0: Şimdi bilişim vesaire geldi de biz biraz özgürce başka türlü kaynaklara da daha iktisadi, daha küçük bir ücret karşı bir sürü bir şeye kaynaklara erişme imkanı PDF teknolojisi evet, sağ olsun evet. Yani. Dolayısıyla entelektüelin tek başına üzerinden üstesinden gelebileceği şeyler değil. Ama kamunun bu ekosistemi yaratmak durumunda yani.
1: Hocam hız çağı denildiği için de aynı zamanda galiba bilginin kaynaklarıyla insanın kurduğu ilişkinin biçimleri değiştikçe de işin zorlukları ve kolaylıkları var ama o bambaşka ve upuzun evet, bir mevzu onun evet. Farkındayım. Asla girmeyeceğim oraya, hiç korkmayın evet. Merak etmeyin. Yok, dağıtmıyorum. Yok, büyük zevkle girerim ama yani evet. Ondan sonra bize 3 saat anlamı. Falan gerekir. Evet, evet. O günümüz meselesi bambaşka bir şey. Anlamında. Evet, başta söylediğiniz kısma tekrar iltica edeceğim ben müsaadenizle.
0: Buyurun, rica ederim.
1: Şimdi sosyolojinin tarihle, kültürle, coğrafyayla ve edebiyatla bağından söz ettiniz. Bu kendi alanınızdaki çalışmalarınızı, Türk modernleşmesini okurken, okuturken kurduğunuz bağlardan, kuvvetli ilmeklerden bir tanesi Kemal Tahir. Bir kere bu da bir seçim mi, tercih mi, karşınıza çıkan devasa bir yapımı neden üstünden atlayamadınız da o oldu sizin alanınızda?
0: Yani önce bir Buse arkadaş T24'ten onunla söyleştiğini söylemiştim. Biz yine nasıl sosyolojiyi seçerken siyasi matematik edebiyatla ilişkimiz de benzer kaygılar oldu. Kemal Tahir'e gidişimiz de oldu. Kemal Tahir meselesi olan bir yazar, problemi olan bir yazar. Romanın, edebiyatın bir eğlendirici, modern insanı, bireyi eğlenmeye davet eden o vaktini onunla geçen tarafı var. Ama Türk edebiyatında klasikleşen bütün metinler, kanonik hale gelen, yerleşik hale gelen metinler biraz Türk modernleşmesiyle ilişki kuran, o öykünün içine giren, onu mesele eden olan Kemal Tahir bunların başında gelir. Dolayısıyla biz oradan öyle bir şeye gittik. Yani bir sosyoloğa düşer miydi Kemal Tahir çalışmak? Yani düştü. Ben daha çok politik eğitimlerde Osmanlı tecrübesi, işte çağdaş Türkiye'yi anlama, Türk siyasi tarihinin roman üzerinden, nehir roman dizileri üzerinde okunması anlamında hem Kemal Tahir'i hem Tarık Buray'ı merkeze alan bir insanım. Bu merkeze alış beraberinde onlara hemhal olmayı getirdi. O da duyulmuş, bilinmiş yani. Onun bir gün bir arkadaşımın evinde buluştuk. Onu da söyleyeyim yani, Hakan Arslan Benzeri'nin evinde. Bugün Ketebe Yayın yönetmeni Furkan Çalışman, buradan selam almak isterim her ikisinde. Buluştuk. Böyle bir teklifle gelindi. Doğrusu dolayısıyla sizin ilgileriniz size ilişkin bir şeyleri gelip buluyor yani. Bu projeyi yönetir misiniz dedi. 3 ay çalışacağım sonrasında dedim. 3 ay çalıştık. Sonra şöyle şöyle yapabiliriz dedim. Bir tek bir şey oldu yani. Bir işime karışmayın dedim Furkan Bey'e.
1: Şartınız buydu.
0: Evet yani. O da hiçbir şekilde karışmadı. Son derece o projenin yürümesinde vesaire. Biz kendisine danıştık. Sadece Furkan Bey değil, başka yani yayın camiasından arkadaşlarla sürekli istişare ettik. Burada tek tek isimlerini saymak istemem ama yani Küpüşoğlu'nu da, İshak Leyne'den, Murat Yalçın'ı da onlarla sohbetlerimden çok beslendiğimi, Batı tecrübesi, yazar neşirleri, külliyat neşirleri, bunun altını çizmek isterim. Sonrasında bu projeye başladık. Bir sefer olumsuz bir şey olarak söylüyormuş gibi bir yere düşmeyelim ama bunu söylemek isterim. İlk defa Kemal Tahir, yani 1973'te ölümünden bu tarafa kesinlikle büyük bir çabadır yani Kemal Tahir'in eserlerinin okuyucuya ulaştırılması falan. Bu anlamda hepsi tebrike şayan işler yapmıştım. Ama ilk defa temiz bir neşir, derli toplu, çapaktan arındırılmış bir metinler ortaya konuyor. İlk defa bir yayın evi yazara bu denli yatırım yapıyor. İlk defa eleştirel basımları yapılmaya başlandı. İlk defa hocam Kemal Tahir sadece işsiz şehir insanların da 5 baskı var elimizde. Tefrika, 56 ilk baskı, 69, 72, 73 gidiyor böyle. Ölümünden sonra 74 baskısı da var. Değişiklikler var çünkü. O değişiklikler Kemal Tahir'e mi ait? Editöre mi ait? O gün yayınlayan karısına mı ait? Bütün bunları karşılar 3000 değişiklik var. Önceki yayın tecrübelerinde şöyle sıkıntılar var. Satır atlamalar var. Paragraf düşmeleri var. O günkü dizgi teknolojisiyle ilgili vesaire. Böyle en iyi baskılar hangileridir derseniz geçmişte ben Sander'ciyim. Yani Sander'den birkaç kitabı çıkmıştır vesaire. Dolayısıyla böyle bir projeyi yönetmek üzere Furkan Bey geldiğinde birlikte çalışmaya başladık. Dolayısıyla Kemal Tahir'e fazla gömüldük, beni de kitledi. Yani bundan mutsuz değilim ama bunu da kırmak istiyorum. Yani başka çalışma alanlarımızla da ilişkiyi canlı tutmak istiyoruz.
1: Biz bir sonraki programlarının sözünü almak için bunu vesile edelim. Daha başka alanlardaki çalışmalarımızı da alırız ama...
0: Ne zaman isterseniz.
1: Hali hazırda devam ederken... Onun edebiyatında, kaleme aldıklarında, Kurt Kanunu'nda veya genel olarak romanında edindiği yer bakımından yaklaşımı, tarifleri, tahlilleri, sosyolojik bir çalışmada nasıl bir veri sunuyor araştırmacıya? Yani, neden ilginç?
0: Edebiyatçının en fazla sevmediği konu şudur, edebiyatın sosyolojinin malzemesi kılınması. Bu anlamda bu tür bir tartışma değil ama... Edebiyat, Türkiye sorunlarıyla ilişki kurma ve anlamada, sezmede, daha bütünlüklü kavram anlamında biraz daha önde gider.
1: Çok ilginç.
0: Sosyoloji daha somut konuşur. Yani
1: çok problemleri... özür dilerim. Edebiyatçı bunu sezgileriyle mi yapar hocam? Yoksa gözlemi yani ve araştırmasıyla mı?
0: Daha yani evet, yöntemi de sanatın sezgidir. Yani muhayyilede kendi kavrayışı üzerinde imbikten süzer ve size o uçları görür. Siz o uçları yani vermede edebiyat bizim için çok kritik yani. Yani 20'lerde çok o yahut 20'lerin ister Ankara'sı, ister İstanbul'u, sokağı, ister Beyoğlu'su, ister Fatih'i, ister Çankırı'da bir köy, ister bir cezaevi vesaire. Bütün oradaki toplumsal ilişkilere ilişkin daha bütünlüklü bir kavrayış verme imkanı var. Ve uçları, çelişkileri hepsini bir resim olarak verme imkanı var. Dolayısıyla o ciddi bir şey. Bu bütünlüklü hikaye biraz Kemal Tahir'de daha fazla merkezdedir. Onun da arkasında tersinden bu kez Kemal Tahir'in sosyolojiyle, Marksizmle, Marksizm üzerinden sosyoloji kurduğu ilişki. Marksizm çok bütünlüklü kavrar dünyayı. Sistemli kavrar. Sosyoloji de öyle. Yani bir tür o Marksizmle teorik beslenmesi onun bütünlüklü bakmasını da kolayla o sanatçı sezgisiyle, muhayyilesiyle de yakalayıp bize bir resim verme anlamında şey, çelişkileri, gerilimlikleri, bireysel dramı vermesi bizi olağanüstü besler sosyoloğu.
1: Peki beslenmiş olduğu o disiplinler veya politik görüş, ideolojik yakınlık çerçevesinden bakacak olursak, az önce siz aslında daha doğrusu başlarda kendi çalışma alanınızla ilgili söylemiştiniz. Yani Türk sosyolojisi yapılacaksa eğer, disiplin olarak oradan aldığı kavramları kendisi algılamak mecburiyetindedir, görmek, tanımak mecburiyetindedir.
0: Sindirecek ama kendi insanın evet, gerçeğine yönelecek.
1: Evet, görecek bunu. Hem belli ki Kemal Tahir aslında dertli bir adam. Ve bu derdini bir sanat dalı da kabul edilen edebiyatla ortaya koymaya çalışan biri. Sözünü evet, onun üzerinden söyleyen biri Kemal Tahir. Şimdi bu kendini mesul hissetmesi, aynı zamanda edebi kişiliği, bütün bunlar ortaya bir eser neşretmesine vesile oluyor. Beslenmiş olduğu kaynaklarla beraber Türkiye'de edebiyatın farklı kategori, daha doğrusu edebiyatçıların farklı aidiyetleri bağlamında farklı yolları var birbirinden. Burada Kemal Tahir'in özellikle bir yeri var, hep konuşulan, tartışılan ve dikkate verilen. Beslenmiş olduğu Batı kaynaklarından, Marksizm çerçevesinden almış olduğu çok şey var. Fakat sözünü söylerken ki işte toplumcu gerçekçilik belki.
0: Sosyalist.
1: Evet, sosyalist.
0: Türkçe'ye çevirince oluyor. Yani. Sosyalist diyemediği için toplumcu der genellikle. O günkü 60'ın soğuk savaşı. Evet, buyurun kestim.
1: Fakat estağfurullah, fakat bununla birlikte her zaman böyle çok öğrenilmiş değil. Hem dediğiniz gibi sezilmiş, hem gözlemlenmiş tahliller, tespitler görürüz. Onu ayağını toprağa bastıran şey size göre ne? Farkı, özelliği ne?
0: Şimdi öncelikle şu, Kemal Tahir şüphesiz insanın kişisel sorunları vardır, dertleri vardır. Ya bu kadar yani sıfır şikayet yani kendi hayatıyla ilgili. Yani böyle birisi yani sonuçta çok genç yaşta anneyi kaybediş, sokakta kalış, cezaevi deneyimi vesaire çıktıktan sonra ciddi

0: biçimde kısıtlı iktisadi koşu üretmek zorunda kalır. Sıfır şikayettir. Devletle olan çekişmesinde de yani o günkü siyaset Sabahattin Ali'nin kitabını kardeşine verdi diye vay sen orduyu donanmaya isyana teşvikle ve sen Nazım Hikmet çevresinde olmaktan dolayı 15 yıla mahkum ediyorsun yani. Mesela arada da gene davalar vesaire de var yani. Bu anlamda sıfır şikayet birisi. Daha çok onun derdi gerçekten biraz da o kuşağın da sorunu. Kemal Tahir ayrı bir mesele olan yazardır ama ya biz bir imparatorluk, yani 1910 doğumlu Kemal Tahir. İmparatorluğun kaybını yaşıyorsun. Hı hı. Bütün çocukluğun onu aile boyu yaşıyorsun yani dönem değişik. Ya aile de imparatorluk çökerken ailesi de bir dağılıyor, kaybı çöküyor. Yaşıyor. Yani izleyiciler yani kesinlikle Kemal Tahir'le nereden başlayalım derseniz ben kesinlikle Bir Mülkiyet Karesi. Emre Safa Hoca ile yaptığımız ilk program yani o Siri Kemal Tahir romanlarını konuştuğumuz dizide ilk metin ne şey olarak adlandırdı Emre Hoca. Doğru bir hatta Kemal Tahir dünyasına giriş. Hmm. Gerçekten Bir Mülkiyet Kalesi Kemal Tahir dünyasına bir giriştir yani. O kaybı hem imparatorluğun kaybını görürsünüz hem ailenin kaybını görürsünüz. Ev dahil kaybı görürsünüz. Ailenin yitimini görürsünüz yani. Dolayısıyla bu problemi yoğun bir biçimde yaşayan meseleye doğuyorsunuz yani. Artık o meseleyle ister istemez uğraşmak durumundasınız. Yani kuşak olarak da böyle bir şey var. Dolayısıyla kişisellerde toplumsal bir mesele. Sonrasında bu meselelerle kurduğu ilişkide hep şey olmuştur yani beslenme kaynaklarını buraya Türkçe'ye tercüme etmekten ziyade usul ve yöntem olarak beslenip elinizde tuttuğunuz kitap işte bu geçmişte 1968 baharında Mehmet Seyda'nın Bayramoğlu basın şeyinde bir yazlık bölgedir orada entelektüelin kalıp ettiği bir yerdir orada düzenlediği bir açık oturumdur. Kemal Tahir'in de katıldığı. O tartışmada da çok güzel verir Türk romanı meselesini. Nedir Türk? Çünkü Türk romanı tartışması şöyle çıkmıştır. Onu da izleyici dağılmanın parçası kılalım. Devlet Alan'ın ilk baskısı 67 Ekim'indedir. Arka kapakta ilk baskıda ilk Türk romanı ibaresi yer alır. Bu kıyameti koparım ne demek vesaire şeklinde. Bir yıl sonra o bütün o herkes eteğindeki taşı döktükten sonra bu Türk romanı açık oturumu yapılır. Elinizdeki metin benim yayına hazırladığım tekrar o metni önemini vesaire işaret eden bir sunuşla yeniden yayına hazırlamaktır. Orada bir tartışma var Türk romanı tartışması. Kemal Tahir şöyle cevap verir. Dostoyevski diyor ki Batılılara biz sizden Batı romanının bütün esaslarını, usullerini, yöntemlerini, dilini aldık diyor. Ama biz buna Rus dehasını kattık diyor. Rus romanı budur. Kemal Tahir diyor ki Türk romanı budur. Kemal Tahir bütün hayatı boyunca bu tarz bir yani sonuna kadar modernlikten beslenme ama ayağı sürekli bu coğrafyada, sokakta, toplumda, ailede vesaire sürekli bu tarihi anlama, bu kültürü anlama, kendisinden önceki edebi teşebbüslerle sağlam bir beslenme üzerinden burada bir dil inşa etme, bir nesir dili inşa etme ve bu bize özgü bir hikaye değildir. Herkes baksın, yani Virginia Woolf'un o edebi hatıraları vardır ölümünden sonra eşinin kendisine kalan defterlerden. Kadın her esere yöneldiğinde yeni bir eseri ortaya koyma sancısı çekmeye başladığında bütün İngiliz edebiyatını haldaş pamuğu gibi atıyor.
1: O vesayeti atmaya çalışır.
0: Baştan tekrardan İngiliz edebiyatına altını yerinden girip üstünden çıkıyor. Hatmediyor yani. Kemal Tahir artı bir de o tarihte. Ya bu mesele böyle midir? Kasap Osman öyle bir biri var mıdır? Yok mudur? Yüzbaşı Selahattin kimdir? Bekir Sami'nin anıları nelerdir? Yorgun Savaş'ta. Olağanüstü geride muazzam bir kaynak vardır. Şimdi eleştirel basım çalışmaları tamamlanıyor Yorgun Savaşçı'nın. Orada göreceğiz İsmail Küçük
1: Kurt Kanunu'nun ardından Yorgun Savaşçı tabii, geliyor. Tabii
0: Eskişehir insanları geliyor hemen arkasından Yorgun Savaşçı geliyor. Mutfak çalışması tamamlandı. Sonbaharda en azından Eskişehir insanları mahpusunu birlikte elimize almak istiyoruz yani.
1: Şimdi bugünlerden geçerken bu da bizim Kemal Tahir 101'imiz olmuş olsun hocam.
0: Eyvallah.
1: ve devamındaki serinin arkasından gelenleri de

0: üstünden geçerek. Çünkü siz bir şeyin peşinden gittiniz. Kemal Tahir bir şeyin peşinden geçti. Her bir insan teki kendini anlamlandırma konusunda bir şeyin kesinlikle peşinden gidiyor. Ve bütün bunlar bizim için birer kırıntı oluyor yolu bulmak için aslında.
1: Evet, işaret taşları
0: oluyor. İşaret taşları gibi ve zihnimizi de gönlümüzü de zenginleştiriyor. Evet, o doğrudan böyle görmedi ama edebi zevk vermesi ayrı bir tat hakikaten.
1: Kesinlikle.
0: Onun için size son sorum şu olsun. Müsaadenizle çok kısacık cevap rica edeceğim. Şimdi siz bir şeyin üzerine giderek bir şeyin derdiyle peşinden gidiyorsunuz ama bu çalışmaları yaparken edebiyat zevkiniz zarar görüyor mu bir taraftan? Yani aşırı dikkat kesilmekten.
1: Tam tersine fazla genişliyor. Yani besleniyorsunuz, aralıksız besleniyor. Ya bir dakika deyip onun başına gidiyorsunuz. Oradaki tartışmaları, oradaki estetik kavrayış falan anlamak için de siz edebi tecrübesini genişletmek durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla yani projeye başladığımda şimdiki İsmail'de dağlar kadar fark var. Çünkü edebiyatta kurduğunuz ilişki daha sağlam bir temele oturdu ve bunu karşılaştırmalı yapmak durumunda kalıyorsunuz. O karşılaştırma beraber sizin edebi tat. Şimdi son Göl İnsanlarını çektik Emrah Hoca ile bugün tekrar ikinci kez anmış olayım. Göl İnsanlarını çektik. Orada da söyledim yani Göl İnsanlarında gelin kadın oyunu benim daha önce okuduğum küçümsediğim bir öyküydü. Bu okumada hem büyük bir keyif aldım, azaldım. Hem de çok yakıcı geldi yani öykünün kendisi. Orada kadın karakteri, sultanın macerası, 5 ayrı sahnede bana göre küçük bir roman, bir novella gibi görmek isterim. Dolayısıyla Kemal Tahir sizi de besliyor, sizi başka ufuklara da kanatlandırıyor yani. Kemal Tahir'e ciddi bir haksızlık vardır. Bu haksızlık şudur yani, Kemal Tahir'i salt, ideolojik düzeyde bir basit bir Kemalizm eleştirisine, Kemalizm'de hiçbir şey kutsal değildir arkadaşlar. Kemalizm'de eleştirilen münezzeh değildir. Kemal Tahir o dönemi okuması vesaire, romanlarda dile getirmesi, düşünsel tartışması kıymetlidir. Katıl katılma ama Kemal Tahir salt Kemalizm eleştirisiyle sınırlı birisi değildir. Salt asetipi üretim tarzını, ya arkadaşlar şuna bir bakın, bu önemli, bizim kendi tarihi tecrübemizi anlama bakımından bize bir şey söyler mi demenin ötesinde atütçülüğü gibi böyle bir kutsal bir Freud gibi bir psikanaliz mezhebi inşa etme gibi falan girişimi yok. Ama bütün tartışmalar sanki atüt üzerinde bir mezhep kurucusu gibi gözükür yani. İkinci hapsedildiği alan budur. Üçüncü de Doğu Batı çatışması. Bu bütün edebi alandaki dilde yarattığı, Türk edebiyatında yarattığı meselemizi kurcalama biçimi dahil buharlaşıyor. Onun için o edebi estetik kavrayışını merkeze alan bir Kemal Tahir okuması yapmak durumundayız ve bütüncü bir okuma yapmak durumundayız.
0: Ve bizim 45 dakikamız ancak bu kadarına el verdi. Bu zevk...
1: Devamını yaparız.
0: Devamını yapalım hocam. Büyük bir zevkti sizi misafir etmek. Heyecanla dinledik hakikaten. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ederim. Mutfağa da ayrıca teşekkür ederim.
0: Sağolunuz.
1: Kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Portre'nin sonuna geldik. Misafirimiz Profesör İsmail Coşkun'du. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: perspektifinden ışık tutuyor olacağız. Bazı sabahlar bir ülkenin hafızasında silinmeyen izler bırakır. 12 Eylül'de Türkiye için böyle bir sabahtı. Radyolardan yükselen bildirilerle sadece ülkenin değil, milyonlarca insanın hayatı değişti. Bu hafta an ve zamanda 12 Eylül'e giden günleri ve sonrasında yaşananları konuşacağız. Gazetelerin manşetlerine, televizyon ekranlarına, o günleri yaşayan insanların hikayelerine bakacağız. Darbe dönemlerinde medyanın rolünü ve toplumu yaşadıklarını birlikte anlamaya çalışacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam tarihe şu soruyu soruyoruz. Bir toplumun yaşadıklarıyla o topluma anlatılanlar her zaman aynı mıdır? 12 Eylül'ü bu kez haberlerin ardında kalanlarla, söylenenler ve söylenmeyenlerle ele alacağız. O dönemi anlamak için bütün detaylarıyla, bütün ayrıntıları masaya yatıracağız. Çok önemli bir konuğum var. Hemen size takdim etmek istiyorum. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Çağlar hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şeref verdiniz.
1: Şeref
0: bugün 12
1: efendim.
0: Eylül ve yıl dönümünde biz bu derin tarihi konuşuyor olacağız. Hocam Türkiye zor dönemlerden geçti. Elbette darbeler yalnızca siyasete değil, evlerin içine, okul sıralarına, insanların birbiriyle kurduğu ilişkilerde de iz bıraktı. Kimi eğitimini yarıda bıraktı, kimi ailesinden ayrı kaldı, kimi yaşadıklarını yıllarca belki anlatamadı. Bugün aynı dönemi konuşurken bile farklı hatıralar dinliyoruz. Çünkü herkesin hayatına başka türlü dokunmuş bu dönem. Bir de bütün bunları halka aktaran elbette kitle medyası var. İnsanların neyi öğrendiği, neyi duyamadığı, yaşananları nasıl değerlendirdiği biraz da bu yayınlarla o dönemde şekilleniyordu. Bu akşam sizinle hem o günlerin Türkiye'sine hem de basının, medyanın bu hikayedeki yerinde konuşalım istiyoruz. O dönemi yaşamış izleyicilerimizin hatıralarını belki de gençlerin de merak ettiklerini birlikte ışık tutmak istiyoruz. Müsaadenizle öncelikle etiketimizi hatırlatmak istiyorum sorularıma geçmeden önce. Etiketimiz X platformu üzerinden ve En Sosyal üzerinden tarihte bugün. Bugün 12 Eylül ve 12 Eylül darbesini tüm darbeler ışığında 12 Eylül referans alarak konuşacağız hocamla. Tarihte bugün etiketine yazarsanız hocama sorularınızı sormuş olacağım. Hocam hemen başlayalım elbette. O günleri o günlerin Türkiye'sini hatırlayalım. Yani 12 Eylül öncesindeki ortamı biraz isterseniz nüfuz etsin bizim zihnimizde böyle bir başlangıç yapalım. Darbe ne demektir? Neden darbe olur? 12 Eylül neden bize bir sabah darbeyle geldi? Buyurunuz başlayalım.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani şimdi ben sık sık bu soruyu kendime de sorarım. Neden darbe olur? Bir ülkede neden darbe olur? Buna çok çeşitli cevaplar verilebilir ama yaygın cevaba baktığımızda arka planında şu yatar. Şöyle bir anlatı vardır. Yani darbeler zaten az gelişmiş ülkelerde, gelişmemiş ülkelerde, 3. dünyada hatta batılıların perspektifinden o batı merkezli bir okumayla ki maalesef bizde çok yaygındır. Baktığımız zaman işte bu sefil doğuluların memleketlerinde filan olan bir şeydir. Çünkü oralarda işler iyi gitmez. Çünkü zaten orası işte sefil doğuluların memleketidir. Onlar da az gelişmiş insanlardır. Siyasetleri iyi değildir, orduları iyi değildir, demokrasileri iyi değildir, ekonomileri iyi değildir, pazarları, piyasaları iyi değildir. Neticesinde de bir darbe olur. Şimdi bu maalesef bizim zihnimizi sömürgeleştiren bir söylem. Ama ilk işittiğimizde kulağa yatkın geliyor, yakın geliyor. Çünkü işte Türkiye'ye bakalım. 1923'te Cumhuriyet kuruluyor. İşte sonra bir tek parti dönemi uzunca. 50'lere kadar devam eden bir tek parti dönemi. İşte bu 50'lere kadar devam eden tek parti dönemini bilmiyorum belki geriye gidip bunu da konuşmak isteriz ama bir şekilde resmi söylem o zamanın icabı.

0: cevabı buydu diye meşrulaştırıyor ki bu benim karşı çıktığım bir şeydir, resmi söylemdir. Yani çünkü bu coğrafyada bizler, bizlerin ataları 1920'lerden çok önce bizim bir demokrasi ve parlamenter, yani meşrutiyet adı altında bir parlamenter tecrübemiz iktidar muhalefetiyle vardı. Bizim 1923'te kavuştuğumuz bir şey değildi bu. Dolayısıyla dönemin şartları bunu gerektiriyordu diyemeyiz kolayca. Ama işte 1950'lere kadar böyle. Sonra geliyoruz 60 darbesi. Sonra 70'lerin başında bir muhtıra. Ondan sonra tekrar 80'de 12 Eylül'de bir darbe. İşte 80 bitti bitmedi, sivil yönetime geçildi geçilmedi derken sorunlar devam ediyor. 90'lara geliyoruz. Bence Cumhuriyet tarihinin en karışık dönemidir. Yakın tarih çok fazla üzerine konuşmayız. Hani böyle tarih deyince şöyle bir üzerinden 50-60 yıl en azından geçmesini bekleriz. 90'lar çok karışık. 90'lar neredeyse tamamen bir darbe hali ülkede. Böyle zamana yayılmış bir darbe hali. En nihayetinde işte 97'de 28 Şubat süreci. Tam onun üzerine baktığımızda 10 yıl geçti geçmedi. 2007'de E-Muhtıra süreci. Tam Türkiye onun yaralarını sardı filan, askeri vesayetle mücadele ettik derken 15 Temmuz'a geliyoruz. Yani öyle bir hadise ki 10 yılda bir neredeyse böyle periyodik olarak ülkemizde maalesef askeri müdahaleler oluyor. İşte bu sıklığa bakınca o söyleme insanın inanası geliyor. Yani biz acaba gerçekten az gelişmişiz ve bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Ondan dolayı mı askeri müdahalelere maruz kalıyoruz diye.
1: Fakat bu batı,
0: bu batı merkezli bir söylem. Hani evet. Aslında çok temelde hani Türkiye'nin bu darbelerle olan hikayesine baktığımızda şöyle bir şey var. Bu bizim birazcık hatalı modernleşmemiz, modernleşemeyişimiz. Yani 1923'te kurduğumuz o ulus devletin toplumun çok büyük bir kısmını dışlamasıyla ortaya çıkan bir şey. İşte dini inancından dolayı mütedeyyin kesimleri, dindar kesimleri dışlar. Ama öbür taraftan Alevileri de dışlar. Ondan sonra Kürtleri dışlar. Sonra azınlıkları dışlar. Ve bunlar her zaman birbirlerine karşıt olarak konumlandırırlar. Yani özetle aslında baktığınızda bu bir toplum var. Bu toplumun ihtiyaçları ve bu toplumun hüviyetiyle şekillenen bir siyasal düzenimiz var. Ama bizim tam burada bir problemimiz var. Yani o siyasal sistemle toplum örtüşmüyor. Ve bu toplumda gücü elinde bulunduranlar, o bizim hani anlatırken çok fazla referans verdiğimiz o adil süreçlerden geçerek işte seçimler, şunlar bunlar, tabanda ne varsa onun yansıması tavana çıkar. Bu şekilde kurulmuş bir siyasal sistem olmadı son yıllara kadar Türkiye'de. Dolayısıyla bu hatalı yapı 10 yılda bir darbe üretiyordu. Bir darbeye uygun zemin şey yapıyordu, hazırlıyordu. İşte yani şeye baktığımızda, 12 Eylül'e baktığımızda da gördüğümüz bundan başka bir şey değildir. Dediğim gibi hani 1950'de siz çok partili sisteme geçiyorsunuz. Onun şeyinde, öncesinde 25 yıllık bir şey var. Aşağı yukarı 25 yıllık bir tek parti düzeni var. O 25 yıllık tek parti düzeninde o tek parti düzeninde gösterilen müsamaha 1950'de başlayan çok partili hayata gösterilmiyor. Yani 10 yıl sonra darbe oluyor ama o aradaki 10 yıl da böyle rahat bir 10 yıl değil. Devamlı işte çalkantıyla geçen, darbe söylentisiyle geçen, askerin fiilen yönetime el koymasa da devamlı müdahaleleriyle geçen, bürokrasinin ve sermayenin bu müdahalelere zemin hazırlamasıyla geçen, medyanın, o zamanki basının, belki o zaman için daha işte gazeteden ağırlıklı olduğu için belki basın kelimesini kullanmak daha açıklayıcı olabilir. Basının devamlı bu müdahaleye çanak tuttuğu, bazen kışkırttığı, bazen önüne düştüğü, yani önüne set çektiği değil fakat önüne düşüp yolunu açtığı bir 10 yıldan bahsediyoruz. Ondan sonra Bir 60 darbesini görüyoruz. İşte asker geliyor. İddiası şudur, bizim darbelerde her zaman böyledir. Biz bu toplumu kendi başına bıraktık. Ama kendi başına bıraktık, uçurumdan aşağı yuvarlandı. İşte kardeş kavgası, derinleşen ekonomik ve siyasi sorunlar. Bizde cuntacı askerler hep bunlara referans verirler. Ve biz bunu çözmek için geldik. İşte asker bu arka planla geliyor, bu zihni arka planla geliyor. 60 darbesini yapıyor, anayasayı değiştiriyor. Bu anayasa hiç bizim konuştuğumuz, bildiğimiz, olumladığımız anayasa yapım süreçlerine benzemiyor. Şimdi mesela bugün şöyle örnek vereyim, biraz tarihten, biraz günümüzden. Bugün bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa süreci olsa, gündeme gelse, ki sık sık bu gündeme geliyor, hemen şöyle bir itiraz gelir. Yani bu anayasanın meclisten geçmesi yeterli değil. Hatta güven oyu alması bile, pardon, referandumdan kabul alması bile yeterli değil. Bu anayasanın hazırlanış sürecinde tam bir konsensusla, oy birliğiyle, farklı kesimlerin de katılımcı olduğu bir süreçle hazırlanması lazım deniyor. Bu doğru bir şey. Ama işte mesela Türkiye'nin geçmişinde yaptığı anayasalara bakıyoruz. Böyle bir şey var mı? Yok. Diyeceksiniz ki bu bugünün standartları, dün de öyle miydi? Bu bahsettiğim standartlar dün de vardı. Hele bu itirazları dile getiren, işte o batıcı kesimlerin perspektifinden bakarsak, onların çok öykündükleri batıda bu kültür bahsettiğimiz yıllarda vardı. Yani böyle çok uzakta bir şey değildi. Yine erişilebilir bir örnek olarak, eğer iyi bir örnekse, karşımıza duruyordu. İşte böyle bir anayasa yapıyorsunuz. Ve bu anayasa hesapta, işte bu anayasayla birlikte sivil yönetime geçiliyor 60 darbesinden sonra. Ama bunun toplumdaki o karışıklığı, karmaşayı, o kaosu hiçbir şekilde dindirmediğini görüyorsunuz. Hemen ertesidir öğrenci olaylarının başlaması. Yani evet, işte dünyada 68 kuşağı ve evet, bizdeki şeyi yansıması. Hemen ertesidir yani, böyle şeye gelmeden, hani 60'ta 80 arasında 20 yıl var gibi gözüküyor ama o 20 yılda normal 2 yıl yoktur. Zaten işte 70'in hemen başında, 70'lerin hemen başında muhtıra gelecek bir ara dönem. İşte kurulan teknokrat hükümetleri vesaire, siyasetsizleştirmiş. Zaten sorun siyasetin toplumun taleplerini yansıtmaması, siyasetin toplumun taleplerine göre şekillenmemesi, yürümemesi iken, bir de bunun üzerine işte ara dönemler, tırnak içerisinde adı teknokrat hükümetleri olan aslında ara dönem hükümetleri, vesayet hükümetleridir bunlar. Bunlarla geçiyorsunuz ve işte 80'e geliyorsunuz. Yani aslında sorun o kadar basit ki ve hep aynı sorun birbirini şey yapıyor, tekrar ediyor.
1: Evet, sorunu güzel özetlediniz hocam. Teşekkür ederim. Özellikle toplumun belli kesimlerinin ötekileştirilmesi, yok sayılması dediniz. Anayasaya vurgu yaptınız vesaire. Ama şöyle bir problem de mi var acaba? Biz her darbede şunu söyleriz. Büyüklerimiz de söyler, biz de söyler. Yani yapılmış bir darbe bir ülkeyi 20 yıl geriye götürür her anlamda. İyi bir şey değil bir ülke için darbe yapmak. Şimdi tabii son darbe değil o, darbe girişimi. 15 Temmuz'u muaf tutuyorum. O bir darbe girişimiydi ve halkın da müdahalesiyle başka bir yere evrildi diyelim. O önceki tarihteki darbeler için bir darbe bir ülkeyi 20 yıl, 10 yıl, 20 yıl geriye götürüyorsa, burada vatanseverlikte de bir sorun var mıdır acaba? Yani referans ettiğiniz şey, bilmiyorum, riskli bir soru mu? Ama vatansever bir insan ülkesinde bunu yapar mı ya da yaptırır mı? Böyle bir zemin hazırlar mı? Bu konuda düşünceniz nedir?
0: İşte burada mesela bizde baktığımızda tam da meselemiz belki de odur. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Vatan dediğimizden ne anlıyoruz?
1: Evet, mesela.
0: Yani şimdi şöyle, işte benim için, sizin için aşağı yukarı vatan dediğimiz şey şudur. Şunun bilincindeyizdir yani. Burada işte üzerinde yaşadığımız bir toprak var. İşte bu toprakta egemen bir devlet var. Ondan sonra insanlar var. Ve bu insanlar varı saydıktan sonra şunu biliriz. Bu insanların içerisinde farklı kanatta olanlar var. Yani işte bugün şuradan hemen bu kanaldan, stüdyodan dışarıya çıksak, sokağa çıksak karşılaşacağımız en ufak bir meseleyle alakalı. Ben farklı bir şey söylerim, siz farklı bir şey söylersiniz. Farklı bir çözüm yolu ortaya koyarsınız. İşte bu farklılıklar arttıkça ve kategorileştirdikçe işte bizim değerlerimizi, ideolojilerimizi oluşturuyor. Şimdi sizinle farklılaşsak bile eğer siz bu iddianızda, bu farklılığınızda samimi bir insansanız hem sizin benim için hem de benim sizin için şunu dememiz lazım. Ya farklı şeyler söylüyoruz, farklı perspektiften bakıyoruz ama bu vatanın iyisi ve iyiliği için konuşuyoruz. Evet. Yani ama şeyimiz ayrı, değerlerimiz ayrı, arka planımız ayrı, düşüncemiz ayrı. Bu iyiliğin hangi metotla, hangi yolla geleceğiyle ilgili biz ayrışıyoruz dememiz lazım. Ama bunun temelinde işte o vatanı bu bütün unsurlarıyla, içerisindeki bütün işte kaidesiyle, kuralıyla, toprağıyla, insanıyla, kültürüyle, değeriyle, inancıyla, tarihiyle, mazisiyle bir aldığımızda farklı düşünerek, farklı çözüm yolları sunarak aynı vatanseverlik başlığı altında toparlanabiliriz. Ama bu darbeci zihniyete baktığımızda işte onlarla en temel meselemiz vatanın ne olduğuyla alakalı o tanımda ayrışıyoruz onlarda. Ben onlara belki vatan haini demem, demek belki de insafsızlık olur, ileri bir düşünce olur ama onların vatan tanımı öyle tek tip, öyle dışlayıcı ve öyle üstenci bir vatan tanımıydı ki yaptıkları hareketlerin, eylemlerin sonuçları ancak bir vatan hainin bile isteyeceği, yapabileceği kadar vahim sonuçlar doğurdu. Evet, bu insanlar vatan haini değildi ama ancak oraya bir vatan haini koysanız ve bu vatana bir zarar ver bilerek, isteyerek, planlayarak bir zarar ver deseniz bu kadar büyük bir zarar verebilirdi. Ben de şeyi ayırıyorum tabii ki bu tanımlamanın içerisine 15 Temmuz'u apayrı bir yere koymak lazım. Orada çok daha iradi bir vatan hainliğiyle maalesef karşı karşıyayız. Ama önceki darbelere baktığımızda işte siz vatan dediğinizden, içerisindeki insanlar dediğinizde anladığınız şey sadece ben, benim gibi düşünen, benim gibi yaşayan, benim değerlerime sahip olan, benim düşünce kodlarıma sahip olanlar ve eğer bunlara sahip değilse dönüştürülmesi gerekenler. Bakın ben sizi de dönüştürmek isterim. Herhangi bir konuda farklı düşünüyorsak ve ben kendi düşüncemin doğru olduğuna inanıyorsam ki öyledir, doğru olduğunu düşünmesem niye o kanaatte olayım? Ben sizi de dönüştürmek isterim ama sizi ikna ederek dönüştürmek isterim. Sizin razı geleceğiniz bir şekilde dönüştürmek isterim. Zorla, baskıyla sizi dönüştürmek istemem. Ya da bir çocuk kandırır gibi üstenci bir tavırla sizi düşünemeyen, sizi doğruyla yanlışı birbirinden ayırt edemeyen, sizi hayırla şerri fark edemeyen bir çocuk, bir basit insan, entelekti kısıtlı, hatta bir adım daha öteye gideyim, haşa huzurdan deyim, üzerinize alınmayın, zekası kısıtlı bir insanmış da ben bunu kandırayım da dönüştüreyim diye düşünmem. Ben ikna edeyim, aklına hitap edeyim, düşüncelerine hitap edeyim ve bu karşımdaki muhatabımı ikna edeyim, öyle dönüştüreyim derim. Ama bu cuntacı zihniyete baktığımızda onların benimsemiş olduğu pozitivist, tek tipçi, batıcı ve laikçi ideolojiyi benimsemeyen herkes dönüştürülmesi gereken ve demin anlattığımın tam tersi bir şekilde cebren ve hileyle, yasakla, silah zoruyla, korkuyla, dipçikle dönüştürülmesi gereken bir şey. İnsan topluluğu, toplum karşılarında görüyorlar. Dolayısıyla onların vatan tahayyülüne nüfus dahil değil. Onların vatan tahayyülüne farklı insanlar dahil değil. Onları belki çok şey görebilirsiniz, aşırı görebilirsiniz ama bu kullanacağım ifadeyi, buna benzer ifadeler hatıratlarında geçer darbecilerin. Yani onları böyle şey, bir sivrisinek gibi, Hani nasıl işte yazın gelir mücadele edilirdi.
1: Halka mı?
0: Tabii tabii yani hani şeyin önünde bizim mutlu, rahat, huzurlu yaşamamızın önündeki engeller nasıl işte vızıldar, ısırır, tadımızı kaçırır yaz akşamlarında sivrisinek ve şey yaparız, mücadele ederiz onunla işte su şeylerini, bataklıkları kuruturuz vesaire.

0: Bakanına atfedilen bir sözdür yani. Yani halk olmasa devletine güzel yönetirdik. Siyasetçiler olmasa ülkeyine güzel yönetirdik.
1: Halk i̇şte olmasa bu, devlet olmaz. Böyle
0: bu halk olmasa, seçim olmasa, ikide bir gidip yanlış partilere oy vermeseler ülkeyine güzel idare ederdik. Hatta işte buna oy vermeseler darbe yapmak zorunda kalmazdık. Bakın o üstencilik çok şeydir ya, yani.
1: Buyurun Muz Cumhuriyeti kurun, 3 kişilik, o yüzden o zaman idare edin i̇şte derler adamı.
0: Şey, talep o zaten, hani Cumhuriyet Muz Cumhuriyeti olmadığı için çok şükür. Onun neticesinde şey yapıyorlar. Bakın bizdeki bütün darbe bildirilerine bakın. İstisnasız hepsine bakın. Şöyle bir hava görürsünüz. Yani biz müdahale etmek zorunda kaldık. Hı hı. Hani orada bir iktidar hırsı bir şey değil. Evet. Tam tersi aslında biz bu sizin bu.
1: Sizin için yaptık diye bir söyle.
0: Sizin için yaptık ve üstenci bir yerden, yani işte. Siz karıştırdınız ortalığı. Saçma sapan partilere oy verdiniz. Siyasetçiler sorumsuz davrandı. O oldu, bu oldu, şu oldu. Yani şeyde memlekette uçurumdan aşağı yuvarlanıyordu. Biz sizi bu sorumluluktan kaçamazdık. Tarihin bize yüklediği sorumluluğu yerine getirdik ve şey yaptık. Müdahale etmek zorunda kaldık. Hı-hı. Akan kardeş kanını durdurmak için her darbe bildirisinde istisnasız geçen bir şeydir. Klişedir. Akan kardeş kanını durdurmak için, kardeş kavgasını durdurmak için Türk Silahlı Kuvvetleri, yani tabii söylem bu, yoksa o Türk Silahlı Kuvvetleri değil, onlar junta. Yani tabii. Şeyle silahlı kuvvetleriyle juntayı birbirinden ayırmak lazım. Onlar junta ama tabii ki kendini silahlı kuvvetler olarak şey yapacak, lanse edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri müdahale etmek durumunda kaldı. Yani aslında o üstenci tavrı hala devam ediyor. Benim de başımı belaya soktunuz. Beni de sıkıntıya soktunuz gibi bir üstenci tavırla. Neden? Çünkü o bahsettiğim şey toplumu bu seviyede gördükleri için. Hı hı. Halbuki şu soru hiç sorulmuyor. Yani kardeş kanı neden başladı? Hı hı. Kardeş kavgası neden başladı? Acaba siz burnunuzu soktuğunuz için olabilir mi?
1: Hocam halktan konuştuk. Çok güzel değindiniz. Halkın gözünden insanlar geleceğe nasıl bakıyordu 12 Eylül zamanı? Şimdi ara dönem işte hükümetler, cumhurbaşkanı seçilememesi, belirsizlik vesaire, o dönem ekonomik sıkıntılar, işte sokakta şiddet var. İnsanlar geleceğe nasıl bakıyordu? Özellikle Türkiye daha önce de işte yaşadığı o darbe süreçlerine baktığımızda bu tecrübelerde insanların o 27 Mayıs ve işte 12 Mart'ı kastediyorum. Ondan sonra insanların 12 Eylül'e bakışını nasıl etkiledi eski davranışlar, darbeler, o gelenek, o tecrübe.
0: Valla şimdi sağduyu deriz. Şimdi işte toplumun görüşleri, insanların görüşleri genelde aşağılanır. İşte hani ne bilirler? Yani işte benim oyumla çobanın oyu bir olacak mı? Ya da işte toplumun genelinin fazlaca entelektüel derinlik isteyen bir meseleyi kavrayamayacağı düşünülür. Bu zaman zaman da hakikattir. Yani şimdi kalkarsınız bir felsefe tartışması yaparsınız, bu toplumun genelini ilgilendirmez. Bir uzmanlık alanına dair bir tartışma yaparsanız bu toplumun genelini ilgilendirmez. Hem ilgisini çekmez, hem de o tartışmadan bir şey anlayıp o tartışmanın parçası olabilmesi için o konuyla ilgili bir birikiminin, entelektüel birikiminin olması lazımdır. Yani şöyle bir şey, işte ben doktora gidiyorum, hastayım, beden benim bedenim. Benim bedenimi benden iyi birisinin bilebilmesi mümkün mü? Değil, ama bedenimin bir rahatsızlığı oluyor ve bir doktora gidiyorum. Doktor bakıyor, tetkiklerini yapıyor. Bazen konsültasyona, danışmaya ihtiyacı oluyor. Bir meslektaşını çağırıyor başka bir uzmanlık alanından falan. Danışıyor ve bana günün sonunda bir şey söylüyor, netice söylüyor. Bakın ben onu da bilmiyorum. Yani orada yürüyen tıbbi süreci, o terimleri, bu hastalığın neden olduğunu, nasıl iyileşeceğini falan bilmiyorum. Ama benim vücudumun iyi olmasıyla alakalı, hasta olursam bir doktora gitmekle alakalı bir sağduyum var, bir bilincim var. Toplumda böyledir, yani her şeyi bilmek zorunda değil.
1: Bilim iletişimi de bu yüzden var son yıllarda hocam. Zaten tabii. O entelektüel, hani felsefi olsun, teknik olsun, bazı bilimsel terimleri doğru ve anlaşılır anlatabilmek de aslında bir bilim insanının da belki sorumluluğu son yıllarda bu yüzden.
0: Muhakkak.
1: O anlamda da belki de o ayrımı da yapmak gerekir.
0: Yapmak lazım. Tam zaten oraya gelecektim. Evet, uzmanının konuştuğu, ehli

0: insanların konuştuğu terminolojiyle, derinlikle toplum onu bilmez. Ama toplum kendisi için neyin iyi olacağı ve ne yapacağı, ne yapması gerektiğine dair bir sağduyusu vardır. Şimdi tam bu şeye geldiğimizde, 12 Eylül'e geldiğimizde şöyle düşüneceğiz. Şimdi sokağa bakacağız. Sokak, yani gerçekten işte sabahleyin en temel ihtiyaçlarınızı görmek için, okulsa okul, işe işse iş, alışverişse alışveriş, en temel ihtiyaçlarınızı görmek için evinizden çıktığınızda başınıza bir iş gelmeden evinize dönme ihtimalinizin çok düşük olduğu bir atmosfer hakim sokağa, bir sokak şiddetinden bahsediyoruz. İşte insanların köşe başlarını tuttuğu, işte mesela bizim toplum buna çok yine o sağduyusuyla çok yerinde bir tanımlamayla anarşi der. İşte toplum şeyi bilmez mesela, dünyada ve Türkiye'de solun şiddeti nasıl meşrulaştırdığını, kendi devrimci emelleri için kan dökmeyi, düzen bozmayı, şiddete başvurmayı meşru gördüğünü, hatta bunu romantize ettiğini bilmez. Bunu siyaset bilimci bilir, bunu siyaset tarihçisi bilir ama toplum ona anarşi der. Ve toplumun zihninde şu vardır: bu anarşiden kurtulmam gerekir. Düzen lazım. En kötüsü de olsa, yani bu anarşidense, bu başıboşluktansa, bu kaostansa, en kötüsü de olsa, hatta belki birazcık despot da olsa, bana bir düzen lazım. Çünkü ancak o düzenle işe gidebileceğini bilir, ailesini geçindirebileceğini bilir, çocuğunun eğitim alabileceğini bilir. Sağduyusuyla böyle şey yapar. Yani 12 Eylül öncesine baktığımızda da toplum bu düzeni istiyordu.
1: Endişeliydi.
0: Ama bu endişe vardı. İşte zaten darbeciler, cuntacılar toplumun bu endişesini, bu düzen arayışını bahane ederek kendi yaptıkları darbeyi meşrulaştırdılar. Hani tam olarak sorduğumuz soru o. Peki evet, bu karmaşa nereden çıktı? Bu kaos nereden çıktı? Aslında bu karmaşayı, bu kaosu siz yarattınız. 12 Mart'ta yaptıklarınızla yarattınız. 12 Mart'tan 12 Eylül'e giden süreçte yaptıklarınızla yarattınız. 12 Mart'tan 27 Mayıs'a kadar, o arada geriye dönüp filmi saralım, geçen süreçte yaptıklarınızla yarattınız. 27 Mayıs günü yaptığınızla yarattınız. 27 Mayıs'tan 1923'e kadar tek parti döneminde yaptıklarınızla yarattınız. Yani şöyle düşünün, ben size her türlü zararı veriyorum şu yayına çıkmadan önce. Mikrofonunuzu sabote ediyorum, sindirinizi bozuyorum. Ondan sonra yayına hazırlanmanızı engelliyorum. Elimden gelen maddi manevi her şeyi yapıyorum. Sonra yayına çıkıyorsunuz, haliyle düşük bir performans sergiliyorsunuz. Sonra düşük performans sergilediniz diye bir daha size hücum ediyorum, yükleniyorum. Bir daha sizi eleştiriyorum. Tam olarak bizdeki hikaye budur. Yani
1: siyasetteki... Bu duruma geldim ama niye geldim sorusu yani.
0: Sivil uzantılarıyla bu cuntacı zihniyet zaten ülkeyi yönetilemez bir hale getirir. Sonra da bu ülkeyi yönetemiyorsunuz diye darbe yapar. Sonra darbeyi bitirmiş ve kışlasına geri dönmüş gibi yapar. Ama kurduğu yeni sistemde aslında kışladan ülkeyi yönetecek, yönetmek için gerekli olan mekanizmaları, ayarlamaları, sistemi kurar. Görünüşte kışlaya geri dönmüş olsa bile kışladan yönetmeye devam eder. Haliyle başarısız bir yönetim ortaya çıkar. Sonra tekrar yönetim başarısız diye bir darbe yapar. Şey de buydu. 12 Eylül öncesindeki manzara buydu. Evet, sokak şiddeti vardı. Ama bu sokak şiddetinin sebebi, saydığım gibi, hemen 8-10 sene önce verilmiş olan bir muhtıraydı. Evet. Ve o muhtıradan sonra kurulmuş olan vesayet hükümetleriydi. Ve o muhtıradan önce yapılmış olan diğer darbe ve müdahalelerdi. Evet, bir siyasi kaos ve karmaşa vardı ama zaten o siyasi kaos ve karmaşa sizin bu memlekete biçtiğiniz bir kıyafetti. Bu memlekette hükümet sistemini düne gelene kadar hiçbir zaman siviller kurmadı ki. Bu memlekette seçim sistemini düne gelene kadar hiçbir zaman siviller kurmadı ki. Bu memlekette siyasi partiler yasasını hala, bakın bu düne gelene kadar bile değil, yeterince değiştiremedi.

0: Dedik siyasi partiler yasasını. Hiçbir zaman siviller kurmadı ki. Bu memlekette medya ile alakalı düzenlemeleri hiçbir zaman siviller yapmadı ki. Yani böyle bir ortamda çıkan kaosun, karmaşanın şeyi neticesi siviller. Yani ki bu saydığım değişiklikleri, bu siyasal sistemi, bu hükümet sistemini, bu saydığım yasaları siviller yapmış olsa bile pek tabii ki bunun bir düşme kalkma, alışma, öğrenme, eksik kalma, yetersiz kalma, düzenleme, tadil etme süreci olacak. Bakın bizde siyasal sistemin kendini yenilemesine hiç zaman tanınmamıştır. Hep askerlerin kendi darbe metotlarını yenilemesine zaman tanınmıştır. İşte 60'ta emir komuta zincirinin dışında bir darbe yaparlar. Sonra muhtırayı denerler. 80'de emir komutayla bir darbe yaparlar. 97'de adına postmodern darbe dedikleri şeyi yaparlar. 2007'ye geliriz, 27 Nisan e-muhtıraya. Ondan sonra bir e-muhtıra zamanın iletişim imkanını kullanarak web sitesinden yayınlanan bir muhtırayla darbe yaparlar. Allah aşkına bakın, iletişim tarihi gibi 60 radyodan,
1: evet,
0: 80 şeyden, televizyondan, 97 televizyondan ama canlı yayınla MGK toplantısının, MGK şey Genelkurmay binasının önünde şeyler, televizyonların canlı yayın araçları. 2007 e-mıhtıra şey üzerinden, internet üzerinden 15 Temmuz başarısız bir darbe ama hazırlığına baktığınızda bütün iletişim kanallarını kullanılarak. Yani
1: özellikle
0: bizdeki
1: sosyal medya.
0: Medyalar bizdeki darbeler tarihi medya tarihi gibi yani.
1: Hakikaten
0: öyle gidiyor. Evet. Hiç siyasete bu kadar alan tanınmadı. Siyaset hiç bu memlekette darbecilerin kendini geliştirmek için sahip olduğu fırsatlara sahip olmadı. Sonra da sivil siyasetçilere kızıyoruz ama toplumda kaos vardı. Yönetemediler diye.
1: Hocam medyadaki düzenlemelere de işaret ettiniz az önce. Tabii 12 Eylül sabahı insanlar bir sabah kalkıyor. Evet, sıkıntıların farkındalar. Huzursuzlar, belirsizler. Bir anda radyolardan ama çok sert bir şekilde bir darbe olmuştur diye bir haberle uyanıyorlar. Şimdi baktığımız zaman hem insanların tepkisini konuşalım biraz dilerseniz. O dönem hatıratları varsa eğer. Ama daha çok medyanın oradaki anlayışını konuşalım. 12 Eylül sabahından sonra medya nasıl bir disiplinle yayınlar yaptı biliyor muyuz? Yani tek sesli miydi, benzer miydi, manipülatif miydi, doğruyu söylediler mi? Tüm bu konuştuklarımızı besleyici bir disiplinde mi hareket etti yoksa bağımsız mıydı, eleştirel miydi, nasıldı medya?
0: Yani şimdi bizde tabii medya tarihine şöyle bir baktığımızda hani geriye doğru gittikçe bir defa mecra sayısı azalıyor. Yani işte bir radyo, bir televizyon, işte devlet radyosu, devlet televizyonuna gidiyoruz. İşte şurada 90'lardır birden fazla televizyon kanalının olduğu yer. Gazetelerde birazcık çeşitlilik var bizde. Ama şimdi bu devlet radyosu, devlet televizyonu ve çeşitli gazeteler var elimizde. Şimdi bu şeylere bakıyoruz. Bugün mesela biz bugün işte 2000'ler Türkiye'sinde medya sistemine yapılan şeylerden birisidir. Eleştirilerden birisidir. İşte medyada bir holdingleşme, oligopolleşme dediğimiz hadise var. Yani belli başlı sermaye grupları medyada çok fazla hakim diye. Ben ise hep bunu olumlamışımdır. Derim ki evet, yani bir oligopolleşme var ama en azından farklı sese sahip sermaye grupları var. Eskinin Babıali düzenine gittiğinizde her ne kadar farklı gazeteler varmış gibi gözükse de o gazetelerinin hepsinin hem sahiplik yapısı, hem editoryal yapısı, hem bugün bize duayen diye anlatılan o gazeteciler, hepsine baktığınızda hepsi bu asker olmasa da bu cuntacı odağın doğal, organik bir parçasıdır. Demin anlatmış olduğumu hani bir vatan tanımı yaptık ya, evet bu insanlar vatan haini değildi ama vatandan anladıkları şey sadece kendi bildikleri, kendi benimsedikleri, kendi düşündükleriydi. Ve toplumun geri kalanına tepeden bakardı. İşte bu Babıali gazeteciliğine baktığınızda karşımıza çıkan şey de budur. Yani mesele askerin darbe yapıp fiilen yönetimi ele geçirdikten sonra medyanın ne yaptığı muhakkak önemlidir. Ama o

0: Onun kadar darbeden önce medyanın ne yaptığı önemlidir. Hmm.
1: Kışkırtıcı mıydı medya?
0: Kışkırtıcı, toplumu darbe fikrine hazırlayıcı, darbeyi önden meşrulaştırıcı. Yani işte Menderes'in harp okulu talebelerini kıyma makinesinden geçirdiği. Şimdi biz bugün çok şikayetçiyiz dezenformasyondan. İşte İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla mücadele merkezi var. Anında müdahale ediyorlar ama ne kadar müdahale edilse de bu işte sosyal medya bir sürü imkanla birlikte dezenformasyona da imkan sağladı vesaire. Bunlar konuştuğumuz şeyler ama bugünün meselesi değil. Bugün bugünün şartlarıyla, bugünün imkanlarıyla karşımıza çıkıyor. Ama şeyde 27 Mayıs'ta işte Menderes'in harp okulu öğrencilerini kıyma makinesinden geçirdiğiyle karşımıza çıkıyor. Şimdi biz bugün buna bakıp diyoruz ki yahu akıl mantık alır iş mi? Yani hani bir başbakan ya bir defa manyak mı, aklından zor, nasıl bir şeydir bu, ruh hastalığıdır ki insanları kıyma makinesinden geçirsin. Yani birbiriyle çok şiddetli savaşan toplumlar bile birbirini buna ya öldürür, şunu yapar, bunu yapar. Yani şey gibi işte, bu Suriye'de Esed'in yaptıkları gibi bir şey yani. Hani bir başbakan kendi memleketinin harp okulu öğrencilerini niye şeyden geçirsin? Hani onlara karşı durabilir, onları istemeyebilir falan, siyasetten bir şeyler dersiniz de. Okuldan atabilir, sürebilir, hapse atabilir. De kıyma makinesi öldürebilir, hadi daha da ileri gidelim, hani öldürebilir de. Hani evet, bu yani nasıl bir canilik, kıyma makinesinden geçirecek? Ama bu yazılmıştır, çizilmiştir, iddia edilmiştir. Yani işte sonra bu malum daha sonrasında darbeden sonra yassıada yargılama süreçlerinde çok hatırasına anmak istemem, hakaret edilecek kendisinin aile hayatıyla ilgili, özel hayatıyla ilgili filan bir sürü münasebetsizliğin yanında işte öncesinde olan şeyler. Hani hocam, uçakla şeyi vardı Menderes'in.
1: Evet.
0: Uçakla altını vardı, kaçıracaktı onları. Bugünkülere benzemiyor mu?
1: Hocam, lafınızı balla kesmiş olayım. Araya gideceğim. Önemli de bir yerde bıraktık. Medyanın bu darbe sürecindeki toplumu da sürükleyici bir şekilde nasıl manipüle ettiğini aradan sonra konuşalım müsaadenizle. Kısa bir ara, ardından ayrılmayın, devam edeceğiz.

0: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Devam ediyoruz değerli tarih severler an ve zamana. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Çağlar hocamla beraber 12 Eylül'ü konuşuyoruz. Sebeplerini, sonuçlarını ve tüm darbeler üzerindeki genel kanıyı analiz ediyoruz. Tarihte bugün etiketine yazıyorsunuz. Ben de hocama ilerleyen dakikalarda sorularınızı iletmiş olacağım. Hocam, şimdi darbe sürecinde medyanın rolünü, toplumu ele alışını konuşuyorduk. Şimdi İstanbul ve Ankara'daki o büyük gazeteleri evet sıkça konuşuyoruz. Bir de Anadolu'daki yerel gazeteler var. Onların hikayesi nasıldı? İsterseniz bıraktığımız yerden de başlayabiliriz. Medya toplumu ne olarak görüyordan bırakmıştık. Evet, büyük yayınlar, büyük basın mecraları artık sahipli sahipsiz fark etmez. Bir manipülatif, öncelikli bir hazırlık sürecine girmişlerdi ve sonrasında da dediniz bunu devam ettirdiler. Küçük yerel gazetelerden de bahsedelim bu cevabınıza beraber. Buyurunuz.
4: Yani spesifik olarak onların konumunu konuşurken belki birazcık da bugünden ışık tutarak. Yani yerel medya her zaman şeye göre, ulusal medyaya, uluslararası medyaya göre iktidara direnmek konusunda daha dezavantajlıdır. Çünkü yereldir, imkanları daha kısıtlıdır. Yani orada şeye baktığınızda, Anadolu'daki bir yerel medyaya baktığınızda bir hani böyle her tarafından farklı özgür gazetelerin olduğu çok sesli bir yapı zaten yok. İşte belli başlı merkezlerde oranın yerel gazeteleri var. Onların da çokça o şeye, resmi ideolojiye ve onun görünmez iktidarına rağm olduğu, direnemediği, çoğu durumda da direnmek istemediği, onun bir parçası, uzantısı olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Medya ortamından, bir iklimden bahsediyoruz. İşte Anadolu'da taşraya gittiğinizde işte bir kişi şey Halk Partili ise işte aslında oraların bir nevi Türkiye'de feodalizm hiçbir zaman çok yaygın olmamıştır Avrupa'daki gibi ama oraların neredeyse feodal bir şeyi olduğu, beyi olduğu bir ortam hükmeder. O yönetici kliğin bir parçasıdır. Dolayısıyla böyle bir şeyi hani topluma farklı bir ses verecek, farklı bir haber alma imkanı sunacak bir yerel medyadan maalesef
3: ya da etki yaratacak
4: şey yapmak, bahsetmek mümkün değil. Onların iktidarla ilişkisi. Biz şimdi şöyle bir şey var, belki birazcık bunu da netleştirelim. Şimdi iktidar deyince biz neyi anlıyoruz? Biz de böyle iktidar deyince bu hep günlük şeyle gündelik siyasetin bir yansıması olarak işte sandıktan daha fazla oyu alıp gelenle işte siyasi iktidar, hükümeti kuran çoğunluk, işte mecliste yasa yapma çoğunluğuna sahip olan parti ya da blok ve siyasi muhalefette yer alanı görüyoruz. Ama bize bu doğru, siyasi düzlemde bu tamam doğru ama bir de bunun ötesindeki iktidarımız var. Bu toplumu kim yönlendiriyor? Medyasına kim hakim? Bürokrasisine kim hakim? Yargısına kim hakim? Şimdi bunları belki 1960'da söylemek, 70'de söylemek, 80'de söylemek çok anlaşılır değildi. Ama biz bugün işte bu yargı vesayetiyle mücadele etmiş bir ülke olarak, bu bürokratik vesayetle mücadele etmiş bir ülke olarak, medya vesayetiyle mücadele etmiş bir ülke olarak bunu daha iyi biliyoruz. Sermayenin vesayetiyle mücadele etmiş bir ülke olarak bunu daha iyi biliyoruz. İşte sık sık görürsünüz. Bizde işte böyle bir süreç olur, tartışmalı filan, siyasetin gündemiyle alakalı bir şey. Yani kusura bakmasınlar, ben birçoğuna sanatçı diyemiyorum ama bir meşhur çıkar bir açıklama yapar. Ve işte şey, zaten sanatçı muhalif olur denilir değil mi yani? İşte veyahut bir akademisyen çıkar bir açıklama yapar, zaten akademisyen muhalif olunur. İşte bilim insanı muhalif olur, sanatçı muhalif olur. Gazeteci muhalifi olur gibi filan böyle klişeler vardır bizde. Hadi bu klişelerin doğru olduğunu varsayalım. Bunların neyin muhalifi olması gerekir? Muhalifler tamam. Hı-hı. Ama neye muhalefet etmeleri gerekir? Toplumu ezmeye çalışana, toplumu bastırmaya çalışana, toplumu sindirmeye çalışana, bu ülkeyi toplumunun değerlerine, düşüncelerine aykırı bir yöne çevirmeye çalışana muhalif olmaları gerekmez mi? Öyle gerekir. Muhaliften anladığımız bu. Ama bizdekiler her zaman seçilmişe muhaliftir. Dikkat edin. Her zaman seçilmişe muhaliftir. Mesela işte mizah muhalif olur. Değil mi? Yani çok benim bunlarda hafızam çok iyi değil de Levent Kırca vefat etti değil mi? Tam hatırlamıyorum yani.
3: Doğru,
4: çok
3: vefat
4: da
3: etti.
4: Sevenlerini incitmek istemem. Hani bizim mesela 90'lar boyunca mizah dediğimizde aklımıza gelen figür Levent Kırca'dır. Hep sivilleri eleştirmiştir. Hiç askerleri eleştirmemiştir. Hiç bürokratları eleştirmemiştir. Biz mesela bu memlekette hep yolsuzlukları siviller üzerinden konuşuruz. Tabii ki konuşmalıyız. Yani yolsuzluk yapılıyorsa, seçilmiş de yapsa bunu sonuna kadar konuşmalıyız. Ama bürokratların yolsuzluklarını hiç konuşmayız. Cuntacıların yolsuzluğunu hiç konuşmayız. Veya biz milletvekillerinin lojmanlarını konuştuk bu ülkede. Şey yaptırdık, sattırdık. Milletvekillerinin artık lojmanları yok. Bürokratların lojmanlarını hiç konuşmayız. Milletvekillerinin makam araçlarını, ki yoktur, tahsisli araçları vardır, o da ayrı bir mesele de. Makam araçlarını konuşuruz ama bürokratların makam araçlarını hiç konuşmayız. Askerlerin makam araçlarını hiç konuşmayız. Yani bizde hep hırpalanan, hep eleştirilen, hep tukaka yapılan, her zaman seçilmiş siviller olmuştur. Tabii ki buradan şey sonucu yani... İnsanlar tersten anlıyor demektir. Hani buradan siviller eleştirilmez diye bir netice çıkmaz. Tabii ki seçilmiş eleştirilir. Eleştireceğiz, oy veriyoruz, bir şey yapsın diye, bizi temsil etsin diye. Yolsuzluk yapıyorsa cezasını da çekecek. Siyasi olarak da bedel ödeyecek. Toplumsal olarak da bedel ödeyecek. Adli olarak da bedel ödeyecek. Ama bu iş sivillerden mi ibarettir?
3: Hocam o dönem medyada yine hem medyada hem de o cuntacı zihniyette huzur, güvenlik, işte sizin de ilk bölümde işaret ettiğiniz kardeş kavgasının sona ermesi gibi bu tür ifadeler çok fazla var diye biliyorum. Toplumda nasıl karşılık buldu bunlar? Yani toplumun da, çünkü ne kadar ötekileştirseler de o dönem, hor görseler de toplum olmadan bir şey olmuyor. Toplumda bir şeyin karşılık bulması lazım. Dolayısıyla mesela bu huzur, güvenlik söylemleri, vaatleri ya da bu sıkıntıya işaret eden o ifadeler nasıl ele alınmış medyada?
4: Yani şimdi şöyle, evet, şey, özellikle 80'den bahsediyorsak, daha evvelinden bahsediyorsak bu darbeler silahla yapılıyor. Ama öbür taraftan bu ihtiyacın seviyesi değişmekle birlikte toplumu da buna ikna etmeniz gerekiyor. 90'lara geldiğinizde daha fazla ikna etmeniz gerekiyor. 2007'ye geldiğinizde 90'dakinden daha fazla ikna etmeniz gerekiyor. 15 Temmuz'a geldiğinizde toplumu 2007'dekinden daha fazla ikna etmeniz gerekiyor. Çünkü bu artan iletişim ve teknoloji imkanlarıyla birlikte toplumun siyasete dair, devlet yönetimine dair, ülkenin gidişatına dair ve kendisine dair fikirleri duyma, dinleme, aktarma, tartışma imkanı her zaman artar. Şeyde gidersiniz, işte 60'ta gidersiniz, radyoya el koyarsınız, darbenin medya ayağını bitirmiş olursunuz. Yani bir tane radyo istasyonu vardır zaten. Ondan sonra ona el koyduğunuzda daha şeyden radyo üzerinden size aykırı bir görüş gelemez. İşte 80'de gelirsiniz TRT'ye, televizyon kısmına da el koyarsınız. Hı hı. Bitmiştir. Televizyondan size bir muhalefet gelmesi mümkün değildir. Ama 97'ye geldiğinizde işte artık özel televizyonlar vardır. Onları da susturmanız gerekir. Şimdi bize lütuf gibi sunulur. İşte asker onu bize lütuf gibi sunar. İşte 28 Şubat'ta fiili darbe yapmadı. Yani hani meclisi feshetmedi, hükümeti kaldırmadı vesaire, hı hı, gibi, ama aslında bir yandan da yapamadı. Yani yapabilseydi yapacaktı. Çünkü 97'de o işi yapmak çok daha zordur. 2007'de çok daha zordur. 15 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan gibi bir figür varken ve böyle bir toplum varken yapmak çok daha zordur. Yani gün geçtikçe bu iş zorlaşsa bile her darbe kendine bir kamuoyu oluşturmak ihtiyacı hisseder. Ve toplumu ikna etmek ihtiyacı hisseder. En azından ya darbe oldu, çok da güzel oldu, iyi oldu, harika, şak şak şak alkışlayalım demese bile toplumun kerhen razı olacağı, karşı çıkmayacağı bir atmosferi ayarlamak ister. Bu bizim darbeler tarihimize baktığımızda erken zamana doğru, yani Cumhuriyet'in ilk yıllarına doğru, 60'a doğru gidildikçe daha kolaydır haliyle. Çünkü tek düzedir, işte şeydeki 60'taki durumu anlattık, radyo var. Ve işte 3-5 tane gazete var ve bu gazeteler her ne kadar özel gazeteler, yani devletin gazeteleri olmasa da özel gazeteler olsa da, bunların hem editoryal yapısına hem

0: sahipliğine baktığımızda o darbecilerin taşıyıcısı olduğu resmi ideolojiyle aynı düşünceye sahip, aynı anlam dünyasına sahip. Yani oradan zaten bir muhalefet çıkması mümkün değil. Bunlar şey oldukça, çeşitlendikçe bu medya mecraları, farklı gazeteler, farklı kanallar, farklı radyolar, sonrasına geldiğimizde işte internet, dijital medya, sosyal medya ortaya çıktığında bunların varlığıyla darbeyi yapmak her zaman daha şeydir, zorlaşmıştır. Hı hı, hı. Çünkü ikna etmek zorlaşmıştır. Evet. Önceden resmi televizyon üzerinden, TRT üzerinden haber bültenleriyle bütün toplumun zihniyetini şekillendirebilirsiniz. Doğruyu ne verirseniz almak durumunda. Çünkü evet, alternatifi yok. İşte onun alternatifine gazete, gazetedeki durumu anlattık. Ama bugün bu manzara böyle değil. Ama buna rağmen her zaman toplumun razı edilmesi gerekir. Hı hı. Bu razı edilmek de işte o saydığım, demin verdiğim örnekler, Menderes'le ilgili manipülasyonlar, işte sokak şiddeti, derin devlet dediğimiz gladio unsurlarının sokağa hareketlendirmesi. Bunlar hep aslında toplumu şeydir.
1: Kışkırtıcı.
0: Kışkırtan, darbeye razı eden şeylerdir. Zaten bu rıza olmazsa, şu cümleyi de söyleyeyim, belki siz de oradan devam etmek istersiniz. Zaten bu rıza olmazsa darbeden sonra iç savaş çıkar. Hmm. Allah korusun. Hmm. Hani demin sağduyudan bahsettik ya. Hmm. İşte yani o bu darbecilerin beğenmediği halk aslında iç savaş olmasın diye darbecileri onaylar gözükmüştür ya da razı gelmiştir. Sessiz kalmıştır. Açıktan muhalefet etmemiştir. Yoksa hiç savaş çıkacak. Bakın bunu da şey olarak, bizim darbeciler bunu da yine bize bir lütufmuş gibi anlatırlar. Derler ki evet, memlekette darbe oldu ama cuntacılar, darbeciler hiçbir zaman toplumu eziyet etmedi. Hı-hı. Hani öldürmedi, hapishaneleri 80'de biraz fazladır tutuklamalar falan ama hani sokaktaki insana bir şey yapmadık biz derler. Hı-hı. Yahu sokaktaki insana bir şey yapmamanızın sebebi, sokaktaki insan sağduyuyla hareket ederek size o imkanı
1: sizi vermedi, onaylamak zorunda bıraktığınız
0: yani,
1: halk.
0: Çok net, hani şey olmasın diye, kavga büyümesin diye, daha kötü bir yere gitmesin diye bizim toplumumuz her zaman sağduyuyla hareket etmiştir ve sesini çıkarmamıştır. Yani kabullenmemiştir, benimsememiştir, hı hı, sevmemiştir, desteklememiştir ama karşı da çıkmamıştır. Çünkü karşı çıktığında gideceği yer
1: daha kötü. İç
0: belli
1: tabii,
0: bir şeye gidecek yani.
1: Çaresizliğe.
0: Bir kaosa, bir iç savaşa gidecek. Şimdi şeyi düşünün. 15 Temmuz'u düşünün. Yani o darbe hiçbir zaman başarılı olamayacaktı. Ama o gece başarılı olduklarını düşünün. Sabah uyanacağımız Türkiye manzarası nasıl bir Türkiye olacaktı?
1: Korkunç.
0: İç savaş olacak. Yani millet erken davranmıştır. Hiç o raddeye gelmeden o darbeyi şey yapmıştır. Ama yani hadi o gece köprüyü tutabildiklerini, sabaha kadar devam ettirdiklerini, ertesi gün havaalanını da tuttuklarını filan düşün. Hani o kendilerince kritik yerleri, hı hı, işgal ettiler ya. O işgallerinde başarılı olduklarını düşünün. Bu memlekete hakim olabilecek miydi FETÖ'cü hainler? Olamayacaktı. Biz bir gecede yaşadığımız hadiseleri belki bir hafta 10 güne yayılmış bir şekilde, hı hı, yaşayacaktık. İşte bizde toplum bunu yapmıştır darbeden sonra. Biraz hem haber alma imkanları, tartma biçme imkanları kısıtlı olduğu için teknolojiyle birlikte. Hı hı. Biraz ondan, biraz da bir kesimi de yani işler daha kötüye gitmesin diye kabullenmiş gözükmüştür.
1: Hocam, tarihte darbelerde özellikle 80 üzerinden daha hani medyanın yaygınlaştığı, o darbeler üzerinden bunlar yaşanırken yabancıların tesiri, yabancı medya belki ya da müdahil olarak siyasette yabancıların tesiri nasıldı özellikle 80'ler üzerinden düşünürsek?
0: Tabii şimdi Türkiye 80'e geldiğimizde, ama 80'den önce 72'de de 60'da da her zaman uluslararası sisteme az ya da çok entegre olmuş bir ülke oldu. Yani hem bizim bu bulunduğumuz coğrafya, hem

0: Doğu'yla Batı arasındaki rolümüz. Hem işte daha evveline gittiğimizde bu işte çift kutuplu dünya dediğimiz, bir tarafta Rusya'nın, bir tarafta Amerika'nın olduğu o küresel siyasal sistemde işgal ettiğimiz yer. Bunların hepsine baktığımızda Türkiye işte duyuyoruz ya bazen hala işte bilmem nerede bilmem ne cumhuriyetinde filan darbe olmuş diye duyuyoruz. Bakıyoruz aslında 3 yıl önce bir darbe daha olmuş. Falanca general darbe yapmış. Şimdi bir başka general darbe yapıp ondan almış yönetimi. Çok da şey olmuyor, gündemimiz olmuyor. Türkiye hiçbir zaman böyle bir ülke olmamıştır. Bugünkü kadar dünyada belirleyici bir aktör olmasa da en zayıf döneminde bile her zaman uluslararası sistemin kenarında, köşesinde, ortasında, merkezinde bir yeri vardır. Dolayısıyla Türkiye'nin meselelerine her zaman dünya kulak kabartmıştır. Her zaman dünya müdahale etmiştir. Olanı yönlendirmeye çalışmıştır. Kendi istemediği bir hadise vuku bulsa bile sonuçlarını kontrol etmeye çalışmıştır. Ve dolayısıyla bizim darbe süreçlerinin de içerisindedirler. Kimisinin o işte bahsettiğimiz o Amerikan derin devletinin bu NATO sisteminin bir uzantısı olarak gelen o Gladio yapısı kimisinin tertipleyicisidir, destek vericisidir. İşte o meşhur 80'den sonra Amerikalıların darbeyi bizim çocuklar yaptı dediği mesele buraya çıkar. Ama bunu da izniyle şeyden görebiliriz. Bizdeki darbe bildirilerinden görebiliriz. Bizdeki darbe bildirilerinin bir klişesi de Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası kurumlara karşı yükümlülük ve sorumluluklarını aynen devam edeceğini vurgulamasıdır. Yani işte sayar NATO'ya, şuna, buna, Birleşmiş Milletler'e, şuna, buna diye sayar. Yani aslında dışarıdaki odaklara der ki biz darbe yaptık ama Türkiye'nin yönünü sizi rahatsız edecek bir şekilde sağa ya da sola,
1: Çevirmeyeceğiz.
0: yukarı ya da aşağı çevirmeyeceğiz. Siz şey olun,
1: Müşteri olun.
0: müsterih olun. O garantiyi her zaman verir. Hani kötü bir kopyasıdır. 15 Temmuz darbe bildirisinde de bu vardır. 12 Eylül'de de bu vardır. Türkiye'nin aynı uluslararası sistemde, aynı güç bloğunda yer alacağı ve uluslararası yönünü, oryantasyonunu değiştirmeyeceği garantisi her zaman verilir. Bu garanti bize neyi gösteriyor? Yani bir yerlere selam çakıyor. Diyor ki biz bir darbe yaptık. Ama siz müsterih olun, rahat olun,
1: Size
0: size
1: dokunmayacak.
0: dokunmayacağız.
1: Evet.
0: Şimdi bu ne kadar acı değil mi? Yani hani toplumuna dokunuyorsun, toplumu
1: Ezip geçiyorsun, yok
0: ezip
1: sayıyorsun.
0: geçiyorsun, onu dinlemiyorsun ama uluslararası sistemi dinliyorsun. Bir böyle bir acı sonuç ortaya çıkartıyor bu. İkincisi de işte aslında bu Türkiye'nin o uluslararası sistemle iç içeliğini gösteriyor. Yani eğer bir darbe yapacaksanız, yapmışsanız, bir girişimde bulunmuşsanız yana ya da bunun muhakkak bir şeyi vardır. Uluslararası ayağı vardır. Bir yerlerden icazet alınmıştır. Bir yerlere garanti verilmiştir. Bu 80'de de böyleydi. Bu vurgu 80'de de yer alıyordu. Çünkü zaten 12 Eylül'e baktığımızda hani o sokağa esir almış olan, sokağa çekilmez haline getirmiş olan o devrimci şiddet diye meşrulaştırılan anarşi bir tarafta. Bu bize mahsus bir şey değildi. Hani dünyanın birçok yerinde sokak olayları vardı. Ve zaten temel bunların oturduğu düzleme baktığımızda bir yanda Rusya vardı, öbür tarafta Amerika Birleşik Devletleri vardı. Yani Türkiye'de dolayısıyla 12 Eylül'de Amerika'dan icazet almadan darbe yapamazsınız. Ya da nasıl yaparsınız? Amerika'dan icazet alarak darbe kazayla yapmış olsanız bile ertesi gün bir darbe gelir. Sizin yaptığınız darbeyi de ortadan kaldırır. Ama 80 böylesi değildir. 80 gayet Amerika ile birlikte planlanmış, uluslararası sistemle birlikte planlanmış bir darbedir. Şeye geldiğimizde, daha günümüze doğru geldiğimizde ise medya üzerinden bu uluslararası sistemin darbenin hazırlık süreçlerine de müdahil olduğunu görüyoruz. Yani şeye hiç masum değildir, kusura bakmasınlar.

0: Yani şeye giden süreçte, 15 Temmuz'a giden süreçte yabancı basının Türkiye'deki uzantıları Deutsche Welle'ler, ondan sonra BBC Türkçeler, bunların yaptıkları,
1: Voice of America'lar.
0: Voice of America'lar bunların yaptıkları, pardon, işte Türkiye IŞİD'e silah sağlıyor haberleri nereden çıktı? Türkiye IŞİD'i destekliyor haberleri nereden çıktı? Şeye giden süreçte, 15 Temmuz'un öncesinde ve sonrasında Türkiye bir diktatörlüğe dönüştü haberleri nereden çıktı?
1: Yabancı basın üzerinden pompalandı.
0: Pompalandı ve bizdekiler de bunu satın aldı. Buna
1: Ya da
0: uyum
1: kullandı. Evet.
0: gösterdi, kullandı.
1: Hocam, şimdi düzen söylemleriyle sürekli işte bu özellikle halkı yok sayarak yapılan darbeler üzerinden konuşmak gerekirse, sadece halkı yok saymak değil, bir taraftan da özellikle 80'lerde sendikalar, işçi dernekleri vesaire çok önemliydi. O dönemde darbeden sonra sendikaların, işte derneklerin faaliyetlerine de sınırlamalar getirildi bildiğim kadarıyla. Bu sınırlamalar halkın, sendikaların, o toplulukların ortak sorunlarını dile getirmesini nasıl etkiledi? Yani bir işçi ya da bir dernek üyesi için ne değişti? Yine sessizliğe mi büründüler? Bastırıldılar mı onlar da sivil halk gibi?
0: Vallahi yani çok bastırıldıklarını da maalesef söyleyemiyorum. Keşke bastırılmış olsalar, durum daha vahim, işlevlerini yerine getirdiler ve kenara çekildiler. Yani 80'e giden, 12 Eylül'e giden süreçte Türkiye'deki sendikal mücadeleye falan baktığımızda, yine birazcık daha genelleştirelim. Türkiye'de darbelere giden süreçte bir takım sendikaların, bir takım meslek birliklerinin faaliyetlerine baktığımızda
1: Görevleri mi vardı diyorsun?
0: görevleri vardı. Yani çok hafızamın taze olduğu bir şey. Şimdi çok konuşulur bizde Tabipler Birliği. Yani 97'de 28 Şubat'a giderken açıklama yapıyorlar Tıp Bayramı'nda. Memlekette iltica öyle bir arttı ki artık bu şartlarda yani şeyin hekimliğin meselelerini, tıp camiasının meselelerini konuşmaya gerek yok. İrticayı konuşmamız lazım diye açıklama yapıyorlar. İşçi sendikaları beşli çetenin bir parçası değil mi? Yani bunlar maalesef, hani şöyle bir tablo yok karşımızda. Yani 80'lerde şeye giden, 12 Eylül'e giden süreçte bir şekilde memlekette sol bir idare, sol bir rejimle memleketin daha iyi olacağını düşünüp bunun için çabalayan üniversite öğrencileri, işçilerin hakları için çabalayan sendikalar, meslek birlikleri var. Bunlar çabalıyorlar ve bunlar örgütleniyorlar ve insanları ikna ediyorlar, toplumu ikna ediyorlar da memleket bir sanki sosyalist devrimin, bir sol devrimin eşiğindeymiş de şey gelmiş, junta gelmiş de bu sol muhalefeti ezmiş. Böyle bir durum yok karşımızda. Karşımızda olan şey, askeri darbeye zemin hazırlamak için toplumu karıştıran, sokaklarda şiddet estiren, çalışma yerlerini huzursuz eden, üniversiteleri huzursuz eden bir yapı var. Ve bu yapı darbe olur olmaz ertesi gün ortadan kayboluyor. Ne işçi mücadelesine dair bir iddia var, ne üniversitelerin daha demokratik yer olmasına dair bir iddia var, ne basının daha özgür olmasına dair bir iddia var. Şimdi şurada aklı başında kime sorsak, siyaset bilimci, siyaset tarihçisi vesaire olmasına gerek yok. Aklı başında kime sorsak, yahu bir cuntanın yönettiği bir memlekette mi, yoksa en kötüsü de olsa sivillerin yönettiği bir memlekette bir basın daha özgür olur desek, tartışmasız olarak cevap en kötüsü de olsa sivillerin yönettiği bir memlekette basın daha özgür olur. Üniversiteler hangisinde daha özgür olur, hür düşüncenin merkezi olur desek, tartışmasız olarak en kötüsü de olsa sivillerin yönettiği denir. Hangisinde işçi daha rahat eder?

0: desek tartışmasız olarak bir diktatörü de askeri bir diktatörün yönettiği bir ülkedense kötü de olsa sivilin yönettiği bir ülkede denir. Nasılsa darbe yapılana kadar üniversiteler daha demokratik, daha iyi bir üniversite söylemiyle karıştırılır. Çalışma mahalleleri, iş yerleri, işçi mücadelesi, emek mücadelesi adına karıştırılır. İşte basın özgür değil denilir. Ama bu iddialar darbenin ertesi günü ortadan kaybolur. O insanların hiçbirini göremeyiz. Hatta öyledir ki 12 Eylül'e gelene kadar bu insanlar bu iddialar için sokakta kan dökmeyi, ölmeyi ve öldürülmeyi meşru görürler. Üniversitede kan dökmeyi, ölmeyi ve öldürülmeyi meşru görürler. Hani siz devrim için canınızdan geçmiş insanlardınız? Hani siz sendikal mücadele için, işçinin hakları için canınızdan geçmiş insanlardınız? Canınızdan geçmek, ölmek ve öldürülmek darbenin öncesinde aklınızdaydı, bunu göze alıyordunuz. Ve darbenin sonrasında unuttunuz mu bunu? Nerede kaldı sizin o mücadeleciliğiniz? Nerede kaldı devrimciliğiniz? Nerede kaldı idealleriniz için kurşun atmayı, kurşun yemeyi, sivilleri öldürmeyi meşrulaştıran devrimci şiddet romantizminiz? Bu sivillere mi işliyordu? Demek ki bu evet sivillere işliyordu. Bu aslında sivillerin elini kolunu bağlamak, cuntacıların önünü açmak için bir söylemden başka bir şey değildi.
1: Hocam darbeyi halkı işte darbe özelinde genel darbe geleneği üzerinde basını, sendikalar, üniversitelere değindik. Ama biz darbeleri hep sadece 12 Eylül üzerinden bahsetmiyorum. Tüm tarihteki darbeler için genellikle siyasetçiler ve askerler üzerinden konuşup dinliyoruz. Bir de kadınların gözünden de açıkçası baksak nasıl bir hikaye görürüz? Kadınların yaşadığı çok ciddi sıkıntılar var darbe dönemlerinde, öncesinde, sonrasında. Hangi deneyimler geri planda kaldı? Neleri konuşmalıyız?
0: Vallahi şöyle bir şey var maalesef. Yani normal bir süreçte bile kadınlar her zaman olumsuzluğu daha fazla hisseden taraf oluyorlar. Bugün yani her şeyin düzenli olduğu, işlerin yolu gittiği bir ülkede mesela sağlık sisteminde bir aksama olsa bundan önce kadınlar mağdur oluyor. Ya da kadınlar erkeklerden daha fazla mağdur oluyor. Zaten darbe süreçlerinde bu normal işleyişte bile böyleyken darbe süreçlerinde bu kadınlar aleyhine olan durumun daha fazla arttığını görüyoruz. Yani bir şeyden bahsediyorsak, toplumsal kaostan bahsediyorsak, şiddetten bahsediyorsak, sokakları esir almış olan anarşiden bahsediyorsak, bunun birinci hedefi kadınlar oluyor. Çünkü kadınlar daha kolay hedef addedildikleri için birinci hedef haline geliyorlar. Herkesin daha rahat güç yettirdiği bir şeye geliyor. Zümre haline geliyor kadınlar. Sokakta da böyle oluyor. Siyasette de böyle oluyor. Yani şeyi düşünün. Hani bunu böyle tekil tekil sektörleri çekerek de bakabiliriz. Yani insanların işe gidip gelemediği bir ortamda zaten işte 12 Eylül'ü konuşursak kadınların iş gücüne katılımı bugünkünden de düşük bir orandayken bu ekonomik sıkıntının kadınları çarpan etkisiyle vurduğunu görüyoruz. Ya da işte bu sokaktaki kaosun, o can emniyetinin olmayışının kadınları daha fazla vurduğunu görüyoruz. Keza üniversitelerdeki durum, yani işte ders yapamadığınız bir üniversite var. Şeyler bundan, çünkü kadının sosyal mobilizasyon imkanları çok çoğu eğitimden geçtiği için ve zaten bin bir şeyle bir erkeğe göre bin bir zahmetle o üniversite eğitimine erişebildiği için o eğitimde yaşanan bir aksama kadını daha fazla şey yapıyor, vuruyor erkeğe göre. Yani herkes için kötü, spesifik olarak kadını hedef almış bir süreç değil bu. Ama neticelerine baktığımızda, tesirlere baktığımızda kadına daha bir çarpan etkisiyle yansıdığını görüyoruz.
1: Her kesim için, sadece kadın özel için sormuyorum hocam. Aslında darbe sonrasında, her darbe sonrasında şiddetin kısa bir süre sonra azalması hala Hani akıllarda soru işareti, merak edilen bir konu. Yani devletin elindeki imkanlar büyük ölçüde aynıysa, devlet demek doğru değil gerçi o dönem için, o müdahaleci kesim, cuntacılar için aynıysa, daha önceki durdurulamayan olaylar nasıl kontrol altına alınıyor o zaman? Yani bu farkı açıklayan somut bilgiler var mı? Ve en önemlisi 12 Eylül'den sonra örneğin özellikle mesela yeniden seçim yapılması darbenin sona erdiği anlamına mı geliyordu? Bunlar biraz merak edilen, seyircilerimizden de gelen sorular.
0: Şimdi bu şiddet meselesi dediğim gibi iki sebepten dolayı bitiyor. Birincisi zaten darbeyi yapanlar el altından şiddeti yaratanlar. Yani şiddet darbenin bir meşrulaştırma mekanizması olduğu için darbe yapılınca şiddete gerek kalmıyor. Şiddet bundan dolayı sokak şiddeti en azından düzene giriyor. İkincisi de şu işte düşmanlık sivile karşı olduğu için cuntacıya ve onun getirmiş olduğu baskıcı sisteme karşı sokağa tutmakta zorlaşıyor. Yani demin kastetmiş olduğum en kötü sivil iradeyle bir cuntayı idaresi karşılaştırması tam da burada devreye giriyor yani. En kötü sivil idarede bile karakola düştüğünüzde, mahkemeye düştüğünüzde bir güvenceniz vardır. Evet, bunlar bizim sevdiğimiz, istediğimiz, özlediğimiz standartlarda olmayabilir. Ama bir cuntanın idare ettiği memlekette onu da bulamazsınız. Yani özetle sokağa karıştırmak da zordur. Cunta gelir, sokağa çıkma yasağı ilan eder. Buna uymayanı alır, toplar, stadyumlara biriktirir. Bunlar hikaye değil. Türkiye'de 12 Eylül'de yaşanmış süreçler. Stadyumlara biriktirir, asar, keser, işkence yapar. Onları gecenin bu saatinde o işkence metotlarını sayıp işin şeyine girmeyelim, edebiyatına girmeyelim. Ama şeydir yani kötüdür. Asar, keser, işkence yapar, zulmeder, şiddeti de böyle bitirir. Zaten amacına ulaştığı için şiddetten beklenen şey o darbenin yolunu döşemek olduğu için ve bir taraftan da böyle şiddet amacına ulaşmıştır. Dolayısıyla bıçak gibi kesilir. İşte zaten bu bıçak gibi kesilmesi bizim zihnimizdeki en büyük soru
1: Evet,
0: işaretidir.
1: evet,
0: Nasıl
1: evet.
0: oluyor da bıçak gibi
1: Bıçak nasıl oluyor? Evet.
0: kesiliyor? Yani madem tek sebep şiddetse yani asker, polis, darbe yapmadan önce de asker, polis.
1: Evet.
0: Pekala sivil iradenin emri altında da madem böyle bir kabiliyeti varsa bu şiddeti bitirebilirdi. Neden sivil idare varken bu şiddeti bitirmiyor? Sivil kolluk tam olarak bu işe yarar, değil mi? Yani kolluk nedir? Devletin şiddet kullanan gücüdür. Hatta biz devleti nasıl tanımlarız siyaset biliminde? Yani birçok tanımı vardır da tanımlarından birisi de meşru şiddet kullanma tekeline sahip olan aygıttır devlet. Yani şiddet derken illa kötü bir şey anlamayın. Yani sopa zor. Zor kullanma, meşru olarak zor kullanma ayrıcalığına sahip olan tek unsurdur devlet. Bakın, bireylerin, partilerin, derneklerin, vakıfların, futbol kulüplerinin aklınıza ne gelirse gelsin. Bunların hiçbirinin şiddet kullanma ayrıcalığı yoktur. Devletin şiddet kullanma ayrıcalığı vardır. Sizi öldürür de nasıl öldürür? Polisle çatışırsanız, teröristseniz sizi öldürür. Sizi tutar, parmaklıklar arkasına dağıtar. Nasıl atar? Suç işlerseniz, hapis cezası almışsanız atar. Ondan sonra sizi evinize de hapseder. Nasıl şey yapar? Suç işlemişsinizdir, evinize hapseder. Yani bu şiddet kullanır devlet. Ama bunu meşru bir şekilde kullanır. Kafasına göre değil, kanunla, nizamla, düzenle kullanır. Yani ve bu devletin tekelindedir. Ve bu devletin tanımıdır. İşte devlet bu şiddeti nasıl kullanacak? Kolluk dediğimiz unsurla kullanacak. O kolluk ne? İşte polisidir, askeridir, jandarmasıdır. Şudur budur. Farklı yetkilere sahip şeyler ve uzmanlık alanlarına sahip kolluk kuvvetleri devletin. Peki 12 Eylül'den sonra hani şimdi futbolda tartışılıyor ya yabancı hakem getirelim şu olsun bu olsun filan diye. 12 Eylül'den sonra bu memlekete dışarıdan bir yerden kolluk kuvveti mi geldi? gelmedi. İşte 11 Eylül'de buna müdahale etmek için bu ülkenin kolluk kuvvetlerinin bir teçhizat eksikliği, bir eğitim eksikliği, bir ne bileyim silah eksikliği, araç gereç eksikliği, istihbarat eksikliği vardı da 12 Eylül'de bir günde, bir gecede bu eksiklik mi
1: giderildi?
0: Hayır. Devlet aynı devlet, kolluk aynı kolluk, asker aynı asker, polis aynı polis. Madem mesela bu sokak şiddeti polisin boyunu aşar bir seviyeye geldi, askerin buna müdahale edip çözmesi gerekti. Olabilir, yakın tarihimizde de olmuştur bu Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'da bu hendek vakalarında bazı yerlerde polisin boyunu aşar seviyeye gelmiştir. Özel kuvvetlerden destek alınmak icap edilmiştir. Ya da işte bugün kırsalda jandarmadan destek alınmak icap eder çeşitli vesilelerle. Bu ordu o zaman da bu devletin ordusuydu. Niye sivillerin otoritesi altındayken bu destek alınıp da müdahale edilmedi de illa yönetime el koymak gerekti? Yani bu soruyu sorunca aslında bu şiddetin şeyini görüyoruz.
1: Daha derinleşiyor.
0: Daha derinleştiğini, kaynağının neresi olduğunu görüyoruz. Diğer meseleye gelince, peki şey oldu mu? İşte seçim yapılınca her şey bitti mi?
1: Evet, yani biraz daha açayım hocam. O 12 Eylül ya da diğer darbeler. Hemen darbe sonrası seçim yapılıyor diyelim. Yani o seçim darbe döneminin sona erdiği anlamına mı geliyor? Ve en önemlisi, o sandığa dönülse bile o dönemde konulan o kuralların, yasakların etkisi hala devam ediyor mu, etmiyor mu? Bunu merak etmiş seyirci.
0: Şimdi size bir şey tablo anlatayım. Çokça sosyal medyada da paylaşılır bu fotoğraf. Bizde Yüksek Askeri Şura vardır. Malumunuz, bilirsiniz.
1: Evet.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tayin ve terfilerinin ele alındığı bir şeydir, toplantıdır. İşte bu yaz aylarında toplanır. Çok da güzel bir şeyle birlikte, denk düşürmeyle birlikte, işte 30 Ağustos'la birlikte, malumunuz bizim zafer günümüzdür, bayramımızdır. 30 Ağustos'la birlikte bu yeni kademe yeni görevlerine başlar. Yeni terfiler açıklanır, yürürlüğe girer. Şimdi Yüksek Askeri Şura, şöyle bir detay var. Geçer işte Ağustos ayı geldiğinde Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Başkanlığında toplandı. İşte bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplandı. Ama işte öncesinde Abdullah Gül Başkanlığında, Sezer Başkanlığında, Demirel Başkanlığında toplandı diye yazar şeyler. Ve bir fotoğraf paylaşırlar. Kocaman bir masa, öyle olması gerekiyor. Yani bir Kanarya Sevenler Cemiyeti'nin toplantısı değil bu. Koskoca memleketin Yüksek Askeri Şurası. Gösterişli kocaman bir masa. İki tarafında şeylerimiz, generallerimiz, askerlerimiz, komutanlarımız gayet olması gerektiği gibi şıkır şıkır resmi üniformaları içerisinde. Fakat masanın başında iki kişi aynı anda oturur. Genelkurmay Başkanı ile Cumhurbaşkanı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplandıysa orada Cumhurbaşkanı'nın tek oturması gerekir. Bugün öyle oluyor. Ama bu bugün olabiliyor. Önceden Genelkurmay Başkanı ile Cumhurbaşkanı orada beraber oturuyordu. Çünkü bu askeriyenin terfisidir. Ne kadar Cumhurbaşkanı da olsa, devletin başkanı da olsa, komutan da olsa sivildir. Oraya tek başına hakim olmasını yakıştıramaz düzen. Bir zihniyet, geçmişte kalmış olan o yanlış zihniyet. İşte sorunuzun cevabı bu. Yani şey, junta yönetimi evet anayasa yapar, kanunları yapar, seçime gider ve kışlasına geri dönmüş gözükür ama anayasa juntanın hazırladığı anayasadır. Siyasi partiler yasası juntanın hazırladığı siyasi partiler yasasıdır. Seçim yasası Junta'nın hazırladığı seçim yasasıdır.

Ve sistemin içerisine devamlı müdahale edebileceği unsurları koyar. Şey yapar. İşte bunlar bugün böyle şey.

0: yanında garnizon komutanı. Ya şimdi taşrada asker, jandarma, saha, arazi tabii ki. Amenna, başımızın üzerinde yeri var da ya bu metropolü garnizon komutanı mı yönetecek? Üniversitelerin meselesi konuşulur. Askerden görüş alır. YÖK Milli Güvenlik Kurulu'ndan görüş alır. Üniversiteleri Milli Güvenlik Kurulu mu yönetecek? Üniversitelerde bir şiddet ortamı olursa tabii ki güvenlik boyutuyla görüş verecek. Ya yani memleketin dış politikası yapılır. Şimdi bizim mesela Türkiye'mizin en önemli dış politikası meselelerinden birisi nedir? Yıllara sari devam eder. Kıbrıs meselemiz değil mi? Yani Kıbrıs'ta yönümüzü asker tayin eder. Kıbrıs meselesi askeri ilgilendirir mi? Tabii ki ilgilendirir. Orada bir askeri mesele var, bir güvenlik meselesi var. Askeri tabii ki ilgilendirir ama askerin meselesi değildir. Askeri de ilgilendiren bir meselesidir. Meseledir, sivilin meselesidir. Sivil bu meseleyi çözerken askeri boyutuyla ilgili de askerden danışmanlık alır, görüş alır, fikir alır ama talimat almaz ya da askerin ağzına bakmaz. İşte Türkiye'nin düne gelene kadar ki siyasal sistemi siyasetçilerin yol yaptığı, o da yaparsa, ondan sonra belediye hizmetlerini gördüğü, Bayındırlık, İmar İskan bu meselelere baktığı ama memleketin ekonomisini, dış politikasını askerlerin yönettiği, MGK üzerinden yönettiği bir yapı. Bu MGK'yı kim koydu? Cunto koydu. Yani o kadar sisteme, yani anayasasıyla, kanunlarıyla ve sistemin içine yerleştirdiği kurumlarla sisteme o kadar müdahildir ki zaten biz şunu kaçırıyoruz belki. Hani biz zannediyoruz ki dediğim gibi ya 60'tan önce memleketi gerçekten siviller yönetiyordu. Hani 60'ta darbe oldu, 27 Mayıs işte kısa birkaç yıl askerler yönetti. Sonra seçim yapıldı, siviller yönetmeye başladı. Sonra bir bu muhtıra oldu, birkaç aylık bir mesele. Ondan sonra tekrar siviller yönetti. Sonra 12 Eylül oldu. İşte şey oldu, anayasa oldu. Sonra yine siviller yönetti zannediyoruz. Hayır. Bu hani bir şey grafikler vardır ya. Ya bu zaten devamlı askerin yönettiği bir grafik. Darbe dönemlerinde grafik sadece tepeye çıkıyor, pik yapıyor yani. Bir tırmanışa geçiyor. Ondan sonra da şeyler yönetiyor. Askerler yönetiyor. İşte Kenan Evren kendini Cumhurbaşkanı yapıyor. Milli Birlik Komitesi üyelerine dokunulmazlık sağlıyor. Öbür darbede bunlar senatör yapılıyor. Bunlar onaylamadan meclis kanun yapamıyor. Bugün milletin artık ne kadar haklı ne kadar haksız ayrı konu, şey yaptığı, karşı çıktığı bütün kurumlar 80 darbesinin mamulüdür. İşte YÖK'ünden tut Milli Güvenlik Kurulu'na kadar. Yani
1: Aslında ne
0: bizde
1: kadar demokratik gözükürse gözüksün, o dönemlerde altyapı, anlayış hep
0: yani
1: sistem
0: gerçekten
1: kurulmuş ve
0: şeydir
1: aynı
0: yani.
1: devam ediyor.
0: Şimdi biz şeyle dalga geçiyoruz değil mi birazcık yani böyle hani hani dalga geçiyoruz demeyelim de garipsiyoruz yani işte İran'da seçim oluyor şey yapıyor birisi Cumhurbaşkanı adayı olacak duyuyoruz haberlerden hani hususi bir ilgimiz yoksa sadece duyduğumuzla kalıyoruz diyoruz ki Anayasayı Koruma Kurulu işte felanca kişinin Cumhurbaşkanlığı adaylığını reddetmiş diyoruz. Ya garip geliyor bize yani olur mu hani herkes aday olsun seçerse seçsin zaten halkın önüne gidecek. Halk seçmeden belki halk seçecek, belki halk onaylamayacak. Halk onaylamadan niye bir kurul onaylasın diye haliyle garip geliyor bize. Bizde 80'den sonra seçime girecek partilere askerler karar veriyor. Bak seçim yapıyoruz, anayasa kabul etmişiz. Seçime girecek partilere askerler karar veriyor. Bu sıcak müdahale ve dediğim gibi kurumlar hala devam ediyor. Bizde 97'yi, 2007'yi kim yaptı? 28 Şubat'ı 97, 2007'de Emutra hangi kurum üzerinden oldu? Bugün biz 15 Temmuz'dan sonra buralardaki zihniyet dönüşümünü

0: başarabilmişiz. Şimdi benim kuşağım bilir, bizim milli güvenlik dersimiz vardı. Emekli bir albay gelirdi ya da
1: Bizim de
0: görevdeki bir
1: vardı.
0: asker gelirdi. Ya ben
1: Cirit gibi bir asker
0: ya
1: gelirdi.
0: hele emekli albay,
1: Vatandaşlık
0: yani
1: dersi.
0: yıllata memlekete yıllarca hizmet etmiş, albay olmuş, şu olmuş, bu olmuş, emekli olmuş, yaşı da benden ileri. Elini ayağını öperim. Ayrı konu ama ne işin var senin benim dersimde ya? Senin benim dersimde ne işin var?
1: O dönem o vatan sevgisini
0: Ya
1: aşılamak için
0: ben
1: bir figür
0: askerim, ben bir
1: olarak
0: asker
1: belki.
0: görmeyince vatanımı sevemiyor muyum? Vatan sevmek, askerler vatanlarını severler, vazifeleri icabıyla da vatan sevgisinden dolayı hepimiz canımızdan geçeriz ama vazifeleri itibariyle askerler ön sırada canından geçerler. Onu tartışmıyorum. Kimse lafı tersinden anlamasın. Askerlik sıradan bir meslek değildir. Ve tabii ki bu insanlar canları pahasına bu memleketi korumayı meslek edinmiş, hayat önceliği, hayat tarzı haline getirmiş insanlardır. Ama ben 15-16 yaşında körpecik bir çocuğum, benim vatan sevmem için o tezgahtan geçmem mi gerekiyor? Ben kendi kendime, kendi duygularımla, kendi içinde yaşadığım sivil hayatın sınırları içerisinde vatan sevemiyor muyum? İşin içine apolet girmeyince benim vatanseverliğim eksik mi kalıyor? Ne işi var? Ve şey de yok orada. Hani mesela, hani şöyle bir şey olsa onu da anlarım. Burada böyle bir hani fiziksel bir dayanıklılık, askeri bir şey falan, öyle bir eğitim, hani belki şu denilebilir. Denir ki sivillere de sivil kadar birazcık askerlik öğretelim. Hani seferberlik hali var, şu var. Öyle bir şey de yok. Bana rütbe ezberletiyor. Bana oradan resmi ideoloji pompalıyor. Benim vatandaşlık dersim var. Benim normalde bununla ilgili şeyleri vatandaşlık dersinde görmem gerekiyor. Hatta onun ötesinde bütün derslerin müfredatı içerisinde benim bunu görmem gerekiyor. Yani hani diyoruz ya, askerin etkisi devam ediyor muydu diye. Ya yani düne kadar devam ediyordu. Bırakın hemen 80 sonrasını, eğitim sistemimizi şey yapıyordu, şekillendiriyordu. Liseden şeye kadar, üniversiteye kadar ekonomimizi şey yapıyordu, şekillendiriyordu. Niçin o zaman, yani hadi buyurun o zaman bu da konuşalım. Niye bu cuntacı, darbeci generallerin hepsi emekli olduktan sonra büyük şirketlerin yönetim kurulu üyesi olurlardı?
1: Neden hocam?
0: Neden? Yani bunlar şey mi, bizim bilmediğimiz bir piyasa bilgisi, bizim bilmediğimiz bir ticaret bilgisi, bizim bilmediğimiz bir sanayi bilgisi mi veriliyordu bu insanlara harp okulunda, kışlada, kurmaylık eğitimi esnasında? Finans mı öğretiyorlardı? İnsan kaynakları mı öğretiyorlardı? Üretim süreçleri mi öğretiyorlardı? Uluslararası ticaret mi öğretiyorlardı? Uluslararası lojistik mi öğretiyorlardı? Bunlar bu memlekette ya da dünyanın başka bir yerinde tipik askerlik eğitiminin bir parçası mı? Değil. Peki bu insanlar niye bu holdinglerin, bir asker emekli olduktan sonra niye bir bankanın yönetim kurulu üyesi olur? Bir banka niye istihdam etmek ister yönetim kurulu üyesi sıfatıyla, ya da bir holding niye istihdam etmek ister? Çok basit. Emekli de olsa o siyasetin üzerindeki gücünden faydalanabilmek için istihdam etmek ister. Yani mesele askerin darbe yaptıktan ne kadar sonra sivil siyasete alan açtığı değil. Sivil siyaset bizde gerçekten istisnadır yani. Şeyle, dediğim gibi, yol yapar, elektrik, su, o becerirse o işleri yapar yani.
1: Aslında son 1-2 dakikamız toparlamakta gerekirse belki de tüm bu baskıcı zihniyetin, cuntacı, ülkeyi geri götüren zihniyetin bütün öğretilerine ve sonuçlarına, darbenin sonuçlarına baktığımızda ülkemizdeki belki de o çok sesliliğin, cumhuriyetin getirdiği çok sesliliğin, demokrasinin, sivilin ve halkın hani halk milletin efendisidir sözünün hala günümüzde bir darbeyi bile bastırdığını, bir girişim olarak önümüze koyduğunu daha iyi belki de

0: analiz edebiliyoruz hocam. Tüm bu öğretilerle beraber son sözlerinizi de alalım.
1: Son söz çok güzel bir yerde bıraktınız. Ben de ondan devam edeyim, bir cümle ekleyeyim. Bakın 15 Temmuz çok yönden öğretici bizim için. Bir sürü vasfı var da vasıflarından birisi de öğreticiliği. Ve bakın 15 Temmuz'da bu millet bu tartışmayı bitirmiştir. Darbeciye yaptığı muameleyi de, askerine yaptığı muameleyi de göstermiştir 15 Temmuz'da. Yani bu milletin asker meselesinin ne olduğu 15 Temmuz gecesi bitmiştir. Bu millet askerini sever, darbeciyi sevmez.
0: Kıymetli hocam teşekkür ediyoruz. 12 Eylül'de 12 Eylül darbesi özelinde aslında Türkiye'nin yakın geçmişteki tüm darbelerinin bir analizini yapmış olduk. Neler götürdü ülkemizden masaya yatırdık bütün gerçekliğiyle. Herkesin de anlayacağı şekilde hem analitik düşüncenizi analiz ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için değerli tarih severler. Profesör Doktor İsmail Çağlar hocam bizlerleydi. 12 Eylül'de darbe geleneğini sebeplerini sonuçlarını masaya yatırdık. Teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizi yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. Değerli kısa filmciler, bu haber sizin için. Bu yılın Aralık ayında 7. kez gerçekleşmesi planlanan Esenler Film Festivali'ne başvurular tüm hızıyla devam ediyor. Festivale kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel türlerindeki kısa filmler başvuru yapabiliyor.

Esenler Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen Esenler Film Festivali, bu yıl 11-15 Aralık tarihleri arasında 7. kez sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında düzenlenen kısa film yarışması ve kısa film yapım desteği için başvurularsa tüm hızıyla devam ediyor. Yarışma kategorileri toplamında 1 milyon lira ödülün dağıtılacağı festivale son başvuru tarihi 15 Ekim olarak belirlendi. Yarışmalara yapılan başvurular ön jüri tarafından büyük bir titizlikle değerlendirilecek. Ön değerlendirme sonucunda seçilecek olan film ve projeler, festival haftasında ana jürinin karşısına çıkarak büyük ödüller için yarışacak.

Sinema severleri yenilik ve sürprizlerle dolu zengin bir programla karşılamaya hazırlanan 7. Esenler Film Festivali, kısa film yarışmasının yanı sıra film gösterimleri, söyleşiler ve farklı etkinliklerle sinema dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. 11-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin kapsamlı programı ve etkinlik detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

0: Küme Vakfı tarafından yeni bir sergi hayata geçirildi değerli izleyenler. Temas adını taşıyan ve Karaköy'ün mimari, toplumsal ve kültürel katmanlarına dikkat çeken bu yeni sergi Karaköy Palas'ta sanatseverleri bekliyor.
1: Karaköy Palas yeni sergisi Temas'la sanatseverlerle yeniden buluştu. Küme Vakfı tarafından gerçekleştirilen sergi, yapının kendi hafızasından hareketle Karaköy'ün mimari, toplumsal ve kültürel katmanlarına uzanan çok yönlü bir anlatı kurarak karşımıza çıkıyor. Temas, Karaköy Palası yalnızca eserlerin yer aldığı bir sergi mekanı olarak değil, anlatının doğrudan bir parçası olarak konumlandırıyor. Yapının mimari karakteri, zaman içinde üstlendiği işlevler ve çevresinde gelişen hayat, serginin düşünsel zeminini oluşturuyor. Temas, aynı zamanda bir yapının çevresiyle nasıl ilişki kurduğuna ve kent hafızasının bu ilişkiler aracılığıyla nasıl oluştuğuna odaklanıyor. Karaköy Palas'ın mimarisiyle çevresinde şekillenen sosyal, ticari ve kültürel hayat yan yana geldiğinde, serginin anlatısı tek bir yapının sınırlarını aşarak Karaköy'e dair daha geniş bir okumaya dönüşüyor. Sergi, geçmişi tamamlanmış bir hikaye olarak sunmak yerine, bugünün içinden yeniden okunabilecek bir hafıza alanı olarak ele alıyor. Murat Kösemen'in küratörlüğünde hazırlanan Temas, Küme Vakfı'nın Karaköy Palas'ta sürdürdüğü kültür ve sanat programının ikinci sergisi olarak sanatseverleri karşılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyaca ünlü İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nı İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ülkemizde ağırlamaya hazırlanıyor değerli izleyenler. Peki bu heyecan verici konserler ne zaman? Detaylar haberimizde.

Dünyanın saygın orkestralarından Royal Philharmonic Orkestrası, İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında iki farklı programla 3 akşam boyunca müzikseverlerle buluşacak. İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nın müzik direktörü olan, uluslararası alanda tanınan orkestralarla gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çeken Şef Vasili Petrenko, İstanbul'da iki farklı programla 2 akşam, Ankara'da ise 1 akşam orkestrayı yönetecek. İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışı öncesi 25 Eylül Cuma günü saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ilk konserde genç keman virtüözü Lia Petrova solist olarak sahne alacak. Geç romantik dönemin renkli atmosferinden Sibelius'un tutkulu keman tınılarına ve Çaykovski'nin güçlü senfonik anlatımına uzanan konser etkileyici bir repertuar sunacak. Şef Vasili Petrenko 26 Eylül Cumartesi günü ise saat 20.30'da İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış akşamında çağımızın en önemli yorumcularından biri kabul edilen solist Elizabeth Leonskaya ile aynı sahneyi paylaşacak. Leonskaya ile Anıtsal Klasikler isimli programda ise Beethoven'ın imparator olarak anılan 5 nolu piyano konçertosuyla Richard Strauss'un görkemli senfonik şiiri Bir Kahramanın Yaşamı seslendirilecek. Müzik direktörü ve şef Vasili Petrenko yönetimindeki Royal Philharmonic Orkestrası 27 Eylül Pazar günü saat 20'de CSO Ada Ankara'da müzikseverlerle bir araya gelecek. Ankaralı sanatseverler bu programla keyifli bir müzik ziyafeti yaşayacak.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: I'm sure you've heard of the Owens family.
2: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 12 filmin vizyona gireceği yeni haftada iki başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Aşkın Büyüsü 2 yapımı. Film, Owens kardeşlerin ailelerini sonsuza dek parçalama tehdidi taşıyan karanlığa karşı yeniden güçlerini birleştirmesini konu ediniyor.
3: Everything's gonna be okay.
2: Sally Owens ve Jillian Owens, ailelerinin geleceğini tehdit eden bu karanlığın ortaya çıkmasıyla sevdiklerini korumaya ve karşı karşıya oldukları tehdidin üstesinden gelmeye çalışırlar. Bakalım başarabilecekler midir?
4: Zoe!
5: Merhaba! No, işte buradasınız. Ne kadar da tatlı.
4: Onlar tehlikeli işte o kadar. Sakın laboratuvara girme.
2: Diğer filmimiz ise çocukları epey yakından ilgilendiriyor. Konuşan hayvanlar.
4: Oyuncakların evin her yerine dağılmış.
5: O elindekiler oyuncak değil ama.
2: Gerçekleşen bir olayın ardından insanların ve hayvanların fiziksel formları birbirine dönüşmeye başlar. Bu dönüşümden doğrudan etkilenen Zoe ve evcil hayvanları da kendi aralarında form değiştirirler.
6: Rupert!
5: Vay be! Bombay. Ne oldu bana öyle?
6: Bombay.
2: Yaşanan bu karmaşanın ardından Zoe ve hayvanlar süreci durdurmak ve herkesin kendi orijinal bedenine dönmesini sağlamak amacıyla bir araya gelerek olayın kaynağını bulmak üzere bir yolculuğa çıkar.
7: O tavşan az önce konuştu mu yoksa ben mi tırlattım?
5: Peki ya içimdeki hayvanlar beni kontrol ederse?
6: Baksana Zoe! Güçlü.
0: Evet değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu sanatçı Yalçın Akyıldız. Bizimle birlikte Kırmızı Halı'da kendisiyle hem müziğe dair hem de besteciliğe dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlamak isteriz. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk, teşekkür ederim beni ağırladığınız için.
0: Rica ederiz, nasılsınız?
8: Çok iyiyim, sizler nasılsınız?
0: Biz deyiz, çok teşekkür ederim. Klişe bir girizgah ama Kırmızı Halı ve benim için önemli bir girizgah. Müzik sizin için ne demek? Müziğe kavramsal ve pratik olarak nasıl bakıyorsunuz? Hayatınızda nasıl bir yer kaplıyor? Böyle başlamak isterim, lütfen buyurun.
8: Tabii ki. Müzik bana kalırsa yani insanın hayatla olan ilişkisini en içgüdüsel, en doğal yollarla ifade etme biçimi. Yani bunu düşünürken şöyle düşünüyorum. Yani daha insan konuşmayı bile bilmezken müzik yapıyordu. Taşları duvarlara vurarak, işte bir takım törenlerde. Bugün bakıyorsunuz 40-50 bin yıl önceye dayanan arkeolojik kazılarda müzik enstrümanları var. Ben kendim için de öyle görüyorum. Yani hayatla olan ilişkimi ifade edebildiğim ve bunu soyut kavramlarla ortaya çıkarabildiğim bir yol olarak görüyorum müziği.
0: Peki müziğe ne zaman ve nasıl yöneldiniz ve neden disiplin olarak müzik?
8: Neden müzik? aslında şöyle düşüneyim ben onu. Neden müzik değil de müzik neden beni seçti? Çünkü şimdi fark ediyorum ki geriye baktığımda müzik hep benim içimde vardı. Benim onu keşfetmem bir süreçti. Yaklaşık 13-14 yaşlarında müziğe çok fazla ilgi duyduğumu fark ettim. Belki biraz da yeteneğim olduğunu hissettim ve 13-14 yaşında bir gitar alındı bana. Onunla müziğe başladım ve ondan sonra da hiç kopmadan devam ettim. Şimdi mesela bazen görüyorum arkadaşlar, işte çocuklarım piyano dersi alsın, gitar dersi alsın. Oradaki kriter şu: çocuğunuzu piyanoyla ya da gitarla bir odaya kapatın.

0: baktığınız zaman oradan çıkmadan çalışıyor mu? İşte o zaman müzisyen geliyor demektir. Bu zorlayarak olmuyor. Sadece içindekini keşfettiğin zaman ortaya çıkan bir şey.
1: Bazı şeyleri özellikle sanat konusunda hem de eğitim bağlamında akışa bırakmak gerekiyor. Yeteneklerin de ortaya çıkması için.
0: Tabii. Zaten varsa var. Yani o sonradan zorlayarak olacak bir şey değil.
1: Gayet iyi anladım. Peki hocam siz kendi müziğinizi tat, doku, duygu, teknik ve içerik olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Bu garip bir soru olabilir ama kendi öz bakışınızı merak ediyorum sanatınıza karşı.
0: Ya şöyle söyleyebilirim. Ben aslında belki de müziği anlatmak istediğim hikayelerin bir aracısı olarak değerlendiriyorum. Ve de ortaya koymak istediğim bir müzik biçimi var. Onu da nasıl ifade edeyim? Belki hayat boyunca dinlediğim müziklerin böyle bir potada eritilmiş hali herhalde benden çıkan. Çünkü çok küçük yaşlarda farklı müzikler dinleyerek büyüdük. Yani ben arabesk de dinledim. Benim gençliğimde taverna müziği meşhurdu. Onları dinledim. Batı müziği zaten hayatımızın içinde vardı. Daha sonraki yıllarda daha klasik müziğe yöneldim. Bunların içinden kendi müziğime uygun olanları eritip kullandım diye düşünüyorum. Ama asıl benim için kıymetli olan söz ve hikaye ve müzik de bunun çok güzel bir aracısı diye düşünüyorum.
1: Harika. Müzik insanı iyileştirir mi?
0: Bunu sorunca şimdi ninniler aklıma geldi. Yani ninniler nasıl çocuklara iyi geliyorsa ya da ağıtlar. Ağıtları sadece acımızı dışarıya duyurmak için değil, bizi biraz iyileştirsin diye, biraz acımızı azaltsın diye de söylüyoruz. Bu anlamda iyi gelir diye düşünüyorum. Bana iyi geliyor. Kendimden konuşmam gerekirse bana iyi geliyor. Bebekler üzerine böyle çalışmalar var biliyorsunuz. Daha anne karnında bebekler iyi geldiğine dair bence kesin iyi geliyor.
1: Bu da tabii müzikten müziğe ve içerikten içeriğe değişen bir durum. Değerli hocam, Türk müzik sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce biz iyi şeyler dinliyor muyuz tırnak içinde?
0: Çok samimi söylemem gerekirse bu soruya çok böyle hakim olduğumu düşünmüyorum. Yani çünkü ne dinleniyor ona çok hakim değilim. Şu anda böyle daha çok hip hop ve rap önde gidiyor diye biliyorum. Onların içinden çok iyi örnekler var mı? Çok hakim değilim. Ben ama daha böyle bağımsız rock, indie rock, alternatif rock tarzında güzel şeyler üretildiğini düşünüyorum. Oradaki üretimlerin daha kıymetli şeyler olduğunu düşünüyorum.
1: Değerli hocam, siz şarkı söylüyorsunuz. Aynı zamanda bestecilik ve yazarlık yönünüz de var. Yine bu bağlamda Neyleyim, Aşkı Kıyamet, Gidecek Yerim Mi Var, Emre Altun'un seslendirdiği. Bunlar aslında size ait orijinalinde.
0: Evet.
1: Peki bu yolculuk nasıl gelişti? Söz yazarlığından, besteciliğinden yorumculuğa.
0: Evet. Yani önce şeyle başlayayım. Yani Emre, sevgili Emre'nin yorumladığı parçalarımı. O benim için çok büyük mutluluk. Çünkü çok geniş kitlelerce sevildi. Yani bu bir besteci ve söz yazarı olarak elde edebileceğim en büyük mutluluklardan biri. Şimdi bazen Emre'nin konserine gidiyorum. 15 yaşındaki bir genç de, işte bizim yaşlardakiler de şarkılarıma eşlik ediyor. Sağ olsun tabii Emre'nin katkısı çok büyük. Onun sesiyle büyüdü bu şarkılar. O çok büyük mutluluk. Evet, yani hem söz yazıyorum, hem beste yapıyorum, hem kendim de söylüyorum. Bu bana şöyle bir kolaylık da sağlıyor. Çıkacak ürünün son halini kendi kendime yoğurabiliyorum. Yani bu, acaba bu müzik hangi sözden güzel olacak diye düşünmeme gerek kalmıyor. İkisini bir arada düşünüyorum. Ve kendim de kendimce yorumladığım zaman elimde bitmiş bir ürün olarak o hikaye oluyor.
1: Aslında bir şarkıyı ya da neyse adı, ürünü ortaya çıkarabilecek bütün donanımlara sahipsiniz. Dolayısıyla bu sizin hayatınızı kolaylaştırıyor mu özellikle sanat yapma konusunda? Nasıl artılar sağlıyor hocam? Kimseye bağımsız olmadan ilerleyebilmek mi mesela önemli olan?
0: Kesinlikle. Ben bir de müzik teknolojilerine de meraklıyım. Kendi stüdyomda kayıt yapıyorum. Kendimce düzenlemeler yapıyorum. Ve hayal ettiğim ürünün gerçekleşmiş halini görme şansım oluyor. Bu çok özgürlük veren bir şey ve işimi çok kolaylaştıran bir şey açıkçası.
1: Gayet iyi anladım. Aynı zamanda sinemayla ilgileniyorsunuz. Daha doğrusu bir yapımcı olarak da sinemanın içindesiniz. Sinemaya bakışınız nedir? Sinema hayatınızda nasıl bir yer kaplıyor? Biraz da böyle devam edelim.
0: Tamam. Sinema özellikle son 10 yıldır hayatımın önemli bir yerini kaplıyor. Belki müzikten de öne geçti. Hem yapımcı olarak var oluyorum. Bazen senaryo yazımını beraber yapıyoruz. bazı filmlerde müzikler yapıyorum. Sinema çok büyülü bir dünya. Yani insanın hayal bile edemeyeceği bir dünyayı önünüze seriveren bir ortam. Dolayısıyla bana çok büyülü geliyor. Yapımcılık tarafı biraz zor. Çünkü sinema çok meşakkatli.
1: Doğru.
0: Maddi yönden de çok zorlayıcı bir süreç. Yıpratıcı bir süreç. O yapım sürecinde hepimiz ya bir daha asla artık çekmeyelim falan dedikten sonra film elimize geldiği zaman yani iyi ki yapmışız, hadi bir daha ne zaman yapacağız diyiveriyoruz. O yüzden yapabildiğimiz sürece çok mutluyuz ama yapmak çok kolay değil maalesef. Hı hı.
1: Çünkü çok detaylı ve sizin de söylediğiniz gibi meşakkatli bir...
0: Evet, bir film dediğiniz yaklaşık 3-4 senelik bir çaba. Öncesi ve sonrasıyla.
1: Hocam sinema ve müzik, hı hı, çok değerli iki disiplin. Hı hı. Bunun ikisine de dolaylı ya da doğrudan bir şekilde hakimsiniz. Mutlu musunuz? Yani bu iki kıymetli alanın hayatınızda yer kaplıyor olmasıyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi merak ediyorum açıkçası. Hissiyat olarak bu soruyu soruyorum. Çünkü bana kalırsa çok önemli iki disiplinin hayatınızda yer kaplıyor olması çok güzel bir şey olsa gerek.
0: Vallahi ben de hayatımın tamamının bunlardan oluşmasını dilerim açıkçası. Keşke hep sinemayla uğraşsak, hep müzikle uğraşsak.
1: Nasıl besliyor sizi bu iki alan?
0: Yani birbirini destekli. Ben mesela müziği hayatımın her yerinde kullanırım. Yani müzik benim için hayatın bir fonunda devamlı akan bir şey zaten. Sinema da öyle. Yani gördüğümüz bir filmden, yazmaya çalıştığımız bir senaryodan, oradaki bir küçük hikayeden besleniyoruz. Müzik de öyle. Ben şimdi mesela bazı filmlerin müziklerini yaparken çekim sırasında en azından ana temayı hazır etmeye çalışıyorum ki filmi çekerken o duygu bizim içimize dolsun. O duyguyla filmi çekelim. Çalıştığım yönetmen arkadaşlarım da başta Görkem Yelten olmak üzere bunu benden talep de ediyorlar. Yani en azından ana temamız sette bizim yanımızda olsun. Hı hı. Oyuncular o müziği dinlesinler, o müzik onların içlerine dolsun ve o duygu onlara da geçsin. Ya bu karşılıklı beslenen çok güzel bir süreç. Bir şey daha var. Ben filmin sesiyle de çok ilgili, yani biraz ilgi alanıma giriyor. Muhakkak yaptığımız filmlerin sesinde de kendimce fikirlerimi iletiyorum. Çünkü sesin kullanımı da filmin çok önemli bir aracı. Belki izleyici tarafından çok dikkat edilmeyen bir araç. Ama gerçekten günün sonunda filme müthiş bir katkı yapan kuvvetli bir enstrüman olduğunu düşünüyorum filmin sesinin.
1: Biz sizinle yıllar önce Akşam Gazetesi için çok keyifli bir röportaj yaptık.
0: Doğru.
1: Sebebi ise yazdığınız kitaptı.
0: Evet.
1: Yanlış hatırlamıyorsam Müziğin
0: Mabetleri
1: adlı kitap. Bir de yazarlık yönünüz var dolayısıyla ama evet, yine de müzik paralelinde gerçekleşiyor elbette. Biraz evet, da kitabınızdan bahsetmenizi rica
0: tabii,
1: ederim hocam.
0: Tabii. 2020 ya da 2021 yılıydı sanırım çıktı. 10 senelik bir çalışmanın sonucuydu. Ben 10 sene boyunca Avrupa'da çeşitli konser salonlarını gezdim. Klasik müziğin mabetleri diyebileceğim yerler bunlar. Ve onları önce burada birkaç dergide yayınlanacak yazılar halinde yayınlandı. Daha sonra bunları bir kitapta toplamak istedim. İşte konser salonlarının tarihi, biraz mimarisi, biraz akustiği, orada günlük yaşadıklarım, şehrin hayatı gibi bir kültürel gezi rehberi gibi, bir klasik müzik salonlarının gezi rehberi gibi bir kitap oluştu. O da hayatımda çok önemli bir yeri var açıkçası.
1: Hem sizin hayatınızda önemli bir yeri var hem de literatür için çok kıymetli ve bir belge niteliği taşıyan bir çalışma.
0: Umarım
1: bu açıdan evet, ben sizi tebrik ediyorum.
0: Teşekkür
1: tekrar
0: ediyorum.
1: Tekrar sinemaya dönecek olduğumda film izliyorsunuz elbette.
0: Evet.
1: Sinemanın içinde olduğunuz için, hı-hı, de bir aynı zamanda sinefilsiniz.
0: Hı-hı.
1: Film müziği de yaptığınız için filmleri nasıl izliyor ve okuyorsunuz hocam? Hı. Özellikle müzik bağlamında kulağınızı tırmalayan ya da sizi rahatsız eden detaylar oluyor mu ya da tam tersi?
0: Okey. Yani o... Şimdi filmin müzik kullanımı özellikle bizim daha ilgi duyduğumuz art house tarafında biraz tartışmalı bir konu. Çünkü bazı yönetmenler filmde müzik kullanımının olmaması ya da çok minimum olması yönünde bir görüş savunuyorlar. Ben buna tam katılmıyorum. Ben müziğin doğru zamanda film içinde kullanıldığı zaman çok etkili olduğunu düşünüyorum ve gerekli olduğunu da düşünüyorum. Demin bahsettiğim konuya dönecek olursam, filmde müziğin kullanımı beni çok etkileyebiliyor. Bazen o kadar yabancılaştırıcı bir müzikle film geliyor ki ama sonra bir bakıyorsunuz Hayır, filmin dili öyle oturmuş. O da bana bir yol açıyor. Ya muhakkak bizim bildiğimiz kalıplar içinde olması şart değil. Sonuçta film dediğiniz yönetmenin dünyası.
1: Çok doğru.
0: Yönetmen o dünyayı öyle sunmak istiyorsa onu anlamaya çalışmak lazım diye düşünüyorum. Aynı şekilde sesin kullanımı da öyle. Bu iki konular tabii haliyle benim dikkatimi fazlaca çekiyor.
1: Peki hoşunuza giden müzikler oluyor mudur? Filmlerden örnek vermek ister misiniz?
0: Yani oluyor tabii. Yani şimdi geçenlerde belgeselini de seyrettim. Mesela Ennio Morricone benim için bu konuda bir şeydir. Hı hı. Bir ilahtır yani. Onun müzik kullanımı bana çok ilham veriyor.
1: Dünyada da çok öne çıkan müzisyenler var, film müzisyenleri var. Evet. Hans Zimmer belki bunlardan biri.
0: Evet, evet.
1: Son film onun değil tabii ki. Odyssey söyleyecektim ama hı-hı, onu başka bir müzisyen tasarladı. Evet. Filmleri izlerken bunlarda bize güzel bir renk ve doku duygu oluyor hocam. Filmin içine girmemiz bağlamında.
0: Ve bazen filmleri müzikleriyle hatırlıyoruz. Yani iyi kötü
1: çok
0: ve çirkinini düşünün.
1: Doğru.
0: Yani ya da The Godfather serisini düşünün. O müzik 4 saniye çaldığı zaman hemen o filme gidiyorsunuz.
1: Hocam film müziği yapmak nasıl bir eylem? Önce yönetmenle mi diyalog halindesiniz yoksa yapımcının kendisiyle mi? Yoksa senaryoyu mu okumayı tercih ediyorsunuz? Nasıl ilerliyor bu teknik süreç ve daha sonra hissiyatınız işin içine nasıl giriyor?
0: Evet. Tabii önce yönetmenle bir ön görüşme yapıyoruz. Nasıl bir şey, nasıl bir dünya yaratmak istediğiyle ilgili. Çünkü tekrarını söyleyeceğim. Film yönetmenin dünyası. Ben besteci olarak onu önce anlamakla yükümlüyüm. Ondan sonra senaryo okuyorum. Ve ben daha senaryo aşamasında en azından ana temayı bestelemeye gayret ediyorum. Ki filmin içinde de işe yarasın diye. Daha sonra ilk kaba kurgudan itibaren rica ediyorum ben görüntüleri. Çünkü onun duygusuna girmeye çalışıyorum. Ve ondan sonraki süreç benim için çok güzel. Ben çok seviyorum film müziği yapmayı. O anlar, doğru zamanlama, film müziğinde zamanlama çok önemli bana göre. Onu keşfetmek, ona göre ince ince çalışıp işlemek bana büyük keyif veriyor açıkçası.
1: Peki bütün bu konuştuklarımız beraberinde ve paralelinde merak ediyorum, genç müzisyenlere, genç sanatçılara neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar ve ben de varım demeliler?
0: Ama çalışmaktan vazgeçmemeleri lazım. Yanlış hatırlamıyorsam ünlü gitarist John McLaughlin'in bir lafı vardı. Dünyanın en iyi gitaristi benim çünkü 8 saat çalışıyorum hala. Eğer 9 saat çalışan varsa o benden iyidir diyor. Yani çalışmaktan vazgeçmemek lazım. Vasata teslim olmamak lazım. Yani bu yeter. Zaten ne anlaşılacak dememek lazım. O noktaya geldikten sonra da kendine güvenerek üretmeye, o külliyatı oluşturmaya devam etmek lazım. Siz iyi olduğuna inandığınız ama gerçekten iyi olmak için de çabaladığınız bir işi inanarak ürettiğiniz sürece başkaları da gelip size inanacaktır. Ben öyle düşünüyorum.
1: Hocam bu soruya cevabı atıfla vasat kelimesini kullandınız. Hı. İyi müzik dinlemek, müzikle ilgilenen insanlardan bahsetmiyorum. Yapımcılardan ya da müzisyenlerden değil. Ama onları da işin içine dahil ederek. İyi müzik dinlemek insanlar için neden önemli sizce? Hayatımızı nasıl besler ve şekillendirir? Zorunda da değildir elbette. Hı hı. Ama iyi müziğin nedir bizdeki karşılığı sizce?
0: Vallahi bunu sadece iyi müzik olarak da düşünmeyelim hadi. İyi mimari, iyi bir çevre.
1: İyi bir tasarım.
0: İyi bir tasarım, iyi bir yemek. Yani bunlar hep insanı besleyen şeyler. Tam tersi de tekrar başa dönelim. İnsanı vasata, sıradanlığa düşüren şeyler. Dolayısıyla iyi müzik burada çok önemli. İyi bir çevre, iyi bir mimari, iyi bir tasarım olduğu gibi.
1: Gayet iyi anladım. Hem sinemaya dair hem müziğe dair çok kısa bir şey konuşabildik. Süremizin de yeterli olmaması ve vaktinin dolması sebebiyle. Çok teşekkür ederim. İyi ki Kırmızı Halı'daydınız, iyi ki 24'teydiniz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen duymak isteriz.
0: Beni ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Başarılarınızın da devamını diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim değerli hocam. Sizin de yolunuz açık olsun. Çok,
0: çok
1: teşekkürler
0: tekrar. Sağ olun.
1: Evet değerli izleyenler, konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Merhaba, Sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden söz edecek olursak, Buster Keaton'ın 1926 tarihli The General'ini mutlaka bir kenara koymak gerekiyor. Gösterime girdiği dönemde beklenen ilgiyi görmeyen The General, yıllar içinde yeniden keşfedildi ve bugünün sessiz sinemanın en önemli filmlerinden biri olarak kabul edilir. Filmin aslında basit gibi görünen bir hikayesi var. Amerikan İç Savaşı sırasında tren makinisti Johnny Gray'in çok sevdiği lokomotifi The General, Kuzeyli askerler tarafından kaçırılır. Sevgilisi Annabel de onların eline düşer. Johnny hem lokomotifini hem de Annabel'i kurtarmak için amansız bir kovalamacaya girişir. Filmi Clyde Brookman'le birlikte yöneten Buster Keaton aynı zamanda başrolde. Filmin asıl gücü ise hikayesinden çok bu sade hikayenin anlatılış biçiminde ortaya çıkıyor. Bugün bilgisayar efektleriyle yapılabilecek pek çok sahne 1926'nın şartlarında gerçekten başarılı ve şaşırtıcı bir biçimde çekilmiş. Hareket halindeki trenler, kovalamacalar, köprü sahneleri. İzlerken insan ister istemez bunu o yıllarda nasıl yapmışlar diye düşündürüyor. Üstelik bütün bu gösteri yalnızca seyirciyi şaşırtmak için değil, hikayenin doğal bir parçası olarak kullanılıyor. Filmin temposu da ayrıca hayranlık verici. Sessiz sinema denince aklımıza bazen ağır ilerleyen, sabır isteyen filmler geliyor. The General ise tam tersine özellikle trenlerin harekete geçmesiyle birlikte seyirciyi peşinden sürüklüyor. Kovalamaca başladığında neredeyse nefes alacak zaman bırakmıyor. Bunu da hızlı kurguya, özel efektlere ya da bugünün görsel numaralarına ihtiyaç duymadan başarıyor. Görüntü, hareket, ritim ve zamanlama hepsi bu kadar. Bence The General'i değerli kılan en önemli şey de burada. Film bize sinemanın aslında ne kadar güçlü ve evrensel bir anlatım dili olduğunu hatırlatıyor. Diyalog yok, ses yok, bilgisayar efektleri yok. Ama 100 yıl önce çekilmiş bir film bugün bizi hala güldürebiliyor, heyecanlandırabiliyor ve hatta bazı sahnelerinde şaşırtabiliyor. Belki de gerçek klasiklerin farkı tam olarak bu. Zaman değişiyor, teknoloji değişiyor, sinema dili değişiyor ama iyi bir fikrin, iyi bir oyunculuğun ve kusursuz bir sinema duygusunun modası geçmiyor. The General aradan geçen 100 yıla rağmen hala çalışan, işleyen bir film. Hem eğlenceli, hem heyecanlı, hem de sinemanın imkanlarını sonuna kadar zorlayan, sessiz sinemaya mesafeli olanların bile izlerken keyif alabileceği bir başeser. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Dalı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Arap'ta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Aslında daha öncesinde de çok almak istemiştim ama bugüne nasipmiş, kendisine hoş geldiniz diyeceğim ama önce kendisini tanıtmam lazım. Kim var programımızda? Genç ve çocuk psikiyatristi Profesör Doktor Veysi Çeri.
1: Merhabalar. Evet, çok güzel söylediniz.
0: Hoş geldiniz. Şimdi biz herhangi bir cümle kurmanıza fırsat vermeden, yani hoş bulduk bile dedirtmiyorduk aslında. Neyse, bugün iyisiniz. Hemen o ilk soruyu soruyoruz. Profesör Doktor Veysi Çeri, Arap.
1: Evet, hepimiz gibi
0: bir Arap'tayız. Korktuk. Evet. Bir durduk. Evet, tamam.
1: Evet, hepimiz gibi ben de Araf'tayım. Aslında bence hayata gelmek Araf'ta olmak diye düşünüyorum ben. Çünkü sürekli olarak önümüze yeni seçimler çıkıyor. Bir seçim yapmak, hani bazı filmlerde de şey oluyor, benim gençlik yıllarımın çok sevdiğim bir filmi vardı işte, Kelebek Etkisi diye. Aslında her bir seçimimiz bize yepyeni bir evren açıyor ve ben aslında şeye de inanıyorum, yani her bir seçimimizden kaynaklanan ya da onun dışındaki bir seçimi yapsaydık belki de başka bir evrende o hayatımız devam ettiğini düşünüyorum. Yani o paralel evrenlerde hayatlarımızın aslında devam ettiğini ve bunların toplamında aslında adeta hesaba çekileceğimizi düşünüyorum. Bu açısıyla Araf'ta olduğumuzu düşünüyorum yani ben. Bir yanımız bir taraf, başka tarafımız işte başka yaşayan bir hayat diye düşünüyorum ben.
0: Ya bu galiba taraf olarak okunuyor değil mi bu? Yani bir Araf taraf olarak, yani bazen sorunu yanlış, yok çok güzel açıkladınız hocam da, yani bazen mesela Araf'ta kalmak sanki çok teolojik anlamından tamamıyla sıyırarak söylüyorum ama sanki böyle çok kötü bir şeymiş gibi bazen algılanıyor. Niye öyle? Acaba bunun psikolojisi, Araf'ın psikolojisini konuşalım, evet.
1: Aslında öyle şey, Araf'ta olmak, evet, bizim toplumumuzda hani Araf'ta kalmak diye bir şey var, bir kavram. Aslında teolojik şeyine çok uzak bir şey yani. Araf'ta kalmak şöyle veriliyor. Hani bir seçim yapamamak. Birçoğumuzun işte iki seçim arasında kaldığında bir türlü karar verememesi ve orada adeta sıkışıp kalması olarak aslında veriliyor ama gerçek manası bu değil diye düşünüyorum. Aslında hayatın ben bütünüyle bir araf olduğunu düşünüyorum. Sürekli olarak bizim seçimlerimiz ya da bir sağ tarafa ya da sol tarafa bakıp oralardan birisini seçmemiz aslında o yolumuz, arafımız diye düşünüyorum ben. Yani yol da diyebiliriz aslında arafımıza.
0: Yol.
1: Bir yolda gidip en sonunda bir şeye varıyoruz ama sürekli olarak yolumuzun bir sürü giriş çıkışı var. Hı-hı. Ve o çıkışlardan çıktığımızda da yeni bir yol oluyor. Sürekli araf devam etmiş oluyor aslında bence. Hı-hı.
0: Şimdi aslında ben biraz sizden uzaklaşmak istemiyorum. Çünkü merak edilen bir isimsiniz. Şimdi ben sizi de duyurduğum zaman da herkes çok sevindi. Çünkü galiba insanlar çok dertli. Sizden değil tabii ki. Size anlatacakları çok dertleri var. Şimdi bu dertlerin neden arttığı, neden ki buna çok güzel bir makale yazmışsınız. Oradan geleceğim. Yalnızlaşma meselesine de gireceğim ama biraz sizde kalmak istiyorum. Hikaye nasıl başladı?
1: Tabii çok zor bir soru bu yani.
0: Gerçekten zor mu?
1: Evet,
0: daha da zorlaştırayım.
1: Zor. Tabii çok zor. Yani bunun aslında genel olarak her insan için ben bunu düşündüğümde, ne zaman biz hayata başlıyoruz diye düşündüğümde, aslında hepimizin hayata anne babamızın çocukluğunda başladığını düşünüyorum. Yani şöyle ki, hepimiz çocukken aslında yarın öbürsü gün anne ya da baba olursak nasıl çocuklarımız olsun diye hayaller kurarız. Hı. Aslında o kurduğumuz hayaller, çocukken kurduğumuz hayaller, gelecekteki çocuklarımıza nasıl davranacağımıza dair aslında nüvelerin oluşmasına yol açıyor zihnimizde. Ve bu nüvelerle yarın öbürsü gün anne baba olduğumuzda o çocuklarımıza bakıyoruz. Yani bu haliyle muhtemelen ben işte annemle babamın çocukluğundaki hayallerinden, hülyalarından ya da böyle bir bazı özenlerinden çıktığımı düşünüyorum. Zaten şöyle ilginç bir şeyim de var.
0: Tabii.
1: Ben ilginçtir. Benim annem hiç okula gitmemiş. Yani okuma yazması olmayan bir kadın. Ama hep çalışırdı, uğraşırdı bizim okumamız için. Ve beni küçükken doktorum diye severdi. Yani böyle ilginç bir şeyim var ve ben bunu hakikaten hatırlamıyordum. Doktor olduktan sonra bir gün bir şekilde bunu anımsadım yani. Annemin ben daha ilkokul 1'deyken eve gelirken doktorum diye beni sevdiğini gördüm. Bu hissi kablel vuku da olabilir tabii ki. bir şekilde. Hmm. Yani annelerin içine doğduğuna ben çok şahit oldum mesleki hayatımda. Mesela takip ettiğim bazı çocuklarda annenin bir kaygısı var çocuğuyla ilgili. Yersiz bir kaygı gibi geliyor. Ama 3-4 yıl sonra o annenin o kaygısının aslında adeta geleceği önceden hissetmek olduğunu çok şahit oldum yani. Hmm. Bu iyi şeyler için de böyle olabiliyor. Kötü şeyler için de böyle olabiliyor. Ben de yani böylelikle annemizin babamızın hülyalarından, hayallerinden doğduğumuzu düşünüyorum. Ben de bir şekilde böyle var olduğumu her insan gibi düşünüyorum işin doğrusu.
0: Şimdi o zaman çok hızlı hızlı geçelim, ondan sonra asıl konuya geleceğim. Eksik olan ne?
1: Benle ilgili mi yoksa genel olarak mı?
0: Kendimizle ilgili söyleyelim. Hı-hı. Sonrasında şu anda gerçekten neyin eksikliğini yaşıyoruz sorusuna dönüştürelim.
1: Hı-hı. Ya ben kendimde eksiklik, yani işin doğrusu yani bir dünya özlemim vardı. Yani sonuçta bizim nesil olarak, sonuçta şu an aktif nesil biziz yani. Şu anki dünyayı şekillendiren nesil biziz. Ve çok da iyi yapamadığımızı düşünüyorum. Bunun aslında sürekli olarak bir nevi vicdan azabını çektiğimi söyleyebilirim yani.
0: Neyim?
1: Geldiğimiz nokta çok da çocuklar için, gençler için aslında... Hı. Böyle arzulanan bir dönem değil maalesef yani. İşte bugün araştırmalar çocuklarla gençlerin her ikisinden birisinde bir depresyon olduğuna işaret ediyor. Her ikisinden birisinde anksiyete bozukluğu olduğuna işaret ediyor. İşte türlü türlü sıkıntılar, problemler çocukların üzerinde işte bugünkü olan olaylarda da gördüğümüz üzere gerek bazı olumsuz alışkanlıklar, davranışlara yönlendirilen çocuklar. Yani kurduğumuz dünyanın çok da iyi olmadığını ve aktif bunun oluşumunda etkisi olan nesil olarak kendimi bir yandan sorumlu tutuyorum. Eksik olan bence bizim çocuklarımıza çok da güzel bir gelecek bırakamamamız diye düşünüyorum ben.
0: Bu aslında bireysel olarak bir anne babadan ziyade toplumla alakalı bir şeydi.
1: Tabii ben kendi payıma düşen olarak böyle görüyorum. Ve maalesef toplumsal olarak sadece... Bunu Türkiye için söylemiyorum, bütün dünya için söylüyorum. Şu an aktif olarak dünyanın gidişatında çocuklarla gençler için yani çok daha parlak bir dönemi yaşadıklarını söyleyemeyiz. Veriler buna işaret ediyor. Hatta şöyle bir veri söyleyeyim. Günümüz çocuklarının stres düzeyinin 1960'lardaki bir psikiyatri hastanesinde yatmak zorunda kalan çocuğun stres düzeyinden daha yüksek olduğuna dair bazı araştırma verileri var yani. Çünkü bizim kurduğumuz düzen çocukların çok daha doğasına uygun bir düzen değil yani. Hmm. Bunu söylemeye çalışıyorum.
0: Şimdi aslında çok fazla şey var konuşulacak. Fakat bir yerden başlamak gerekiyor ya. Çünkü çok da merak ediyorlar. Bugün ne oldu mesela? Biz güzel bir sabaha mı uyandık? Yani güzel bir sabaha uyandık bugün. Çünkü ailem güvende. Operasyonları. Şimdi biz... Ailem güvende dedirtecek Türkiye ne yaşadı? Bu akut dönemi götüren psikolojik sebepleri sevgili Veysi Çeri hocamız bize açıklayabilir mi? Yani biz ne demek bu ailem güvende?
1: Aslında
0: öyle başlayalım çünkü bunu operasyonla ilgili de konuşacağız. Nerede benim kağıtlarım? Evet, burada.
1: Aslında ailem güvende diye bir tabir kullanmak bile benim için bir çocuk ve genç psikiyatristi olarak ve ailenin önemini, ailemin toplum için temel yapı taşı olduğunu sürekli olarak savunan birisi olarak çok önemli diye düşünüyorum yani. Yani bizim bir kere günden güne erozyona uğrayan, günden güne bizim koruyamadığımız ve normalde de bizi koruyacak olan, çünkü aile toplumun temel taşıdır. Yani şöyle temel taşıdır, aile toplumu koruyan ya da toplumun var olmasını sağlayan temel birimdir yani. Onu koruyamadığımızda aslında toplumu da koruyamıyoruz. Bu açıdan yani ailem güvende demek bence yani ailenin güvende olması için kafa yormak, bunu için mücadele etmek, bunu için bir şeyler yapmak ya da yapmak için en azından tasarlanmaya çalışmanın ben çok değerli olduğunu düşünüyorum ve toplumun da ilerlemesi adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan yani işte biliyorsunuz 2025 yılı aile yılını olarak seçilmesi. Yani aileyle ilgili bazı sıkıntıların olduğunun kabul edilip bunun için harekete geçilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da ben çok değerli buluyorum. Onu söyleyebilirim.
0: Şimdi bugün 15 ilde geniş çaplı ailem güvende operasyonu 162 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ne gördük mesela? Siz takip edebildiniz mi kıymetli hocam süreci? Şaşırdığınız bir nokta var mı? Mesela stratejik ve hukuki çerçeve bağlamında sonra bu soruşturmanın başlangıcı işte uyuşturucu ağına ilişkin beyanlar var. İstanbul ağında derneklere uzanan boyutu var. Yine dijital yayınlara yönelik soruşturma olarak devam ediyor. Sonrasında sosyal medya üzerinden fuhuş ve müstehcenlik incelemesiyle devam ediyor. 50 şüpheli ve iki derneği kapsayan soruşturma. Yani aslında bu dernekler meselesi ve buradaki paralar. Yani işte aslında MASAK başlığında inceleyeceğimiz şeyler. Bunlar bizim hukuki olarak şu anda soruşturmanın seyri. Fakat ben biraz o psikolojik alt zemininde kalmak istiyorum. Neden aile saldırı altında? Neden çocukların en azından dijital oyunlarla bile onlara başka bir kimliği tahakküm eden bir sistemin içerisindeyiz şu anda? Sebep? Konuşalım.
1: Aslında bunun cevabı bir önceki verdiğimiz cevapta da geçiyor. Yani aile toplumu oluşturan temel yapı ve toplumu koruyan temel yapı. Eğer ki siz bir toplumu yok etmek istiyorsanız sizin o aileyi mutlaka hedef almanız gerekiyor yani. Zaten baktığımızda da günden güne bizim aile sisteminin dağılmakta olduğunu görebiliyoruz yani. Bugün neredeyse her iki evlilikten birisinin boşanmayla sonuçlandığı. Bunun ötesinde anne baba olmanın aslında gereğini yerine getirmekte giderek zorlandığımız, o bizim hani geniş aile dediğimiz, sadece bugün bazı reklamlarda görebildiğimiz bir hale geldiğini, neredeyse çocukların anneanneleri, dedeleri, amcalarından hiç görüşemediği, tamamen kopuk yaşadığı, böylelikle aslında çocuklarımızın yalnızlaştırıldığı ve böylelikle kendi adeta can damarları ve onları tarihsel kökenlerine bağlayan bağlardan koparıldığı bir zemin söz konusu. Bu niye önemlidir sorarsanız, bu şunun için önemli. Eğer ki siz bir insanı bir yere çekmek istiyorsanız önce onun bağlarını kesmek zorundasınız yani. Onun bağları varsa, çok güçlüyse, onu bir yere çekmek için sarf etmeniz gereken çaba, güç, kuvvet çok çok daha fazla olacaktır yani. Bugün bence birinci yapılan şey, yani aile kurumunun zayıflatılmasının en büyük nedeni aslında bizim çocuklarımızın bir yere çekmek isteyenlerin çekemeyeceklerini bilip o bağları koparmaya çalışmasından kaynaklanıyor.
0: Zaten şu anda nereye çekmeye çalışıyorlar diye soruyorum.
1: Şimdi aslında çekmeye çalıştıkları yer işte cinsiyetsizleştirmeden tutun. İşte onların ya da kültürlerine yabancı, bakın kültürlerine kopuk demiyorum yani, kültürlerine yabancı, hatta kültürlerine düşman oldukları bir yapıya, bir zihinsel sürece götürmeye çalıştıklarını düşünüyorum ben yani. Bugün hani şey söyleniyor ya, işte gençlerimizin çoğu yurt dışına gitmeye çalışıyor. Neden? Çünkü bizi tarihsel, bizim bağlarımızdan koparıp, bizim ailemizden ya da değerlerimizden koparıp başka yeri bize sürekli olarak çekmeye çalışmalarının bir sonucu aslında yani. Bugün Türkiye'nin en çalışkan insanları, en zeki insanları, bu topluma en fazla faydası olabilecek insanların sürekli olarak dışarıya namzet olduklarına dair bir sürü şey geliyor değil mi yani? İşte bu da tam da bunun şeyi diye düşünüyorum. Şimdi eğer ki siz bir toplumu baş edemiyorsanız, o topluma yıkamıyorsanız, sizin gidip o toplumun adeta üretim merkezini, onları onlar yapan, karakteristik özelliklerini kazandıran merkezi değiştirmeniz gerekiyor ya da yok etmeniz gerekiyor. Ve bunun da yani bizim aile yapımızın bizim en önemli değerimiz olduğunu, bizim anneannelerimiz, dedelerimiz, halalarımız, amcalarımız, sokaklarımız, mahallemiz, hani hatırlarsanız biz işte 2000'lerin başlarında mahalle baskısı diye bir kavram geliştirildi. Ve bunun üzerinden sürekli...
0: Şerif Mardin.
1: aslında mahalle baskısı değil. Ben bugün şey diyorum yani, gelinen noktada aslında mahalle baskısı değil. O bizi koruyan bir mahalle kültürüydü aslında yani. Şimdi insanları fuhşiyattan, kötülükten koruyan bir sistemdi aslında yani. Mahalle
0: çok
1: baskısı
0: doğru.
1: Değildi o yani. Çünkü insanlar bugün komşusunun yüzüne baktığında bir utanç duyacak bir şey görmüyor yani. Çünkü komşusunu tanımıyor bile yani. Ya dün öyle değil yani. Bir insan dışarıda kötü bir şey yaptığında mahallesine girdiğinde başını eğip yürüyordu. Bu da onu kötülük yapmaktan alıkoyuyordu aslında. Böyle bir durum vardı. Önce bizi mahallelerimizden kopardılar, mahalle baskısı deyip. Daha sonrasında bu sefer anne baba baskısı dediler, dede baskısı dediler, amca baskısı dediler. Onlardan kopardılar. Gide gele bizi neye peki hapsettiler? Mahalle yok, işte geniş aile yok, çekirdek aile yok. Ekranlara hapsettiler. Ve ekranlardan sürekli olarak algoritmaların eliyle bizi bir yandan bağımlı yaptılar ona. Bir yandan da sürekli nasıl davranmamız gerektiği, neyi almamız gerektiği, neyi sevmemiz, neyden nefret etmemiz gerektiğine dair sürekli olarak bize adeta mesaj bombardımanında bulundular. Ve bunun sonucunda da maalesef kendi anne babasına yabancılaşmış, hatta düşmanlaşmış bir nesili oluşturmaya çalıştıklarını düşünüyorum ben.

0: tam değiliz ve buna maruz kalıyoruz. Ya da buna bir artık biz de direnç gösteriyoruz ki olması gereken de bu. Şimdi mesela bir çocuk cinsiyetsiz olma eğilimini, bir çocukta cinsiyetsiz olma eğilimi kendiliğinden sadır olabilir mi? Kendiliğinden olabilir mi? Yani böyle bir istek, ya ben cinsiyetsiz bir hayat istiyorum gibi, tamamıyla kendi kararıyla böyle bir şey isteyebilir mi?
1: Bir çocuk ve genç psikiyatristi olarak bir çocuğun çevresinden etkilenmeme ihtimali olmadığını, hele hele böyle bir durumda çevresinin etkisi olmadan böyle bir şeye yönelemeyeceğini düşünüyorum ben. Bunu net şekilde söylemem gerekiyor. Hani söylüyorlar ya, doğuştandır, doğuştandır, doğuştandır. Öyle bir şey yok yani. Çocukların kişilik yapısı, kimliği, getirdikleri genlerin çevreyle yoğun etkileşimi sonucunda ortaya çıkar yani. Hiçbirimiz anne babamız şöyle diye anne babamızın birebir aynısı olmuyoruz yani. Yaşadıklarımız, çevremiz, en küçük çevremizden dünyadaki genel gidişata göre belirleniyor, şekilleniyor yani. Eğer ki bir çocuk, şunu net şekilde söyleyebilirim yani. Bir çocuğun hayatında onu bir şekilde böyle bir yapılanmaya ya da böyle bir yönelime yönlendiren bir şeyler yoksa ben olmayacağını düşünüyorum ve görüyorum işin doğrusu. Ama her çocuğu doğduğunda, hani tabula rasa diyorlar ya, boş kağıt gibi, belki o kadar boş değil. Bizim anneannelerimizden, bizim atalarımızdan getirdiğimiz bazı örtük şeyler var aslında yazılı. O yazıların üzerine kimi çocukta daha fazla çabalamanız gerekiyor. Onun şeyi gibi düşünün, kağıdı yazıyı tutmuyor. Kimsinin kağıdı çok daha kolay yazılabilir oluyor. Çevresindeki yaşadıklarının sonucunda böyle bir şeye yönelir diye düşünüyorum. Ben görüyorum da yani. Mesela psikanalitik açıdan da aslında bu daha önce çok çalışılmış, düşünülmüş ve bazı bizim anne baba ya da aile yapısı ya da aile dinamiklerinin bu çocuklarda nasıl olacağına dair bazı çıkarımlarımız da var işin doğrusu. Mesela çok güçlü anne figürü, zayıf bir baba figürü erkeklerde biraz bu tür şeylerin oluşumuna zemin hazırlıyor gibi görünüyor. Ama bu herkeste söz konusu değil yani. Mesela travmatik yaşantılar, çocukken tacize uğrayan ya da istismara uğrayan kişilerde onların cinsel kimliğinin oluşumunda bazı sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Ya da mesela ergenliğinde çok ciddi bir depresyona girip toplumdan uzaklaşan, izole yaşayan, izole büyüyen çocuklarda o işte bazı mecralarda gördükleri, okudukları şeylerin eliyle ya da yakın çevrelerinin eliyle böyle şeylere yönlendirilebildiğini ben gerek mesleki hayatımda gerekse de okuduklarımla binlerce kez şahit olmuş birisiyim yani. Ve şöyle bir şey de söz konusu oldu. Hani gençlerde bir şey diyoruz ya, kimlik bunalımı. Zaten biz ergenliği normatif kimlik krizi dönemi deriz yani.
0: Evet.
1: Kimliğini tanıma bulma dönemi. Bu kimliğin bir parçası da cinsel kimliğimizdir. Ve bazen gençlerin kendi kimlik bunalımı döneminde cinsel kimliklerine dair de bazı kafa karışıklıkları olur. Ve tam da burada hele hele çevrelerindeki adeta böyle öykündükleri insanlarda bu tür davranışlar, tutumlar ya da özendirici şeyler gördüklerinde buna yönelme ihtimalleri tabii ki oluyor, artıyor ve en ciddi faktörünü ben bu olduğunu düşünüyorum.
0: Buradan yola çıkarak aslında bu ailem güvende operasyonunu bir psikiyatr olarak nasıl görüyorsunuz?
1: Ben çocuklarla ilgili her bir çocuğun toplumdaki, her bir çocuğu, toplumun her ferdinin kendi çocuğu gibi görüp bakıp ele alması ve koruyup kollaması gerektiğini savunan birisiyim yani. Bu toplum olmanın olmazsa olmazıdır. Bir toplumun da ayakta kalmasının en önemli adımı bu olduğunu düşünüyorum. Eğer ki ben komşumun çocuğunu, eğer ki ben düşmanımın çocuğunu kendi çocuğum gibi görüp koruyup kollamıyorsam ben o toplumun 40-50 yıl içerisinde tamamen yok olacağını net şekilde söyleyebilirim yani. Ve bunu inanın şey için söylemiyorum yani. Benim 40 yıllık yaşamım ve özellikle de psikolojiyle ilgili, aileyle ilgili okumalarım, gördüklerimden yola çıkarak bunu söylüyorum. Ve tarihte bunu böyle göstermiş yani. Çocuklarına sahip çıkan, çocuklarını koruyup kollayan, çocukların o anne babanın çocuğu değil de toplumun temel taşı olduğunu düşünen ve böyle davranan toplumların ilerlediğini öyle davran.

0: olmayan, çocuklarını görmezden gelen, horlayan ya da başkasının çocuğu diye onu koruyup kollamayı bir ülkü haline getirmeyen aslında toplumların da tarih sahnesinden silindiğini biliyoruz yani. Hı hı. Tam da bu şeyle, bu sorumlulukla ve bu bilinçle hareket ettiğimizde bizim çocuklarımızı, bakın yani siz az önce söylediniz, gerek fuhşiyata sürükleyenler, hı hı, gerekse başkalarından para alıp işte bir şekilde fonlanıp çocuk ya da ailenin yapısını bozmaya ya da çocuklarla anne babalarının arasını açmaya ya da çocukların zihinlerini beliren işte bazı tereddütler, bazı karmaşaları onların o karmaşasından yararlanıp onların adeta doğalarını, adeta bilinçlerini planlı şekilde yanlışa yönlendirenlere tabii ki bizim mutlaka şey yapmamız gerekiyor yani. Yani toplum olmanın temel şeyi bu yani. Eğer ki birileri benim aile yapıma saldırıyorsa, benim bakın her şeyi bir kenara bırakıp öncelikle bunların bu saldırılarını durdurmam gerekir yani. İnanın bu topla füze ile yapılan saldırılardan çok da önemlidir. Neden bugün Gazze'de olsun, işte daha önceki şeylerde olsun hep çocuklar hedef alınıyor? Hiç düşündünüz mü? Ki bu kuralları sözde, savaşın evrensel kurallarını 21. yüzyılda bize dikte edenler yapıyor bunları yani. Böyle olduğunu söyleyenler şey yapıyor yani. Çocuklarımızı hedef almalarının nedeni aslında onların, o çocukların bizim ayakta kalmamızın en önemli şeyi olduğunu bilmeleri. Yani bir toplumun, hep diyoruz ya, toplumun işte gayri safi milli hasılası, toplumun sermayesi. Bir toplumun en büyük sermayesi çocukları yani. İsterseniz dünyanın en varlıklı, en zengin toplumu olun. Çocuklarınıza iyi bakmıyorsanız, onları yetiştirmiyorsanız, onlardaki cevherleri ortaya çıkarmıyorsanız, eğer ki onları bırakıyorsanız da başkaları onların zihinlerini şekillendiriyorsa, başkaları onların hayal dünyasını, başkaları onların yarına dair isteklerini, arzularını şekillendiriyorsa, o zaman onlar sizin çocuklarınız değil. Onlar onların çocuklarıdır diye düşünüyorum. Bundan dolayı da bizim çocuklarımızı mutlaka, yani her şeyden çok koruyup kollamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu burada yapılan, bakın çocukları korunmak adına yapılan kimi yanlışlar bile bence ehvenişerdir, iyidir. Yanlışlar olabilir ama çocuklar için değer olduğunu düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle. Şimdi aslında şöyle de bakmak lazım. Mesela bunun birçok ayağı var. Yani gerçekten bu operasyonlara girmeden önce hani bu hukuki zemin konusunda gerçekten toplumun birçok kesiminin bu konuda ben birleştiğini de görüyorum aslında bu operasyonlar konusunda. Fakat şöyle bir şey de var. Yani bunu kaça ayıralım mesela? Bunun dijital ayağı var. İşte çocukların gerçekten mesela şöyle bir söylem de üretiliyor. Onların kendi kararı mesela. Kendi kararı derken kendi çocuğa verilen kararın adına kendi kararını dayatan, tahakküm eden böyle bir sistem bile var. Yani bizim eleştireceğimiz aslında nokta bu. Fakat şimdi bunu toparlarsak. Burada aile böyle bir şey fark ettiğinde, kendi çocuğuna dair böyle bir yönlendirme fark ettiğinde ne yapmalı sorusu. Şimdi hazır okullarda açılıyor ki o konuyu da konuşacağız. Bu uyum haftası meselesi. Onunla ilgili çok da güzel bir yazınız var sevgili hocam. Ama öncesinde bu operasyonlar madem bu kadar çok konuşuluyorken öyle başlayalım dedi ki çok önemli bir mesele. Yani burada ne yapılması gerekiyor hususu önemli. Çocukta böyle bir kafa karışıklığı mı diyeyim ya da karıştırmayı başardıklarında mı diyeyim bilmiyorum yani çocuğun durup dururken böyle bir şeyden kafası karışır mı sorusu da böyle altlık olsun.
0: Şimdi burada ben iki farklı şeyin olduğunu düşünüyorum. Birisi koruyucu faktörler, birisi ise zarar verici faktörler diyebileceğimiz iki faktör var. Bunları ikisini birbirinden ayırmamız ama bir yandan da ayırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bunlar ikisi iç içe geçmiş şeyler yani. Şimdi koruyucu faktörlerin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer ki sizin çocuğunuzla güzel, kaliteli vakit geçirmeniz ve iletişiminiz varsa birilerinin aranıza girme ihtimali azalıyor. Bu bir. İkincisi, araştırmalar şuna da işaret ediyor. Bir çocuğun etrafında ne kadar çok güvenilir yetişkin varsa, onlarla iletişim kurduğu, sağlıklı iletişimi olan, vakit geçirdiği kişiler varsa o çocuğun sağlıklı bir kişilik geliştirme ihtimali o kadar artıyor. Niye biliyor musunuz? Bizler insan olmayı diğer bir insandan öğreniyoruz yani. Ve eğer ki çevremizde çok fazla insan varsa çok fazla insan varsa bizim de sağlıklı bir insani kişilik geliştirme ihtimalimiz artıyor yani. Hmm. Eğer ki bizim çevremizde çok az insan varsa bizim de bu sefer adeta yolumuzu şaşırmamız, yolumuzu bulamama ihtimalimiz artıyor yani. Ve aslında bundan dolayı insan oğlu yüz binlerce yıldır aslında bir komün halinde, bir köy halinde, hani hep derler ya, bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir. Bizler aslında o köyü oluşturduğumuzda, yani o çocukların etrafında adeta birlik olan, beraber hareket eden köyü oluşturduğumuzda o çocuklarımıza sağlıklı büyüme, kişiliklerinin sağlıklı gelişme şansı da vermiş oluyoruz. Mesela çok küçük bir örnek vereyim.
1: Tabii.
0: Evinde ev işlerini gibi küçük işleri yapan çocukların aslında sağlıklı kişilik gelişiminin daha fazla olduğunu biliyoruz yani.
1: Çok güzel.
0: Birçoğumuzu kıyamıyoruz değil mi çocuklarımıza? Hmm. Bazı rutinleri olan çocukların çok daha sağlıklı yetiştiğini biliyoruz yani. İşte bazı kültürel ya da milli aktivitelere katılan çocukların daha iyi geliştiğini biliyoruz yani. Bir spordur, bir sanattır gibi etkinliklere katılan çocukların çok daha sağlıklı geliştiğini biliyoruz yani. Ve bu tür kavram karmaşaları ya da kişilik karmaşalarının daha az yakalandığını biliyoruz yani. Ama bir çocuğun çevresini biz ne kadar izole edersek, anne babasından, yani geniş çevresini geçtim, anne babasından da izole ettiğimizde bu sefer bu çocuğun kaybolma ihtimali artıyor. Bu sefer de zarar verici faktörlere geldik. Zarar verici faktörler ne oluyor? Mesela bir çocuk ekranlarda bu tür şeylere, olumsuz davranışlara ya da olumsuz kişilik özellikleri sergileyen insanlar maruz kaldığı, ne kadar çok maruz kalıyorsa ve ne kadar fazlaysa bunun miktarı, o kadar olumsuz etkilenme ihtimali artıyor. Bir çocukta depresyon, anksiyete bozukluğu varsa bu tür şeylerden etkilenme ihtimali artıyor çok ilginç bir şekilde. Daha kötü davranışlar, olumsuz davranışlar onun ilgisini çekiyor ya da onlara benzeme ihtimali artıyor. Yani bunlar da var yani. Mesela benim son yıllarda çok sık gördüğüm bir çocukta ekran süresi ne kadar artıyorsa bakın, o çocukta işte cinsel kimlik olsun, gerekse de genel kimlik gelişimi olsun, bozuk olma ihtimali artıyor yani. Son yıllarda mesela ekrana maruz kalıp bütün sosyal çevresinde arkadaşlarından kopup sadece 24 saat neredeyse ekranlara bakıp bilgisayar başında olabilir, telefon başında olup odasından çıkmayan çocuklar var. Ve neredeyse hepsinde şöyle bir şey gelişiyor biliyor musunuz? Hı hı. İşte cinsel kimliği ile ilgili ilginç söylemler, giyim kuşamı ile ilgili çok ilginç tutumlar, işte bu şey diyorlar, anime kültürü gibi bir kültür deniyor ya, böyle tuhaf elbiseler giyme, bu Japon ya da işte Kore filmleri ne bir düşkünlük ve oradaki ilginç işte cosplay dedikleri bazı şeyler var yani. Adeta kendini kaybetmiş olup kendini orada ekranlarda gördüğü tiplere benzetmeye çalışıyorlar yani. Aslında onların yapmaya çalıştığı çok da ilginç bir şey gelmiyor bana. Niye biliyor musunuz? Hani şöyle bir hikaye anlatılır. Bir kartal yumurtası işte kümeste falan düşüyor sanırım. Daha sonra işte tavuklar bunun üzerinde kuluçkaya yatıyor. Daha sonra kartal çıkıyor oradan. Hı. Kartal sürekli olarak şeylere öykünüyor, kartallara, ama hiçbir zaman uçmuyor. Çünkü çevresinde ona sunulan şey tavuk gibi davranmak ve tavuk gibi davranıyor. Aslında bizim çocuklarımız da her birisi sürekli olarak ekranlarda gördükleri şeylerden dolayı kartal gibi uçmayı değil, işte o ekranlardaki çizgi filmler olsun ya da işte olumsuz şeyler gibi olsun, onlar gibi davranmayı öğreniyor diye düşünüyorum. Hı-hı. Tam da burada yani bu genetik bir şey değil. Genlerimiz ne olursa olsun, bir kartal dahi olsa, orada bizi büyütenler ya da gördüğümüz, maruz kaldığımız neyse biz ona benziyoruz. Bu çocuklar için böyle maalesef. Hı hı.
1: Şimdi çocuk kısmından çok uzaklaşmayacağım ama bir taraftan da mesela ailem güvende operasyonuna baktığımız zaman şöyle bir şey gördük. Aslında biz bunu tahmin etmiyor değildik yani. Bizim için çok mesela şaşkınlığımızın şarjını bitirmedi. Çünkü biz bunu zaten konuşuyorduk. Ya burada bir fonlama durumu var yani, yurt dışından fonlanan dernekler mesela. Bu dernekler mesela şaşırttı mı sizi? Yani ne yapıyorlar mesela? Bu dernekler ne yapıyorlarmış? Hepsine baktığımız zaman zaten isim söylemeye de gerek yok ki, bir tane amaçlarının olduğu kesin. Şimdi burada ciddi bir organizasyonun olduğunu da görüyoruz yani. Ne yapmak istedikleri hususu mesela, neden çocuklar üzerinde bu kadar çok durdukları, niye aile ya da neden annelik? Değil mi mesela? Benim de çok daha önceki sizin gibi değerli konuklarımızı çağırdığımızda konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Yani neden mesela annelik sanki çok kötü bir şey gibi, çok aşağılanan ya da kişinin kendisine ayıracağı vakitten bir bebeğin nasıl çaldığı hususuna dair çok ciddi bir kötüleme mesela. Hep konuştuğumuz şeyler. Aslında bu biraz da arka planını konuşmak lazım. Sizin de dikkatinizi çekiyor muydu? Mesela bir psikiyatr olarak.
0: Ya tabii kesinlikle. Ya bu tek elden yürüyen bir şey de değil. Yani çok katmanlı olarak yürüyen bir şey yani. Ya mesela aile kurumunun bu kadar şey alınması, hedef alınması, anneliğin bu kadar yani ötelenmesi, TÜHKAK'a denerek adeta ötekileştirilmesi ve toplum daha dışlanacak bir duruma gelmesi. Mesela bana gelen çocuklar oluyor. Annen ne iş yapıyor? Annem bir iş yapmıyor. Nasıl yani? Ev hanımı. En güzel, en değerli meslek yani. Bakın ben bir erkek olarak inanın hayatta en öykündüğüm şey annelik yani. Bir bakın anne dediğimiz şey aslında toplumun ya da işte insanlığı ayakta tutan, onu adeta oluşturan temel şey yani. Babasız toplum yürüyebiliyor. Şöyle babasız derken, yani anne bugünkü teknolojiyle beraber işte Hazreti Meryem örneğinde olduğu gibi ki genetik şeyler de bunu bugün imkan tanıyor. Yani kadınla toplum yürüyebilir ama erkekte böyle bir şey söz konusu olmuyor yani. Anne rahminde adeta bir insanı doğurup şey yapan bir şey. Yani hatta geçenlerde sosyal medyada şöyle bir şey okudum. Düşünün bir şey var. Böyle bir robot gibi bir şey. Ve oradan sürekli olarak insanlar çıkıyor olsa biz giderdik ona tapınırdık gibisinden bir şey söyleniyor yani. İnsan oluşturuyor, insan getiriyor. En değer verilen şey o olurdu o toplumdaki muhtemelen yani. Hani bu arılarda da böyle ya. Ama bizde nedense annelik en kötü şey gibi görülüyor yani.
1: Ama bu daha sanki işte dediğim gibi son zamanlarda bu kadar.
0: Tabii ki son zamanlarda ve bilerek yapılan bir şey bu. Şimdi yuvayı dişi kuş yapıyor. Yani evet. Yuvayı anneler yapıyor. Babaların böyle bir zihinsel bir şeyi de yok. Gücü de yok. Böyle bir bence kapasitesi de yok yani. Ve tam da bundan dolayı yuvayı yıkmak için bence annelerin üzerinde çok çalışılıyor, hedef alınıyor.
1: Çok önemli.
0: Ve bu bilinçli olarak yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum ben yani. Normalde bizim de tam bunun aksine çalışıp anneliği yeniden bizim adeta hani günümüz söylemiyle böyle bir şey hale getirmemiz, trend haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum yani. Ve anneliği yeniden bizim çok değerli olduğunu aslında belki de mesela 3 çocuk yapan olsun, 4 çocuk yapan anneleri bizim adeta böyle el üstüne tutmamız gerekiyor. Hakikaten öyle ama bizim toplum olarak o annelerin yani yaptıkları şeyin aslında bizim varlığımızı devam ettirmek olduğunu farkında olmayı en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar bizim benimsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve mutlaka şeyler olmalı. Yani mesela bir kadın 4 çocuk bu topluma kazandırmışsa ve onları yetiştirmişse mutlaka bunun toplum nezdinde bir şey olmalı diye düşünüyorum. Yani çok ciddi evet yani. Mesela ne olabilir? Ya mutlaka emeklilik olsun ya da toplumda bazı işte VIP mesela şey olabilir, havaalanlarında VIP, CIP gibi şeyleri kullanmasını sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Hakikaten ama yani. Hani şey oluyor ya, şu çok ünlü diyoruz, böyle peşine veriyoruz, böyle izliyoruz. O gözle bakılmasını sağlamamız gerekiyor ve bunu sağlayabiliriz. Şimdi toplumdaki değer yargıları aslında o toplumun davranışlarına göre belirleniyor. Değer verdiğimiz şey, biraz gösterdiğimiz şey değerleniyor. Yani mesela bugün çok ünlü dediğimiz, işte insanların sokakta görüp imza almaya çalıştığı insanlar aslında birileri tarafından bize parlatılan insanlar değil mi yani?
1: Evet,
0: sürekli
1: doğru.
0: Gördüğümüz insanlar bir şekilde öykünmeye başlıyoruz. Biz de sürekli olarak ama bunu tabii ki 3 yılda 5 yılda olmaz bunlar. Bir 10 yıllık belki de bir çabalamayla olacak işler. Yarın öbürsü gün bunu çalışırsak herkes bizim kızlarımız, genç kızlarımızın en büyük şeyi ben bir anne olayım, düzgün çocuk yetiştireyim, evimde huzurlu şekilde bir ailem olsun der. Ama eğer ki biz bunu veremezsek günümüzdeki en temel insanların değer gördüğü şeyi para olarak ki günümüzde öyle. Bu sefer herkese para kazanmak için her şey yapmaya çalıştığı bir şey olur diye düşünüyorum. Ve bunlar kesinlikle özellikle Türkiye toplumu için spontan oluşan şeyler değil. Zaten bu buradaki fonlayan kurumlara da baktığımızda Türkiye toplumu üzerinde Türkiye'nin aile yapısını yıkmak için, bozmak için var gücüyle çalışanların olduğunu gösteren bir durum ve maalesef bunda da bayağı da bir çalışıyorlar, çabalıyorlar. Bayağı da başarılı oluyorlar diye düşünüyorum. İnşallah bunun devamı gelir. Ailem güvende.
1: Çok güzel bir başlık değil mi bu?
0: Evet yani çok da güzel bir başlık hakikaten çok, yani.
1: Gerçekten Allah razı olsun.
0: Devam eder ve ailemizi hedef alan kim olursa olsun, kim olursa olsun, yine söylüyorum kim olursa olsun üzerine gidilir ve buna asla müsamaha gösterilmez. Benim kırmızı çizgim ailemdir dememiz gerekiyor. Çünkü Türkiye toplumunu bugün ayakta tutan da bizim aile yapımız. Hı hı.
1: Zaten oradan diyorsunuz vurmaya çalışıyorlar. Şimdi aslında bir başka boyut daha var. Biraz önce biraz girdik o konuya ama biraz daha bence bir başlık haline getirebiliriz diye düşünüyorum. O da şu. Mesela bu doğurganlık oranları falan aslında bir kriz var ya. İşte bu hani bu krizi nasıl aşabiliriz? İşte bir çözüm arayışız. Sonrasında bahsettiğiniz gibi aile yılı olması falan. Ama mesela bu doğurganlık oranları mesela şu anda önümde bir sürü sizin yazınız bu arada. Başlıklar var. Aslında çok güzel başlıklandırmışsınız. İşte ücretli çocuk izni süresinin uzatılması demişsiniz. Eğitimde eşitlik, özel okulların kapatılması demişsiniz. Toprak devrimi ve aile dostu konut politikası demişsiniz. Okul ruh sağlığı merkezleri demişsiniz. Empati ve insani değerlerin eğitimi. Ne güzel bir başlık demişsiniz. Tabi bunların içerisinde medya ayağı işte bir takım işte eğitimlerden bahsetmişsiniz. Şimdi burada aslında bu krizde biraz önce bahsettiğimiz başlığa mı ait sorusunu sorayım. Sonra size bir dinlendireyim, bir ara verelim. Ama şöyle, bu soru unutulmasın için. Ben unutacağım. O yüzden size bırakıyorum, unutmuyorsunuz. Bir ara aradan sonra biz konuğumuz çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Vesiçeri ile muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Hadi bakalım.
2: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
1: Sorular programındayız. Değerli 24 TV izleyicileri, kim var programımızda? Profesör Doktor Vesiçeri ile çocuk ve genç psikiyatristi. Genç derken kaç yaş olması lazım mesela? Ben yaşlı. Ben 20.
4: 25
1: yaşına
4: kadar.
1: Uygun. Tamam 25. Evet tamam. Bu önemli bir şey. Bu önemli bir şey. Onu konuşacağız ama sorumuzu hatırlıyor musunuz? Program öncesinde ilk yarıda sorduğum soruyu.
4: Evet hatırlıyorum tabii. İşte ki gündemimde olan bir mesele. Doğurganlık krizi.
1: Evet.
4: Aslında bizim Türkiye içinde hiç
1: mesela
4: beklemediğim bir şey.
1: Mesela bununla ilgili çözüm önerileri geliştirmişsiniz. Çok güzel. Ben yazınızı okudum ama mesela çözüm önerilerini konuşalım.
4: Ben de birinci çözüm önerim yeniden bizim toprakla buluşmamız diye düşünüyorum. Toprak üretkenliği aslında temsil ediyor. Bir şekilde de muhtemelen kulaklarımıza üretken olmayı fısıldıyor diye düşünüyorum ben. Hmm. Zaten şeyde baktığımızda kırsal insanların çok daha fazla çocuk sahibi olduğunu da görüyoruz. Yani bizim son yıllarda giderek işte bu apartman kültürü dediğimiz kültürün sonucunda bir şekilde doğamızdan koptukça da aslında hani geçen programın birinci bölümünde de konuşmuştuk ya bizi doğamızdan ya da kültürümüzden kopardıklarında, bağlarımızdan kopardıklarında kulağımıza fısıldadıkları şeylere göre hareket etme ihtimalimiz artıyor. Yani diye düşünüyorum. Ve bizi koruyan, kollayan şeylerden birisi de toprak diye düşünüyorum. Ve insanları yeniden toprakla buluşturmanın ki zaten geçenlerde şey de vardı. MHP'nin işte bir 11 maddelik bir şey vardı, önerge mi deniyor, bir yasa önergesi de vardı. Orada da geçiyordu. Yeniden kırsala gidişi teşvik etmek yani. Bunlardan birisi diye düşünüyorum. Ya benim toprak şeyinden kastım şu. Ya insanlara eğer ki kendileri orada belirli bir şey içerisinde yaşam tarzı kuracaklarsa tek katlı ev yapmalarını sağlayacak imkanların tanınması, öyle mahallelerin geliştirilmesinin iyi olacağını düşünüyorum ve bunun toplumdaki doğurganlığı artıracağını düşünüyorum. Çünkü dört duvar arasında apartmanda çocuk yetiştirmek de çok zor yani. Bir bahçesi olduğunda inanın bir annenin, bir babanın üzerindeki yük neredeyse yarı yarıya düşüyor diye düşünüyorum. Çocuğu bahçenize koyuyorsunuz toprakla, çamurla, ağaçlarla. Hem daha sağlıklı şekilde büyüyor hem de daha kolay şekilde büyüyor ve ilginç bir şekilde bizim tek katlı evler, yani o toprak bizi komşularımıza da bağlıyor ilginç şekilde. Şöyle bakıyorsunuz işte apartmanda aslında birbirimize çok da yakınız. Kapılarımız bitişik sayılır ama apartman komşuluğu ile aynı işte tek katlı evlerin komşuluğunun aynı olmadığını da hepimiz biliyoruz, görüyoruz yani. Gördüğümüz aslında şeyleri test etmenin bir anlamı yok. Gözümüzün önünde yani. Hı hı. Kendi gözünle görüyorsun. Hani şey derler ya, ki günümüzün en büyük bilimsel açıdan sıkıntılarından birisi olduğunu düşünüyorum. Yani biz bugün bilim şöyle yürüyor. İlmel yakın düzeyinde gidiyor. Ya işte bilimsel araştırmalar şöyle diyor. Ya abicim ben gözümle görüyorum yani. Gözünle gördüğün şeyi bilimsel araştırma tersini söylese bile senin gözünle gördüğünü bir tık daha şey yapman gerekiyor. Maalesef böyle yani. Ama gelinen noktada bizim kanıta dayalı tıp sistemimizin en büyük açmazlarından birisi bu yani. Normalde ilmal yakin bilginin en zayıf tarafıdır. Ondan sonra ne gelir? İşte aynal yakin dedikleri, işte gözle görme. Gözünle gördüğün şey, bir de hakkal yakin dedikleri bunu yaşayarak görme meselesi. Biz hep bunu geri adıma atıyoruz yani. Aslında bu işin çözümü bizim geçmişimizde var yani. Eskiden insanlar kaç çocuk sahibi oluyordu? Çok daha fazla oluyordu. Bizim kurduğumuz bugünkü sistem bunu doğurduysa o zaman daha önceki sonucu doğuran sistemi gözümüzle gördüğümüz, hatta hakkal yakin yaşayarak bildiğimiz şeyi gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aslında benim orada saydığım birçok şeydi. Geçmişimizde olan faktörler, durumlar diyebilirim.
1: Hı hı. Şimdi aslında bu Türkiye'de aslında herkesin çok merak ettiği ve herkesin böyle üzüldüğü ve kriz olarak gördüğü bu doğurganlık krizinin yanı sırada biraz önce bu hani operasyonla başlayan işte bir saldırı var dediğimiz başlığa toparlayabileceğimiz bir sebep olarak da görünüyor. Yani bu artık bunun içinde galiba kimlerin ne yapması gerekiyor hususu. Devlette Sayın Aile Bakanımız da bence bu konuda ciddi şeyler yapıyor. İnşallah bekleyeceğiz ve göreceğiz ki yapılıyor bu süreçte. Ama galiba şunu anlatmak değil mi? Buna bir itirazı olacağını düşünmüyorum insanların. Çünkü yaşlanan bir nüfus da var ya. Hani bu nereye gittiğimizin ya da hangi ülkeye benzediğimizin de bir delili ya. Dolayısıyla ben burada herkesin hemen hemen bizim gibi aynı şeyleri düşündüğünü düşünüyorum. Fakat galiba bu konuları anlatan insan mı yok? Çalışan insan mı yok? Var mı böyle bir şey sizde de soru işareti?
4: Ben de anlatan insan olmadığını düşünüyorum. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır, yani o zamanlar doğurganlık krizimiz bu kadar yüksek değildi yani, sıkıntılı düzeyde değildi yani. O zamanlar inanın ben bile ya anlayamıyordum yani neden üç çocuk diye bu kadar dile getiriyor, ediyor. Demek ki bu günleri evet şey aslında önceden görüyordu. Aslında bazı şeyler var ki bazı kimseler söylediğinde bizim onu düşünmeden yapmak için olabildiğince çabalamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın da böyle bir özelliği var yani. Bir şey söylüyorsa bizim onu ya bu adam ne diyor diye düşünmeden ya bir bildiği bir kerameti vardır deyip aslında çabalamamız gerekiyor. Hakikaten. Şimdi bakın 10 yılı aşkın süredir bunları söylemiyor mu? Eğer ki bizler bu konuda toplum olarak ya evet ya böyle bir durum var. Ülkenin Cumhurbaşkanı aslında çok da umurunda olmayabilir yani.
0: Ama toplumu için kafa yoran bir insan olarak yıllardır söylüyor. Ama biz bir türlü harekete geçilmedi yani. Sadece Cumhurbaşkanımız söylüyor. Bazı 3-5 insan kafa yoruyor, çabalıyor. Gerisi umurumuzda değil yani.

0: akademisyenler olarak biz bir şey yapıyor muyuz? Yapmıyoruz yani. Ya da işte toplumdaki bizim kanaat önderi diyebileceğimiz ya da işte ünlüler diyebileceğimiz ya da popüler diyebileceğimiz bu toplumun onlara sundukları işte ilgiyi paraya çeviren hayattaki işte nasıl söylesem konforlu bir hayata çeviren insanların hiçbirisi bu konuda bir şey yaptı mı? Elini taşın altına koydu mu?
1: Yok.
0: Koymadı. Kaç tane ünlü çıkıp da bir şeyler yapmaya çalıştı. Ya evet bizim toplumumuzdaki aile yapısı çöküyor ya da işte çocuk sayımız günden güne azalıyor da ben kendimce bir inisiyatif alayım, bir çabalayayım, 5 çocuk yapayım, 4 çocuk yapayım da böyle ya da bunu yeniden anneli trend haline getirecek bir hale getireyim dedik yani. Ya geçenlerde benim bir şey oldu, çok ciddi linçlendim. İşte bu Nazlı Sabancı sanırım. İşte çocuk yapmış. Çocuk doğumdan 10 gün sonra bir fotoğraf paylaşmış. Bayağı da fit bir şekilde. Ve bir sürü insan linçliyor yani. İşte ben de bu kadar zengin olsam, ben de Sabancıların gelini olsam, ben de şöyle olsam, ben de böyle. Ne alaka yani? Sizin çok fazla paranız varsa sizin çok daha fazla şey tüketip kilo alma ihtimaliniz artıyor yani. Burada hani hep gebeliğe laf atılıyor ya. Sürekli olarak gebe olan kadınların sanki yaşlandı. Gebe kalan kadınların sanki işte vücutlarının işte sarktığı ya da çirkinleştiği gibisinden yaygın bir kanı yok mu? Var. Halbuki hiç değil. Aslında o kadına saldırılmasının en büyük nedenini biliyor musunuz? O sürekli olarak bize pompalanan gebelikle ilgili yanlışları darmadağın etmesi. Halbuki ben bir doktor olarak söyleyeyim. Gebelik rahim kanseri ihtimali çok ciddi şekilde azaltıyor. Gebelik bakın emzirmek meme kanseri riskini çok ciddi şekilde azaltıyor. Bunları biliyor muyuz? Bilmiyoruz yani. Ama gebelik sanki insanların kilo almasına yol açmaz. Sağlıklı gebelik sizin sağlığınızı bir adım daha ileriye taşır. Ve eğer ki siz normal hayatınıza da kendinize bakıyorsanız, sporunuzu yapıyorsanız, sağlıklı besleniyorsanız, gebelikte de bunu devam ettirirseniz o disiplinli yapıya, hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ben bunu söyledim, bu sefer beni linçlemeye başladılar. Linçlemelerin nedeni biliyor musunuz? Siz işte body shaming yapıyorsunuz. İşte ben gebeyken kilo aldım, bana hakaret ediyorsunuz. Abicim bununla ne ilgisi var? Ben kimseye de laf söylemedim yani. Ben sadece gebeliğin yani kendiliğinden menkul kilo yapıcı bir özelliğinin olmadığını, sizin gebe değilken kilo almanıza yol açan herhangi bir faktörün gebeyken de yine kilo almanıza yol açabileceğini söyledim yani.
1: Evet.
0: Ama işte buradaki aslında gebeliği kötüleyen sistem zihinlerimizi adeta boyayan, zihinlerimizi hani şey diyoruz ya bu aşılayan sistem bize bunlara karşı da mücadele etmeye itiyor yani. Farkında olmadan reflekslerimizle çalışıyoruz.
1: Bir şey
0: bu refleksleri başkaları belirliyor.
1: Tamam. Çok doğru söylediniz. Mesela diyelim kilo aldı yani anne adayı. Ne olur ki yani? Mesela ne olabilir?
0: Ya,
1: alabilir.
0: Mesele kilo değil. Mesele
1: ya da çirkinleşti.
0: Gebeliğe dair.
1: Atıyorum. Yani öyle bir şey olmuyor yani. Ben hiç çirkin bir hamile kadın görmedim. Hepsi de muhteşemler. Ben anne olmak benim için ayrı konuşulacak bir şey. O çok çok önemli benim için. Ama ben hepsi, bütün hamile yani gebe kadınların çok şirin olduğunu görüyorum. Çünkü bir çok güzel bir şeyi dünyaya getirecek olmanın o şeyi de yüzlerine yansıyor zaten. Yani neden böyle bir pompalama var? Enteresan.
0: İşte, kötü. Yani insan nüfusunu azaltmaya yönelik bir şey yani. Şimdi kadınların çocuk doğurma güdüsü var. Bu güdüyle baş etmek için çeşitli yollara, çeşitli psikolojik manipülasyonlara başvurmak zorundalar. Şöyle ki bir kadın çocuk istemesiyle ilgili ne yapılıyor? İşte sürekli olarak annelik kötü, annelik çok zor, annelik çok sıkıntılı diye pompalama yapılıyor. İşte bir sürü propaganda yapılıyor. Bununla da yetinilmiyor. Mesela anneliğini adeta sahte şekilde ya da böyle yalancı annelik yapması sağlayacak şeyler var. Yani şimdi bu da ayrı bir linç meselesi olabilir. Ya mesela ben günden güne toplumda giderek artan ki kesinlikle köpek bakılmasına karşı değilim, kedi bakılmasına karşı değilim. Aslında bunun bir çocuğun alternatifi olarak sunulmasına karşıyım. Sunulduğunu da görüyoruz yani. Ne oluyor? Biz kadınların annelik güdüsüyle baş edemiyoruz. O zaman o annelik güdülerini işte yerine koyma dediğimiz başka bir şeyi koyarak aslında adeta avutmalarını sağlamak

0: yapmamız gerekiyor diye bir şey de yapılıyor ve bunun sonucunda da sürekli olarak bunun da özellikle çocuk filmlerinde, işte çizgi filmlerde, sinemalarında sürekli olarak köpek sahibi olmanın, köpeklerle ya da işte evcil hayvanlarla o annelik güdüsünü geçirtmeye çalışmalarının olduğunu düşünüyorum, görüyorum işin doğrusu.
1: Buna örnek verebileceğiniz bir çizgi film var mı? Hayır, bunu
0: Şimdi gözümün önüne bir sürü
1: analize
0: geçiyor.
1: etmeyen değil de
0: Gözümün önüne bir sürü geçiyor
1: bunu
0: ama
1: eleştiren.
0: eleştiren mi?
1: Eleştiren.
0: Yok. Reklamlardan tutu şeye kadar. Bir tane göremezsiniz yani. Tam
1: Mesela
0: tersine bunu özendiren, sürekli özendiriliyor.
1: ben geçen bir tane çizgi film izledim. İzledim. Genelde izliyorum, evet, çizgi film. Şu Patron Bebek. İzlediniz mi
0: Ha,
1: o çizgi filmi?
0: evet.
1: Orada bence bu meseleyi
0: Eleştirisi
1: eleştiriyor.
0: vardı, evet yani. Hatta zaten açık
1: Ve çok
0: şekilde
1: şaşırdım. Dedim ki ya bu gerçekten konuşulmalı. Yani bu mesele konuşulmalı diye şey
0: Evet,
1: yaptım.
0: aslında
1: İzledim.
0: açık
1: Değil
0: şekilde
1: mi?
0: o
1: Eleştiriliyor.
0: çizgi filmde köpeklerin çocukların yerine konulması meselesi
1: Evet. Şu, ben de biraz şaşırdım.
0: çalışıldı.
1: Baştan dedim ki galiba böyle bir... Hayır, tam tersi ve bu beni açıkçası sevindirdi. Bu konu mesela hiç kimsenin de dikkatini mutlaka ki çekmiştir ama mesela konuşuldu mu bu bilmiyorum ama muhteşem bir şey var. Eleştiri var böyle tam herkesin, muhatapların anlayacağı şekilde.
0: Şimdi burada şey söylemek istiyorum ben. Burada yani dünya nüfusunun azaltılmasına yönelik bir sonuçta işte dünya yönetenlerin iradesinin olduğunu biliyoruz yani. Bu Dünya
1: Evet.
0: Ekonomik Forumu'ndan tutun başka şeylere kadar işte en son sayı bile veriyorlar. Dünya nüfusunun 2 milyara işte sabitlenmesi gibisinden bir şeyleri var. Bunun en büyük nedeninin ben şu an sahip oldukları hegemonyayı ya da sistemi sürdürmek olduğunu düşünüyorum. Bu kesinlikle iklim krizi ya da başka bir durum değil. Bugün işte Batı endeksli, Batı merkezli dünya düzeninin, dünya sisteminin devam ettirilmesi anlamına geliyor yani. Çünkü Batı aslında kurduğu sistemin altında kalmaya başladı yani. Şöyle kalmaya başladı. Kendi kurdukları işte değersiz, işte anneliğin, aile yapısının işte anlamsız olduğuna dair söylemlerinin altında kaldılar. Bu sefer kendileri çocuk yapmamaya başladı.
1: Başladılar.
0: Ve çocuk yapmaya devam eden doğu toplumları onların yerini alacak diye bunu engellemeye çalışıyorlar. Zaten bizde doğum oranları düştü. O zaman doğuda da düşsün. Onların üzerinde çalışalım. Her türlü psikolojik ya da toplum mühendisliği çalışmasını yürütelim ki onların sayısı da artmasın, bizi geçmesin. Bizler de bu kurmuş olduğumuz düzeni devam ettirebilelim yani. Aslında bu kadar basit olduğunu düşünüyorum ben işin doğrusu. Yani çok da şey yapmanın bir anlamı yok. Çünkü bütün projeksiyonlar 2050'den sonra özellikle işte doğu toplumlarının Afrika'nın mesela Afrika'nın işte 2100 yılında Afrika kökenli insanların dünyadaki egemen şey olacağı görülüyor. Bütün biz düşünler projeksiyonlar bunu gösteriyor. Bunu engellemeye yönelik ya da işte 2050'de işte çoğunluğu Müslüman toplumların olduğu toplumların aslında bu dönüşümü sağlayacağı görülüyor ve bunu engellemek için adamlar var gücüyle çalışıyor işin doğrusu ve buna düşüyoruz biz de maalesef.
1: Ya bundan sonrası aslında tahmin etmesi zor değil. Şöyle yapalım. Yine bunları konuşacağız. Programın sonuna doğru vaktimiz var. Şimdi bu uyum haftası, bütün anneleri ilgilendiren, bütün babaları ilgilendiren, çocukları daha az ilgilendiriyor gibi duruyor. Şu hususta, bu başlıklar meselesinde. Mesela bu aylarda en çok hangi sorular geliyor annelerden mesela? Hangi sorunlarla karşılaşıyorlar ve çözüm önerileriniz ne oluyor sorusunu soralım. Çünkü burada bayağı güzel çözüm önerileri var. Mesela ilk hafta ne yapmalı annecik? Mesela
0: Ya,
1: bahçede ne kadar durur? Kendimi de örnek.
0: aslında bunun net bir cevabı yok diye düşünüyorum ben. Her çocuğun annesine, babasına bağlılık oranı ya da bağımlılık oranı birbirine aynı değil yani. Her çocuk da aynı değil yani. Kimi çocuğun annesini ya da annesiz dayanabilme gücü daha yüksek oluyor. Kimisinin daha az oluyor yani. Çocuk var. Yarım saat annesini görmedi mi? O çocuk bir daha annesini
1: Peki ileride
0: göremeyecekmiş.
1: hangi çocuk başarılı oluyor bunlardan?
0: Ha, Bence biraz daha şey olabilenler, yani anne babasının yokluğuna dayanabilenler bir tık daha avantajlı gibi görünüyor. Çünkü yalnızlığa tahammül kapasitemiz bizim gelecekteki karşımıza çıkacak birçok sorunu baş etmemizin en önemli faktörlerinden birisi. Yani eğer siz yalnız kaldığınızda çok ciddi zorlanmıyorsanız, huzursuz olmuyorsanız, gerilmiyorsanız, sürekli olarak birinin yanınızda olmasına ihtiyaç duymuyorsanız, o zaman siz biraz daha avantajlı oluyorsunuz. Aksi takdirde sürekli olarak hayatınızda birisinin olmasını sağlamaya çalıştığınız için birçok şeyden taviz vermek zorunda kalabiliyorsunuz diye düşünüyorum yani. Ama araştırmalar şunu işaret ediyor. Çocukken, işte 0-6 yaş döneminde özellikle duygusal kontrolü daha iyi olan çocukların matematiği iyi olan çocuklara göre gelecekte daha başarılı olduğunu gösteriyor yani.
2: Allah Allah.
0: Evet evet, yani bizim böyle bir yanılgımız var. İşte hep ilkokulda çocuğumuz hemen matematik öğrensin diyoruz ama duygu kontrolünü edinmek gelecekte başarılı olmak adına matematik bilgisi ve becerisinden daha öngördürücü gibi görünüyor.
2: Çok iyi. Ben buna sevindim.
0: Evet. Aslında
2: çünkü matematik bir başarı mıdır sorusunu konuşmak isterim ayrıca. Çocuğun matematik bilmesi.
0: Ya matematik sonuçta beyni zorlamanın her türlüsü iyidir diye düşünüyorum. Çünkü beynimiz zorlanarak gelişiyor, tıpkı kaslarımız gibi. Şimdi şeyde çok sevdiğim bir sözü vardır bu şeylerin, sporcuların. No pain no gain diyorlar. Yani diyelim ki sen spora gittin. Eğer ki spor yaptığında canın acımıyorsa, kasların biraz ağrımıyorsa sen bir şey, hiçbir kazanım elde etmemişsindir. Sadece orada biraz keyif atmışsındır gibi söylerler. Kaslarının gelişmesi istiyorsan biraz zorlaman gerekiyor. Beyin için de bu söz konusu yani. Ben yıllarca şunu savundum.
2: Kalp için.
0: Yıllarca efendim?
2: Kalp için.
0: Kalp için de öyle, biraz zorlamak gerekiyor. Mesela biraz koşacaksınız, zorlanacaksınız, biraz kalp hızınız artacak. Ki o yürüyüşün ya da koşunun kalbinize faydası olsun. Öylesine sallanarak gezdiğinizde bunun kalbinize çok faydası yok. Ben yıllarca şunu savundum ve yanıldığımı gördüm. Onu söyledim yani. Çocukları çok zorlamayın. Ama bugün araştırmalar şunu net şekilde gösteriyor. Çocukların bir tık zorlanması gerekiyor. Onları travmatize etmeden zorlamamız gerekiyor ki gelişsinler. Özellikle zihinsel açıdan. Sıkıldı. Bırakın biraz sıkılsın. Bunaldı. Biraz bunalsın. Tabii bunalta öldürmemek gerekiyor. İyice şey yapmamak gerekiyor. Ya da bıktırmamak gerekiyor. Orada bir ince çizgi var. O dengeyi gözetmek gerekiyor. Ama çocuklarım sıkılmasın derseniz çocuklarınızın geleceğini zehirlersiniz. Mutlaka çocuklarınız sıkılacak. O sıkıntıyla baş etmeyi öğrenecekler. Mutlaka çocuklarınız zihinsel olarak zorlanacak. O zorlanmanın karşısında pes etmemeyi, devam etmeyi öğrenecek ki beyinleri gelişsin. Zaten şey belirtiliyor. İnsan beyninin işte nöroplastisitesi dediğimiz gelişiminin belirleyen en önemli faktörün bir zorlanma, iki sıkılma olduğu belirtiliyor. Yani eğer ki siz bir şey çalışırken sıkılmıyorsanız, zorlanmıyorsanız aslında o sizin beyninizi geliştirmiyor diyebilirim. Bundan dolayı da bundan kaçınmamak gerekiyor. Çocuklarımızı zorlamamız lazım biraz.
2: Peki sizin gördüğünüz çocuklarda ne var? Yani hangi yıllardaki çocuklar daha mutluydu?
0: Bence kesinlikle bizim dönemin çocukları
2: daha
0: çok daha zor yaşantılarla karşı karşıyaydılar. Anne babalık olarak çok daha kötü anne babalığa maruz kaldılar. Ama çok daha mutluydular diye düşünüyorum. Çünkü günümüzün çocuklarını biz dualarından kopardık. Olabilecek en kötü şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Duaları bir köy, bir toprak, arkadaşlar, anne baba, anne dedeler, bir komünite ve biz çocuklarımızı maalesef komüniteden kopardık ve ekranlara, dört duvara hapsettik diye düşünüyorum. Ve bunu da zaten araştırmalar da gösteriyor. Bugün her iki çocuktan birinde, dünya genelindeki araştırmalar, her iki çocuktan birisinde ya depresyon ya da anksiyete bozukluğu olduğunu gösteriyor yani. Yani %50'si demek yani. Normalde düşünün, şu an desem ki çocukların %50'sinde grip var, dünya alarma geçer. Grip çok basit bir hastalık. Ama her ikisinden birisinde çok yıkıcı etkileri olan depresyon ya da anksiyete olduğunu bütün dünya verileri gösteriyor ama hiç kılımız kıpırdamıyor. Niye böyle? İşte bizim kurduğumuz dünya düzeninin onların doğasına uygun olmayışı ve bizim kendi

0: kıt anlayışımızla oluşturduğumuz ve onlara sunduğumuz hayatın onları zorlaması ve onların ruhlarının adeta bunun altında ezilmesi olduğunu düşünüyorum. Ve bunu yapanlar maalesef dünya hegemonyalarını, dünyadaki güçlerini, tahakkümlerini devam ettirmek isteyenler diye düşünüyorum. Ve bunun bedelini maalesef en çok da çocuklarımız ödüyor.
1: Başarıyorlar mı? Başarıyorlar.
0: Maalesef başarıyor, evet. İşte %50'sinin... Ya niye? Bir çocuk neden depresyona girer ya? Düşünebiliyor musunuz? Hayatta en fazla hiçbir şey takmayacağı, bakın saçmalamanın lüks olduğu, en küçük şeyden mutlu olabileceği bir dönemde bir çocuğun depresif olması, sürekli mutsuz, keyifsiz, can sıkıntısı yaşaması, hayattan keyif almaması dünyanın en kötü şeyi değil mi sizce yani?
1: Tabii.
0: Ve bakın her iki çocuktan birisinde diyorum ya depresyon ya da anksiyete var. Maalesef bizim bu tahakküm sevdamızın, bizim derken bizim değil maalesef bugün, çünkü dünya tahakküm eden bizler değiliz. Batı merkezli dünya yapısı ve onların kurduğu yüzyıllık sistem çocuklarımızı, ruh sağlığını ciddi şekilde bozmuş görünüyor. Ve bu sistemlerini devam ettirmek için çocuklarımızı ezmeye devam ediyorlar. Sadece bizim çocuklarımız değil, bütün dünya çocuklarını.
1: Peki siz psikiyatrist olmaya karar verdiniz. Yani niye çocukları çalışmak istediniz? Yani niye genç yaşlılar yani?
0: Bizim doğrusu, ben hep çocuk doktoru olmak istiyordum. Ben Çapa Tıp Fakültesi'nde okudum. İlk girdiğim yıldan itibaren hep çocuk doktoru olacağım diyordum. Sonra 6. sınıfta pediatri stajımız oluyor. Evet. Orada şunu gördüm ben. Yani aileler çocuklarını getiriyor. Ama aslında ailelerin getirdiği çocukları değil, gelecek kaygıları. Ve o gelecek kaygısıyla baş etmek çok zor olduğunu gördüm. Yani. Çünkü mesela çocuğunu getiriyor, çocuk da İşte hafif bir nezle var, hafif bir grip var. Bir doktor için çok basit bir şey. Ama aile çocuğu ölüyormuşçasına, geleceği yok oluyormuşçasına bir tepkiyle geliyordu. Ve oradaki doktorlarla ailelerin o beklentileri ile düşüncelerinin birbirinden çok farklı olması. Doktor için ne? Çok basit bir infeksiyon bu. Yani var bunda. Ama anne için can havliyle, baba için can havliyle geldi bir yer. Ve orada çok ciddi tartıştıklarını, çatıştıklarını görünce o beklentilerin beni korkuttu. Ben pediatriden uzaklaştım ve internken, yani son sınıfında tıp fakültesinin dahiliyeye yöneldim. Dahiliye yazdım. Sonrasında ben dahiliyenin bana göre olmadığını gördüm. Psikiyatrist olmak istiyordum. Çocuk psikiyatrisi de böylelikle şey oldu. Oldum olası çocukları çok seviyorum. Kendi çocuk tarafımın olduğunu görüyorum, biliyorum ve seviyorum da bunu. Umarım hiç değişmez.
1: İnşallah.
0: Yeğenlerim falan beni çok sever. Küçüklüğümden beri ya. Ben böyle bir, şeyim var yani. Umarım hep böyle de kalır. Böyle gidiyoruz yani. Ondan dolayı çocuklarla olmak da güzel. Ve ben bunu bana bahşedilen bir şey olarak görüyorum işin doğrusu. Çocuklarla bir arada olmak bence Allah'ın bana bir lütfu
1: diye
0: düşünüyorum.
1: Peki şöyle şey oluyor mu mesela? Ben gerçekten bunlara yazılabilir mi bilmiyorum ama mesela çocuklar zaten birebir zaten böyle ruberu görüşüyorsunuz değil mi çocuklarla? Gerçekten böyle hayal dünyalarından tutun da kendi kurdukları cümlelere kadar onlar biraz daha somut ve gerçekler üzerindeler ya mesela işte. Çok güldüren, bir o kadar düşündüren, şaşırtan oluyor mu hikayeler? Çıkıyor
0: tabii
1: mu?
0: Çok fazla oluyor.
1: Böyle dostluklar ya, mesela.
0: Mesela tabii benim çok sevdiğim böyle dost olduğum, kanka olduğum çok
1: çocuk
0: şey var.
1: Var.
0: Bana Veysi derler mesela yani. Bana Veysi mesela işte 7 yaşındaki çocuk ailesine Veysi'ye gidelim. Veysi ne yapıyor? Mesela geliyorlar şey Veysi ne yapıyorsun falan, askerlik arkadaşı gibi.
1: Gibi.
0: Ben çok severim. Hatta benim çok sevdiğim bir iş arkadaşım var. Çocuğu ilk defa tanıştığımızda İşte Veysi Hoca şöyle böyle falan bayağı anlatmış. Çocuk geldi yanımda. Veysi Hoca merhaba. Ben dedim ki ne Veysi Hocası ya ne yapıyorsun lan falan. Böyle onun dilinden konuşunca böyle. Bir çocuk bir şok oldu. Sonrasında böyle bir kanka dedi. Annesi geldi bizi öyle bir samimi görünce. Hemen çocuğuna ya sen ne yapıyorsun Veysi Hoca şöyle. Ya ne diyorsa anneciğim ya benim kankam dedi ya. Hani böyle bir.
1: Galiba bu.
0: Evet ya ben çocuklarla öyle olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi çocuklar anne babaların çok ciddi yaptığı bir yanlış var. Çocuklar. Bizlerin onların temel koruyucu, kollayıcısı olduğunu farkında değiller yani.
1: Evet.

0: Bunun farkında olan biziz. Bizim mutlaka çocuklarımızla iletişimimizin iyi olması için çabalaması gereken biziz. Yani çocuklar bunun farkında değil. Bizim onlar için ne kadar hayati olduğumuzun da farkında değiller. Bundan dolayı bizlerin çocuklarımızla iletişimimiz iyi olsun diye kafa yormamız, okumamız, incelememiz, çocuklarımızın zihin dünyasına yakın olmamız gerekiyor. Ben çocuğum bendeyken mesela sabahları kahvaltıdan sonra şey yapardık yani. İşte felsefe saati diyordum ben 7 yaşımda. Ya inanın öğrendiğim şeylerin haddi hesabı yok yani. O da şöyle. Herkes istediği soruyu sorabilir. Ve bir soru soracağız. Herkes aklına ne gelirse onu açıklayacak. Yani paralel evreninden tutun, insanların ilişkilerine, kim ne yapıyoruna. Ya zaten ben şunu düşünüyorum. Hayatta gerçek filozof diye bir şey yok yani çocuklarından başka yani.
1: Çok.
0: Hiçbir şeyleri yok. Sadece akıllarına dayanan, gözlemlerine dayanan ve bundan yola çıkarak bir şeyler söyleyen çocuklar ve çocukları bu kulakla filozof oldukları gerçeğini düşünerek dinlediğimizde her şey çok farklı oluyor yani. O anlattıkları şeylerin sahiciliği, onların yaşadığı dünyanın apayrı oluşu, bizim gördüklerimizden çok daha farklı ayrıntıları görmeleri ve bunu yorumlamaları aslında çok şey yani böyle bir adeta bir sihir gibi bir şey diye düşünüyorum ben.
1: Çok.
0: Ve onlarla hemhal olmak o dünyalarıyla bence bir lütuf.
1: Şimdi aslında çocuk demişken gerçi maalesef hani suça sürüklenmiş çocuk diyorlar ya mesela. Ben bu kavramı biraz konuşmak istiyorum bir çocuk psikiyatristiyle. Mesela bu çok acı örneklerimiz oldu. İşte Ahmet Mingöz'ü oldu, Atlas oldu. Birçok güzel, nice böyle gül çocuklar maalesef bir katliamı, işte bir cinayeti kurban gittiler. Şimdi burada şunu düşünmek lazım. Yani artık bu suça sürüklenmiş çocuk kavramını konuşmayalım gerçeği var. Yani suç ve sürüklenmiş çocuk yoksa o suçu gerçekten bizzat işleyen. Mesela buradaki ayrımı nasıl yapmalı insanlar?
0: Şimdi burada hani programın ilk bölümünde de konuştuk. Toplumdaki her bir çocuğu, düşmanımın çocuğu dahi olsa kendi çocuğummuş gibi görmedikçe biz toplum olamayacağımızı düşünüyorum ya da başarılı olamayacağımızı toplum olarak düşünüyorum ben. Bu minvalden baktığımızda aslında suça bulaşmış mı dersiniz, suça karışmış mı dersiniz, suça sürüklenmiş mi
1: Sürüklenmiş.
0: dersiniz? Her çocuk aslında bizim toplum için çok ciddi bir kayıp yani. Ben her bir insan yavrusunun doğduğunda başka dünyada hiçbir kimsede olmayan bazı hasletler, özellikler, potansiyellerle doğduğunu düşünüyorum, inanıyorum yani. Yani dünyada diyelim ki ilk insandan son insana kadar 100 milyar insan olacaksa her birisinde mutlaka birbirinden bizim parmak izimizin farklı oluşu gibi başka kimsede bulamayacağımız bazı özellikler var diye düşünüyorum ben. Bu açıdan bakarsak yani işte Einstein'dan tutun başka işte Edison'una ya da Tesla'sına ya da işte bizim dünyamızdan Farabi'sine işte El Cezeri'sine bu insanların bulduğu şeyleri o insanlar gelmeseydi belki de başkaları hiçbir zaman bulmayacaktı yani diye düşünüyorum ben. Böyle olunca da bizim her bir çocuğu kaybetmemek adına var gücümüzle çalışmamız gerektiğini ve bunun için ne gerekiyorsa bizim bütün imkanları seferber ederek kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ya. Yani. Böyle olunca düşünün bir işte Einstein diyelim ki küçükken işte aklı henüz tam ermiyor. İşte davranışını yönlendirme yetisi de çok gelişmemiş. Annesi babası da sıkıntılı tipler, mahallesi de kötüydü. Onun suç sonuçta ortamı oldu. O da gitti bir suç işledi. Hapse tıkadık yani. Kim kaybetti? Evet, zaten o kaybetti gitti. Toplum da kaybetti. Toplumu boş verin. İnsanlık kaybetti. Böyle bakmamız gerektiğini düşündüğümüz için aslında suça sürüklenen çocuk diye bir tabir geliştirilmişti. Ama maalesef son yıllarda Türkiye'de bunun çok da iyi gitmediğini gördük. Zaten değiştirildi. Ama burada bizim şunu görmemiz gerekiyor.
1: Tabii.
0: Mutlaka eğer ki bir çocuk bir suça karışıyorsa, bulaşıyorsa orada o çocuğun o

0: suçu işlemesinde mutlaka kabahati olan, mutlaka ya da en azından bir işini gücünü yapmayan anne baba da olabilir, çevredeki başka kişiler de olabilir. Onların da mutlaka sorumlu tutulması gerektiğine göndermede bulunmalı. Yoksa o çocuk yaptığı suç yerine kar kalsın değil yani. Mutlaka onda şey olmalı ama bir çocuk hapse giriyorsa bence onun yanında iki kişi daha girmeli diye düşünüyorum ben. Benim genel olarak gördüm.
1: Zaten bu Kahramanmaraş'taki olayla ilgili biliyorsunuz.
0: Ya evet yani, evet yani orada anne baba o çocuğu koruyacak yani. Burada içimi acıtan bir şey daha söylemek istiyorum. Çocuk yetiştirmek bir anne baba için zaten dünyanın en zihinsel açıdan, duygusal açıdan külfetli şeyi yani. Çocuğunuzun parmağına bir küçük diken batıyor. Canınızdan can gidiyor değil mi yani?
1: Evet.
0: Çok külfetli bir şey yani.
1: Çok.
0: Çok sıkıntılı bir şey. En azından ekonomik açıdan hiçbir külfet olmaması için bizim çalışmamız gerekiyor. Hı-hı. Mesela ben bir şey söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Çocuklarımız için. Çocuk psikiyatrisine götürdüklerinde bence sigortanın bu sağlık işte SGK mı oluyor? SGK'nın mutlaka karşılaması gerekiyor. Ya ben özelde çalışıyorum. İnanın yüreğim kanıyor yani. Neden ben sadece biraz parası olan insanların çocuklarına bakmak zorunda olayım ki yani? Neden diğer çocuklar da getiremesin ki? Şimdi benim de bir yer açmışım. Ücretsiz bakma şansım da yok. Evet, kendi çapımızda biraz bakıyoruz yani. Ve o insanlara da bakabilmemiz gerekiyor. Madem çocuk psikiyatrisi buralarda, bütün dünyada bakılıyor. Bizde de öyle olsun ya. Ya çocuklarımız için değer. İnanın hiçbir şey kaybetmeyiz yani.
1: Ama şu anda öyle diyebiliyorum ben.
0: Değil.
1: Devlet hastanesinde.
0: Ya devlet hastanesinde öyle ama devlet hastanesinde o yoğunlukta yani ben bir muayene 45 dakika 1 saat olmalı çocuk psikiyatrisi.
1: Hmm.
0: E bunu sağlayamıyorsa ya bunun devleti, bunun özel muayenehanesi yok yani. Bizim sigortaları gerek özel gerekse de SGK'yı en azından çocuklarımız için en iyi alacakları şeyi sağlamak için bunu çok da yapabiliriz önemli, yani önemli diye şey. Düşünüyorum ben.
1: Bu çok önemli.
0: Ve bu inanın Türkiye'ye çağ atlatacaktır diye düşünüyorum yani. Çocuklar, çocuklarımız için değer ya. Çocuklar hepimizin çocuğu. Yani böyle bakmadığımız bir deçede çocuklarımıza yeterince iyi bakmayacağımızı düşünüyorum ben.
1: Hı hı. Aslında o sürenin bir çocuğa verilecek sürenin
0: evet,
1: yani 45 dakika.
0: Biz, evet yani 45 dakikanın altında kesinlikle o çocuk değerlendirmesi olmaz diye düşünüyorum 45 dakikanın altındaki bir şeyin. Ben 45 dakikada anlamıyorum. Bir saat geçiyor inanın bazen bir saat 15-20 dakika yine anlayamıyorum. Yani o yüzden...
1: Peki arttı mı bu çocuklardaki depresyon ve psikiyatristik
0: tabii,
1: sebepler?
0: Son yıllarda artıyor. Her gün artıyor. Otizm artıyor. Depresyon artıyor. Dikkat eksikliği, hipoksi bozukluğu artıyor. Anksiyete bozukluğu artıyor. Kendine zarar verme artıyor. Ve maalesef kendine kıyma da bütün dünyada çocuklar ve gençler arasında artıyor maalesef. Özellikle pandemiden sonra çok ciddi bir yükseliş söz konusu. Ben bunun bir şekilde nasıl olduğunu açıklayamıyorum. Ama pandemiden sonra bütün bu psikiyatrik hastalıklarda 3-4 katlık bir artış söz konusu.
1: Şimdi aslında bu önemli ama bir taraftan da madem o konuya girdik, bu bağımlılıklar üzerinden giderken herkes bu dijitali çok şey yapıyor ya işte. Mesela ben de söylüyorum işte sosyal medya mı sosyal mera mı karar veremediğimiz bir düzlemin içerisinde mücadele veriyoruz ama ya çocuklar enteresan bir şekilde mesela bir kısımda şöyle diyor evet çocukların işte bilişsel kapasitesini artırıyor işte dijitaldeki şeyler. Evet öyle şaşırdınız ama onu diyenler de var işte şu oyunlar zeka geliştiriyor şöyle yapıyor ama galiba burada söyleyeceğimiz şey süre. Sizin söylediniz.
0: Şöyle doğru süre çok önemli ama yani araştırmaların çocukların işte dijital mecraların çocukların zekasını geliştirmediğini de söylemem gerekiyor. Bu endüstrinin bir aslında
1: bize,
0: evet yani reklamı diyebiliriz yani. Maalesef gerçekler kesinlikle bunu göstermiyor. Bakın endüstrinin onca araştırmasına rağmen bugüne kadar çocuklarda bir tık sosyalliği arttırdığı, bir miktar faydası olduğu gösterilen tek bir program var. Çocukluğumuzun Susam Sokağı.
1: Evet.
0: Onun dışında bakın o kadar araştırmaya, o kadar para harcamaya rağmen faydası olduğu gösterilen bir şey yok. Anne babaların sık sık gelip de ya hocam işte İngilizce saymayı öğrendi, İngilizce öğrendiğini biliyorum, görüyorum yani. Araştırmalar şuna da işaret ediyor. Evet çocuklar ediniyor ama

ezbere, adeta papağan gibi bir şey olduğunu ve kalıcılaşmadığını, kısa sürede unutulduğunu gösteriyor oradan öğrenilen şeyle. İnsan beyni, özellikle çocukların beyni birebir insanlarla etkileşim içerisinde öğrenmeye daha

0: Çünkü evet. Çünkü bir tık yaşayarak şey yapıyoruz yani. Daha fazla aklımızda kalıyor, zihnimizde kalıyor. Ve araştırmalar, evet, süre çok önemli. Bugün mesela ergenlerde özellikle 2 saate kadar günlük ekran süresinden kastım televizyon, tablet, telefon, bilgisayar hepsinin toplamı 2 saati aşmadığında onları mental olarak rahatlattığını, iyi geldiğini, ama 2 saatten fazlasının depresyonu arttırdığını, anksiyeteyi arttırdığını, dikkat eksikliği, hipoksi bozukluğunu arttırdığını ve kendine zarar verme davranışını arttırdığını biliyoruz yani. Bugün 2014 yılından 2026'ya kadar ABD'de depresyon, anksiyete ve kendine zarar verme davranışının arttığı görülüyor. Ve bunun en önemli nedeninin giderek artan ekran süresi olduğunu biliyoruz yani. Hani dedik ya 2 saat. İlaçla zehri birbirinden ayıran dozudur. Ve bu da ergenlerde 2 saat ekran süresi, çocuklarda da yani işte 12 yaşından küçüklerde de 1 saattir yani. Eğer ki çocuğunuz günde 1 saatten fazla 12 yaşından küçüklerde ekrana maruz kalıyorsa bilin ki oradan zarar görüyor yani. Bir ergen de 2 saatten fazla bakıyorsa kesinlikle zarar görüyordur. Hiçbir faydası yok. Tabii ki faydası olabilir, küçük küçük faydaları olabilir yani. Ama genel olarak o çocuk çok ciddi zarar görüyordur ve ben geleceğin en büyük sıkıntısının, zorluğunun dijital bağımlılık olacağını bugünden öngörüyorum. 10 yıl sonra eğer ki biz bu dijital bağımlılıkla ilgili durdurucu ya da işte bir şekilde onunla baş edici mekanizmaları, sistemleri geliştirmezsek 10 yıl sonra çok fazla ailenin ve toplumun dili yanacak diye düşünüyorum. Ve bu uyarıyı buradan yapmak istiyorum.
1: Evet, aslında bence çok da faydalı oldu diye düşünüyorum anneler için. Galiba annelerin şu anda böyle bir de şey var mesela, yani ne kadar bir anne, ne kadar çocuğuna, ne hangi sınırda itiraz diretmeli yani. Ne kadar, ya da çocuk nereye kadar, yani sınırı meselesi var ya, çok konuşulan mesele bu. Galiba biz onu şey yapıyoruz,
0: Ya evet bu
1: belirleyemiyoruz.
0: evet aslında çocuk meselesi denge meselesi yani hakikaten her şeyi kararında, dozunda, dengesinde yürütmek çok önemli diye düşünüyorum. Ne aşırı izin verici ne aşırı kuralcı olmamak gerekiyor. Ama çoğu zaman yapmamız gerekenin bazen çoğu zaman kendi göğsümüze taş koymak olduğunu söylemem gerekiyor. Mesela çocuğumuz diyelim ki çok sıradan normal bir şey istiyor. Bazen hayır diyerek ona hayatın gerçekliğini öğretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aşırı izin vericilik çünkü günümüzün en büyük sıkıntısı diye düşünüyorum. Eğer ki bir çocuğumuz her dediğini yaparsak, çocuğumuz sevginin ölçüsünün sevdiklerinin dediğini yapmak olduğu yanlış kanısına varabiliyor yani. Böylelikle de ne oluyor? Yarın öbürsün birisini sevdiğinde onun her dediğini yapmaya girişebiliyor yani. Ki bu da çok ciddi yanlışlara yol açabiliyor. İşte arkadaşını seviyor diye her istediğini yaptığında çocukların başına neler geldiğini hepimiz biliyoruz. Yani bizim mutlaka sevgi sevmenin onun her istediğini yapmak olmadığını davranışlarımızda, tutumlarımızda göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Çok önemli. Şimdi yarından okullar açılıyor ya hocam. Şimdi burada aslında insanların da merak ettiği, bence ailelerin en büyük korkusu bu akran zorbalığı meselesi. Buna da başka bir isim bulsak, bu akran zorbalığı meselesine ne bulsak, onu hemen bir çalışsak, hangi kelimelerle anlatsak bu duygu durumunu bilmiyorum ama bu meseleyi çocuklar arasında en aza indirgeyecek ya da ailelerin bu anlamda alabileceği önlemler. Hadi zaten çocuklar bir gözetmenleri var başlarında ama bu arada hani bunun da arttığını düşünürsek, yani çok fazla arttığını düşünüyorum ben bu akran zorbalığı meselesini.
0: Tabii çocuklarımızı
1: İşte bunun sebebi galiba bu dijitaldeki çok fazla sörfle.
0: dijitalleşme ve insanlardan uzaklaşma yani.
1: Ve
0: Aslında
1: acımasızlaşma.
0: evet duyarsılaşıyoruz. İnsanlardan
1: Çocuklarda da mı acımasızlık görüyoruz?
0: çocuklar zaten acımasızdır yani. Çocuklarda henüz empati gelişimi ya da vicdan gelişimi çok iyi olmadığından dolayı fırsat verirseniz çok ciddi.
1: Peki çok empati duyan çocuklarda, mesela diğer gam olan çocuklarda empati değil mi?
0: Her şeyin aşırısı zararlı. Mutlaka denge yani. Mutlaka hani kıvamında olması çok hani ahseni takvim diyorlar ya. Tam bir öyle bir dengeli şey olması gerekiyor diye düşünüyorum.

0: düşünüyorum. Aşırı mesela dediğiniz gibi empatik olmadan çocuklarda çok ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Bizim mutlaka her şeyi ölçülü, dengeli götürmeye çalışmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Mesela duygularla ilgili de bu çok şey oluyor. Aman çocuğum hiç kızmasın, sinirlenmesin. Böyle bir şey yok yani. Bütün duygular kararında, yerinde, zamanda, dozunda iyidir ve ekspres edilmesi gerekir yani. Sizin sınırınızı birisi zorluyorsa sizin sinirlenmeniz tabii kararında, dozunda iyi bir şeydir, kötü bir şey değildir. Nefret mesela. Aman çocuğum nefret etmesin. Tabii ki nefret edecek yani. Bazılarının nefret edilmesi gerekiyor. Yani bugün işte mesela işte İsrail'de olanlardan dolayı bizim bir nefretimiz olmalı ya. Oradaki çocukları
1: Türklerde
0: bu kadar
1: var
0: şey
1: mı?
0: yapanlara
1: Var.
0: karşı onu tabii
1: Bizde de var tabii
0: herkesten
1: ki.
0: şey yapmamak kaydıyla tabii ki nefret edeceğiz yani. Sinirlilik, gergin bütün duygular bize aslında bir lütuf olarak verilmiştir. Bir hediye olarak verilmiştir ve onu yerinde, zamanda, dozunda kullanmamız gerekir yani. Öfkem de bir hediyedir. Gidip de onu yanlış yere vermemem gerekiyor. Yanlış adrese vermemem gerekiyor. Yoksa bana geri gelir. Posta ve gönderdiğim parası da cabası olur yani. Sevgi de öyledir. Mutluluk da öyledir. Hüzün de öyledir. Bütün bunları kararında, dozunda kullanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çocuk sevgisi de böyledir. Yani çocuk sevgisinde aşırıya gitmemek gerekiyor. Onları kararında, dozunda sevmek gerekiyor. Aksi takdirde hakikaten geri dönüşü kötü olabiliyor yani. Mesela çocuğunu çok çok aşırı sevdiğinizde yarın öbürsü gün onlar için çok değersiz olabiliyorsunuz yani. Bunların şeyini yapmak gerekiyor.
1: Ciddi mi?
0: Tabii kesinlikle. Ya mesela birçok narsistik oluşumun en büyük nedeni nedir? Aşırı sevilen, aşırı çevresine dönülen, aşırı kendisini çocuğu için adeta saçını süpürge eden anne babaların olduğunu görürüz. Onları gerçeklikten koparmamak gerekiyor.
1: Bu mesela bunun oranı dozu ne olmalı hususunu onu konuşuruz hocam yani.
0: Tabii ya gerçeklik bize bir şey veriyor. Oradan çok kopmamaya çalışmak lazım.
1: Galiba biz o zaman güzel ortamlarda büyümüşüz hocam ya, değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Galiba o mutedil olan yani denge üzerine kurulu olan bizim zamanlarımızmış, değil mi?
0: Tabii
1: Mesela çok da fazla böyle romantik böyle işte biz çocukluğumuzla ilgili böyle çok dramatize, melankolik ya da melodramlar üretmenin manası galiba yok.
0: Yok.
1: Tabii ki çok özür dilerim burada acı çekmek ya da insanların acılar çok farklıdır. Hepsine çok saygı duymak gerekir. Ama mesela biz iyi yaşamışız, iyi mutlu çocuklarmışız.
0: Kesinlikle ya komünitenin iyi tarafı odur zaten ya da çift ebeveynle büyümenin iyi tarafı odur. Anneniz sizin manyak olabilir ya da babanız psikopat olabilir. Ama ikisinin beraber psikopat olma ihtimali çok çok daha düşüktür. Ya da ikisi diyelim ki psikopat ama baba anneniz var, dedeniz var, teyzeniz var, halanız varsa o zaman sizin onlardan sıyrılma şeyiniz çok fazladır. Ben çok fazla başarılı insan biliyorum. Anne çok kötü, baba çok kötü. Bir dayısı ya da amcası ya da teyzesi, halası o çocuğun elinden tutmuş. Çocuk çok başarılı olmuş. Onu geçtim ya da onlar da olmamış. Bir öğretmen elinden tutmuş çok başarılı olmuş. Ya da işte mahalleden birileri elinden tutmuş çok başarılı olmuş yani.
1: Ama işte bu el tutma meselesi var ya. O mesela o zamanlardaydı galiba.
0: İşte evet o
1: Şu anda çok
0: zamanlardaydı.
1: fazla
0: Yok
1: insanlar
0: işte. Zaten o yüzden çocuklar bu
1: birbirlerini
0: kadar kötü.
1: yani eli bırakmıyor. Serçe parmağını esirgeyen birbirinden. Böyle çok enteresan ama bu hepimiz birbirimize karşı öyleyiz. Hoş ben öyle olmamaya çalışıyorum. Elhamdülillah ama bunu gördüğüm zaman çok üzülüyorum. Yani insan duygularını bile esirgememeli ya. Yani çok
0: Esra Hanım,
1: şey geliyor.
0: insan bugün 100 bin yaşında olduğu belirtiliyor. Ve bakın
1: Evet.
0: 99.900 sene biz böyle geldik. Son 100 yıldır her şeyi tepe taklak attık yani. İnsanları giderek o komüniteden, köyden, birlik beraberlikten koparıp evlerine dört duvara hapsettik. Ve bunun acılarını yaşıyoruz şu an. Bence yeniden oraya dönmemiz gerekiyor.
1: Yani kesinlikle bir o kadar da galiba bu şükür meselesini konuşmak lazım bence hocam.
0: Şükür çok önemli tabii.
1: Şükür. Bin şükür diyoruz ya. Yani gerçekten o meseleyi bence konuşmak lazım. Bu hani şükretmek öğrenilecek bir şeyse bu. Gerçekten ben insanları anlatmakla beraber bu duygunun hissediş ve bu his düeti dediğimiz meselede insanlar bunu birbirlerinden bir aktarımı var yani bu. Gerçekten ben şükrün de bir genetik olduğunu düşünüyorum.
0: Ya bugün araştırmalar bile şeyi gösteriyor. Yani bizim yaşamımızdan memnun.

0: memnuniyetimiz ve bunu ifade edişimizin sağlığımız ve hayatımızın gidişatı üzerinde etkisi olduğunu biliyoruz yani. Zaten şükür diyoruz ya. Böyle bir dini şey, illa ki dini terminoloji de gerek yok yani. O hayattan memnuniyet duyma hissi birçok hastalığa karşı, sadece psikolojik hastalık değil yani, tıbbi hastalığa karşı bile koruyucu, kollayıcı yani.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Stressizlik meselesi evet, falan filan. Çok enteresan. Hocam çok teşekkür ederiz ya. Bizi kırmadınız. Veysel Hocam, böyle bayağı da bir hayranlarınız var, sizi seven, anlatımınızı seven. Bir de cesursunuz siz. Cesaret önemli bir şey. Çok seviyorum o şeyi, cümleyi. Cesaret korkusuzluk değil, korkuyla verilen bir karar.
0: Ya şöyle, bizim toplumumuzda değil mi? Ben Cat Stevens'ın çok sevdiğim bir şarkısı var. Father and Son diye. diyor ki çocuk babasına, konuşmaya başladığım andan itibaren bana susmam öğretildi. Öyle bir şey var, repliği var. Bizim toplumda maalesef böyle. Halbuki bizim çocuklarımıza, bizim çevremize olabildiğince konuşma fırsatı vermemiz gerekiyor. Çünkü zihinler, dimağlar ancak böyle yeşeriyor. Bundan dolayı ben de lince uğrasam da çoğu zaman. Tabii çok
1: akşam
0: fazla.
1: Akşam kaç gibi uğrarsınız hocam?
0: Vallahi neredeyse her gün bir şey oluyor. Çünkü ya bir şey söylediğiniz anda, özellikle de özgün bir şey söylediğiniz anda insanlar size tepki gösteriyor. Çünkü hepimiz insan olmanın doğası olarak öğrendiklerimize bağlı kalmaya çalışıyoruz. Ama bu bizim normalde bir handikapımız. Bizim evet bazı şeylerimize bağlı olmamız ama yeniliğe de açık olmamız gerekiyor.
1: Hocam çok teşekkür ederim. İnşallah yine ağırlamak isterim sizi Veysel Hocam. Gerçekten bu program bizim için çok faydalı. İnsanlık için faydalı. Zaten böyle bir şey yaptıysak hoş, mutluluk için yeterli bir sebep olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız, geldiniz daha nerelerden.
0: Ben çok çok teşekkür ederim davetiniz için.
1: Ne demek hocam, gerçekten şimdi size mesajları da okutacağım. Size hayranlarınız da mesajlar yazmışlar. Şimdi bunu okutacağız. Evet, konuklarımızın en sevdiği meseleler bunlar. Şimdi efendim biz gidiyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün çok önemli bir konuydu bu. Ailem güvende operasyonu ile ilgili aslında bütün psikolojik alt zeminini konuşmaya çalıştık. Kimle konuşmaya çalıştık? Genç ve çocuk psikiyatristi Profesör Doktor Veysi Çeri hocamla çok da güzel konuştuk. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi böyle sohbet edercesine kendisine çok teşekkür ettik. Size de çok teşekkür ediyorum. Güzel mesajlarınız için çok sağ olun. Yarın da güzel bir gün. Uyum haftanız çocuklar hayırlı olsun. İnşallah yaşarsak önümüzdeki hafta Rabbim nasip ederse Veysi hocam buralarda olacağız. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Ben Deniz Zeybek ve moderatör Sabaha başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Samsun'daydı. Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı ve orada çok önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 12 Eylül'e değindi ve bu darbenin Türkiye'nin kalkınmasına yönelik büyük darbe getirdiğine açıklık getirdi. Ve artık darbeler defteri kapanmıştır ifadesine yer verdi. Bir de gündeminde muhalefetin şehir hastanelerine yönelik yaptığı eleştiriler vardı. İsraf eleştirisine tepki gösterdi. İyi ki eser ve hizmet karşıtlarına kulak asmamışız dedi.
1: Ne dediler? İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Hizmet ve eser karşıtlarının eleştirilerine İyi ki kulak asmamışız diyoruz.
2: Eser ve hizmet karşıtlarına sert tepki gösterdi. Sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu siyaset yapan muhalefeti eleştirdi. Samsun'da 27. Şehir Hastanesi açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanında Türkiye'ye çağ atlatan icraatleri sıraladı.
1: Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere 24 yıllık yatırımlarımız sayesinde Türkiye bu alanda dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı.
2: 12 Eylül darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Birden çok darbe girişimini engelleyen bir lider olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunun darbelerle kesintiye uğramasına izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Ve darbeler dönemi artık bitti dedi.
1: Milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki, Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Bir sağdan, bir soldan pek çok insanımızı dar ağaçlarına gönderdiler. Henüz hayatının baharındaki gencecik fidanlarımızı kaybettik. Millet olarak umutlarımızı, yaşama sevincimizi kaybettik. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışına ilişkin bir sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve hem kente hem de ülkeye hayırlı olmasını diledi. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri ve vatandaşların katılımıyla açılışını gerçekleştirdikleri Samsun Şehir Hastanesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Samsun Şehir Hastanesi'nin kente ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Emine Erdoğan, paylaşımında Samsun Şehir Hastanesi, bağlantı yolları ve yapımı tamamlanan yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnsanı merkeze alan bu kıymetli eserlerin Samsun'a kazandırılmasında emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum ifadelerine yer verdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımladı ve yeni eğitim öğretim yılının hem öğrencilere, hem öğretmenlere, hem velilere, hem de millete hayırlı olmasını diledi. Bakan Tekin mesajında Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle 3. eğitim öğretim yılına girildiğini belirtti. Modelin merkezinde yetkin ve erdemli insan anlayışının yer aldığını vurguladı. Bu yıl okullarda oyuna daha fazla yer açılacağını belirten Bakan Tekin, marifin kalbinde oyun anlayışıyla geleneksel oyunların yeniden hatırlanacağını söyledi. Tekin, teknoloji ve yapay zekanın eğitimdeki yerine de dikkati çekti. Doğru bilgiyi yanlıştan ayırmanın ve dijital dünyada mahremiyeti korumanın önemini vurguladı. Yenilenen EBA, MEP, dilim ve diğer dijital eğitim imkanların da öğrencilerin hizmetine sunulduğunu bildirdi. Yeni eğitim öğretim yılı kapsamında tabii kırtasiye ürünleri de denetlenmeye başladı. Yaklaşık 6 milyon ürün mercek altına alındı ki bu kapsamda mevzuata aykırı olan ürün ve uygulamalara 182 milyon liranın üzerinde yaptırım uygulandı.
3: İlk dersleri çalacak, okullar açılacak. Ticaret Bakanlığı ekipleri de milyonlarca ürünü mercek altına aldı. Öğrencilerin ve velilerin güvenli ürünlere ulaşması, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla ülke genelinde denetimler yapıldı. Ağustos ayı ve Eylül'ün ilk 10 gününde 33.182 firma denetlendi, 5.952.000 ürün incelendi. Denetimde mevzuata aykırılıklara geçit verilmedi. Toplam 182.559.000 lira idari yaptırım uygulandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çocukların sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren ürünlerde hiçbir mevzuat ihlaline müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerin yıl boyunca kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
0: Kaşif Kuzinoğlu soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. O da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 kişi, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri yani bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Açıklama Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapıldı. Dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 106. bölümünde Kazım Kaşifoğlu isimli karakter bir hücrede ölümle tehdit ediliyordu. Kaşif Kuzinoğlu bu bölümün yayınlanmasından 2 gün sonra Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. 3 bölüm sonra da dizideki Kaşifoğlu karakteri öldü. Arada bir bağlantı var mı yok mu? Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı işte bu konuyu araştıracak. Bu kapsamda Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alınacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2004-2005 yıllarında dönemin MİT müsteşarı Şenkal Atasagun'un talimatıyla Kurtlar Vadisi raporu hazırladığı da iddia ediliyordu. FETÖ'nün tarikatları ele geçirme planı kapsamında Süleymancıların başındaki Alihan Kuriş'in terör örgütünün hususi imamlara bağlı olarak çalıştığı ortaya çıktı ki özellikle de tanıklar Alihan Kuriş'in FETÖ'nün talimatıyla hareket ettiğini söyledi. Deniz Olgun FETÖ işbirliğini reddetti, ardından şüpheli şekilde öldü denildi.
4: Kuriş suç örgütünü FETÖ'nün yönettiğini anlattılar. FETÖ'nün planlarını ortaya koydular. İfade veren tanıklar eski bakan Deniz Olgun'un örgüt tarafından Alihan Kuriş'i ön plana çıkartmak için öldürüldüğünü belirtti. Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmada eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne dair çarpıcı tanık beyanları gün ışığına çıktı. Süleymancıların başındaki Alihan Kuriş'in yakınındaki isimlerden Rüstem Şahin, Kuriş'in doğrudan FETÖ tarafından yönetildiğini belirtti. Devlet yanında durmak isteyen Deniz Olgun'un yerine getirildiğini öne sürdü. Şahin, Deniz Olgun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakınlaşacağı süreçte öldürüldüğünü ve olay günü cenazelerin 36 saat bekletilerek delillerin yok edildiğini iddia etti. Dosyaya giren diğer ifadelerde de FETÖ'nün cemaat üzerindeki planları ve tehditleri tek tek anlatıldı. Mahmut Köse Musul 17-25 Aralık öncesinde Deniz Olgun'a FETÖ elebaşından mektup geldiğini ancak Deniz Olgun'un biz devletimizin yanındayız diyerek res çektiğini aktardı. Yunus Koz da Deniz Olgun'un ölümüne yakın bir tarihte FETÖ'ye tabi olmayacağına ilişkin açık res çektiğini, ölümünün ardındansa Alihan Kuriş'e biat etmelerinin istendiğini belirtti. Öğrenci yurtlarında yöneticilik yapan Ahmet Köse'nin iddiaları da çarpıcıydı. İki FETÖ mensubunun kendilerinden mevcut iradeye karşı mücadeleye destek istediğini, bu hususu kabul etmediklerini söyledi. Yurt idarecisi Hüseyin Yılmaz da Deniz Olgun'un sağlıklı olduğunu, ölümünün normal olmadığını vurgulayarak cenazenin 36 saat bekletildiğini ve apar topar gömüldüğünü ifade etti. Ayrıca Alihan Kuriş'in FETÖ'nün hususi bir imamına bağlı olduğu ortaya çıktı. Ümit Akdemir, FETÖ'nün Kuriş'le üniversite yıllarından beri ilgilendiğini belirtip, Kuriş'in hususi bir imama bağlı olduğunu çok iyi biliyorum dedi. FETÖ'nün cemaatleri ele geçirme seminerleri düzenlediğini belirtti. Yargı makamları dosyadaki tüm bu iddiaları ve ifadeleri titizlikle incelemeye devam ediyor.
0: Türk aile yapısını hedef alan batılı ülkelerin bir de bu derneklere milyonlarca liralık bir fon ayırdığı ortaya çıktı. Ailem güvende operasyonları kapsamında bu soruşturma derinleştirildi ve açıkçası MASAK raporu da ortaya çok enteresan bilgileri aktardı ki o da şu: özellikle yabancı ülkelerin büyükelçilikleri ve uluslararası fon kuruluşlarının bu derneklere milyonlarca dolar aktardığı ortaya çıktı.
4: Hollanda, Almanya, ABD, Fransa. Liste uzadıkça uzuyor. Yurt dışından gelen fon LGBT derneklerine akıyor. On binlerce dolarlık fon MASAK raporlarıyla ortaya kondu. 15 ilde gerçekleştirilen ailem güvende operasyonları sonrası 162 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Çocukları, aile yapısını hedef alan organize yapılara operasyonla birlikte şok edici gerçek de ortaya çıktı. Küresel güçlerin Türk aile yapısını hedef alan operasyonları MASAK raporuyla belgelendi. Yabancı büyükelçilikler ve fon kuruluşları tarafından aktarılan milyonların kaynağı kasıtlı olarak kamufle edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında MASAK raporu hazırlandı. Türkiye'deki LGBT derneklerine yurt dışından aktarılan devasa finansman ağı gözler önüne serildi. Yabancı devletlerin büyükelçilikleri, konsoloslukları ve uluslararası fon kuruluşları tarafından milyonlarca lira ve doların Türk aile yapısını hedef alan derneklere akıtıldığı resmi belgelerle kanıtlandı. Rapora göre Hollanda, Almanya, ABD ile Fransa gibi ülkeler söz konusu derneklere düzenli olarak on binlerce dolar fon sağladı. İnceleme altına alınan 45.135 bankacılık işlemi sonucunda Türkiye'ye sokulan milyonlarca liranın asıl kaynağının kamufle edilmek istendiği belirlendi. 6 yıllık süreçte 37 farklı kurumsal kaynaktan aktarılan paraların toplamı yaklaşık 67 milyon 400 bin liraydı. Üstelik aracı bankalar ve paravan sistemler kullanılarak gerçek fonlayıcılar gizlenmeye çalışılıyor. Emniyet ve jandarma teşkilatlarının aylar süren teknik takibiyle fuhuşa aracılık eden ve çocukları müstehcen içeriklere maruz bırakan 162 şüpheli tek tek tespit edildi. 9 dernek ve 13 işletmeye yapılan baskınlarda ele geçirilen dijital materyaller soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi. Ortaya çıkan MASAK raporlarıyla birlikte de yurt dışı kaynaklı fonlar gün yüzüne çıktı.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de bu kapsamda mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile görüşüyor ki bu görüşmeden sonra ikili ortak bir basın açıklaması da düzenledi. Özellikle Bakan Fidan'ın açıklamaları önemliydi. Suriye'deki istikrarın sağlanmasına yönelik destekleyici mesajlar verdi Bakan Fidan ve İsrail tehlikesine dikkati çekti. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yakında Suriye'yi ziyaret edeceğine değindi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye gitti. Başkent Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ilk olarak mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında İsrail'in provokasyonlarına ve işgalci politikasına dikkat çekildi.
2: 18 Ağustos'taki Ebu Zuhr Havalimanı'nın hedef alınması bütün aşamaları geçmiş ve Suriye devletinin yeni dönemindeki inşasına doğrudan bir darbe olarak görülmüştür.
3: Dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken birdenbire Suriye'nin istikrarsızlaştırması için gayret gösteren bir aktör var. O aktörün adını da biliyorsunuz, İsrail.
1: Hakan Fidan, İsrail'in tüm bölgede kan dökme politikasını benimsediğinin altını çizdi.
3: İsrail maalesef öyle bir koşullanmışlık içerisinde ki, bunu Gazze soykırımında da gördük, kan dışında başka bir politikayı varsayımsal olarak bile düşünemiyor. Bütün bir bölge tehdit ve düşmanlık dili üzerinden, saldırganlık üzerinden, varlık veya yokluk üzerinden değerlendiriliyor.
1: Bakan Fidan sözlerine YPG ve bel kemiğini oluşturduğu SDG'nin Suriye devlet sistemine entegrasyonunu desteklediklerini ifade ederek devam etti.
4: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz.
1: Fidan Suriye ile gelişen işbirliğini ele aldı. Karşılıklı yatırımlarla ilişkilerin daha da ilerleyeceğinin altını çizdi.
4: Kardeşim de ifade etti. Suriye-Türkiye ilişkileri son 2 yıldır inanılmaz bir şekilde ivme kazanmış durumda. Çünkü yeni özgür Suriye kurulduktan sonra Aralık 2024'ten itibaren gerçekten Suriye sadece Türkiye ile ilişkilerinde değil, adeta dünya ile ilişkilerinde bir yeni başlangıç yapmak zorunda kaldı.
1: Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini ifade etti.
4: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de bu ziyaretimde kendisinin ziyareti öncesindeki Yüksek Planlama Grubu'nun yapabileceği çalışmaları gözden geçirdik.
1: Bakan Fidan temasları kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Çağrı tarafından da kabul edildi. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu. Fidan Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'la da görüştü.
0: İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babülmendeb Boğazı'nın kontrolünü fiilen ele geçirdi. Hürmüz Boğazı'nın ardından bir başka önemli nokta deniz hattında. Bu olay elbette ki hem anlamı hem de sonuçları da merak konusu oldu.
5: İran destekli Husiler, Kızıldeniz'le Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babülmendeb Boğazı'nın kontrolünü fiilen ele geçirdi. Hürmüz'ün ardından dünyanın bir diğer kritik deniz geçidinde yaşananların anlamı ve olası sonuçları dünyayı endişelendirdi. Birleşmiş Milletler Arabuluculuğunda 2022'de sağlanan ateşkes 4 yıl boyunca taraflar arasında büyük çaplı çatışmaların önünü kesmişti. Husilerin Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarını gerekçe göstererek 3 Eylül'de başlattığı geniş çaplı harekat bu sükuneti bozdu. Husiler ülkenin batısında Suudi destekli hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgelerde hızla ilerledi. Asıl kırılma stratejik liman kenti Moha'nın ele geçirilmesi oldu. Ardından güneye yönelen Husi birlikleri ciddi bir direnişle karşılaşmadan Zübaf ve Murat kıyı yerleşimlerini ele geçirdi. Kıyıdaki ilerleyişin ardından silahlı teknelerle Babülmendeb'i iki deniz geçişini ayıran Meyyun Adası ele geçirildi. Yaklaşık 36 saat süren ilerleyişin ardından Babülmendeb tamamen Husi kontrolüne geçti. Babülmendep, kuzeyde Kızıldeniz ve Süveyş kanalı üzerinden Akdeniz'e, güneyde ise Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'na açılıyor. Boğaz, Basra Körfezi'nden çıkan enerji ürünlerinin Süveyş kanalı üzerinden Avrupa'ya ve diğer pazarlara ulaşmasında kilit rol oynuyor. Yemen kıyılarının Husi kontrolüne geçmesi, gruba geçen gemileri kıyıdan doğrudan hedef alma imkanı veriyor. Öte yandan uzmanlar Husilerin Babülmendebi fiziksel olarak tamamen kapatmasına da gerek olmadığını belirtiyor. Husilerin yapacağı olası bir saldırı riskinin bile gemicilik ve sigorta şirketlerinin Babülmendep'ten uzak durmasına yetebileceği belirtiliyor. Buna karşılık grubun Babülmendep'i ne kadar süre elinde tutabileceği ve uzun süreli bir deniz ablukasını sürdürüp sürdüremeyeceği belirsiz. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından Suudi Arabistan, petrol ihracatının önemli bölümünü Kızıldeniz'e kaydırarak kendisine alternatif bir çıkış yolu yaratmıştı. Ülkenin doğusundaki Abkayk'tan çıkarılan petrol, Doğu-Batı petrol boru hattıyla Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'ya ulaştırılıyor. Buradan da Babülmendep üzerinden dünya pazarlarına gönderiliyordu. Ancak Babülmendep'in Husi kontrolüne geçmesiyle bu güzergahta güvenli olmaktan çıktı. Doğu-Batı hattının önceki gece Irak'tan havalanan dronlarla hedef alınmasının ardından petrol akışı tedbir amacıyla durduruldu. Irak saldırının ardından İran sınırındaki Meysan vilayetinin operasyon komutanını görevden aldı. Uzmanlar söz konusu tablonun Riyad'ı petrol ihracatında daha uzun ve maliyetli rotalara yönelteceğini söylüyor. Ya da Babülmendep'te güvenli geçişi yeniden sağlamak için Husileri ağır şekilde hedef alma seçenekleriyle karşı karşıya bırakabileceğini belirtiyor. Hürmüz'ü ablukada tutarak enerji piyasaları üzerindeki baskıyı artıran İran'ın eli, yıllardır desteklediği Husilerin Babülmendep'i ele geçirmesiyle daha da güçlendi. Uzmanlar İran'ın dünyanın en stratejik iki geçiş noktasını kontrol ettiğini söylüyor. Bunun bir nükleer bomba kadar etkili bir koz olacağı değerlendirilmesinde bulunuluyor. Öte yandan bu durumun Tahran'ın Washington karşısındaki pazarlık gücünü de artırabileceği belirtiliyor. Uzmanlar petrol ve gıda fiyatlarında yaşanacak dalgalanmaların Trump yönetimini zor durumda bırakabileceğini savunuyor. Orta Doğu'nun en yoksul ülkesi olan Yemen'de krizin bedelini yine siviller ödüyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre çatışmalarda en az 76 bin kişi yerinden edildi. Bu kişilerin bir bölümü kalabalık kamplara sığındı. Yaklaşık 35 milyon nüfuslu ülkede 22.3 milyon kişi ise insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.
0: Yunanistan'da 2027 yılının başında seçim yapılacak ki bu seçime çok kısa bir zaman kalmışken siyasi anlamda da yeni gelişmeler yaşanıyor. Özellikle de 2020'de kapatılan suç örgütü ilan edilerek kapatılan Altın Şafak'ın eski lideri İlyas Kasidiaris'in 15 Eylül'de tahliye edilmesi bekleniyor. Şimdi bu siyasette de bir dönüşme işaret etti Yunanistan'da. Bunun üzerine Başbakan Mitsotakis meclisi ziyaret etti.
1: Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis 3 günlük bir ziyaret kapsamında Kaş'a 2 kilometre mesafedeki meclise gitti. Türkiye ile gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde gerçekleşen ziyaret dikkatleri çekti. Mitsotakis adanın kurtuluşunun 83. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere meclise gitti. Karaada ve Çam Adası'nı da ziyaret etti. Bölgede görev yapan Yunan askerleriyle bir araya geldi. Katimerini'nin haberine göre Mitsotakis, bu adımıyla Yunanistan'ın en uzak toprak parçasını dahi savunma kararlılığını vurgulama peşinde. Gazeteye göre ziyaret aynı zamanda Mitsotakis'in öne çıkarmak istediği siyasi bir dönemin kapanışına da işaret ediyor. Eski Başbakan Yorgo Papandreou 2010'da Yunanistan'ın kurtarma paketi dönemini tam da Meis Adası'ndan duyurmuştu. Ziyaretin zamanlaması Türkiye açısından da dikkat çekici. Türkiye'nin 16 Ağustos'ta Meis yakınlarında Deniz Parkı ilan etmesi Atina'nın tepkisine neden olmuştu. 2027 yılındaki seçimler yaklaşırken Yunanistan siyasetinde yeni bir gelişme de yaşandı. Yunanistan'da 2020'de suç örgütü ilan edilerek kapatılan Altın Şafak'ın eski lideri İlyas Kasidiaris'in 15 Eylül'de tahliye edilmesi bekleniyor. Bu durum aşırı sağın siyasete dönüşünün önünü açabilir. Ülkede 2027 ilkbaharında yapılması beklenen genel seçimler öncesinde aşırı sağın yeniden yükselip yükselmeyeceği tartışması gündeme geldi. Aşırı sağcı siyasetçinin siyasete dönüş formülü henüz netlik kazanmadı. Ancak siyasete dönüşü özellikle göç, Türkiye, sınır güvenliği ve savunma gibi konularda oy kaygısı taşıyan Mitsotakis'in partisi Yeni Demokrasi üzerindeki baskıyı artıracak. Zira aşırı sağın güç kazanması halinde Yeni Demokrasi'nin de milliyetçi söylemini sertleştirmek zorunda kalabileceği değerlendiriliyor. Bu durum 2027 seçimleri öncesinde Yunanistan'daki siyasi dengeleri etkileyebilecek yeni bir cephe oluşturabilir.
0: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar devam ediyor ki bu saldırılarda can kayıpları da yaşandı. Son olarak Rus lider Putin Avrupa'ya saldırı tehdidinde bulundu. Buna karşılık Ukrayna lideri Zelenski'den de Moskova ile Amerika Birleşik Devletleri'nde görüşme teklifi geldi.
6: Ukrayna'dan yeni bir teklif geldi. Alman basınına konuşan Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski Rusya'ya görüşme teklif etti. Rus lider Vladimir Putin'le ABD'nin Miami şehrinde aralıklı düzenlenecek G20 liderler zirvesinde görüşmek istediğini dile getirdi. Zelenski verdiği röportajda Putin'le görüşmeye istekli olup olmadığı sorusuna evet elbette yanıtını verdi. Görüşme için yeşil ışık yaktı. Buluşmalıyız, bir araya gelmeli, konuşmalı ve kararlar almalıyız dedi. Zelenski, ABD'li müzakereciler Witkoff ve Kirchner'ın Moskova ve Kiev ziyaretinin iyi bir sinyal olduğunu belirtti. Ülkesinin geçtiğimiz yıla göre daha güçlü olduğunu sözlerine ekledi. Rusya'dansa Ukrayna'ya Moskova'da görüşme teklifi geldi.
7: Eğer görüşmek istiyorsa gelsin Moskova'ya. Putin ve ekibiyle teması yasaklayan kararını hala kaldırmamış olması göz önüne alındığında bu bizim açımızdan büyük bir iyi niyet göstergesidir.
6: Rus lider Putin'dense Avrupa'ya yeni bir tehdit geldi. Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya ile savaşa girmiş sayılacaklarını söyledi. Batılı ülkelerin Ukrayna üzerinden Rusya'yı yıpratma politikasının başarısız olduğunu savundu. Barış müzakereleri gerekçesiyle Ukrayna'ya asker yerleştirme planlarının kabul edilemeyeceğini belirtti. Savaşta saldırılar da dinmedi. Rusya, Ukrayna'da lojistik merkezi, enerji ve demiryolu altyapı tesislerini vurduklarını açıkladı. Odessa'da bir binaya füze isabet etti. Onlarca kişi yaralandı. Bazı kişilerse kayıp. Çornomorsk'ta ise bir otele insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ni hedef aldı. Düzenlenen saldırı sonucu sivil ve sanayi tesisleri hasar gördü. Saldırıda hayatını kaybedenler oldu.
0: Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden Avrupalı heyet dönüşte büyük bir tehlike atlattı. Rusya, Avrupalı heyetin seyahat ettiği trenin güzergahındaki yakın bir yeri vurdu. Heyette İngiltere eski başbakanı Boris Johnson'la İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'dan üst düzey güvenlik yetkilileri vardı. İsveç'in eski başbakanı Carl Bildt de aralarındaydı. Polonya'dan trenle Kiev'e gitmişlerdi. Burada bir güvenlik konferansına katıldılar ve aynı yolla dönüşe geçtiler. Rusya'ya ait İHA, Polonya sınırına 2 kilometre mesafede aynı hat üzerinde seyreden Kiev-Varşova treninin lokomotifini vurdu. Avrupalı heyeti taşıyan tren kısa süre önce oradan geçmişti. Sabah saat 5 sıralarında alarm verildi. Heyetin treni durdu. Tren kısmen tahliye edildi. Diğer tren de saldırı önceden fark edilerek durduruldu ve tahliye edildi. Bu nedenle ölen ya da yaralanan olmadı. Heyetten de kimse zarar görmedi. Güvenlik kontrolünün ardından Avrupalı heyet yola devam etti. Saldırı sırasında Polonya'da da sirenler çaldı. Önlem amacıyla savaş uçakları havalandı. Polonya, Avrupa Birliği ve NATO üyesi. Ukrayna Dışişleri Bakanı da buna vurgu yaptı. Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlar çağrısında bulundu. Savaş nedeniyle Ukrayna'da hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı. Ülkeye gelen tüm yabancı diplomatik heyetler seyahatlerini demiryolu hattı üzerinden gerçekleştiriyor. Avustralya'nın doğusunda bir ada ülkesi olan Vanuatu açıklarında cuma günü bir feribot battı. En az bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken kayıp 30 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Feribot Vanuatu açıklarında alabora oldu. Feribotun batması sonucunda en az bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 30 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Açık denizdeki arama çalışmaları azaltılacak. Ekipler akıntının hayatta kalanları sürüklemiş olabileceği Güneydoğu kıyısında arama yapmaya yönelecek. Kurtarma çalışmaları mürettebat üyesinin kıyıya yüzerek çıkarak alarm vermesinin ardından başlamıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Endonezya'da da 243 yolcuyu taşıyan gemi Java açıklarında kayboldu ve irtibat kesildi. Ve bunun üzerine Endonezya hükümeti harekete geçti ve gemiyi bulmak için arama çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Surabaya'dan Banjarmasin'e gitmek üzere denize açılan ve 243 kişiyi taşıyan yolcu gemisiyle Java açıklarında irtibat kesildi. Geminin kötü hava koşullarıyla karşılaştığı bilgisinin ardından ekipler harekete geçti. 102 kişi kurtarıldı, 6 kişinin cesedine ulaşıldı. Kaybolanların bulunması için tüm imkanlar seferber edildi. Arama faaliyetlerinin ilgili tüm makamların işbirliğinde yürütüldüğü duyuruldu. Arama kurtarma ekipleri geminin tahmin edilen son konumuna sevk edildi.

Bir yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişe bariyerlerine çarptı ve olayda 2 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 8 kişi de yaralandı. Otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs gişe bariyerlerine çarpıp alev aldı. Bu görüntüler Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişelerinde saat 18.40'da yansıdı. Çarpmanın şiddetiyle otobüsün burnunda patlama yaşandı. Açığa çıkan alevler kısa sürede yayıldı. Diyarbakır-İstanbul seferi sırasında yaşanan bu kaza sonrasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 ağır 8 kişi de yaralandı. Olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı. Otobüsün yağmur nedeniyle kaydığı ve şoförün direksiyon hakimiyetini bu yüzden kaybettiği iddia ediliyor.

0: Gülistan Doku soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon başlatıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu bildirildi. Soruşturmada kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı. Son operasyonda gözaltına alınan isimler arasında İSKİ Tunceli Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman da tutuklanmıştı. Hitit topraklarından gelen binlerce yıllık mutfak kültürü artık Ege kıyılarına da taşındı. Çorum'un coğrafi işaretli ve o yöresel lezzetleri UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı adaylık çalışmaları kapsamında düzenlenen organizasyonda tanıtıldı.
1: Hitit medeniyetinin binlerce yıllık mirası, Anadolu'nun köklü mutfak kültürü, Çorum'un birbirinden özel lezzetleriyle aynı sofrada buluştu.
2: Eşsiz kültürü, yöresel tatları ve damak çatlatan sırık kebabı Çorum'un vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Ve o lezzetler Bodrum'a getirildi, yerli ve yabancı turiste tanıtılıyor.
1: Çorum'un zengin gastronomi mirası Ege kıyılarına taşındı. Çorum Belediyesi tarafından kentin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı gastronomi adaylığına yönelik tanıtım çalışmaları kapsamında özel bir lezzet buluşması düzenlendi.
3: Bugün Çorum'un lezzetlerini görmek üzere biz de buradayız. Çorum ilimiz astronomi konusunda büyük gayret ve çalışma içerisinde UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomide aday Türkiye'den 4. vilayet olmak üzere.
1: Hitit mirasından günümüze ulaşan Çorum mutfağının seçkin örnekleri Bodrum'da yerli ve yabancı misafirlerin beğenisine sunuldu. Gün boyunca devam eden organizasyonda Çorum'un tarihi, kültürel zenginliği ve geleneksel mutfağı tanıtıldı.
4: Tabii Çorum tarih şehri, kültür şehri, medeniyetin başkenti. Anadolu'da kurulan ilk devlet Hititler, ilk başkent Çorum Hatuşa. Bu anlamda kadim bir geleneğe sahip. Gastronomide bu yansıyor. Bugün buraya coğrafi işaretli ürünlerimizin bir kısmıyla geldik. Tamamını merak edenleri mutlaka Çorum'a bekliyoruz.
5: Dünyada insanları bir araya getiren, birleştiren, heyecanı hep birlikte hissettiren bir takım olgular var, güçler var. Onlardan biri de gastronomi. Tıpkı spor gibi gastronomi de birleştiren bir güç.
1: Sofranın başlangıcında çatalaşı çorbası vardı. Madımak, ara sıcak olarak ikram edildi. Çorum mutfağının vazgeçilmezlerinden sırık kebabı ve iskilip dolması ise gecenin ana yemekleri oldu. Menü yöreye özgü beyaz baklavayla tamamlandı.
6: Hem yerli hem yabancı gittiğimiz yerin en popüler alanlarında kendimizi ifade etmek gibi, yani Çorum'u mutfak anlamında ifade etmek gibi bir çaba içindeyiz. Onun da en iyi yöntemlerinden birinin malum tam turizm sezonunda Bodrum'da yapmaya doğru bulduk.
7: Düğünlerde, nişanlarda, mevlitlerde bir araya getiren bir yemektir. Bayram yemekleri, bayram sabahları kalkıldığında, yani insanların bir araya geldiğinde yemeğimiz olmazsa olmazı sofralarımızda.
8: Şöyle söyleyeyim, Çorum'da yapılmasının en güzel özelliği şöyle. Çorum'da kuzu çok yüksek miktarda üretiliyor ve bunu bir şekilde tüketmemiz gerekiyor. Biz bunu sırık kebap olarak tüketmeyi tercih ediyoruz.
1: Kargı tulum peynirinden iskilip dolmasına kadar Çorum'la özdeşleşen lezzetler davetlilerden yoğun ilgi gördü. Organizasyonda sadece yöresel yemekler değil, Çorum'un binlerce yıllık tarihi de tanıtıldı.
4: Tabii Çorum tarih şehri, kültür şehri, medeniyetin başkenti. Anadolu'da kurulan ilk devlet Hititler, ilk başkent Çorum Hatuşa. Bu anlamda kadim bir geleneğe sahip. Gastronomide bu yansıyor.
1: Çorum UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Hitit İmparatorluğu'na başkentlik yapan Hattuşa'ya ev sahipliği yapıyor. Kent şimdi de bu kadim mirası ve zengin mutfak kültürüyle UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na girmek hedefliyor.
4: Hedefimiz UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 35'i aşkın coğrafi işaretli ürünlerimizle ve tanıtımlarımızla beraber inşallah bu listede Çorum'un ismini altına

Moderatör Sabah'ta sırada gazeteler var. Bakalım şu ana kadar verdiğimiz haberler ve daha başka haberler gazetelerin ilk sayfalarında. Manşetlerde kendilerine nasıl yer bulmuşlar? İlk olarak Akşam Gazetesi'yle başlayacağız ki Akşam Gazetesi'nin manşetinde aslında bizim de verdiğimiz bir haber yine elbette ki bu LGBT'yi destekleyen o batılı ülkeler onunla ilgili haber özellikle de yer alıyor. Hemen bakalım detaylara. Fondaj sapkınlık başlığıyla yer almış haber Akşam Gazetesi'nde. MASAK, LGBT derneklerine Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve bazı Avrupa ülkelerinden 3,5 milyon dolara yakın fon aktarıldığını tespit etti. Fuhuş ve müstehcenliğe yönelik 15 ilde ailem güvende operasyonları düzenlendi. 162 şüpheli 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem yapıldı. Çok sayıda sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. MASAK raporlarına göre soruşturmaya konu LGBT derneklerine ABD Dışişleri Bakanlığı bağlantılı hesaplarla Fransa, Almanya ve Hollanda'daki kamu kurumlarından 3,5 milyon dolara yakın fon aktarıldığı belirlendi. Yine buna eklememiz gereken önemli bir detay var ki bu operasyonu kınayanlar var. Kim mi? O da Yeni Parti. Mesela Yeni Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen operasyonun toplumsal barışa zarar verdiğini savunmuş. Bu ifadeye yer vermiş. Hemen öne çıkan bir diğer haber siyasi anlamda tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü programıydı ki önemli açıklamalarda bulunmuştu. Akşam Gazetesi özellikle de 12 Eylül askeri darbesiyle ilgili yaptığı açıklamaya yer vermiş. Darbeler defteri artık kapandı ifadesi yer alıyor. Başkan Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin milletin gönlünde derin yaralar açtığını söyledi. 12 Eylül büyük acılar yaşattı, büyümeye ağır darbe indirdi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen sorunların temelinde 12 Eylül darbesi var dedi. Terör eylemlerinden 15 Temmuz ihanetine kadar millet iradesine uzanan kirli eller kırıldı, darbe defterleri kapandı, bir daha açılmasına izin verilmeyecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105. yıl dönümüydü. Bununla ilgili de yine açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesaplarından da bir mesaj yayımlamıştı. Sakarya'da tarih yazdık notuyla o mesajını yayımladı. Erdoğan Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü mesajında Türk milleti dünya harp tarihine geçecek zafere imza atmıştır. Vatanımızın her karış toprağını koruyacağız dedi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın tabii ki Suriye ziyareti dün Suriye'deydi bugün de devam edecek. 2 günlük bir ziyaret yine Akşam Gazetesi'nde yer alıyor haber. Dışişleri Bakanı Fidan İsrail'in politikalarının bölge için büyük tehlike oluşturduğunu söyledi. Şam'ı ziyaret eden Fidan'dan İsrail'in yayılmacı ve başta Suriye olmak üzere bölgeyi istikrarsızlaştırmaya dönük yıkıcı hamlelerinin farkındayız dedi. İsrail terörle mücadelede olumlu gidişatın önündeki en büyük engel diyen Bakan Fidan, SDG-YPG'nin entegrasyonunu da yakından izlediklerini kaydetti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in Özgür Özel'e olan tepkisi vardı. O da şu: AK Parti sözcüsü Çelik Üsküdar'daki seçimi gerekçe göstererek İstanbul valisi ve mülki amirleri tehdit eden Yeni Parti Genel Başkanı Özel'e sert yanıt verdi. Sayın Özel'in siyaset adabıyla ilgili çok ciddi sorunları var. Yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz ifadelerine yer vermiş AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Yine bir başka önemli başlık, o da bugün başladı. Kiralık konut projesine başvurular. İstanbul'da 1071 kiralık konut için başvurular başladı. Şartları uyanlar 25 Eylül'e kadar E-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek ki yine tüm o detaylar da zaten internet sitesinde yer alıyor. Tabii 18 yaşını doldurmak olmak gerekiyor, evli olmak gerekiyor. Daha İstanbul'da yaşamak tabii ki önemli ama diğer tüm detaylara da sitelerden bakabilirsiniz ki artık bugün itibariyle o başvurular da başladı. İstanbul'da yaşayanların gözü kulağı da açıkçası bu kiralık 15 bin konut sosyal projesi.

gündemindeydi. Şimdi Sabah gazetesine geçelim. Bakalım Sabah gazetesinde neler var. Yine tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü programda Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında yaptığı o verdiği mesajlar çok farklı konu başlıklarına değinmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece sağlık sistemine değil. Şimdi bakalım Sabah gazetesi hangi açıklamalarını özellikle öne çıkarmış? Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yapan Başkan Erdoğan, başta şehir hastanelerimiz olmak üzere 24 yıllık yatırımlarımız sayesinde Türkiye dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı ifadesine yer vermişti. Şehir hastaneleri projesi hayalimdi. Geriye baktığımızda iyi ki hizmet ve eser karşıtlarının eleştirilerine kulak asmamışız diyoruz. Önceden vatandaşımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi. Şimdi tablo tersine döndü. Her yıl yüz binlerce yabancı Türkiye'de şifa arıyor ifadelerine yer verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine 15 bin kiralık sosyal konutta Sabah gazetesinde yer alıyor. Son tarih 25 Eylül'de, teslimatta Ekim'de, bilgisi de yine tüm detaylarıyla Sabah gazetesinde yer aldı. Ve LGBT yönelik o ailem güvende operasyonları kapsamında yapılan ve Batılı Avrupa ülkelerinin LGBT derneklerine ayırdığı o elbette ki milyon liralar, dolarlar Sabah gazetesinde de ayrıca kendisine yer buldu ki bu konuyla ilgili de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları var. Çocuklarımızı koruyacağız diyor. Özellikle de çocukları dijital dünyanın tehditlerinden korumak için seferberlik başlatıyoruz. E-Devlet üzerinden giriş öngören, kontrollü ve güvenli bir yönetmelik hazırlıyoruz ifadesine de yer verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuyla ilgili. Yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye ziyaretine yer vermiş Sabah gazetesi. Özellikle şu ifadesi çok dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yakında Suriye'yi ziyaret edecek. Bunun için gerekli şartları, planlamaları, ortamı hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun zamandır Suriye'yi ziyaret etmek istiyor ifadesine yer vermişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suriye ziyaretinde dün özellikle yine bu konuya değindi ve Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha Suriye'ye ziyaret etmek istediğine, edeceğine değindi Bakan Fidan. Şimdi Sabah gazetesinde bir başka önemli haber en altta. Savcılık gizemli ihbarcı Esmer Meleğin peşinde. Hemen detaylara bakalım. Sabah gazetesi Kuzinoğlu'nun cinayete kurban gittiğini ihbar eden Esmer Melek Rumuzlu gizemli kişinin e-postalarına ulaştı. Savcılık 2012'de MİT baş müşaviri Kaşif Kuzinoğlu'nun kalp kriziyle ölmedi, zehirlenerek öldürüldü ihbarını yapan Esmer Melek Rumuzlu mail kullanıcısının peşine düştü. Ailenin avukatına gönderilen e-postada böyle bir insanın ölümü ilginizi çekerse her şeyi anlatmaya hazırız deniliyor. Bu da yine dikkat çekici, merak uyandırıcı bir başka başlık Kaşif Kuzinoğlu olayına ilişkin. Sabah gazetesinde bir kenara alalım ve şimdi de Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Bakalım Hürriyet gazetesinde neler var. Farklı olarak Sivas'taki 11 aylık Büşra Bebek. Hemen bakalım bunun detaylarına. Büşra Bebek kime satıldı başlığıyla özellikle dikkat çekiyor. Sivas Sivri'de geçen perşembeden beri kayıp olarak aranan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı babasının başkasına sattığı ortaya çıktı. Büşra hala bulunamadı ki bu konuyla ilgili de 6 kişi gözaltında. Ekipler tabii seferber oldu. Annesinin itirafı var ki o da şu: soruşturma sürerken anne Elif Balıkçı jandarmadaki ifadesinde perşembe akşamı Büşra çadırda uyurken bölgeye beyaz renkli bir araç geldiğini söyledi. Araçtaki iki kişiden birinin çadıra girerek çocuğu alıp götürdüğünü anlattı. Anne kızının baba Yusuf Balıkçı tarafından bu kişilere verildiğini belirtti ve konuyla ilgili tabii ki incelemeler de hala devam ediyor. Tabii Büşra bebeğin bulunmasına yönelik çalışmalar da sürüyor bu kapsamda. İstanbul'a 4. pist. Hemen bakalım detaylara. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Böylece yedekleriyle birlikte toplam pist sayısı da
6'ya çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, inşa edilen yeni beton pistin 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleriyle havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf

yapılacak bu önemli pistin. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katıldığı Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreniyle ilgili haber ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Bakan Hakan Fidan'ın Suriye ziyareti ve hem Suriye'ye hem İsrail'e hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ziyaretine yönelik açıklamalar Hürriyet gazetesinde özellikle yer alan iki önemli haber ve bir başka haber ki yine haber akışında da aktarmıştık. Kurtlar Vadisi senaristlerin ifadeye çağrılması meselesi. Ergenekon davasından yattığı cezaevinde 15 yıl önce hayatını kaybeden Mitçi Kaşif Kazinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir aşama bu. Ve bununla ilgili Kurtlar Vadisi senaristleri 3 kişi de Bahadır Özdemir, Raci Şaşmaz ve Cüneyt Aysan da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacağı söylenilmişti. Açıklama gelmişti Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Ve Hürriyet gazetesini de bir kenara alıyoruz. Şimdi sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet gazetesiyle devam edeceğiz ki yine Milliyet gazetesinin manşetinde de Büşra Bebeği görüyoruz. Onun detayları var. İnsanlığın utanç noktası diye ifade ediyor. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra'nın kanlı kıyafetleri bulundu. Annenin satıldığı iddiası ve sonrasında ortaya çıkan ayrıntılar da bu dehşeti büyüttü. 11 Eylül akşamı çadırda uyutulduktan sonra kaybolduğu bildirildi. Hala haber alınamıyor ve aramalarda bebeğin kanlı ve yırtılmış giysileri çadırdan yaklaşık 3 kilometre uzakta bulundu. Jandarma ailenin ve çevre sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Baba Yusuf Balıkçı olay günü Büşra'nın yemeğini yediğini ve daha sonra uyuduğunu söyledi ama tabii ki baba sattı iddiası. Annenin söylemi bu. Özellikle kan donduran bir itiraf. Bir de hayvanlar kaçırdı kurgusu var. İddiaya göre bebeğin kaçırıldığı ya da yabani hayvanlar tarafından çadırdan götürülüp öldürüldüğü şüphesi verilmeye çalışıldı. Büşra bebeğin abisi ise kardeşinin kırmızı renkli bir araca bindirildiğini, annesinin kardeşinin nerede olduğunu bildiğini söyledi. Kayıp bebeği hala arama çalışmaları sürüyor. Hemen yanında bir önemli haber kilolarca altın sorgusu ki bu Van'da düzenlenen düğün olayına ilişkin Vanlı Kara Haydar lakabıyla tanınıyordu. Sosyal medyada özellikle fenomen eşiyle birlikte gündeme gelmişti düğünde. Van'da düzenlenen düğün görüntüleri sonrası suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan eşi tutuklanan sosyal medya ünlüsü Çağla Öztan Çalan İstanbul'da gözaltına alındı. Van'a götürülen Çağla Öze bir evin odunluğunda ele geçirilen düğün takıları da sorulacak. Çünkü aslında kiralık demişti Vanlı Kara Haydar ifadesinde o takılara. Ancak bir evin odunluğunda bulundu. Geri kuyumcuya götüreceğiz demişti. Fakat kiralık dediği o altınlar tabii ki bir evin odunluğunda bulundu. Milliyet gazetesini de bir kenara alalım ve şimdi de Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde de yine polisten büyük temizlik başlığıyla birlikte LGBT inleri dağıldı haberini görüyoruz. Ki özellikle de tabii hem batılı ülkelerin ayırdığı o kaynaklar hem de Ailem Güvende Operasyonu'yla birlikte, operasyonlarıyla birlikte daha doğrusu soruşturmalar derinleştirilmişti. Ve Türkiye Gazetesi özellikle buna değinmiş ve dijital oyunlara yönetmelik geliyor. Aile Bakanı Göktaş Şam dönüşünde bu açıklamalarda bulundu. Hızla kardeşsiz bir topluma doğru gidiyoruz. Tek yaşayanların oranı %21'i buldu. Oyunlarla ilgili yönetmelik hazırlayıp 15-18 yaşa yönelik içeriklerin ayrıştırılması planlanıyor. Yapay idealize edilmiş güzellik algısına karşı farkındalık oluşturacağız dedi Bakan Göktaş. Yine bu konuyla ilişkilendirilebileceğimiz önemli açıklamalarda bulundu. Ve sıradaki gazetemiz Yeni Şafak gazetesi. Son iki gazete. Yeni Şafak gazetesinde de yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın açıklamaları tabii özellikle nüfus anlamında Türkiye'nin sorun yaşadığını Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten uzun zamandır dikkat çekiyor ki bu nedenle zaten 10 yıl boyunca aile yılı ilan edilmişti. Bakan Göktaş ise yine kardeşsiz bir topluma doğru gidiyoruz diyerek bireyin yalnızlaştığına ve elbette ki Türkiye'nin nüfusuna yönelik de aslında yine burada bir vurgu yapıyor. Türkiye evlilik yaşını düşürmeye, doğurganlık hızını artırmaya ve nüfusun yaşanmasını önlemeye çalışıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç nesillerde
kardeş sayısının azalmasıyla kardeşsiz bir topluma doğru gidildiğini ve bunun yalnızlık ve bakım ekonomisi açısından da kişi için büyük tehlike oluşturacağını

0: olacağını söyledi. Hem kişi hem toplum için. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Samsun Şehir Hastanesi açılmıştı. O haber, Bakan Fidan'ın açıklamaları ve elbette ki bugün ilk dersleri çaldı. Bu haberlerde Yeni Şafak gazetesinde yer alan konu başlıkları bir önceki gazetelerdeki gibi. Ve son gazetemiz Yeni Akit gazetesi. Hemen Yeni Akit gazetesine başlayalım, bakalım. Elbette ki Yeni Akit'in gündeminde de yine aileyi zehirleyen o eşcinseller, tabii LGBT derneklere ayrılan fonlar ve onları destekleyen bazı muhalefet isimlerine özellikle Yeni Akit gazetesi vurgu yapmış. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı vizyonu doğrultusunda başlatılan ailem güvende soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda 15 ilde düzenlenen operasyonda Türk aile yapısının ruh kökünü hedef alan LGBT'lere ağır darbe vuruldu ifadesiyle de yine yer alıyor. Gazeteleri de bu şekilde tamamladık. Moderatör Sabahın ilk saat dilim bitti. Kısa bir araya gidelim ama saat başında yeniden birlikte olacağız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecektir.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

Hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi bir dokunuş taşıyor.

Aşık Veysel'in sanatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor. Bugün hem halk müziği icracıları hem de müzikseverler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

0: aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha günaydın. Ara bitti. Saatler 8'i gösteriyor ve moderatör sabahın ikinci saat dilimindeyiz. Milyonlarca öğrenci bugün artık ders başı yapacak ve okulun ilk gününe özel de aslında bir trafik düzenlemesi getirildi. Bugün dersler 10'da başlayacak ve 15'te tamamlanacak. Peki şu an İstanbul'da ilk günde trafik nasıl? Hemen 24 muhabiri Mehmetcan Çoban'a uzanacak.

0: O bize İstanbul'daki okulların açılması doğrultusunda ilk günkü trafiğe dair detayları paylaşacak. Mehmetcan Çoban şu anda nasıl orada durum?
1: Evet Deniz Ebek, aslında sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi 2026-2027 eğitim ve öğretim yılını 2 saat sonra başlayacak ve İstanbul genelinde trafik yoğunluğuna bakacak olursak %53 civarında bir trafik yoğunluğunun olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Ali Maşalıcı ile birlikte Yenibosna metrobüsünün üst geçidinin bulunduğu noktadayız ve hemen arkamızda ise Yenibosna D100 karayolunu görüyorsunuz ve trafiğiyle meşhur bir noktadayız. Aslında an itibariyle bu noktada trafik neredeyse yok diyebiliriz. Araçların akıcı bir şekilde ilerlediğini ekranlarımızda da görüyorsunuz. Tabii ki de trafiğin bu şekilde olmasının başlıca sebepleri de var. İstanbul Valiliği tarafından da okullar açılmadan önce bazı tedbirler alınmıştı. O tedbirlerden de bahsetmek istiyorum hızlıca. Tabii ki de eğitim ve öğretimin yeni yılın ilk gününde ders saatleri saat 10'a alındı ve ders saatlerinin saat 10'a alınmasıyla birlikte de İstanbul'daki trafik sorunu da adeta çözüldü diyebiliriz. An itibariyle de ekranlarımızda gördüğünüz üzere Yenibosna mevkisinde trafik yok denilecek kadar az ve araçlar akıcı bir şekilde seyredebiliyor. Tabii İstanbul genelindeki trafik yoğunluğunu tekrardan bakacak olursak İstanbul genelinde %53'lük bir trafik yoğunluğu var. Özellikle Anadolu yakasına bakacak olursak Anadolu yakasında ise %63, Avrupa yakasında ise %47'lik bir trafik yoğunluğunun olduğunu söyleyelim. Ve Anadolu yakasındaki trafik olan noktaları da hızlıca aktarmak istiyorum sizlere. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişinde Anadolu yakasında uzun araç kuyruklarının olduğunu ve trafik yoğunluğunun olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Keza Avrupa yakasına gelecek olursak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişleri İstanbul'u için açık. İstanbul'da özellikle yoğun trafiğin olduğu noktalardan biri de Haliç Köprüsü'ydü. Bugün harita üzerinden kontrol ettiğimizde de Haliç Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğunda bugün az olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Tabii yeni bir eğitim öğretim yılı, yaklaşık olarak İstanbul'da 3 milyon öğrenci ders zilinin çalmasıyla birlikte hasret kaldığı sınıflarına kavuşacak ve 20 bine yakın öğretmen de ders ziliyle birlikte öğrencileriyle bir araya gelecek. Tabii 3 milyon öğrenciden bahsediyoruz yaklaşık olarak. O öğrencileri taşıyacak servis araçları da bulunuyor. O servis araçları da ilerleyen saatlerde trafiğe çıktığında İstanbul genelindeki trafik yoğunluğunun bizler biraz daha artmasını bekliyoruz. Tabii İstanbul için an itibariyle tekrardan hatırlatalım, %53 civarında bir trafik yoğunluğu var. Saatler onu gösterdiğinde ise ders zili çalacak ve öğrenciler sınıflarına kavuşacak. Tabii öncesinde de okul servis araçları trafiğe çıkacağı için bu noktada da trafik yoğunluğunun bizler ilerleyen saatlerde biraz daha artmasını bekliyoruz. Tabii bu noktada olumsuzlukların yaşanmaması adına da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı da görevi başında. Hem trafik ekipleri hem asayiş ekipleri kavşaklarda kontrollü geçişlerin sağlanması adına olumsuzlukların yaşanmaması, kazaların yaşanmaması ve trafik yoğunluğunun artmaması adına görevi başında olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de sözlerimizi toparlayacak olursak saatler 10'u gösterdiğinde İstanbul genelinde yaklaşık olarak 3 milyon öğrenci ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflarına kavuşacak. 20 bin de öğretmenden bahsediyoruz. Yaklaşık 20 bin öğretmen de 3 aylık ara tatilin sonunda öğrencileriyle bir araya gelecek ve İstanbul genelindeki trafik yoğunluğunu tekrardan hatırlatacak olursak an itibariyle İstanbul genelinde %53'lük bir trafik yoğunluğu var ve ilerleyen saatlerde özellikle okul dersinin başlamasına yakın saatlerde trafik yoğunluğunun bizler biraz daha artmasını bekliyoruz diyelim ve bizim aktaracaklarımız bu kadardı diyerek Yenibosna'dan sözü size bırakalım. Deniz Ebek.
0: Mehmetcan Çoban oradaki trafik durumunu anlattı. Elbette ki ilerleyen dakikalarda yine kendisine bağlanacağız ve o ilk ders zili çaldığında, başladığında, özellikle de saat tabii 10'da bakalım nasıl olacak oradaki trafik durumu İstanbul'daki. Peki devam edelim. 2026-2027 eğitim öğretim yılı artık başlıyor tam anlamıyla ve okulun ilk haftasında, yeni eğitim öğretim döneminin ilk haftasında Gazze'li çocuklarla da

0: dayanışma için gökyüzüne uçurtmalar bırakılacak.
1: Yeni eğitim öğretim yılımız tüm gençliğimiz için hayırlara vesile olsun.
2: Diyor, yeni dönemin ilk haftasında Gazze'de savaşın gölgesinde yaşayan çocuklarla dayanışma öne çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yazı doğrultusunda 14-18 Eylül'de uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlenecek. Öğrenciler uçurtma, resim ve sergi çalışmalarıyla Gazze'li çocuklara barış, güven ve kardeşlik mesajları verecek. Yeni eğitim öğretim yılının resmi açılışı Ankara'daki Gazi Anadolu Lisesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Okullarda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda milli birlik, beraberlik, vatandaşlık ve kardeşlik vurgusu yapılacak. Öğrencilerin sıralarında ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra Türk dünyasının ortak tarih ve kültürünü anlatan iki özel materyal de yer alacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönem için 283.354.674 ücretsiz ders kitabı hazırladı. Türkiye Yüzyılı Marif modeli yeni kademelerde uygulanmaya devam edecek. Yeni dönemde geleneksel oyunların okul bahçelerine taşınması, dijital bağımlılıkla mücadele ve okul güvenliği de öncelikler arasında olacak. İstanbul'da ise ilk gün trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla dersler 10-15 saatleri arasında yapılacak. İstanbul Valiliği 2026-2027 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 719 noktada 1276 ekip ve 2469 personelle tedbir uygulanacak. Çocuk Şube Müdürlüğü'nce 239 okula 229 okul kolluk görevlisi, 2620 okula 470 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi atanacak. 39 ilçede 45 mobil okul timi de görev alacak. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı da 14 Eylül ve sonrasında 114 tim ve 335 personelle görev yapacak. Okul servisleri denetlenecek. İlk gün eğitim 10-15 arasında yapılacak. Ayrıca 3013 bahçe görevlisi ve 8500 temizlik personeli göreve başlayacak.
3: Bir dönem geçireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz.
0: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı 39 ilçede yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında sahaya indi ve 3. yılına giren Çantan Hazır projesi kapsamında tam 11 bin öğrenciye kırtasiye desteği sağlandı.
4: Bakalım. Hadi bakalım. Süper.
2: Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Çocukların yüzünde ise tebessüm, ellerinde çantan hazır heyecanı var.
4: Derslerin iyi olması gerekiyor çok.
2: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı yeni eğitim öğretim yılında da miniklerin heyecanına ortak oldu, ailelerin yükünü hafifletti. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çantan Hazır projesiyle İstanbul'un 39 ilçesinde 11 bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti ulaştı. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer öncülüğünde kapı kapı gezen teşkilat mensupları çocukların yüzünü güldürdü. Çalışmalara katılan AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan da sahadaydı.
5: Evet, İstanbul İl Başkanlığımızın hazırladığı çanta dağıtım projesinde bugün Bayrampaşa'dayız. Bayrampaşa Teşkilatımız, İstanbul İl Başkanımız, İl Yönetimimizle birlikte yine her zaman olduğu gibi kapı kapı çalıyoruz, gönüllere giriyoruz.
4: Rullah ne olacaksın?
6: Futbolcu olacağım.
4: Futbolcu. Tamam olsun ama yine de derslerin iyi olması gerekiyor çok. Ki iyi bir futbolcu olabilesin.
2: 3 yıldır aralıksız sürdürülen projeyle geleceğin teminatı çocukların eğitim yolculuğuna destek olunmaya devam ediliyor.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma hala devam ediyor ki bu kapsamda neredeyse her gün yeni gelişmeler geliyor aslında. Şimdi son gelişme şu, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Hemen 24 muhabiri Ada Kahraman'a dönelim. Ada, kolay gelsin. Hangi isimler ifadeye çağrıldı? Özellikle hangi bölüm üzerinde duruluyor? Detay

0: Detayları senden alalım.
1: Deniz Zeybek, sizin de ifade ettiğiniz gibi neredeyse her gün yeni bir gelişme yaşanıyor ki dün yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda dün burada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca. Tabii burada hangi isimlerden bahsediyoruz? Senarist Raci Şaşmaz. Bununla birlikte Bahadır Özdener ve aynı zamanda Cüneyt Aysan isimli senaristler ifadeye çağrıldı. Kendilerinin başsavcı vekili tarafından ifadelerinin alınacağını belirtelim. Bir savcı tarafından yürütülmüyor buradaki soruşturma. Bir başsavcı vekili tarafından yürütülüyor. Saat 14 sıralarında da Silivri Adliyesi'ne buradaki 3 senaristin gelmesi bekleniyor. Tabii bir bölüm işaret edildi. Hatta 2 bölüm işaret edildi. İlk bölüme bakacak olursak 136. bölümden bahsediliyor. Şimdi bu bölüme baktığımızda burada 10 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan bir bölüm aslında. 136. bölümde Kazım Kaşifoğlu isimli bir karakter var. Bu karakter bir hücrede tutuluyor ve bununla birlikte Polat Alemdar karakterinin hediyesi olarak Yaşar Ağa karakterine teslim ediliyor buradaki karakter. Yaşar Ağa tarafından darp ediliyor Kaşifoğlu. Kaşifoğlu hakkında yanındaki adamı İlhan'ın Kaşifoğlu Azrail'im benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim şeklinde tehditler savunduğu belirleniyor. Bu bölümün yayınlanmasından yalnızca 2 gün sonra da zaten, yani burada 12 Kasım 2011 tarihinde de Kaşif Kozinoğlu isimli kişi Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'nda hayatını kaybediyor. Şimdi diğer bir bölüme bakacak olursak burada da dizinin Kozinoğlu'nun ölümünden sonra 8 Aralık 2011 tarihinde yayınlanan bir bölümü var. 139. bölüm. Bu bölümde de yine Kazım Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu belirtti. Duş aldı ve sonrasında kara karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü ekranlara yansıdı. İşte bu iki bölüm kapsamında toplamda 3 senarist ifadeye çağrıldı. Bugün kendileri ifade verecekler başsavcı vekilinin odasında. Şimdi buradaki soru, daha önceki gelişmelere baktığımızda hatırlayacağınız üzere ilk operasyon kapsamında toplamda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti. O zaten o kişi burada FETÖ firarisiydi. Toplamda 10 şüpheliden bir şüpheli tutuklanmıştı. Bu şüpheli de yine o dönemde cezaevinde jandarma er olarak görev yapıyordu. Bir şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise savcılıktan direkt olarak serbest bırakılmıştı. Daha sonra burada ikinci dalga operasyonu düzenlenmişti. 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında bir muhabir, bir kameraman, bir doktor, aynı zamanda sağlık çalışanlarının olduğunu görmüştük. Bu şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Ve bunun sonucunda da 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken burada 3 şüpheli tutuklanmıştı. Bir muhabiri görmüştük tutuklanan, bir sağlık personeli ve bir ambulans şoförü bu soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Soruşturma neticesinde, yani toplamda şu ana kadar bu noktada 4 tutuklunun olduğunu belirtelim. Yani ilk operasyon kapsamında bir şüpheli tutuklanmıştı. Son operasyon kapsamında da 3 şüpheli tutuklandı. Soruşturma dosyasında şu anda toplamda 4 şüpheli tutuklu durumda. Tekrar belirtelim. Dün akşam saatlerinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Kendileri burada işte Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan isimli senaristler. Bugün saat 2'de burada Silivri Adliyesi'ne gelmeleri bekleniyor. Bir savcı tarafından yürütülmüyor buradaki soruşturma. Bunun altını çizelim. Bir başsavcı vekili tarafından yürütülüyor. Saat 2'de gelip burada ifade vermeleri bekleniyor Deniz Zeybek.
0: Peki Ada Kahriman'dan sözü alalım. Bakalım ifadeye çağrılan senaristler hangi ifadeleri yer verecek? Elbette ki bunlar da elimize ulaştıkça sizlerle paylaşacağız, ama daha da önemlisi konu kapsamında yine gözaltılar olacak mı, tutuklamalar gelecek mi? Elbette ki gelişmeleri oldukça paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alem Güvende Operasyonları kapsamında 5 il merkezli 15 ili kapsayan çalışmalara değindi ki bu kapsamda da 162 72 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemlerin yürütüldüğünü söyledi. Ve soruşturma dosyasında çok farklı iddialar var. Müstehcenlik gibi, fuhuşa aracılık gibi, çocuklara zararlı içeriklerin izletilmesi gibi iddialar da bu arada titizlikle inceleniyor. Bunun altını çizelim ki İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda da 20

0: 6 şüpheli gözaltına alındı.
1: Ailem Güvende operasyonunda çok yönlü adli süreç başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler yürütüldüğünü açıkladı. Operasyonların amacı çocukların, aile kurumunun ve toplum düzeninin korunması. Soruşturmalar İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülüyor. Dosyada fuhuşa aracılık ve yer temini, müstehcen içerik üretimi ve yayılması, uyuşturucu madde bulundurma ve suç örgütü kurma başlıkları mercek altına alındı. İstanbul merkezli operasyonda 12 ilde 54 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İstanbul'da 10 işletme ve 6 derneğinde aralarında bulunduğu adreslerde arama, yakalama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Aramalarda uyuşturucu madde, kaçak alkol, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Cep telefonu ve kamera kayıt cihazlarına el konuldu. Bir işletmede ruhsat faaliyetine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle mühürlendi. Soruşturmanın mali boyutu da MASAK tarafından inceleniyor. Bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarda fon aktarıldığı tespit edildi. Bu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmaya konu faaliyetlerle bağlantısı da araştırılıyor.
2: Bunun kimliğini de sen sorun bir kontrolü.
3: Kimliğiniz şey yapayım mı?
0: İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlı konutlara ulaşması için hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün itibariyle başlıyor. İstanbul'da 15 bin konut ilk kez uygulanacak sistemle devlet tarafından kiraya verilecek. Başvurular bugün E-Devlet üzerinden başlıyor. Vatandaştan başvuru ücreti alınmayacak. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge raiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak. İlk etaptaki 1071 konutun teslimi ise Ekim'de yapılacak. İstanbul dışında ikamet eden vatandaşlar projeye başvuramayacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek. Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması şartı aranacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul'da yaptığı konuşmasında hedef aldığı devlet makamlarını ve mülki idari amirlerine yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel'in valileri, kaymakamları ve idari kadroları siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getiren üslubunu kınayarak kendisini siyaset adabına davet etti. Özel'in gün gelecek hesap verecekler sözlerine tepki gösteren Çelik bu yaklaşımın siyasi sorumluluk ve demokrasi kültürüyle bağdaşmadığını belirtti. Özel'in kendi yönetimi altında yaşanan yolsuzluk, ahlaksızlık ve skandallara ilişkin hesap verecekler demesi gerektiğini ifade etti. Özel'in siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemeyeceğini söyledi. İstanbul valisiyle hedef gösterilen diğer yöneticilerin hukuk düzeni içerisinde görevlerini yaptığını vurgulayan Çelik, bu yöneticilerin herhangi bir partinin değil, milletin ve devletin hizmetinde olduğunu belirtti. Çelik, AK Parti'nin hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üzerinde tutmaya devam edeceğini ifade etti. Kamu görevlilerini tehdit eden rövanşist zihniyete geçit vermeyeceklerini söyledi. İBB'de yargılandığı yolsuzluk davasında

0: hesap vermek yerine Ekrem İmamoğlu algı mühendisliğine soyundu ve Millet Şahidimdir isimli kitabıyla aslında şov peşinde koştuğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Oysa ki yargılandığı davada, dava sürecinde en yakın arkadaşları bu kirli çarkı tek tek ifşa etmişti.
1: Yani yaprakları çılgınca beni alkışlıyor bu ağaçların, haberiniz olsun.
2: Ekrem İmamoğlu'nun Millet Şahidimdir oyunu tutmadı. İBB'deki vurgunda en yakınları rüşveti ifşa etti. İmamoğlu'nun ikinci adamı Ertan Yıldız, Saraçhane'deki toplantıda Doğuş Holding'den talep edilen 10 milyon dolarlık rüşvetin nakit istendiğine şahit olduğunu açıkladı. Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım ise cezaevindeyken susması için avukat gönderildiğini, kayıt dışı paraların Fatih Keleş, Murat Ongun ve Kadriye Kasapoğlu'na yönlendirildiğini belirtti. Etkin pişmanlıktan yararlanan eski İsfalt Genel Müdürü Burak Korzay, Fatih Keleş'in sağ kol olarak süreci yönettiğini, Cebeci Maden Ocakları'nda 80 milyar liralık kamu zararı oluştuğunu ve CHP'nin seçim bütçesi için iştiraklerden para aktarıldığını anlattı. İş insanı Sarp Yalçınkaya, Etiler'deki bir VIP ofiste Keleş'e teslim edilen dolar dolu çantaları gördüğünü, Olay TV, CHP kurultayı ve Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci için kayıt dışı para toplandığını aktardı. Süleyman Çetinsay'a ruhsat için 500 bin dolar istendiğini, Serbülent Danış 500 milyon liralık alacağı için çarka zorlandığını, Cemal Üneş ise şantajla senet imzalatıldığını açıkladı. İddianamede örgütün delil karartma taktikleri de yer aldı. Le Meridien Otel'deki toplantılarda kameralar bantlandı, jammer kullanıldı. Rumeli Hisarı ve Başkanlık Konutu'nda kamera cihazları ise sökülerek tahrip edildi. İmamoğlu'nun 10 yıllık dostu Muzaffer Beyaz, istenen 3 milyon doları vermeyince arsasının yeşil alana çevrildiğini, Beylikdüzü'ndeki ruhsat için 4 dairenin Hasan İmamoğlu'na devredildiğini söyledi. Eski CHP'li Turan Aydoğan, rüşvet trafiğindeki rüşvetin belgesi mi olur sözünün kendisine ait olduğunu kabul etti. İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Bodrum'daki villa için elde edilen 1 milyon avroyu Hasan İmamoğlu'ndan aldığını söyledi. Savcı, baba Hasan İmamoğlu hakkında kara para aklamadan suç duyurusunda bulunurken, oğlu Selim İmamoğlu da aynı suçtan şüpheliler arasında yer aldı. Eski Reklam Müdürü Adem Tuncay ise etkin pişmanlık sonrası CHP'lilerce ailesi üzerinden tehdit edildiğini, Murat Ongun'un usulsüz reklam panolarını kolladığını beyan etti.
0: Rumeli Hisarı Kalesi'ndeki restorasyon çalışması tam 6,5 yıldır tamamlanmadı. Hala devam ediyor ve bu duruma da İstanbul Çevre Konseyi ve Tüketici Konfederasyonu temsilcileri sert tepki gösterdi. Bir an önce turizme açılmasını istiyorlar ki temsilciler 1452 yılında 90 günde yapılan Rumeli Hisarı'nın yıllardır şantiye halinde kalmasından oldukça rahatsız.
3: Burası Rumeli Hisarı. 1452'de başlayan bu kale 1453'te bitti 90 günde. Fakat 6,5 yıl evvel burası yenilenmesi için, restore edilmesi için ihaleye çıkarıldı. 6,5 yıldır bu işgal altında. Burada bu kalenin tamamlanmasına rağmen halen şantiye görüntüsü verip burada yaşam sürdürülüyor.
2: İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan ve Fatih Sultan Mehmet tarafından 90 günde inşa ettirilen tarihi Rumeli Hisarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen restorasyon çalışmalarının bir türlü tamamlanmaması nedeniyle gündemde. Yaklaşık 6 yıldır devam eden restorasyon süreci boyunca tarihi yapının ve bünyesindeki müze ile mescidin ziyarete kapalı tutulması hem bölgeyi ziyaret etmek isteyen vatandaşların hem çevre esnafının tepkisine yol açıyor.
4: Ben yurt dışından geliyorum, Almanya'dan. Diyeceğim aynısı, yani bu Rumeli Hisarı ziyarete geldim oğlumla. Ama maalesef 5 senedir, 4-5 senedir giremiyoruz. Nedenini ben de bilmiyorum yani. Yani 23 yaşında bir padişah 90 günde burayı bitirdiğine göre bu zamanda yani 80 milyonluk nüfuste bir mühendis, bir mimar çıkamıyor mu yani? Yazık, günah yani. Böyle bir tarihi bir yeri gelip ziyaret edemiyoruz. Dışarıdan ancak seyrediyoruz.
5: Buranın müteahhiti, yetkilileri boğazdan hazır bir villa gibi orada ikametgah yapmışlar. Şu gördüğünüz yerde ikamet ediyorlar. Portatif tuvaletleri de var. Poseptik de yapmışlar. burayı kullanıyor.

0: yapıyorlar. Milyonlarca dolara edinebilecekleri boğaza nazır yaşam hakkını burada vatandaşın hakkını işgal ederek kullanıyorlar.
1: Fatih Sultan Mehmet tarafından 1452 yılında İstanbul'un fethinden hemen önce Sarıyer'de inşa ettirilen Rumeli Hisarı Kalesi yalnızca 90 günde tamamlandı. Boğaz'ın kuzeyinden gelebilecek yardımları kesmek amacıyla yaptırılan tarihi kale, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 yıldır süren restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı bulunuyor.
2: Turizme, tarihimize, kültürümüze sahip çıkmamız lazım. O nedenle bugün buradayız. Bu gibi yerlerin işgal değil, ekonomiye ve ülkenin tarihine, kültürüne kazandırılmasını istiyoruz.
1: Kale giriş ve çıkış yolunda yer alan 10 adet konteyner alan üzerinde görüntü kirliliği oluştururken, fethin en önemli sembollerinden biri olan tarihi yapı yıllardır yerli ve yabancı turistleri ağırlayamıyor. Uzun yıllardır açılmayı bekleyen kalenin bir türlü açılamaması esnafı da zorlarken İstanbul Çevre Konseyi ve Tüketici Konfederasyonu tepkilerini dile getirmek için basın toplantısı düzenledi.
3: Burada hem turizme darbe vurulmakta, hem tarihe saygısızlık yapılmakta, hem de haksız bir işgal söz konusu.

0: Hürmüz krizi hala devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nden de İran'dan da geri adım gelmiyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan İran teslim olmayacak derken ABD Başkanı Trump ise savaşın yakında biteceğini söyledi. Trump, İran savaşının yakında sona ereceğini duyurdu. Yaptığı açıklamada İran savaşı çok yakında sona erecek ifadesini kullandı. Öte yandan Trump, Suudi Arabistan'daki petrol boru hattı saldırısı sebebiyle İran'ı suçladı. Trump, savaşın sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarının sert şekilde düşeceğini belirtti. İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları sert şekilde düşecek dedi. Bunun büyük olasılıkla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimlerin ardından gerçekleşeceğini yineledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise ABD'ye meydan okudu. ABD, İran halkına zorbalıkla boyun eğdiremeyecek, İran teslim olmayacak şeklinde konuştu. Eğer Amerikalılar savaşçıysa bırakın kahraman askeri güçlerimizin karşısına çıksınlar. Neden sivil altyapıya, gıda kaynaklarına ve geçim kaynaklarına savaş açıyorlar dedi. Boğaz'daki gerilim de devam ediyor. İngiltere deniz ticareti operasyonları yeni bir saldırıya işaret etti. Hürmüz Boğazı'nda bir geminin vurulduğunu bildirdi. Gemiye türü belirsiz bir mühimmatın isabet ettiği aktarıldı. Mürettebatın durumu, hasar tespiti ve geminin çevreye etkisiyle ilgili herhangi bir bilginin edinilmediği aktarıldı. Keşm Adası yakınlarında da patlama sesleri duyuldu. İran'a ait ticari gemi hedef alındı. Saldırıda bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Yemen'de İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan destekli o askeri hükümet güç arasında saldırılar, çatışmalar hala devam ediyor ki bu saldırılar devam ederken Suudi Arabistan petrol boru hattını da kapattı geçici olarak. Bu durum dünya ekonomisinde de ciddi bir olumsuz duruma tepki çekti ve olumsuz duruma yol açtı. Bir yandan da gözler bugün Umman'da İran ve Körfez ülkeleriyle olacak olan o kritik toplantıya çevrildi.
1: Dünyanın boğazı düğümlendi. Orta Doğu, İran'daki savaşın etkilerinin çok daha derinden hissedilebileceği yeni bir dönemece giriyor. Hürmüz'ün ardından Babülmendeb boğazı da kilitlendi. Gözler Umman'da Körfez ülkeleri ve İran arasında yapılacak toplantıya çevrildi. Umman'da İran'la Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan 8 ülkenin katılımıyla Balkanlar düzeyinde bölgesel toplantı yapılacak. Diğer bölgesel konuların yanı sıra Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri için güvenli rotaların belirlenmesi bekleniyor. İran-Umman arasındaki görüşmelerin sonuçları da ele alınacak. Müzakerelere dair paylaşılan detaylara göre İran ve Umman, Körfez ülkelerinin desteğini arkalarına alıyor ve ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasını kaldırmasını sağlamaya çalışıyor. Toplantıda Babülmendeb Boğazı ve Husilerin durumuyla ilgili de görüşmeler yapılacağı tahmin ediliyor. Önceki gün İran destekli Husilerin Yemen'in bazı bölgeleri kontrol altına almasıyla bölgede yaşanan kriz boyut değiştirdi. Husiler fiili anlamda Babülmendeb Boğazı'nda kontrolü sağladı. Bu durumun İran için önemli bir koz olacağı belirtiliyor. Mevcut durum nedeniyle hem Hürmüz hem de Babülmendeb boğazından geçişler tıkanmış durumda. Üstüne üstlük önceki gün Suudi Arabistan petrolü de saldırıya uğradı. Bugüne dek daha güvenli olan Kızıldeniz rotasına taşıyan Doğu Batı petrol hattının da saldırıya uğramasıyla dengeler tamamen değişti. Suudi Arabistan'ın saldırı nedeniyle boru hattını kapatmasının dünya ekonomisini ciddi biçimde etkileyeceği ifade ediliyor. Boru hattı küresel petrol arzının %4 ila 5'ini taşıyordu. Hat dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı bypass etmesine yardımcı olmuştu. Boru hattı sistemindeki hasarın onarılmasının ne kadar süreceği henüz belirsiz. Yemen'de İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Hükümet güçlerinin Marib'in batısında Husilerin geniş çaplı saldırısını engellediği belirtildi. El Mudarebe ve Ras el Ara bölgelerinde askeri mevzileri Husiler tarafından düzenlenen saldırınınsa püskürtüldüğü belirtildi. Öte yandan Husiler Hudeyde ilinden güneydeki Aden kentine doğru göç eden bir aileye ateş açtı. Saldırıda hayatını kaybedenler oldu. Şiddetlenen çatışmalar nedeniyle binlerce ailenin yerinden edildiği belirtiliyor.
0: Filistin'de Yahudi işgalcilerin, İsraililerin hala saldırıları devam ediyor. Özellikle de buna bir de provokasyonlar eklendi ki son olarak Filistin topraklarını işgal eden 480 İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskına bu kez de Yahudilerin Rosh Hashana bayramı bahane edildi. Fanatik Yahudi yerleşimciler Fas kapısından Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. İşgal güçlerinin korumasında avluda tur atıp ayin yaptılar. Toplu halde dua ettiler. Mescid-i Aksa, uluslararası anlaşma uyarınca Ürdün Vakıflar Bakanlığı'nın himayesinde. Ancak İsrail yönetimi 2003 yılında aldığı tek taraflı kararla Filistin topraklarını gasp eden İsraililerin Aksa'ya baskın düzenlemelerine izin vermişti. O tarihten bu yana Mescid-i Aksa Cuma ve Cumartesi dışında her gün aşırılık yanlısı Yahudi grupların baskınlarına ve işgallerine maruz kalıyor. Katil İsrail ordusu hem ateşkesi hem çerçeve anlaşmaları ihlal etmeye devam ediyor. Bu kez de Lübnan sınırındaki kentleri, kasabaları ve altyapıyı hedef aldı, saldırı düzenledi. İsrail, güneydeki Sur, Nebatiye, Binti Cübeyl, El Mansuri, El Hıyan ve Merceuyun'a saldırılar düzenledi. Evleri ve altyapıyı hedef aldı. Saldırıların en yoğun yaşandığı yer Sur'a bağlı Mansuri oldu. Saatler içinde beldedeki ev ve altyapıya yönelik 30 saldırı gerçekleştirildi. İsrail ordusu saldırılarda insansız hava araçlarından evlerin üzerine patlayıcı yüklü bidonlar bıraktı. Nebatiye'de ise Kefer Ruman ve Ernun beldeleriyle Suluki Vadisi'ne İsrail toplarıyla ateş açıldı. El Hıyan beldesinde de İsrail'e ait bir İHA'dan bazı evlerin üzerine patlayıcı madde atıldı. Saldırı sonucu evlerde yangın çıktı. Binti Cübeyl'e bağlı Hadasa ve Aynata beldelerinde ise şiddetli patlamalar yaşandı. Patlamaların sesi çevre köylerden bile duyuldu. Merceuyun'a bağlı Ettübe beldesinde de büyük bir patlama kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı o silah ambargosunu kaldırma süresini bir yıl daha uzattı. Kararı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de üzüntüyle karşıladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılmasına ilişkin bir açıklamaydı bu. Bölgedeki barışla huzur ortamına katkı sağlayacak adımlar atılmasının önemine işaret edildi. ABD yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz ifadesine yer verildi. Adadaki ve bölgedeki gerçekleri göz ardı ederek Kıbrıs Türk halkını yok sayan ve silahlanma eğilimlerini tetikleyebilecek adımlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı. Açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her zaman olduğu gibi ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile sarsılmaz işbirliği içinde olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan karara ilişkin de yine açıklama vardı detaylı bir şekilde. Adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunurken güvenliğini de her koşulda sağlayacak dedi. İngiltere'nin egemen gücünü sağlayan Birleşik Krallık'ta bir dağılma tehlikesi olabilir. Zira bu bünyede krallık bünyesinde bulunan Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'de ayrılık yanlısı başbakanlar bugün üçlü bir toplantı yapacak ve bağımsızlığı konuşacak. Üç lider Galler'in başkenti Cardiff'te bir araya gelecek. Bölgelerini ilgilendiren ortak meseleleri masaya yatıracaklar. Üç isim bölgesel başbakan unvanı yerine başlarında oldukları ayrılıkçı partilerin liderleri sıfatıyla toplanacak. Görüşmenin önemli başlıklarından biri kendi kaderini tayin hakkı olacak. İngiliz basınına göre üç lider bağımsızlık referandumu için mutabakat zaptı imzalayacak. Böylece referanduma izin verilmesi için İngiltere Başbakanı'na toplu halde siyasi baskı yapmayı planlıyorlar. Galler ve İskoçya'da ayrılıkçılar tek başlarına iktidar konumunda. Kuzey İrlanda'da ise başbakan ve başbakan yardımcısı farklı partilerden seçiliyor. İki isim de eşit güce sahip olmak zorunda. İngiltere Başbakanı ise bağımsızlık referandumlarını desteklemeyeceğini söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İrlanda'nın birleşeceğine inandığını dile getirdi. Almanya başkent Berlin'de 20 Eylül'de düzenlenecek olan seçime odaklanmış durumda ki son olarak Saksonya-Anhalt eyaletinde sadece bir parti kazanmıştı. Bu da seçimde heyecanı birazcık daha elbette ki yükseltti. Öte yandan sol partiden Elif Erat da yarışacak.
2: Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinde aşırı sağcı AfD'nin kazanmasının ardından gözler 20 Eylül'de Berlin'deki seçime çevrildi. Anketler yarışın çekişmede geçeceğine işaret ediyor. Elif Erat öncülüğündeki sol partinin oy oranı %23 gözüküyor. Berlin'deki seçimde sol parti sandıktan birinci çıktığı ve Erat eyalet başbakanı olduğu takdirde başkent tarihinde bir ilk gerçekleşecek. Bu durumda Berlin hem ilk kez sol parti hem ilk kez göçmen kökenli bir kadın tarafından yönetilecek. Yapılan anketler sol partinin önemli bir sıralamada olduğunu gösteriyor. Başbakan Merz'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise %21 oranında oyla ikinci sırada. Saksonya-Anhalt eyaletinde %43,8 oranında oyla tarihi bir zafer kazanan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin başarısını ülke geneline taşımak için kritik bir seçim daha var. O seçimde gelecek hafta Mecklenburg-Vorpommern'da yapılacak eyalet seçimi olacak. AfD anketlerde yaklaşık %35 oyla ilk sırada görünüyor. Burada da birinci parti çıkması, Saksonya-Anhalt zaferinin yalnızca bölgesel bir başarı olmadığını ve partinin daha geniş bir seçmen tabanına ulaştığını gösterebilir. Almanya'nın solun kalesi olarak görülen başkent Berlin'de ise AfD, merkez sağdaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ve sol görüşlü Die Linke ile birincilik için yarışıyor. Üç parti de anketlerde yaklaşık %20 oyla başa baş. Öte yandan AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaleti lideri Ulrich Siegmund tartışmalı açıklamalarla tepki çekiyor. Magdeburg'da düzenlediği basın toplantısında konuştu. AfD'nin silah üretimine kategorik olarak karşı olmadığını söyledi. Siegmund, daha sonraki tersine göç ve sınır dışı operasyonlarında elbette uygun yardımcı araçlara ihtiyaç duyacaklarını ifade etti. Siegmund gelen tepkilerin ardından sözlerine açıklık getirdi. Savunma sanayi üretiminin yalnızca silahlardan ibaret olmadığını belirtti. AfD'li siyasetçi, araçlar, ekipmanlar, koruyucu teknolojiler ve polisle güvenlik kurumlarının ihtiyaç duyduğu diğer araçların da bu kapsama girdiğini söyledi. Bu kapasitenin güçlendirilmesi gerektiğini savundu. Siegmund, söz konusu yaklaşımın bir skandal değil, devlet açısından siyasi bir sorumluluk olduğunu iddia etti.

DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Terörsüz Türkiye hedefi devam ediyor, süreç ilerliyor. Son olarak Terörsüz Türkiye yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tam 467 evet oyuyla kabul edilerek yasalaşmıştı. Süreç konusunda çalışmalar devam ederken sıcak bir gelişme daha yaşandı.

0: DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gitti. Heyette DEM Parti Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan, DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Heyetin yazılı bir açıklama yapması bekleniyor. Heyet Öcalan'la son olarak 2 Ağustos'ta bir araya gelmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte de yakın zamanda Diyarbakır'a gitmişti. Diyarbakır'a ziyarette bulunmuştu. O ziyaretin yankıları günler geçmesine rağmen hala devam ediyor. Özellikle vatandaşlar bu ziyareti oldukça pozitif yönde değerlendirdi ve en önemlisi de terörsüz Türkiye sürecine katkı sağladığını söylediler.
1: İnsanlar Hakan Fidan'ı seviyor. Hakan Fidan iyi ki gelmiş. Yani Diyarbakır'ı gördü, halk onu gördü, o halkı gördü. Yani inşallah çok güzel şeyler çıkacak. Yani buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza saygı selamlarımı sunuyorum. Sayın Devlet Bahçeli'ye de saygı selamlarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun.
2: Halkın yoğun sevgisi ve ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti. Terörsüz Türkiye mesajlarını Diyarbakır'dan verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Diyarbakır ziyaretinin yansımaları pozitif oldu.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet Ulu Cami'de cuma namazı kılmıştı ve ardından cuma namazı çıkışında vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılaşmışlardı ve sonrasında Hakan Fidan bu kahvehanede oturup vatandaşlarla sohbet etmişti.
2: Diyarbakır halkı da Hakan Fidan'ın ziyaretini değerlendirdi.
4: Memleketimize bir huzur, bir barış oluştu. Tabii ki Dışişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır'a, Güneydoğu'ya yabancı değildir kendisi.
1: Sen heyecanı görelim. Bütün halk oradaydı.
2: Diyarbakır Sivil Toplum Örgütleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyaretinin pozitif etkilerine dikkati çekti.
5: Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın Diyarbakır ziyareti, Diyarbakır halkı tarafından gözlemlediğimiz kadarıyla büyük bir sevinç ve büyük bir mutlulukla karşılandı. Sayın Fidan'a karşı büyük bir teveccühün olması tabii ki bizim de hoşumuza gitti.
2: Ziyaretin özellikle terörsüz Türkiye sürecine olan katkıyı pekiştirdiği yönünde görüş birliğine varıldı.
5: Yani düşünsenize yıllardır 40 yılı aşkındır devam eden bir terör belası vardı ülkemizde. Ve bugün o terörün sonlanması, bugün bir bayram havası estiriyor. Bugün insanlar daha samimi, daha sıcak.
0: Sivas Divriği'de 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin olayda aralarında babanın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Annenin ifadesindeki korkunç itirafsa kan dondurdu. Gündüren köyünde hayvancılıkla uğraşan anne Elif Balıkçı 10 Eylül'de bebeğini yaşadıkları çadırda bulamadı. Durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. AFAD, komando ve jandarma ekipleri kayıp bebek için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken annenin ifadesi de alındı ve annenin ifadesinde korkunç bir iddia yer aldı. Öyle ki bebeğin babası tarafından para karşılığında başka bir kişiye verildiğini söyledi. Anne ayrıca bölgeye beyaz renkli bir aracın geldiğini, araçtan inen iki kişiden birinin çadıra girerek çocuğu alıp gittiğini itiraf etti. Anne Elif Balıkçı, kayıp iddiasının tamamıyla bir kurgudan ibaret olduğunu dile getirdi. Baba Yusuf Balıkçı ise olay günü akşam saatlerinde Büşra'nın yemeğini yediğini, kendisiyle oyunlar oynadığını ve daha sonra uyuduğunu söyledi. İfadeler üzerine baba dahil 5 şüpheli gözaltına alındı. Arama ve tarama faaliyetlerinde ise Büşra bebeğin elbiseleri çadırın 2 kilometre uzağında kanlı ve yırtılmış bir şekilde bulundu. Olayla ilgili ise soruşturma devam ediyor. Afetlerde özellikle de arama kurtarma ekiplerinin tabii ki eğitimli olması hazırlıkta çok önemli. Bayrampaşa Belediyesi K9 Arama Kurtarma Birimi de 135 operasyonluk tecrübesiyle afetlere hazırlanıyor. İşte birimin hem çalışmaları hem de uluslararası hedefleri.
6: Afet anında saniyeler hayati önem taşıyor. Bir enkazın altında umutla bekleyen bir can, bazen yalnızca onların keskin koku alma duyusuna emanet.
7: Afetlerde saniyelerle yarışıyor,
6: onlarca kişinin hayatını kurtarıyor. Kahraman K9 köpeği Şilan, olası Marmara depremine karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Bayrampaşa Belediyesi bünyesinde Haziran ayında kurulan K9 arama kurtarma birimi, Kemerburgaz mesire alanındaki 6 dönümlük eğitim merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.
7: Belediyemize ait olan mesire alanımız içerisinde

0: Bu konuda çok açığımız var. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde 107 tane köpek varken bunların 2 tanesi bizim arkadaki Şilan ve Üzüm, Bayrampaşa Belediyesi'ne ait.
1: Başta 6 Şubat depremleri olmak üzere deprem, çığ, sel ve ormanlık alanlarda 7 farklı il ve 2 ülkede toplam 135 resmi operasyona katılan ekip, sahip olduğu deneyimle ulusal ve uluslararası alanda dikkat çekiyor.
2: Özellikle asrın felaketi olarak tabir ettiğimiz 6 Şubat 2023'teki depremlerde ülkemizdeki köpek sayısını göz önünde alarak Şilan çok büyük işler yapmıştı. Sağımdaki kırmızı tasmalı köpeğimiz. Dolayısıyla ondan sonra toplamda iki ülkede, 7 farklı ilde 135 resmi göreve katılarak halen de görevini devam ediyor.
1: Bu tecrübe şimdi uluslararası işbirliklerine dönüşüyor. Bulgaristan, Sırbistan ve Hırvatistan'daki arama kurtarma ekipleriyle eğitim, bilgi paylaşımı ve ortak tatbikatlar için temaslar sürdürülüyor.
0: Afet rehine, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere çağrıya cevap verdik ve katılım sağladık. Şimdi ise bir eksik noktası. Türkiye Cumhuriyeti'nin 107 tane köpeği varken, tekrar ediyorum, 2 tanesi bize aitken, bizim arkadaşlarımız bu konudaki gelişimi yaparak yurt dışından, şu anda arkamızda Bulgaristan gelen ekibimiz, Makedonya'dan gelen ekibimiz var. Bu hayvanlarımızda, köpeklerimizi ortak çalışmayı tecrübe etmek için bu etkinliklerimizi düzenliyoruz.
3: Yardımcı oluyoruz, sellerde yardımcı oluyoruz, ilkbahar, arama kurtarma operasyonlarda yardımcı oluyoruz ve ondan başka enkaz çalışmalarımızı devam ediyoruz.
1: Hedef olası Marmara depremi başta olmak üzere afetlere karşı hazırlık seviyesini yükseltmek.
4: Olası Marmara depremine karşı hazırlıklar sürüyor. Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen arama kurtarma tatbikatında K9 köpekleri olası bir doğal afete karşı eğitimlerini tam da gördüğünüz bu noktada sürdürüyor.
3: 2023'te Kahramanmaraş'ta 18 canlı buldu ve o şu an İsveç'te çalışıyor. Orada eğitimini devam ediyor.
5: Ve bu haberle moderatör sabahı noktalıyoruz. Kısa bir ara, ardından Elif Akkaya Kuter analiz sentezle sizlerle birlikte olacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Türkiye'de eğer sanayi yoksa hiçbir şey yapılamaz. Döner dönmez 66 yılında endüstri tasarımı bölümü kurma kararını verdim. Dolayısıyla biz bu mesleği kurarken herhangi bir şeyi güzel yapmak olarak tek kelime konuşmadık. Yasal olarak riskli olan, ekonomik olarak riskli olan, kuşa kurda çevreye zarar vermemesi gereken bir ürün yapmak gerektiğini tanımladık. Bölümün kurgusu budur. Peki adı ne olacak? Tasarım diye bir kelime yok. O dönemdeki ismi sanat. Ama o dönemde mesela Anadolu'daki bir şehre giden tiyatro grubu, oradaki jandarma grubuna bulaşıcı hastalığı olmadığına dair belgeyi göstermek zorunda. Sanatçı dediğin böyle şarkıcı, gazinocu zannediliyor.
2: Evet.
1: Onun için biz sanat kelimesini kullanmamaya karar verdik. Tasarım kelimesinde Profesör Safa Erkün tasarlayarak suç işleme maddesinden yaratarak çıkardı. Ve tasarım kelimesi öyle ortaya çıktı. Biz bu bölümü kurarken tasarlanarak suç işleme potansiyeli olan

0: Tam bir meslek olarak tanımladım.
1: Harika.
0: Ancak bu bölümü kurma kararını verirken askeri ihtilal oldu. 70 ihtilali.
1: 12 Mart
0: Evet.
1: muhtırasından
0: Evet.
1: bahsediyorsunuz.
0: Ve faydalı bir kurum oluşturuldu. Devlet Planlama Teşkilatı. Ben şöyle söyledim. Devlet Planlama Teşkilatı Türk sanayinin gelişmesi için teşvikler vermek için kuruldu. O halde hocam derhal biz Ankara'ya gidelim. DPT'de bir şu soruyu soralım. Siz sanayiyi teşvik ediyorsunuz, tamam. İyi de birader, bu sanayide yapılacak şeyleri kim çizecek?
1: Nereden adam yetişecek?
0: Bu insanlar nereden çıkacak? Ben genç, sarı kadifeler giyen, fularlar takan, ukala bir akademili bir
1: Estağfurullah.
0: doçent olarak Ankara'ya gittik. Devlet Planlama Dairesi'nde, hala hatırlarım, bir sosyal planlama dairesinin başında bir hanım vardı. Ve gayet asık yüzle bizi karşıladı. Yani akademiden bizimle ne ilgimiz olabilir diye. Dedim ki hanımefendi, biz böyle bir bölüm kurmak istiyoruz. Herkes karşımızda. Bu bölümü kurmak için desteğiniz var mı? Çünkü dedim siz sanayiyi teşvik edeceksiniz de sanayi kendi kendine ne üretecek? O üretecek olanları da kim eğitecek ve destekleyecek? Kadın şöyle söyledi, anladım dedi. Siz dedi endüstri tasarımının sosyal bir konu olduğunu söylüyorsunuz ve bu işe sanayi kuruluşlarının da teşvikini istiyorsunuz. Evet dedim. Bize en büyük desteği Devlet Planlama Teşkilatı şöyle verdi. Bütçe verdi, bütçe. Bu bütçe bize şu avantajı sağladı. Öğrenciye diyorduk ki, oğlum sen ne yapmak istiyorsun? Efendim ben televizyon yapmak istiyorum. Tamam güzel. Git şu Beşiktaş'taki beyaz eşyacıdan ne marka istiyorsan bir televizyon al. Faturasını okula getir. Ve parçala. Ne olduğunu aç. Öl senindir.
1: Hangi malzemeler kullanıldı, nasıl
0: Gayet tabii.
1: yapıldı?
0: Buzdolabı yapacağım diyor. Git karşıdaki beyaz eşyacıdan mal getir. Hatta bir ara eşi büyüttük. Otomobil yapmak istiyoruz diyenlere. Gümrükteki arabalardan hala hatırlarım. Bir Döşova otomobilini gümrükten bizzat çektiler. El konmuş hasarlı bir otomobili. Gümrük teşkilatı kendi arabasıyla Beşiktaş'taki okulun önüne getirip bıraktı.
1: Aslında siz şu an yapılmakta olan bu teknopark hamlelerinin başlatıcılarından birisiniz, ilk nüvelerinden birisiniz. Yani
0: Birisi
1: o
0: değilim, doğrudan doğruya benim.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Eren köyünde artık görmez felek öyle bir baharı.

0: Çabuk çabuk, ne, kimde
1: plan? Planı ver.
0: Sendeydi plan, sendeydi.
1: Aa bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
0: Abi plan oturulur mu ya?
1: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam, bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
0: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
2: Abi ben Kibri'yim.
0: Kibrit, tamam sen.
1: Az Kibrit, şey çakmak var.
0: Kibrit, o Kibrit
1: ben,
0: sen.
1: Ben çok zor seçerim ya.
0: Hayır hayır, seçmen lazım.
2: Abi hızlı olalım, sen söyle.
0: Tamam, sen Nolan'sın.
1: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
0: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
1: Tamam, kuru sova.
0: Kuru?
1: Akira kuru sova.
0: Kuru soğan.
2: Tamam abi.
0: Tamam abicim, Kibrit, kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
1: Aa
0: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam neyse abi,
1: acele,
0: tamam.
1: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
0: Bir dakika.
2: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
0: Babamın dedin.
2: Yok abi, dayımın oğlu.
3: Abi biri geldi.
1: Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
0: Deve kuşu gibi hiç doğaldım.
1: Kocaman arabanın içinde
0: saklanamadım. Çaktırma
4: ya. O ne ya?
0: Sen kimsin birader?
4: Benim abi.
0: Parola.
4: Elma.
0: Ha.
3: Osman ya.
0: Osman. Evet Osman.
4: Abi kısaların ise yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
1: Çok yanlış anladın ya.
0: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
4: Hani film çekmek için soygun falan.
0: Ya Osman. Istiyor. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
1: Damacana mı bunlar ya?
0: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
4: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
2: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
0: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan
4: abi,
0: devam et.
4: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
0: Tamam şey. İçeriz Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman.
5: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
0: İkinci kestiği ben duymadım.
2: Ben de duymadım.
1: Kesmedi daha çünkü.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Hakkaya Kutay. Analiz Sentez'le karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Konuklarımızla gündeme, ekonomiye, siyasete dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız. Sıcak noktalara gideceğiz. Ankara gündemi diyeceğiz ama öncesinde dediğimiz gibi sıcak noktalarla başlayalım. Neden? Bugün çünkü 2026-2027 eğitim öğretim yılında yılı başlıyor. Marif'in kalbinde oyun teması esas alınarak başlayacak. İki bağlantımız var. Ankara'da Ahmet Taner Işıldak bizi bekliyor. Keçiören'de Toygar Börekçi Ortaokulu'nda oluyor ve birazdan bize oradaki atmosferi aktaracak. Mehmetcan Çoban da İstanbul'da Halkalı Cumhuriyet İlkokulu'nda bizi bekliyor. Şimdi önce Ankara'ya gidelim. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı

0: Bakanlığına bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında az önce aktardığımız gibi Marif'in kalbinde oyun temasıyla başlayacak. Hemen ilk olarak Ankara'ya dönelim. Keçiören'de Toygay Börekçi Ortaokulu'nda Ahmet Taner Işıldak bize aktarsın oradaki atmosferi, oradaki havayı. Buyurun.
1: Elif Hakkı Öktürk, merhabalar. Başkent Ankara'dan selamların en güzeli sizinle olsun. Oldukça heyecanlı bir gündeyiz. 2026-2027 eğitim öğretim artık birazdan dakikalar sonra zilin çalınmasıyla birlikte başlayacak. Oldukça güzel bir atmosfer var. Yazın ayrı kalan arkadaşlar bu noktada geldiler. Birbirlerine sarılarak hasret giderdiler. Şimdi ise aslında alışık olduğumuz o törenler gerçekleşiyor. Öğrenciler şiirlerini okuyorlar. Oldukça zorlu bir yıl. Aynı zamanda keyifli bir yıl onları da bekliyor. Bu noktada aslında Elif Hakkı Öktürk, çocukların psikolojisi oldukça önemli. Önemli bir konuğum da var benim yanımda. Psikolog Ali Orhan'la birlikteyiz. Ali Bey, teşekkür ediyoruz bizi kırmayıp geldiğiniz için buraya kadar. Şimdi 2026-2027 eğitim öğretim sezonu açıldı an itibariyle. Peki çocukların ilk andan itibaren nereye dikkat etmesi gerekirler? Bir psikolog olarak neler dersin?
2: Çocuklar için uzun bir tatile sonrasındaki önemli bir gün burada. Arkadaşlarına kavuştular, öğretmenlerine kavuştular, okullarına kavuştular. Öğrencilerin sosyalleştiği en önemli alan okuldur. Okul sadece derslerden oluşmaz. Arkadaşlarıyla dayanışmayı, işbirliğini, rekabeti de burada öğrenirler. Öğrencilerin tabii ki derslerinin yanı sırada birbiriyle ilişkilerine de çok çok dikkat etmeleri gerekiyor. Hayatta en çok önemli olan şey birbirleri kurabilecekleri sağlıklı, olumlu, pozitif iletişimdir orada.
1: Peki Ali Bey, şimdi şunu da söylemek istiyorum. Bu eğitim öğretimin temalarından bir tanesi oyunla birlikte öğrenmek üzerine kurulu. Bunların çocuklar üzerindeki etkisi ne olur? Yani kuru kuru ezber yapmaktan daha farklı bir şekilde elde ettikleri bilgiyi oyunla öğrenmeleri nasıl bir gelişim sağlar?
2: Şimdi oyun hayatımızın her aşamasında vardır. Yani her yaşta vardır. Aslında çocuğun dili oyundur. Çocuk kendisini oyunla ifade eder. Biraz daha konuyu geniş açıdan bakarsak, bugün olimpiyatlardaki bütün spor dalları aslında birer çocuk oyunudur. Çocukların icat ettiği oyunlardır. Onlar yetişkin aklıyla icat edilecek şeyler değildir. Ve çocuk kendini oyunla gerçekleştirebilir ve kendi aralarındadır. Sosyalleşmenin de en çok gerçekleştiği alan yine oyundur. Ondan dolayı çok çok önemlidir oyun. Derslerden de önemlidir. Dersleri telafi edebilirsiniz ama oyun oynama zamanını geçirmemeniz gerekiyor. Çünkü yaşa bağlı olarak oynanan oyunlar vardır.
1: Pekala Ali Bey, şunu söylemek istiyorum. Evet, oyunla öğrenmek çok güzel bir şey ama bu noktada hayal gücünü kısıtlayan bir unsur var. Bu da özellikle cep telefonunda bulunan sosyal medya gibi uygulamalar. Bunları ne aşamada görüyorsunuz? Yani hayal gücünü etkilemede oyunu diyeceğim de birazdan herhalde İstiklal Marşı okuyacağız. Bir İstiklal Marşı'na ses verelim.

0: Evet, yılın ilk İstiklal Marşı da az önce öğrenciler tarafından okundu. Ali Bey, biz kaldığımız yerden devam edecek olursak, özellikle bu oyun oynamada hayal gücünü sınırlayan unsurlardan bir tanesi de cep telefonlarında yüklü olan sosyal medya uygulamaları. Ailelere buradan bir çağrınız olur mu acaba bu noktada, özellikle kısıtlanması ve daha çok hayal gücünün oyuna dönmeleri açısından?
1: Burada ailelerin dikkat etmesi gereken husus kısıtlamak değil, sınırları belirlemektir. Çocuğun yaşı burada çok önemlidir. İlkokul düzeyinde, ortaokul düzeyinde ya da lise düzeyindeki çocukların oyunla ilgileri farklı düzeyde.

0: dedi.
1: Efendim şimdi tekrar biliyorum ama zil de çalındı. Şu an yılın ilk zili de çalınıyor. Toygar Börekçi Ortaokulu'ndayız. Başkent'ten görüntüler geliyor. Kameraman arkadaşım Kublay Kutler zilin ilk çalındığı anı size gösterdi. Öğrencilerin oldukça büyük bir neşesi var. Büyük bir keyifle alkış tutuyorlar. Akabinde ise artık dersliklerine girecekler ve ilk derslerine başlayacaklar. Biz de tabii bu sıralardan geçtik. Biz de bu anları yaşadık. Bütün bu heyecanı aslında biz de iliklerimize kadar yaşıyoruz. Efendim özür diliyorum. En son kısıtlamaktan bahsetmiştik aslına bakarsanız.
0: Kısıtlamaktan ziyade sınırlamak ve çocukların hangi oyunlarla ya da neyle ilgilendiğini takip etmek, onun çocuk için ne anlama geldiğini anne babaların anlamaya çalışması, ona göre destek vermesi. Anlamadan doğrudan yasaklamak da doğru değil. Bu sefer gelişmeleri çocuk takip edemez. Sınır koymadığınızda da çocuk diğer faaliyetler için vakit ayıramaz bu sefer de. Tek bir alanda kalır. Bu da zihinsel gelişme olumsuz etkileyebilir. Onun için anne babalar kendileri de öğrenmeliler ve çocuklarına rehberlik edebilmeliler bu konularda.
1: Direkt şeytanlaştırmamak lazım. Yani artı değerini görmek lazım.
0: Kesinlikle. Şimdi yapay zekaya konuştuğumuz bir dönemde hani yasaklamak son derece sakıncalı, yanlış olur. Onun yerine oradan nasıl faydalanılır? Sosyal medyadan ya da telefondan ki imkanlarda nasıl faydalanılır? Olumlu kullanılabilir. Teknolojiyi olumlu kullanmak, olumlu yönde kullanmak çok çok önemli. Yoksa her dönemde teknolojiyle ilgili hep sıkıntılar vardı. Bir zamanlar televizyondu. Daha eskiden resimli romanlardı bunlardı. Her zaman vardı bu soru.
1: Peki Ali Orhan Bey son bir soru soracağım. Şimdi biliyorsunuz okullarda da artık güvenlik önlemleri de arttırıldı. Yani okulların etrafında ekipler yerleştirildi. Giriş çıkışlarda aslında siz de gördüğünüz kontroller de yapıyor. Bunun çocuklar üzerindeki etkisi nedir? Geçtiğimiz sene acı olaylar yaşadık.
0: Şimdi buradaki güvenliği bu şekilde sağlamak hani çocuklar için de biraz olumsuz bir hava yaratabilir. Çünkü çocuklar nereye giriyoruz? Hani biz çok güvenlikle geçilen bir yere mi giriyoruz? Bunun daha öncesinde ailelerin çok çok dikkat etmesi. Çünkü geçen yıla kadar ya da bu yıla kadar böyle bir güvenlik ihtiyacı çok fazla yoktu. Bütün Türkiye genelinde bazı okullarda vardı. Ailelerin bu konuda çocuklarıyla yakından ilgilenmeleri, onları anlamaları, dinlemeleri, takip etmeleri, daha da önemlisi okulla işbirliği halinde olmaları gerekiyor. Okuldan geri bildirimlere dikkat etmeleri, çocuklar konusunda öğretmenlerden, okul psikolojik danışmanlarından gelecek bildirimlere göre hareket etmelerinde fayda var diyorum.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun cevaplarınız için. Şimdi aslına bakarsanız psikolog Ali Orhan Bey ile görüştük. Değerli düşüncelerini de aldık. Şunu ifade etmek istiyorum. Yani üçgenden bahsetti. Okul, aile ve çocuk üçgeninden bahsetti. Bu üçgenin sağlam bir şekilde oluşturulması gerektiğinin önemini çizdi. Yeni eğitim öğretim yılı da hakikaten güzel bir havayla başladı. Umarız ki bu havayla devam eder diyelim. Biz de Toygar Börekçi Ortaokulu'ndan detaylara bu güzel görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Elif Akkaya-Güter şimdi sözü size bırakalım.
2: Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Taner Işıldak ve kameraman Kubilay Kutluer'e. Çok özel bir yayın oldu. Elbette konukla birlikte aktardıkları çok önemliydi ama hem milli marşımız denk geldi hem de ilk zilin çalışı da Ahmet Taner Işıldak'ın yayınında denk geldi. Çok keyifli, çok güzel oldu. Hemen yönetmenimiz Kubilay Dikmen de kulağıma söyledi. İstiklal Marşı'nın okunması tam zamanına denk geldi dedi. Çok teşekkür ediyoruz ve hemen şimdi tekrar İstanbul'a dönüyoruz. Halkara Cumhuriyet İlkokulu'nda da Mehmetcan Çoban bizi bekliyor. Kameraman Ali Maşalacı ile birlikte o da oradaki atmosferi aktaracak bize diyelim. Hemen sözü Mehmetcan Çoban'a bırakalım.
3: Evet Elif Akkaya-Güter, buradaki atmosferi sormuştunuz. Aileler heyecanlı, çocuklar heyecanlı. Çünkü 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı dakikalar sonrasında başlayacak ve hemen ben kameraman arkadaşımla birlikte öğrencilere ve velilere doğru yaklaşmak istiyorum. Aslında dakikalar öncesinde burası biraz daha yoğundu. Daha fazla öğrenci vardı bu noktada ve öğrenciler yavaş yavaş güvenlik eşliğinde de içeri alındı. Tabii ki de güvenlik eşliğinde diyorum çünkü geçtiğimiz yıl eğitim ve öğretim döneminde yaşanan tatsız olaylar nedeniyle güvenlik önlemleri İstanbul'da hatta Türkiye'de arttırıldı ve İstanbul genelinde 3013 güvenlik görevlisi ve bahçe

0: Görevlisi okulların bahçesinde nöbet tutuyor ve ellerindeki dedektörlerle de öğrencilerin çantasına bakıyor. Tabii ki de çantaların bu noktada aranmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi öğrencilerin çantasında herhangi bir kesici, delici veya herhangi bir olumsuz materyal bulunuyor mu? Tabii ki de onlar da o dedektörler sayesinde tespit ediliyor. Yaklaşık olarak 3 milyon öğrenciden bahsediyoruz ve 200 bin öğretmenden bahsediyoruz ve bu noktada da aslında oldukça önemli ve öğrencileri de görüyorsunuz. Onlar da heyecanlı çünkü 3 aylık tatil bitti ve sınıflarına dönüyorlar. Geniş güvenlik önlemleri içerisinde de içeriye alınıyorlar. Velilerin de heyecanını bizler bu noktada rahatlıkla görebiliyoruz. Çünkü öğrencilerini sınıflarına kavuşan veliler de çocuklarını kapıda son uyarılarda bulunduklarını da söylememizde fayda var. Tabii bugün aslında burada önemli bir etkinlik de düzenlenecek. İlk dersleri İstanbul Valisi Davut Gül tarafından çalınacak ve İstanbul'da eğitim ve öğretim bugün sadece ilk ders gününe özel saat 10'da başlayacak ve saatler 15'i gösterdiğinde ise eğitim ve öğretim burada son bulacak. Tabii ki de turnike sisteminin de bulunduğunu görüyorsunuz. Buradaki okulda öğrenci haricinde okula girişler yapılamıyor. Öğrenciler ellerindeki kartlarıyla sınıflarına giriş yapabiliyor, okullarına giriş yapabiliyor. Tabii ki de bu güvenlik sebeplerinin artırılmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da geçtiğimiz yıl yaşanan tatsız olaylar nedeniyle güvenlik önlemleri de had safhaya çıkartılmış durumda. Okul bahçesindeki güvenlik görevlileri öğrencilerin çantalarını dedektör cihazlarıyla kontrol ediyor. Tabii ki de bu çantalar şüphelendikleri öğrenciler tarafından kontrol ediliyor. Bizler şu anda bir ilkokulun bahçesindeyiz ve öğrenciler de yavaş yavaş içeri alınmaya başladı. Saatler 10'u gösterdiğinde ise ilk ders zili çalacak ve yaklaşık olarak ilk ders zilinin çalmasına da 45 dakika olduğunu tekrardan altını çizelim. Önemli bir noktadan bahsediyoruz. İstanbul'daki okullarda 3013 güvenlik görevlisi işe başladı ve ellerindeki dedektör cihazlarıyla öğrencilerin çantasını kontrol ettiklerini de sizlere söyleyebiliriz. Sözlerimizi toparlayacak olursak sadece okul çevrelerinde güvenlik görevlisi, okul bahçelerinde güvenlik görevlileri yer almayacak. Aynı zamanda okul çevresinde de polis ekipleri görev alacak, asayiş ekipleri görev alacak, mobil okul timleri İstanbul için görevde olacak. Çünkü okul çevresinde ve okul içerisinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına ekipler denetimini sıklıkla yapacak diyelim ve bizler sözleri tekrardan size bırakalım. Elif Hakkayokuter.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mehmetcan Çoban'a da. Mehmetcan Çoban da Halkalı Cumhuriyet İlkokulu'nda aslında işte o okullarda geçen yıl yaşanan olumsuz gelişmelerden sonra yaygınlaştırılan güvenlik önlemlerini aktardı Ali Maşalacı'nın görüntüleriyle diyelim. Onlara da çok teşekkür ederek Ankara gündemi için 24 Ankara editörü Hande İpekgil'e dönelim. Hande İpekgil, günaydın, kolay gelsin, iyi haftalar.
2: Günaydın Elif Hakkayokter, herkese kolay gelsin. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize de hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir eğitim, öğretim yılına şahit oluruz hep birlikte.
1: Umarız öyle olur diyelim. Hemen sıcak gelişmeyle devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir paylaşımda bulundu. Bir son dakika olarak da altta izleyicilerimiz görüyor. Detaylarını sizden alalım Hande İpekgil, buyurun.
2: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz dakikalarda bir paylaşımda bulundu. Özellikle öncelikle okulların açılmasıyla ilgili tabii söyledikleri vardı ve şu ifadeleri kullandı Bakan Gürlek. Bugün milyonlarca evladımızın yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında çocuklarımızın geleceğine göz diken sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonunu duyurdu Bakan Akın Gürlek. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan bir operasyon, sokaklar güvende operasyonu, 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Jandarma ve polis teşkilatları ile birlikte de 148 eş zamanlı operasyon yapıldı. Yani bugün sokaklar güvende operasyonu 148 eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini hemen bir kez daha aktaralım. Peki bu operasyonun kapsamında neler var? Tabii ki Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonun detaylarını da paylaştı. Uyuşturucudan yağmaya, silah

0: ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren bir suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir dedi Bakan Gürlek. Hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini de ortadan kaldırmaktır dedi. Yani sadece suçluları biz yakalamıyoruz, aslında bu suçları da biz ortadan kaldırıyoruz ifadelerinde bulunmuş oldu Bakan Gürlek. Gençlerimizi sosyal medya üzerinden özellikle etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları da yok etmektir ifadelerinde bulundu. Bu kapsamlı operasyonların başarıyla yürütülmesinde yine büyük bir özveriyle görev yapan 78 Cumhuriyet Başsavcısına, emniyet ve jandarma teşkilatlarına da yine teşekkürlerini iletti. Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır ifadelerinde bulundu Bakan Gürlek. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır ifadelerinde de bulundu Elif Akkayakuter.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara editörü Hande İpekgil. Tabii eğitim öğretim yılı başlayınca hem Ankara'dan hem İstanbul'dan bağlantılar vardı. O yüzden Ankara gündemine ilişkin çok fazla detay alamadan noktalıyoruz birinci bölümü. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi bir hafta olmasını diliyorum. Kolay gelsin diyeyim tüm ekibe ve de kısa bir araya gidiyoruz.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
0: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Çabuk çabuk, ne kimde
7: plan? Hadi planı ver.
6: Sendeydi.
7: Aa bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
6: Hayır, planı oturulur mu ya?
7: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik, tamam bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
6: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
8: Abi ben Kibrit'im.
6: Kibrit, tamam sen.
7: Az Kibrit, ya çakmak var.
6: Kibrit, o Kibrit
7: ben,
6: sen.
7: Ben çok zor seçerim ya.
6: Hayır, seçmen lazım.
8: Abi hızlı olalım, sen söyle.
6: Tamam, sen Nolan'sın.
7: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
6: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
7: Tamam, kuru sova.
6: Kuru?
7: Akira kuru sova.
6: Kuru soğan.
8: Tamam abi.
6: Tamam abicim, kibrit, kuru soğan, ben de Tarantino'yum. Bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam, neyse abi,
7: acele,
6: tamam.
7: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
6: Bir dakika.
8: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
6: Babamın dedin.
8: Yok abi, dayımın oğlu.
6: Abi biri geldi.
7: Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
6: Devo kuşu gibi hiç doğal durdum.
7: Kocaman arabanın içinde saklanamadım.
9: O haline ya.
6: Sen kimsin birader?
9: Benim abi.
6: Parola.
9: Elma.
6: Osman.
7: Osman ya.
6: Evet Osman.
9: Abi kısadan ise yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
7: Çok yanlış anladın ya.
6: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın
9: hani
6: Osman.
9: Hani film çekmek için soygun falan.
6: Ya Osman. Gibi. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
7: Damacana mı bunlar ya?
6: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
9: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
8: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
6: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan
9: abi,
6: devam et.
9: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
6: Tamam seveyim. İçeriz Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman.
10: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
6: İkinci kestiği ben duymadım.
8: Ben de duymadım.
7: Kesmedi daha çünkü.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
1: O fiyatı gelir.
0: Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
4: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
5: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. Recep Tayyip Üniversitesi, Erdoğan Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Taner Erol bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Evet, güzel bir hafta olmasını diliyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı da başladı. Tabii sizler için henüz başlamadı hocam ama İlkokul, ortaokul, liseler için eğitim öğretim yılının ilk zili çaldı. Biraz önce çok keyifli yayınlarımız oldu. Dilekleriniz vardır. Sizde de ne zaman başlayacak onu da öğrenmiş olalım. Buyurun.
1: Teşekkür ediyorum. Öncelikle bizde de başladı. Bugün ilk dersimizi yaptık sabah. Bazı üniversiteler bir hafta erken bir hafta sonra yapabiliyor. Her üniversitede aşağı yukarı takvimler bu aralıklarda. Güzel bir sabahtı bizim için. Velilerimizi gördük. Yollarda öğrencileri getiriyorlar ilk kez. Tabii şehre gelen öğrencilere velileri eşlik ediyor. Çok güzel bir görüntü. Biz geleceğimizi öğrencilerimize borçluyuz. Onları hazırlamak noktasında üzerimize düşen çok fazla görev var. İnşallah bunları hayırlısıyla yapacağız. Ülkemizde eğitim adına yapılan çok ciddi yatırımlar var. Akademisyenlerimiz, öğretmenlerimiz de bu yatırımın farkında. Çok büyük bir ülkeyiz. Çok büyük bir öğrenci nüfusumuz var. Avrupa'daki bazı ülkelerin nüfusu kadar bizim öğrencimiz var. Biz bunları eğer geleceğe doğru hazırlarsak, gerçekten kaliteli eğitim imkanı sunabilirsek bunu biz avantaja dönüştürebiliriz. Dolayısıyla bu nüfusumuz bizim için çok özel. Öğrencilerimize hayırlı sezonlar diliyorum. İnşallah hepimiz için çok kıymetli bir eğitim, öğretim yılı olur.
0: Evet, inşallah hocam. Tabii çok kısa bir süre önce de aslında PISA'nın sonuçları açıklandı. Türkiye fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18 ve matematikte 11 basamak birden yükselerek her alanda en fazla yükselen ülke olmuş oldu. Böylece OECD ortalamasının da üstüne çıktı. Biraz isterseniz bu konuyla ilgili değerlendirmenizi de alalım.
1: Evet, PISA zaten Türkiye'de 2003 yılında ilk kez uygulandı. Sonuçlar 2004'te açıklanmıştı. Tabii biz son olarak bu verileri 2023'te gördük. Şimdi 2025'teki sonuçları da şimdi görmüş olduk. Bu ortalamalara baktığımızda gerçekten çok güzel bir sonuç ortaya çıktığını görmüş olduk. Eğitimdeki yatırımın ne kadar doğru gittiğini görmüş olduk. Özellikle Milli Eğitim Bakanımızın Maarif model vurgusuyla birlikte düşündüğümüzde aslında adım adım biz sonuç aldığımızı görebiliyoruz. Şu ana kadar Türkiye ne yazık ki biraz bu ortalamaların altındaydı ama özellikle matematik alanındaki bu yükselişimiz kayda değer bir yükseliş. Dikkat ederseniz şimdiye kadar hep Finlandiya'dan, İsveç'ten örnekler verirken buralardaki ortalamalarda ciddi değişiklik yok ama Türkiye'de ise ciddi bir yükselişin olduğunu görüyoruz. Demek ki hem öğretmenlerimiz, hem Milli Eğitim Bakanlığı, hem YÖK bu anlamda doğru programları uyguluyor ve yavaş yavaş sonuç almaya başlıyoruz. İşte biz de bunu PISA'da görmüş olduk. Ortalamalarımız gayet iyi. OECD ülkelerinde de ortalama olarak baktığımızda bir önceki sonuçlarımıza göre gayet ciddi bir yükselişin olduğunu görüyoruz. Her alanda bu yükseliş var. Artık ortalamaların üstündeyiz. İnşallah daha da yükseleceğiz. Bunlar doğru eğitimle, doğru modellerle ilerletebileceğimiz hususlar. Gerçekten inanın hem sağlık alanında hem eğitim alanında ciddi yatırımlar alıyoruz. Bunu hak ediyor bu ülke. Çok ciddi bir nüfusumuz var, öğrenci nüfusumuz var. Buradan artık sadece beyin göçü veren bir ülke olmaktan çıkmalıyız. Artık biz tam tersine eğitimle ilgili bir süreç başlattık ve artık dünyadaki önemli beyinler bizim ülkemize gelecek, eğitim görecek. Biz bunu görüyoruz, iddialıyız. Hatta şunu söyleyebiliriz, her üniversite yabancı öğrenci alıyor ve artık yabancı öğrencilerin kalitesine baktığımızda önemli ülkelerden gelen ve önemli başarıları olan öğrenciler de bizi tercih ediyor, Türkiye'yi tercih ediyor, üniversitelerimizi tercih ediyor. Bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu kültür elçiliği bakımından da önemli. Dışarıdan aldığımız öğrencileri yetiştirmek. Bu sonuçları biz eğer daha yukarıya doğru çıkartırsak eğitim merkezi olacağız. Cazip bir merkez haline geleceğiz ve Avrupa'dan ciddi anlamda öğrenci transferi de yapacağız. Sadece beyin göçü vermeyeceğiz. Artık tersine bir göç söz konusu olacak. Bu da bizim ne kadar doğru politikalar güttüğümüzü gösteriyor. Tabii ki çok büyük bir ülkeyiz. Yani bizim bazı sorunlarımız Avrupa'daki bazı ülkelerden daha fazla olabilir. Binalarımızla ilgili, öğrencilerle ilgili, sistemle ilgili. Ama önemli olan bunlarla başa çıkabilmek, bunları çözebilmek, mücadele edebilmek. Biz bu yolda çok ciddi adımlar attığımızı görmüş olduk. Bu sonuçlar gerçekten bizi heyecanlandırdı. Demek ki çalışınca olabiliyor, doğru modeller yapabilirsek olabiliyor. Bizim milletimizin çocukları bu zekaya sahip, bu özveriye sahip. İstedikten sonra onlara doğru şartları, doğru modelleri verdikten sonra çok iyi yerlere gelecek.

0: bu ortalamalar bunu gösteriyor. İnşallah bir sonraki sonuçlara baktığımızda ortalamaların biraz üstünde değil, çok üstünde bir Türkiye'yi görmüş olacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Aslında bu konuyu tekrar değerlendirmek isteyeceğim. Çünkü tabii okullar açıldı. Üç çocuğu var Sayın Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'nun da. Onun için de trafik biraz hızlandı. Çocukları okula bıraktıktan sonra geliyor. Dolayısıyla o geldikten sonra bu konuya tekrar döneriz. Ama şimdi gündemdeki diğer başlıklarla sizinle devam edelim. Birleşik Krallık ülkeleri, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın liderleri pazartesi günü, yani bugün, Cardiff kentinde bir araya gelecekler. Ülkenin dağılmasına yol açabilecek ortak bir bildiri imzalanacak. Bildiride üç bölgenin kendi kaderini tayin hakkı ve bağımsızlık referandumları düzenleme izin talep edilmesi beklentisi var. Bildirinin İngiliz Başkanı Andy Burnham üzerindeki baskıyı da artırması amaçlanıyor, deniyor. Ne dersiniz hocam? İngiltere'deki tabii bu liderlik konusunda da gerçekten herhalde kaçtı hocam hatırlayamıyorum. Siz çok daha doğrusunu hatırlarsınız. İngiltere'nin son yıllardaki başkan sayısı kaç olmuştu?
0: Vallahi gerçekten İngiltere'de bir istikrar sorunu var. Evet, bizim ülkemizle kıyasladığımız zaman veya işte Rusya ile kıyasladığımız zaman, benzer büyük çaptaki ülkelerle kıyasladığımızda bir süreklilik yok, bir istikrar yok. Onun için sürekli bir değişim var. Burada istikrar sorunu var. Zaten şunu görüyoruz. Yani Brexit'ten sonra, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra esasen bu tartışmaların azalacağı yönünde stratejistler görüş bildiriyordu. Ama bu böyle olmadı. İngiltere, dikkat ederseniz, Amerika Birleşik Devletleri ile de dış politikada bazen uyumsuz bir görünüm ortaya koydu. Hatta Trump bunu zaman zaman eleştirdi. Trump'ın Orta Doğu politikası ile ilgili görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştı. İngiltere'de dünya pazarına baktığımız zaman İngiltere'nin imajı ile ilgili, itibarı ile ilgili bir takım sorunlar var. Bu da zaten iç siyasete yansıyor. İç siyasetteki dağılmalar, çözünürlük, oradaki başarı oranının düşüklüğü zaten dış politikaya da yansıyor. Biz neden bugün Suriye'de sonuç alabiliyoruz? Suriye'de etken bir faktörüz. Bizim ülkenin istikrarlı iç politikasından sonra bu ne yapıyor? Dış politikaya da yansıyor. Ama İngiltere son zamanlarda bunu başaramıyor. Başaramadığının göstergesi. Bu ayrılıklar, bu konular zaten tezlere konu olmuş. Oradaki halkların onlarca yıldır konuştuğu konular. Yani burada dikkat ederseniz, bir birlik ve bütünlük uzun zamandır yok. Bu hep tartışılan konular arasında, bu ayrılıklar. Dolayısıyla şimdi ben açıkçası şunu bekliyorum. Evet, bu belki kendilerine bırakılmış, onların iradesine bırakılmış, İngiltere ile devam edip etmeme veya ayrılık konusu, ama açıkçası çok da kolay gözükmüyor. Yani bu ayrılıklar biraz şovenist veya popülist politikalarla konuşulacak şeylerdir. Bunun sonrası ile ilgili çok ciddi sorunlar var. Eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili, altyapı ile ilgili. Yani bunlar İngiltere gibi bir önemli bir devletin kontrolünden sıyrılıp bağımsız bir şekilde yapılabilecek şeyler mi? İş piyasada biraz bunu da konuşmak lazım. Oradaki halkların bence bunu çok fazla düşünmediğini söyleyebilirim. Çünkü bu popülist politikalar biraz sağ akımların, milliyetçi akımların ortaya koymuş olduğu projeler. Ama günün sonunda baktığımızda ülkelerin bu anlamda sağlıklı bir iç politika ve bir dış politika seyredebilmesi için daha kompakt bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyduklarını söyleyebiliriz. Dolayısıyla buradan ne çıkar? Açıkçası ben de merak ediyorum. Çok fazla ayrılıkların olabileceğine ihtimal ben vermiyorum. Çünkü bunlar masada bir şekilde çözülüyorlar. Aşağıdan, toplumdan belki bu baskı geliyor. Evet, bunu kaşıyan insanlar var. Evet, siyasi akımlar var. Evet, ama günün sonunda genelde bunlar bir uzlaşıya dönebiliyor. Ben de sizin gibi merakla bekliyorum, ama İngiltere'de Gerçekten bu seçimler çok sık yapılıyor ve değişimler çok sık yapılıyor. İstikrarlı bir politikanın olmadığını gösteriyor bu. Bizimle kıyasladığımızda, Türkiye ile kıyasladığımız zaman Türkiye bölgesel bir faktörden küresel bir

0: faktör olmaya aday ve buna doğru evrildi. Ama İngiltere zaten küresel bir aktördü. Dikkat ederseniz bunu muhafaza edemiyor ve koruyamıyor. Özellikle Amerika ile bu konuda ters düşüyor. Yine açık denizlerdeki haklarıyla veya oradaki garantör olduğu ülkelerdeki etkisi bakımından tartışılıyor. Ekonomik olarak içerideki pozisyonu tartışıyor. Refah seviyesi tartışılıyor. Dolayısıyla seçimlerde kaçınılmaz oluyor. Ayrılıklar da kaçınılmaz oluyor. Bunlar konuşuluyor. Sık da değişimlerin sebebi biraz da bu.
1: Evet hocam, aslında belirsizlikler sadece İngiltere tarafında değil, bir taraftan işte Rusya Ukrayna'daki gelişmeleri takip ediyoruz. Bir kere bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimi takip ediyoruz. Şimdi Trump'ın Putin'le gerçekleştirdiği bir görüşme vardı. Şimdi de Zelenski diyor ki Rusya'nın dizel altyapısını hedef almayın. Her görüşmenin ardından acaba bu gerilim biraz azalır mı? İki ülke arasında ateşkes sağlanır mı derken yeniden bu gerilimi ve bu gerilimin üzerinden verilen mesajları takip etmeye devam ediyoruz. Ne dersiniz? Önce Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimde beklediğiniz gelişmeleri konuşalım.
0: Elif Hanım, Rusya Ukrayna'dan istediğini almadıktan sonra geri çekileceğini ben düşünmüyorum. Önemli bir
1: Peki alabilir mi hocam?
0: aslında tabii şöyle önemli ölçüde aslında Rusya istediğini aldı da Avrupa'yı dikkat ederseniz o bölgede sıkıştırdı. Avrupa'nın kendi alana girmesine izin vermiyor. Bunu esasen ben Rusya'nın başardığını düşünüyorum. Fakat bunu başarırken ortaya bir ne yazık ki sorun çıkmış oldu. Ukrayna'nın gerçekten bütünlüğü bozulmuş, altyapısı yıkılmış ve birçok anlamda olumsuzlukları yaşamış olması bizim için üzücü. Dolayısıyla Rusya dış politikada istediğini aslında aldı. Neden aldı? Çünkü Avrupa'nın yayılmacı politikasını bu anlamda Avrupa Birliği'nin yayılmacı politikasını engellemiş oldu ve kendisinin hala bir süper güç olduğunu ortaya koymuş oldu. Tabii ki istediği sonuçları aldı derken sahada çok büyük kayıpları olduğunu görmemezlikten gelmiyoruz. Kendisinin ekonomik olarak zaten bir zor durumda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla dünyaya karşı bir Rusya'nın, tek başına bir Rusya'nın tamamen Ukrayna'nın topraklarını işgal etmesi gibi bir şeyin söz konusu olmayacağını biliyoruz. Hele hele bu zamanda, bu çağda bunlar gerçekten çok zor kavramlar. Eskisi gibi bir ülkeyi tamamen işgal edip orayı kendi bünyene katmak neredeyse imkansız. Çünkü diğer dünya devletleri buna izin vermez. Ama Rusya'nın bu politikaları bu günlük politikalar değil. Onlarca yıldır aynı politikayı dış bir politikada güden bir devletten bahsediyoruz ve tek başına olmasına rağmen tek başına vurgusunu söylememin sebebi şu. Rusya hiçbir zaman Çin'den veya bir başka ülkeden sahada çok ciddi destek almamıştır. Belki lojistik destekler, siyasi destekler, dış politika destekleri almıştır. Kuzey Kore'den almıştır, İran'dan almıştır. Ama sahaya girdiğinde yalnız bir Rusya'dan bahsediyoruz. Ekonomik açıdan sorunları olan bir Rusya'dan bahsediyoruz. Devasal bir alanı kapsayan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani dünyanın en büyük belki de alan olarak söylüyorum ülkesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir ülkenin böyle hantal bir yapıdaki bir ülkenin, eski teknolojisi olan bir ülkenin Amerika tarafından ekonomik anlamda kısıtlanan, ambargo uygulanan bir ülkenin tabii ki savaşta çok ciddi kayıpları olacaktır ki kendisinin de bu kayıpları var. Sürdürülebilir mi? Hayır ama sürdürdüğü şey siyasi etki. Yani dikkat ederseniz Avrupa'yı yaklaştırmıyor ve Avrupa'yı tehdit ediyor. Avrupa Rusya'ya karşı ne yapabilir sorusu burada önemli. Bence Avrupa halkı bunu istemiyor. Rusya ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Çünkü Avrupa'da refah konusunda çok ciddi sorunlar var. Ekonomik sorunlar var. Dolayısıyla bizzat sahanın içerisinde, savaşın içerisinde bir Avrupa zaten kendi halkı tarafından desteklenmeyen bir durum olarak karşımıza çıkar. Avrupa halkı bunu istemiyor, savaştan kaçıyor. Dolayısıyla Avrupa hükümetleri burada dengeli bir politika gütmek zorunda. Kendi refahını ve konforunu korumak, güvenliğini korumak için. Ama dikkat ederseniz Rusya'nın böyle endişeleri yok. Çok halktan gelen tepkiyi ve baskıyı bu anlamda değerlendirmiyor ya da ekonomik olarak bir refah halkına sunmak gibi bir

projesi yok. Avrupa ile bakış açısı olarak, perspektifi olarak buradan ayrılıyorlar zaten. Dolayısıyla Avrupa'ya karşı bu dil her zaman Rusya tarafından gelecektir. Burada da en önemli zaten başlık Ukrayna. Ukrayna'dan elinizi çekeceksiniz. Çekmezseniz ben burada olurum ve bu şekilde

0: her saldırıda Polonya'yı bile bir endişe sarıyor ve Avrupa'dan destek bekliyor. Dolayısıyla Avrupa hangisine bu anlamda destek verebilir? Dikkat ederseniz Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'nın arasındaki o bağlantı açıldıktan sonra, yani eski o uzlaşı olmadıktan sonra Avrupa'nın da siyasi gücü sarsılmıştır. Dikkat ederseniz dış politikada Trump Avrupa'yı hep eleştiren bir konumda. Dolayısıyla Amerikasız bir Avrupa Rusya'ya karşı çok fazla bir şey yapamaz. Hem siyasi anlamda yapamaz, hem ekonomik baskı anlamda yapamaz, hem de askeri güç anlamında yapamaz. Dolayısıyla ben Avrupa ile Rusya arasındaki bu soğuk savaşın bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Kontrollü devam edecek. Bu seviyenin üstüne çıkar mı? Ben hayır diyorum. Zaman zaman sadece Rusya bu tehditleri yapacaktır, bu gözdağını yapacaktır, Ukrayna'ya saldıracaktır veya Avrupa'ya karşı çok ciddi anlamda destek veren ve Avrupa Birliği'ne girmek isteyen yakın bölgedeki ülkelere de bu gözdağını zaman zaman verecektir Rusya. Çünkü dış politikadaki perspektifi Rusya'nın bu. Avrupa'yı kendi sınırlarına sokmamak. Bunu da şiddetle, baskıyla yapmamaya çalışıyor. Ama Rusya ekonomisi buna ne kadar dayanır? Burada ciddi sorular, soru işaretleri var tabii ki. Bu da çok sürdürülebilir değil. Ama bu şekilde arada sırada, zaman zaman bu saldırılar, bu süreçte karşımıza çıkacak. İnşallah da bu boyutun üstünde bir durum söz konusu olmaz ve bu bölgede bir istikrar gelir. Çünkü gerçekten bizim de ekonomimizi etkiliyor, bölgenin de ekonomisini etkiliyor. Yeniden bir göç dalgası ortaya çıkabilir. Bu anlamda bu savaşın burada bitmesi tabii ki herkes için iyi olacak.
1: Çok teşekkür ediyorum Taner Hocam. Soluksuz konuşturduk
0: Ben
1: sizi
0: teşekkür ederim.
1: ama ayrılmıyorsunuz. Ama Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da stüdyoda bizimle beraber. Günaydın Mustafa Bey, hoş
2: Günaydın hocam,
1: geldiniz.
2: günaydın, selamlar.
1: Evet, iyi haftalar diyelim. Biraz önce hocamla konuşurken de dedim Mustafa Bey gelince tekrar bu konuya döneriz. Çünkü trafik yoğunluğundan en fazla Mustafa Bey nasibini alacak. Çocukları okula dağıtıp gelecek dedik.
2: Hani insanda bir akıl tutulması da oluyor. Dedim ki ya bir dakika bu böyle olmazdı işte ben biraz
1: Ki
2: böyle
1: üstelik
2: şeydi.
1: önlem alındı. Onda
2: Tabii
1: başlıyor
2: tabii
1: bugün.
2: biraz ben normalde şeyimdir hani biraz tilki gibi birden fazla yolum olsun isterim. Yani tek bir yola mahkum kalmaktan rahatsız olurum. Güvensizlik hissi doğurur bende. O yüzden ev çıkışında birkaç farklı yol var buraya gelmek için. Ama ezberlediğimiz yoldan sonra bir ay Allah niye girdim ben buradan falan dedim. Ama enteresan da bir kalabalık var. Allah Allah niye? Halbuki çocuklar okula götürüyorum. Niye olduğunu, neden olduğunun fark etmemem için ben bir sebep yok. Ben de onlar için yoldayım zaten. Herkes nasıl okula çocuğunu götürüyorsa ben de öyle. Fakat hakikaten önce bir şey yapamam, idrak edemedim yani. Ama zannediyorum ikisi birden olsaydı daha fena olurdu. Çünkü bir okul çevrelerinden uzaklaşınca yolların açık olduğunu gördüm bizim işte bu Bahariye Caddesi
1: Bir de bir
2: yakınları daha
1: bağlantı yaptık
2: iyiydi.
1: tabii, İstanbul'daki okullarda ciddi bir güvenlik önlemi de var.
2: Evet, güvenlik önlemi var. Biz de duyduk, hocalar söylediler, ettiler filan. Hatta veliler bazıları işte X-ray cihazı falan. Onlar biraz bana fazla geliyor da. Çünkü hani bir şey kaçırılmak istendikten sonra hepimiz öğrenci olduk. Yani veliler kusura bakmasın, eğitimciler kusura bakmasın, hepimiz öğrenci olduk. Her şey öyle bir yol buluruz ki aklınız şaşar. O zaman da hocaların aklı şaşıyordu, şimdi bizim de şaşar yani. O yüzden o kadar şeyine girmeye gerek yok, ayrıntıya girmeye gerek yok. Öğretmenler her zaman durumun farkına varır, veliler farkına varır. Sadece ciddi ve riskli fırsatlar yaratabilecek olan bazı aileler vardır. Yani bunu ailenin karakteristiği açısından söylemiyorum. Yani baba polistir, işte avukattır, şudur budur, evde silah bulunuyordur filan. Onun gibi söylüyorum, o anlamda söylüyorum. Onların daha fazla dikkat etmeleri lazım. Kaldı ki zaten bu tür durumlarda da bunu çok iyi bilen kişilerdir onlar. Yani kendilerinde de bir sorun yoksa çocuklar o işi yapmazlar, çok net. O yüzden çocuklar bir şey yaptığı zaman orada bir gevşeklik var mı ailede ona bakmak lazım. Allah kimsenin başına vermesin diyelim tekrar. Şimdi
1: Çok keyifli bir eğitim öğretim yılı olsun inşallah.
2: inşallah biraz daha hani zannediyorum veliler filan şu PISA'da

0: ki PISA'nın ölçtüğü, PISA'da ölçülen Türkiye'nin eğitimdeki başarı seviyesindeki hızlı yükseliş aileleri de biraz heyecanlandırmış benim izlenimim. Yani çocuklarımız artık daha iyi eğitim mi alıyor acaba? Çok sorguluyorlar, haklılar. Çünkü yani 100 küsür senedir buna dair böyle çok umutlu bir şey söyleyememişler. Ne yapsınlar yani? Şimdi de biraz mesafeli bakıyorlar. Ama velilerim bunun farkına varmaya başladığını düşünüyorum. Giderek yani biraz daha fiziki şartlarında düzelmesiyle, öğretmenlerin de düzelmesiyle tırnak içinde. Yani çünkü veliler eğitim sistemi, sistem kötü falan. Ya, bir eğitimci arkadaşım söylemişti. Bunu hakimler, savcılar falan da söyler, hukukçular da söyler. Eğitim dediğiniz şey kapıyı kapattığınızda sınıfın içinde olanlardır. İstediğiniz kadar. Bina yıkılmasın yeter yani. Aziz Sancar herhalde benim şimdi bugün çocukları bıraktığım okuldaki okul gibi bir binada eğitim görmedi. Evet. Ha? İlkokul, ortaokul, lise burada okudu adam ya. Mardin'de okudu. Böyle değil. Eğitimci. Eğitimci. Biz kolaya kaçıyoruz. Eğitimcilerimiz de kaçıyor, kusura bakmasınlar. Hepsi sınıfta için. Beni dinleyen olmaz. Şaka bir yana ama hakikaten hani topu atarlar böyle, sistem, müfredat, bilmem ne, hop hepimiz çok temiziz. Öyle bir dünya yok. Eğitim, sınıf, kapı kapandığında içeride olan şeydir. İçeride de öğretmen ve öğrenciler var. Bütün her şeyin yükünü öğretmenler çekiyor. Hayır, öğretmenler sadece öğrencilerin yükünü çekiyor.
1: Bence
0: başka bir yük çektiriyorlar, sonra itiraz etsinler.
1: Sevgiyle başlar. Efendim? Benim annem de emekli bir ilkokul öğretmeni. Ben annemle aynı okuldaydım. Tabii benim öğretmenim değildi ama yani annemin öğretmen dolabında şeyler dururdu. Ter bezleri dururdu. Terleyen öğrencilerin sırtına koyardı. Yani her şey sevgiyle başlar bence.
0: Bizim öğretmenlerimiz de iyiydi ama o kadar iyi değildi mesela.
1: Benim gibi başka iyiymiş. Anneme selam olsun.
0: O yüzden bugün PISA onlar daha çok şaşıracaklar. Bir de orada hormonlu bir Çin var. Hormonlu dediğim hani adam bütün yükünü oraya vermiş. Başarının kendisi hormonlu değil de başarıyı sağlama yöntemi hormonlu. O kadar yüklenirsen orada mutlaka bir şey çıkar. Lan biz o kadar yüklensek şey gibi oluruz ya, ne o kadın voleybol milli takımı gibi. Ben olsam geçen söylemiştim ya, bir daha şampiyona katılmamak lazım, ayıptır yani. Şimdi birileri de şampiyon olsun, siz katılınca olamıyorlar. Şey öyle kurdular ya, Amerikan Basketbol Ligi falan kur, sonra NBA oldu. Neden? Çünkü onların oynadığı yerde diğerlerine hiçbir iş kalmıyor. O zaman diyorlar ki bir dakika, üstte bir lig daha kuralım mecburen falan. Şimdi voleybolda da bize ayrı bir lig kuracaklar. Ki ancak aşağıdakilerin şampiyon olmaya fırsatı olsun.
1: Şimdi kimin köşe yazısında okudum hatırlamıyorum da, bir işte gazetecilerden biri böyle video çekerken sürekli Avrupa şampiyonuyuz, inanamıyorum demiş de onu yazmış. Nesine inanamıyorsun?
0: Nesine hep oluyor zaten. Hani bakın, bir tek o değil ki. Vakıfbank'ın voleybol takımı, kadın voleybol takımı, Halkbank'ın, bunların ikisinin şeyi bu. Ben bunu yazdım bir arada. Bunların ikisi, sanki bunlar bazıları böyle şey yapıyor. Bir başarı var ya, sahiplenmesen olmaz. Yok ama onu hükümete, iktidara, neredeyse Türkiye'ye mal etmemek lazım. Bu çocuklar bu iktidar döneminde doğdular ve büyüdüler ya. Hani iktidara da düşünsenize ya, doğdular ve büyüdüler yani. Şimdi 25 yaş civarında değil mi çocuklar orada? 20-25 yaş aralığında ağırlıkla. Şimdi sen kimden bahsediyorsun ya? Kim yetiştirdi bunları ya? Kim yetiştirdi? Başında daha öncesi Eczacıbaşı, Fenerbahçe. Bunların Efes, Anadolu grubunun. Bunlar bu kulüplere bu destekleri zamanında vermeselerdi ki, o zaman kızlar doğru düzgün para alamaz bilmem ne filan. Çok popüler bir şey değil. Ama Adım adım ruhu korudular. O ruhtan bu çocuklar büyüdü gitti yani. Şimdi sen orada tamam Vargas'ı dışarıdan aldın ama sen onu dışarıdan almadan önce de zaten başarılıydın. Dolayısıyla Allah ayaklarına taş değdirmesin diyelim. Ama elleri fileye çarpmasın mı demek lazım. Ama şimdi bu işler, eğitim işleri filan, bunlar doğru ellerde oldukları sürece memleketin sırtı

0: Yere gelmez. Hocam daha fazla öğrencilerle çalışıyor. Daha fazla eğitimin içinde. Evet. Dolayısıyla onun gözlemleri tabii ki benden daha fazla ve daha anlamlı. Ama benim gözlemim bu. Başından beri söylediğim şey, ezbere inandığım bir şey var hocam. Önce onu söyleyeyim. Bu memleketin toprağının altında petrol altın olmayabilir. Ama bu memleketin omuzların üstünde çok kıymetli kafalar var. Bu memleketin gövdelerinin içinde çok kıymetli, çok duygulu bir kalp var, yürek var. Bu ikisi birleştiğinde biz toprağın üstünde gerekeni yaparız. Evet. İlla altta petrol altın bulmamıza gerek yok. Üste bunu buluruz. Yeter ki doğru bir sisteme, eğitim sistemine sahip olalım ve insanlarımız, gerçekten eğiticilerimiz aynı yürekle çocukları eğitsinler. Maaşla değil. Maaş almasınlar. Alıyorlar, çok güzel maaş alıyorlar da. Yani maaşlarının düzeldiği zamanlarda eğitim düzeyimiz düzelmedi yani.
1: O kalbi çok güzel anlatıyordu. Biraz önce işte yayının ilk başında, birinci bölümde okullardan bağlantılarla başladık. Ankara'dan bağlantıda tam milli marşımıza denk geldi. Çocukların söyleyişini görmeniz lazımdı sizin. Kesin burada gözünüz
0: dolandı. Ben onu göremedim tabii. Evet, ben çoğu bıraktım.
1: Evet hocam.
0: Ama bir şey söyleyeyim de hocam şey yapsın. Gerçekten bizim çocuklar, hani bunların hepsi bunu yaparlar. Burada hiçbir sorun yok. Ama yani şu öğretmen meselesinde, öğretmenlerin mesele olması, olmaktan çıkartılmasında ben birinci unsur şunu görüyorum. Biz üniversite sınavlarında ne zaman tıp fakültesi kazanabilecek bir öğrenci öğretmen olarak görürüz? FETÖ'nün zorlaması hariç orada vardı o. Çünkü en iyi öğrencileri polis olmaya falan yönlendiriyor. Zeki çocuk diyor ya, bakın o da onu aslında, o da bir keşif. Ha, FETÖ diyor ki sen diyor tıp fakültesi okuyacak öyle değil mi? Hayır, öğretmen ol, polis ol. Ya o niye? Yani ben bu birikimi bunun için niye harcayayım diye bakıyor. İşte problemimiz o. O birikimin harcanacağı yer orası değil. Değerlendirileceği yer orası. Tıp fakültesine gidebilecek zekayı, aklı, düzeyi biz ilkokul öğretmeni olma tercihine yönlendirebildiğimizde veyahut da böyle bir ihtimal de olduğunda bu memleketin eğitimi kurtulmuş demektir. Yoksa hiçbir şey olamadı, bari öğretmen olsuna kalıyoruz. Birçok öğretmen bu yüzden öğretmen. Garantili iş var. Atanamayan öğretmen. Atanamayan mühendis var mı? Atanamayan doktor var mı? Atanamayan şey var mı? Ne bileyim, herhangi bir coğrafyacı. Haritacı var mı atanamayan? Yok. Niye? Niye atanmak zorunda olsun ki? Eğitim tek elde değil ki. İş kapısı olarak görüldüğü sürece öğretmenlik, bu çocukları yetiştirenlere olan güvenimiz yerine gelmez. Ne zaman tercih kapısı olarak görülür? Bak, o zaman başımızın üstünde yeri var. Şimdi bunu ayırt etmemiz güç. Dediğiniz gibi sizin, biz idealist öğretmenin olduğu dönem geçti. Yani hala olanlar vardır, itirazım yok. Allah onlardan razı olsun. Ama bundan sonrası için bizim bu işi böyle tesadüfe bırakmamamız lazım. Ben öğretmene, 1 milyon küsur öğretmenin en az yarısının gerçekten işinden memnun, işinin şeyinde olduğunu düşünüyorum. En az yarısının. Belki daha fazlası da vardır. Ama geçtiğimiz yıllarda hepimiz üniversite haberleri yaptık değil mi? Soruyorsun. Mikrofonlar çık. Hepsini bir toplayın bakalım. Kaç tanesinde öğretmenlik var? Çocukların hevesi. Köy çocuklarının özellikle. Ne olacaksın? Öğretmen olacağım. Neden? Çünkü çok seviyor öğretmenini. İşte oraya gelen öğretmen. Ona öğretmenliği sevdiren öğretmen, öğretmen. Ama o çocuğu mecburen öğretmenlik yapmaya zorlayan tırnak içinde sistem. Şimdi o da değişti o zaman. Bundan sonra daha iyisini bekliyoruz.
1: Evet. Hocamı zaten siz yokken soluksuz konuşturduk ama Mustafa Bey'in söylediklerini eklemek istediğiniz varsa alayım hocam sonrasında. Gerçi biz bunun açıklandığı ilk günde konuştuk ama PISA'dan da biraz bahsedelim isterim tekrar. Buyurun Taner hocam, siz Mustafa Bey'in söylediklerini eklemek istediğinizi alalım.
2: Mustafa Bey'e katılıyorum. Öğretmen gerçekten bizim için bir tartışma konusu olmamalı.
0: Tabii.
2: Şimdi öğretmene şöyle bakmamız gerekiyor.

0: gerçekten öğretmen kimi zaman anne ve babanın yerine geçebilen, kimi zaman da bir mentor gibi, bir koç gibi öğrenciyi yönlendirebilen bir boyutu var. Dolayısıyla bundan önceki zamanlarda öğretmene verilen değer bence daha fazlaydı. Şimdi baktığımızda öğretmen biraz sanki meslek kodu olarak söylüyorum, o hakkı görmüyor toplum tarafından. Şimdi şöyle de katılıyorum Mustafa Bey'e, biz toplumumuzun, öğrencilerimizin en zeki, en başarılı kısmının sürekli tıp fakültesine zorluyoruz.
1: Öyle.
0: Bir akademisyen olarak ben bundan rahatsızım. Bunu gittiğim yerlerde de söylüyorum. Tıp fakültesinin tabii ki önemli bir yeri var. İnsanın hayatı çok kıymetli ama biz bu tıpçıları kimler sayesinde yetiştireceğiz? Yani bu noktalara kimler sayesinde getireceğiz? Öğretmenler bunu yapacak.
1: Onun için, onu örnek olarak söyledim. Tabii doğru.
0: Evet, i̇şte özel bu. Okulların, işte özel dershanelerin, etüt merkezlerinin ebeveyn algısını yönetme noktasında sorunları var. Sektörü okuma noktasında sorunları var. Şimdi biz ne yazık ki biyolojide, fizikte, kimyada ciddi sorunlar yaşıyoruz ülke genelinde. Kontenjanlar boş kalıyor ya da çok düşük banttaki öğrenciler oraları kazanabiliyor. Oysa ki temel bilimler çok yüksek puanla kazanılması gereken yerler olmalı. Mühendislikler çok yüksek puanlı yerler olması gerekir. Ama biz ne yapıyoruz? Bu bantı sadece tıp fakültesine indirgiyoruz. Ve dolayısıyla bu alanları biraz öksüz bırakıyoruz. Öğretmenlik de bunlardan bir tanesi. Bana kalırsa çok ciddi anlamda bir eğitim fakültelerine yatırım yapmak durumundayız. Bu anlamda ve öğretmenlik puanları bu anlamda çok daha yukarıya çıkması gerekiyor. Çünkü çok özel bir meslekten bahsediyoruz.
1: Şimdi hukukta mesela puanları yükselttiler. Bence çok iyi oldu. Hukukta bir
0: kesinlikle şey, bazı bölümlerde bu konuda inisiyatif dışı kalmalı. Bu şekilde söyleyebilirim. Ama biz Milli Eğitim Bakanlığımızın aslında meyvelerini görmüş oluyoruz. Bu sonuçlar bunu gösteriyor. Evet. Gerçekten şu ayrıntı benim için çok kıymetli. Yani Türkiye 2022-2025 arasında 3 alanın tamamında puanını en fazla arttıran OECD ülkesi olmuş yani. Bu çok kıymetli bir veri. Biz vermekte zorlanan bir toplumuz. Bir şeyleri başarıyoruz. Bir şeyleri değiştiriyoruz. Bu anlamda bence bu sonuçta çok kıymetli. Bunların artarak devam edeceğini düşünüyorum. Yani fen bilimlerindeki Türkiye 34'üncülükten 19'unculuğa çıkmış. Yani bu basamak arasında müthiş bir yükseliş var. Biz bunu 3 yılda başardık. Dolayısıyla doğru programlarla, doğru modellemelerle inanıyorum çok daha iyi yere geleceğiz. Ben bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı'nın programını çok doğru buluyorum. Maarif modelini çok beğeniyorum ama yine Mustafa Bey altını çizdi. Bu modeller, bu yapılaşmalar, kağıt üzerinde hazırlanan programlar mükemmel olabilir. Eğer sahada öğretmen bu algı üzerinde değilse, öğretmen bu vizyonda değilse bütün yapılanmalar, bütün modeller boşa çıkar. Onun için öğretmenlerimizin bu hassasiyeti taşıması gerekiyor. İnanıyorum ki bu hassasiyeti de taşıyor. Çünkü bu sonuçlar bunu gösteriyor. İnanın öğretmenlerimize çok daha kıymet verirsek, değer verirsek bence bu ortalamalar çok daha hızlı yükselecek. İnşallah bunu da en kısa zamanda başarmış olacağız.
2: Evet, burada hocam son altını çizdiğiniz onlara o değeri verirsek kısmı da gerçekten önemli. Şimdi Mustafa Bey dedi ya, öğretmenler bizi dinlemiyor. Çok da tabii yanlış da anlaşılmayalım.
1: Yok, şaka yapıyorum.
2: Kıymetlimiz, başımızın tacı.
1: Hiç itirazım yok tabii. Yani. Ama mesele şu, onlar da durumun farkındalar. Onlar da biliyorlar. Ben öğretmenlerle de konuşuyorum. Hani hep yeni gelen, sonradan gelenler beğenilmez tabii. Yani deneyimliler, deneyimsizleri beğenmezler falan ama öyle değil. Gerçekten öğretmenliğin, işte atıyorum, puanların yükseltilmesi gerekiyor. Yani herkesin onu olamadım, bunu olamadım, bari öğretmen olayım diye son tercihini öğretmenlik yazmış, okula gitmiş öğretmen. Ama eğitimci olamıyor. Öğretebilecek kadar bilgi sahibi var. Tamam, benim de bilgim var ama ben öğretmen olamam yani.
0: Bir de şunu eklemek istiyorum. Öğretmenlik parayla yapılacak bir iş değil bence.
1: Tabii.
0: Yani gerçekten başka bir manevi boyutu var. Öğretmenlerimiz de bu işi eminim paradan dolayı yapmıyor. Çünkü tamamen geleceğimiz onlar benim.
1: Durumun farkına varıyorlar. Kesin başladıklarında da ben dedim ya, üniversite sınavlarında sorulu ediliyor falan. İşte olmasa öğretmen ne yapar?

0: Yazdım çocuğum, kızım, evladım. Şunu yazdım. Sonra onlar olmasa filan yerde öğretmenlik yazdım. Bunları hepimiz duyduk da şimdi ne yapalım yani? Yalan mı söyleyelim? Ya da gizleyelim mi bunu? Evet. Aman öğretmenlerimiz şimdi alınmasınlar falan diye. Hayır, öyle bir şey yok. Öğretmenliğin tercih edilebilirliğini arttırmamız gerekiyor. Evet. Burada mesele maaşı arttırmak değil. Öğretmenlerin gelirleri konusunda tabii ki bir fikrimiz var. Ama onu da söylüyoruz sırası geldiğinde. Ama bugünkü konumuz o değil. Maaş yüksek, iş güzel. Öyle bir şey yok. Bina yaptık. Adalet geldi mi hepsi adalet sistemine? Binayla geliyor mu? Gelmiyor. Kapıyı kapatıyorsunuz. Mahkemenin içinde ne oluyorsa adalet o. Kapıyı kapatıyorsunuz. Sınıfın içinde ne oluyorsa eğitim o. Ama şunu biliyorum. O 40 kişilik sınıflar. 38, 36, 35. Ya bu sınıfların 25'e düşmesi lazım. Nasıl düşecek? Ya diyorum, orada da ağının eli tutulmaz. Herkes bir işin ucundan tutacak. Evet. Bir sürü yerde hala okul arsası, arazisi var. Bakıyorum. Onlara da bir düzen getirmek lazım. Bak, Milli Eğitim Bakanı'na da lafım var. Ya da bakanlığına. Artık tek başına her şeyin sorumlusu değil ama en azından işte şeyi o, lideri o. Şu binaları da biraz eli yüzü düzgün artık yapmamız lazım. Dikdörtgen binalar yapıyoruz. Heyula gibi. Blok bir bina var orada. Eskiden yapılırdı 4-5 kat. Şimdi 2 kata 3 kata düştü düşmesine de. Ama gene de blok bir bina. Önünde de devasa bir bahçe. Hadi oldu bitti maşallah. Şu işin biraz daha estetiğine artık dönmemiz lazım. Kimi binalar yaptılar zamanında. Eski işini yeni demiyorum. Yani çatılarına bir iki tane payan da yapıyorlar. Yani Selçuklu'ya benzedi filan. Yani bir payandayla Selçuklu'ya benzeseydik. Geçmiş olsun. Yani ben de hafif bir saçımın rengiyle oynadım. Brad Pitt'e benzerdim yani. Öyle olmuyor işler. Şimdi bir okul, bir bahçe, bir peyzaj tasarımının artık olması lazım yani. TOKİ de zamanında yaptı. Ben hatırlıyorum kaç tane TOKİ başkanıyla konuştum bunu. Kibrit kutusu gibi evler yaptı. Rahmetli babam öyle derdi, kibrit kutuları. Neden? Çok lazımdı. Çok lazımdı. Bak Bursa'da yapıldı. Şimdi diyorlar ki burayı nasıl yapsak da yıksak. Neden? Çünkü o kadar ihtiyaca binaen oluyor diye o kadar kötü yapıldı ki bazıları. Sonra TOKİ ne yaptı? Yatay mimariye döndü. Tasarımlarını yeniledi. Ergün Turan şimdi Fatih Belediye Başkanı bayağı anlatmıştı bana. Göstermişti de ta o zaman başkanken. Ondan sonra güzel güzel peyzajlı falan işler yapmaya başladı. Tamam da şimdi o kadar zamanı burada kaybetmeyelim yani. Dedim.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Taner Erol. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için teşekkür ediyoruz hocam. İyi haftalar.
2: Teşekkürler.
0: Sağ Kolay olun, gelsin hocam.
1: Evet.
2: Sağ olun. Sağ olun.
1: Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel bizimle. Hocam günaydın. Hoş geldiniz. Biraz beklettik. Özür diliyoruz.
3: Günaydın, estağfurullah, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sizde de başladı
0: siz yok,
1: mı hocam?
0: Siz yokken eğitimcilere falan bir şey yapalım dedik, bulaşalım.
1: Neyse hocam da bize bağlanmıştı belki değil mi?
3: biraz dinledim. Ya orada tabii katıldığımız yerler var ama katılmadığım önemli kısımlar da var.
0: Her şey lütfen, önce, hemen dinleyelim.
3: Net bir şeyi ortaya koyayım. Yani hani biz bazı süreçlere gereğinden fazla duygusallaştırıyoruz. İşte hani bu iş para için yapılmaz, o iş para için yapılmaz. Hayır. Net profesyonel yapılan her iş öncelikle para için yapılır. Yani tamam. Profesyonel olarak bu işi yapıyoruz. Şu anda öğretmenlik, öğretim üyeliği vesaire dediğimiz işler belki farklı yerlerde, farklı şekillerde söz konusu ya da bundan önce medrese sisteminde vesairede gerçekten gönüllü olarak bu işi yapanlar ya da yapılanlar vardır ama biz şu anda konuştuğumuz yapının içerisinde yer alanlar bu işi profesyonel meslek olarak yapıyorlar. Dolayısıyla burada kesinlikle ücret önemli bir detay ve bu ücret artı toplum içerisindeki saygınlık iki unsuru üst üste koyduğumuzda aslında niye o puanların yüksek olan arkadaşlar buraları seçmiyor onun cevabını da alabiliyoruz. Çünkü insanlar evet belli bir puan almışlar, belli bir emek sarf ediyorlar ve bunun sonunda alacakları

0: ücretle yapacakları mesleğin getirisini karşılaştırdıklarında tabiri caizse buna değmeyeceğini düşündükleri için buradaki puanlar düşük kalıyor, buradaki kontenjanlar düşük kalıyor. Bu tamamen bir arz talep işi aslında bakarsanız. Tüm üniversite tercihleri içerisinde de tıbbın birinci sırada oluyor ya da yüksek oluyor olması belirli. Mühendislerin yüksek oluyor olmasının sebebi ne? Tamamen temel bir sebep. Burada tıpla alakalı, evet, ben 6 yıl okuduğum zaman sonunda çıktığımda net bir mesleğim var. Bununla alakalı ekstra atanma vesaire, işsiz kalma gibi bir sıkıntım yok. Toplum içerisinde hala belli bir saygınlığım var. Evet, aldığım ücret belki yaptığım işin karşılığı olarak tartışılabilir ama yine de toplum içerisinde o maaş skalasına baktığımız zaman devlet tarafında da en yüksek maaş skalalarından birindeyim. Dolayısıyla iş garantim de var. Bunları alt alta yazdığımızda işte oradaki talebi oluşturan ana unsur bu oluyor. Onun dışında herhangi diğer unsurların tamamının ikincil unsurlar olduğunu net söyleyebilirim. Yani bugün başka bir alternatifi ön plana çıkartabiliyor olsak emin olun o meslekler ya da o alanlardaki tercihler ciddi şekilde ön plana çıkar. Burada çok fazla duygusal olmamak gerektiğini düşünüyorum. Ve de en nihayetinde bu işin şöyle de bir karşılığı var. Şimdi net olarak konuştuğumuz bir global değişim var. Bizim ülkemizde de bunu çokça yaşıyoruz. Mesleklerle meslekler yapan insanların şartlarıyla alakalı önemli değişiklikler var. Yani örneğin 40 yıl önce, 30 yıl önce biz öğrenciyken olduğu konumla şu anda olduğu konumu birebir yan yana koyduğunuzda şunu söyleyebiliyor muyuz biz? Evet, bugün öğretmenler toplum içerisinde 40 yıl önceye göre daha fazla saygı görüyorlar. Maalesef demekte zorlanıyoruz.
1: Ama hocam orada şey
0: İşte
1: yok mu mesela 40 yıl önce, 40 yılda demeyelim aslında daha da fazla önce. 40 yıldan daha fazla önce. 40 yıl önce ben ilkokula, ortaokula gidiyordum neredeyse. Ayıptır söylemesi. Liseyi bitirmiştim neyse. Çok ne konuya niye girdik ya?
2: yaşınızı
1: Hani yani
2: karıştırdınız.
1: işte ev kirası, kiralık ev bulamayan öğretmeniminden ders anlat, derste sınavdaki dalgınlığından yararlanıp yararlanmış bir öğrenciyim ben. Uzatmayayım gerisini. Ve bundan dolayı hala vicdan azabı çekerim. Halbuki öğretmene söylesem sarılır, öper beni yani. Ama mesele o değil. O ben o kadar o zor durumunu hatırlıyorum. Bu daha önce. Daha önce de eğitime o kadar çok açtık ki, eğitimciyi o kadar çok açtık ki, hocalarına saygımız daha peşin ve daha nasıl söyleyeyim daha ezbereydi. Yani eğitimciye olan saygımız bir mecburiyet durumu vardı. Bir öğrenme ihtiyacı vardı falan falan. Şimdi ama biz neredeyse 40-50 yıldır biz eğitimciye bir maaş olarak doğru bir skalada yer vermiyoruz. Neden vermiyoruz biliyor musunuz hocam? Benim gördüğüm gözlemim. Size hak veriyorum. Ama devlet diyor ki efendim diyor 100 bin lira doktora verirken işte öğretmene de ona göre 80 bin lira veririm diyor. Ya da 70 veririm diyor. Neden? Ya üniversiteye girerken bu doktorla öğretmenin arasındaki puan skalası bile o kadar adil değil. Yani oradaki skalaya bakın. Ona göre maaş vermeye kalksak doktora 100 veriyorsak öğretmene 50 vermemiz lazım. Bir dakika ya o zaman sen niye doktora 100 veriyorsun demiyor kimse. Bu şimdi oradan başlıyor. Doktora 100 veriyorsan verme, doktora 200'den başlat. Bak öğretmeni de rahatlatacaksın. Bizim meselemiz biraz bu aslında. Hak ettiğini yani yukarıdan aşağıya doğru bir skala yapıyorsak devlette, orada en üsttekinin hak ettiğini normal bir biçimde versek alttakiler de normalleşecek. Orada bir sıkıntımız var. Hep oldu bu. Oldu, ola geldi şimdi. Burada mesele biraz benim bahsettiğim şey de şuydu. Öğretmenliği tercih edilir bir meslek. Zorunlu

0: alalım. En azından iş garantisi var. Zorunda olduğumuzda yapalım denilen bir meslek olarak değil. Tercih edilir bir meslek olduğunda. Öğretmenlik, bizim eğitim kalitemiz daha fazla yükselir diyorum. Bunu yaptığımızda da mesele biter. Şimdi hep ister istemez, şimdi bakın siz de üniversite yönetiyorsunuz bir taraftan. Maaşları neye göre belirliyoruz? Devletin maaşları var. Bırakırsak özel sektörde ne teklif ederler var. İkisinin arasında bir tercih yapıyoruz eğer kaybetmek istemediğimiz birisi ise. Ama devlet maaşı her zaman bir ölçü. Ya alt ölçü ya üst ölçü, ama bir ölçü yani. Şimdi o yüzden biraz orada öğretmenlik meselesine madem girdik, hep ben diğer sektör şeylere, mesleklere girmek istemiyorum. Dağıtmayalım. Ama öğretmenliği bir tercih edilir hale getireceğiz. İki, sınavda öyle her baba yiğidin harcı olmayacak üniversiteden öğretmen olarak çıkmak. Ondan sonra hekimlere niye saygı var? Canını emanet ediyorsun, istersen saygı duyma. İyileşmeden, taburcu olmadan konuşamazsın doktor hakkında. Taburcu olduktan sonra arkasından atı tutabilirsin ama ondan önce yok yani. Şimdi bir de orada bile şikayetçi olabiliyoruz çoğu zaman. Beğenmiyoruz tedavisini, bilmem ne filan. Sorun çıkmıyor mu? Çıkıyor, bir sürü arızalı adam çıkıyor. Normal yani. İnsan sonuçta yani. İşte meslek olarak çok fazla bakmamak lazım. Profesyonel yapıldığı için. Ama tercih edilebilir meslek ve tercih edilebilir olmanın karşılığı gelir. Bu kadar net. Bunların ikisini sağladığınızda zaten dükkanı kapatırsınız yani. O zaman hakikaten kapıyı kapat, öğretmenle öğrenciyi baş başa bırak, gerisini merak etme. Yoksa bina falan yapıyoruz bina. Nüfusumuz fazla, biraz daha fazla öğrencimiz oluyor. Biraz daha o okul yapımına, okulların işte mimarisine. Çünkü çekicilik de orada önemli. Kızım diyor ki bizim mahallede bir okul var. Ben diyor şuraya gitsem diyor liseye daha iyi olmaz mı? Neden? Okulu sevmiş çünkü. Beğenmiş, okul dışarıdan güzel görünüyor. Sonra baktık eğitim düzeyi, diğerlerinden daha yüksek eğitim düzeyi olanlar var. Onlardan birini tercih etmeye çalıştık. Ama ya, bina mimarisi bile tercihe şayan olabiliyor. Öğretmen orada çalışmaktan memnun olabiliyor. Okul aile birlikleri okullarına daha iyi sahip çıkabiliyor. İlçeler, ilçe kaymakamlıklar, emniyet müdürlükleri vesaire filan okulların olduğu bölgelere ayrı bir hassasiyet gösterip güvenilir olma noktasında daha üst düzeye çıkartabiliyor. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman o zaman diyor ki ya filan mahalledeki filan ilçedeki filan okul güzel okul. Nereden biliyorsun? Herkes oraya gitmekten memnun. Bu memnuniyeti kim? Memnuniyeti kim sağlıyor? Evet, öğretmen bir taraftan sağlıyor ama öğretmen de orada kalmak istiyor. İkide bir süresi dolduğunda hemen Milli Eğitim Müdürlüğü'nü falan zorlayıp birisini tanıdığını falan bulup ya beni falan yerden feşmeken okulla atasalar ben oraya gitsem falan demiyor. Okulunda kalıyor. Daha düzenli bir eğitim oluyor. Bir sürü hikaye var bunun içerisinde ama en temelinde tercih edilebilir olmak. Bir de en akıllı çocuklarımız öğretmen olursa onların yetiştirdikleri de hepimizden daha akıllı olurlar ya. Bu kadar basit, daha ne diyeyim yani. Neyse, evet hocam. Yani siz de haklısınız. Şimdi düşününce.
1: Evet, o zaman ekonomi başlıklarına geçelim mi artık eğitim sistemimizden? Geçelim. İnşallah güzel bir eğitim yılı olsun diyelim. Hocam bu arada sizde de başladı mı dersler?
0: Yok daha.
2: Haftaya pazartesi.
0: Evet,
1: Taner hocamın okulunda çünkü başlamış da ben de üniversiteler daha başlamadı diye başlangıç yaptım ama Taner hocam dedi ki biz başladık, değişebiliyor dedi. O yüzden size de sorup başlayayım dedim. Evet şimdi hocam, Merkez Bankamızın faiz kararı vardı. Beklentilere paralel, ki sizin beklentinize de paralel, öyle söylemiştiniz. Şimdi çok dikkat çeken bir ifade var. Eski ifade diyordu ki yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir diyordu eski metinde. Yeni metinde ise iktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması iç talepteki zayıf seyri teyit etmektedir olarak revize edildi bu ifade. Hocam ne anlarız bu ifadeden? Artık bir sonraki toplantıda bir faiz indirimi olabileceği mesajını veriyor mu?
2: Tabii bunu ben net olarak bu şekilde açıkçası birebir yorumlamadım. Çünkü toplantının yapıldığı zaman da yine yayındaydık. Orada da bu metni

0: tartışırken önemli olan bir unsuru ön plana çıkarttığını Merkez Bankası'nın net olarak görebiliyoruz. Orada bir metin içerisinde birden fazla kez bir noktaya vurgu yaptığı zaman asıl sıkıntımız burada olabilir riskinin ön planda olduğunu düşünüyorsunuz ki ve bu noktada da işte uluslararası şoklar ve dış şoklara, küresel gelişmelere işaret etmiş durumda Merkez Bankası ve bu okuduğunuz kısımda da yine işte dışarıdan gelen şokların ülke içerisindeki arz fiyatlarına etkisinin sınırlı olması ve talep üzerindeki baskıdan bahsetmiş durumda. Aslında buradan anlayacağımız bence öncelikli olarak şey şu, gerçekten işte ön planda olan bizim İran'la ilgili gelişmeler diyeyim ve buna paralel olarak da uluslararası tarafta öncelikle petrol olmak üzere fiyatlar noktasında ciddi bir risk hala masada olduğunu düşünüyor Merkez Bankası. Hem bu ifade hem de genel olarak faizi sabit tutması altında yatan temel sebep bu gibi gözüküyor. Evet, şu ana kadar biz buradaki şokları, arz şoku dediğimiz işte fiyatların, enerji fiyatlarındaki önemli sıçramaları büyük miktarda absorbe edebildik. Ama bundan sonraki süreç içinde bunun böyle devam etme etmeyeceğini bir kere görmek istiyor. Gerçekten buradaki arz şoku biterse, evet, o zaman Merkez Bankası'nın önünde daha önce de konuştuğumuz gibi aşağı yönlü bir hareket alanı var, evet, ama net olarak o yurt içindeki talebin baskılandığını, bunun fiyatlar üzerindeki etkisinin de baskısının da azaldığını görmek istiyor. Şimdi geçen ay istediğimiz rakamlarda bir düşüşle karşılaştık mı? Maalesef yine evet beklentilerin bir miktar altında ama yine 2'ye yaklaşan rakamlarla karşılaştık ve Eylül ayı şimdi hepimizin beklediği işte okullarda açıldı. Bununla birlikte yeni gelecek enflasyonun ne olacağını bekliyoruz. 30'un altını görme noktasında Merkez Bankası ışık görürse Ekim'in enflasyonu açıklandığı zaman bu noktada ben Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz kararında aşağı yönlü revize şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bir riski gözden kaçırmamak lazım. Olur mu olmaz mı dediğimiz o petrol fiyatları yine 100 doların üzerine rahatlıkla görebildi. Oradaki risk ortadan kalkmadan ki zannediyorum Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu seçim hala belirleyici olacak. Trump oradaki ara seçimleri rahatlıkla kazanmadan ve de İsrail tarafındaki seçimler bitmeden çok rahat nefes alabileceğiz gibi gözükmüyor. Küresel tarafta ne siyasi olarak ne askeri olarak ne de bunların yansıması ekonomik olarak rahat nefes bize bir miktar daha uzak gibi görüyorum ben maalesef.
1: Ya bu iyi bir şey değil işte. Çünkü bizde hani hep bir her şey ona bağlı. Petrol işi araya girdi. Hep böyle bir faiz döngüsü başlayacaktıydı da bilmem ne ekonomi yeterince soğutuldu çünkü.
2: 107-60 dolar bu arada yani.
1: Ve geçen de konuşuyorduk yani eskisi gibi de artık rutine bindi. 100 dolarları değil de yani 100'de 95'te 90'la 100 arasını konuşuyoruz falan demiştik. Yanıldık. Biz de patladık. O kadar rutine binmemiş yani. 107 ciddi bir rakam ki başta konuşulan şeyler vardı işte en kötü sene 120'ler falan
2: Tabii.
1: konuşuluyordu. Hani bu olursa felaket. Şimdi 107'den sonra 120 olursa felaket gibi gözükmüyor yani. O da normal olabilir. Şeye girdi, normal sınıfına girdi yani. Ama her şeyi çok fazla etkiliyor. Türkiye'nin hani bir ucuzluk hikayesi var, tamam. Bir de potansiyel barındırma hikayesi. Ucuzluk tek başına anlamlı değil ama potansiyel barındırma şeyi var. Bu ikisi bir araya geldiğinde biz daha avantajlı pozisyonda idik. Ama şimdi ucuzluk meselesi bütün dünyada petrol her şeyi ucuzlatma potansiyeline sahip. Yani her şeyin değerini ucuzlatma, pahalılaştırıyor çünkü. İşte üretimin maliyetlerini, üretim maliyetlerini, yarattığı enflasyondan dolayı da diğer maliyetleri arttırdığı için artık kazandırma potansiyeli düşüyor. O düştükçe de artık değer de düşüyor. Kimse demiyor ki Türkiye'deki A işini yapan şu şirket 5 lirayken dünyada da başka bir yerde A işini yapan şu şirket 15 lira. O zaman Türkiye'deki şirket 5 değil 10 liraya çıksa %100 bize kazandırır. Hadi o şirkete yatırım yapalım. Öyle değil çünkü öbürü de 15 liradan 10 liraya iniyor onun değeri. O da onunla piyasası sıkışıyor. Ve bizim beklediğimiz, biz her şeyden önemlisi bizim için iç piyasaya bakalım. Petrol, faiz ve şey hani petrol ve döviz, bu ikisi yükseldiğinde piyasada herkes her şeye zam yapıyor. Neden? Bununla biriktiriyor çünkü parayı orada biriktiriyor. Onun etkisiyle fiyatlanan şeylerde para biriktiriyor. Faiz de o kadar olmuyor. O da etkili, o kadar olmuyor. Yani %40 faizden para alırdım, o yüzden ben de malımı %40 pahalı satayım diyemiyor. Orada bir rekabet var, o düşüyor oran orada. Faiz o yüzden bizim de devlete nerede bu programda değil mi hocam? Faiz vermeyi tercih ettiği unsur o yüzden faiz. Onun doğrudan etkisi diğerleri kadar değil. O yüzden bunu vermeyi tercih ediyor devlette. TL'de tutmak için. Ama bu sefer de ne oluyor? Üreticinin kredi erişimi düşüyor. Bu sefer de üretim riske giriyor. Üretim riske girdiği zaman devlet için de risk. O zaman diyor ki üret ama içeriye değil dışarıya sat daha çoğunu. Yurt dışına satıyorsan diyor ben sana kredi vereyim bilmem ne filan. Abi o da bir yere kadar. Şimdi o da geldi bir yerde sıkıştı. Çünkü dışarıya da üretim ve satış biraz zor. Orada da Çin'le maliyette rekabet edemezsin. Destekler vermen lazım. Nereye kadar? Bir şey de dikkatimi çekti hocam. Bence onu da bir şey konuşalım mı bu arada? Şimdi bu cep telefonlarına kredi vermeye başladılar. İsmi lazım değil bir markaya. Bütün bankalar neredeyse. Biri verdi, öbürü verdi. Şimdi diğerleri de eklenir. Şimdi kiralık cep telefonu diye çıkıyor da bana biraz orada bir üç kağıt var gibi geliyor. Bize kiralık diyorlar ama aslında kredilendiriyorlar yani. Bir cep telefonu 3 yıl boyunca size veriyorlar. Siz cep telefonuna 100 lira değil 80 lira vererek kendinizi kârda zannediyorsunuz. Ama son tarihte sizin için bankanın harcadığı para aslında sizden aldığı üzerine aylık %4 eklenmiş hali. Şimdi biz hani yurt dışından aman gelmesin, aman az gelsin filan diye biz bunlara vergi koymadık mı? O zaman biz buna niye izin veriyoruz? Bankacılar kusura bakmasınlar da. Mehmet Şimşek bu parayı hani ihracatçıya verecekti. Şimdi ithalatçıya vermiş olmuyor mu? Ben mi yanlış anladım?
0: Yok, çok doğru anlamış durumdasınız ve çok doğru bir tespit ama tabii burada da yine şu devreye giriyor. Piyasa mutlaka bir yolunu buluyor. Bizim abiyane tabirde çok kullandığımız kılıfına uydurmak dediğim şey. Kılıfına uydurmuş durumda şu anda bu işi. Evet, en nihayetinde banka bunu bir tüketici kredisi şeklinde verme şansı belki yok. İşte belirli sınırlamalar var. BDDK tarafında.
1: Tabii. Kredi kartına taksit yapamıyor.
0: Aynen öyle. O sınırlamayı, o taksit şeyini farklı bir ifadeyle şu anda ortadan kaldırmış durumda.
1: Bir
0: ama
1: şey daha söyleyeyim mi hocam? Pardon. Bunu mesela benim şirketim var. Vergiden de düşebiliyor muyum bu kiralamayı?
0: Eğer ki şirketiniz varsa şirket üzerinden yaparsanız düşebilirsiniz tabii ki.
1: O zaman parasını devlet ödüyor yani.
0: Bir leasingden çok farkı yok teknik tarafta.
1: Ne ala memleket
0: tabii
1: ya.
0: Tabii ki de.
2: Mustafa Bey şimdi şirketiniz alırken, var ki.
1: Ben alırken iki katı vergi vereyim. Başka birisi alırken hem de en pahalısını bankaların uyguladığı bu yöntem yüzünden bir de devletten geri alsın. Çok güzel iş, çok memnun oldum. Ben şu işi bir daha konuşalım da biz çıkınca işi bırakıp bir yerde bir şirket kuralım bari. Bu ne ya?
0: Tabii burada bunu siz şu anda net bir yer üzerinden konuştuğumuz birçok başka alanda da aynı şey var. Yani mesela otomobil için

0: nihayetinde belli bir fiyatın üzerinde kredi alamıyorsunuz. Bunların kapatılmasının bir sebebi vardı. Ama şimdi biz çeşitli finans kuruluşlarının yine bu işi aslında farklı bir ifadeyle yaptığını görüyoruz. Yani size işte 24 ay, 36 ay ödemeyle otomobil satar duruma geldiklerini görüyoruz. Bu da yine bizim biraz önce söylediğiniz şekilde yapılan farklı bir uygulama, belki de kanuna ya da düzenlemelere arkadan dolaşmak dediğimiz şey, ama en nihayetinde piyasa maalesef ve maalesef şunu her zaman yapıyor olacak: düzenlemeler piyasadan geri kalacak. Yani siz ne kadar jandarma tekniği uygularsanız uygulayın, ne oluyor? Evet, işte minare çalan kılıfını hazırlar atasözünde olduğu gibi, zaten o kılıflar hazırlanmış oluyor. Siz o minare çalınmasın diye başka bir yöntem bulmak zorunda kalıyorsunuz devlet olarak, ama yine o yönteme karşı başka bir kılıf hazırlanmış oluyor. İşte serbest piyasa ya da kapitalist ekonomi dediğimiz ekonominin girişimci açısından pozitif ama devlet açısından negatif olan unsurlarından bir tanesi bu. Gerçekten bu yapısal bir sıkıntı ve sorun olarak karşımıza çıkmaya devam edecek. Ama burada Merkez Bankası'nın ya da ekonomi yönetiminin yapmaya çalıştığı şey, sizin biraz önce söylediğiniz, Elif Hanım da söylediği şekilde, faiz tarafını biraz daha ön planda tutmak bir seçim. Çünkü en nihayetinde burada dolara, işte euroya, diğer yabancı paralara bir geçişin olması bizim ekonomimiz açısından daha büyük maliyetleri beraberinde getiriyor. Alt toplamda hep söylediğimiz, unutmamak gereken bir şey var: ekonomi gerçekten bir seçimler oyunu ve yaptığınız her seçimin mutlaka başka bir maliyeti var. Sıfır maliyetli bir seçim söz konusu değil. Her politika uyguladığınızda başka bir noktadan bir seçim yapıyorsunuz, bir maliyete katlanıyorsunuz. Sadece seçimi yaparken en az maliyette hangisi, ona bakmaya çalışıyor diyebiliriz karar vericiler bu noktada.
1: Ben de zaten tam siz de onu düzgün şey yani daha anlaşılır ifade ettiniz. Onu demeye çalışıyordum. Biz de öyledir ya, şimdi siz bir şeyi anlatmaya, izah etmeye çalışırsınız ama dil bilen size onu söyler. Şimdi kavramsallaştırmayı bilen, o işin akademik anlamını bilen onu düzgün ifade, tamam ben de bunu demeye çalışıyordum. Ben biraz o duruma düşüyorum arada, bir gayet normal. Ben
2: Estağfurullah, hiç düşmüyorsunuz.
1: öğrenme
2: Tamam, tabii ki.
1: pozisyondayım. Şimdi tam da böyle bir şey işte. O yüzden hocamın dediği şey belki benim söylediğimin üzerine onu şey yaptı, izah etti. Yani siz döviz yükselmesin istiyorsanız, siz üretim enflasyon aşırı artmasın istiyorsanız, o zaman bundan üçüncü bir yolunuz var, faizi yükseltiyorsunuz. Neden? Onu biraz daha yönetebilirim diye düşünüyorsunuz. Diğeri biraz daha sıkıntılı ve doğrudan etki ediyor. Tamam, bu anlaşılabilir bir şey. Fakat öyle bir yere geldik ki hocam, sanki onu da aşağıya düşüremiyoruz artık. Ne yapacağız?
0: Faizi aşağıya
1: Evet.
0: düşürme noktasında mı?
1: Evet.
0: Faizi aşağıya düşürebiliriz ama düşürmeli miyiz? Doğru zaman mı noktası açıkçası ön plana çıkıyor. Çünkü
1: Ama bunu 3
0: bu
1: yıldır bekliyoruz. Bir de öyle düşünün.
0: faizin terste kaldığınız zaman o daha büyük problemlere sebebiyet verebilir. Şu anda işte biraz önce Elif Hanım söyledi, 107 dolarlık bir petrol fiyatı var ve normalleşmeye başladı. Şimdi evet, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonla ve Fed'in kararlarıyla buradaki karşılaştırmayı yapmayayım, ama orada da biliyorsunuz çok net korkulan bir şey var. Neden korkuyor Fed bölgesel yöneticileri? Faiz yükselmeli diye seslerini yükseltmeye başladılar. Diyorlar ki, ya biz %2 enflasyonu hedefledik. Enflasyon şimdi 3,5-4'ler seviyesinde ve bu normalleşmeye başladı. Halk, insanlar artık

0: %4 enflasyonu normal kabul ederlerse biz bir daha ne yaparsak yapalım o %2'ye geri dönemeyiz. Bakın geç kalıyoruz diye söylemeye başladılar. Şimdi aynı iş tüm dünya, tüm ekonomiler için geçerli. Bir normalleştirme söz konusu olursa sizin bu inancı, bu düşünceyi kırmanız çok mümkün olmuyor. Şimdi dünyada böyle bir durum varken petrol fiyatlarında 100 doların üzeri normalleşmeye başladığında herkesin tersinde bir hareket yapsa Merkez Bankası, önemli bir faiz indirimi yapsa ve hemen arkasından düşünelim ki 15 gün sonra, bir ay sonra FED ya da Avrupa Birliği Merkez Bankası faizleri yükseltecek bir karar alırsa, o zaman biz bugüne kadar yaptığımız o 1,5 yıldır beklediğimizi de kaybetmiş oluruz. Bu da çok ciddi bir risk. Onun için o riski de almak istemiyor. Ama evet, hepimiz zorlandık gerçekten. 1,5 yıldır, 2 yıldır bekliyoruz. Ama şunu da unutmamak lazım. Madem bu kadar bekledik, 2 ay daha bekleyelim. En nihayetinde tünelin ucundaki ışığa yaklaşmışken bir kaza yapmayalım noktasında aslında.
1: Evet, doğru.
2: Evet. Evet hocam, o zaman son olarak süremiz de daraldı. Şimdi tabii ben Mustafa Bey'in yokluğunda hep bu sorumu artık Mustafa Bey'in soruş tarzına çevirdim. Kulaklarınızı çok
1: Estağfurullah.
2: çınlattım. Şimdi biraz önce dediniz ya, Avrupa Merkez Bankası ve Fed, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası bir faiz artırımına giderse, ki bu ihtimal artmış gibi gözüküyor. Bu hafta Fed'in faiz kararı var. Enflasyon beklentilerin üzerinde geldi. Hedeften uzaklaştılar. Goldman Sachs diyor ki 25 bas puanlık faiz artışı yapabilir bu toplantıda. JP Morgan da Eylül ve Aralık'ta 25'er bas puan faiz artırımı bekliyor. Sizce yapacak mı? 16 Eylül'de bir faiz artışı ve bizi nasıl etkileyecek? Bizi nasıl etkileyecek? Mustafa Bey'den.
0: Ben en nihayetinde evet, biz FED için ya da Amerika Birleşik Devletleri için çok liberal, kendi başına karar verebiliyor, hiçbir şeyden etkilenmiyor diye konuşsak da orada da ben gerçekten Trump'ın ve siyasetin önemli etkisinin olduğunu gözlemliyorum. Evet, belki veriler bu tarafta biraz daha elini kolaylaştırmış durumda. Normal şartlarda olsa biz Fed'in faizi arttıracağını söylerdik. Ama seçime bir ay kala ben yeni başkanın ve Fed yönetiminin böyle bir işi yapacağını düşünmüyorum. Bunu dediğim gibi işin ekonomik gerekçeleri, oradaki işte işsizlikle alakalı veriler, enflasyonla alakalı verileri bir kenara koyarak şu anda mevcut içinde bulunan konjonktürü öncelikle göz önüne alarak Fed'in böyle bir iş yapacağını düşünmüyorum. Ama eğer ki böyle bir iş yaparsa da dünyada tekrar bir yukarı yönlü faiz trendini başlatır. Bu da gerçekten dünyanın ihtiyaç duyduğu bir iş olmayabilir, küresel ekonomi tarafında diye düşünüyorum açıkçası. Bizle olan kısmı Mustafa Bey'e bıraktım.
1: Valla bir şey söyleyemiyorum ya. Ben bizim tabii iktidarın, hükümetin, daha doğrusu devletin bir içeride insanları rahatlatmaya ihtiyacı var. Bu doğru. Seçim yaklaşırken. Şimdi seçim yaklaşırken 1,5 yıl var. Güzel de yani 1,5 yılda dikkate alınması gereken bir şey. Çünkü sen onun buçuğunda bir şey yapamazsınız zaten. Onun birinde bir şey yapmanız lazım. Şimdi ona da hazır olmak lazım. Hocamın dediği gibi onun zamanında, doğru zamanda yapman lazım. Siyaseten de doğru zamanda yapman lazım. Son şeye bırakırsan bir anlamı yok. Şimdi öbür taraftan onu dikkate aldığın kadar ekonominin dengelerini de dikkate alacaksın. Yaptığın şey bir ayar bozarsa bu sefer tersine tepki verir. Biraz faizlerin normalleşmesi ya da normalleşmeye inmeye başlaması sinyalinin alınması gerekiyor. Onlar tabii dışarıyı da gözlüyorlar. Çünkü insanlar, hani devlet şuna bakıyor. Ya biz, herkes dövize gitmesin. Herkes işte, atıyorum, emtiaya falan şey yapmasın. Ama şey de olmasın. Faizi ben bir türlü indiririm. Güzel. Şimdi faiz indireceğim. Buradan parasını çeken gidip dövize yatırırsa ne yapacağız? Yani öyle de bir risk var. O zaman hem faizden yüksek vermiş olacaksın hem dövizden yüksek vermiş olacaksın. İki taraftan birden gidecek yani. O yüzden o zamanlama çok önemli. Evet. Çok önemli. Ama bir yandan da işte seçim dediğiniz şeyin aslında hani finans dünyasının en çok yararlandığı şey. Bekle, seçim zamanı geldi. Ha, gelin bakayım şimdi ben buradan ne kazanırım diye bakıyor. Siyasetçinin kazanma arzusundan ekonomi tarafındaki de nemalanıyor yani neticede. O bakımdan hani millet istiyor, evet bizi biraz rahatlat, bu doğru. Ya padişah bile milleti rahatlatmadan tahta oturmuyor. Cülüs dediğiniz bir şey var yani. Yani padişah çocuğu olmak yetmiyor tahta oturmak için. Millete de bir şey vermen lazım. Şimdi o yüzden biraz sıkıntılı ama geçen hafta konuşuyorduk ya şey Sadi ya ben bir 100 puan bekliyorum diyordu. Benim söylemimle bir puan bekliyorum diyordu. O beklentide olanları duydum ya. Olsa iyi olur ya da olursa şaşırmam. Yani bir puana kadar kaldırabilir bu şey sistem diye. Orada temkinliliğini korudu mesela şey Merkez Bankası. Fakat ucunu da açık bıraktı sonra. Hani temkinli davrandım ama yani temkinli bu temkinlikte davranmayabilirim de ileride diye biraz daha rahat bir şey metin sergiledi. Öyle dinledim bilenlerden. Herkes de biraz ona pozitif baktı. Ama giderek o da biraz zorlaşıyor yani. Onu da hissediyorum işte. Belki bir Trump'ın artık bu lafına güvenelim mi hocam? Ne diyorsunuz? Güvenelim demeyelim.
2: Bir cümleyle alayım
1: ya
2: hocam.
1: Bu kez de o kadar açtık. Abartmıyor olabilir mi? Daha önce diyor ya petrol düşecek hepsinden daha aşağıya her zamankinden. Şimdi geçen gün de aynı bir şey söyledi. Hadi dedim bugün o satın alınır ama baktım piyasalar falan hiç umursamamış.
2: Evet hocam bir cümleyle alayım. Çok açtık süremizi. Buyurun.
0: Trump'la ilgili inanılacak tek bir nokta var. Eğer ki yarın eşi ya da baş danışmanı şöyle bir tweet atarsa evet Sayın Trump ebedi yolculuğa çıktı dün akşam itibariyle derse
1: bir o zaman doğru buna olur.
0: İnanmak lazım. Bunun dışındaki hiçbir açıklamaya inanmaya gerek yok.
2: Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, çok çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için. Notalıyoruz. Bizim ardımızdan Edebiren Ayan, meteoroloji editörümüz karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: yılda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıf Bank, daima seninle.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Hesap basit. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
4: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi nihayet Eylül ayının ortasında sonbahar normallerini, Eylül normallerini yakaladık bugün itibariyle. Şu anda hava Eylül ayı normallerinde seyrediyor. Sıcaklık düşüşünün sebebi 500 minibar seviyesindeki oluk. 500 minibar seviyesinde oluk etkisindeyiz. Özellikle Karadeniz üzerinde kuvvetli bir siklonik hareket var. Alçak basınç alanı Karadeniz merkezli hale gelmiş durumda. Ve tabii bu konvektif hareketi artırıyor. Özellikle de Türkiye'nin kuzey kesiminde kısa süreli gök gürültülü sağanaklar görülecek. Nerede Marmara'nın doğusu ve Karadeniz üzerinde özellikle Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde hava yağmurlu. 20 kiloya varan hafif sağanaklar aslında beklediğimiz sağanaklar, fakat belli noktalar biraz daha şiddetli yağış alacak. Sakarya'nın doğusunda, Zonguldak ve Bartın çevresinde metrekareye düşecek yağış miktarı 50 kiloya çıkabilir. 50 kilo yüksek bir rakam. Tabii dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler olabilir. O yüzden sel suyundan uzak kalmak gerekiyor. Ani sel, su baskını, yüksek kesimlerde heyelan riski artacaktır. Şimdi bugün Marmara ve Karadeniz bölgesinde yağmur var. Diğer bölgeler bolca güneşli ve güneyde yaklaşık 4 ilde sıcak alarm devam ediyor. Termometreler 35'ler, 36'lar seviyesinde. Yarının durumuna baktığımızda Karadeniz sahili ve Akdeniz'de hava yağmurlu. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Mersin, Adana, Osmaniye çevresinde yine hafif sağanaklar var. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve Poyraz kuvvetlenmeye başlayacak Marmara'da ve Kuzey Ege'de. Poyraz saatte 60 kilometre hızla kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Tabii ki hissedilen sıcaklığı da düşürecektir. Hava sıcaklığı bugünden Cuma'ya çok fazla değişmeyecek. Cuma günü çok değil ama 2-3 derecelik bir artış eğilimine gireceğiz ve tekrar sıcaklığı Eylül ayı normallerinin üzerine çekecek hafta sonu bu artışla birlikte. Fakat o zamana kadar ciddi bir değişim olmayacak. Hafta boyunca Eylül havasında birkaç gün geçireceğiz. Sonrasında çarşambanın tablosu Karadeniz'in orta ve doğu kesimi, İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde çevresi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi ve Akdeniz bölgesi yağmur alacak. Hafif sağanaklar, 20 kiloya varan sağanaklar. Onun dışında diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Marmara'da, Kuzey Ege'de. Poyraz kuzey yönlerden kuvvetli esecek ve Perşembe günü Karadeniz'in Orta Doğu kesimi, İç Anadolu, Akdeniz, İç Ege çevresi ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi yine gök gürültülü sağanakların etkisinde kalacak. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak ve Cuma

günü Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi, Doğu Akdeniz çevresi, Sivas, Kayseri yağmurlu geçecek. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçecek ve hava sıcaklığı cuma günü itibarıyla çok değil ama birer ikişer derecelik bir artış trendine girecek. Hafta sonu bugünden 3-4 derece daha yükselmiş olacak. Hatta bazı ilçelerde 4-5 derece daha yüksek olacak. Şimdi özellikle bugün şiddetli sağanak yağmur beklediğimiz illerde Sakarya'nın doğusu, Zonguldak, Bartın çevresinde tedbirli olmak gerekiyor. Bunlar lokal sağanaklar, yani bu illerin tamamı aynı anda, aynı miktarda, aynı şekilde yağış almayacak ama mikro ölçekli sağanaklar belli alanlarda, dar alanda şiddetli yağış bırakabilir. Bu da sel ve su baskını riskini, heyelan riskini yüksek kesimlerde artırabilir. O yüzden aman dikkat diyelim. Haftanın geri kalan günlerinde de bu sağanaklar devam edecek. Daha hafif sağanaklar olarak devam edecek ama yine mikro ölçekli şiddetli yağış olasılığını da mutlaka takip etmek gerekiyor. Bu süreçte gece gündüz sıcaklık farkı da fazla. Bu artık soğuk algının riski demek. Hastalık havası başladı. Sıcaklık Eylül normallerine indi. Hastalık havası da bir yandan başladı ve dalgalanma sürecek. Kışa kadar böyle ısına ısına soğuyacağız gibi gözüküyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü de hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik 1-2 derece yükseliyor. Ankara'ya bakalım. Ankara parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı başkentte 1-2 derecelik düşüşle karşı karşıya kalacak. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık şimdilik çok fazla değişmiyor. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: İşini büyütmek istediğinde
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
7: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
8: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
7: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit. Balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
5: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
6: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
7: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Turkcell Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi.
1: Merhabalar, günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum.
0: Ne var ne yok?
1: Hamdolsun iyi, iyi çözmüşler var. Saat 10'da, okulları saat 10'da çağırmışlar öğrencileri. Öyle olunca tabii benim o büyük korkum vardı biliyorsun. Pazartesi ne yapacağız diye. Bir pazartesi sendromu yaşadık. Ama elhamdülillah gayet iyiydi. Ben iyi geldim yani. O 10'da yapmaları iyi olmuş. Çünkü aynı vakitte çıksaydık ayvayı yemiştik yani. Çocuk sabahleyin okulların önünde böyle genç çocukları falan, çocukları gördük, kalabalıkları falan gördük. Bazı keyifli, anneler keyifliydi gibi gördü ama değil mi? Anneler keyifli tabii, sabah çocuğu gönderiyor. Oh. Daha sonra bugün de çok yoğunduk. Bulaşık deterjanı bilmem ne. Artık onlar da uğraşırlar. Neyse iyi elhamdülillah, hamdolsun. Sen nasılsın, iyisin?
0: Sen soluksuz gittin.
1: Ha ben soluk gittim. Ben bir şeylere bakıyordum dedim, orayı doldurayım.
0: Bir şeylere ya. Bakmıyordum. Kulaklığım açık kaldı. Ben bir taraftan rejiyi duyuyordum
1: ha.
0: Arada.
1: O yüzden şimdi, far görmüş tavşan gibi bakıyorsun bana.
0: Ekranın önünde profesyonel olan tüm arkadaşlarıma, dostlarıma, meslektaşlarıma selam söyleyeyim. Ben o kadar profesyonel değilim. Hı. Öyle olunca öyle kulaklık açıkken seni de aynı zamanda dinleyemiyorum.
1: Aynı anda.
0: Ama evet. En azından çocuklarımıza iyi bir eğitim öğretim yılı dilediğini oradan anlamış oldum.
1: Evet. Diliyoruz evet çocuklarımıza bütün
0: yaklaşık gençlere. 18 milyon öğrenci ve başladı. Bir...

0: 8,5 milyona yakın öğretmenimiz için maraton başladı. Hepsinin yolu açık olsun. Evet. Allah zihin açıklığı versin.
1: Amin, amin. Bu kadar yeter bence. Çocuklara fazla falan etmiyor. Hayır, ya her sene bu oluyor ya, bu hani zil çaldı bilmem ne, o abartılı, o mini mini birler, annesinin elinden tutanlar.
0: Tabii sonra çalışkan ikiler.
1: Şuradan falan filan diye. Ya işte biz zamanımız gibi değil. Keyfini çıkartın çocuklar. Yani yollarda böyle iyi ayakkabı, iyi potin alın da bari bu ayakkabılar. İstanbul trafiğinde, İstanbul'un suyunda, o sulara basıp da ayaklarınız çamura giriyor. Fırçalarla şeyin önünde, okulun önünde demirlere ayaklarınızı sürmüyorsunuz.
0: Bir şey diyeceğim, gülme ama.
1: Servise gidiyorsunuz, servise geliyorsunuz, bir kısmınız yürüyor.
0: Bir şey diyeceğim, gülme.
1: Çoğunuz yani kral
0: bir şey
1: gibi.
0: Bak, bir şey diyeceğim, gülme.
1: Gülmeyeceğim, tamam.
0: Tamam mı?
1: Daha değil, gülüyor.
0: Sözcü bugün...
1: Ya ciddi ama bıraksın.
0: 100 yılın yolsuzluk davasının baş şüphelisi için İstanbul'un muhafızı demiş... İstanbul'un muhafızı cezaevine girince demiş, rantı açıldı İstanbul, her yer şeye döndü falan
1: ya,
0: demiş.
1: Ya bir şey küfrettirici, hani söylemeyelim.
0: Demiş
1: sabah, sabah.
0: Ya gerçekten. Ey sözcü okuru.
1: Abi ya bence, hiç.
0: Senin için yapacak tek şey var. Arada bizi izle, detoks oluyor. Evet. Aman, aman ya gerçekten bak. Senin zekanla dalga geçen bir gazeten var. O yüzden aman ha. Aklında
1: yani,
0: bulunsun.
1: Yani şöyle peki söyleyeyim. Yani şöyle ne derdi?
0: İstanbul ona muhafızı demişler ya.
1: Ben bugün.
0: Hale bak ya.
1: Ya işte o ya, adam Atatürk'tü ya, acaba tapılacaktı ya. Niye secde etmiyorsunuz? Sabahleyin kalkıp da İmamoğlu secdesi yapmıyorsunuz. Adamlar İmamoğlu için Atatürk'ten vazgeçtiler ya.
0: Doğru.
1: Atatürk de ki ben bugün bana yazdım, aklıma geldi. Çok iyi geldi dedim. Ya bunlar niye yeni parti kurdular? Kutsal kaseden de vazgeçtiler, koltuktan da vazgeçtiler. Altı oku da.
0: Bir seyircimiz sormuş diyor, Atatürk tabii. Bu tarafa mı geçti, oradan
1: abi
0: mı kaldı
1: onlar,
0: diye.
1: Ya senin o İstanbul muhafızı değil, mal ve peştemal yani. Onlar daha galebe çaldı hocam. Sevgi, doğru. CHP'lik falan kalmadı, kurucu irade falan yok ha. O sakın duymayayım bir daha.
0: Değil mi abi
1: tabii,
0: şeyin,
1: tabii, duymayayım, tabii.
0: Güvenlik
1: abi,
0: kameralarının
1: para, bak,
0: bantlanması.
1: Para, mal, kız, tecavüz, taciz. Busunuz yani, her
0: haydi
1: tarafınız
0: bakalım.
1: Bu. Muhafızı
0: haydi
1: bu. Bunun muhafızı mı olur?
0: İstanbul önce, muhafızı.
1: Tabii canım,
0: ha?
1: Muhafızı.
0: Hadi bakalım.
1: Busunuz yani.
0: Evet.
1: Yani çok
0: evet,
1: üzülüyorum, çok maalesef şey yaptım ama üzülüyorum, şuna üzülüyorum. Yani bu kadar kirli, bu kadar iğrenç, sefil, alçakça olan hadiselerin üzerinden bu kadar güzel çıkartabilmek de bir maharet ya. Yani genel evde çalışan bir kadının sana namus satıyor, ahlak satıyor. Sana aileyi öğretiyor falan. Kim öğretiyor? LGBT öğretiyor. Sana aile mefhumunu, ahlakı, insanlığı, güvende aileyi öğretiyor. Kim? 40 yıllık şey.
0: Tamam. Anlatıyorum. Şimdi gel o zaman. Gel dünyanın.
1: Bu sözcü de öyle işte. Millete insanlık, muhafız, bilmem ne,
0: bizim
1: cumhuriyet diye anlatıyor ya.
0: Bizim düzenli takipçilerimizden.
1: Her tarafımız pislik ya.
0: Bizim düzenli takipçilerimizden biri. İsmini vereyim mi? Yani bilmiyorum, kullanıcı ben adı Sanal Anne. Bizi düzenli takip eder programımızı. İstanbul'un muhafızı mı? Allah muhafaza. Ya,
1: tabii,
0: yazmış.
1: Doğru. Allah muhafaza.
0: Elhak doğru yazmış.
1: Abi o tecavüz, taciz, İstanbul muhafız dediniz. Ya, yani sevgilileri böyle arka ip gibi dizmiş adamlardan bahsediyorsunuz ya. Birisi bilmem başka yerse, bir tanesi uçakta, bir tanesi köpük partisi, bir tanesi smaç vurur bir şey yapar. Hep yani dizmişsiniz abi, ipi dizmişsiniz hepiniz. Ya bunlar bir muhafız öyle mi?
0: İstanbul, nimet, nimet.
1: Bir daha söylüyorum.
0: Hadi, tamam,
1: ya
0: hadi.
1: Utanmanız olsa, ahlak olsa sizde, insan olsanız, insan ya. Bir beşerden çıkamadınız. Beşerden çıkın, insan olun. Olsanız bu kadar para yok, bu kadar para yok, hizmet yok.
0: Evet.
1: Nerede sorarsın lan, ahlaksız adam. Yani tamam, diyeceksin bana biz işte koruyucu irade, damarını kessen Halk Partisi akmıyormuş. Bak damarını kestik, mal aktı oradan. Akmıyormuş. Aksaydı bırakmazdınız. Değil
0: peki
1: mi? Demek kutsal kase yokmuş.
0: O zaman başlayalım. Evet. Hadi bakalım. Senin dünyada olup bitenlere ilişkin yorumlarını merak ediyorum Hikmet abi. Bir
1: dünyadan haberim yok benim.
0: Türk Boris vardı ya, Türk Boris.
1: Evet.
0: İngiltere'nin Boris eski başbakanı Boris Johnson. Kıl payı ölümden kurtulmuş. Bugün gazetelere o yansıyor. Ukrayna'ya bir konferans için gitmiş. O esnada da bir Rusya saldırısı. Sabah Emin hatırlattı. Dedi ki Ömer Bey, savaş başladığında İngiltere'nin başbakanı Boris Johnson'dı. Ukrayna'yı şu arkadan ittiren ekibin en başında o geliyordu.
1: Az kaldı.
0: Hatta kimse kalmasa bile ben seni desteklerim Zelenski deyip böyle

0: hararetle bu savaşı başlatan ve körükleyen ekibin
1: kısmet
0: başındaydı. Az kalsın.
1: Vallahi kısmet yani, eğer
0: gidiyormuş yani.
1: Eğer maazallah şey olsaydı yani, o saldırı yani ölseydi orada büyük olaydı ya. Büyük olaydı ve o zaman dediğin gibi bu savaşı körükleyip de "Koçum benim, yürü Zelenski, arkandayız, yürü" diye bağıran tipler de herhalde derlerdi buradan bir ders çıkartalım derler, demezlerdi. Bunlar Cafer'i gibi. Yani. Yani Batı dediğin şey aynı sahtekarlık. Onlarda da var ya, onlarda aynı sahtekarlık. Bugün İngiltere ağlıyor. Efendim aman diyor, geç kaldık. Ambargo margo yapalım. Ha iyidir. Zarın neysen dönsen kârdır. Yani bu kötü bir desteklemek lazım. Yani iyiliği desteklemek lazım. Kötülükten men etmek lazım değil mi?
0: Peki.
1: Ondan sonra o yüzden yani geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun. %25'i
1: Türk bunun galiba değil mi?
0: Bu dededen Ali Kemal'in torunu.
1: Tabii %25
0: ikinci torunu.
1: Anneannesi mi?
0: Ben şeyi hatırlarım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir uluslararası etkinlikte şöyle ensesinden
1: korkmuş
0: böyle bir endişeyle falan kalktığı zamanı hatırlarım.
1: Onlar bir şey olsun. Var. Temas konusunda geçmiş biraz olsun. Şeydir o Batılılar, özellikle İngilizler. Geçmiş olsun tabii, tabii bu kadar yorulacak bir şey yok.
0: Onu geçtik. Barış
1: Cansız sarı saçlım.
0: Peki.
1: Mavi gözlüm değil bir tek.
0: Peki. Heh, bak. Bak işte. Bak işte. Bir daha baştan verir misin?
1: Hadi ben, ver bakalım. Ben de şeyi hatırlıyorum. Bak, bizim bak. Roma gezimizde.
0: Ne oluyor falan diye bir katmıştık.
1: Bak, ya madem bunu gösterdik. Ya tamam, biz böyle dün geceden, iki günden beri böyle gecenin sıkıcı programlarından bıktınız. Pazar sabahı bir şey, hem çocuklar gönderilmiş okula.
0: Değil mi?
1: Rahatsızlar. Biz konuşalım. Bak, bu Erdoğan farkı şöyle. Ben buna bayılıyorum. Yani yalan değil, bayılıyorum abi. Şimdi yaptığı hareket normal şartlarda Batılıların çok anladığı bir hareket değildir. Unutmayalım bunu.
0: Hmm.
1: Hani o mesela
0: ama Batı'da
1: vücut teması. Hayır.
0: Bizde o şey vardır değil mi bizim kültürümüzde?
1: Bizde vardır o. Yani, bizde vardır bak.
0: Şöyle bir...
1: Bak bunu delikanlı gibi yorumlayacağım hocam. Kimse kızmasın, darılmasın. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanımız da yani ben net konuşuyorum, bilir. O yüzden anlayacaktır beni demek istediğimi. Şu. Yani normal şartlarda Batılılarda böyle mesela bizde ben sevmem hani öpüşmek vardır.
0: Hmm.
1: Böyle sağdan soldan. Ben anlamam hiç mesela. Ben pek sevmem. Zaten biraz bir obsesif bir halim var benim, biliyorsun.
0: Evet. Sana.
1: Ama Batı'da mesela yoktur. Yani ayakta yanak yana böyle yani farklıdır yani kültüre.
0: Tamam.
1: Dokunmak da böyle bir şey. Hmm. Yani bir an dokununca dikkat edersen orada farklı bir refleks gösteriyor Boris Johnson. Tabii. Ondan sonra Erdoğan ya it was you falan filan neyse ben telaffuz yapayım. Şöyle bir söyleyeyim. Erdoğan o kadar kendine güvenen, yani ben onu okuyorum. Nasıl okuyorsun? Şöyle okumak lazım burayı. O kadar kendine güvenen, kendi halinde, yani yapmacık olmayan, ben Erdoğan yapan faktörün bir tanesi bu olduğunu inanıyorum. Süper siyaset, tamam kabul ediyorum arkadaş, oya tartışmıyorum. Adam doğuştan siyasetçi. Ama onu o yapan hakiki olması.
0: Doğru.
1: Sahteci değil.
0: Doğru.
1: Yani normalde İngiltere Başbakanı'na vurulur mu? Yani böyle yapılır mı? Adam tabii var izzet diye ayağa kalkıyor. Ama şey gibi düşün.
0: Şey, Macron'un da parmağını tutmuştu ya, hatırlıyor musun? O da alamadı parmağını. Oradan.
1: Tövbe adam.
0: Ya hakikaten.
1: Şey için söyledim.
0: Reis, yani... reis bunlarla eğleniyor ya. Vallahi bak.
1: Şey de güzel. Mesela mikrofonu elini alıyor. Böyle yapıyor ya. Pat pat. Rıza Bey'in ses gelmiyor. Ve yani şey gibi, yani gerçekçi yaşıyor. Bizim bir şey gibi, yıllarca örnek vermiştim, bilmiyorum doğru örnek mi? Her aklıma örnekleme geliyor çünkü. İngilizce hocamız vardı, İngiliz bir adam. Ondan sonra yaşlıca bir adam, yani yaşı başı vardı. Ben 15-16 yaşlarındaysam adam 60 falan vardı. Türkiye'de tiyatroya gitmiş. Dedim ya hocam anlıyor musunuz? Hı. Yani tiyatro Kadıköy, Tevfik Kerem Bey tiyatrosu gibi hatırlamıyorum. Ondan yok Türkçe öğrenecek ya, tiyatroya gitmiş. Yok da anlamıyorum dedi. Abi insan tiyatroya gider, İngiliz evde bu. Tam ismi unuttum ya adamın ismi. Neyse. Dedi anlamıyorum ama dedi yani şu replikleri duyuyorum falan filan dememle. Nasıl dedim, nasıl hissettiniz dedim tiyatro. Valla tiyatro ama dedi İngiltere'den farklı dedi. Niye dedim. Biz dedi biraz daha herhalde romantiyiz dedi. Ya, ya daha o konuda hassas ama Türkiye'de farklı dedi. Türk çok realistik dedim. Anlamamıştım. Ne demek realistik tiyatro? Da çok
0: gerçek.
1: Şimdi niye diyorsun dedi. O dekorasyon değişiyor ya dedi arada. Dekor değişecek ya. Hani İngiltere'de de bu perde kapalı bir açılır. Başka bir dekor görürsün. Döner meder. Bizde koltuğu o da rahmetli Tevfik Kerem Bey tiyatrosu. Kadıköy 6 yolda. Tevfik Kerem tiyatrosunda. O dedi bütün dedi dekorun değiştiğini dinliyordum dedi. Dinledim dinleyince bu koltuğu çekiyor bilmem ne. Sanki

0: Biz yokuz.
1: Ya.
0: Tamam mı? Ondan sonra yani ama o çok rahatlar dedi ya. Yani. O kadar.
1: Ya işte
0: şimdi,
1: bu.
0: Daha şimdi usuller farklı olmasını oradan açıklıyorum. Yani şimdi Erdoğan da Boris Johnson'la böyle bir macerası vardı. Bence çok hoştu. Kendisi gibi ya, ya şey gibi düşün. Hani var ya hesapta Erdoğan'ı sıkıştıracaklar. Yani yıllar kurt siyasetçi sıkışacak. Ben sen başbakanım o zaman siz eğer Avrupa Birliği olursak siz hangi dille konuşacaksınız hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Ha, Türkçe.
1: Ha.
0: Ha, millet şöyle baktı. Ha, Türkçe öğreteceksin. Dedi, öğretiyor bak. Dokunmayı da öğretiyor. Macron parmağından yedi bu sırtından yedi. Bir şekilde öğretiyor yani.
1: Eyvallah.
0: Ha, kendi usulünü uygularsa niye çekiliyorsunuz ki bundan yani? Bunu kompleks yapmayın.
1: Ya,
0: Erdoğan kendine güveniyor.
1: Yoksa
0: ona bir haber diyor.
1: Olmaz.
0: Eksik tokat.
1: Aynen öyle.
0: Tamam.
1: Ya, ne olur. Hatırlıyorum sen söyledin diye söyleyeyim. Neyse, ben de onu hatırlatayım varsa, sonra geçeyim.
0: Biraz şey diyorsun.
1: Sayın Başbakan, düzeltiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı baktı şöyle bir gazeteciye. No muhabiri miydi? Fox muhabiri miydi? Ne? İşte atıyorum. NATO zirvesinde Biden'la görüşme ihtimaliniz olabilir mi?
0: Evet.
1: Görüşecek misiniz? Falan. Belli ki şeyi kaşımaya gayret ediyor. O arada Türkiye-Amerika ilişkileri şimdiki kadar iyi durumda değil. Gerginiz. Dedi ki yani imkan olursa görüşürüz. Yani Biden falan. O Biden'sa ben de Erdoğan'ım dedi yani. Dolayısıyla evet. Mesele bu. Özgüven bu. Bu kadar. Buradan alacaksın ve buradan yürüyeceksin.
0: Evet.
1: Geçtik. Senin Aşil kalkanı krize sebep olmuş. Senin Aşil kalkanı diyorum. Biz geçtiğimiz hafta bu meseleyi
0: hocam,
1: günün manşetinde konuştuk efendim. İsrail ile Yunanistan arasında bir güvenlik paktı, bir işbirliği çalışmaları devam ediyor. Bilhassa Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan zemininde oluşan o Mekke anlaşmasıyla paralel böyle haberler geliyordu. Adına da Aşil Kalkanı demişlerdi İsrail ile Yunanistan'ın birbiriyle yaptıkları güvenlik anlaşmasına. Aşil Kalkanı'nda kriz çıkmış. Niye kriz çıkmış?
0: Güzel
1: çünkü
0: hocam.
1: Yunan demiş ki tamam füzeler bizde evet sizde. İyi de düğmeleri niye Tel Aviv'de kardeşim yani? Düğmeleri, füzelerin düğmeleri niye İsrail'de?
0: Sen daha,
1: geçmiş sen, olsun. Yani,
0: sen daha yenisin galiba.
1: Sen yenisin galiba.
0: Şimdi,
1: bu Avrupa'nın şımarık çocuğu olarak bir noktaya kadar belki devam edebiliyorsunuz bazı şeyleri ama yok artık öyle her mi? Koyunun kendi bacağından asıldığı bir dönemdeyiz. Biz bunu 25 sene önce fark ettik
0: şimdi,
1: ve doğru yatırımları yaptık. Yunanistan'a da tavsiyemiz bu.
0: Hocam yani ben şöyle düşünüyorum. Hiç bu bence tavsiyede bulunmadı. Zaten biz diyecek hali yok Yunanistan'ın bu saatten sonra da. Şunu söylemek lazım. Ya bir dakika. Ya sevgili dostlar. Neden Yunanistan bir NATO üyesi, bir Avrupa üyesi ülke neden savunmasını İsrail'e bağlamak ister? Neden? Soru bu kadar basit. Neden? Ya sen NATO'yu evet. Ya İngiltere, Fransa varken. Doğru mu?
1: Doğru. Ki Avrupa'nın bir parçası.
0: Rafael uçakları ikinci elde olsa aldın. Efendim ne bileyim yani başka yerden ama bir NATO üyesi ülke olarak biz dahi çünkü NATO üyesi içerisindeki en özel ülke olan ülke Türkiye.
1: Doğru.
0: Neden? Çünkü dünyanın en tehlikeli bölgede bulunan, NATO'nun en uç noktasında bulunan, dünyanın tüm terör örgütlerinde bulunduğu bir bölgede, savaşlar olduğu bölgede NATO'yu temsil eden bulunan tek ülke.
1: Ve
0: en kritik zamanda da Türkiye'ye sağladıkları savunma kalkanını ki patriotlar yapmışlardı bunu.
1: Evet.
0: Geri çekebilen bir Avrupa şey.
1: Doğru.
0: Şimdi şöyle bir gerçek var. Şimdi sen böyle değilsin. Ya bak sen Müslüman değilsin. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Bundan atasısın.
1: Doğru.
0: Değil mi?
1: Öyle
0: bak,
1: olduğunu
0: bak, aşil,
1: söyler.
0: Bak ne bağlıyorsun bak. Hı. Aşil. Ya Aşil'le senin Semetiklerin, Yahudilerin ne işi olur yani? Sen niye dönmüyorsun? Niye NATO üyesi olarak, bir Avrupa Birliği üyesi olarak İsrail'le bir savunma anlaşması yapıyorsun? İsrail senin neyin olur? Hiçbir şeyin olmaz. Bak bir şey söyleyeceğim. Yunanların Arap dostluğu, Arap yakınlığı çok daha eskidir. Tarihe baktığın zaman daha Antik Mısır'a kadar giden bir Arap dostluğu, kültürel yakınlık vardır. Tarihten söylüyorum. Yunan senin Yahudi'ye ne işin var? Yok diye. O şimdi böyle zırvalarsan Aşil tendonu, Aşil kalkanı bilmem nesi. Başına gelecek olan budur. Sana kara kaşın, kara gözün için o kadar başı dertteyken İsrail senden yardım yok değil. Ortak çıkarak şunu gördün sen. Biz Türkiye'yi ortak düşmanımız. Türkiye evet.
1: Hı.
0: Karşı tavır alalım. Bu böyle bir salaklık içer.

0: Neresindesin ya? Bu ahmak, hamakat bu. Sen Türkiye'nin yanında durursan daha güvendesin. Bak bir daha söylüyorum. Kimse kimseye savaştığı yok. Biz Yunanistan'a savaş açmıyoruz yani.
1: Aynen öyle.
0: Bu kendi kendine bir oturup kurup evde şizofren gibi bize galiba adaları alıyorlar gibi de kalkıp da sabah kalkıp da böyle köpürtmene gerek yok bir şeyler yani. Yavaş, sakin olun. Bir şey yok ortada. Savaş yok. Biz zaten ikimiz de NATO üyesi ülkeyiz. İki ülkeyiz. Bu değil. Bu katil bir ülke.
1: Doğru.
0: Sen bunun hesabını ağır ödersin. Bak bu adamın, bu katil Netanyahu dünyada gezemiyor artık.
1: Doğru.
0: Ama İngiltere başta olmak üzere, senin müttefiklerin başta olmak üzere ambargo koymaya başladılar. Adam aranan birisi. Persona non grata. Dünya istemiyor. Katil, alçak, şerefsiz. Mitsotakis, senin ne işin olur onlarla? Yani senin neyini koruyacak olan? Yani
1: Bunu
0: şu mu olacak? Ben alacağım şeyi karşıma. Ne diyor? İsrail'i. Baba beni dövdü, sen de bunu dövme diyeceksin yani. Şimdi İsrail'e bunu mu söyleyeceksin? Hadi gelsinler. O da 3,5, o daha korkuyor. Senin korkmandan daha da korkuyor.
1: üstelik İsrail
0: Yapmayın bunu, ayıp
1: bahsettiği
0: ya.
1: gibi
0: Mantık yok yani bu
1: Hikmet
0: iş, ben
1: Bey'in
0: sana söyleyeyim.
1: istenmeyen bir bu konuma doğru süratle giderken aynı zamanda da
0: Neyi medet
1: terörle
0: umuyorsun ama?
1: mücadelenin önündeki en büyük engel olarak dünyada gösteriliyor İsrail.
0: Ya bir şey
1: Yani
0: söyleyeceğim.
1: ben şimdi bu ifadeyi niye kullandım? İsrail terörle mücadelenin önündeki en büyük engeldir diyor. Kim diyor? Dışişleri Bakanı Hakan
0: Öyle,
1: Fidan.
0: öyle ama.
1: Nerede
0: Öyle.
1: diyor? Şam'da diyor.
0: Öyle. Yani İsrail senin Yunan efendim Aşil'in var diye Ariston bilmem Sokrat'ın var diye Eflatun var diye seni korumaz. Yunan'ın seninle işi yok. Şeyin Yunan İsrail'in. İsrail'in tek oradaki menfaati acaba Türkiye'yi oradan ben buradan çünkü sıkıntılı bir şey yaşıyorum. Benim proje tutmadı. Ben şimdi yeni bir yol arıyorum kendime. Öyle yapıyor şu anda. Batı'nın emperyalistlerin şu an Orta Doğu'daki en büyük hedefi bu bozulan tezgahın başka bir şekilde onarılması ya da başka bir yol bulunması. Bunlar vazgeçecekler mi? Asla vazgeçmeyecekler ya. Yani
1: Doğru.
0: sen Yunan gibi de değiller. Bak bunlar kıyamete kadar büyük Yahudi krallığın kurulması için tüm güçlerini kullanacak, ölene kadar yapacaklar bunu. Vazgeçmeyecekler. Sen Kızılyama diyorsun, onların da bu. Bunu çok iyi biliyoruz. Ölene kadar bırakmayacaklar bunu. Demek bu ne demektir? Sen sürekli teyakkuzda bulunman lazım. Asla bunlara fırsat vermemen lazım.
1: Doğru.
0: Ve bu toprakları da burada da hakim biz kardeşim. Bize rağmen bunu yapamayacağınızı gösterdik. Şimdi sen durup dururken Yunanistan, ey komşu, neyi önce ediyorsun? Hangi fikirle, hangi düşünceyle, neyin defansını ortak bir Aşil bilmem ne Zartzurt diye Yunanistan'a sana niye İsrail'e senin hiç yanaştığını görmüyor musun? İsrail sana sokmaya yanaşır.
1: Tamam, bırak Yunanistan'ı, gel Şam'a. Gel Suriye'ye gel. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'da temaslarda bulundu. Şeybani ile bir araya geldikten sonra da Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edildi. Önemli mesajları var Hakan Fidan'ın. En önemli mesajı az önce bahsettiğim gibi İsrail terörle mücadelenin önünde, terörsüz bölgenin önünde, terörsüz Türkiye'nin önündeki en büyük engel diyor Sayın Fidan. Ve bu demeç bugün gazetelerin birinci sayfasından okurlarla
0: Tabii.
1: buluşturulmuş. Sayın Cumhurbaşkanı da Suriye'ye gidecekmiş yakın bir zamanda. Onun hazırlıkları yapılıyor
0: İnşallah
1: diyor
0: gayet
1: Sayın
0: iyi
1: Bakan. Tabii bu durum ister istemez İsrail'i tedirgin ediyor. İsrail tedirgin olunca yani Türkiye ile Suriye'nin iyi ilişkilerle doğru adımları atıyor olmasından duyduğu tedirginliği Yunanistan üzerinden çözme gayretinde. Yani o bahsettiğimiz plan bir Yunanistan planı değil benim anladığım
0: Hocam
1: kadarıyla
0: yani
1: bir İsrail planı.
0: şimdi adam okumuş adam diplomat sonra diplomat olduğu için okumuş adam olduğu için böyle diyor. İsrail diyor terörle mücadelede en büyük engel. Ne de terörle mücadelede en büyük engel İsrail'dir diyor. Çünkü okumuş adam Dışişleri Bakanı.
1: Tamam.
0: Aynı zamanda diplomat.
1: Doğru.
0: Yani bu diplomasi dili kullanıyor. Doğrusu şu yani o söylemesi gereken şey şu. İsrail terörü üreten bir ülke. Kendisi terörist. İşte bu böyle romantik bir söylem. İşte bu biraz duygusal değil. Romantik ve duygusal değil. Biz yıllar boyunca ne diyoruz? Türkiye'de Güney, işte bu Suriye ve Irak'ta yaşananlara bakıyoruz. Son 20 yılın, 30 yılın hatta 40 yılı üzerinden geç. Olay yaşanan, şunu yaşadık abi yani. Bu bir yorumsuz anlatayım. PKK vardı, DAEŞ vardı. Doğru mu? Irak işte Kuveyt'i işgal etti.

0: Sonra Irak işgal edildi. Suriye'de iç savaş çıktı. İç savaş çıkarken arkadan bir sürü şebbihalar, onlar işte efendim İran'ın paramiliter grupları, proxy savaşları başladı. Doğru. İçeride Esed başladı, 1 milyon yakın insanı öldürdü, katletti, doğru. 5 milyon insan, 7-8 milyon insan bölgeden gitti, doğru. Bütün bu kaos, yaşanan kaosun içerisinde hep bir terör vardı. DAEŞ vardı, doğru mu? Daha önce
1: Doğru.
0: El-Kaide vardı. DAEŞ'e evrildi. Burada PKK vardı. Bir DAEŞ bastı, bir PKK bastı, bir DAEŞ bastı. Bütün tiyatro bunun üzerine. Bu tahterevalliği kurmuş. Kim var? Kime yaradı? İsrail için yapılmış bir proje bu ya. Sana bana değil hocam. Büyük palavra da her zaman söylüyorum. Bak, palavrayı da unutmayalım. Enerji koridoru üzerinden hocam, değerli hocalarım, bakın uzmanlarımız, sevgili profesörlerimiz, güvenlik uzmanlarımız. Bakın tamam, doğru söylüyorsunuz. Görünürde bu var ama işin aslında kaçırmayalım lütfen. Temelde bu değil. Herkes temelde. Bak, Çin'de hala bak o kadar Hürmüz kapandı. Bir şekilde enerji buluyor. Bir şekilde bulursunuz. Abi, ulaşırsınız. Dünya bir araya gelir. Petrolü bulursunuz. AB'de petrolcü oraya çöktü. Çökmedi. Bu bir hikaye. Bu palavra. AB'de diplomatın üzerinden söylüyorum. Diyor ki bizim Türk diplomat, ya diyor bu kadar diyor insan ölmesine değdi mi yani şimdi? Bu kadar Irak işgali falan filan. Bir resepsiyonda. AB'deli büyükelçi değil, bir altı. Yani büyük bir konsolos olabilir. Bölgeden son konu. Diyor ki böyle gibi görünüyor değil mi diyor aslında diyor. Bütün bu körfez savaşı. Evet. Biz de öyle görünmesini istiyoruz zaten diyor. Yani sırf petrol için, enerji
1: Evet.
0: kaynaklarının kontrolü için ABD burada önce Irak'a göz yumdu. Saddam kuvvete girdi. Arkasından 300 bin Amerikan askeriyle biz Arabistan'a çöktük. Arkasından yaşadık. Ve böyle bir şeyler yaşandı. Irak kuzey bölgesi paraleller. O dediği bölge insansızlaştırıldı. En kıymetli Mezopotamya toprakları Ardu Mevud'un. Suriye var. Komple yok edildi. O da problem, tamam. Halledildi. Bu bir projeydi.
1: Doğru.
0: Ve proje içerisinde bir milleti, bir devlet dağıtmak en güzel yapabileceğin şey ne? De işgal edemiyorsan.
1: Terör.
0: Terör. Terörle paramparça ettiler. Paramparça ettiler. Aynı olay Türkiye üzerinde oynandı. Bir daha söylüyorum.
1: Doğru.
0: Aramızdaki bir 10 dakika önce Boris Johnson'ın yapmış olduğu hani o sempatik hareketini bırakın bu adamı. Hadi bırakın. Beğenmediniz. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Erdoğan olmasaydı, bunu samimiyetle söylüyorum, bugün Türkiye bu topraklar, bu sınır olmazdı. Samimiyetle söylüyorum. Olmazdı. Yani bu peştemalcıları bırakıp bıraksaydı Türkiye'yi, birer yıllık hükümetler olacaktı değil mi? Birer yıllık hükümetler olacak. Koalisyonlar olacak. Ordu gene el koyacak. Muhtıra gönderecek değil mi? Sonra laik laik yürüyeceğiz. Ordu göreve diyeceğiz. O göreve, o dediği ordu Türkiye'yi dizayn etmek. Dışarı değil. Dışarı çalışmıyor ordu. İçeride çalışıyor. Değil mi? Bıyıkları, abdestleri yakalıyor. Bu şekilde Türkiye kör topal devam edecekti. Ve Arap Baharı dedikleri şeyde, yani diktatörlerin son baharında, o Batı Avrupa ülkeleri için, bizim için de fark eden bir şey yok. Türkiye'de tek bir tane diktatör, o da ordu. Yani yönetime el koyan ordu. Onlar yönetiyor ülkeyi çünkü. Değil mi? Işıklara bakıyorsun, ışığa bakıyorsun. Bakıyorsun bütün bakanlar toplanıyor. Bir dakika dur, ışığa bakalım. O ne diyorsa o çünkü.
1: Ne ışık? Genelkurmay'ın
0: Bırakma
1: ışıklı.
0: ışığı. Şimdi bak, bak, bak yazıyor da utanmadan yazıyor. Gidip soruyor adam. Cumhurbaşkanı olsun mu olmasın mı diye soruyor adam ya. O yüzden
1: Utanmaz adam.
0: Erdoğan olmasa, Erdoğan bunları, bak Erdoğan öyle öyle bir şey yaptı ki Türkiye'de. Hiç kimsenin batının öngörmediği, tahmin edemediği bir şey yaptı. Dediler ki bu adam bu statükoyu kıramaz, parçalayamaz. Yıllar boyunca buna elini parmağını sokanı kellesini aldık. Adnan Menderes'ten rahmetli fazla ileri gitti.
1: Özal'a kadar.
0: Özal'a kadar götürdük hepsini. Ağzını açanı da götürdük. O yüzden biz bunu düşündüler ama diyorum ya, yani Erdoğan büyük hamlelerle ve milletin iradesiyle, çok kıymetli bir şey. Ve işte yamulmadığı için, hani ben de burada bir siyaset yapayım ya, değil, çok dua aldığı için, değil mi? O başından, başörtüsünden tutup yerlere sürüklenen o kızlarımızdan sonra onun haklarını iade ettiği için, doğru mu? İlk defa Türkiye'de seçim ve seçilme hakkını kazandığı için bir kadın, seçme vardı ama seçilme yoktu. Erdoğan o yüzden hala aynı yerde duruyor.
1: Aynen.
0: Anlıyor musun? Öteki de neyine güveneceksin? Ey diye ağzını açan adam. Bir şey demiyorum. Kendi şahsi hayatlarınızla ilgili LGBT misiniz, yamuk musunuz, top musunuz, düzgün müsünüz, neyse bilmiyorum. İlgilendirmiyor da beni. İnsan ne yaparsa yapar. Ama şöyle bir gerçek var. Bunlarla bu ülke yönetilir miydi? Yani tamam. Yani alkol sağlığa zarar, içeceksen gene iç ama mezarlıkta değil. Yani hobi olarak iç. Ama mezarlık olmaz. Anladın mı? Bir de Müslümanla barıştı artık. Hala nefret ediyorsunuz. Ya bu adamları verecek Türkiye, Araplar sonrası bu proje bitecekti. Irak ve İran kuzeye hazırlanmış durumda. Zaten 15 Temmuz'da altın vuruştu. Üç parçalı Türkiye. Bağımsızlık için savaşan Karadeniz Orta Anadolu bölgesi. Batı İzmir ve İstanbul New Turk, yeni Türkiye Cumhuriyeti. Güney tarafında da bir Kürdistan. Proje buydu abi. Evet. Net. Yazılı çizili proje bu. Yazılı çizili proje bu. Adam bundan Türkiye çekip kurtardı. Ne istiyorsun adamdan siz ya? Yok. Bir ay ise daha iyi olurdu. Yani zıkkımın kökü. Sen hiç onu... Değil mi? Bize niye söylüyorsun? Kendin hiç.
1: Şimdi... Geleceğim oraya. Ya
0: ben hayır sen demiyoruz konuşurken... ki Türkiye'de bu yasak değil bilmem ne değil. Neyi kompleksini yapıyorsunuz artık ya? İnanamadım. Yani Türkiye yaşanan rezilliklere bakar mısın abi? Sokaklarda çılçıplak bir efendim. Yani, TikTok'lar şimdi... çekiliyor bilmem ne yapılıyor. Her şey serbest Türkiye'de. Hala diyor ki benim yaşam tarzıma kalacaklar mı? Ulan yaşam tarzı ne lan? Çılçıplak geziyorsunuz lan sokakta. Böyle bir şey yoktu eskiden. Yaşam tarzıma acaba yaşam tarzıma ne olacak? Ben burada içemiyorum. Nerede içemiyorum? 5. kata rufa çıkartıyor abi otelde. Ancak orada içebiliyorum. Lan daha güzel manzara tepede. Hıyar turşusu.
1: Olsun. Gel şimdi gel
0: ya
1: gel.
0: Bırak bunlara var ya.
1: Darbe defterleri kapandı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 12 Eylül darbesinin seneyi devriyesi münasebetiyle yaptığı açıklama yine bugün gazetelerde yer alan bir haber.
0: Evet.
1: Darbeler defteri artık kapandı. Az önce Hikmet Bey de bahsetti zaten. Kapanışı da 15 Temmuz'daki o kalkışmanın neticesini bütün dünyaya ilan CHP'de ederek...
0: CHP'de buna üzüldü, sevmedik.
1: Tabuta çiviyi çaktık.
0: Evet.
1: Samsun Şehir Hastanesi'ni açtı. Ya bir taraftan yatırımlar ve hizmetler hız kesmeden devam ediyor. Ya bir taraftan...
0: Ya gel de şimdi adamın dediğine katılma. Diyor ki ya bana da bir kısmetle bu düştü diyor. Düşünmüyor musun abi? Şimdi Erdoğan'ın kısmetle düşene bak. Ya burada da bir hayır vardır aslında. Bu da buna yani insan değil mi? Elhamdülillah ala külli hal demiş. Her şartlarda Allah'a şükür yapabileceksin. Yani elindekini getireceksin. Bak bunda bulamayanlar var. Böyle denmez tabii ya. Ama bulunmasın neyse. Olsun bunu da bulunmayan öyle diyeceksin hocam. Bak çok güzel laf. Elhamdülillah ala külli hal. Yani,
1: ala külli hal.
0: Her halde, her halükarda, her eyvallah. Hal üzerine elhamdülillah. Evet, yani özgözler düştü. Bu mudur? Yani... Şehir hastanesi, vizyonu, efendim dünyaya bakışı, meydan okuması, bir dönüyorsun abi bu meydan okuyor bu taraftan. Yani çok kötü bir teşbih olacak söyle, tamam söylemeyeceğim o zaman.
1: Söyleme.
0: Vır vır vır öten bir tip var orada. Ne dediğini anlamıyorum. Kimi meydan okuyor bilmiyorum. Gün geri hesap vereceksiniz bilmem ne. Nedir hesap vereceksiniz? Abi işte ortada 3 milyar dolar yok. Nereye gitti bilmiyorum. Yatırım o da yok. Kim bulundu? Adamlarınız Muhittin Böcek. Ne o? Abi çok tüydü. Kızlardan zincir yapmış. Ötekine öteki peştemalli, ötekine öteki baklava kutusu, ötekine sırtlı para çağır, öteki ulan bir şeyiz doğru değil ki. Sen kime meydan okuyorsun lan? Adam diyor ki dünya vizyonu, işte Teknofest, uzaya mı gitsek, nükleer santralden sonra bomba mı yapsak, dünyayı ne satsak? Bir dakika dur, biz bu topraklar, ulan benim ağırlığım fazla bir saniye. Kafkaslar benden sorulur hep. Balkan mı? Benim burnum, benim... İleri müdafaa hattım nerede biliyor musun? Gazze'de. Oradan başlıyorum lan. Bunlarla uğraşıyor bir adam. Dünya diyorsun, hastane diyorsun.
1: Benim hayalimdi diyor mesela. Ben SSK'lı bir işçi olarak hastane çilesini yaşayan bir cumhurbaşkanı nerede? Olarak bu benim hayalimdi ve ben bu hayali hayata geçirirken türlü engellemelerle karşılaştım. Yok efendim.
0: Ha bir de şu var. Yani benim biraz önce söyledim ya bir not gönderdiler. Doğru bir not. Yani bu arada senden bir şey eksilmiyor. Bir nakısa yok. Yanlış anlamayın. Bak eskisinden daha hürsün. Recep Tayyip Erdoğan'la bunu milleti alçakça sefilce yapıyorsunuz bunları.
1: Evet.
0: Daha hürsün. Ama bilmem ne. Öyle küfür yok. Bak ben de hesap biliyorum. Ben de gidip mahkemeye gidiyorum.
1: Doğru.
0: Bana sen bilmem puş dedin de bir ayva yedik gideceksin. Cumhurbaşkanı falan değil, herhangi birisi fark etmez. Hesabını ödüyor muyum? Ödüyorum. Ödeyeceksin tabii.
1: Bir alçağa alçak dedik diye.
0: Tabii alçak var, alçak mı? Yani. Hop, gel bak gel alçak. Ya, bir yıl, ha. Bir yıl. Ben dedim mahkemede böyle diyor muyum ben? Bir dakika hakime hanım. Ne demek lan alçak mı herif? Yani? Daha da kötü cat diye keser bana cezayı. Bu böyle. Arkadaş dünyada bu. Dünya da böyle. Sen bana bu kin ve nefret suçu diye bir şey var. Hakaret diye bir şey var. Varsa var. Bir daha diyorum bak ben de sen de herkes de bunu öder.

0: Doğru.
1: Aramızda hiç fark olmaz.
0: Olmaz.
1: Bunun dışında bana Allah rızası söyle. Bu gezi olaylarında başımıza gelmişti. İlk defa o zaman Habertürk'te bir programdaydım. Ben o zaman bunu sormuştum. O zaman cevap verememişlerdi. Tekrar sorayım, hatırlayayım bakalım ve bitireyim onu. Erdoğan size ne yaptı derken, ne yaptı kuzum? Hakikaten ne yaptı? Şunu yaptı. İşte demokrasi dedim ya, böyle Dolmabahçe'deki çalışma ofisini yakmaya çalıştınız. Orada bir ateş çıkmıştı bilmem. Değil değil. Kepçelerle daldınız bilmem ne. Dedim bunu dünyanın herhangi bir yerinde yapsaydınız, Amerika'da. Örneklendirdim. Amerika'da bunu yapsaydınız filmini çekerlerdi. O şeye ne der, orada kepçeyi kullanıp da elindeki molotoflarla Beyaz Saray'a saldıranı direkt oraya vururlardı.
0: Kesin.
1: Havada dakikasında daha atar, vurduktan sonra oraya gömerlerdi.
0: Gömerlerdi.
1: Bir de Amerika'nın kuruluş tarihi de bir de kitabını
0: anıt,
1: yazarlardı.
0: Anıt da dikerlerdi başlarına. Aynen öyle.
1: Sen hala çıkmışsın televizyon kanalında, ateş çıkan yangın çıkarttık ama şunun için konuşabiliyorsun. Demokrasi ve özgürlük için dedi. Alçağa bak. Bak ulan alçak. Ulan alçak, şerefsiz, namussuz. Tabii öyle demiyorum tabii televizyon kanalında. Mecbur. Suratını içimden söylüyorum. Suratını ama. Ona dedim ki peki dedim bana bir şey söyle. 2013'ten önce yapabilip de 2013'ten sonra yapamadığın 3 şey söyle. 3 şey. Demokratik haklar açısından. Bunu burada, ya bir dakika, bunu başkalarına tartışacaksın arkadaş. Bırak Dolmabahçe'yi, sen bana anlat. Ben bilmiyorum arkadaş. 3 şey. Vallahi bir şey söyleyemedi.
0: Söyleyemez.
1: Ama ben sana söyleyeyim mi dedim. Bak 3 şey söyleyemedin ama dedim. Ben bir tane sana söyleyeceğim. 2013'ten önce şey vardı, ne derdi ona. Gözaltı süresi vardı. Avrupa Birliği bitirilmesi sürecinde o süre o sınırlandırıldı. 48 saat tuttu. Delillendiremezse mecburen bırakıyor.
0: Aynen.
1: Eskiden de bizim zamanımızdaydı. Biz alınırdık içeri.
0: Hadi
1: örneği
0: geçmiş
1: doğru veriyorum ben.
0: Bulabilirsen.
1: Alınırdık içeri. Mecidiyeköy'den Taksim'e giderken yanında kimliği yok diye bir hafta sonra bırakırlardı bizi. Biliyor musun? Demokratik çocuk. Çok demokratik, çağdaş, Atatürkçü çocuk. Yalancı, alçak, şerefsiz. Şimdi dışarı kaçak tabii onlar.
0: Neyse.
1: Şimdi bu adamların devamı...
0: Hizmete gel.
1: Duruyor. Şimdi adam işte böyle meydan okurken, değil mi? Hakikaten Allah kolaylık versin, kolay değil. Yani bütün bu meydanı okurken, dünya ile mücadele ederken araya bu hastaneyi sıkıştırmış. Tamam mı bu adam? Buradaki adam da gün gelecek hesap vereceksiniz. Biz burada demokratik çağdaş, layık. Sakın. Atatürk'te gelme bana. Bak tamam. Kafanızı kırarım.
0: Ama hastanede çok büyük ya. Bunun haberini yaptılar biliyor musunuz?
1: Bunun haberini yaptılar evet.
0: Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çok büyük. İnsanlar bir yerden bir yere gidemiyor diye
1: tabii
0: utanmazlar.
1: Hatta ortopediste giderken yolda ya yürürken adamın çapraz yan bağları zedelenmiş. Fazla uzak olduğu içinmiş.
0: Ya, inanılır
1: şey,
0: gibi değil.
1: Bir dakika dur.
0: Güvenlik kamerasından yalanlar ifşa oldu.
1: Havalimanı da öyle. Hatırlıyor musun haberleri? Havalimanı çok büyük olmuş, gidemiyoruz. Şey
2: diyorlar. Ya
1: bak, yol yapıyorsun. İzmir bundan sonra 3 saatte gidiyoruz. 2 saat yok. Çok kötü oldu artık. Orman göremiyoruz.
2: Evet.
1: O var ya bak
2: hakikaten sağlıklı değil.
1: Yılmaz Öz değil. Bak Yılmaz abi bak.
2: Yok,
1: sağlıklı. Yılmaz Öz beni dinle. Bak şu an bugün saat dinliyorsun bak. Yılmaz Özdil. Bunlar niye bu hale getirdi? Utanmıyor musun? Şimdi konuşuyoruz cır cır cır. Ya şunlara söyle de iyi bir şey değil Kemalizm. Sen doydun tamam doydun ya yeter bu kadar. 7 ciddine yeter mi senin?
2: Doğru.
1: Dediğimiz olaylar şaka yapmış zannediyor olabilir bazıları. Yani bazı izleyicilerimiz doğru takip etmemiştir. Bilebilir. Hepsi vallahi doğru. Hastane büyük dediler. Bunu televizyonda programını yaptılar. Evet. Now TV'de.
2: Evet.
1: Now'da.
2: Evet.
1: Bir de hastanede bir tane adam, Fatih Portakal, bir sakat bir adam geldi. Şöyle kaldı yürüyemedi.
0: Kimse yardım etmedi
1: kameradan
0: falan.
1: Kameradan çıktı zannediyor tak diye. Adam
0: güvenlik kamerası görüntüleri alçakça çıktı ortaya yürümeye başlıyor. Yani gerçekten bunlar utanmadan insan içine çıkıyorlar değil mi?
1: Şu anda Türkiye'yi kurtaran köprüyü Erdoğan açacak. İki direk kaldı dedi Cumhuriyet. Ya böyle direği de bıraktı zaten. Erdoğan'dan sonra. Olmasa var ya Cumhuriyet basılamaz yani. İstanbul biter. Ondan sonra hastaneyi beğenmediler. Bir de arkasından havalimanını beğenmediler.
0: Tabii ya, gezi olaylarında müstemleke valileri
1: tabii
0: aldılar ellerine.
1: Tabii.
0: Onları da makamda
1: tabii.
0: Sayın Başbakan o zaman Erdoğan yokken makamda kabul edip dinleyip haklısın diyen o zamanki Başbakan vekili Arınç da düğünde dernekte fırsat tamam, bulunca 13 dakika tamam, boyunca
1: tamam,
0: huf yapıyor. Yani. Yazık ya.
1: Bu
0: yazık
1: böyle. Bak, havalimanı böyle, direkler böyle, onlar böyle, şunlar böyle. Bak düşündükçe aklımıza geliyor. Bu muhalefet olma zihniyeti öyle bir yere geliyor ki tok İtalya'dan geldi.

0: O bilmez. Kupta onun karbüratörü yokmuş. Benzin deposu bulamadık. Hızlı tren kömürle çalışıyor. Tam delikte topluyor. Toparlayalım, daha toparlayalım. Yahu Marmaray. Bir dünya Türkiye'nin hayali. Bir çılgın bir proje.
1: Evet.
0: Marmaray yapılırken yapıldı bitti. Cumhuriyet'te ve Sözcü'de o zaman o dönemin kafaları şunları yazıyorlardı. Hatta Hürriyet'te yazan da vardı. Aynen birinci köprü yapılırken, Boğaz Köprüsü yapılırken diyor.
1: Evet.
0: Yapıyorsunuz da biz peki o zaman denizi seyredemiyormuşuz. Giderken tüpte geçeceğiz ya. Balıkları izleyemeyecekmişiz. Böyle bir şey mi
1: Dediler değil
0: olur?
1: mi?
0: Bunu
1: Bunu da
0: yazdı
1: dediler.
0: adam.
1: Yazdı yazdı.
0: Bunu
1: Utanmaz
0: bak,
1: adam
0: bunu
1: ya.
0: bak ne diyeyim bak, dangalak ayıp, kaşalot ayıp, zırtapos, zottrik. Zottrik yazdı bunu.
1: Yazdı
0: Yazdı ki
1: yazdı.
0: biz yapıyormuş ama Erdoğan kötü yap. Niye? Çünkü biz giderken Marmara'ya Avrasya Tüneli'nden
1: Şeffaf olması lazım,
0: o
1: değil mi?
0: yapmamışlar. O yüzden biz balıkları seyredemeyeceğiz dedi herif. Yani
1: Of.
0: otobandan yolu 2,5 saat küçültüyorsun. Otobandan hızlandırıyorsun.
1: 8 saatlik yolu 3
0: O
1: saate
0: eski dağları sen
1: indiriyorsun.
0: geçmiyorsun, diyor ki kötü bir şey yaptı adam. Neden? Ya diyor ağaçları göremeden bu böyle seyahat mi olur? Ya onu bırak. İşte bak bu aynı şey, sığınma onlarda da var. Karamollaoğlu vardı ya.
1: Ha.
0: Dediler çok iyi. Niye? Ya çok güzel işte, doğuyu batıya bağladı.
1: Sivas hızlı tren hattı.
0: Ya ne işe yarar ki bu dedi ya. Sadece göçü hızlandırır dedi.
1: Doğru. Buraya hızlı tren getirmeyin. Göç
0: Hocam
1: hızlanıyor dedi ya.
0: bak, muhalefet olmak başka bir şey.
1: İnanılır gibi değil ya.
0: Ahmaklık başka bir şeydir diyorum. O kadar.
1: Peki.
0: Uzatmıyorum.
1: O zaman Samsun Şehir Hastanesi ve eğer hafızam beni yanıltmıyorsa 10 milyar liraya yakın bir yatırım Karadeniz'e hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanı
0: çok
1: duyurdu.
0: Büyük olmuş hocam.
1: Bir başka hizmet, yani bir taraftan tavaf edip bir taraftan şeytan taşlama devam etmekte. Bir başka hizmet kiralık konut. O da çok kıymetli, çok önemli bir hizmet. İstanbul'da kiralık konut başvuruları bugün başlıyor. Genç evli ailelere 1 artı 1, 2 artı 1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2, 3, 4 artı 1 konutlar 10 bin lira, 15 bin lira civarında bir kirayla 3 yıllık kiralama karşılığında başvurular alınacak. Arkadaşlarım zaten teferruatları, detayları gün içinde 24'te sizlere anlattılar ve anlatmaya devam edeceğiz uzmanların yorumlarıyla. 1071 tane konut Ekim ayı itibariyle hak sahiplerine tahsis edilecek. Bu da hizmet,
0: Evet.
1: değil mi? Yani İstanbul'da kentsel dönüşümde 100 bin konut sözü verip 5 bin mi
0: Ah bunu, ah
1: yapmıştı
0: bunu,
1: abi?
0: ah bunu CHP'ye verecektim var ya. Ne para çıkarttılar biliyor musun? Üf, ne para kazandılar düşün.
1: Kent lokantalarını ne yapmışlar?
0: Hayır,
1: Neyse.
0: bundan, hocam bundan nasıl rant çıkar? Bak demirci
1: Çıkar mı
0: kazanırdı.
1: diyorsun?
0: Ya demirci kazanır, çimento hoca kazanır, asfalttan. Adamlar olmayan itfaiye arabası kazanıyor ya. Adam
1: İstanbul muhafızı kazanır
0: göremiyorsun ya.
1: mıydı?
0: Bak İstanbul'da adam, CHP belediye. Kaç tane itfaiye arabası? 75 tane daha yaz. Ne kadar çıktı? Abi yaz. 17 milyon liralık giriş çıkış masrafı yaz. Arabalar yok.
1: Abi evet ya.
0: İtfaiye falan çalışmıyor ha. Sadece kar yaz. Hop. Nerede 17 milyon yok. İtfaiye aracı o da yok. Şimdi böyle bir projeyi CHP yaptığını kabul et.
1: Harika.
0: Yoktur. Bak tarihte ama hani hayal et yani. Bu tür projelerden adamlar İstanbul'da hiçbir şey yapmadan bu kadar parayı nasıl yedi, ben hala onu merak ediyorum. Bak,
1: Onlar da yargı
0: bak İstanbul bak belediye borçlu.
1: Yargı süreci sonunda belli
0: borçlu.
1: olacak. Evet.
0: Hiçbir şey yapmadan da parayı bitirdiler ya.
1: Para gelmiş.
0: Gelmiş.
1: Hizmet yok.
0: Girdi yok, hiçbir şey yok. Yani dedim ki ulan da bu çeviriyor olabilir mi? Hani yok. Eksiye gitmiş sürekli. Yani gelen, yani bu kadar zararı, bak zarar etsin bir şey değil. Gırtlağa kadar borç, ortada hiçbir şey yok.
1: Doğru.
0: Ya İspark'a vermişiz o paraları
1: Ama
0: bize.
1: işte utanmazlar. İstanbul'un muhafızı gözaltına alınınca İstanbul ranta açıldı falan diye yazabiliyorlar ya.
0: Hocam yani geç.
1: Geçtik. Peki kardeşsiz toplum riskinden bahsediyor Aile Bakanı. Kardeşsiz toplum.
0: Ne demek yani
1: Ya
0: o?
1: kardeş çok kıymetli bir şey. Buradan abime selam olsun. İzliyordur muhtemelen. Ellerinden öpüyorum. Kardeşsiz bir topluma doğru gidiyoruz uyarısı yapıyor Aile Bakanı. Hani bir çocuk ısrarı devam ediyor ya, şimdi muhtemelen peki siz çocuk büyütmenin maliyetini biliyor musunuz falan diyenler çıkacak. Biliyoruz efendim, hepimiz ebeveyniz, zorluklarının da farkındayız Biz de zor büyüdük. Yani bizim de ebeveynlerimiz bizi büyütürken de zorlandılar. Şimdi de biz zorlanıyoruz. Ama kardeşsiz toplum riski çok daha tehlikeli bir risk. Dolayısıyla iyi ki kardeşim var diyorum ben kendi
0: ya
1: adıma.
0: Hocam yani her şeyden önce bak bu korkunç bir şey var aslında ama bir ciddiye mi almıyor? Bu kadar çok şeylerle uğraşıyoruz ki bazı gereksiz şeylerle uğraşıyoruz. Ama toplum olarak 1.47 mi neydi en son şey oranı?
1: Doğurganlık oranı değil mi? Çok
0: yani acayip. Şu anda bakın bu çok rahat söylüyorum ama 50 sene sonra yoksun. Böyle millet yok. Peki bunu düşünüyor musunuz? Bak bunu bir şey söyleyeceğim. Bunu Batı şöyle çözdü. Çözdü dedim bak. Çözmeye çalışıyor hala. Onları biz hani görüyor musun? Adamlar bir gidiyor Almanya'da ki ben çok iyi biliyorum biliyorsun. Özellikle Almanya'yı. Hep şaşırdım fuarlarda. Yaş ortalaması 65'ti falan çalışıyordu. Evet. Ondan sonra adam sürekli Amerika'da bunu yapıyor. Göçmen alıyor ülkesine. Hı hı. Bakıyor, tarıyor, arıyor, en iyi işte yazılımcıları alıyor Hindistan'dan. Oradan bunu alıyor, Afrika'dan bakıyor, işte okumuş eğitimli olanları alıyor falan filan. Topluyor, ülkesine katıyor sürekli. Geçen Dünya Kupası vardı ya, mesela kimdi o bir tane takım vardı. Sen, acayip var ya, kara, yeşili burun, meşil burun. Ha,
1: evet.
0: Takımlar vardı. Bir yeşil tane burun. Fransa'yı da bir takım oynuyor. Bir Afrika takımı ya da Güney Amerika takımı bilemiyorum.
1: Tamam.
0: Hangisinin Fransız olduğunu formasından anlarsın. Çünkü Fransa takımı... %80'i siyahi. Zenci yani eski tabirle.
1: Doğru.
0: O kötü bir şey değil bu arada zenci demek. Onu anlamıyorum niye diyor. Yani öyle. Neden peki öyle? Şimdi böyle çözdüler. Sen ne yapacaksın Ömer? Soruyorum abi.
1: Yapacak bir şeyin yok.
0: Peki hiç niye dert edinmiyoruz? Hadi Allah sana uzun ömürler versin.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Sen emaneti teslim ettin gittin. Doğru. Allah sığırlı ölüm versin.
1: Amin.
0: Emaneti teslim ettin gittin.
1: Evet.
0: Arkada iki tane elhamdülillah maşallah barakallah çocuğun var.
1: Evet.
0: 50 sene diyorum ya. Daha onlar yaşlanmadan
1: doğru.
0: Böyle bir millet kalmayacak. Bu
1: en az, en az 3 olmasındaki matematikte o zaten
0: tabii,
1: Hikmet abi.
0: 2 nokta kaçmış pardon bir rakam mı vardı? Genç kalması için. 2 nokta 40 kimine?
1: Ben ve eşim 2 kişilik bireyiz ya.
0: Evet ev ediyorsun.
1: Emaneti teslim ettiğimizde 2 kalıyor geriye.
0: Böylece muhafaza ediyorsun nüfusu.
1: Koruyabilirsen.
0: Evet. Ve nüfus tabii insan...
1: 3 olması demek.
0: Şimdi, uzadıkça o nüfus yaşlanmaya başlıyor.
1: Aynen yani. Öyle. 2 eksilip bir çocuk olduğunda 1 artması demek. Tamam.
0: O da yani nüfusun, onun insanların kafası çalışıyordur o kadar ama şu 2'den fazla 2 yetmiyor.
1: En az 3'teki matematik bu abiciğim.
0: Evet. Ve bunu olması lazım derken abi bunu hala biz burada yok. Özel bunu yaptı. Yeni Parti kutsal koltuğun içine ettiler. Demokrasi suladı. Hortum girdi. Bunları konuşuyoruz ve ben sana söyleyeyim. Ya hakikaten bazen çok önemli şey ıskalıyoruz ya.
1: Abi peki
0: bunu, bunu çözmenin tek yolu var.
1: Sen
0: aileyi güvende tutmak, ahlakı, namusu, aile kavramını
1: harikasın.
0: Yukarı tutabilmek.
1: Kıymetli
0: doğru mu hocam?
1: Abim.
0: LGBT bilmem ne gibi sapkınlıklara karşı mücadele etmek, çocuklarımızı güvenli bir şekilde büyütmek doğru mu? Bunların hepsi. Ve artı aynı zamanda herkes söyleyeyim bakın caddede Nişantaşı'da sevgili dostlarım. Siz bir tane olur. Problem değil. Yani size için demiyorum. O tercih hocam. Zorladığı bir adama çocuk yaptıramazsın değil mi?
1: Tamam.
0: Ve özellikle çok çağdaş ve laik olan toplumlar için. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bana şimdi bana kızmayın sakın.
1: Tamam.
0: Yani bu da böyle söylenmez. Ben söylerim. Yapmayız kardeşim. Ben toplumu, geleceği, bu milleti, toprakları hep bunları bir mukaddesat olarak görebilen değil mi? Ben aynı zamanda ümmetimin çokluğundan öteki dünyada yani ahiretten bahsediyorum. İftar edecek olan bir peygamber inanıyorum.
1: Peygamberimiz var. Evet.
0: Biz Müslümanız elhamdülillah. Böyle düşünenlere sesleniyorum. Bakın giderim şöyle olacak. Bunu eğitebilecek diye korkmayın. Her çocuk kendi sıkıyla geliyor. Gelir.
1: Evet.
0: Korkmayın. Korkacak bir şey yok. Ve bu daha kıymetli bir şey. Ya istiyorsan ki çocuğun tek başına bir yerlerde yaşamasın bu topraklarda. Aynı köyü de bilsin. Dedenin mezarına gidebilsin. Dedenin mezarında bir Fatiha okuyabilsin. Bak bu çok kıymetli bir şey.
1: Evet.
0: Öyle nesiller yetiştirin ve çoğalın. Öyle geçim söylemiyorum. Çağdaş,
1: peki,
0: eğitim.
1: Şimdi bir çocuk sen, dedin ya bu kardeşsiz, bir daha gelin o habere. Kardeşsiz toplum uyarısı. Kardeşsiz bir topluma doğru gidiyoruz uyarısı. Planlı, programlı bir planın artık deşifre olduğu anlamına mı geliyor? Diyeceksin ki yok, çok komplo teorisi üretme. Evet, ben de sana zaman zaman dediğim gibi diyeceğim, evet, ki paranoyak olduğum, takip edilmediğim anlamına gelmiyor.
0: Evet.
1: Şimdi bu toplumdaki doğurganlığın azalıyor olması, Hikmet Bey'in az önce bahsettiği,

0: özüne itimat edilen uzmanının bu noktadaki uyarılarını ekranlarımıza taşıdık. Dün de bir operasyonun haberi geldi. Operasyon şuydu efendim. LGBT diyelim yine ama bildiğiniz homoseksüellik. Homoseksüelliğin aslında ne büyük bir fon mekanizmasıyla yürütüldüğünü MASAK raporları ortaya koydu. Dünkü operasyonda önemli bir operasyon. En azından ne diyorduk biz ona abi? Ailem güvende operasyonu. İşte o ailem güvende operasyonu neticesinde 100'e yakın gözaltından bahsediliyor. 3,5 milyon dolara yakın fon aktarılmış. Yurt dışı kaynaklı fonlar. Nereden biliyoruz? Ruşen Çakır ve sosyal medya ekibinin daha önce itiraf etmek zorunda kaldıkları. Nereye aktarıyormuş bu yurt dışı fonları? Bir, muhalif medyaya, medya organlarına aktarıyormuş. İki, homoseksüel ortamlara, derneklere aktarıyormuş. Buna iki itiraz gelmiş. Biri Avrupa Parlamentosu'ndan, yani fonu aktarandan. İkincisi de Yeni Parti'den. Ya ama bu, Ali Mahir başarır değil bu sefer.
1: Bu sefer
0: Ali Mahir başarır değil.
1: Aslında bir faşizmin dayatmanın sonucudur bu. Yani mesela bize pandemide bütün dünya kimse ağzını açamadı. Açtırmadılar. Açamadık. Ben burada itiraz ettim. Kayıtlar duruyordur orada. Gülen de biliyor. Ondan sonra bu söyledi bir itiraf. Ben de aşı olmayacağım. Biz birkaç kişiydik böyle. Direnç gösterdik. Zorla bana aşı yaptıramazsın dedim. Bu bilimsel falan filan dedi. Ama şöyle bir şey var. Dünya Sağlık Örgütü. Başta olmak üzere. Hani WHO var ya, World Health Organization bilmem ne. Dünya bilmem ne örgütü. Dünya ya, işin en kötü tarafı dünya demokrasi satıyorlar ya. Dünya beşten büyüktür lafı, o yüzden çok kıymetli Sayın Erdoğan. Dünya tarafından işte medeniyet ihraç ediyor, demokrasi ihraç ediyor Amerika ve diyor ki alın size demokrasi, alın medeniyet, alın İsrail, alın katliam, alın tırnak içerisinde çağdaş soykırım. Son hali bu. 5-0. Yeni nesil bu. Çağdaş soykırım. Fırınla uğraşmak yok. Direkt gaz atıyorsun, yok ediyorsun. Altı atıyorsun, bitiyor. Oraya sonra beach yapıyorsun Gazze'yi. Bu çağdaş soykırım. Tek tek kampa da ihtiyaç yok. Olduğu yere kamp yapıyorsun. Masrafsız. Şimdi bu alçaklar bunu Batı böyle. Bunlar gene o Siyonist sermaye gene devrede. Bakın burada bu komplo teorisi değil. Bunu ispatlanacak olan birçok şey de vardır. Bunların bir tanesi de bu. LGBT. Ulan inanamıyorum ya. Biz burada ciyak ciyak bağırdık. Murat Bey'le biz program yaparken çekti. Çok itiraz ettim. Çok fazla tepki gördük. Ya o bazı televizyon kanalları bu programın tekrarında söylediklerimi alıntılayıp aleyhime propaganda yaptılar benim. Bunu yaptılar yani.
0: Evet.
1: Dedim bu sapkınlık ya. Bunu neye kabul edin? Bana bunu kabul ettiremezsiniz yani. Çağdaşlık işte bilmem ne. İstanbul ne sözleşmesi lan? Ya hangi sözleşme? Bir defa ben cinsiyetçiyim size göre. Bir daha söyleyeyim, iş adamıdır, dünyada böyledir, businessmandır. Bana bunlara gelmiyor, kadın adamdır. Çocukların da, arkadaş değilim ben çocuğumla, ben o babasıyım. Ben tavırımı ortaya koydukça abi, dünyadan sana medeniyet şeyi geliyor. Yani Batı bize
0: verecek ya. Abicim fonlamışlar, bak, şakır bak, şakır bak, fonlamışlar ya. Dedik,
1: bak bir şey söyleyeceğim, öteki de fonlanıyordu. İlaçlarda fonlanır. Bir daha söyleyeyim. İlaçlarda fonlanır. Sapkınlıklar fonlanır.
0: Evet.
1: Niye abi? Sana dünya bir şey dayatır. Sen aşıya karşı koyamazsın, dayatır. Ülken bile ağzını açamaz, dayatır. LGBT dayatırlar. Bunu yıllar boyunca Alman vakıfları üzerinden Türkiye'de yaptılar mı? Ya biraz önce sen efendim bir çocuktan bahsettik. Sayın Bakan'ın da çok haklı bir şekilde. İçim kan ağlıyor aslında bakarsan. Ya benim çocuğum yalnız mı kalacak diyorum mesela. Hadi bizi geç. Bu gidişle 50 sene sonra Türk yok. Türkiye yok. Böyle giderse eğer. Nasıl ya? Oğlum manyak, hesap kitap ortada yok işte. Türkiye nüfusu 170'i 65 üzeri oluyor. Kim kime bakacak? Peki bu bir gerçek lan, rakam. Bilimsel bir şey. Peki niye peki bu değiştiremiyorsunuz gerçek şeyleri, bu rakamları? Sizi engelleyen ne? 1980'de hatırlamıyor musun abi? Filmi bile vardır. Seyret o Var Yemez Kemal Sunal'ın filmi de vardır. Neydi? Doğum konu değil, aile planlaması. Aile planlaması.
0: Evet.
1: Neymiş efendim? Ya televizyon kamu spotu, kamu. Hani şey gibi vardı ya, bir alışveriş bir fiş.
0: Şu Koç grubunun sponsor olduğu şeyden bahsediyorsun.
1: Sen ne gerek var sen LGBT'ci fonlanmaya? İçimizde top çok.
0: Koç grubu bütün maliyeti karşılayarak bu kampanyaya destek vermiştir.
1: Kimin

0: Kampanyası bilmiyorum ama bu bir devlet politikası haline gelmişti ve inanılmaz şeyler yaşadık biz. Bak bir daha söylüyorum, aynı delikten bir defa daha geçmememiz lazım.
1: Doğru.
0: Isırılmamamız lazım, bir daha söylüyorum. Sana bunu dayattılar, bu dayattılar. Millet de hiç de inanıyordu ya. Reklamı yapılıyordu. Ya aileler ziyarete gidildi, hatırlıyorum. Ailelerin, o zaman biz Selam Çeşme'de oturuyorduk. Bu elde kağıtlarla falan aile planması diye. Çank Çin olmuşuz biz, 1 milyar olmuşuz da. Şimdi hocam, bu adamlar bu işlere, çünkü küresel sermaye bizim ülkelerle uğraşır. Şimdi kafayı kaldıran bir ülke, Türkler tehlikeli.
1: Doğru.
0: Osmanlı bakiyesi adam, bunlar büyürse bak başımıza geldi, gördük. Doğru. Bizim önce tezgahımızı bozdular.
1: Doğru.
0: Hele biraz da çoğalırlarsa, biraz da gençleşirlerse dev uyandı. Ondan sonra Aşil Kalkanı da yetmez. Ya. Değil mi? Sen bir bakın. Hadi Türkiye'de bakalım. Kalkanı, bakalım hepinize yetiyor o zaman. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Ne diyor? Abi, bak Aşil artık... Kalkanı diyor. Bitti mi hocam?
1: Bitti.
0: Heh, tamam, neyse.
1: Hey. Füzeler bizde, düğme İsrail'de diyor.
0: İyi olmuş.
1: Daha hayırlısı. Vaktimiz kalmadı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Üsküdar Belediye Meclis üyesi Hüseyin Kazan'ın açıklamalarını bir göz atmanızı tavsiye edeceğim. Çok çarpıcı şeyler söylüyor. Çok eleştirilmişti yeni partinin il başkanı. Hani şu savcılara savcı tehdit etti falan diyen bir il başkanı var ya yeni partinin. Ondan sonra da bir dakika kim tehdit etti gel dediklerini ama ben öyle duydum diyen. İşte o il başkanının hedefindeki isimlerden biriydi. Oğlunun cezaevinden çıkışı vaat edildi falan. Diyor ki oğlum cezaevinden çıktığında daha Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevdeydi. Hayırlı olsun diye aradı beni diyor. Yani bir şeyleri karıştırıyor galiba bu il başkanı dedi. Çok çarpıcı bir açıklama. Sosyal medyada bulabilirsiniz. Tekrar ediyorum. AK Parti'ye geçen Üsküdar Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Kazan'ın röportajlarına bir göz atın derim. Ve günün manşetini noktalarım.
0: Noktada bir cümle sadece. Bak, Türkiye'de özgürlük yok diyorsun. Şu hale baksana. Şunu Rusya'da yapamazsın. Bu ne komik. LGBT bilmez. Zat suçlar kriminalize edilemez. Nefret mesaisi diye koymuş barala. Nefret mesaisi. Yani Türkiye'de sen buna karşı olduğun zaman, yani ailem, çoluk çocuğum, anne, baba, kadın, erkek dediğin zaman bunu Cumhuriyet, Çağdaş, Layıklık adına al. Adına dinsiz, donsuzlar almışlar bunu propaganda yapıp. Bak Türkiye burası. Müslüman bir ülke. Yapabiliyorlar. Ve diyor ki özgürlük
1: yok. Yok diyor.
0: Senin özgürlüğünü de
1: buradaki analizi de seyircilerimize ve dinleyicilerimize bırakalım. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda olunca dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
6: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını,

0: emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
4: Masada ne var, hoş geldiniz.
3: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20'de 24'te.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
7: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Daha önce bir ikinci dalga operasyon yapılmıştı biliyorsunuz. Yeni gözaltılar yaşanmıştı. Hatta 4 kişi tutuklanmıştı. Ama bununla da kalınmamıştı. Ölümüne dair sırların ortaya çıkarılması için Fethi Kabir kararı verilmişti. Ve Kaşif Kozinoğlu için bu Fethi Kabir kararından sonra uygulanan işlemlerden sonra yeni bir gelişme yaşandı. O da Kurtlar Vadisi'ne dair. Kurtlar Vadisi bir dönemin en popüler dizilerinden biriydi. Hatırlayın o günleri. Onun yayınlandığı günde saatte sokakta insan olmazdı. İşte o dizinin 3 senaristi ifadeye çağrıldı. Peki neden? Dizinin Kaşif Kozinoğlu'yla nasıl bir ilgisi olabilir? Nasıl bir şüphe oluştu ki ifadeye çağrıldılar? Hemen Ada Kahriman'a dönelim, soralım. Bir de 3 senarist ifadeye geldi mi onun da cevabını alalım. Ada Kahriman merhaba. Şimdi o dönemi, o diziyi bilmeyenler, izlemeyenler. Gerçi o dönem için yani Türkiye'de sokakta insan olmuyordu o dizinin yayınlandığı günde saatte. Öyle ciddi bir izlenme oranı vardı. Ama geldiğimiz bu noktada şimdi bu ölümle alakalı olarak neden gözler Kurtlar Vadisi dizisine çevrildi? Neden o dizinin 3 senaristi ifadeye çağrılıyor? Bir de buna ilave geldiler mi ifadeye?
1: Helin Aslan, şöyle ki henüz ifadeye gelmediler. Tabii burada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor buradaki soruşturma. Bu bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye gelecek 3 senaristin saat 14 gibi adliyeye gelmesi bekleniyor. Silivri Adliyesi'ne gelmesi bekleniyor. Tabii bu kapsamda baktığımızda kimler ifadeye çağrıldı? Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 3 senaristinden bahsediyoruz. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve bununla birlikte Cüneyt Aysan. Aysan isimli 3 senarist. 3 senarist burada saat 14'te Silivri Adliyesi'ne gelerek bilgi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. Kendilerinin tabi burada soruşturma bir başsavcı vekili tarafından yürütülüyor. Başsavcı vekili tarafından. Şimdi aslında iki bölüm işaret ediliyor burada. İlk bölüm 10 Kasım 2011 tarihinde.
0: Peki şimdi Ada'dan sözü alalım. Yapabilirsek bağlantıyı tekrar deneriz. Biraz bağlantıda sıkıntı var. Şimdilik bir kenara alalım, arkadaşlarımız bir denesinler. Ama Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir başka soruşturma var. O soruşturmaya da bakalım. Şimdi o soruşturma kapsamında da sosyal medya platformlarında borsa işlemlerine ilişkin yapılan paylaşımlar mercek altına alındı. 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.
2: Manipülatif borsa paylaşımı.

0: Işımlarına soruşturma açıldı. 6 şüpheli gözaltına alındı. 11 sosyal medya hesabı ise mercek altına girdi. Soruşturma sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla sanal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten hesap sahiplerine yönelik. Konuya ilişkin açıklama Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geldi. Soruşturmanın ilk aşamasında 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi. Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımların borsa işlemleri konusunda halkı yanıltıcı nitelikte olup olmadığı soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Soruşturma yalnızca gözaltı talimatı verilen şüphelilerle sınırlı tutulmadı. Açıklamaya göre 11 sosyal medya hesabının sahibinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar da kolluk birimleri tarafından sürdürülüyor. Kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu hesap sahipleri hakkında da soruşturma kapsamında gerekli adımların atılması bekleniyor.
1: Şimdi Ankara'ya bir gidelim Bakırköy'den. Sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin eylemlerini özendirici ve propaganda niteliğinde paylaşım yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. O operasyonda 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hemen detaylarını verelim size. TikTok, Instagram ve Facebook gibi platformlar üzerinden yapılan paylaşımlar mercek altına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada kamuoyunda yeni nesil suç örgütleri olarak bilinen yapılanmalara irtibatlı olduğu ve bu örgütlerin eylem tiplerine uygun propaganda yaptığı değerlendirilen 114 kişi tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 74'ü gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Aramalarda 9 tabanca, tabancalara ait şarjörler, 3 pompalı tüfek, 2 sallama tabir edilen kesici alet ve 45 uyuşturucu hap ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor. Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batmıştı biliyorsunuz Tuğberk İmamoğlu gemisi. O mürettebatına hala ulaşılabilmiş değil. O mürettebatı arama ve kurtarma çalışmaları 12. gününde de devam ediyor. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler kaza sahasında havadan ve denizden koordineli arama tarama faaliyetleri yapıyor. Kayıp yakınları Silivri'deki sahilde kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda oluşturulan kriz merkezinde bekliyor. Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada Alsu isimli ticari gemiyle Tuğberk İmamoğlu adlı gemi çarpışmış, kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu batmıştı. Kazanın 4. gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı sualtı aracı desteğiyle enkazın yeri tespit edilmiş, bu bölgede dalışla tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı. Az önce Ada Kahriman'la yaptığımız bağlantıda sorun yaşanmıştı. Tam sorumuzun yanıtını net bir şekilde alamadık Ada'dan. O yüzden Ada yeniden karşımızda. Belki ekranları başına veya radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz vardır. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümü, şüpheli ölümüne dair Kurtlar Vadisi'nin 3 senaristi ifadeye çağrıldı. Neden dizi senaristleri ifadeye çağrıldı? Nasıl bir ilişki kuruldu? Hemen biz bir kez daha Ada'ya dönelim. Bu sorunun yanıtını alalım ve tabii geldiler mi ifadeye öğrenelim. Ada, seni dinliyoruz.
2: Helenas'tan aldığımız bilgiye göre henüz adliyeye gelmedi bu üç isim. Peki hangi bölümler işaret ediliyordu? Buradan devam edelim. Şimdi Kurtlar Vadisi Su dizisinde iki bölüm var. İki bölüm işaret edildi. Bu bölümlerden bir tanesi 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanıyor. 136. bölümden bahsediyoruz. Burada Kazım Kaşifoğlu isimli bir karakter var. Bu karakter bir hücrede tutuluyor. Daha sonra burada Polat Alemdar isimli bir karakter tarafından Yaşar Ağa karakterine hediye olarak teslim ediliyor. Yaşar Ağa tarafından

0: Bu kişi yani Kazım Kaşifoğlu isimli karakter darp ediliyor. Daha sonra dizide bir karakter var. İlhan isimli bir karakter. İlhan isimli karakter ise Kaşifoğlu isimli, Kazım Kaşifoğlu isimli karaktere burada Kaşifoğlu, Azrail'im benim, seni ben öldüreceğim şeklinde tehditler savrulduğu görülüyor. Zaten bu dizinin, bu bölümünün yayınlanmasının ardından yani 2 gün sonra burada 12 Kasım 2011 tarihinde burada ki aslında MİT personeli yani eski MİT personeli, MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun burada hayatını kaybettiğini görüyoruz. Daha sonra zaten ikinci bölüme baktığımızda bu da 139. bölüm. Bu bölüm de Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden sonra yayınlanan bir bölüm. 8 Aralık 2011 tarihinde yayınlanan bir bölüm. Burada Kaşifoğlu karakterinin spor yaptığını, daha sonra yüksek nabzının olduğunu, daha sonra duş aldığını, bununla birlikte Kara isimli karakter tarafından şırıngayla burada koluna hava enjekte edildiği, daha sonra da öldürüldüğü belirtiliyor. İşte bu bölüm, iki bölüm kapsamında buradaki 3 senarist, Raci Şaşmaz, burada Bahadır Özdener ve aynı zamanda Cüneyt Aysan isimli 3 senarist Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından burada bilgi sahibi sıfatıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermek üzere çağrıldı. Şimdi burada tabii baktığımızda, soruşturma kapsamında baktığımızda 2 operasyon düzenlenmişti hatırlayacağınız üzere. İlk operasyon kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti ve burada 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bir şüpheli bu operasyon kapsamında tutuklanmıştı. O dönemde cezaevinde görevli olan bir jandarma er. Diğer bir yandan 7 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. 2 şüpheli ise savcılıktan direkt olarak serbest bırakılmıştı. İkinci dalga operasyon da düzenlenmişti hatırlayacağınız üzere. 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Tabii burada bir doktorun, bir muhabirin, bir kameramanın, aynı zamanda sağlık personellerinin gözaltına alındığını görmüştük. Bu operasyon kapsamında da gözaltına alınan, daha sonra adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 3 şüpheli ise tutuklanmıştı. Yani soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklu sayısı 4. Tabii şundan da bahsedelim. Hatırlayacağınız üzere cumartesi günü bir fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti Kaşif Kozinoğlu'nun mezarında. Çeşitli örnekler alınmıştı. Tabii bazı tespitler de vardı. Burada Kaşif Kozinoğlu'nun mezarında kemikler dışında vücut bütünlüğünü koruduğu, aynı zamanda burada kefenin çürümediği ve bazı dokularında zaten burada bozulmadığı da tespit edilmişti. Tabii bu kapsamda alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada bazı incelemeler yapılacak. Burada işte Kaşif Kozinoğlu herhangi bir dış müdahaleyle mi öldürüldü? Yoksa burada da kesinlikle tamamen doğal bir ölüm mü yaşandı? Yani kalp krizi olduğu söylenmişti. Bunun yanında eğer işte burada ilaç verilmişse ya da bir zehirlenme varsa bununla ilgili araştırmalar yapılacaktır. Toplamda 3 senarist bilgi sahibi sıfatıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çağrıldı. Bir başsavcı vekili alacak bu kişilerin ifadelerini. Saat 14'te de Silivri Adliyesi'ne bu 3 senaristin gelmesi bekleniyor Helin Aslan.
1: Ada, teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Ada'dan sözü alalım. Şimdi yeni eğitim öğretim yılı, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları yeni eğitim öğretim yılında düğmeye bastılar. Başta okul çevreleri olmak üzere öğrencileri tehdit eden sokak çetelerine yönelik operasyonlar düzenlendi.
2: Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Öğrencilerin güvenliği için de harekete geçildi. Ülke genelinde sokaklar güvende operasyonu başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 14 Eylül yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldığını açıkladı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğünü belirtti. Bu kapsamda jandarma ve polis ekiplerince 148 eş zamanlı operasyon yapıldı. 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Müzik. Bakan Gürlek, suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamak

0: yapmakla sınırlı değildir. Hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını ve lojistik imkanlarını ortadan kaldırmaktır dedi. Sokakların suç örgütlerine bırakılmayacağını dile getirdi.
1: Yeni eğitim öğretim yılı başladı dedik. Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan da Diyarbakır'da öğrencilerle bir araya geldi. Başarı dileklerini iletti. Hemen biz şimdi detayları alalım. Sözü Türk Medya Diyarbakır temsilcimiz Şeymus Çakan'a verelim. Çünkü Şeymus Çakan'a da röportaj verdi terörsüz Türkiye sürecine dair Bilal Erdoğan. Peki neler söyledi, bir bakalım.
2: Bilal Erdoğan bugün Diyarbakır'da eğitim öğretimin başlamasının ilk gününde bugün okulları ziyaret gerçekleşti ve bu ziyaret edilen okullarda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Bilal Erdoğan şu an sınıfa girdi ve çocukları selamladı ve bugün tabii kente geldi. Yeni öğretim yılının ders dolayısıyla öğrencilere de başarılar diledi. Diyarbakır'da eğitim öğretim yılının başlamasıyla nedeniyle okullarda ziyaretlerde bulunan Bilal Erdoğan öğrencilerle yakından ilgilendi. Okul içerisinde öğrencilerle sohbet eden Erdoğan onların yeni yılına da ilişkin heyecanlarına da ortak olmuş oldu. Ve bugün tabii Bilal Erdoğan şu an burada ve şu an öğrenciyle sohbet ediyor. Ve bu yapılacak olan sohbetten sonra da tabii özellikle tabii terörist Türkiye sürecinde böylesi programların önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Ve bu konuda da şimdi ben muhabbetten sonra da mikrofonu uzatacağım kendisine. Hemen şimdi efendim hoş geldiniz Diyarbakır'a.
3: Hoş bulduk.
2: Bugün eğitim öğretiminin ilk günü.
3: İlk günü
2: ve
3: evet.
2: O heyecanı, öğrencilerle olan heyecanı siz de paylaşıyorsunuz. Neler söylersiniz?
3: Yani ben de 15 yıldır eğitim faaliyetlerinin içinde olduğum için okulun ilk günü her zaman bizim için farklı bir heyecan. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin heyecanı, yeniden sıralara, sınıflara dönmenin heyecanı. Bugün Türkiye Gönül Teşekkürler Vakfı olarak ülkemizin kardeşlik atmosferini de güçlendirmesine vesile olması dileğiyle üyelerimizle birlikte, üye kuruluşlarımızın yöneticileriyle birlikte okulların ilk gününde Diyarbakır'da olalım istedik. Burada devam eden süreçlerin, kardeşliğimizin, birliğimizin bu çocuklarımızın geleceği için önemli olduğuna aslında vurgu yapmış olmak istedik. İhtiyarların aralarındaki efendim husumetler çocukların geleceğini lekelemesin, onlara yük olmasın. Onun için şöyle bu çocuklarımız nasıl potansiyellerini gerçekleştirebilirler, nasıl daha güçlü müreffeh Türkiye'nin güçlü birer parçası olurlar, artık buna odaklanmanın zamanı diye düşünüyoruz. Çocuklarımız da bugün gerçekten çok heyecanlılar sınıflarına döndükleri için. Sizleri de takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.
2: Efendim terörsüz Türkiye sürecinin aslında çocuklar için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuda neler söylersiniz?
3: Yani burası bakın 1400 yıl yaklaşık önce İslam toprağı olmuş. Hazreti Ömer zamanından beri birliğin yaşandığı bir yer. Kısa bir dönem aslında 1400 yılın içinde baktığınız zaman bazı sorunlar yaşanmış. Bunlar da bölgede olan olayları düşündüğümüz zaman bizi zayıflatmak isteyen belli odakların içimize yerleştirdiği nifak tohumları. Artık onları da herkes daha net gördüğü için biz dışarıdan etkilerle ülkemizin huzurunun kaçırılmasına, zayıflatılmasına izin vermeyeceğiz. 1000 yılı aşkın olduğu gibi yine kardeş olacağız. Alparslan'ın arkasında beraber durduğumuz gibi, Selahattin Eyyubi'nin arkasında beraber durduğumuz gibi, Çanakkale'de beraber durduğumuz gibi bir 1000 yıl daha kardeşlik hukukunu güçlendirerek beraber aydınlık, müreffeh yarınlara yürüyeceğiz. Yani bu kararlılığı inşallah bugün Diyarbakır'dan bütün dünyaya haykırmaya çalışacağız.
2: Teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
2: Evet, Bilal Erdoğan bugün Diyarbakır'da ve eğitim öğretimin ilk günü o heyecanı öğrencilerle paylaştı. Ve tabii bugün gün içerisinde Bilal Erdoğan'ın başka programları da olacak. Ama biz şu an eğitim öğretim yılı nedeniyle Bilal Erdoğan'ın okullarda yapmış olduğu o öğrencilerle o birlikteliğini ekranlara taşıdık diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'yi ziyaret etti. Mevkidaşıyla bir araya geldi Esat Hasan Şeybani ile. Suriye'de istikrarın sağlanmasına destek mesajları verdi Bakan Fidan. Uyarısı

0: vardı. Uyarısı İsrail'e ilişkindi. İsrail tehlikesine vurgu yaptı. Bir de Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakında Suriye'yi ziyaret edeceğini söylüyor bakan.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye gitti. Başkent Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ilk olarak mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında İsrail'in provokasyonlarına ve işgalci politikasına dikkat çekildi.
2: 18 Ağustos'taki Ebu Zuhr Havalimanı'nın hedef alınması bütün aşamaları geçmiş ve Suriye devletinin yeni dönemindeki inşasına doğrudan bir darbe olarak görülmüştür.
3: Dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken birdenbire Suriye'nin istikrarsızlaştırması için gayret gösteren bir aktör var. O aktörün adını da biliyorsunuz, İsrail.
1: Hakan Fidan, İsrail'in tüm bölgede kan dökme politikasını benimsediğinin altını çizdi.
3: İsrail maalesef öyle bir koşullanmışlık içerisinde ki, bunu Gazze soykırımında da gördük, kan dışında başka bir politikayı varsayımsal olarak bile düşünemiyor. Bütün bir bölge tehdit ve düşmanlık dili üzerinden, saldırganlık üzerinden, varlık veya yokluk üzerinden değerlendiriliyor.
1: Bakan Fidan sözlerine YPG ve bel kemiğini oluşturduğu SDG'nin Suriye devlet sistemine entegrasyonunu desteklediklerini ifade ederek devam etti.
4: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz.
1: Fidan Suriye ile gelişen işbirliğini ele aldı. Karşılıklı yatırımlarla ilişkilerin daha da ilerleyeceğinin altını çizdi.
4: Kardeşim de ifade etti. Suriye-Türkiye ilişkileri son 2 yıldır inanılmaz bir şekilde ivme kazanmış durumda. Çünkü yeni özgür Suriye kurulduktan sonra Aralık 2024'ten itibaren gerçekten Suriye sadece Türkiye ile ilişkilerinde değil, adeta dünya ile ilişkilerinde bir yeni başlangıç yapmak zorunda kaldı.
1: Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini ifade etti.
4: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de bu ziyaretimde kendisinin ziyareti öncesindeki Yüksek Planlama Grubu'nun yapabileceği çalışmaları gözden geçirdik.
1: Bakan Fidan temasları kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Çağrı tarafından da kabul edildi. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu. Fidan Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'la da görüştü.
0: Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti Avrupalı bir heyet. Dönüşte büyük tehlike atlattılar. Rusya, heyetin seyahat ettiği trenin güzergahında yakın bir noktayı vurdu. Heyette İngiltere eski başbakanı Boris Johnson'la İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'dan üst düzey güvenlik yetkilileri vardı. İsveç'in eski başbakanı Carl Bildt de aralarındaydı. Polonya'dan trenle Kiev'e gitmişlerdi. Burada bir güvenlik konferansına katıldılar ve aynı yolla dönüşe geçtiler. Rusya'ya ait İHA, Polonya sınırına 2 kilometre mesafede aynı hat üzerinde seyreden Kiev-Varşova treninin lokomotifini vurdu. Avrupalı heyeti taşıyan tren kısa süre önce oradan geçmişti. Sabah saat 5 sıralarında alarm verildi. Heyetin treni durdu. Tren kısmen tahliye edildi. Diğer tren de saldırı önceden fark edilerek durduruldu ve tahliye edildi. Bu nedenle ölen ya da yaralanan olmadı. Heyetten de kimse zarar görmedi. Güvenlik kontrolünün ardından Avrupalı heyet yola devam etti. Saldırı sırasında Polonya'da da sirenler çaldı. Önlem amacıyla savaş uçakları havalandı. Polonya, Avrupa Birliği ve NATO üyesi. Ukrayna Dışişleri Bakanı da buna vurgu yaptı. Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlar çağrısında bulundu. Savaş nedeniyle Ukrayna'da hava sahası sivil uçuşlara kapalı. Ülkeye gelen tüm yabancı diplomatik heyetler seyahatlerini demir yolu hattı üzerinden gerçekleştiriyor. Yok. Şimdi bir de Yemen'e bakalım. Yemen'de İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasında çatışmalar devam ediyor. Saldırılar sonucunda Suudi Arabistan'ın boru hattını kapatması dünya ekonomisini

0: ciddi bir biçimde etkilerken gözler bugün Umman'da İran'la Körfez ülkelerinin bir araya geleceği toplantıya çevrildi.
1: Dünyanın boğazı düğümlendi. Orta Doğu, İran'daki savaşın etkilerinin çok daha derinden hissedilebileceği yeni bir dönemece giriyor. Hürmüz'ün ardından Bab-ül-Mendeb boğazı da kilitlendi. Gözler Umman'da Körfez ülkeleri ve İran arasında yapılacak toplantıya çevrildi. Umman'da İran'la Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan 8 ülkenin katılımıyla Balkanlar düzeyinde bölgesel toplantı yapılacak. Diğer bölgesel konuların yanı sıra Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri için güvenli rotaların belirlenmesi bekleniyor. İran-Umman arasındaki görüşmelerin sonuçları da ele alınacak. Müzakerelere dair paylaşılan detaylara göre İran ve Umman, Körfez ülkelerinin desteğini arkalarına alıyor ve ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasını kaldırmasını sağlamaya çalışıyor. Toplantıda Bab-ül-Mendeb Boğazı ve Husilerin durumuyla ilgili de görüşmeler yapılacağı tahmin ediliyor. Önceki gün İran destekli Husilerin Yemen'in bazı bölgeleri kontrol altına almasıyla bölgede yaşanan kriz boyut değiştirdi. Husiler fiili anlamda Bab-ül-Mendeb Boğazı'nda kontrolü sağladı. Bu durumun İran için önemli bir koz olacağı belirtiliyor. Mevcut durum nedeniyle hem Hürmüz hem de Bab-ül-Mendeb boğazından geçişler tıkanmış durumda. Üstüne üstlük önceki gün Suudi Arabistan petrolü de saldırıya uğradı. Bugüne dek daha güvenli olan Kızıldeniz rotasına taşıyan Doğu-Batı petrol hattının da saldırıya uğramasıyla dengeler tamamen değişti. Suudi Arabistan'ın saldırı nedeniyle boru hattını kapatmasının dünya ekonomisini ciddi biçimde etkileyeceği ifade ediliyor. Boru hattı küresel petrol arzının %4 ila 5'ini taşıyordu. Hat, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı bypass etmesine yardımcı olmuştu. Boru hattı sistemindeki hasarın onarılmasının ne kadar süreceği henüz belirsiz. Yemen'de İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Hükümet güçlerinin Marib'in batısında Husilerin geniş çaplı saldırısını engellediği belirtildi. El Mudarebe ve Ras el Arab bölgelerinde askeri mevzileri Husiler tarafından düzenlenen saldırının ise püskürtüldüğü belirtildi. Öte yandan Husiler Hudeyde ilinden güneydeki Aden kentine doğru göç eden bir aileye ateş açtı. Saldırıda hayatını kaybedenler oldu. Şiddetlenen çatışmalar nedeniyle binlerce ailenin yerinden edildiği belirtiliyor.

Sivas'a gideceğiz şimdi. Sivas'ın Divriği ilçesinde bir bebek kayboldu. 11 aylık Büşra bebek. Ve Büşra'nın kaybolmasından sonra 5 zanlı, 5 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında baba da var. Peki neden baba gözaltına alındı? Kaybolan onun kızı, onun bebeği annenin iddiaları sebebiyle. Anne diyor ki eşim kızımı aldı başka birine sattı. Gündüren köyünde hayvancılıkla uğraşan anne Elif Balıkçı 10 Eylül'de bebeğini yaşadıkları çadırda bulamadı. Durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. AFAD, komando ve jandarma ekipleri kayıp bebek için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken annenin ifadesi alındı. Annenin ifadesinde korkunç bir iddia var. Öyle ki bebeğin babası tarafından para karşılığında başka bir kişiye verildiğini söyledi. Anne ayrıca bölgeye beyaz renkli bir aracın geldiğini, araçtan inen iki kişiden birinin çadıra girerek çocuğu alıp gittiğini itiraf etti. Anne Elif Balıkçı kayıp iddiasının tamamen bir kurgudan ibaret olduğunu dile getirdi. Baba Yusuf Balıkçı ise olay günü akşam saatlerinde Büşra'nın yemeğini yediğini, kendisiyle oyunlar oynadığını ve daha sonra uyuduğunu söyledi. İfadeler üzerine baba dahil 5 şüpheli gözaltına alındı. Arama ve tarama faaliyetlerinde ise Büşra bebeğin elbiseleri çadırın 2 kilometre uzağında kanlı ve yırtılmış bir şekilde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İstanbul maalesef ki pahalı bir şehir. Tabii kirada oturuyorsanız hayat daha da zor oluyor. Malum kira fiyatları İstanbul'da bir süredir yüksek. Ama bu noktada devlet elini taşın altına koydu ve İstanbul'da kirada olan vatandaşlar için kiralık sosyal konut projesi başlattı. Ve bugün başvurular başlıyor. İstanbul'da 15 bin konut ilk kez uygulanacak sistemle devlet tarafından kiraya verilecek.

0: başvurular bugün E-Devlet üzerinden başlıyor. Vatandaştan başvuru ücreti alınmayacak. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak. İlk etaptaki 1071 konutun teslimi ise Ekim'de yapılacak. İstanbul dışında ikamet eden vatandaşlar projeye başvuramayacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek. Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması şartı aranacak. İstanbul'da Züccaciye Fuarı düzenlendi. İlgi de bir hayli yoğundu. 7'den 70'e birçok mutfak ürünü sergilendi. Hem sağlık hem de ekonomik açıdan avantajlı ürünler fuarda yer aldı.
1: Tencere, tava, bıçak, kaşık ve daha niceleri. Mutfağın en çok kullanılan eşyaları teknolojiyle bezendi. Ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Züccaciye Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. Hem profesyonel mutfakların hem evlerin ihtiyaç duyduğu birçok ürün sergilendi. En çok dikkat çekense çizilmez tava ve tencereleri oldu. Fuara gelen ziyaretçiler de ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu. Üreticilerin vatandaşlara bir çağrısı da vardı.
2: Kesinlikle merdiven altında üretilen firmalardan ürün almayın, markalardan ürün almayın. Çünkü onlar üretim sürecindeki gereklilikleri yerine getirmiyorlar. Böylece sağlığınıza zarar veriyorlar.
0: Bu saat dilimine noktayı koyalım moderatörde. 24'te yayın Elif Akkaya Kuter'in sunumuyla ekonomideki gelişmelerle devam edecek ama saat başında 13'te moderatörde yine birlikte olacağız.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle,
2: Otobit'te. Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Yeniden merhaba, saatler 12.35, haftanın ilk işlem gününde kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Geride bıraktığımız hafta kendi Merkez Bankamızın faiz kararı vardı. Bu hafta da gözler Fed'in faiz kararında, az sonra konuşacağız. Hem konuğumuzla hem de detaylara aktaracağız. SPK'nın fiili dolaşımdaki pay oranlarının hesaplanmasına ilişkin düzenlemesinin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören 247 şirketin halka açıklık oranı bir günde geriledi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Eylül'de yayımladığı ilke kararlarının ardından Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin halka açıklık oranlarında önemli değişiklikler yaşandı. Merkezi Kayıt Kuruluşu, şirketlerin halka açıklık oranlarını yeni düzenlemelere göre hesaplayarak 14 Eylül itibariyle yayımlamaya başladı. MKK verilerinden yapılan hesaplamalara göre bir günde 247 şirketin fiili dolaşım oranı geriledi. SPK'nın 8 Eylül 2026 tarihli ve 2026-57 sayılı bülteninde yayımlanan kararla borsada işlem gören şirketlerde pay ve oy haklarına ilişkin bildirimlerin kapsamı yeniden belirlenirken fiili dolaşımdaki pay oranlarının hesaplanmasına ilişkin de değişiklik yapılmıştı. Yayımlanan verilere göre 343 şirketin fiili dolaşım oranı değişmezken 40 hissede ise sınırlı artış kaydedildi.

Evet, geride bıraktığımız hafta piyasalarda durum neydi? Hemen hızlıca bakalım. Borsa İstanbul 100 endeksi tarafında kazanç vardı. %3,25 kazanç sağladı geride bıraktığımız hafta. Altın tarafında petrolle arasındaki ters korelasyon yeniden devam ediyor. Petrol 107 dolara doğru yükseldi. Geride bıraktığımız hafta %8 değer kazandı. Altın tarafındaysa gram altın tarafında %0,87, Cumhuriyet altın tarafında %1'in üzerinde kayıp vardı. Dolar tarafında %0,34 artıda, avro tarafı %0,38 artıdaydı. Yatırım fonları ve emeklilik fonları tarafında da kazançlar vardı geride bıraktığımız haftada.

0: Evet, bu haftada gözler Fed'de dedik. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası yüksek seyreden enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırması yönündeki baskıyla karşı karşıya. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası yüksek seyreden enflasyonu ki geride bıraktığımız hafta enflasyon verisi açıklandı. Beklentilerin üzerinde aylık %0,4, yıllıkta %3,4 olarak gerçekleşti. Bu durum Fed Başkanı Kevin Warsh'un faizlerin düşürülmesi çağrısını sık sık yineleyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la karşı karşıya getirebilir. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nde borçlanma maliyetlerinin dünyadaki en düşük seviyede olması gerektiğini savunuyor. Olası bir faiz artışı Trump'ın Warsh'u kamuoyu önünde eleştirmesine, Fed Başkanı'nın kredibilitesinin zarar görmesine yol açabilir. Warsh, Mayıs ayında Beyaz Saray'daki yemin töreninde göreve başladığında Trump, kendi seçtiği Fed Başkanı'nı överek tamamen bağımsız hareket etmesini istemişti. Trump, Warsh'a kendi bildiğini yap ifadesini kullanmıştı ama bu hafta asıl bağımsızlık sınavı verilecek. Cuma günü açıklanan tüketici fiyatları verisinde çekirdek enflasyonun Ağustos'ta beklentilerin üzerinde hızlandığı görüldü. Bu gelişmenin ardında vadeli piyasalarda Fed'in 15-16 Eylül toplantısında faiz artırabileceği beklentisi %85'in üzerine çıktı ki önceki hafta %67 seviyesindeydi. Trump kısa süre önce para politikası gevşetilmezse ticaret savaşlarını tırmandırabileceği tehdidinde bulunurken pazar günü de Amerika Birleşik Devletleri'nde borçlanma maliyetlerinin dünyanın en düşük seviyesinde olması gerektiğini yineledi. Evet, Fed tarafında aynı zamanda beklentilerde de artış var. Goldman Sachs 25 bas puanlık bir faiz artışı bekliyor. JP Morgan Eylül ve Aralık aylarında 20'şer bas puanlık faiz artırımına gidebileceğini düşünüyor. Fed'in ve HSBC de Eylül ve Aralık'ta 25 bas puanlık bir artış bekliyor. Yani Eylül ayındaki faiz artırımıyla bu 3 kurum %3,75, %4 seviyesine çıkabileceğini düşünüyor faizin. Evet, piyasalara nasıl bir başlangıç yaptık hemen ona da bakalım. Cuma günü %0,51 artıda 14.467 puandan kapanmıştı. Haftanın ilk işlem gününe de %0,88 değer kaybederek %1'e yakın bir değer kaybıyla 14.339 puandan başladı. O seviyenin de altında %1,58 eksi de 14.237 puana geriledi Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 16.999, 500 Endeksi 17.757 puanda, Yürüyüş Endeksi de aşağı yönlü, hatta %2'ye yakın aşağı yönlü hareket var. Kur tarafına bakalım, dolar ve avro haftaya nasıl başladı? Dolar 48.63'e çıktı, avro da 56.17'den işlem görüyor. Altın tarafındaysa petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırması ve Fed'in bu haftaki toplantısında faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin tekrar güçlenmesiyle cuma üst üste 3 haftalık düşüşle %0,3 gerileyerek 4.334 dolara gerilemişti. O seviyenin de altında %1,49 eksi de uluslararası piyasalarda altının onsu 4.283 dolara geriledi. İçeride de gram altın 6.697 liradan işlem görüyor. Çeyrek altında 10.949 liraya geriledi. Petrol tarafına bakalım. Saldırılar ve arz endişeleriyle sert yükseliş oldu. %2,77 artarak 107 doların üzerinden başlamıştı. Haftaya ki yine aynı seviyelerde, haftalık bazda %8 yükseldi. Temmuz'dan bu yana ilk kez 100 doların üzerine gördü ve o seviyelerde de hareket ediyor. Bir haftadır diyebiliriz. Brent tam petrolün varil fiyatı 107,35 dolardan işlem görüyor. Son olarak faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 39,89, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra hemen konuğumuza dönelim. Tüm bu gelişmeleri değerlendirmek için altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizimle beraber. Hoş geldiniz, iyi haftalar.
1: Hoş buldum Elif Hanım, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz Fed'in faiz artıracağına ilişkin beklentilerde artış var Mehmet Ali Bey. Biraz önce aktardık. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin beklentiniz ne yönde ve bizi nasıl etkileyecek?
1: Mayıs ayında göreve başlayan Kevin Warsh özellikle ilk konuşmasında bu sene 3 defa faiz artırımı yapılabilir şeklinde böyle bunu ifade eden veya bunu çağrıştıran bir ifade kullanmıştı. Fakat sonrasında yaptığı toplantı, yani daha sonraki aylarda yaptığı toplantılarda ve yaptığı konuşmalarda biz beklenti oluşturmayacağız, ekonomik verilere bakacağız, ona göre hareket edeceğiz. ve faiz indirimleri bu kadar olmayabilir falan gibilerden ifadeler kullanmaya başladı. Şimdi gelinen noktada özellikle ben bir faiz artırımı olacak kanaatinde değilim. Büyük kuruluşlar, analistleri faiz artırımı bekliyor olsa da genele baktığınız zaman Amerika'da bir taraftan bütçe açığının yüksek olması ki zaman zaman biliyorsunuz hükümet kapanıyor bütçe açığı nedeniyle bütçe denkleşmediği için aynı zamanda borçluk yapısının çok yüksek olması bir faiz artırımının Amerika ekonomisinde bir durgunluk oluşturabileceği ihtimali söz konusu. O bakımdan ben bu toplantı için bu beklentilerin bir faiz değişikliği olmayacağı şeklinde olanlardanım. Ben bir faiz değişikliği beklemiyorum. Ama bu arada tabii diğer ülkelerden geçen hafta işte Avrupa Merkez Bankası 25 bas puanlık bir faiz artırımı gerçekleştirdi. Aynı zamanda Japonya'da da böyle bir faiz artırım beklentisi var. Bu hafta toplantısı var. Buralarda böyle ama Amerika'nın böyle bir faiz artırım lüksü olacak kanaatinde değilim.
0: Evet, tabii etkilerine de baktığımızda borsa tarafında geride bıraktığımız hafta güzel toparlanarak noktalamıştı haftayı 14.467 puandan ama gerileyerek başladı. Neleri fiyatlayacak? Tabii Fed bunlardan bir tanesi. Nasıl beklentiniz?
1: Şu anda piyasalar petrolü konuşuyor ve petrol fiyatlarının 109 dolar varile kadar Brent petrolün yükseldiği saatler olduğu geçtiğimiz gün itibariyle. Dolayısıyla bu bir tedirginlik oluşturuyor. Dünyada bir tabii petrolün yükselmesi, enflasyonun yükselmesi anlamına geliyor. Ve özellikle de Husilerin Yemen'de Suudi Arabistan petrol boru hattını bombalamasıyla beraber Orta Doğu'daki petrol sevkiyatının aksaması petrol fiyatının yükselişinde etkili oluyor. Tabii bu arada özellikle Amerika petrol fiyatının yükselmesini istememesine rağmen böyle bir süreç var. Çünkü petrol fiyatının yükselmesi bir taraftan da Rusya'nın elini güçlendiriyor. Savaş giderlerini petrol satarak karşılıyor. Böyle bir korelasyon veyahut da böyle bir ilişki söz konusu. Ama beklentiler 120 dolara kadar çıkabilir şeklinde ifadeler var. Hem bu faiz artırımı konusunda hem de petrol fiyatı konusunda özellikle büyük yatırım banka fonların yöneticileri biraz manipülatif tahminler yapılıyor gibi geliyor bana. O bakımdan petrol fiyatının da bu seviyeler oldukça yüksek. Bunun tabii bize de olumsuz yansımaları söz konusu. İşte geçtiğimiz gün benzin fiyatına zam yapıldı. Bugün de petrol motorin fiyatına zam yapılması söz konusu. Bizde de bir enflasyonun yükseliş endişesi de oluşturuyor. Ama bütün dünya bu petrol yükselişinden şu anda rahatsız. Özellikle de Avrupa'da da aynı şekilde rahatsız. Ben bir süre sonra arz cephesinin genişleyeceğini ve petrol fiyatlarının belki 120 dolar görebilir ama çok kalıcı olarak kanaatinde değilim. Tekrar 100 dolarlar veya aşağısına gelme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum.
0: Peki, umarız öyle olur ama siz de belirttiniz altınla arasında bir ters korelasyon söz konusu. Altın tarafında beklentiniz ne yönde? Hem ons hem de gram altın.
1: Evet, ons cinsinden bakacak olursak altının şu anda bu petrol fiyatının yükselmesiyle beraber özellikle vadeli piyasalarda, kontratlı işlemlerde teminatların azalmasıyla beraber en kolay şey altını satmak oluyor. Ve o nedenle altına satış geliyor. Altının genel görünümü itibariyle para birimlerine olan güvenin zayıf olması nedeniyle temelde yine merkez bankaların altın alımlarını devam ettiklerini Çin başta olmak üzere Polonya ikinci sırada olmak üzere. Aynı zamanda Amerikan tahvillerinde de satışlarla beraber faizlerin çok yükseldiğini, 10 yıllık tahvil faizlerin %4,97'leri görüyoruz ekran itibariyle şu anda. Geçtiğimiz günlerde işte 30 yıllıklarında 5,25'lerin üzerine görmüştü. Bu tabii miktar altını baskılıyor bir taraftan da ama oradan satılan tahviller daha sonra dolarla önce satıldığı için dolarda bir toparlanma oluyor ki bugünkü dolardaki toparlanma biraz faiz artırım beklentisinden biraz da bundan kaynaklanıyor. Ve daha sonra da bu dolarla altın alınmaya başladığında bu sefer dolar geriliyor, altın yükselmeye başlıyor. Kısacası 4.300 doların aşağısında kalmadığı sürece kapanış itibariyle böyle bir seviyenin altında kalmadığı sürece 4.400'e doğru bir toparlanma söz konusu olabilir altında kısa vadede. Aynı şekilde 4.400 doların seviyeleri geçilirse de yükselişin yeniden başlayacak.

0: olması ve bu nedenle büyük bir likiditenin bankada olmuş olması içeride bir likidite sıkışıklığı oluşturuyor reel sektörde. İhtiyaç karşılığı altın satışları söz konusu. Aynı zamanda işte konut almak için altın satışlarını da zaman zaman görüyoruz. Ama o konutu satanların da gelip altın aldığını görüyoruz. Dolayısıyla orada bir alım satım da dengeli bir seyir söz konusu. Burada da 6.750 TL seviyelerinden başlamıştı güne. Şimdi 6.715 TL'den işlem görüyor serbest piyasada. Burada da 6.700'ün üzerinde kaldığı sürece 6.900-7.000 TL seviyeleri kısa sürede görülebilecek seviyeler gibi görünüyor. İç piyasadaki bu dengeliğin gerekçesi likidite sıkışıklığı.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Evet, bu bağlantıyla da kahve molasını noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısacık bir ara, saat başında moderatörle Helin Aslan yeniden karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

0: sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vaktiniz olmadı.
1: İnsanın onuru ve şiirin onuru önemliydi benim için. Bu yolda harcadım sanatımı diyebilirim. İnsanın ve şiirin onurunu

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.

Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
4: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Halkbank. Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümünde soruşturma derinleşiyor. Kurtlar Vadisi'nin senaristleri neden ifadeye çağrıldı? Dışişleri Bakanı Fidan, SDG'nin fesi pratiği geçmeli dedi. Neden uyarıda bulunma ihtiyacı hissetti? Gözler Babül Mendeb'de, Hürmüz'de. Süreç petrol fiyatını nasıl etkileyecek? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Star Gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Öz cevaplayacak.
2: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate moderatörde başlıyoruz. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak? Buyurun gelsin hemen muhabirlerimiz yanıma. Ve ben tek tek bilgileri sizlerle paylaşayım. Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Yeniliklerle birlikte. O yenilikleri birazdan Mehmetcan Çoban anlatacak. İlk durak olarak Mehmetcan'a döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz Rize'deydi, memleketindeydi. Artık Ankara'ya geçti. Peki Ankara'da Erdoğan'ı hangi duraklarda göreceğiz diye Yağmur Yıldız'a soracağız. Okullar açıldı demişken bu arada okullarda bu yıl diğer yıllardan farklı olarak bir konu ele alınacak ve etkinlikler düzenlenecek. Nedir o konu? Terörsüz Türkiye. Peki süreç müfredata nasıl yansıyacak diye Şeyhmuz Çakan'a döneceğiz. Şeyhmuz bizi Diyarbakır'da bekliyor. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü. Bu ölüme ilişkin soruşturma devam ediyor. Fethi Kabir işlemi gerçekleşti ama buna ilave olarak dün önemli bir gelişme yaşandı. Neydi o? Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Geldiler mi ve neden bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldılar diye Ada Kahriman'a soracağız. Devlet vatandaşlarına uygun fiyata ev kiralayacak. Şimdi o evlerden birinde, örnek dairelerden birinde Eda Nur Karaloğlu bizi bekliyor. Eda Nur'a da döneceğiz önümüzdeki dakikalarda. Hangi ilçelerde İstanbul'un bu evler var? Fiyatlar neler? Herkes faydalanabiliyor mu? Başvuru şartları nedir? Hem bunları öğreneceğiz hem örnek daireyi göreceğiz. Bu arada şu bilgiyi de vereyim. Başvurular bugün başladı. Eğer siz de düşünüyorsanız ona göre bu yayını Eda Nur Karaloğlu'nun anlatacaklarını can kulağıyla dinleyin. Bir de o örnek daireyi de izleyin. Et ve et ürünlerinde yeni dönem de başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı döner, sucuk, pastırma ve kavurmaya yönelik yeni düzenleme yapıyor. Burger de bu arada ilk kez mevzuata giriyor. Dönerin üretim şekli de etikette açıkça belirtilecek. Ama çok daha fazlasını Hilal Coşkun önümüzdeki dakikalarda sizlere, bizlere, hepimize anlatacak. Ama önce az önce de söylediğim gibi hadi gelin bir Mehmetcan Çoban'a dönelim. Mehmetcan merhaba. Yeni eğitim öğretim yılı başladı ama yeniliklerle birlikte başladı. Peki nedir o yenilikler Mehmetcan?
1: Evet Elin Aslan, aslında sizlerin de söylemiş olduğu gibi yeni eğitim öğretim yılı başladı. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı İstanbul'da bu sabah saat 10 itibarıyla başladı ve ekiplerin ise aralıksız çalışması da sabah erken saatlerinden itibaren başladı. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile birlikte Bağcılar ilçesindeyiz ve bu noktada okulların çevresinde kapsamlı bir denetim gerçekleştiriliyor. O denetime ise mobil okul timleri, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı ve şu anda Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığını ekranlarımızda görebiliyorsunuz. Ekipler araç içerisinde incelemeler yapıyor. Okul çevresindeki güvenlik önlemleri de had safhaya çıkmış durumda. Tabii ki de sadece karadan değil, yani sadece bu nokta değil, aynı zamanda ekipler havadan da dronlu denetimler gerçekleştiriyor ve dronlu denetimlerde de anonslar yapılıyor. O anonslarda da yaya geçidinde öğrencilerin öncelikli olduğu söyleniyor. Mesela anonsa çok kısa bir

0: anonsta da görmüş olduğunuz gibi sürücülere bu noktada uyarılar yapılıyor. Aynı zamanda ekipler her durduğu araçta detaylı inceleme yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi Ali'den çok kısa rica edeceğim. Yaklaşmasını rica edeceğim ve araç içi adeta didik didik aranıyor ve ekipler araç içerisinde herhangi bir uygunsuzluk var mı? Herhangi bir suç unsuru bulundurabilecek bir materyal var mı, olup olmadığı bu noktada ekipler tarafından kapsamlı bir şekilde aranıyor. Asayiş Şube Müdürlüğü'nden bahsettik, Trafik Şube Müdürlüğü'nden bahsettik, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nden bahsettik ve aynı zamanda Bağcılar Emniyet Müdürlüğü drone ekipleri de bu noktada çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken kameraman arkadaşımdan da o drone görüntülerini ekranlarımıza taşımasını rica edeceğim. Ekranlarımızda da görmüş olduğunuz gibi okulun çevresi ve okulun yakınları dronlarla da havadan da takip ediliyor Helin Aslan ve bu uygulamalar aslında eğitim ve öğretim yılı devam ettiği sürece öğrencilerin güvenliği, öğretmenlerin güvenliği için de aralıksız bir şekilde devam edecek ve ekranlarımızda da görüyorsunuz şu anda drone yükseldi ve geniş açıda okulun etrafını görüyor. Bu da aslında havadan herhangi bir trafikte farklı sokaklara kaçabilecek şüpheli kişiler için de oldukça önemli. Bağcılar Emniyet Müdürlüğü drone ekiplerini de ekranlarımıza getirmiş olduk. Geniş kapsamlı bir denetimden bahsediyoruz. Bu denetim sadece bugün Bağcılar ilçesinde gerçekleşmiyor. Aynı zamanda 39 ilçede okul civarında geniş güvenlik önlemlerinin alındığını ve bu geniş güvenlik önlemleri aralıksız bir şekilde 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı devam ettiği sürece ekiplerin de denetimlerinin aralıksız bir şekilde devam edeceğini söyleyebiliriz. Çünkü ekipler geçmiş yıllarda yaşanan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının tekrardan yaşanmaması adına kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bizler sabah saatlerinde ekranlarımıza getirmiştik. Aynı zamanda okullarda bahçe güvenlik görevlileri kadrolara katılmıştı ve o bahçe güvenlik görevlileri de ellerindeki dedektörlerle öğrencilerin çantalarında inceleyeceklerdi ve o çantaların içinde herhangi bir suç unsuru veya herhangi bir suç unsuru barındırabilecek materyaller de o el dedektörleriyle belirlenebiliyor. Tabii ki aynı zamanda bu noktada ekiplerin de çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini sizlere söyleyebilir. Sözlerimizi toparlayacak olursak ekipler aynı zamanda sadece Bağcılar ilçesinde değil İstanbul'un 39 ilçesinde okul çevresinde geniş güvenlik önlemlerini almış durumda ve bu geniş güvenlik önlemleri 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı boyunca da devam edecek diyelim ve bizler sözleri Bağcılar'dan sizlere bırakalım. Elin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Mehmetcan. Mehmetcan'dan sözü alalım. Şimdi bir Ankara'ya gidelim. Yağmur bizi bekliyor orada, Yağmur Yıldız. Cumhurbaşkanı biliyorsunuz hafta sonu memleketindeydi, Rize'deydi. Ama artık Ankara'da. Peki Ankara'da hangi duraklarda göreceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı? Hemen sözü Yağmur'a verelim. Yağmur merhaba, seni dinliyoruz.
2: Sevgili Helin Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Baba Ocağı mesaisini tamamladı ve bugün başkent Ankara'da haftanın ilk gününü lise öğrencilerine ayıracak. Malum bu sabah saati itibariyle okullarda zil çaldı ve öğrenciler yeniden sıralarıyla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış programına katılacak. Başkent Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'ndeki programa katılacak. Beraberinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de olacak. Hatırlayalım, geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlenen Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılmıştı. Bu yılsa adres başkent Ankara oldu. Saatler 14'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazi Anadolu Lisesi'nde hem lise öğrencileriyle bir araya gelecek ve hem de açılışa ilişkin önemli mesajlar verecek. Önce Milli Eğitim Bakanı'nı, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kürsüde göreceğiz. Tabii Eğitim Öğretim Yılı açılışı ile birlikte beraberinde pek çok yeniliği, tedbiri, faaliyetleri, mekanizmaları da beraberinde getirdi. Bu kapsamda hem atılan yeni adımlar hem de elbette eğitim öğretim yılına ilişkin genel bir değerlendirme de yapmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Zira hem öğretmenlerin atamalarına ilişkin gelişmeler, hem başta katsayı gibi uygulamaların kaldırılması, öğretmenlerin yolun açılması anlamında atılan adımlar ve yeni projelere ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Tabii eğitim öğretim yılı kapsamında çeşitli

0: tedbirler aldı. Bu tedbirlere ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor. Öğrencilerin güvenliği çok önemli. Özellikle okullarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması anlamında atılan adımlar var bu sabah itibariyle birlikte. Tüm bu gelişmelere değinmesi bekleniyor. Tabii her yıl bir temada belirleniyor. Geçen yılın teması aile ve yeşil vatandı. Bu kapsamda hem aile bilinciyle alakalı hem de yeşil vatanla alakalı, vatanı korumak, yeşil vatana zarar vermemek, orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bu yılın teması ve bu tema kapsamında yapılacak etkinlik ve faaliyetlere ilişkin de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkent Ankara'dan tüm öğrencilere, ailelere ve elbette eğitmenlere de seslenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 2 ay sonra 11 Kasım'da gerçekleştirilecek olan ağaçlandırma faaliyetine de değinmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm eğitim öğretim camiasını ağaç dikmeye davet etmişti. Tabii geçen yılın teması Yeşil Vatan olduğu için bu atıfta bulunmuştu. Bu yılın teması ile ilgili de vereceği mesajları başkent Ankara'dan takip ediyoruz. Saat 14'te programın başlayacağını hatırlatarak sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Yağmur. Biz Yağmur Yıldız'dan söz alalım, anlatmaya devam edelim. Yeni eğitim öğretim yılı öğrenciler ve öğretmenler için de haliyle başladı diyoruz. Az önce Mehmetcan'la da konuşmuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. O mesaja da bir bakalım. Emine Erdoğan en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilere başarı, eğitimcilere ise görevlerinde kolaylık temennisinde bulundu. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Değerli evlatlarımıza başarılar, kıymetli eğitimcilerimize görevlerinde kolaylıklar temenni ediyor. Çocuklarımızın her birini sevgiyle kucaklıyorum ifadesini kullandı. Şimdi şöyle bir Şeymuz Çakan'a da dönelim. Yeni eğitim öğretim yılı başladı dedik. Ancak bu yıl önceki yıllardan farklı olarak okullarda çocuklara terörsüz Türkiye'de anlatılacak ve yıl boyunca etkinlikler olacak. Peki bu süreç müfredata nasıl yansıyacak? Bu sorunun da cevabını alalım. Bir de Diyarbakır'da da kentte yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte ne gibi tedbirler alındı? Bu sorunun da yanıtını öğrenelim. Kimden öğreneceğiz? Şeyhmuz Çakan'dan söz Şeyhmuz'da.
2: Bugün okulların ilk günü, okulların ilk günü olması nedeniyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı karma ekipler okulların çevresinde olağanüstü güvenlik önlemi aldı. Karma timler, bakın dronlar da havadan uçuyor. Evet, okul çevresinde özellikle dronlarla da kontrol gerçekleştiriyor ve bu kontrollerde özellikle çocukları rahatsız edebilecek bir durum varsa anında da havada bir kontrol sağlanmış oluyor. Ve şu an ekipler buraya geldi. Ekipler buraya gelmesiyle birlikte tabii Borsa İstanbul hatta Tamit Ortaokulu karma birimlerince güvenlik önlemleri aldı. Polisler öğrencilerle burada hoşça bir vakit, hoşça muhabbet gerçekleştiriyor ve olumsuz bir durum varsa anında kendilerine bildirilmesini istiyor. Ekipler tabii öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarında güvenliğin sağlanması ve okul çevresinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla denetimlerini sürdürüyor ve bu denetimler tabii okul süresince okul anlarında hemen hemen her noktada devam etmiş olacak. Ve şu an burada tabii ekiplerin denetimi gerçekleştiriyor ve hem havadan hem karadan. Tabii yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte de Milli Eğitim Bakanlığı eğitim politikalarında önemli bir adıma da imza attı. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen kapsamlı bildiride okullarda bu yıl uygulanacak sosyal ve kültürel rotanın sınırları da çizildi. İletilen resmi yazının temel dayanağını kısa süre önce gündeme gelen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirmesine dair kanun da oluşturmuş oldu. Tabii gönderilen noktada dikkat çekici unsur vardı. Teröristik Türkiye vizyonun okul sıralarındaki yansıması oldu. Bakanlık yeni dönemde gençlere sadece akademik bilgi vermeyi değil milli duruş ve ortak yaşama kültürü ve sarsılmaz bir rehberlik duygusu aşılamayı da öncelikli hedefler arasında olarak belirlemiş oldu. Ve şu an ekipler burada özellikle çocuklarla birlikte onların neler yapması gerektiği ya da olumsuz bir durum karşısında neye dikkat etmeleri gerektiği konusunda da şu an onlara bilgilendirme yapıyor ve bu yapılan bilgilendirmenin ışığında da öğrenciler onlarla da tabii merak ettiği soruları da soruyor. Şu an hoşça bir muhabbet ortamının oluşturduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada karma ekipler var, kaçakçılık organize, asayiş ekipleri, narkotik ekipleri ve diğer birimler.

0: Oluşan ekipler var. Tabii havadan da sürekli bu kontroller gerçekleştiriyor ve bugün bu kontrole bakın drone, polis drone'u da kayıt alıyor şu an ve kayıt alan drone'da özellikle olumsuz bir durum varsa, çocukları rahatsız edebilecek bir durum söz konusuysa anında müdahale de gerçekleşebiliyor. Tabii okulların çevresinde gerçekleştiriyor bu ekiplerin yapmış olduğu ve bugün tabii okulun ilk günü olması nedeniyle de ekipler yoğun bir çalışma sürdürüyor ve bu sürdürülen yoğun çalışmayla birlikte de özellikle servisler kontrol edildi. Servis güvenliğinin sağlanması için de öğrencilerle bir araya geldi ve şu an burada ekiplerin yapmış olduğu o denetimler burada. Narkotik ekipleri var, karma ekipler var ve şu an burada öğrenciler, polisler her noktada bekliyor ve polislerle şu an bir uygulama gerçekleştiriyor ve bu uygulamayla birlikte de bugün Diyarbakır'ın hemen hemen tüm okullarında böylesi bir uygulama gerçekleştiriyor ve öğrencilerin daha huzurlu, daha güvenli bir ortamda eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yoğun bir çalışma sürdürüyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Şeyhumuza teşekkür edelim. Şeyhumuzun daha huzurlu, daha güvenli bir ortam sözüyle biz aslında devam edelim. Hani huzurun, güvenin olması gereken yerler nerelerdir? Okullar, başka nerelerdir? Tabii ki insanın evi, yuvası. Ama bu noktada kirada oturanlar ciddi anlamda zor zamanlar yaşıyorlar. Bu zorluğun üstesinden gelebilmek için vakti zamanında kimi kararlar alınmıştı, kira artışlarına bir sınır getirilmişti. Bu da beraberinde başka tartışmaları getirdi ama şimdi başka bir çözüm yolu arıyor devlet. Ne yapıyor? Belirlediği 15 bin konut var İstanbul'un farklı ilçelerinde ve bu konutlara hani kelimenin tam anlamıyla yok pahasına o konutlarda kiralayıp oturabilirsiniz. Tabii sayı sınırlı olduğu için bunun belirli şartları var. Başvurular da bu arada bugün başladı. Şartlar neler? Hadi şartları sağladınız. Ne kadar kira ödeyeceksiniz? Hadi kirayı da ödediniz. Peki nasıl bir ev sizi bekliyor acaba? İşte o sorunun yanıtı da Eda Nur Karaloğlu'nda. Eda Nur örnek evlerden, Başakşehir'de bulunan o örnek evlerden birinde.
2: İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık konut bekleyenler için başvuru süreci başladı. Biz de şu anda TOKİ tarafından hayata geçirilen örnek bir dairenin içerisindeyiz. Burası Başakşehir'de bir daire ve 2+1 bir daireden söz ediyoruz. Hemen şöyle sizler için gösterelim. Tabii kapıdan geçtiğimiz zaman tabii girişte kullanışlı bir sade bir daire planı görüyoruz ve konutlar ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmış. Şimdi evin en fazla vakit geçirilen bölümündeyiz. Salondayız şu anda ve gördüğünüz gibi geniş bir, ferah bir alan sizleri karşılıyor. Tabii burası evin salonu ve aydınlık ve güllük kullanıma uygun bir alan oluşturulmuş. Oturma grubu ve yemek masası içinde ayrılabilecek bölümleri de kameraman arkadaşım ekranlarınıza getirdi. Tabii vatandaşlar başvuru yaparken daireyi birebir görmeyecek belki ama konutların genel yapısı işte bu örnek daire üzerinden gösteriliyor. Kira bedelleri 10 bin liradan başlayacak ve konutun bulunduğu bölgeye ve özelliklerine göre de rakam değişebilecek. Ancak tabii ki bütün evlerde bölgedeki piyasa rayişlerinin altında kiraya verilecek. Tabii şu anda da yatak odasını görüyoruz. Yine sade, ferah ve kullanışlı bir bölüm görüyoruz. Konutların büyüklüğü ve oda sayısı başvuru sahibinin aile durumuna göre değişecek. Yani her başvuru sahibine aynı tip ev verilmeyecek. Tabii dilerseniz şimdi diğer odayı da gösteriyor. Talha Gül ekranlarınıza getiriyor. Bu alan çocuk odası ya da çalışma odası olarak da değerlendirilebilir. Özellikle de çocuklu aileler için de oda sayısının hane yapısına göre de belirlenmesi önemli bir avantaj olacak. Tabii özellikle de şurayı da gösterelim sizler için. Şurada bir alan ayrılmış. Burada hemen şöyle kapıları da açalım. İşte burası da aslında çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ya da kurutma makinesi için böyle geniş bir kiler alanı olarak kullanılabilecek bir alandan bahsedebiliyoruz ve çok da büyük bir alandan da söz ediyoruz aslında. Bu da evin aslında en kullanılan alanlarından da biri. Hemen şöyle diğer taraflara da geçelim sizler için. Hemen şöyle koridordan da devam edelim. Tabii İlk etapta 1071 konut kiraya verilecek. Bunların 360'ı Başakşehir'de olacak. Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de, 330'u Maltepe, Tuzla ve Kartal'da, 291 Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da, 90'ı ise Arnavutköy'de yer alacak. Tabii hemen şimdi mutfağa da geçelim sizler için. Salonun hemen yanında kalıyor mutfak. Dolapları ve tezgahı da kullanım alanlarıyla hemen ekranlarınıza getirelim. Gerçekten geniş, ferah bir mutfağı görüyoruz. Özellikle de hemen şurada bir balkon da bizi karşılıyor. Ve geniş de bir balkon. Özellikle de bu balkondan hemen salona da geçiş yapabiliyorsunuz rahatlıkla. Hemen şöyle de geçelim sizler için. Yani aynı anda hem salonda hem de mutfakta burayı kullanabilirsiniz. Ve geniş bir alandan bahsediyoruz. Dediğimiz gibi burası Başakşehir'de örnek bir daire, 2+1 daire ve gayet de geniş, ailenin tüm ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir daire. Belirtelim, tabii bugün başladı başvurular ve 25 Eylül'e kadar devam edecek diyelim ve tekrar sözü buradan merkeze bırakalım.

0: Şimdi gelelim dünyanın gündemine. Hani dünyanın gündemi denilince uzunca bir süredir neyle başlıyoruz? Hep ABD İran arasında olanlar. Bu sefer öyle değil. Bu sefer farklı bir başlık var, yeni bir başlık var. Birleşik Krallık'ta ayrılık zilleri çalıyor galiba. Dört ülkeden oluşuyor. Bunun üçü İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda başbakanları bugün Galler'in başkenti Cardiff'te bir araya gelecekler. Ve liderlerin gündeminde krallıktan ayrılmak için referandum düzenlemek var. Şimdi hemen biz şöyle bir Londra temsilcimiz Tayfun Salcı'ya gidelim. Bir anlamaya çalışalım neler olduğunu. Tayfun Salcı merhaba.
1: Merhabalar.
0: Ya Tayfun Salcı, acaba ayrılık zilleri çanları mı çalıyor dedim ama ne dersin, öyle bir durum mu var ve neden Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyorlar? Bunun sebebi, sebepleri neler?
1: Tabii öncelikle bizim Türkiye'de İngiltere adıyla bildiğimiz ülke aslında Birleşik Krallık. Resmi adı bu. Ve sizin de belirttiğiniz gibi dört unsurdan oluşuyor. Merkezi unsuru İngilizler teşkil ediyor ve bunun gücün merkezi Westminster, Londra. Ama üç tane de millet var bu krallığa bağlı. Bunlar da Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan ibaret. Tarihte ilk kez bu üç bölgenin de, üç milletin de liderliğini ayrılıkçı partiler sahiplenmiş durumda. Her üç bölgede de ayrılıkçı liderler başbakanlık konumuna oturmuş durumdalar. Geçen yıl Galler'de yapılan seçimle bu tarihi noktaya erişildi. İşte bu ülkeler bunun da getirdiği bir momentumla bugün Cardiff'te bir araya geldiler. Az önce de bir mutabakat metnine imza attılar. Bu metinde Westminster'dan, merkezi yönetimden bazı anayasal değişiklikler yapılmasını talep ediyorlar. Bu böylelikle de her üç milletin, her üç bölgenin kendi kaderini tayin hakkını talep ediyorlar. Hatırlayacaksınız belki 2014'te böyle bir olay gerçekleşmişti. İskoçya'da artık baskılar son derece yoğunlaşmıştı ve İngiliz merkezi hükümeti bir referanduma gitme izni vermişti İskoçya'ya, bir bağımsızlık referandumu. Fakat bu referandumda %55'e karşı %45 oyla ayrılıkçılar mağlup olmuşlardı ama yine de bu sevdadan vazgeçmiş değiller bir anlamda ve İngiliz hükümeti üzerinde baskı kurmaya devam ediyorlar. Gerekçelerine bir kere halk olarak kendi kaderlerini tayin etmek istiyorlar. Her üç halk da İngiliz sömürge imparatorluğunun en eski tebaalarını oluşturuyor aslında. Dolayısıyla bir kendi kaderinin tayin hakkı talebi var. İkincisi tabii ekonomik sorunlar. Merkezi hükümetin kendi bölgelerindeki ekonomik sorunları giderme konusunda yetersiz olduğunu düşünüyorlar. Bugünkü mutabakat metninde de atıf yapılan bir husus da Avrupa Birliği. Her üç bölge de kendi geleceğini Avrupa Birliği içinde görüyor. Dolayısıyla İngiltere'den ayrılmak ve Avrupa Birliği üyesi olmak hedefini ne diyelim göz önünde bulunduruyorlar. Buna dönük olarak çaba sarf ediyorlar. Bu üçü arasında İrlanda'nın özel bir durumu var. Biliyorsunuz İrlanda bir ada, İngiltere'nin hemen yanında, daha doğrusu Britanya adasının hemen batısında bir ada ve ikiye ayrılıyor.

0: olmuş durumda. Kuzey İrlanda kısmı İngiltere'ye bağlı, onun tebaası. Güneyde ise İrlanda Cumhuriyeti var ve İrlanda Cumhuriyeti bağımsızlığını 1920'lerde kazanmıştı İngiltere'den. Şimdi bu iki parçanın bir araya gelmesi de söz konusu. Buna dönük olarak da çabalar atmış durumda. Cumartesi günü Başkan Trump İrlanda'daydı. O da yine bir anlamda bu ateşe benzin döktü ve iki İrlanda'nın birleşmesinin ne kadar güzel bir sonuç olacağını dile getirdi. Bu tabii İngilizleri sinirlendirdi. Onun hemen ardından bu sabah yapılan toplantıda İngiltere'de merkezi hükümet üzerindeki baskıyı arttırmış durumda. Sinirler biraz gergin. Ama tabii bugünden yarına bu üç parçanın İngiltere'den kopması söz konusu değil. Bu sadece önemli bir tarihi dönemeç teşkil ediyor şu an için.
1: Peki Tayfun, şimdi bu arada bir yandan da İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda başbakanları da toplantı yapıyorlar. Arkadaşlarım sen anlatırken onları da ekranın bir diğer köşesinde veriyordu, canlı olarak geliyor. Şimdi birkaç şey daha sormak istiyorum Tayfun Salcı sana. Tabii. Şimdi hukuken bir referandum yapıp ayrılmaları önünde bir engel söz konusu mu?
0: İngiliz merkezi hükümetinin iznine muhtaçlar. İzinsiz olmuyor. Zaten bu üç bölgenin de talebi artık bu izin engelinin ortadan kalkması ve bu halkların kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesi. Yani istedikleri zaman bir referanduma gitme hakkını en temelde talep ediyorlar. Şu an itibariyle İngiliz hükümetinin, İngiltere Başbakanı'nın iki dudağının arasında bu hak. Özellikle İskoçya'nın durumu biraz daha zor burada. Çünkü İskoçya'da 10 sene önce zaten bir referandum yapıldı. İngiliz hükümetleri o günden bu yana biz size bu şansı verdik ama işte çıkan sonuç bağımsızlık karşıtı oldu diyorlar. Fakat diğer iki bölge, yani özellikle İrlanda konusunda İngiliz merkezi hükümetinin eli biraz daha zayıf. Özellikle de İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra Kuzey İrlanda bir anlamda fiilen ayrılığa daha da yaklaştı İngiltere'den. Çünkü büyük ölçüde Avrupa Birliği'nin regülasyonları da tabi kalmayı sürdürdü İngiltere'den farklı olarak. Çünkü Kuzey İrlanda'daki barış sürecinin parçası Güney ve Kuzey arasındaki ilişkilerin sürtünmesiz bir şekilde devam etmesiydi. Brexit'ten sonra bu mümkün olmayacaktı. Dolayısıyla bir istisna tanındı Kuzey İrlanda'ya. Onlar hala Avrupa Birliği kurallarına tabiler. O yüzden orada durum biraz daha farklı.
1: Peki Tayfun, mesela İskoçya için diyorsun ki 10 sene önce denediler, referandum yaptılar ve olumsuz sonuçlandı. Peki şu anki tabloda aradan 10 yıl çok uzun bir zaman geçti. Yani halk nezdinde bakıldığında İskoçya'da, Galler ve Kuzey İrlanda'da halk neyden yana, bunun sinyalini şu an alabiliyor muyuz? Diyelim ki velev ki İngiliz merkezi hükümeti dedi ki tamam hadi yapın, gidin referanduma. Ne çıkabilir sandıktan? Hangi olasılık daha olası?
0: Şimdi son değişiklik aslında Galler'de yaşandı. Geçen Mayıs ayında yapılan seçimle Galler tarihinde ilk defa ayrılıkçı parti iktidar oldu. Bugüne kadar hep işçi partisi çoğunluktaydı. Dolayısıyla bu bir gösterge olarak görülebilir. Dolayısıyla Galler halkının bir referandumda verme ihtimali olan oyun bir göstergesi olabilir ayrılık yönünde. Öte yandan İskoçya'da bağımsızlık referandumunu kaybetti ayrılıkçılar ama hükümette kalmayı sürdürdüler o günden bu yana. Hala iktidarlarını koruyorlar. Merkezi partiler, yani Muhafazakar Parti, İşçi Partisi gibi partiler orada istedikleri gücü bir türlü yakalayamadılar. Dolayısıyla orada da bir anlamda 50-50 diyebileceğimiz, 50-50 diyebileceğimiz bir denge var. Kuzey İrlanda konusunda ise dediğim gibi Kuzey İrlanda zaten özel bir durumda. Kuzey ve Güney İrlanda olarak ikiye ayrıldığından ve Avrupa Birliği ile ilişkileri halen İngiltere'den çok daha güçlü bir şekilde devam ettiğinden ve ayrıca geçmişte bir terör sürecinin sürecine maruz kaldığı için orada şanslar belki biraz daha fazla. Yani iki İrlanda'nın birleşmesi konusunda bir referandumu Galler'de veya İskoçya'da bir bağımsızlık referandumundan daha önce görme ihtimalimiz var ama bu bile hemen bugünden yarına değil, belki önümüzdeki bir 10 yıl içerisinde beklenebilecek bir gelişme.
1: Peki şunu da sorayım Tayfun sana. Şimdi İngiltere İsrail'e yaptırım uygulamaya karar vermişti. Burada şu yorumlar da yapılıyor işin uzmanları tarafından. Deniliyor ki bu meselenin arkasında bu ayrılıkçıların körüklenmesinin, Galler'in, Kuzey İrlanda'nın, İskoçya'nın ya biz ayrılalım referanduma gidelim demelerinin arkasında İsrail'in kışkırtması olabilir diyor uluslararası.

0: alanda çalışan uzmanlar Türkiye'de. Peki orada bu mesele konuşuluyor mu? Bu da olasılıklar arasında mı? Acaba İsrail'in bir kışkırtması söz konusu mu?
1: Bu bana biraz fazla komplo teorisi gibi geliyor açıkçası. Çünkü bu üç bölgenin de zaten geçmişten bu yana talepleri ortada. Zaten 1999 itibariyle bunlar özelliklerini kazandılar bir anlamda merkezi hükümetten. Yani bu uzun yıllardır Gazze'den de İsrail ile ilişkilerden de çok önceden başlayan bir sürecin devamı. Daha ziyade aslında burada Amerika tarafının bir kışkırtması var. Özellikle İrlanda konusunda demin de dile getirdim. Donald Trump özellikle oradaki yangına bir anlamda benzin taşımaya devam ediyor. Onun İngiltere ile aslında siyasi bir sorunu var. Bunun daha fazla etkili olduğunu düşünmek mümkün. İsrail-İngiltere ilişkileri aslında geçen hafta alınan kararlara rağmen güçlü bir şekilde devam ediyor. İngiliz hükümetinin kabineye baktığınızda bunun büyük çoğunluğunun hala parlamentoda İsrail'in dostları grubunun üyesi olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla İngilizlerle İsrail'in arasında büyük bir kopuşu zaten beklemek mümkün değil.
0: Peki Tayfun Salcı, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için, ne olup ne bittiğini anlamamıza yardımcı olduğun için. Londra temsilcimiz Tayfun Salcı karşımızdaydı. Tayfun'u uğurlayalım. Ne olup ne bittiğine baktık Birleşik Krallık'ta. Şimdi gelin yeni bir başlık açalım.

0: Şimdi önemli bir gelişme var, yeni bir gelişme. CHP Parti sözcüsü Müslüm Sarı, temyiz başvurusundan feragat ettik diyor. Hemen detaylandırayım. Diyor ki, partimiz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin şu karar sayılı ilamına yönelik daha önce yapılmış olan temyiz başvurusundan feragat etme kararı almıştır. 10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklanan olağan kongre takvimi doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce meşru ve sağlıklı bir kurultay sürecini tamamlaması hedeflenmektedir. Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni bir parti kurmuş olmaları söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır. Ayrıca partimizin olağan kurultay takviminin işlemeye başlamış olması nedeniyle davanın bir an önce karara bağlanması gereği ortaya çıkmıştır. Temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alınan bu karar doğrultusunda CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonraki süreçte de örgütün iradesi ve partinin demokratik işleyişi doğrultusunda kurultay sürecinin en kısa sürede ve sağlıklı biçimde tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir diyor Müslüm Sarı yaptığı açıklamada. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümü. Bu ölüme ilişkin olarak soruşturma, fethi kabir işlemleri başlatıldı biliyorsunuz. Bunlar devam ederken bir anda yeni bir gelişme oldu. Daha doğrusu yeni bir hamle söz konusu oldu soruşturmada. Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldılar. Şimdi bilgi sahibi sıfatıyla nasıl bilgi sahibi olabilirler bu şüpheli ölüm için? Öğrenelim. Hemen Ada Kahriman'a bir dönelim ve geldiler mi bu sorunun da yanıtını öğrenelim. Ada merhaba, seni dinliyoruz.
1: Hey Aslan, bir yarım saat sonra ya da bir saat sonra 14 ya da 14.30 gibi burada 3 senaristin de Silivri Adliyesi'ne gelmesi bekleniyor. Tabii 3 senaristten bahsediyoruz. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri burada Raci Şaşmaz, bununla birlikte Bahadır Özdener ve aynı zamanda Cüneyt Aysan isimli 3 senarist burada bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nda. Bir başsavcı vekili tarafından alınacak kendilerinin ifadeleri. Şimdi burada dolaşımda olan bazı sahneler var, bazı bölümler var. İki bölümden bahsediyoruz aslında. Biri burada 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 136. bölüm. Burada Kaşifoğlu, yani Kazım Kaşifoğlu isimli bir karakter var. Bu karakter bir hücrede tutuluyor. Daha sonra Polat Alemdar isimli karakter tarafından Yaşar Ağa teslim ediliyor burada hediye olarak. Daha sonra da bu karakter, yani Kaşifoğlu karakteri, Yaşar Ağa tarafından darp ediliyor.

0: Bunun ardından da İlhan isimli bir karakter var. Bu İlhan isimli karakterin Kaşifoğlu isimli karaktere Kaşifoğlu Azrail'im benim seni ben öldüreceğim şeklinde tehditkar söylemlerde bulunduğu görülüyor. Tabii bu bölümün yayınlanmasının ardından yani 2 gün sonra da Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği görülüyor. Şimdi burada diğer bir bölüme baktığımızda Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden sonraki bir bölüm, yani öldükten sonra çekilmiş, yayınlanmış bir bölümden bahsediyoruz. 8 Aralık 2011 tarihinde yayınlanan bir bölüm. 139. bölüm. Bu bölümde de Kazım Kaşifoğlu isimli karakterin spor yaptığı, nabzının yüksek olduğu görülüyor. Daha sonra duş aldığı görülüyor. Daha sonra burada kara karakteri tarafından şırıngayla koluna hava enjekte edildiği, bu şekilde de aslında öldürüldüğü belirtiliyor. İşte bu sahneler, bu bölümler, yani Kurtlar Vadisi Pusu'nun bu bölümleri dolaşımda şu anda. Bu kapsamda da 3 senarist ifadeye çağrıldı. Şimdi soruşturmada daha önce baktığımızda cumartesi hatırlayacağınız üzere bir fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti. Bu fethi kabir işlemi gerçekleştirildikten sonra da bir başsavcı vekili denetiminde, gözetiminde gerçekleştirilmişti. Bu fethi kabirde de işte bazı örnekler alındı adli tıp kurumuna götürülmek amacıyla. İlk tespitlere göre de burada kemikler dışında vücut bütünlüğünün bozulmadığı, yani bir bütün olduğu, bununla birlikte aynı zamanda kefenin çürümediği ve aynı zamanda bazı dokuların bozulmadığı tespit edilmişti. Bununla ilgili incelemeler de sürüyor. Herhangi bir dış müdahale var mı burada Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde? Ya da burada işte bir ilaçla mı öldürüldü? Bununla birlikte bir zehirle mi öldürüldü? Yoksa doğal bir ölümle mi gerçekleştirildi? Bu araştırılıyor aslında. Soruşturma kapsamında da şu ana kadar 4 şüpheli tutuklandı. 3 kişi, yani senaristin yarım saat sonra ya da 1 saat sonra 14-14-30 gibi Silivri Adliyesi'ne gelip burada bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor Helin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Ada. Ada'dan sözü alalım. Şimdi gelelim Silivri açıklarında sulara gömülen Tuğberk İmamoğlu gemisine. Ne olmuştu hatırlatayım sizlere. Gece yarısı sabaha doğru Alsu isimli gemiyle çarpışmışlardı. Alsu isimli gemide bir sıkıntı yoktu ama Tuğberk İmamoğlu gemisi mürettebatıyla birlikte, 10 kişilik mürettebatıyla birlikte sulara gömülmüştü. Mürettebata hala ulaşılabilmiş değil. Arama kurtarma çalışmaları 12. günde de devam ediyor. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler kaza sahasında havadan ve denizden koordineli arama tarama faaliyetleri yapıyor. Kayıp yakınları Silivri'deki sahilde kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda oluşturulan kriz merkezinde bekliyor. Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada Alsu isimli ticari gemiyle Tuğberk İmamoğlu adlı gemi çarpışmış, kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu batmıştı. Kazanın 4. gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı sualtı aracı desteğiyle enkazın yeri tespit edilmiş, bu bölgede dalışla tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, eşi Çağla Öz Tançalan'la birlikte gösterişli, böyle bol takılı bir düğün gerçekleştirmişlerdi Van'da ve o düğünün hemen ertesi günü Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alınmıştı. Eşinin de arandığı söyleniyordu. Eşi Çağla Öz Tançalan, kayınvalidesi, kuzeni ve altınların bulunduğu evin sahibi yakalandılar, adliyeye sevk edildiler. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Fatih Tançalan, Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Emniyete götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan inceleme talep edilmişti. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, çıkarıldığı hakimlikçe suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan, kayınvalidesi, kuzeni ve altınların bulunduğu evin sahibinin Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

0: Bir başka soruşturmaya bakalım. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor bu soruşturma anlatacağımda. Sosyal medya platformlarında borsa işlemlerine ilişkin yapılan paylaşımlar mercek altına alındı ve 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.
1: Manipülatif borsa paylaşımlarına soruşturma açıldı. 6 şüpheli gözaltına alındı. 11 sosyal medya hesabı ise mercek altına girdi. Soruşturma, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla sanal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten hesap sahiplerine yönelik. Konuya ilişkin açıklama Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geldi. Soruşturmanın ilk aşamasında 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi. Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımların borsa işlemleri konusunda halkı yanıltıcı nitelikte olup olmadığı soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Soruşturma yalnızca gözaltı talimatı verilen şüphelilerle sınırlı tutulmadı. Açıklamaya göre 11 sosyal medya hesabının sahibinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalarda kolluk birimleri tarafından sürdürülüyor. Kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu hesap sahipleri hakkında da soruşturma kapsamında gerekli adımların atılması bekleniyor.
0: Et ve et ürünlerinde yeni bir dönem başlıyor. Peki nedir bu yeni dönem? Hemen sözü muhabirimiz Hilal Coşkun'a verelim.
2: Et ve et ürünlerine ait yeni düzenlemeler gündeme geldi. Burger eti ilk defa mevzuata dahil olurken dönerciler de artık döner etiketlerine açıkça nasıl üretildiğini yazmak durumunda. Peki tüketiciler bu durumu nasıl takip etmeli? Tüm bu soruların cevaplarını gıda mühendisi Nurten Sırma'dan alacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, sağ olun.
2: Hocam şimdi tüketiciler et alırken nelere dikkat etmeli? Bu Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait bu mevzuatı nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Bir kere tüketicilerin şeffaf bilgilendirilmesi için ve haksız rekabetin önlenmesi için bakanlığın önemli bir düzenlemesi bu. Yakın zamanda resmi gazetede yayınlanacak. Daha öncesinde taslak görüşe açılmıştı. Son haline geldi. Şimdi en önemli fark şu. Burgerle ilgili bir tanım var. Türkiye'de en fazla dışarıda yenen iki şeyden biri. Burger ve döner. Dolayısıyla şimdi burgerle ilgili tanım var. Kırmızı et ve et ürünleri, büyük baş, küçük baş içerisine girenler neler? Kanatlı burger ne demek? Bunlar tanımlanıyor. Bir diğeri döner. Tabağınıza gelen dönerin ne döneri olduğunu biliyor musunuz? Yaprak döner mi? Kıyma döner mi? Karışık döner mi? Bunu tüketicinin bilmesi çok zor. Artık bu yönetmelikten, tebliğden sonra oturduğunuz zaman ben dönerin etiketini görmek istiyorum dediğiniz zaman tabağınıza gelen ürünün ne olduğunu görebileceksiniz. Bir diğeri maliyeti düşürmek adına kırmızı etin içerisine, bazen bu köfte oluyor işte burger köftesinin içerisine tavuk kıyması. İçinde deri parçaları var, kıkırdak parçaları var, mekanik kıyma var. Bunlar karıştırıldı, bunun önüne geçiliyor. Yani kırmızı et karışımlarının içine kanatlı eti karıştırılamaz, yasak. Bir diğeri dönerin kaç saat pişirimde kaldığı önemli. Şimdi sabah tattım, gece 12'ye kadar aynı dönerin dönmesi istenmiyor. Yani 12 saat satışta olacak. Sonra diğer takviye olan döneri ilave edeceksiniz. Bu gibi farklar var. Yine tütsüleme işlemi. İşte sucuk, pastırma, kavurma gibi aslında bize ait geleneksel tatların tütsüleme işlemine bir sınırlama getiriyor. Çünkü herkes o isli, cezbedici tadı vermek adına bir müdahale yapıyordu. Onlar bazen yasal sınırın dışında yapılan işlemler. Sağlıkla ilgili sıkıntı yaratabileceği durumlar oluyordu. Bunun önüne geçmek adına artık herkes kafasına göre geleneksel ürünlerde bu tütsülemeyi yapamaz. Bunun yasal şartları var, sınırları var. Bununla ilgili uygulamalarda düzenlemeler var. Yine pek çok köfte ürününde içerisindeki protein nereden geliyor? Dışarıdan bağ dokusu, kolajen dokusu mu ilave edildi? Nişasta ilave edilebilir daha kabarık ve dolgun görünmesi adına. Yani şu, hem vatandaşın şeffaf bilgilenmesi adına hem tüketicilerin bu konuda bir mağduriyet yaşamaması ve ticaret konusunda da haksız rekabetin önlenmesi bakımından sınırları çizilen önemli et ve et karışımları ile ilgili bir tebliğ olacak.
2: Peki, teşekkür ediyorum hocam, sağ olun.

0: Evet, et ve et ürünlerine ait yeni mevzuata ilişkin detayları sizler için aktardık. Sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
1: Hilal'e teşekkür ediyoruz. Bu saat dilimine noktayı koyalım, ara verelim ama saat başı buradayız, bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi nihayet Eylül ayının ortasında sonbahar normallerini, Eylül normallerini yakaladık bugün itibariyle. Şu anda hava Eylül ayı normallerinde seyrediyor. Sıcaklık düşüşünün sebebi 500 milibar seviyesindeki oluk. 500 milibar seviyesinde oluk etkisindeyiz. Özellikle Karadeniz üzerinde kuvvetli bir siklonik hareket var. Alçak basınç alanı Karadeniz merkezli hale gelmiş durumda. Ve tabii bu konvektif hareketi artırıyor. Özellikle de Türkiye'nin kuzey kesiminde kısa süreli gök gürültülü sağanaklar görülecek. Nerede Marmara'nın doğusu ve Karadeniz üzerinde özellikle Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde hava yağmurlu. 20 kiloya varan hafif sağanaklar aslında beklediğimiz sağanaklar, fakat belli noktalar biraz daha şiddetli yağış alacak. Sakarya'nın doğusunda Zonguldak ve Bartın çevresinde metrekareye düşecek yağış miktarı 50 kiloya çıkabilir. 50 kilo yüksek bir rakam. Tabii dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler olabilir. O yüzden sel suyundan uzak kalmak gerekiyor. Ani sel, su baskını, yüksek kesimlerde heyelan riski artacaktır. Şimdi bugün Marmara ve Karadeniz bölgesinde yağmur var. Diğer bölgeler bolca güneşli ve güneyde yaklaşık 4 ilde sıcak alarm devam ediyor. Termometreler 35'ler, 36'lar seviyesinde. Yarının durumuna baktığımızda Karadeniz sahili ve Akdeniz'de hava yağmurlu. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Mersin, Adana, Osmaniye çevresinde yine hafif sağanaklar var. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve Poyraz kuvvetlenmeye başlayacak Marmara'da ve Kuzey Ege'de. Poyraz saatte 60 kilometre hızla kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Tabii ki hissedilen sıcaklığı da düşürecektir. Hava sıcaklığı bugünden Cuma'ya çok fazla değişmeyecek. Cuma günü çok değil ama 2-3 derecelik bir artış eğilimine gireceğiz ve tekrar sıcaklığı Eylül ayı normallerinin üzerine çekecek hafta sonu bu artışla birlikte. Fakat o zamana kadar ciddi bir değişim olmayacak. Hafta boyunca Eylül havasında birkaç gün geçireceğiz. Sonrasında çarşambanın tablosu Karadeniz'in orta ve doğu kesimi, İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde çevresi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi ve Akdeniz bölgesi yağmur alacak. Hafif sağanaklar, 20 kiloya varan sağanaklar. Onun dışında diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Marmara'da

Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi, Doğu Akdeniz çevresi, Sivas, Kayseri yağmurlu geçecek. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçecek ve hava sıcaklığı cuma günü itibarıyla çok değil ama birer ikişer derecelik bir artış trendine girecek. Hafta sonu bugünden 3-4 derece daha yükselmiş olacak. Hatta bazı ilçelerde 4-5 derece daha yüksek olacak. Şimdi özellikle bugün şiddetli sağanak yağmuru beklediğimiz illerde Sakarya'nın doğusu Zonguldak, Bartın çevresinde tedbirli olmak gerekiyor. Bunlar lokal sağanaklar, yani bu illerin tamamı aynı anda aynı miktarda aynı şekilde yağış almayacak ama mikro ölçekli sağanaklar belli alanlarda dar alanda şiddetli yağış bırakabilir. Bu da sel ve su baskını riskini, heyelan riskini yüksek kesimlerde artırabilir. O yüzden aman dikkat diyelim. Haftanın geri kalan günlerinde de bu sağanaklar devam edecek. Daha hafif sağanaklar olarak devam edecek ama yine mikro ölçekli şiddetli yağış olasılığını da mutlaka takip etmek gerekiyor. Bu süreçte gece gündüz sıcaklık farkı da fazla. Bu artık soğuk algının riski demek. Hastalık havası başladı. Sıcaklık Eylül normallerine indi. Hastalık havası da bir yandan başladı ve dalgalanma sürecek. Kışa kadar böyle ısına ısına soğuyacağız gibi gözüküyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü de hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik 1-2 derece yükseliyor. Ankara'ya bakalım. Ankara parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı başkentte 1-2 derecelik düşüşle karşı karşıya kalacak. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık şimdilik çok fazla değişmiyor. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
2: Otobit'te. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
4: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
4: Met! Tam isabet!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemeli...

0: ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
1: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sattım.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar Süt Kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20'de 24'te.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. 3. saate moderatörde başlıyoruz. Şimdi CHP ile başlayalım. Çünkü Butlan davasında temiz başvurusunu CHP geri çekti. Açıklamayı ise parti sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. Peki bu ne anlama geliyor? Hemen Hande İpekgil'e dönelim, öğrenelim. Hande merhaba. Müslüm Sarı diyor ki biz Butlan davasında temiz başvurumuzu geri çektik. Peki daha başka ne söylüyor bu açıklamanın detaylarında? Bu ne anlama geliyor?
1: Evet Helin Aslan, senin de söylemiş olduğun gibi Cumhuriyet Halk Partisi Mutlak Butlan davasında temiz başvurusunu geri çekti ve bu açıklamada CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Kendisi uzun bir açıklama yaptı ve CHP adına yapılmış olan temiz başvurusundan feragat edilmiştir ifadelerini özellikle kullandı. Peki bu karara Cumhuriyet Halk Partisi nasıl verdi bu kararı? Ona gelecek olursak da yine şu açıklamalarda bulundu Müslüm Sarı. Partimiz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nde ilana göre yönelik daha önceden yapılmış olan temyiz başvurusundan feragat etme kararı alınmıştır. 10 Eylül 2026 tarihinde yine gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısına değindi özellikle ve bu toplantıda açıklanan olağan kongre takvimi doğrultusunda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce meşru ve sağlıklı bir kurultay sürecine girmesini ve bu sürecin de tamamlanmasının aslında hedeflendiğini söyledi. Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partiden istifa etmesinden dolayı da yeni bir parti kurmuş olmaları söz konusu kişilerin taraf olma durumunu da yine ortadan kaldırmıştır dedi Müslüm Sarı. Ayrıca partimizin yine olağan kurultay takviminin işlemeye başlamış olması sebebiyle de davanın bir an önce karara bağlanması gereği ortaya çıkmıştır ifadelerinde bulundu. Temyiz incelemesinin yine uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceğini söyledi Müslüm Sarı ve bu karar doğrultusunda da yine CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edildiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonraki süreçte de yine örgütün iradesi ve partinin aynı zamanda demokratik işleyişi doğrultusunda kurultay sürecinin de en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde yapılması hedefleniyor dedi Helin Aslan.
0: Teşekkür ediyoruz Hande, verdiğim bilgiler için. Hande'den sözü alalım. Şimdi yeni eğitim öğretim yılı da başladı. Onunla devam edelim. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları da düğmeye bastılar. Başta okul çevreleri olmak üzere öğrencileri tehdit eden sokak çetelerine yönelik operasyonlar başlatıldı.
2: Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Öğrencilerin güvenliği için de harekete geçildi. Ülke genelinde sokaklar güvende operasyonu başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 14 Eylül yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldığını açıkladı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğünü belirtti. Bu kapsamda jandarma ve polis ekiplerince 148 eş zamanlı operasyon yapıldı. 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Bakan Gürlek, suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir. Hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını ve lojistik imkanlarını ortadan kaldırmaktır dedi. Sokakların suç örgütlerine bırakılmayacağını dile getirdi.
0: Şimdi gelelim seçim meselesine.

tartışmalarına, hani Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olup olamayacağı tartışmaları biliyorsunuz zaman zaman böyle bir alevleniyor sonra yatışıyor. Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için meclisin onayı gerekli. Bu noktada en mantıklı seçenek seçimin olması gerekenden daha erken bir tarihe alınması. Şimdi bu noktada muhalefetin parçalı yapısı ve terörsüz Türkiye süreci acaba bu yönde bir denklem oluşturabilir mi? Erken seçim gibi bir ihtimal söz konusu mu? Gelen işaretler ne diyor, ne gösteriyor? Bir bakalım, analiz haber geliyor.

0: Bir Lambo her zaman Lambo'dur. Külliyeden paylaşılan son basket videosunda fonda bu şarkı çalıyordu. Ferruccio Lamborghini bir traktör üreticisiydi. Başarılıydı. Para kazanınca kendine bir Ferrari aldı. Ama Ferrari'si sürekli debriyaj problemleri çıkarıyordu. O da bizzat markanın sahibi Enzo Ferrari'den bir randevu aldı. Teknik bir öneride bulunmak istiyordu. Ancak aldığı cevap dünyanın en spektaküler otomobillerinden birine sebep olacaktı.
1: Dünyanın en iyi arabalarını yapacağız.
2: Traktörlerine geri dön çiftçi.
0: Her şey Enzo Ferrari, sen traktör üretmeye devam et deyince başladı. Lamborghini markası böyle doğdu. Yani rekabet onun da DNA'sında var.
3: Tüm baş sadece iki sayı atınca sen git video çek dediler. Video çekmeye başladım. Neyse.
0: Basket paylaşımları dosta düşmana Erdoğan sağlıklı demenin bir başka yolu. Ama bu kez memleketinde seçim açıklaması yapmadan hemen önce geldi.
4: Ve bu birlik beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birlik bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
0: Rekabet tıpkı Lambo gibi DNA'sında olan bir isim için oldukça manidar. Peki bu erken seçim işareti mi? Burada devreye AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz giriyor.
5: Seçimin 2028 sonrası olacağını düşünüyorum. Seçim bir hafta dahi erken alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor. Bütün anketlerde 2023 seçimlerinden daha iyiyiz.
0: Ali İhsan Yavuz 2028'i işaret etse de açıklamasında iki açık kapı var. Birincisi, bütün hesaplar Cumhurbaşkanı'nın yeniden adaylığına ilişkin yapılıyor. Zaten aksi durumda seçimlerin en az bir hafta erkene alınmasının bir anlamı da kalmıyor. İkinci açık kapı anketler. 2023 seçimleri öncesinden daha iyiyiz diyor. Erdoğan bu fırsatı bir an önce değerlendirmek isteyebilir. Zira dünyada savaş tamtamlarının iyiden iyiye duyulduğu bir konjonktürden geçiyoruz. Seçim, işte bu konjonktürde siyasi tartışmaların kutuplaştırdığı bir Türkiye'den arınmak demek.
4: Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var.
0: Erken seçim yakında mı, 2027'de mi olacak? Bu sorunun cevabı Cumhur İttifakı liderlerinde. Ama bazı işaretler var. Onlardan biri de orta vadeli program.
4: Dün açıkladığımız orta vadeli program bunun en son örneğidir. Programla gelecek 3 yıla ait yol haritamızı kamuoyumuzla paylaştık.
0: Açıklanan orta vadeli programda 2026'dan 2027'ye geçişte faiz hariç harcamalarda %37-38 civarı artış öngörülüyor. 2027'den 2028'e geçişte ise bu artış %19'a düşüyor. Yani harcamalar 2027'de artarken 2028'de belirgin bir kısıntı var. Transfer harcamalarında ise bir artış var, %33,1 oranında. Bu kalem, emekli maaşları, sosyal yardımlar gibi seçmeni rahatlatıcı kalemleri kapsıyor. 2027'deki yüksek artış öngörüsünü emeklilerin gönlü alınacak şeklinde yorumlayanlar oldu.

Lambo her zaman bir Lambo'dur. Elbette bu veriler bir erken seçimi işaret etmiyor olabilir. İktidar büyümeyi tabana yaymayı da hedefliyor olabilir. Ancak muhalefetin ikiye bölünmüş yapısı ve Erdoğan'ın Mansur Yavaş'la baş başa görüştükten sonra üçüncü bir cephe oluşması erken seçim iddiasını sıcak tutuyor. Üstelik ülkenin başında rekabeti ve yarışmayı bu kadar seven bir lider varken...

0: Şimdi gelelim terörsüz Türkiye'ye. Bir süredir süreç devam ediyor. Şimdi süreç devam ederken hafta sonu Nagihan Alçın'ın, gazeteci Nagihan Alçın'ın yaptığı açıklama hafta sonuna damgasını vurdu sürece dair. Bahçeli ile MHP Genel Başkanı ile yaptığı görüşmeye dair detayları aktardı Alçı. En dikkat çeken başlık İmralı ile ilgili aktardıklarıydı. İmralı da Öcalan için yeni bir yaşam ve çalışma alanı hazırlandığını aktardı. Ama iddiaya göre Öcalan'a statü verilmediği için Öcalan buraya geçmeyi kabul etmiyormuş. İddia bu yönde. Şimdi Öcalan'ın statüden beklentisi nedir? Neden statü istiyor? Bu zaman zaman yine gündeme gelmişti statü meselesi, hatırlarsınız ki. Şimdi buradan başlayalım biraz olanı biteni konuşmaya. Orsam Akademik Direktörü Profesör Doktor Veysel Kurt ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Halit Hamzoğlu bizimle birlikte. Veysel Hocam, Halit Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Veysel Hocam, çok teşekkürler. Veysel Hocam, hemen sizinle başlayalım şu statü meselesiyle. Öcalan'ın bu statüden beklentisi nedir? Neden ısrarla statü istiyor?
1: Evet Helin Hanım, biliyorsunuz aslında bu konuya dair zaman zaman gündeme farklı açıklamalar düşüyor. Yani bu statü talebinin bizzat Öcalan'ın talebi mi olduğu, yoksa Öcalan adına bu tarz beklentilerin oluşturulmaya çalışıldığına yönelik bir soru işareti var mesela benim zihnimde. Çünkü bu statü talebinin ve Öcalan'a dair diğer beklentilerin en fazla tartışıldığı bir dönemde hatırlarsanız Abdullah Öcalan kendi şahsına dair bir beklentisinin olmadığını, önemli olan sürecin suhuletle yürütülmesi olduğunu ifade etmişti. Ve ondan sonra da aslında Öcalan'ın kendisinden doğrudan böyle bir talep olduğuna dair çok açık bir ifade duymadık. Fakat dediğim gibi zaman zaman gündeme geliyor, çok haklısınız. Bu tabii ki yönetilmesi gereken bir süreç. Öcalan'a bir resmi bir statü verilmesinin ben çok süreç açısından kilit bir şey olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan orada Öcalan'ın bir irade belirtmesiydi, iradesini ortaya koyması ve bu iradesinin örgüte ulaştırılmasıydı ve tabii ki bunun yerine getirilmesiydi. Sürecin işlemesi gereken ana kısmı, ana tarafı buydu ve nihayetinde bu iletişim zaten sağlandı. Yani Öcalan'ın kimlerle iletişim kurulması gerektiği ve iletişim kurulması gerektiğinde de o iletişimin sağlanmasına yönelik o anlamda devlet kurumlarının ciddi bir inisiyatifi var ve o konuda herhangi bir aksama söz konusu değil. Dolayısıyla bana sorarsanız, yani benim kişisel bakışım, benim baktığım yerden bu tarz gündemler, bu tarz talepler bence şu anda sürecin ilerleyişine dair de yeni soru işaretleri getirme potansiyeline sahip. Sonuçta bahsettiğimiz kişi Abdullah Öcalan, yani PKK örgütünün kurucusu. Dolayısıyla Öcalan'a statü dediğimizde çok farklı yerlere çekilebilecek ve kamuoyunda yeni tartışmalara, gereksiz tartışmalara yol açabilecek bir durumdan bahsediyoruz. Yani statü dediğimizde, çünkü bu statü ne olacak mesela? Adı ne konulacak? Evet, bir ara yine gündeme geldiğinde işte sanki örgüt tarafının koordinatörü gibi bir ifadelendirme, bir sıfat tartışılmıştı. En azından tartışılmadı ama gündeme gelmişti. Çeşitli ağızlardan dile getirilmişti. Fakat siz bunu dillendirmeye başladığımız andan itibaren bile artık Öcalan'ın şahsı üzerinde çok fazla tartışma doğacak. Ve sanki kendisine resmi bir sıfat, resmi bir statü verilmişçesine bir tartışma ortaya çıkacak. Haliyle dediğim gibi burada esas olan Öcalan ile örgüt arasında ve diğer birimler arasında, yani

0: belirlenmiş olan bu konunun meselenin koordinasyonuyla ilgili görevlendirilmiş, belirlenmiş olan DEM heyeti arasındaki iletişimdir. Bu iletişimin sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve bu Öcalan'ın iradesinin örgüt tarafından yerine getirilmiş olması esastır ki süreç şimdiye kadar bu düzlemde devam ediyor ve bence bu düzlemde de devam etmesi daha elzem diye düşünüyorum.
1: Peki Halit Hocam, siz ne dersiniz bu statü meselesi için? Yani Öcalan'ın statüden beklentisi nedir? Neden statü istiyordur? Gerçi Veysel Hoca diyor ki yani bu iddia hani Öcalan'ın böyle bir şey istememiş olma ihtimali üzerinde de duruyor ama yani bu zamana kadar da hani DEM'den de duymadık böyle hani statü istemiyor gibi bir açıklama. Bir yalanlama da olmadı. Hatta buna ilave şöyle bir iddia da var. Şamil Tayyar'ın gazeteci. Şamil Tayyar da diyor ki Öcalan'ın statü ısrarına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan silah bırakma işlemi kesinleşmeden bu yönde bir adım atmak istemiyor diyor Şamil Tayyar. Şimdi şöyle sorayım size de bir neden böyle bir statü beklentisi Öcalan tarafında var? Neden istiyor? Neden bir ihtiyaç duyuyor buna? Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan silah bırakılmadan buna karşı olduğunu iddia ediyor Şamil Tayyar. Cumhurbaşkanı neden karşı olabilir sizce?
2: Şimdi Helen Hanım şöyle esasında çerçeve yasada Öcalan'a statü verilmiyor biliyorsunuz. 12 maddelik çerçeve yasada herhangi bir statü verilmediğini zaten biz gördük. Dolayısıyla çok şeffaf bir şekilde yürütülen bir süreçten bahsediyoruz. Bence bu açıklama da aslında bu sürecin ne kadar şeffaf olduğunu ortaya koyuyor. Yani biz kamuoyu önünde bunları tartışabiliyoruz.
1: Hangi
2: Yani kimin
1: açıklama?
2: ne istediğine
1: Statü
2: dair.
1: meselesini mi diyorsunuz? Yeni
2: Statü
1: yerleşke meselesi
2: meselesi
1: mi?
2: de... Ya yok, statü meselesi. Yani dolayısıyla bu sürecin şeffaf olduğunu gösteriyor. Tabii ki talepler olabilir. Yani bu yönde şimdi tam anlamıyla böyle bir talebin olduğuna dair yani şahıs bir elimizde tabii ki bir şey yok ama baktığımızda böyle bir Öcalan'ın böyle bir talebi olabilir ama şu anda gelinen şu bu aşamada Veysel Hocama katılıyorum. Süreç zaten çok iyi bir şekilde ilerliyor. Çok kamuoyda büyük ölçüde bu süreci destekliyor. Yani bugün baktığımızda aslında çok azınlık bir kesim yani bu siyaseten politik olarak karşı çıkıyor ama genelde toplumun büyük bir kesimi ki zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oylamada gördük yani toplumun bir mutabakatı var, bir konsensus sağlandı. Dolayısıyla bu tartışmalar tabii ki dediğim gibi biraz da yani kamuoyu önünde şeffaf bir şekilde yürütülen bir tartışma. Yani şu anda bizim Öcalan'ın böyle bir statü istediğine dair dediğim gibi somut bir şekilde biz böyle bir talebin olduğunu somut bir şekilde gelmedi. Çünkü sonuç itibariyle teröristsiz Türkiye vizyonu ve misyonu bir devlet politikası. Bunu unutmayalım. Yani diğer süreçlerden çok farklı. Mesela İspanya'da yaşanan veyahut da İrlanda'da yaşanan, Filipinler'de yaşanan yani dünyanın başka bir noktasında, başka bir örgütle yaşanan sorunlardan çok farklı. Türk modeli diyoruz zaten. Bu yüzden Türkiye modeli diyoruz. Yani bu bağlamda tabii ki net bir şekilde böyle bir somut bir şekilde böyle bir talebin olduğuna dair bir ortada bir mesele yok ama tabii ki bu dediğim gibi farklı fraksiyonlar farklı örgüne bu yine DEM içerisinde de olabilir. Bu tür görüşlere sahip olabilirler ama dediğim gibi devlet politikası çerçevesinde ben çerçeve yasaya bakıyorum. Yani çerçeve yasada herhangi bir statü meselesi yok. Çerçeve yasa devletin yürüttüğü devlet politikasının bir yansıması önce devlet inisiyatifi olarak ortaya çıkmıştır. Sayın Devlet Bahçeli'nin burada çok büyük bir stratejik öngörüyle hareket ettiğini zaten biliyoruz. 2024'ten beri, Ekim 2024'ten beri yine Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği destekle beraber bu devlet politikası haline gelmiştir bu süreç. Yani dolayısıyla ben öncelikle çerçeve yasada yer alan hususları daha çok öncelemeyi, o konulara daha çok yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu anda silah bırakma aşaması da şu anda aşamasına geçildi. Aslında 60 günlük süreçte biliyorsunuz sahadaki gelişmeler, güvenlik kurumlarının yine takibi, koordinasyonu burada çok kıymetli ve önemli. Yani bu tabii ki dediğim gibi yani böyle bir müşahhas bir biçimde böyle bir talebin gerçekleşmesini ben çok öngörmüyorum. Süreç zaten şu anda iyi ilerliyor. Dolayısıyla böyle bir talep süreci başka bir yere de götürebilir. Yani süreç
1: Böyle bir
2: evrilebilir. Yani
1: talebin
2: bunun
1: süreci enfekte etme riskini görüyor musunuz?
2: Ya
1: Ve
2: evet
1: ısrarcı
2: bak
1: olunur mu?
2: yani
1: Yani tamam net değil dediğiniz gibi. Hani Nagihan Alçın'a dün bu o hafta sonu bu bilgileri verirken kendisi de ifade etti. Kendisi söyledi. Öcalan'ın bir statü talebi olduğunu söyledi. Şimdi bu %50 %50 olarak açıkçası hani şu anki tabloda görünüyor statü talebi. Ama bu statü meselesinde eğer söylenildiği gibi %50'nin istediği noktasına bakalım. Yani Öcalan'ın istediği pencereden bakalım bu statüyü. Eğer ısrarcı olursa bu sürece bir zarar verir mi Halit Hocam, yoksa çözülebilecek bir mesele midir?
2: Yani ben ısrarcı olacağını düşünmüyorum. Zaten sonuç itibariyle Öcalan'ın da bu süreçte önemli rol oynadığını zaten biliyoruz. Yani bu sürecin en önemli aktörlerinden bir tanesi yani. Şimdi örgüt üzerinde etkisi olduğu da aşikar. Çünkü süreç gelinen aşamada çünkü biliyorsun çok tartışılıyordu. Öcalan'ın ne kadar rolü ne kadar, örgüt üzerindeki etkisi ne kadar. Bu çok tartışılıyordu ama etkisinin olduğunu gördük. Yani yaşanan gelişmelerle beraber Ağustos'tan günümüze. Yani bence ısrarlı bir pozisyon değil bu. Yani bu tabii bir temenni de olabilir. Yani temenniler vardır. Yani herkes bir temenni de bulunabilir. Yine dediğim gibi DEM içerisindeki farklı aktörlerin bir temennisi olabilir ama bu aşamada şu anda statü meselesinin gündeme gelmesi çok sağlıklı olmayabilir. Yani çünkü dediğim gibi çok iyi bir şekilde ilerleyen bir süreç var. Gerçekten toplumsal mutabakat sağlandı. Devlet çok şeffaf bir biçimde yürütüyor bu süreci. Yani hem Sayın Devlet Bahçeli hem Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten bütün olaylardan, bütün yaşanan gelişmelerden milletimizi haberdar ediyor. Muhtelif kanallar vasıtasıyla işte muhtelif yollarla işte bunun medyada tartışılıyor. Farklı bir şekilde politik olarak dile getiriliyor. Dolayısıyla çok iyi ilerleyen bir süreç var ve bir Türkiye modeli var. Bunu hayata geçiriyoruz. Ama ben bu tür süreçlerin yani bu statü tartışmasının bu süreci bir sürece halel getirme ihtimalini yüksek görmüyorum. Bunu tekrar ediyorum. Yüksek görmüyorum. Çünkü böyle bir şekil somut bir şekilde ısrarlı bir biçimde bunun Öcalan'ın isteyeceğini düşünmüyorum. Çünkü o da bu durumdan memnun. Şu anda Türkiye'de iç cephenin tahkimi konusunda çok büyük ilerlemeler sağlıyor. Teröristsiz Türkiye'nin en önemli tamamlayıcı unsuru olan teröristsiz bölge sürecinde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Irak'ta, Suriye'de. Dolayısıyla esasında Öcalan'ın özellikle İsrail'le ilgili söyledikleri çok önemli. İsrail'in burada bir devlet kurmak istediği, devletçikler kurmak istediğini, bir kukla devlet kurmak istediğine dair biliyorsunuz İsrail'in böyle bir aslında politikası vardı. Orada bir terör koridoru inşa etmeye çalışıyordu. Bunu Öcalan da kabul ediyor ve görüyor. Yani bu bağlamda bu süreç statü tartışması dediğim gibi şu anda bir münferit bir tartışma olarak bence değerlendirmesi gerekiyor. Sürecin yani sürecin şöyle izah edelim. Sürecin büyük yani vizyonun bir parçası değil. Yani bunu net bir şekilde söyleyelim. Yani teröristsiz Türkiye vizyonunun bir parçası yani müşahhas bir parçası değil. Daha çok tartışmalar noktasında kalan. Tabii ki bunlar yapılacaktır. Mutlaka bunun yan etkileri nelerdir? İşte süreci enfekte edebilir mi? Bunlar üzerine tabii ki tartışılacaktır. Münazaralar yapılacaktır ama gelinen bu aşamada gayet iyi bir şekilde yürütülen, dediğim gibi devlet politikası olarak yürütülen bir süreç var. Teröristsiz Türkiye vizyonu var. Hatta süreçten öte bir vizyon var. Ortaya konulan bir vizyon var. Cumhur İttifakı'nın koyduğu bir vizyon var. Ve bu vizyon hayata geçiriliyor. Bu tür dediğim gibi şeyler gelebilir. Yani gündeme gelebilir. Yani bunlar da tartışması gerekiyor. Yani biz şunu görüyoruz. Her şey şeffaf bir biçimde tartışılıyor. Bu çok önemli. Yani ama bu aşamada bence statü meselesi şu an için yani bir gerçekçi bir şey, bir mesele değil. Yani o şekilde söyleyebilirim.
1: Peki şimdi Veysel Hocam sizinle devam edelim. Mecliste aslında bu çerçeve yasa oylandığında büyük çoğunlukla geçti. Az önce Halit Hoca da altını çizdi. Mecliste konsensüs sağlandı dedi. Şimdi ama mecliste çıkan sonucu şimdi toplumun geneline bunu aynası olarak tutabilir miyiz? Evet onu yansıtıyor diyebilir miyiz? Bunu niye şöyle soruyorum? Metropol'ün yaptığı bir araştırma var. Ağustos 2029-2026 anketi. Diyor ki ankete katılanların %25,8'i PKK'nın silah bırakacağına inanıyor. %69,5'i buna inanmıyor. Aynı araştırma şirketi Metropol Araştırma yine aynı anketinde AK Parti seçmeninin %43,3'ü, MHP seçmeninin de %50,7'sinin PKK'nın silahlı faaliyete dönme riskini yüksek görüyor. Şimdi burada açıkçası bir yanda mecliste çıkan sonuç, bir diğer yerde bir araştırma şirketinin yaptığı araştırma sonuçları. Şimdi toplum

0: sizce bu sürece bayağı da bir yol alındı ama nasıl bakıyor, ne kadar ikna oldu? Buna ilişkin sizin tespitleriniz nedir Veysel Hocam?
1: Evet Helin Hanım, birincisi bu konuya dair söyleyebileceğim iki tane temel şey var. Birincisi şu, muhtemelen bu rakamlara biz terörsüz Türkiye sürecinin başladığı andan itibaren baktığımızda bu rakamların çok farklı olduğunu, yani başlangıçta çok farklı olduğunu söyleyebiliriz. Gittikçe aslında bu rakamların yükseldiğine, yani bir trendden bahsedebileceğimize vurgu yapmak isterim ilk olarak. Muhtemelen işte bir sene önce bu tarz anketler yapıldığında sürece dair olumlu yaklaşım çok daha düşüktü. Hatta AK Parti ve MHP, yani sürecin iki temel sürükleyicisi, motoru konumundaki partilerin kendi tabanlarında dahi ne yönelik rakamlar daha düşüktü. Dolayısıyla burada bir trende bakabiliriz, yükseliş trendine. İkincisi de, yani sorulan soruya verilen cevaplarda ne kastediliyor? Mesela PKK'nın silahlı bir varlık olarak varlığını devam ettirme ihtimalini bana soruyorsanız, bir ihtimal olarak tabii ki var. Çünkü şöyle, sürecin başından itibaren konuştuğumuz çeşitli senaryolar var. Bir, bu süreç PKK'nın tamamen tasfiyesi ve çözülmesi üzerine kurulu bir süreç. Fakat burada sürecin yan unsurları olarak ortaya çıkabilecek çeşitli senaryolar mevcut. O da şu, mesela buna karşı çıkan, başından itibaren PKK'nın içerisinde çeşitli grupların bu sürece karşı çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla bu grupların PKK'dan ayrılarak bir örgüt, terör örgütü olarak varlığını devam ettirmeleri bir ihtimal. Yani ihtimallerden söz ettiğimizde böyle bir ihtimal var. Dolayısıyla bu soruları cevaplayan her bir vatandaşın muhtemelen düşündüğü alternatif senaryolardan bir tanesi bu. Haliyle bu sorulara verilen cevaplar biraz da bununla ilgili. İkincisi de sürece yine bir süreç ve trend olarak baktığımızda yani sahanın, ben kamuoyunun zihnindekinden çok daha önde gittiğini ifade edebilirim. Şunu kastediyorum, evet şu ana kadar mesela diyelim ki PKK'nın ne kadar silah teslim ettiğini, kaç mağarayı boşalttığına dair resmi açıklamaları yok. Fakat biz bu meyanda çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Dediğim gibi elimizde somut bir veri ve bir rakam olmasa bile. Çünkü bu verilerin ve rakamların nasıl açıklanacağına yönelik prosedür, az önce Halit Hoca'nın ifade ettiği gibi çerçeve yasada da belirlendi. Yani önce devletin güvenlik kurumları bunları tespit edecekler, MGK'ya sunacaklar, ardından resmi gazetede ilgili kararlar yayınlanacak. Haliyle biz o süreci bekleyeceğiz resmi somut veriler için. Fakat bu sürecin devam ettiğini biliyoruz. İkincisi, yine elimizdeki somut şeylere baktığımızda, mesela Suriye'yi, Irak'ı gözden kaçırmamamız lazım. Suriye'de SDG bütünüyle neredeyse Suriye'deki kurumlara entegre olma süreci çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Yani artık biz YPG diye bir silahlı örgütten bahsetmiyoruz Suriye'de. Bunlar Suriye ordusuna bağlı üç dümene dönüştüler örneğin. Yine iki gün önceki gelişme, Irak'ta Sincar'daki YPJ, yani Sincar'daki PKK'nın kolu olarak değerlendirilen birimde silahlarını devlete teslim edeceğini, yani Irak devletine teslim edeceğini açıkladı. Dolayısıyla orada da süreç hızlı yürüyor. Haliyle burada aslında şu konuya dikkat çekmekte yarar var. Tam da soruyu sorduğunuz yerden. Bir taraftan sahada süreç çok hızlı yürüyor. Fakat kamuoyunun zihninde meseleye dair, kamuoyunun zihninin berraklaşması ise daha yavaş yürüyor. Yani bu rakamlar bana ne ifade ediyor diye sorarsanız, aslında ben bu noktayı ön plana çıkarabileceğimi ifade edebilirim. Yoksa hani meclisin 3'te 2'sinden fazla bir çoğunluğu evet demişken, toplumdaki yansımasının, yani olumlu yansımasının veyahut da onayının daha düşük olduğu meselesi arasında sanki böyle bir uçurum varmışçasına değil de, oradaki senkronizasyonun sahada daha fazla sahanın lehine olduğunu ve dolayısıyla senkronizasyonun şey yapılabilmesi için, sağlanabilmesi için demek ki kamuoyuna yönelik daha fazla çalışmaların yapılması gerektiğini gösteriyor bu bizlere. Yani bu çalışmaları kim yapacak? Elbette ki başta siyasi partiler biraz bu işlere girmeleri gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarının bu anlamda biraz sahaya inmesi gerekiyor. Kaldı ki yaptığımız birebir görüşmelerde ilgili siyasetçilerle vesaire de buna yönelik bir beklentinin olduğunu görüyoruz. Halit Hoca çok güzel ifade etti. Yani süreç bir taraftan devlet nezdinde, meclis nezdinde bu kadar şeffaf yürüyor iken aslında kamuoyuna anlatılamayacak bir şey de yok. Sonuçta süreç hepimizin gözü önünde yürüdü. Devlet birimleri, kurumları ve siyasiler kamuoyu önünde tartışılan meseleler dışında örgüte veyahut da DEME, yani ilgili aktörlere diyelim, gizli bir ajandanın olmadığını, herhangi bir gizli sözlerin verilmediğini ifade ettiler. Dolayısıyla kamuoyuna yönelik yapılacak çalışmaların çerçevesi de 3 aşağı 5 yukarı belli aslında. Haliyle bu aradaki makasın, aradaki açığın kapanması için bence bu çalışmaların biraz daha artması gerekiyor. Şeye de girmiyorum, yani bu tarz kamuoyu araştırmalarının gerçeği ne kadar yansıtıp yansıtmadığı meselesine. Çünkü nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Haksızlık etmek de istemem. Tamam. Fakat arada bir açık bir makas varsa bence biraz sahadaki ilerleyişin çok daha hızlı olduğunu bize göstermesi açısından kıymetli.
0: Peki şimdi Halit Hocam, DEM Parti İmralı heyeti dün İmralı'ya gidip Öcalan'la görüşmüştü. Bu gerçekleştirdikleri görüşmeye dair kendilerinden bir açıklama var. Ama beraberinde de bu açıklama aslında şunun üzerine kurulu. Öcalan'ın kamuoyuna yansıtılmak üzere yaptığı değerlendirmeye yer veriyorlar açıklamalarında. Şimdi dikkat çeken iki nokta var. Bunlardan biri, Öcalan diyor ki, barış ve demokratik toplum süreci tarihi sorumlulukların gecikmeden yerine getirilmesini gerektiren bir aşamadadır. Yasanın çıkmasından sonraki dönemde bu sorumluluk çerçevesinde karşılıklı pratik adımların atılması ve kurulların aktif olarak çalışmaya başlaması büyük önem taşımaktadır. Şimdi Halit Hocam, buradan hareketle karşılıklı pratik adımlardan kastettiği nedir? Hangi pratik adımların atılmasını bekliyor İmralı o halde?
2: Yani tabii burada bir şunu ifade ederim. Şu anda top doğrudan örgütte. Yani biz şunu çerçeve yasada da yer alıyor. Yani pratik adımlardan kasıt özellikle biz örgütün silah bırakmasını ve bunun ilgili kurumların, güvenlik kurumlarının tespit ve teyit etmesini bekliyoruz. Yani biz Ağustos ayından beri esasında bizim dediğim gibi esas kaynağımız, esas başvuru kaynağımız, mukaddememiz, yani girişimiz bu konuya çerçeve yasa. Çerçeve yasa da çok açık bir şekilde, yalın haliyle çok temiz bir şekilde yazıyor. Yani dolayısıyla Türk, burada devletin beklentisi, örgütün bir şekilde pratik adımlardan beklentisi silahı bırakması, silahları bırakması ve bunun tespitinin yapılması ve teyidinin yapılması. Bu zaten güvenlik kurumları bunu yapacaktır. Dolayısıyla Türkiye'de ondan sonra tabii ki devlet de belirli adımlar atacaktır. Yani burada çerçeve yasada yer alan işte yine örgüt üyesi olup da işte farklı suçlarla ilgili biliyorsunuz oradaki maddelerde zaten açık bir şekilde yer alıyor. Devlet de gerekli pratik adımlara atacaktır. Bence bu söylemi Öcalan'ın aslında tam da süreci anlatıyor. Yani bizim de süreçten anladığımız şey bu. Yani
0: Peki neden Öcalan burada beklenen terör örgütünün silahları bir an önce bırakıp mağaraları boşaltmasıysa neden direkt örgütünü seslenmiyor, hedef almıyor da böyle yuvarlak karşılıklı pratik adımlar atılmalıdır, şöyle yapılmalıdır diye yuvarlak açıklamalarda bulunuyor?
2: Şimdi ben baktığımızda Öcalan'ın aslında bu bir tarzı da diyebiliriz. Yani Öcalan şimdi gelenek itibariyle bu örgüt Marksist-Leninist bir örgüt. Dolayısıyla genel metinlerine araştırdığımızda, baktığımızda böyle net şeyler söylemezler. Yani böyle kavramsallaştırıp ortaya atarlar. Dolayısıyla bu yuvarlak ifadelerden ziyade burada aslında pratik adımlar beklenilen bir şey. Yani karşılıklı bir şekilde özellikle burada devletin beklentileri var. Yani bunun karşılığında devletin atacağı adımlar var. Yani bunu kastediyordur muhtemelen. Yani ben şu anda Öcalan'ın farklı bir projeksiyonla hareket etme kabiliyetinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Yani sürecin, çünkü sürecin merkezinde yer alan bir aktör. O da belli ki bu süreci bir şekilde, sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesini istiyor. Ama şimdi DEM içerisindeki farklı fraksiyonlar, işte yine bu örgüt bağlamındaki farklı fraksiyonları da bir şekilde ikna edilmesi gerekiyor. Yani bunu yapacak olan aktör Öcalan'dır. Yani ya da oradaki fraksiyonları kim artık yönetiyorsa. Yani dolayısıyla burada aslında biraz da dengeli bir şekilde metinler ortaya koyuyor Öcalan. Yani bu her iki tarafın, yani şunu ifade edelim, terörsüz Türkiye sürecinde her iki tarafın tabii ki beklentileri var. Yani burada özellikle devletimizin beklentileri var. Biz şunu görüyoruz. Bu arada bu süreç, şunu ifade edelim, yani böyle bir zorunluluk evet değil. Yani biz Türkiye içerisinde zaten biliyorsunuz yurt içinde bitirdik terörü. Yani bunu net bir şekilde örgüt de gayet iyi biliyor. İHA'larımızın işte savunma sanayindeki gelişmelerden çok müzdarip oldular. Dolayısıyla bir örgüt aslında istedi bir süreci bir şekilde. Yani çünkü artık öyle bir gücü takatta kalmamıştı. Yani operasyonel olarak öyle bir kabiliyeti de kalmamıştı. Dolayısıyla onlar da bunu istediler. Yani sanki bir tek taraflı işte devlet istiyor, işte karşı taraf Öcalan çok fazla işte istemiyor. Öyle bir mesele yok. Dolayısıyla burada karşılıklı bir şekilde karşılıklı rızaya dayalı aslında bir ilişki modeli var. Onun da bu ilişki modelinde Öcalan önemli bir aktör. Yani Öcalan örgüt üzerinde etkiye sahip. Onu hem kavramsal olarak beslemek zorunda bir şekilde örgütü bu sürece ikna etmek bağlamında. Dolayısıyla ben bu sürecin yani sürecin başarısı için yani bu açıklamaların yani Öcalan'ın da ifadelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi süreci yönlendiren, sürecin lokomotifi, sürece yön veren en önemli aparat, mekanizma devlet. Yani biz bunu daha önceki dediğim gibi örnekleri de var dünyada. Bu tür yani devletin tam hakim olduğu bir örnek yok dünyada. Mesela Filipinler'de, Kolombiya'da incelediğimizde öyle bir şey yok. İspanya'da aynı şekilde. Devlet her şeye hakim. Yani burada başından beri neyi söylüyoruz? Pazarlık unsuru yok bir kere. Yani bu çok kıymetli bir şey. Dolayısıyla Öcalan'ın burada işte söylemlerinden bir pazarlık unsuru mu, işte neden yuvarlak ifadeler kullanıyor? Yani beklenti bence oysa, yani böyle bir şey ben net bir şekilde söylemek çok zor bu aşamada. Bence onlar da istiyor. Öcalan da bu sürecin tam merkezinde yer alan bir aktör olarak sürecin bir şekilde ilerlemesini istiyor. Çünkü bunu hep söylüyoruz. Bir kere iç cephenin takibi çok önemliydi ama terörsüz Türkiye'nin en önemli ayağı terörsüz bölge. Bunu unutmayalım. Yani dünyada yaşanan gelişmeler, uluslararası sistemde yaşanan dönüşüm, jeopolitik belirsizlik gibi bütün kavramlar, konseptler aslında bu süreci zaruri kıldı. Yani bunu unutmayalım. Yani çünkü yoksa Türkiye içerisinde, Türkiye zaten terörü bitirmişti. Türkiye örgütün Türkiye üzerinde herhangi bir gücü yani bu böyle bir meselesi yoktu. Çünkü öyle bir kabiliyeti de yok. Ama terörist bölgeyle beraber bu sürecin ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz ki mesela Ali Zeydi, Irak Başbakanı bir açıklama yaptı. Sincar'daki PKK uzantılarının silah bırakması gerektiğine dair, hatta bunun somut bir şekilde ilerlemesine dair bir yol haritası bile ortaya kondu. Yani Irak'ta sürece bu şekilde olumlu katkılarda bulunuyor. Yine Suriye'deki gelişmeleri zaten biliyoruz. SDG ile ilgili gelişmeleri. Orada da olumlu gelişmeler yaşanıyor. Ya çok hassas bir süreç. Bunu şöyle bir vatandaşlarımızın da kaygıları tabii ki var. Yani sonuç itibariyle böyle bu tür organizasyon ya da bu tür vizyonlarda bu tür süreçler kolay bir süreçler değil. Ama ben gördüğüm kadarıyla şu anda bu süreci sabote etmeye çalışan çok fazla aktör var. Mesele sadece İsrail'de değil. Her yer Türkiye'de de var. İşte Irak'ta da var. Suriye'de de var. Şimdi onlara fırsat tanımamamız gerekiyor. Bu bağlamda ben dediğim gibi tekrar ediyorum, benim için çok önemli veya bir baktığımızda, bir analiz ettiğimizde çerçeve, yasa gerçekten bir yol haritası, yol gösterici ve orada şimdi 12 madde ama o kadar dolu dolu maddeler var ki aslında oradan yani saatlerce konuşulur. Hem hukuksal bir metin olarak, hem bir siyasal bir paradigma olarak, hem bir güvenlik paradigması olarak çerçeve, yasa o kadar güzel hazırlanmış ki bu bağlamda gerçekten süreçte yer alanlar bu bağlamda çok önemli bir aslında metin ortaya koymuşlar. Onun üzerinden değerlendirmemiz gerekiyor. Bence karşı tarafta ya da bu sürecin muhatapları bu bağlamda çerçeve yasayı temel almak zorundalar. Çünkü çerçeve yasa her iki taraf, hem devletin buradaki tahkimatını sağlıyor hem de örgütün bir şekilde tasfiye olmasını da sağlayan adımlar atıyor. Bu bağlamda çerçeve yasasını temel alarak bu süreç daha sağlıklı bir şekilde yürüyecektir.
0: Peki şimdi Veysel Hocam, sizinle devam edelim. Hem bahsettiği karşılıklı pratik adımların atılmasını ben size de sorayım. Burada kastedilen nedir? Çünkü beklenen terör örgütünün silahları teslim etmesi, yani edecek ki süreç devam etsin. Burada neden açıktan terör örgütüne seslenmiyor bu süreci hızlandırması için? Bir de buna ilave yine İmralı heyetinin dün Öcalan'la görüşen, Öcalan'ın düşünceleri kamuoyuyla paylaşmak istedi diye ifade ettiği o düşünceler arasında şu da var. Öcalan diyormuş ki, benim amacım barış ve siyasallaşmanın gerçekleştirilmesidir. Barışın karşılığı silah bırakmaya, siyasallaşmanın karşılığı demokratik siyaset ve demokratik topluma tekabül eder. Şimdi Bahçeli'nin de Öcalan için daha önce barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü olmasını önermişti, böyle bir ortaya atmıştı. Acaba burada Öcalan buna mı atıf yapıyor?

0: yapıyor. Yine geldiğimiz noktaya statü meselesine geliyoruz. Hani %50 %50 demiştim. Hani her dediğinden de bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Acaba farklı bir şey mi ifade ediyor Öcalan diye? Acaba burada buna bir atıf söz konusu olabilir mi? Ne dersiniz?
1: Evet, çok haklısınız Helin Hanım. Yani biraz böyle geniş bağlamda kavramlar kullanınca acaba ne demek istediği sorusu kaçınılmaz oluyor. Özellikle bu kadar hassas bir süreçte ve kamuoyunun daha böyle somut ifadelerle konunun açıklanmasına ihtiyaç duyduğu bir süreçte bu tarz soruların gündeme gelmesi gayet doğal. Yani bunu da yadırgamamak gerekiyor. Şimdi baktığımızda işte barış ve siyasallaşma kavramlarını sorduğunuz öbür soruyla da hani neden daha net örgüte çağrı yapmıyor, karşılıklılık noktasına vurgu yapıyor diye baktığımızda şimdi benim baktığım yerden pratik adımlar dediğimiz şey aslında ortaya konmuş durumda. Nedir bu pratik adımlar? Birincisi örgüt silah bırakacak. İkincisi de çerçeve yasada hani buna karşılık demeyelim ama sürece ilişkin bu örgüt militanlarının yargılanması ve yasada belirlenen suç ve ceza ilkesine sadık kalarak bunların yargılanmasının yapılması. Yani burada ceza alanlar da olacak, ceza almayanlar da olacak, çatışmalara katılmayan işte güvenlik görevlileri veyahut da sivillerin şehit edilmesinde rolü olmayanların vesaire gibi etkin pişmanlıktan yararlanma süreci gibi bir durumdan bahsediyoruz. Haliyle burada pratik adımlar aslında belli. Örgütün silah bırakması ve çerçeve yasanın işletilmesi, yani bu bahsettiğimiz yargılama süreçleri aslında sürecin en pratik iki sütununu oluşturuyor.
0: Hocam, bu arada
1: Dolayısıyla
0: son
1: ben bu
0: bir
1: açıklamayı...
0: dakikamız. Ben onu da bir size belirtmek isterim. Başta belirtmedim. Kusura
1: Tabii
0: bakmayın
1: ki.
0: lütfen.
1: Estağfurullah. Dolayısıyla burada pratik adımlar denildiğinde şimdiye kadar yapılan resmi açıklamalar ve çerçeve yasanın ortaya koyduğu pratik adımlar bunlar. Silah bırakma ve yasanın uygulanması meselesi. Haliyle buradan baktığımızda ben hani çok böyle bu ifadelerin arkasında gizli gündemler aramıyorum. Çünkü süreç bu temel noktalar üzerinden yürüyor. Bu bir. İkincisi, sorduğunuz ikinci soru, yani acaba bu ifadeleri kullanırken daha önce zikredilen bu statü meselesine bir gönderme mi yapıyor? Doğrusu bilmiyoruz. Öcalan'ın zihni çok komplike bir şekilde işliyor. Hani şimdiye kadar yaptığı açıklamalar, metinlere baktığımızda evet kendince böyle bir kurgu yapmış olabilir. Fakat yine sürecin temel esasına baktığımızda barış ve demokratikte, daha doğrusu siyasallaşma hikayesinden anladığımız silah bırakın, yani örgütün silah bırakarak tasfiye olması meselesi, geri kalan meselelerinde artık siyaset arenasında tartışılması, yani silah bırakmaya ilişkin olmayan diğer, diyelim ki demin belki gündeme getireceği anayasaya dair mecliste tartışılması gereken konularda siyasal süreçte ele alınacak. Dolayısıyla hani bu ifadeleri kullandığında kendi statü meselesini gönderme yaparak gündeme mi getirmeye çalışıyor? Bu biraz sanki zorlama bir yorum olabilir benim baktığım yerden. Çünkü sürecin ana
0: Peki.
1: esaslarına ben odaklanmamız gerektiğini ve hani Öcalan'ın zihninde başka bir gündem olsa dahi bunun ne kadar devlet nezdinde karşılık bulduğuna baktığımızda hani bunun şimdilik aslında çok da tartışma konusu değil gibi geliyor.
0: Peki, çok çok teşekkür ediyorum size. Orsam Akademik Direktörü Profesör Doktor Veysel Kurt ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Halit Hamzoğlu. Çok teşekkürler Veysel Hocam, Halit Hocam. Konuklarımı uğurluyorum. Bu saat dilime noktayı koyalım. Birkaç dakika sonra ekonomik gelişmelerle buradayız.

0: Evet, şimdi canlı görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Tebessüm ettiren hoş görüntüler. Şimdi 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış töreni. Yani sonuna yetiştik. Öncesinde sizlerle
1: dün de
0: bu görüntüyü buluşturmak istiyorduk ama.
1: Ben bu türküleri söyledim. Sağ olun. Sağ olun.
2: Evet, çocuklarımızı.
1: Bu yıl
0: evet, çocuklar 2000... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gittiler. Şarkı söylüyorlardı. Biz de o görüntüleri...
1: Bu yıl derslerde üstün başarılar diliyoruz inşallah.
3: Teşekkürler.
1: Sizlerde zaten ben bu kabiliyeti görüyorum.
3: Teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.
3: Size şiir kitabımı hediye etmiştim. Beni hatırlıyor musunuz? 23 Nisan'da.
1: Nerede? Cumhurbaşkanlığında mı?
3: Evet, 23 Nisan'da.
1: Tüh, niye unuttuk biz bunu ya? Hasan. Kütüphanemde mi? Ha, kütüphanemdeymiş.
4: Ben yoktum o kanka.
1: Senin kendi şiir kitabın mıydı?
3: Ben yazmıştım.
1: Sen yazmıştın hem de. Aman yarabbim. Ama şu güzelliğe baksana ya. Rabbim bütün güzellikleri onlara vermiş. Başarılar diliyorum.
3: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Hasan, notları al.
5: Aldım efendim. Aldım.
1: Aldın mı?
5: Misafir ettim.
3: Çok teşekkürler.
1: Sağ olun. Başarılar diliyorum.
4: Teşekkürler efendim.
3: Teşekkürler.
1: Sağ olun.
2: Evet, Kıvanç ve Bengü'ye ve değerli koromuza.
0: Evet, şimdi bu tebessüm ettiren anları ekranlarınıza getirdik. Aslında biz asıl öncesini ekrana getirmeye çalışıyorduk. Tam bittiğinde o şarkı söylendiği ana maalesef ki yetiştik ama sonrasındaki sohbet de çok hoştu. Çok güzel, tebessüm ettiren bir sohbetti ama o şarkı söyledikleri anları da Cumhurbaşkanı'nın yanında. Bir onları da gelin hep birlikte izleyelim. Gelsin o görüntü.

Tekrar merhaba. Şimdi ekonomideki gelişmelere de şöyle bir bakalım. ABD Merkez Bankası Fed yüksek seyreden enflasyonu kontrol altına almak için faiz arttırması yönündeki baskıyla karşı karşıya. ABD Merkez Bankası Fed yüksek seyreden enflasyonu kontrol altına almak için faiz arttırması yönündeki baskıyla karşı karşıya. Bu durum Fed Başkanı'nın faizlerin düşürülmesi çağrısını sık sık yineleyen ABD Başkanı Trump'la karşı karşıya getirebilir. Trump, ABD'de borçlanma maliyetlerinin dünyadaki en düşük seviyede olması gerektiğini savunuyor. Olası bir faiz artırması.

0: Varşa kendi bildiğini yap demişti. Ancak bu bağımsızlık bu hafta sınanacak. Cuma günü açıklanacak tüketici fiyatları verisi. Çekirdek enflasyonun Ağustos'ta beklentilerin üzerinde hızlandığını gösterdi. Bu gelişmenin ardından vadeli piyasalarda Fed'in 15-16 Eylül toplantısında faiz arttıracağı beklentisi %85'in üzerine çıktı. Trump kısa süre önce para politikası gevşetilmezse ticaret savaşlarını tırmandırabileceği tehdidinde bulunurken pazar günü de ABD'de borçlanma maliyetlerinin dünyanın en düşük seviyesinde olması gerektiğini ineledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ, Türkiye genelinde eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları kapsamında bugüne kadar 31.782 derslikli 1505 okul inşa etti.
1: Konut projelerinin yanı sıra eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Bu kapsamda bugüne kadar 31.782 derslikli 1505 okul inşa edildi. Projeler arasında 105 kreş, 935 ilköğretim okulu ve 465 lise bulunuyor. Ayrıca 26 üniversite, 87.770 öğrenci kapasiteli 220 yurt ve pansiyon, 47 kütüphane ve 999 spor salonu tamamlanarak hizmete sunuldu. Böylece TOKİ'nin eğitim yapıları dahil inşa ettiği toplam sosyal donatı sayısı 70.942'ye ulaştı. %100 destek kampanyası kapsamında yapılan okullar, bulundukları bölgelerin yöresel mimari özellikleri dikkate alınarak tasarlandı. Depreme dayanıklı ve modern yapılarla öğrencilerin daha iyi fiziki ve teknolojik imkanlara sahip ortamlarda eğitim görmesi hedefleniyor. Yurt ve pansiyon projeleriyle de şehir dışında öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Kütüphane ve spor salonlarıyla ise öğrencilerin bilgiye erişimi ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.
0: Otomotiv Sanayi Derneği pazar verilerine göre otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 597.594 olarak gerçekleşti. Buna göre yılın 8 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7,3 düşüşle 841.583 olarak kayıtlara geçti. Otomotiv Sanayi Derneği bu yılın Ocak-Ağustos dönemine ait üretim ve ihracat adetleriyle pazar verilerini açıkladı. Buna göre yılın 8 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7,3 düşüşle 841.583 olarak kayıtlara geçti. Otomobil üretimi ise yaklaşık %19 gerileyerek 458.169 oldu. Ocak-Ağustos döneminde ticari araç grubunda üretim geçen yılın aynı dönemine göre %12, ağır ticari araç grubunda %7 ve hafif ticari araç grubunda %12 arttı. Ve bu haberle ekonomiyi noktalayalım. Ben sizlere veda ediyorum. Saat başında Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Gayretimizi daim eylesin. Muhterem Cumhurbaşkanım, zat-ı devletlerinizin öncülüğü ve vizyoner liderliği altında başlayan ve kesintisiz bir şekilde devam eden tarihi yolculuğumuzun üzerinden tam 25 yıl geçti. Şimdi daha iyi anlıyoruz ki milletimizin kendi mukadderatını yeniden kendi eline almaya başladığı bu yolculuğun henüz başında söylediğiniz artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözü sistemik ve köklü bir paradigma dönüşümünün apaçık bir işaretiydi. Siyasetin çöktüğü, milletin adeta sahnenin dışına itilerek

0: seyirci konumuna düşürüldüğü kaotik yılların hikayesinden artık kangren haline gelmiş meselelerin bir bir çözüme kavuşturulduğu ve milletle devlet arasındaki güvenin yeniden biriktirildiği bereket evresine geçişin ilanıydı. İhmal, yasak ve imkansızlıklarla örselenmiş aziz milletimizin evlatlarına kıymet vermek yerine onu türlü bahanelerle kapının önüne bırakan, kimini kılığından, kimini inancından, kimini de düşüncesinden dolayı ayıran bir devirle vedalaşma ahdiydi. O ahit aynı zamanda bu topraklarda evlatlarımızın hiçbir ayrım gözetilmeksizin yeniden baş tacı edileceği aydınlık bir çağın da müjdecisiydi. Ve zat-ı aliniz bu ahde aşılmaz sanılan ve çetin sınavların gölgesinde dahi sadakatle bağlı kalarak onu varlığınızın ve temsil ettiğiniz hakikatin değişmez bir direği kıldınız. Bizler de açtığınız bu yolda milletimize verilmiş bu büyük sözün mesuliyetini bir emanet bilerek aynı ahde sizin rahli tedrisatınızda aynı sadakatle yürümeyi kendimize şeref saydık. Ve hamdolsun o sabırla taşınan ahdin marif sahasındaki semeresini bugün hep birlikte büyük bir gururla müşahede ediyoruz. Devletimizin imkanlarını memleketimizin en ücra köşesine kadar ulaştırdık. Okullarımızı milletimizin istikbalini kuran en sağlam kapılardan biri haline getirdik. Öğretmenlerimizin emeğini ve iradesini eğitimimizin merkezinde hak ettiği mevkiye taşıdık. Aziz milletimizin hiçbir evladının ufku doğduğu yerle daralmasın, istidadı imkansızlıkların gölgesinde kalmasın, kabiliyetleri ihmale kurban gitmesin, hayalleri daha yolun başında solup tükenmesin diye devletimizin kudretiyle şefkatini aynı istikamette buluşturduk. Her bir evladımızın önüne emeğinin karşılığını alabileceği ve kendi istikbalini kendi gayretiyle kurabileceği bir yol açtık. Nitekim 3 yıldır tatbik ettiğimiz Türkiye Yüzyılı Marif modelimizle de evlatlarımızı çağının ilmini, bilgisini ve becerisini kuşanan, sahip olduğu kudreti hakka, adalete ve iyiliğe vakfeden yetkin ve erdemli nesiller olarak yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Çeyrek asırdır milletimizin evlatları için nakşetmeye çalıştığımız bu büyük istikbal tasavvuru bugün çocuklarımızın başarısında ve bütün dünyanın şahitliğinde vücut bulan elle tutulur bir hakikate dönüşmüştür. Neredeyse dünyadaki tüm ülkeler eğitim alanında gerilerken bizim evlatlarımız 8 Eylül'de açıklanan PISA 2025 döngüsünde dünyada puanlarını en fazla yükselten ülke olarak göğsümüzü kabarttılar. Ulaştığımız bu zirve kendi evladına yürekten inanan, onun önündeki engelleri sabırla ve inatla kaldıran, istikbalini kimseye muhtaç olmadan kendi iradesiyle kuran bir milletin çeyrek asırlık emeğiyle taçlandırdığı büyük bir zaferdir. Bu vesileyle bu başarının her satırında alın teri bulunan aziz öğretmenlerimize, gayretleriyle bizleri asla mahcup etmeyen sevgili öğrencilerimize ve evladının yolunu sevgiyle, sabırla ve duayla aydınlatan bütün eğitim ailemize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Muhterem Cumhurbaşkanım, izninizle sözlerimi toparlarken çok kıymet verdiğim bir hususun daha altını çizmek isterim. Şahsınızın öncülüğünde Cumhur İttifakı'nın kararlı iradesiyle ve milletimizin ferasetiyle sahip çıktığı tarihi bir anın şahitleriyiz. Geçtiğimiz ay Gazi Meclisimizin ender görülen bir mütabakatla kabul ettiği kanunla terörsüz Türkiye artık bir hasret olmaktan çıkıp devletimizin iradesiyle mühürlenmiş sarih bir istikamete dönüşmüştür. Bu istikametin hakkını vermek, barışı hukuk metinlerinin sınırında bırakmayıp onu marifin, kalkınmanın ve müşterek bir medeniyet ülküsünün muhtevası ile zenginleştirmek, başta eğitim camiamız olmak üzere hepimizin omuzlarına yüklenmiş şerefli bir mesuliyettir. Biliyoruz ki bu aziz milleti asırlardır tek yürek halinde ve bir arada tutan asıl harç, farklılıkları aynı medeniyetin ahenkli bir namesi olarak gören engin ve hoşgörülü irfan anlayışımızdır. Bizler de bu anlayış doğrultusunda hareket ediyor, milletimizin arasına sonradan sokulmuş nifak tohumlarını temizlemeyi, kardeşlik hukukumuzu yeniden pekiştirmeyi marifimizin başta gelen vazifesi olarak görüyoruz. Söz konusu vazifenin bir gereği olarak yeni eğitim öğretim yılına milletçe birliğimizi ve kardeşliğimizi anlatan bir tema ile başlıyoruz. İlk haftamızı yurdumuzun dört bir yanındaki bütün okullarımızda geçerli olacak şekilde milli birlik, kardeşlik, demokrasi ve insan hakları temalı etkinliklere ve farkındalık çalışmalarına ayırdık. Hazırladığımız özel kılavuzlarla da bu şuuru tek bir haftaya sığdırmayıp yıl boyunca evlatlarımızın gönlünde diri tutmayı esas aldık. Aynı kardeşlik şuuruyla bu milletin her rengini kendi inancı ve irfanıyla kucakladık. Anadolu irfanının eğitime katkıları başlığıyla düzenlediğimiz çalıştaylarda dedelerimizden akademisyenlerimize kadar birçok paydaşımızı bir araya getirdik. Bu istişarelerin bir meyvesi olarak Alevi Bektaşi kardeşlerimizin evlatları kendi inanç ve kültür geleneğini sağlıklı bir biçimde öğrenebilsin diye hayat boyu öğrenme kapsamında 12 yeni modül hazırlayıp uygulamaya geçirdik. İçeride tesis ettiğimiz bu huzur ve kardeşlik ortamı yalnızca ülkemizde değil, bölgesel ve küresel düzeyde etkileri olan büyük bir uyanışın habercisidir aynı zamanda. Müntesibi olduğumuz zengin medeniyete ait ilke ve değerlerin aktif, bilinçli ve güçlü temsilcisi olma vasfını yeniden kazanan Türkiye, dünya beşten büyüktür söylemiyle küresel sömürü düzenine meydan okumakta, Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir vizyonuyla bölgesel ve tarihsel sorumluluklarına şahsınızda sahip çıkmaktadır. İnsan hak ve özgürlükleriyle, demokratik değerlerin en yetkin örneğini oluşturduğu iddiasıyla, dünyaya nizam vermeye çalışan küresel riyakarlıkların aksine daha adil ve daha özgür bir dünyanın inşası için dünyanın tüm mağdurları ve mazlumları adına mücadele bayrağını yükseltmekteyiz. İnşallah bu topraklarda yeşeren huzur ve kardeşlik iklimi çevremizdeki bütün mazlum coğrafyalara bir umut, bir şafak olup yayılacak. Hakkın ve barışın sesi olma davamız bu aziz milletin gayretiyle bütün insanlığa ulaşacaktır. Bugün milletimize bu ufku kazandıran, içeride kardeşliği, dünyada barışı büyüten bu tarihi yürüyüşün öncüsü olan zat-ı devletlerinize 40 yılı aşkın bir acıyı sabırla, cesaretle ve engin bir basiretle dindirerek bu millete huzur içinde bir gelecek ümidini yeniden armağan ettiğiniz için eğitim adı, ailem adına en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Aynı şekilde bu yolda milletimizin birliği için tavizsiz bir irade ortaya koyan Cumhur İttifakı'nın kıymetli ortağı Sayın Doktor Devlet Bahçeli'ye ve bu davaya gönül veren herkese de gönülden teşekkür ediyorum. Muhterem Cumhurbaşkanım, bu duygularla yeni eğitim öğretim yılının aziz milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Rabbim bu vatan için çalışan her elim, öğrenen her zihni ve dua eden her gönlü bereketlendirsin. Yolumuzu açık, bahtımızı aydınlık eylesin. Bir kez daha teşrifleriyle bizleri onurlandıran zat-ı devletlerinize ve yanımızda olan bütün misafirlerimize şükranlarımı arz ediyor. Şahsınızda aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.
1: Efendim bizler de değerli konuşmalar için Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız. Efendim PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye bir önceki PISA uygulamasına kıyasla fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının üçünde de puanını en fazla artıran OECD ülkesi oldu. Türkiye ayrıca matematik alanında ilk defa OECD ortalamasını yakaladı ve fen bilimleri, okuma becerilerinde ise ilk kez OECD ortalamasının üzerine çıktı. Şimdi PISA 2025'te Türkiye'nin yükselen başarısını anlatan videomuzu hep birlikte izliyoruz.
2: PISA 2025. 38'i OECD üyesi olmak üzere 91 ülkenin eğitim performansını karşılaştıran dünyanın en kapsamlı uluslararası eğitim araştırmalarından biri. Peki Türkiye PISA 2025'te nasıl bir başarı gösterdi? PISA 2022'ye göre fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının tamamında puanını en fazla artıran OECD ülkesi Türkiye oldu. Bu yükseliş uzun dönemli sonuçlarda da kendini gösterdi. Türkiye 2015'ten 2025'e kadar bu üç alanın tamamında başarısını artıran tek OECD ülkesi oldu. PISA 2025'te bir başka önemli eşik daha aşıldı. Türkiye ilk kez fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasının üzerine çıktı. Matematikte ise OECD ortalamasına ulaştı. Bu gelişme öğrencilerimizin başarı düzeyine de yansıdı. Yüksek başarı gösteren öğrenci sayısı artarken düşük başarı gösteren öğrenci sayısı azaldı. Türkiye bunu başaran iki OECD ülkesinden biri oldu. Fen bilimlerinde farklı sosyoekonomik koşullardaki öğrencilerin başarısında da artış görüldü. Türkiye bu alanda başarı gösteren tek OECD ülkesi oldu. Türkiye'nin eğitimdeki yükselişi uluslararası değerlendirmelerde de öne çıkıyor. Birçok ülkede öğrenci başarısı gerilerken Türkiye yükseliş gösteren ülkeler arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son çeyrek asırda eğitime ve eğitim altyapısına yapılan yatırımlar PISA sonuçlarına da güçlü biçimde yansıyor. Bu sonuçların ortaya çıkmasında emeği ve katkısı bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Nice güzel başarılara.
1: Efendim bizler de başarılarımız daim olsun diyerek emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklarımız, kıymetli öğrencilerimiz, şimdi sizlere hitap etmek üzere 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışı ve Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımların toplu açılış törenimizi katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederiz. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım.

Öğrencilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün yeni bir eğitim öğretim yılının heyecanını, umudunu ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Bu tatlı heyecanı 42 yıllık geçmişiyle başkent Ankara'nın en gözde eğitim kurumlarından biri olan Gazi Anadolu Lisesi'nde sizlerle beraber yaşamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Geçen hafta ilkokul ve ortaokul birinci sınıflar ile anaokullarımızı neşeyle dolduran yavrularımız uyum haftası kapsamında okullarına başlamıştı. Bugün de mayamız birlik, ilk dersimiz kardeşlik temasıyla tüm öğrencilerimiz okullarıyla buluştular. Öncelikle 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize selamlarımı gönderiyor. Hayat yolculuklarında çocuklarımızın ellerinden tutan, onların yolunu ve ufkunu aydınlatan tüm hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yine bu vesileyle vazifeleri sırasında şehit düşen öğretmenlerimizle birlikte afetlerde, kazalarda hayatını kaybeden hocalarımızı, ebediyete uğurladığımız tüm eğitim neferlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin. Şunu bir defa tüm kalbimle ifade etmek isterim. Bugün burada olduğu gibi her eğitim öğretim yılı başlangıcında zihni açık, ufku geniş, bilgili, kültürlü, donanımlı, özgüven sahibi nesillerin yetişmekte olduğunu görmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Gençlerimizle, evlatlarımızla her buluşmamızda şuna şahit oluyorum. Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da gerçekten başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan, kendini geliştirmeye çalışan, pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. Sadece eğitimde değil, sporda, sanatta, bilimde ve diğer alanlarda maşallah çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. İşte en son az önce de ekranda ifade edildiği gibi PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye'nin her üç alandaki başarı sıralaması %50 oranında arttı. Her üç alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk. Fırsat eşitliği açısından ise avantajlı ve dezavantajlı öğrenci grubunda performansını yükselten tek OECD ülkesi Türkiye'ydi. PISA sonuçlarının eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu başarılı sonucun alınmasında emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Burada şunu da üzülerek söylemek durumundayım. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birileri

birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz onları umursamıyoruz. Siz de moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak kıvanç kaynağımız olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle iftihar ediyorum. İstikbalimizin güvencesi olarak gördüğümüz her bir evladımızın bugün bir kez daha alnından öpüyor, hepsini muhabbetle kucaklıyorum. Sevgili öğrenci ve öğretmenlerimiz, şunu bilmenizi isterim ki ne yapıyorsak sizlerin başarısı için yapıyoruz. Çocuklarımızın daha müreffeh, daha güçlü, itibarlı ve kalkınmış bir ülkede yaşaması için yapıyoruz. Gençlerimizin hayallerine giden yolu ardına kadar açmak için yapıyoruz. Öğretmenlerimizin bilgi ve birikimlerini öğrencilerine tam ve eksiksiz bir şekilde aktarabilmeleri için yapıyoruz. Bu amaçla göreve geldiğimiz günden itibaren eğitime özel önem verdik. Her şey eğitimle başlar dedik. Eğitim olmazsa diğer her şey eksik kalır, yarım kalır dedik. Hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık. 2002 yılında merkezi bütçeden eğitime ayrılan pay %7,6 ile 4. sıradayken son 24 yıldır hep ilk sırada oldu. Hatta bu payı iki kadına çıkararak 2026 yılında %15,33'e ulaştırdık. 2002 yılında 343.000 olan derslik sayısı bugün 626.000'e çıktı. Bakınız, sadece Ankara'mızda son 2 yılda yatırım tutarı 1 milyar 989 milyon lirayı bulan tam 30 yeni okul açtık. 544 yeni dersliği hizmete verdik. Bugün aynı zamanda bunların toplu açılışını sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Yeni okullarımızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burada şunun da altını çizmek istiyorum. Bütün bu yatırımlar, bütün bu çabalarımız yarının Türkiye'sini en iyi, en modern, en dayanıklı şekilde inşa etmek içindir. Bunlar hangi gelir seviyesinden olursa olsun evlatlarımızın tamamının eşit ve adil eğitim imkanlarına sahip olması içindir. Bunlar eğitime hayat veren, sınıfın kalbi ve ruhu olan öğretmenlerimizin görevlerini gönül huzuruyla yerine getirebilmeleri içindir. Bunlar Çankaya'dan Sincan'a, Mamak'tan Keçiören'e, Ankara'mızın her ilçesinde çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmesi içindir. Eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak, eğitimin kalitesini artırmak için her türlü imkanı seferber etmiş durumdayız. 2003'ten bu yana yürüttüğümüz ücretsiz ders kitabı projesiyle okullar açıldığında kitapları evlatlarımızın sıralarında hazır ettik. Bugüne kadar 4 milyar 306 milyondan fazla ders kitabını öğrencilerimizle buluşturduk. İnşallah bundan sonra da Ankara ile birlikte Türkiye'nin eğitim altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz. Değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, insanı diğer canlılardan ayıran kendi hakikatinin farkına varabilmesidir. İyi kötü.

sözlüden, doğruyu yanlıştan ayırma kabiliyeti fıtratımıza yerleştirilmiş bir pusuladır. Marif bu pusulayı ince ayarla geliştirip insanın içindeki o cevheri açığa çıkarma mücadelesidir. İnsanın içindeki öz hiçbir çağda değişmez. Değişen sadece onu hayata taşıma tarzımızdır. Değişen çocuklarımıza neyi, hangi usulle öğrettiğimiz, hangi imkanlarla onları donattığımız, hangi becerilerle öğrencilerimizi teçhiz ettiğimizdir. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Küresel rekabetin kızıştığı, bilim ve teknolojinin mesafeleri ortadan kaldırdığı yeni bir dünyada yaşıyoruz. Biliyoruz ki bugünün ve geleceğin dünyasında ilerlemenin, kalkınmanın, uluslararası rekabette öne geçmenin yolu eğitimde alınan mesafedir. Sadece bu yeni dünyada başarılı olmak için değil, ayakta kalmak için de nitelikli eğitime ihtiyacımız var. Bunun için de yapılması gerekenler aslında bellidir. Bir defa öğrencilerimizin vizyonu, ufku, zihni öncelikle olabildiğince geniş olacak, açık olacak. Evlatlarımız önce kendi ülkesini, kendi milletini iyi tanıyacak. Bununla yetinmeyip gönül coğrafyamızı iyi tanıyacak. Dünyayı iyi tanıyacak. Çağın nimetleri olan teknolojiyi, interneti, yapay zekayı çok iyi kullanırken bunların taşıdığı risklere karşı uyanık olacak, teknolojinin esiri olmayacak, öğretmenlerimiz kendilerine emanet edilen öğrencileri en güzel şekilde yetiştirirken onların iyi birer olması için gayret gösterecek. Ailelerimiz sınav başarısını önemsedikleri kadar çocuklarımızın ahlaklı, saygılı, milli ve manevi değerlerine bağlı olmalarını da önemseyecek. Bunları sağladığımızda inanıyorum ki hem içinde bulunduğumuz çağın tehlikelerinden korunmuş hem de küresel rekabette öne çıkmış oluruz. Diğer türlü ya bu yarışta geriye düşeriz ya da millet olarak bizi biz yapan değerlerimizi kaybederiz. Türkiye Yüzyılı Marif modelimiz işte bu hassasiyetlerin neticesinde vücut bulmuş kuşatıcı bir modeldir. Modelimizin özünde çağın bilgisiyle bu milletin köklü değerlerini birleştiren köklerden geleceğe anlayışı yatıyor. Modelimizde bilgiyi sadece ezberleyen değil, o bilgiyi kullanabilen, eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, sorumluluk sahibi, yetkin ve erdemli bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunda da muradımız şudur. Yarının mühendisleri, yarının doktorları, yarının öğretmenleri, bilim insanları, sanatçıları, yazarları, şairleri, siyasetçileri, bürokratları, işte bu sıralardan çıkacak Gazi Anadolu Lisesi gibi okullarımızdan çıkacak. İnşallah Türkiye'yi gençlerimiz yönetecek. Türk milletine bugün okullarına başlayan yavrularımız hizmet edecek. Şahsen ömrümüzü adadığımız büyük ve güçlü Türkiye davasını onlar omuzlayacak, gençlerimiz omuzlayacak. Bu zorlu mücadelenin bayraktarlığını onlar yapacak, sizler yapacaksınız. Asıl mesele bu neslin bu mukaddes sancağı taşırken
bu kutlu mücadeleyi verirken ihtiyaç duyacağı her türlü kabiliyete sahip olmasıdır. Aklı ilimle, kalbi değerlerimizle, yüreği vatan sevgisiyle yoğrulmuş böyle bir neslin Türkiye yüzyılının en sağlam teminatı olacağına inanıyorum. Tabii şurası da mühimdir. Bu hedeflerimizin gerçeğe dönüşmesi sevgili öğretmenlerimizin vereceği samimi desteğe bağlıdır. Sizlerden öğrencilerimizi okumaya, araştırmaya, düşünmeye daha fazla teşvik etmenizi istirham ediyorum. Emekleri ve fedakarlıkları için tüm öğretmenlerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Kıymetli öğrenciler, çok sevgili evlatlarım, sizlerden de bazı beklentilerim var. Dünya sürekli değişiyor olsa da başarının formülü asırlardır değişmedi. Hep söylediğim gibi okuyun, düşünün, uygulayın, neticelendirin. Kendinize inanın, milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Hani merhum Necip Fazıl diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir, mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. İşte üstadın tarif ettiği o nesil sizlersiniz. Sizlerden büyük düşünmenizi, önünüze büyük hedefler koymanızı, o hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Şunu da lütfen unutmayın. Sizler kapasite olarak, birikim ve yetenek olarak, imkanlar açısından başka ülkelerdeki akranlarınızdan asla geride değilsiniz. Biraz önce de söyledim. Hemen her alanda birinci sınıf imkanlara, sizleri candan seven öğretmenlere, size değer veren, sizin kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ailelere sahipsiniz. Aynı zamanda sizi gözü gibi koruyan, sizin için tüm gücünü kullanan büyük bir devletiniz var. Biz hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık. Sokakların insafını da terk etmedik. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Has bahçemizin güllerisiniz. Sizlerden kendinize güvenmenizi, ülkenize güvenmenizi, özellikle sosyal medyada köpürtülen sahte ve sanal hikayelere bakıp da ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum. İnanıyorsanız mutlaka başaracaksınız. Kendinize güveniyorsanız hayallerinizi inşallah gerçekleştireceksiniz. Düzenli ve disiplinli bir şekilde çalıştığınız sürece yolunuzda, bahtınızda Allah'ın izniyle sonuna kadar açıktır. Bunun için bir gününüzü bile boşa geçirmeden geleceğe hazırlanmanız, bilginize yeni bilgiler, fikirlerinize yeni fikirler eklemeniz çok önemlidir.
Siz evlatlarım

0: bundan ufkunuzu geniş, zihninizi açık, merakınızı her zaman canlı tutmanızı bekliyorum. Ben sizlere inanıyor, sizlere sonsuz derecede güveniyorum. Gözlerinizdeki ışıltıda Türkiye'nin yarınlarını görüyor, heyecanlanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, yeni eğitim öğretim yılının bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim öğretim camiamızın tüm paydaşlarına başarılarla dolu bir yıl diliyorum. Açılışını yaptığımız eğitim kurumlarımız Ankara'mıza hayırlı, uğurlu olsun diyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Evlatlarımızın her birinin gözlerinden öpüyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de hitapları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zaltı Devletleri'ni yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Önce hediye takdimi, sonrasında Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılışı ve sonrasında 2026-2027 eğitim öğretim yılının açılış töreni için efendim. Şimdi gün adısına hediyelerini takdim etmek üzere bir kez daha Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'i alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Bakan. Efendim bizler de hediyemizin içeriğini hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de değerli öğrencilerimize, değerli konuklarımıza bilgisini paylaşmak isteriz. Bu hediyemiz Sivas Olgunlaştırma Enstitüsü Sanat ve Tasarım Atölyesi tarafından hazırlanan Ay Yıldızlı Türk Bayrağımız Sayın Bakanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara'mıza kazandırılan eğitim yatırımlarının toplu açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Valimizi, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın İl Başkanımızı, Sayın İl Müdürümüzü de alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim açılış duası içinde Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencimiz Harun Yılmaz gerçekleştireceklerdir. Evet, buyursunlar lütfen.

Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd bizleri yokluktan varlığa çıkaran, alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam ben ancak bir muallim olarak gönderildim buyuran Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun âl ve ashabının üzerine olsun. Ya Rabbi, bizlere hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu hitabının idrakini ve ilmi bir emanet bilme şuurunu lütfeyle. Okullarımızı ve sınıflarımızı ahlakın, erdemin, hakikatin ve derin tefekkürün yuvası eyle. Bizleri adalet ve merhamet pusulasıyla hareket eden, elde ettiği ilmi insanlığın huzuru ve mazlumların imdadı için kullanan nesillerden eyle ya Rabbi. Ey kalpleri ve zihinleri çeviren Rabbimiz! Faydasız ilimden, tembellikten, cehaletten ve hadsizlikten sana sığınırız. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ülkemize ve milletimize liderlik eden, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize ve fedakar öğretmenlerimize güç, kuvvet, sağlık ve afiyetler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, yeni eğitim öğretim yılımızı vatanımız, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile eyle. Attığımız her adımı rızanla taçlandır.

Allah'ındır. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Gel hocam, gel.
1: Buraya makas.
2: Makası var mı?
1: Gel, makas, makas.
3: Makası ben vereyim.
1: Arkadaşına kızım buraya da gel. Hazır mıyız? Bütün yatırımlarımız gençliğimize, ülkemize, milletimize hayırlı olsun, uğurlu olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Kardeleyi kesiyoruz. Ya Allah, bismillah. Makaslar bugünün anısına kordeleyi kesenlerde kalacak. Tamam mı? Vermiyorsun.
4: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının açılışlarını kordele kesmek suretiyle gerçekleştirdiler. Şimdi hayırlı olsun diyerek Sayın Cumhurbaşkanımız yarınlarımızın teminatı çocuklarımızla birlikte yeni eğitim ve öğretim yılının heyecanını taçlandırmak üzere sahnemizde ilk ders zilini çalacaklar. Arz ederiz, buyurun Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Hayırlı olsun.

0: eğitim, öğretim yılımız ülkemize, milletimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ve böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımız zili çaldılar.
1: Bu ziller de yine aynı şekilde ziller kimdeyse onlarda kalıyor.
0: Efendim hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşrifleriyle programımızı, katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz.

0: Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışı, aynı zamanda da Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının açılışını gerçekleştirdi. Ardından tabii ki de bu yılın ilk ders zilini öğrencilerle birlikte çaldı. Efendim, kendisi öğretmenlerimize selamlıyorum. Tüm gençlerimizin, çocuklarımızın da yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum dedi. PISA sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. PISA 2025 sonuçları 91 ülkenin katıldığı rapora göre Türkiye fen, matematik ve okumada puanını en fazla artıran ülke oldu diyor. Eğitim camiamıza da bu sonuçların hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi. Evet, moderatöre devam ediyoruz. Bugün önemli, yurdun dört bir yanında milyonlarca öğrenci için ilk ders zili çaldı. Okul bahçeleri bir kez daha çocuk sesleriyle yankılandı. Heyecan doruktaydı. Diyarbakır'da öğrencilerin heyecanına Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Eğitim Başkanı Bilal Erdoğan da eşlik etti. Bazı okullarda öğrenciler davul ve zurnayla, hatta kırmızı halıyla karşılandı. Bakalım yurttan o ilk ders manzaralarını izleyelim.
1: İlk ders zili çaldığı okul koridorları öğrencilerle doldu. Yurdun dört bir yanındaki tüm okullarda yeni eğitim öğretim yılının açılışının coşkusu yaşandı. O noktalardan biri de Diyarbakır'dı. Öğrencilerin ilk gün heyecanına Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ortak oldu.
2: Bilal Erdoğan bugün Diyarbakır'da eğitim öğretimin başlamasının ilk gününde bugün okulları ziyaret gerçekleşti ve bu ziyaret edilen okullarda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.
1: Öğrencilerle bir araya gelen Bilal Erdoğan çocuklarla sohbet etti. Erdoğan Diyarbakır'dan önemli mesajlar verdi.
3: Bin yılı aşkın olduğu gibi yine kardeş olacağız. Alparslan'ın arkasında beraber durduğumuz gibi, Selahattin Eyyubi'nin arkasında beraber durduğumuz gibi, Çanakkale'de beraber durduğumuz gibi bir bin yıl daha kardeşlik hukukunu güçlendirerek beraber aydınlık müreffeh yarınlara yürüyeceğiz.
1: İzmir'den Iğdır'a, Hakkari'den Nevşehir'e, Malatya'dan Muğla'ya kadar yurdun dört bir yanında okul koridorlarında çocuk sesleri yankılandı. Adana'da okulun ilk gününde öğrenciler kırmızı halı ve davul zurnayla karşılandı. O anlar renkli anlara sahne oldu. Öğrenciler okul bahçesinde İstiklal Marşı okudu, ardından sınıflara geçti. Türkiye genelinde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı başladı.
0: Evet, 2026-2027 eğitim öğretim yılının tüm öğrencileri, öğretmenlere başarılar getirmesini temenni edelim. Gündemdeki bir başlıkla devam. Efendim, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu, malum kendisi 15 yıl önce kaldığı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu ki şu anda bu ölüm doğal mı değilmiş üzerine gidiliyor. Soruşturma başlatıldı ki Kurtlar Vadisi senaristleri tanık sıfatıyla, bilirkişi sıfatıyla ifadeye çağrıldılar. Peki neden? Arada nasıl da bir bağlantı var? İlginç bir gelişme çünkü. Senaristler ifade verdi mi? Son durumu alacağız. 24 muhabir Adak Ayrıman takipte. Adak Ayrıman, kolay gelsin, söz sende.
4: Merve Aydın, 3 senaristin ifadeleri devam ediyor. Zaten kendileri saat yaklaşık işte burada 14 sıralarında Silivri Adliyesi'ne geldi. Kendilerinin ifadesi bir başsavcı vekili tarafından alınıyor 3 senaristin. Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki senaristlerden bahsediyoruz aslında. Burada baktığımızda Raci Şaşmaz'ı görüyoruz. Aynı zamanda Bahadır Özdener isimli senaristi görüyoruz. Bununla birlikte Cüneyt Aysan isimli senaristler ifadeye çağrıldı. Burada bilgi sahibi sıfatıyla kendileri şu anda başsavcı vekilinin odasında ifadelerini veriyor. Diğer bir yandan tabii soruşturmaya baktığımızda, burada neden çağrıldıklarına dair bilgiye baktığımızda, özellikle dolaşımda olan bazı sahneler var. Kurtlar Vadisi Pusu'nun sahneleri. 136. bölüme baktığımızda, ki iki bölümden bahsediyoruz. İlk olarak 136. bölüme baktığımızda burada 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlandığını görüyoruz. Bu bölümde Kazım Kaşifoğlu isimli bir karakter var. Tabii burada buradaki karaktere baktığımızda bu karakter bir hücrede tutuluyor. Daha sonra Polat Alemdar isimli bir karakter tarafından Yaşar Ağa karakterine hediye ediliyor. Daha sonra burada işte Kaşifoğlu karakteri Yaşar Ağa tarafından darp ediliyor ve burada sahnede, yani dizide bir sahnede İlhan adlı bir karakter Kaşifoğlu'na dönüp şöyle belirtiyor. Kaşifoğlu Azrail'in benim, seni ben öldüreceğim Kaşifoğlu gibi tehditkar söylemlerde bulunduğu görülüyor dizide. Zaten bu bölüm yayınlandıktan sonra, bu bölüm 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanıyor. Bu bölüm yayınlandıktan 2 gün sonra 12 Kasım 2011 tarihinde ise burada Kaşif Kozinoğlu kendisi kaldığı cezaevinde, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'nda hayatını kaybediyor. Diğer bir yandan işaret edilen bir diğer bölüm var. Burada 139. bölümden bahsediyoruz. Bu da Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden sonra çekilmiş.

0: üretilen bir bölüm, yani yayınlanan bir bölüm. 8 Aralık 2011 tarihinde yayınlanıyor. Bu bölümde de Kazım Kaşifoğlu isimli karakter kendisi spor yapıyor. Daha sonra nabzının yüksek olduğu görülüyor. Daha sonra duş aldı. Bunun ardından Kara adlı karakter tarafından koluna şırınga ile hava enjekte edilerek hayatını kaybettiği belirtiliyor. Toplamda 3 senaristin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınıyor şu anda. Kendilerinin ifade işlemleri devam ediyor. Saat 14 sıralarında gelmişlerdi adliyeye. Hala da ifade vermeye devam ediyorlar. Bu soruşturma kapsamında da şu ana kadar 4 şüpheli tutuklandı Merve'ydi.
1: Krediyor Silivri cezaevinde 2011 yılında bulunduğu koğuşta şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti ki Kaşif Kozinoğlu ile alakalı soruşturma giderek derinleşiyor. Detaylarını paylaşacağız efendim ama şimdi araya gidelim, saat başında birlikteyiz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Kardeşsiz bir topluma doğru gidiyoruz uyarısı yapıyor Aile Bakanı. Hani bir çocuk ısrarı devam ediyor ya. Şimdi muhtemelen peki siz çocuk büyütmenin maliyetini biliyor musunuz falan diyenler çıkacak. Biliyoruz efendim. Hepimiz ebeveyniz. Zorluklarının da farkındayız. Biz de zor büyüdük. Yani bizim de ebeveynlerimiz bizi büyütürken de zorlandılar. Şimdi de biz zorlanıyoruz. Ama kardeşsiz toplum riski çok daha tehlikeli bir risk. Dolayısıyla iyi ki kardeşim var diyorum ben kendi
2: ya
1: adıma.
2: Yani hakikaten bazen çok önemli şeyleri ıskalıyoruz ya.
1: Abi peki
2: bunu,
1: bunu
2: çözmenin tek yolu var. Sen aileyi güvende tutmak, ahlakı, namusu, aile kavramını harikasın. Yukarı tutabilmek. Kıymetli doğru mu hocam? Abim. LGBT bilmem ne gibi sapkınlıklara karşı mücadele etmek, çocuklarımızı güvenli bir şekilde büyütmek doğru mu?
1: Şimdi bu toplumdaki doğurganlığın azalıyor olması, Hikmet Bey'in az önce bahsettiği gibi aile kavramının etkisizleştirilmesi ve içinin boşaltılmasıyla döşenmiş yolu o taşlarla döşenmiş bir plana o istikamete doğru gidiyor. Ve LGBT tabir edilen homoseksüellik bu planın çok kritik bir aşaması. Defalarca anlattık. Aile Vakfı bunu defalarca raporlaştırdı. Pek çok konunun uzmanının, sözüne itimat edilen uzmanının bu noktadaki uyarılarını ekranlarımıza taşıdık. Dün de bir operasyonun haberi geldi. Operasyon şuydu efendim. LGBT diyelim yine ama bildiğiniz homoseksüellik. Homoseksüelliğin aslında ne büyük bir fon mekanizmasıyla yürütüldüğünü MASAK raporları ortaya koydu. Ailem Güvende operasyonu. İşte o Ailem Güvende operasyonu neticesinde 100'e yakın gözaltından bahsediliyor. 3,5 milyon dolara yakın fon aktarılmış. Yurt dışı kaynaklı fonlar. Nereden biliyoruz? Ruşen Çakır ve sosyal medya ekibinin daha önce itiraf etmek zorunda kaldıkları. Nereye aktarıyormuş bu yurt dışı fonları? Bir, muhalif medyaya, medya organlarına aktarıyormuş. İki, homoseksüel ortamlara, derneklere aktarıyormuş. Buna iki itiraz gelmiş. Biri Avrupa Parlamentosu'ndan yani fonu aktarandan, ikincisi de Yeni Parti'den. Ya, ama bu, Ali Mahir başarır
2: bak,
1: değil
2: bu sefer.
1: Bu sefer faşizm, Ali Mahir başarır değil.
2: Aslında bir faşizmin dayatmanın sonucudur bu. Bu adamlar bu işlere, çünkü küresel sermaye bizim ülkelerle uğraşır. Şimdi kafayı kaldıran bir ülke, Türkler tehlikeli.
1: Doğru.
2: Osmanlı bakiyesi adam bunlar.
1: Büyümemeleri bunlar büyüyse, ve çoğalmamaları lazım.
2: Bak baş,

0: başımıza geldi, gördük. Doğru. Bizim önce tezgahımızı bozdular. Doğru. Hele biraz da çoğalırlarsa, biraz da geçişirlerse dev uyandı. Ondan sonra Aşil Kalkanı da yetmez. Değil mi? Sen bir bakın, Türkiye'deki kalkanı bakalım, hepiniz yetiyor o zaman. Doğru mu?
1: Doğru.

dedi. Neden uyarıda bulunma ihtiyacı hissetti? Gözler Babül Mendeb'de, Hürmüz'de. Süreç petrol fiyatını nasıl etkileyecek? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Star Gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Öz cevaplayacak.

0: 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Baba, şu benim açlığı versene ya.
3: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba, ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
3: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: En kalp genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini en para bankla çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen en paralı olun, çocuğunuz için anında bir en kart genç oluşturun.
3: En para, en para bankanın güzeli.

0: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
1: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre, Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde.
2: Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
4: Bravo Zehra!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
0: Ziraat Bankası sunar.
7: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan merhaba. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Moderatörle karşınızdayız efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışına katıldı ki çocuklarla bir araya geldi. Onların heyecanını paylaştı. Birlikte türküler söylediler. Ardından da onlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan derslerinde de başarılar diledi.

0: derslerde üstün başarılar diliyoruz inşallah.
1: Teşekkürler.
0: Sizlerde zaten ben bu kabiliyeti görüyorum.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sağ olun.
1: Size şiir kitabımı hediye etmiştim. Beni hatırlıyor musunuz? 23 Nisan'da.
0: Nerede? Cumhurbaşkanlığında mı?
1: Evet, 23 Nisan'da.
0: Tüh, niye unuttuk biz bunu ya? Hasan.
2: Kütüphanenizde.
0: Kütüphanemde mi?
2: Evet.
0: Ha, kütüphanemdeymiş.
3: Ben yoktum efendim.
0: Senin kendi şiir kitabın mıydı?
1: Ben yazmıştım.
0: Sen yazmıştın hem de. Evet. Aman yarabbim.
1: 23 Nisan'da.
0: Ama şu güzelliğe baksana ya. Rabbim bütün güzellikleri onlara vermiş.
4: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, Ay Uzay Aracı projesine ilişkin açıklama yapıyor.
5: Kapsamında ilk astronotumuz Alper Gezer Avcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deneyi başarıyla icra etti. Diğer astronotumuz Tuğay Cihangir Atasever, 7 deney gerçekleştirdiği yörünge altı araştırma uçuşunu tamamladı. Kuşkusuz ki milli uzay programımızın en iddialı, mühendislik açısından en zorlu hedeflerinden biri Ay araştırma programımız. Ay, uzay çağının başlangıcından bu yana insanlığın en önemli keşif hedeflerinden biri ola geldi. 1960'lı yıllarda hız kazanan Ay araştırmaları, 1969'da insanın Ay'a ilk adımını atmasıyla bilim ve teknoloji tarihinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Bugünse Ay, yeniden küresel uzay çalışmalarının kalbinde yer alıyor. Zira Ay'ın oluşumu, yüzey özellikleri, radyasyon ortamı, manyetik yapısı ve güneşle etkileşimi bilim dünyasının halen cevap aradığı pek çok soruyu barındırıyor. Bunun yanı sıra Ay'da gerçekleştirilen araştırmalar, uzun süreli derin uzay operasyonlarında ihtiyaç duyulacak teknolojilerin geliştirilmesi, sınanması ve bu alanda operasyon tecrübesi kazanılması açısından eşsiz imkanlar sunuyor. Bugüne kadar yalnızca 8 ülke Ay görevi gerçekleştirdi. Biz de kendi mühendislik kabiliyetlerimizle hayata geçireceğimiz Ay araştırma programımızla Ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz. Bilim tarihimize yön veren bilim insanlarımızın mirasını Ay yörüngesinde gerçekleştireceğimiz bilimsel araştırmalarla yaşatacağız. 2027'nin ilk aylarında fırlatmayı planladığımız Ay uzay aracımızın yaklaşık 2 aylık yolculuğun ardından Ay yüzeyinden 100 kilometre irtifada bulunan kutupsal ve dairesel görev yörüngesine ulaşmasını öngörüyoruz. Burada en az 3 ay boyunca operasyon yürüteceğiz. Görev performansına bağlı olarak bu süreyi 1,5 yıla kadar uzatabileceğiz. Görev süresince güneş rüzgarlarının ay yüzeyiyle etkileşimini, ay yüzeyindeki suyun oluşum mekanizmalarını, ayın manyetik alanlarını ve yüzeyin ısıl özelliklerini inceleyeceğiz. Yerli olarak geliştirdiğimiz bilimsel ekipmanlarımızla aydaki radyasyon ortamına ilişkin ölçümler gerçekleştireceğiz. Uzay aracımızı bilimsel çalışmalarımızı tamamladıktan sonra kontrollü yavaşlatma manevralarıyla ay yüzeyine ulaştırmayı hedefliyoruz. Kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz hibrit itki sistemimiz de bu görevin kritik unsurlarından biri olacak. Sistemimizi yörünge yükseltme manevralarında ve görevin son aşamasında ay yüzeyine ulaşmak üzere gerçekleştirecek ay yörüngesinden çıkarma ateşlemelerinde kullanacağız. Bu bilimsel görevi icra edecek yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızı %80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettik. İmece ve TürkSat 6A projelerinde geliştirdiğimiz uçuş bilgisayarı, haberleşme, güç, ısıl kontrol ve yörünge operasyonları gibi kritik kabiliyetlerden Ay uzay aracımızda yararlandık. Uydu teknolojilerinde yıllar içinde inşa ettiğimiz bilgi birikiminin eseri olan uzay aracımızın üretim, montaj ve entegrasyon çalışmalarını başarıyla tamamladık. Şimdi Ay uzay aracımızı Ay yolculuğu öncesindeki en kritik aşamalardan biri için TUSAŞ bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ne yolcu ediyoruz. Burada icra edilecek testlerle aracımızın fırlatma sırasında ve uzay ortamında karşılaşacağı zorlu koşullara dayanımını doğrulayacağız. Isıl ve kum testleriyle uzay ortamını, yapısal testlerle fırlatma koşullarını, elektromanyetik uyumluluk testleriyle aracımızdaki sistemlerin birlikte güvenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sınayacağız. Testlerin tamamlanmasının ardından aracımızı TÜBİTAK Uzay'ın ODTÜ yerleşkesinde yapımı devam eden yeni temiz oda ve entegrasyon tesisimize getireceğiz. Buradaki nihai kontrollerin ardından Ay uzay aracımızı fırlatma için Kennedy uzay üssüne göndereceğiz. Hava, saha ve yörünge koşullarının el vermesi halinde aracımızı 2027 yılının ilk aylarında uzaya uğurlamayı hedefliyoruz. Değerli misafirler, uzay projeleri doğası gereği uzun soluklu ve karmaşık mühendislik çalışmalarıdır. Bir uzay aracının uçuşa hazır hale gelmesi, binlerce parçanın, onlarca alt sistemin ve farklı mühendislik disiplinlerinin kusursuz bir uyum içinde çalışmasıyla mümkündür. Türkiye'nin ilk derin uzay görevi olması bakımından Ay araştırma programımızın geldiği aşamayı da bu perspektifle değerlendirmek gerekiyor. 2022 yılının başında resmen başlattığımız programımızda bugün %77 tamamlanma seviyesine ulaşmış olduk. Üstelik bunu ülkemizin daha önce gerçekleştirmediği bir derin uzay görevi için büyük ölçüde kendi insan kaynağımızı, altyapımızı ve yerli teknolojilerimizi değerlendirerek gerçekleştirdik. Ay uzay aracımızın geliştirme ve üretim süreçlerinde TÜBİTAK Uzay ve Delta V'nin yanı sıra yerli teknoloji firmalarımız ve girişimlerimiz de görev aldı. Bugüne kadar 200'den fazla mühendis, araştırmacı ve teknik personel bu büyük hedef için emek verdi. Bu yönüyle Ay araştırma programımız Türkiye'nin yıllar içinde inşa ettiği teknoloji ve mühendislik ekosisteminin ortak eseri. Bu büyük hedefe alın teriyle, akıl teriyle katkı sunan, bilgi birikimini ve emeğini ortaya koyan tüm çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi 31 Ağustos 2026'da NASA Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz imza töreniyle ülkemiz Ay ve diğer gök cisimlerine yönelik yürütülecek sivil uzay faaliyetlerinde uluslararası işbirliklerini teşvik etmeyi amaçlayan çok taraflı bir uzlaşı olan Artemis mutabakatına katıldı. Türkiye olarak uzayın barışçıl, sürdürülebilir ve tüm insanlığın ortak yararına olacak şekilde keşfedilmesi ve kullanılması hedefleri doğrultusunda uluslararası işbirliklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. 5-9 Ekim 2026'da Antalya'da düzenleyeceğimiz 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde tüm dünyadan 10 bine yakın katılımcıya ev sahipliği yapacak, uzayın geleceğini hep birlikte şekillendireceğiz. Türkiye olarak adım adım savunma sanayimizdekine benzer güçlü bir ekosistemi uzay alanında inşa etmek üzere Ankara'da Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK ve ODTÜ işbirliğinde bir uzay teknolojileri geliştirme bölgesi kurma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Somali'de inşasını sürdürdüğümüz uzay limanı Türkiye'nin uzaya bağımsız erişiminin önünü açacak. Küresel düzeyde artan uzaya erişim talebini karşılayarak uzay ekonomisinden daha fazla pay almamızı sağlayacak. Her yıl on binlerce gencimizin katıldığı Teknofest, roket ve uydu yarışmaları, üniversitelerimizde uzay ve havacılık bölümlerine yönelik muazzam ilgi gösteriyor ki ülkemiz kendi insan kıymeti, yetkinlikleri, altyapısı ve tecrübesiyle Türkiye yüzyılında uzaya mührünü vuran ülkelerden biri olacak. Türkiye'nin ufkunu daima daha ileri taşıyan, milli teknoloji hamlemize ve milli uzay programımıza liderlik eden ve ülkemizin uzay yolculuğuna destek ve himayelerini esirgemeyen saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Bu vesileyle bugün başlayan 2026-2027 eğitim yılında tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize sağlık ve başarı temenni ediyor. Ay araştırma programımızın ülkemize, milletimize ve bilim dünyasına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.
4: Küresel uzay yarışında Türkiye ben de varım diyor ki Milli Uzay Projesi'nin en iddialı projelerinden biri. Ay uzay aracı 2027'nin ilk aylarında fırlatılacak efendim. Bu kapsamda da çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi Bakan Kaçır. %80'in üzerinde yerlilikle birlikte önemliyi de ekranlara getirdik. Yeni eğitim öğretim yılı adına bugün ilk ders zili çaldı. Çok sayıda öğrenci, öğretmen de ders başı yaptı ki bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Emine Erdoğan en sosyal hesabından yaptığı paylaşımında öğrencilere başarı, eğitimcilere ise görevlerinde kolaylık temennisinde bulundu. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Değerli evlatlarımıza başarılar, kıymetli eğitimcilerimize görevlerinde kolaylıklar temenni ediyor. Çocuklarımızın her birini sevgiyle kucaklıyorum ifadesini kullandı. Yeni eğitim öğretim yılında elbette okul çevrelerinde güvenliğin efendim bir şekilde sağlanması önemli ki Adalet ve İçişleri Bakanlıkları da düğmeye basmış durumda. Dediğimiz gibi başta okul çevreleri olmakla birlikte öğrencileri tehdit edebilecek tüm unsurlar, sokak çeteleri hepsine yönelik geniş kapsamlı operasyonlar başlatıldı.
2: Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Öğrencilerin güvenliği için de harekete geçildi. Ülke genelinde sokaklar güvende operasyonu başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 14 Eylül yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldığını açıkladı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğünü belirtti. Bu kapsamda jandarma ve polis ekiplerince 148 eş zamanlı operasyon yapıldı. 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Bakan Gürlek, suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir. Hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını ve lojistik imkanlarını ortadan kaldırmaktır dedi. Sokakların suç örgütlerine bırakılmayacağını dile getirdi.
4: CHP kurultay sürecinin gecikmesini önlemek amacıyla o temiz başvurusundan vazgeçti. Bu açıklamada parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi.
2: Özel ve ekibi istifa etti, temize gerek kalmadı. Kılıçdaroğlu da bu düşünceyle kurultay süreci için temiz başvurusundan vazgeçti. CHP'de gözler kurultay takvimine çevrildi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, kararın 10 Eylül'de açıklanan olağan kongre takvimi doğrultusunda alındığını belirtti. Temyiz incelemesinin uzamasının kurultay sürecinde gecikmeye yol açabileceğini ifade etti. Parti sözcüsü bu adımla davanın kısa sürede sonuçlanmasının ve kurultay takviminin gecikmeden ilerlemesinin amaçlandığını belirtti. Feragat kararının mahkemenin 2026 Taksim 32 esas, 2026 Taksim 658 karar sayılı ilamına ilişkin olduğunu bildirdi. Temyiz başvurusuna taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurduklarını belirtti. Bu nedenle söz konusu kişilerin davada taraf olma durumlarının ortadan kalktığını savundu.
4: Silivri cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında koğuşunda ölü bulunmuştu. Kaşif Kozinoğlu ölümü şu an için soruşturuluyor. Çünkü şaibeli pek çok durum var efendim. Her

0: Gün yeni bir detay ortaya çıkıyor ki ölümündeki sır perdesi artık yavaş yavaş aralandı diyebiliriz. Tüm oklar bu arada FETÖ'yü göstermeye başladı ve ölümünde bir ihbar noktasında gizemli e-posta vardı malum. Onun da üzerine gidildi ki o ihbara göre Kozinoğlu yemekle zehirlenmişti.
1: Ölümünün üzerinden yıllar geçti ama şüpheler bitmedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürerken bir ihbarcının Kozinoğlu'nun avukatlarına attığı e-posta mesajları ve cevapları ortaya çıktı. Kendisini Silivri Birnoğlu cezaevinden yeni tahliye olmuş bir tutuklu olarak tanıtan ihbarcı, İşçi koğuşunda kaldığını ve tüm koğuşlara yemekle kantin erzakı dağıtımı yaptığını iddia etti. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili dosyayı raftan indiren ve soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Esmer Melek Rumuzlu bu ismin peşine düştü. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre ihbarcının ilk e-postası 27 Nisan 2012'de saat 19.26'da gönderildi. Gönderen Esmer Melek isimli bir mail adresiydi. Alıcı ise o dönem Kozinoğlu ailesinin avukatlığını yapan Tuğçe Duygu Köksal'dı. İhbarcı tarafından atılan mailde Duygu Hanım, ben Silivri cezaevinden yeni tahliye oldum. Bir konuyu sizinle özel olarak konuşmak istedim ama siz umursamadınız. Konu cezaevinde öldürülen Kaşif Kozinoğlu ile ilgili yazıyordu.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun kalp krizi değil de zehirlenerek öldüğüne dair elimdeki delil ve incelemelerimle gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum. Ama siz duyarsız kaldınız. Kim olsa sizin yerinizde bu olayla bizzat ilgilenirdi. Aslı olsun olmasın, ölen kişi büyük bir devlet adamı ve ilgi çekmeyecek bir olay değil. Ama nedense siz savruk bıraktınız. Neyse, ben bazı olaylar açığa çıkar umuduyla sizi rahatsız etmiştim. Bu olay inanın basit bir kalp krizi değil. Ve bunu yapanlar unuttular bile. Onlar için basit sayıldı böyle bir insanın ölümü. Eğer yine de ilginizi çekerse ben her şeyi açık açık anlatmaya hazırım. Yalnızca size ve ailesine.
1: Bu maili avukat Köksal 3 Mayıs 2012'de saat 18.29'da cevap verdi. Köksal mailde size ait olmadığı belli olan ve sonradan yaratılmış bir e-mail adresinden göndermiş olduğunuz e-mailinizde isminizi vermemiş ve sadece Silivri cezaevinden yeni tahliye oldum demişsiniz. Güvenlik nedeniyle kimliğinizi açıklamaktan çekindiğinizi ifade ediyorsunuz. Ancak Kaşif Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalmadığınız, onunla aynı ortamda bulunmadığınız aşikar yanıtını verdi. Avukatın bu mailine ihbarcıdan yine aynı gün 3 Mayıs 2012'de saat 21.49'da jet bir cevap geldi. O cevapta,
2: "Sayın Duygu Hanım, ben Silivri Birnoğlu Ceza İnfaz Evi'nden tahliye oldum. Orada Kaşif Bey'le evet aynı koğuşta değildik ama ben kendim işçi koğuşunda kalıyordum. Bütün Birnoğlu'nun koğuşlarına işçi koğuşu olarak biz hizmet verirdik. Yemek dağıtımı, ekmek dağıtımı, kantin, erzak, bunları işçi koğuşu yapmak zorundaydı. Ben de bunlardan biriydim. İsmimi açıklamama sebebim kendimi riske atmamak. Ama bu ortaya atılan asparagas bir haber değil, gerçek bir vakadır. Buna inanın. Kaşif Bey asla ve asla kalp krizi değil."
1: Yazıyordu. İhbarcının büro yerine dışarıda buluşma ısrarı üzerine kabul edilmeyen görüşmenin ardından Kozinoğlu ailesinin vekilleri avukat Taner Serim'le avukat Tuğçe Duygu Köksal 11 Mayıs 2012 tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Tahkikatın genişletilmesini talep ettiler. Avukatlar ihbarcının yemek dağıtımı yapan işçi koğuşundan yeni tahliye olan kişiler arasından tespit edilmesini ve e-posta, IP, internet, kafe, kamera kayıtlarının araştırılmasını istemişti. Dilekçenin bir örneğinin takipsizlik kararına yapılan itiraz dosyasıyla birleştirilmek üzere Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesi talep edilmişti.
0: Gelin. 2010 yılındaki jandarma subaylıktan subaylığa geçiş sınavında başarısız sayılan 3 assubay vardı. Onlar 14 yıl boyunca bir hukuk mücadelesi verdiler. O mücadele neticelendi ki dosyada sınav sorularının ve cevap anahtarlarının açıklanmaması, itiraz için 2 saat süre verilmesi, üstelik de AYM heyetindeki bazı isimlerin FETÖ-PD'ye bağlantısı. Tüm bunlar dikkat çekti.
3: Sınav sonuçlarından sonra 12 tane müvekkilim bana geldi. Sınavda bir gariplik vardı dediler.
4: 14 yıllık hukuk mücadelesi Danıştay kararıyla sonuçlandı. 2010 yılında jandarma asubaylıktan subaylığa geçiş sınavında başarısız sayılan asubayların dosyasında kritik bir karar verildi. Sınavda başarısız sayılma işlemi iptal edilen 3 asubay 2 yıllık subaylık eğitiminin ardından 16 yıl sonra teğmen rütbesiyle göreve başladı.
3: Jandarma Genel Komutanlığı'na başvuruda bulunduk. Dedik ki bu arkadaşlarımızı yeniden subay yapın. Onlar bunu kabul ettiler, teğmen çıktılar. 16 yıl sonra adalet yerini buldu.
4: Dosyanın dikkat çeken başlığı ise ayım süreci oldu. Davacılar 2010'da sınavda usulsüzlük yapıldığını, soruların ve cevap anahtarlarının açıklanmadığını, itiraz için sadece 2 saat süre verildiğini savundu. Ancak Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2011 yılında davayı reddetti.
3: Mahkemeye bütün delillerimizi sunduk ve davamız reddedildi.
4: 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dosya yeniden gündeme geldi. Çünkü o dönem davaya bakan AYİM heyetindeki bazı isimlerin FETÖ-PYD'ye bağlantısı gerekçesiyle meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. Ayrıca 2010'da sınavı kazanarak subay olan personelin bir bölümünün de darbe girişimi sonrası FETÖ-PYD'ye üyeliği gerekçesiyle ihraç edildiği belirlendi.
3: Aradaki personelin de bir yıl sonra giren yine FETÖ örgütü personel olduğu değerlendirmesini yaptı.
4: Danıştay sürecinde sınav evrakları ve itiraz hakkı mercek altına alındı. Ara kararlara rağmen sınav soruları, cevap anahtarları, soru kitapçığı ve cevap kartının mahkemeye gönderilmediği tutanaklara yansıdı. Danıştay, sorular ve cevap anahtarı açıklanmadan verilen 2 saatlik sürenin etkili bir itiraz hakkı sağlamadığını değerlendirdi.
3: 2 haftalık bir süre içerisinde itiraz hakkı verilip sorular verilmesine rağmen burada soruları vermediler, cevap anahtarlarını vermediler ve personele 2 saatlik itiraz hakkı verdiler.
4: Böylece 2010'da başlayan süreçte yeni bir sayfa açıldı. Danıştay 2. Dairesi davacıların sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemi oy çokluğuyla iptal etti. Böylece AYİM, Danıştay ve AHİM hattında yıllarca süren hukuk mücadelesinin ardından 3 assubay 16 yıl sonra teğmen rütbesiyle yeni görevlerine atandı.

0: Hedef havada, sistem hazır, atış yapıldı, ardından da başarıyla vuruldu. Roketsan'ın geliştirdiği Sungur hava savunma füzesi Burç mobil hava savunma sistemi üzerinden gerçekleştirildi. İlk atışta da tam isabet vurdu.
1: İlk atış, ilk hedef, tam isabet. Sungur, Burç üzerinden ilk kez ateşlendi. Hareketli hava hedefi başarıyla vuruldu. Böylece Burç mobil hava savunma sisteminin yeni atış kabiliyeti de başarıyla doğrulandı. Burç yüksek hareket kabiliyetiyle öne çıkıyor. Sungur füzesi ve 20-30 milimetrelik topu aktif ve pasif sensörlerle birlikte aynı sistemde buluşturuyor. Muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli ya da sabit birlik ve tesislerin kısa menzilli hava savunması için geliştirilen Sungur'un menzili 8 kilometrenin üzerinde. Sungur farklı platformlara entegre edilebilecek şekilde tasarlanırken Burç üzerinden gerçekleştirilen bu ilk atışla yeni bir kullanım kabiliyeti daha kazanılmış oldu.
0: İsrail basını Türkiye'nin adımlarını yakın takip. Peki Türkiye'nin hem Orta Doğu'da jeopolitik konumunu, başarılarını, uzay vizyonunu manşetlerine taşıdılar. Efendim İsrail'in önde gelen yayın organları Kalkais ve Maarif. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin iyi deneyi güç kazandığının altını çizdi ki artık Cumhurbaşkanı liderliğindeki Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmek imkansız ifadesi kullanıldı. Bir de uzay misyonu var. Gözünü 384 bin kilometre uzaktaki Ay'a diken yükselen bir güç diyorlar Türkiye için. Bakalım.
2: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çağ atladı. Bölgede yükselen bir güç olarak öne çıktı. ABD ve Arap dünyasındaki etki alanını genişletti. Bu gerçekler İsrail basını tarafından da itiraf edildi. İsrail'de yayımlanan Kalkalist Ekonomi Gazetesi, Türkiye'nin Washington ve Arap dünyasındaki diplomatik ve askeri nüfuzunu masaya yatırdı. Tel Aviv ile Ankara arasındaki ticari ve havacılık ilişkilerinin Mayıs 2024'ten bu yana tamamen koptuğuna dikkat çekildi. Analizde Türkiye'nin Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ana hami haline geldiği, Şam yönetimiyle güvenlik alanında işbirliği yapıp 5 milyar dolarlık ticaret hedefi koyduğu vurgulandı. Türkiye'nin ABD Başkanı Trump'ın davetiyle Gazze Barış Kurulu'nun kurucuları arasında yer alması, Suudi Arabistan ve Pakistan'la Mekke Savunma Anlaşması'nın imzalanması ve NATO zirvesine ev sahipliği yapması, Ankara'nın bölgesel arenadaki hasmane ve güçlü konumunun kanıtı olarak gösterildi. Öte yandan

0: Tel Aviv merkezli Maariv gazetesi, Türkiye'nin teknoloji ve uzay programındaki hamlelerini Türkiye çıtayı yükseltiyor. Bir sonraki hedefi 384 bin kilometre uzakta başlığıyla duyurdu. Türkiye'nin NASA ile imzalanan Artemis Anlaşması'na 71. ülke olarak katıldığına vurgu yapıldı. Ankara'nın gözünü resmen Ay'a diktiği belirtildi. 1990'lardaki uydulardan Alper Gezer Avcı'nın uzay misyonuna kadar katledilen mesafe övüldü. 2027'de SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak IAP 1 uzay aracıyla Ay'a sert iniş yapılması, ardından yerli roketlerle yürütülecek IAP 2 göreviyle de yumuşak iniş gerçekleştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.
1: Dünyada olan bitene bakalım. Hürmüz Boğazı'nda gerilim sürerken diplomatik çabalar da var malum, ama bugün Hürmüz Boğazı için Umman'da yapılması planlanan İran ve Körfez ülkelerinin bir araya geleceği bir toplantı vardı. O toplantı yapılamadı, ertelendi. Öte yandan Babilmendeb Boğazı'nda yaşanan kriz de ortada. Şimdi tabii İran Hürmüz'e bir ABD İHA'sına da saldırı gerçekleştirince Boğaz'da deniz ticareti iyiden iyiye felç oldu. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yüksek. Devrim muhafızları ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdüklerini duyurdu. ABD'den konuya ilişkin açıklama gelmedi. Boğaz'dan geçişlerse neredeyse durdu. CENTCOM ablukayı sıkılaştırdıklarını belirtti. Abluka kapsamında yüzden fazla ticari gemi farklı rotalara yönlendirildi. Artan güvenlik riski nedeniyle Boğaz'dan geçişler tek haneli rakamlara düştü. Hürmüz için bugün yapılması planlanan toplantı da iptal edildi. Basra Körfezi'ne kıyısı olan 8 ülkenin dışişleri bakanları Umman'da bir araya gelecekti. Toplantının uzlaşı sağlamak amacıyla ertelendiği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Beka ise toplantının Suudi Arabistan'ın itirazı nedeniyle ertelendiğini belirtti. Riyad'ın görüşmenin gerçekleşmemesi konusunda ısrarcı olduğunu da söyledi. Beka'yı bu gerilimden tek kazançta çıkan tarafın İsrail olduğunu savundu. Beka'yı ABD'yi bölgedeki gerilimi tırmandırmakla suçladı. Yalan haber yayarak İran ve Körfez ülkelerinin arasını açmaya çalıştığını belirtti. Beka'yı Kazma Dağı'ndaki nükleer hareketlilik iddialarını da yalanladı. ABD Başkanı Trump birçok kez Kazma Dağı'nı bombalamakla tehdit etmişti. İsveç'te tabii ki halk sandık başına gitti. Sonuçta merak ediliyordu ama muhalefet sağın ilerleyişini engelledi. Dün yapılan genel seçimde merkez sol blokta parlamento 3 sandalye farkla önde gitti. İsveç basınına göre oyların %94'ü sayıldı. 8 milyondan fazla seçmen sandık başına gitti. Seçime katılım oranı ise %80 oldu. Oy sayımı sürüyor. Resmi olmayan sonuçlara göre merkez sol blok oyların %49,5'ini aldı. Bu sonuçlarla sol blok meclise 176 vekil gönderiyor. İktidardaki sağ blok partilerin ise oy oranı %49,1'de kaldı. Mecliste 173 sandalye elde etmiş oldular. Sol blok parlamentoda 3 sandalye farkla önde gidiyor. Sosyal demokratların lideri Magdalena Andersson mevcut sonuçlara göre kazandıklarını söyledi. İsveç'in yeni bir hükümete kavuşacağını belirtti. Bu arada İsveç'in yurtdışı temsilciliklerinde kullanılan ve posta yoluyla gecikmeli ulaşan oyların sayımı 16 Eylül'e kadar devam edecek. Resmi sonuçlar hafta sonuna kadarsa açıklanmış olacak. Kutsal topraklarda şiddetli yağış hakimdi. Mescid-i Haram'da bulunan yüzlerce Müslüman yağmur altında tavafa devam etti. Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsünün eşlik ettiği sağanak yağış aniden bastırdı. Yollar su altında kaldı. Sokaklar göle döndü. Yağışla birlikte fırtına da etkili oldu. Olumsuz hava ibadeti engellemedi. Mescid-i Haram'da bulunan yüzlerce Müslüman yağmur altında tavafa devam etti. O anlarsa kameraya böyle yansıdı.

0: Sivas'ın Divri ilçesinde 11 aylık bir bebek, Büşra Bebek kayıp efendim ki mevsimlik işçi aile anne bebeğinin kaçırıldığını iddia ediyor ve bu kapsamda da babaya oklar çevrilmişti. Çünkü annenin çarpıcı ifadeleriyle birlikte bebeğin babası tarafından birilerine parayla satıldığını ve anne de bu durumu gördüğünü söylemişti. Zaman geçti, ekipler bu konunun üzerine gittiler ve şu anda anne de gözaltına alındı.
1: Saat 4 civarlarında kaybolmuş. Bizim haberimiz sonradan oldu. Jandarma falan geldi işte. Kurt götürdü diyorlar, ayı götürdü diyorlar. Öyle bir şey yok. Biz aileden şüpheleniyoruz.
2: Kan donduran iddialar, şüpheli ifadeler. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebek soruşturması derinleşiyor. Sivas'ın Divri ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin ailesiyle kaldığı çadırda olmadığını fark eden anne durumu yetkililere bildirdi. Ekipleri harekete geçiren ihbar yapan annenin ifadeleri ise son derece çarpıcıydı. Anne Elif Balıkçı, bebeğin babası Yusuf Balıkçı tarafından satıldığını iddia etti. İşte bu suçlama bütün şüpheleri babaya çevirdi ve Yusuf Balıkçı gözaltına alındı. Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçırmış olabileceğini öne sürmüştü. Ayrıca bebeğe ait kanlı ve yırtılmış elbiseler çadırın yaklaşık 2 kilometre uzağında bulundu. Sonrasında annenin yaptığı çelişkili açıklamalar üzerine anne Elif Balıkçı da gözaltına alındı.
1: Anne baba çok rahat, yani çocuğu sahip bir aile gibi değiller yani.
2: Sivas Valiliği de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada aile fertlerinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine arama çalışmalarının yanı sıra olayın kaçırılma veya çocuğun maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye teslim edilmiş olma ihtimalleri de dahil olmak üzere tüm muhtemel iddialar geniş kapsamlı olarak değerlendirilmektedir ifadelerine yer verildi. 10 Eylül'den bu yana aranan 11 aylık bebeğin soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler hakim karşısına çıkacak.
0: Yapay zeka uygulamaları, yapay zeka ajanları hayatımızı kolaylaştırdığı sürece kullanışlı. Ama ne kadar güvenilir? Hep böyle distopik filmlerde, senaryolarda gördüğümüz bir mesele var. Bir şekilde kendilerini yönetebilmek. Yani yapay zeka ajanları artık kontrolsüz bir şekilde kolektif biçimde hareket etmeye başladılar. Kendi kendini dinamik olarak geliştirmeye başladılar. Bu da meseleyi kontrolsüz bir yere götürüyor. Bu bir iddia değil bu arada efendim. Bilgi bir yapay zeka devinden geldi ve kontrolden çıkma eğilimi özellikle vurgulandı.
3: Yapay zeka teknolojisine sahip robotlar bilişsel bir farkındalığa kavuşur ve insanları öldürmenin dünyanın faydasına olduğuna karar verir. Ünlü Amerikan dizisi Westworld ilk sezon finalini böyle yapmıştı ve bu eskiden sadece distopik bir fantaziydi. Peki ya şimdi? Dünya yapay zeka şirketlerinden ardı ardına gelen "korktuk, yavaşlamamız lazım, hatta yavaşlıyoruz" açıklamalarıyla sarsılıyor.
4: Doğrudan otoriter ülkelere, hatta Çinlilere bile gitmeliyiz ve şöyle demeliyiz. Bakın, burada hepiniz için endişe verici potansiyel tehditler var.
3: Bu en büyük yapay zeka şirketlerinden biri Anthropic CEO'su Dario Amodei. Gözlerin giderek en iyi arkadaşımız olma yolunda ilerleyen, yapay zeka aygıtlarına çevrilmesine sebep olan o.
4: Sadece kontrolden çıkmış yapay zeka değil, 2 gün önce insanların yapay zekayı potansiyel olarak biyoterörizm için kullanmaya çalıştığına dair bir rapor yayınladık. Virüslerin bulaşıcılığını arttırmak için bu korkutucu.
3: Anthropic CEO'su Dario Amodei yalnız değil. Bir başka yapay zeka gurusu, tek broların en ünlüsü Elon Musk da onunla aynı fikirde. Amerikalı tüm büyük şirketler aynı çağrıyı yapıyor. Dünya yapay zeka konusunda hız kesmeli. That's my rough
5: estimate. Sıradan işçilere ve bugün hala var olan işlere ne olacağını bir düşünün. Yapay zekanın çoğu mesleğe girmesine ve çoğumuzun yerine geçmesine sadece birkaç yılımız kaldı.
3: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hepsi neden birbiri ardına insanlığı, dahası iktidarları uyarmaya başladı. Dünya kamuoyu korkuya kapıldı. İnsanlar birbirlerine acaba ne keşfettiler diye soruyor.
4: Bu yüzden Çinlilerle konuşmalı ve bu teknolojinin hızına sınır koymak, bir hız limiti koymak için birlikte çalışıp çalışmayacağımızı görmeliyiz.
3: Yapay zeka yalnızca bilgiyi taşımıyor, araştırıyor, kod yazıyor, problem çözüyor ve yeni teknolojiler geliştiriyor. Hatta CEO Dario Amodei, yapay zeka ajanlarının kolektif hareket etmeye başladığı, dahası kendilerinden daha zeki yapay zekalar üretmeye çalışırken fark edildiğini belirtiyor. İşte tartışmanın ürpertici tarafı burada başlıyor. Çünkü bu döngü kontrolden çıkarsa insanlığın teknolojiyi üretme hızıyla onu anlama, denetleme ve ona uyum sağlama hızı birbirinden kopabilir. Yani komplo teorisyenlerinin bilim adamlarından daha isabetli yorumlar yaptığı noktadayız. Peki eğer ya bu da başka bir numaraysa? Yapay zekanın büyük oyuncuları güvenlik ve yavaşlama vurgusunu geriden gelen küçük ölçekli girişimleri durdurmak için yapıyorsa, devasa maliyetlerle güvenlik protokollerini çoktan kurmuş olan öncü firmalar, devlet düzenlemelerini zorunlu kıldırarak kendilerine konfor alanı yaratmaya çalışıyorsa, post-truth çağında her şey mümkün.
0: Moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi haberleriyle karşınızdayız.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. Tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
0: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Baba şu benim açlığı versene ya.
5: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
4: Baba ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
5: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma.
2: Baba sen bir tanesin.
3: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: Bir de böyle Otobit'te.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
8: 50 bin düş.
7: Pazarlıkçılara karşı

0: tek başına.
1: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
2: Telefonu arabam.com'a, değerinde drink sat.
3: Vakıfbank sunar.
4: Yeniden merhaba. Ekonomi bülteni ile karşınızdayız. ABD Merkez Bankası yüksek seyreden enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırması yönündeki baskıyla karşı karşıya kaldı. ABD Merkez Bankası yüksek seyreden enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırması yönündeki baskıyla karşı karşıya. Bu durum Fed Başkanı Kevin Warsh'un faizlerin düşürülmesi çağrısını sık sık yineleyen ABD Başkanı Donald Trump'la karşı karşıya getirebilir. Trump ABD'de borçlanma maliyetlerinin dünyadaki en düşük seviyede olması gerektiğini söylüyor. Olası bir faiz artışı Trump'ın Warsh'u kamuoyu önünde eleştirmesine, Fed Başkanı'nın ise kredibilitesinin zarar görmesine yol açabilir. Warsh Mayıs ayında Beyaz Saray'daki yemin töreninde göreve başladığında Trump kendi seçtiği Fed Başkanı'nı övmüş, tamamen bağımsız hareket etmesini de istemişti. Trump Warsh'a kendi bildiğini yap demişti. Ancak bu bağımsızlık bu hafta sınanıyor. Cuma günü açıklanan tüketici fiyatları verisi çekirdek enflasyonun Ağustos'a beklentilerin üzerinde hızlandığını da gösterdi. Bu gelişmenin ardından vadeli piyasalarda Fed'in 15-16 Eylül toplantısında faiz artıracağı beklentisi ise %85'in üzerine çıktı. SPK'nın fiili dolaşımdaki pay oranlarının hesaplanmasına ilişkin düzenlemesinin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören 247 şirketin halka açıklık oranı bir günde geriledi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Eylül'de yayımladığı ilke kararlarının ardından Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin halka açıklık oranlarında önemli değişiklik yaşandı. Merkezi Kayıt Kuruluşu, şirketlerin halka açıklık oranlarını yeni düzenlemelere göre hesapladığı 14 Eylül itibarıyla da yayımlamaya başladı. MKK verilerinden yapılan hesaplamaya göre bir günde 247 şirketin fiili dolaşım oranı geriledi. SPK'nın 8 Eylül 2026 tarihli ve 2026-57 sayılı bülteninde yayımlanan kararlarla borsada işlem gören şirketlerde pay ve oy haklarına ilişkin bildirimlerin kapsamı yeniden belirlendi. Fiili dolaşımdaki oranların hesaplanmasına ilişkin de değişiklik yapılmıştı. Yayımlanan verilere göre 343 şirketin fiili dolaşım oranı değişmedi, 40 hissede ise sınırlı bir artış kaydedildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İradesi Başkanlığı Türkiye genelinde eğitim altyapısının güçlendirileceğine yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar 31.752 derslikle 1505 okul inşa etti.
5: Konut projelerinin yanı sıra eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Bu kapsamda bugüne kadar 31.782 derslikli 1.505 okul inşa edildi. Projeler arasında 105 kreş, 935 ilköğretim okulu ve 465 lise bulunuyor. Ayrıca 26 üniversite, 87.770 öğrenci kapasiteli 220 yurt ve pansiyon, 47 kütüphane ve 999 spor salonu tamamlanarak hizmete sunuldu. Böylece TOKİ'nin eğitim yapıları dahil inşa ettiği toplam sosyal donatı sayısı 70.942'ye ulaştı. %100 destek kampanyası kapsamında yapılan okullar, bulundukları bölgelerin yöresel mimari özellikleri dikkate alınarak tasarlandı. Depreme dayanıklı ve modern yapılarla öğrencilerin daha iyi fiziki ve teknolojik imkanlara sahip ortamlarda eğitim görmesi hedefleniyor. Yurt ve pansiyon projeleriyle de şehir dışında öğrenim gören

0: Öğrencilerin barınma ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Kütüphane ve spor salonlarıyla ise öğrencilerin bilgiye erişimi ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.
1: Bu haberle ekonomi bültenini noktaladık. Saat başında İbrahim Güneş moderatörle karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümünde soruşturma derinleşiyor. Kurtlar Vadisi'nin senaristleri neden ifadeye çağrıldı? Dışişleri Bakanı Fidan, SDG'nin fesi pratiği geçmeli dedi. Neden uyarıda bulunma ihtiyacı hissetti? Gözler Babül Mendeb'de, Hürmüz'de. Süreç petrol fiyatını nasıl etkileyecek? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Star Gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Öz cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi nihayet Eylül ayının ortasında sonbahar normallerini, Eylül normallerini yakaladık bugün itibariyle. Şu anda hava Eylül ayı normallerinde seyrediyor. Sıcaklık düşüşünün sebebi 500 minibar seviyesindeki oluk. 500 minibar seviyesinde oluk etkisindeyiz. Özellikle Karadeniz üzerinde kuvvetli bir siklonik hareket var. Alçak basınç alanı Karadeniz merkezli hale gelmiş durumda. Ve tabii bu konvektif hareketi artırıyor. Özellikle de Türkiye'nin kuzey kesiminde kısa süreli gök gürültülü sağanaklar görülecek. Nerede Marmara'nın doğusu ve Karadeniz üzerinde özellikle Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde hava yağmurlu. 20 kiloya varan hafif sağanaklar aslında beklediğimiz sağanaklar, fakat belli noktalar biraz daha şiddetli yağış alacak. Sakarya'nın doğusunda Zonguldak ve Bartın çevresinde metrekareye düşecek yağış miktarı 50 kiloya çıkabilir. 50 kilo yüksek bir rakam. Tabii dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler olabilir. O yüzden sel suyundan uzak kalmak gerekiyor. Ani sel, su baskını, yüksek kesimlerde heyelan riski artacaktır. Şimdi bugün Marmara ve Karadeniz bölgesinde yağmur var. Diğer bölgeler bolca güneşli ve güneyde yaklaşık 4 ilde sıcak alarm devam ediyor. Termometreler 35'ler, 36'lar seviyesinde. Yarının durumuna baktığımızda Karadeniz sahili ve Akdeniz'de hava yağmurlu. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Mersin, Adana, Osmaniye çevresinde yine hafif sağanaklar var. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve Poyraz kuvvetlenmeye başlayacak Marmara'da ve Kuzey Ege'de. Poyraz saatte 60 kilometre hızla kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Tabii ki hissedilen sıcaklığı da düşürecektir. Hava sıcaklığı bugünden Cuma'ya çok fazla değişmeyecek. Cuma günü çok değil ama 2-3 derecelik bir artış eğilimine gireceğiz ve tekrar sıcaklığı Eylül ayı normallerinin üzerine çekecek hafta sonu bu artışla birlikte. Fakat o zamana kadar ciddi bir değişim olmayacak. Hafta boyunca Eylül havasında birkaç gün geçireceğiz. Sonrasında çarşambanın tablosu Karadeniz'in orta ve doğu kesimi, İç Anadolu'da Sivas, Kayseri, Niğde çevresi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi ve Akdeniz bölgesi yağmur alacak. Hafif sağanaklar, 20 kiloya varan sağanaklar. Onun dışında diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Marmara'da, Kuzey Ege'de. Poyraz kuzey yönlerden kuvvetli esecek ve Perşembe günü Karadeniz'in Orta Doğu kesimi, İç Anadolu, Akdeniz, İç Ege çevresi ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi yine gök gürültülü sağanakların etkisinde kalacak. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak ve Cuma günü Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi, Doğu Akdeniz çevresi, Sivas, Kayseri yağmur.

yağmurlu geçecek. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçecek ve hava sıcaklığı cuma günü itibarıyla çok değil ama birer ikişer derecelik bir artış trendine girecek. Hafta sonu bugünden 3-4 derece daha yükselmiş olacak. Hatta bazı ilçelerde 4-5 derece daha yüksek olacak. Şimdi özellikle bugün şiddetli

Mikro ölçekli sağanaklar belli alanlarda, dar alanda şiddetli yağış bırakabilir. Bu da sel ve su baskını riskini, heyelan riskini yüksek kesimlerde artırabilir. O yüzden aman dikkat diyelim. Haftanın geri kalan günlerinde de bu sağanaklar devam edecek. Daha hafif sağanaklar olarak devam edecek ama yine mikro ölçekli şiddetli yağış olasılığını da mutlaka takip etmek gerekiyor. Bu süreçte gece gündüz sıcaklık farkı da fazla. Bu artık soğuk algının riski demek. Hastalık havası başladı. Sıcaklık Eylül normallerine indi. Hastalık havası da bir yandan başladı. Ve dalgalanma sürecek. Kışa kadar böyle ısına ısına soğuyacağız gibi gözüküyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü de hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik 1-2 derece yükseliyor. Ankara'ya bakalım. Ankara parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı başkentte 1-2 derecelik düşüşle karşı karşıya kalacak. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık şimdilik çok fazla değişmiyor. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Baba, şu benim açta versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin?

0: İşte haçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
7: Hesap basit.
8: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczane ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
5: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
6: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
7: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
8: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20'de, 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş, güne yansıyanları özetle paylaşacağım. Sonrasında birkaç haberimiz var ve ardından da 17 sohbetlerine geçeceğiz. İlk manşetimiz 17 milyon öğrencinin ders başı yapması ile ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün törene katıldı. Dikkat çeken mesajlar verdi, birazdan paylaşacağım. 2026-2027 eğitim öğretim yılı resmen başlamış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla buluştu ve PISA'da puanını en çok artıran ülkeyiz mesajı verdi. Bu anlamda gençlere güvendiğini söyledi. Birazdan aktaracağım. Türkiye'nin ilk ay görevi belli oldu. Bakan Kacır açıklama yaptı ve 2027'nin ilk aylarında fırlatma yapılacak. Ay uzay aracı gönderilecek. 9 ülke olacak. 9. ülke olacak Türkiye bu alanda. Bu başarıya imza atacak ülkeler arasında. Aynı zamanda Bakan Kacır Somali'deki uzay limanında büyük katkı sunacağını vurguladı diyebiliriz. Günün en dikkat çeken başlığı Kozinoğlu şüpheli sır ölümüyle ilgili olarak biliyorsunuz dosyeden açıldı, soruşturma başlatıldı. Kurtlar Vadisi'nin 3 senaristi ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Bilgisine başvurular sıfatıyla.

Senaryonun kimler tarafından yazıldığı sorgulandı diyebiliriz. Soruşturmada daha önce biliyorsunuz 4 kişi tutuklanmıştı. Kozinoğlu'nun sır ölümüyle ilgili olarak işte Fethullah Gülen'in atfen kullanılan arabadaki PG plakasının kullanılması. Aynı zamanda işte Kozinoğlu karakterini orada anlatan bir kişinin diziye girmesi. Kazım Kaşifoğlu adıyla dikkat çekiciydi ve ölümünden birkaç gün önce paylaşılan bölümde de işte artık Kaşif Kozinoğlu'na atfen Kaşifoğlu'nun için artık yolun sonu manşetleriyle paylaşılan bir bölümler dikkat çekiciydi. Ölümüyle ilgili şüpheli durumlar söz konusu. Hepsi savcılık tarafından araştırılıyor. Birazdan Ada Kahraman'dan detayları alacağız. Ve CHP cephesinden, muhalefetten dikkat çeken bir başlık. Başvurudan feragat ettik. CHP mutlak mutlamda artık Yargıtay sürecini beklemeyeceğini söyledi ve temyiz başvurusunu geri çekti. Acaba kurultay hazırlığı mı soruları soruluyor. Yeni partiden size dikkat çeken açıklamalar var bu süreçte. Özellikle yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in hani birlik mesajları vermesi, tüm demokratlar buluşacağız demesi dikkat çekiciydi geçtiğimiz hafta. Soru şu, madem birleşecektiniz niye bölündünüz? Bakalım muhalefet cephesini de takip ediyoruz. Birleşik Krallık dağılıyor mu? Günün dikkat çeken manşetlerinden birisi. İngiltere biraz ekonomik olarak zorlanıyor biliyorsunuz. Aynı zamanda siyasi olarak da zorlandığını söyleyebiliriz. İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda bağımsızlık istediğini söyledi ama öyle kafana göre de bağımsız olamıyorsun. Kral onaylamadan kimse bir yere gidemiyor. Onun da altını çizebiliriz. Ve dikkat çeken bir başka mesele. Büşra Bebek'e ne oldu sorusu. Şöyle geleyim size görün. Sivas'ta 4 gündür aranıyordu Büşra Bebek ve 11 aylık bebeğin para karşılığı satıldığı iddia ediliyor. Anne dahil 9 şüpheli gözaltında. Aynı zamanda sosyal konut projesiyle ilgili olarak da dikkat çeken bir hamle vardı. 15 bin kiralık sosyal konut biliyorsunuz gündemimizdeydi. Bununla ilgili olarak da başvuru süreci başladı. Nereden başvuruyoruz? E-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyoruz eğer devletin kiracısı olmak istiyorsanız diyelim ve hadi başlayalım.

0: Şu manşet bile başlı başına sorgulanmaya hak ediyor aslına bakarsanız. Beni öldürecekler. Üst düzey MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'ndan çarpıcı mesaj diye o dönem çıkmış. Peki neler oluyor? Hepimiz merak ediyoruz. Kurtlar Vadisi enteresan bir diziydi. Senaryosuna sızanlar, işte Osman Sınav'ın diziyi birdenbire bırakıp gitmesi. Hep böyle konuşulan, reytingi yüksek ve gündemde olan bir diziydi. Ve bugün Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümüyle ilgili olarak da gündemimizde. Zira diziye tutuklanmadan hemen önce giren Kazım Kaşifoğlu diye bir karakter var ve şüpheli bir şekilde o da hayatını kaybediyor. Ve bu Kozinoğlu'nun ölümünden önce de diziden sürekli öleceğine dair mesajlar veriliyor. Enteresan bir mesele. Bu yüzden de bu süreçle ilgili olarak da bir ifadeye başvurma süreci söz konusuydu. Kurtlar Vadisi'nin 3 senaristi ifadeye çağrıldı. Peki ne söylediler? Ne kadar bir süre için savcılıkta kaldılar? Neler oluyor? Ada Kahraman'a soracağız. Detaylar onda. Zira Ada, kolay gelsin. Gerçekten şimdi diziye ben de bugün bir baktım. Hani Kozinoğlu tutuklandıktan hemen sonra bu karakter birdenbire ortaya çıkıyor. Cezaevi süreçleri, işte vatan hainliği ilan ediliyor. İşkence görüyor. Böyle sonra işte bu FG plakalı arabanın işte sahnelere dalması. Enteresan gerçekten. Bu kadar zincirleme tesadüf olur mu sorusu akla geliyor ama tabii elde de şimdi ne kadar delil var onu da bilmiyoruz. Dosya üzerinde de yine bir gizem de var, onu da söyleyebiliriz. Peki adliyeye yansıyan bilgiler ne yönde? Elimizde hangi bilgiler var Ada?
1: İbrahim Güneş, şöyle ki saat 14 sıralarında ifade vermek üzere adliyeye geldiler, Silivri Adliyesi'ne geldiler. Saat 16.30 sıralarında da ayrıldılar. Yaklaşık 2,5 saat kadar kendileri 3 kişi ifade verdi. Şunun altını çizerek bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdiler kendileri. Herhangi bir işte burada şüpheli sıfatıyla ifade vermediklerini belirtelim. Sadece bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvuruldu. 3 senaristten bahsediyoruz. Raç Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan. Bu 3 kişinin ifadelerine başvuruldu ki ifadeleri de zaten bir başsavcı vekili tarafından alındı. Dizide siz de ifade ettiniz. 2 bölüm özellikle işaret ediliyor. Burada baktığımızda özellikle bu tarih önemli. Dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan bir bölümü var. 136. bölüm. Tam da aslında Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 2 gün önce yayınlanan bir bölüm. Bu bölümde Kazım Kaşifoğlu isimli bir karakter var. Bu karakter bir hücrede tutuluyor. Daha sonra işte Polat Alemdar karakterinin hediyesi olarak Yaşar Ağa karakterine teslim ediliyor. Yaşar Ağa tarafından bu karakter, yani Kaşifoğlu karakteri darp ediliyor. Daha sonra yanındaki adamı İlhan'ın, işte burada Kaşifoğlu, Azrail'im benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim şeklinde tehditler savrulduğu belirtiliyor. Bu bölümün yayınlanmasından yalnızca 2 gün sonra, yani 12 Kasım 2011 tarihinde Kaşif Kozinoğlu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'nda hayatını kaybetti. Diğer bir bölüme bakacak olursak dizinin Kozinoğlu'nun ölümünden sonra 8 Aralık 2011 tarihinde yayınlanan bir bölümü. 139. bölümünden bahsediyoruz. Kazım Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu belirttiği, duş aldığı ve sonrasında kara karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü ekranlara yansımıştı. İşte bu bölümler, yani 2 bölüm kapsamında aslında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla buradaki soruşturma kapsamında ifadelerine başvuruldukları belirtiliyor. Şunu da ifade edelim, bu soruşturma kapsamında toplamda 4 tutuklu bulunuyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk operasyon neticesinde 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bir şüphelinin FETÖ firarisi olduğunu belirtelim. Burası oldukça önemli. Çünkü baktığımızda o dönemde buradaki FETÖ firarisinin Ferhat Veysi Gül olduğunu görüyoruz. Buradaki önemli nokta şu. 12 Kasım 2011 tarihinde Kaşif Kozinoğlu'nun koğuşunda fenalaştığı gün kamera kayıtlarına yansıyan bazı görüntüler var. Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine koğuştan acil durum butonuna basılıyor. Bir infaz koruma memuru var. Mayıs 2011'de göreve başlıyor. Bu kişi Ferhat Veysi Gül. Ferhat Veysi Gül'ün alarmı görünce müdahale etmek yerine odadaki radyonun sesini sonuna kadar açtığı iddia ediliyor. Buradaki acil durum butonunun sesini telsiz ve radyo sesiyle önlemeye çalıştığı iddia ediliyor. Böylelikle diğer görevlilerin durumu geç fark etmesine de neden oluyor aslında. Tabii bunu, bu kişinin, yani Ferhat Veysi Gül'ün FETÖ firarisi olduğunu, hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını belirtelim. İlk operasyon kapsamında sadece bir şüpheli tutuklandı. Olayın yaşandığı dönemde jandarma er olarak görevli kişi. İkinci dalga operasyonunda ise burada 9 şüpheli gözaltına alındı. Burada 3 şüpheli tutuklandı. İşte burada bir doktor, bir muhabir, burada düzeltiyorum, bir sağlık çalışanı, bir muhabir, aynı zamanda ambulans şoförü tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplamda 4 tutuklu var. Hatırlayacağınız üzere cumartesi günü de bir FETÖ kabir işlemi gerçekleştirildi. Bu FETÖ kabir işlemleri neticesinde Kaşif Kozunoğlu'nun mezarından bazı örnekler alındı. Ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından evet. yapılan açıklamada Kaşif Kozunoğlu'nun kemikleri dışında hem kefenin çürümediği hem de cesedin bütünlüğünü koruduğu, bozulmayan dokularında olduğu tespit edildi. Tekrar belirtelim, 3 senarist ifade verdi. Yaklaşık 2,5 saat sürdü ifadeleri. İfadelerini verdikten sonra da Silivri Adliyesi'nden ayrıldılar İbrahim Güneş.
0: Ada Kahraman'a teşekkür ediyoruz. Tabii soruşturma dair detayları yakından takip etmeye devam edeceğiz efendim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs 1919'da bağımsızlık ateşinin yakıldığı Samsun'dan dikkat çeken bir mesaj verdi. Artık darbeler defteri kapandı dedi. Erdoğan meselenin özellikle psikolojik harp boyutuyla ilgili dikkat çeken ifadeler de kullandı. Biz de Kurtlar Vadisi filmindeki tesadüfleri sorgulayan, asırlık geceye atıf yapan bir analiz haber hazırladık. Ve bu haber üzerinden de takdir milletin diyoruz. Yorumunu da size bırakıyoruz.
2: Deşifre olduğumuzu söyledi.
3: Deşifre olsak ne olacak ki? Birazdan her şey bitmiş olacak. Yönetim bizde olacak.
4: Kurtlar Vadisi Gladio filmindeki bu sahnede darbe girişiminin ifşa olduğu anlar paylaşılıyordu. Kamera açısında saat 9'u gösteriyor. Diyaloglarda 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimini yöneten Adil Öksüz'e gönderme yapar gibi diyaloglar paylaşılıyordu.
5: Darbe erkek işi, erkek. Ondan sonra bu imam tepemize çıktı diye ağlamayın. Yarın hepiniz arkasında namaz kılarsınız.
6: Yetim bu işi öğrendiyse bittik.
5: Yetimden genelkurmay başkanı olursa bizim yapacağımız darbe de öksüz olur.
4: Bir başka ilginç bilgi ise Kurtlar Vadisi darbe isminin tescili için 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden 4 ay önce başvuru yapılmış olmasıydı. O tescil başvurusu artık geçersiz olsa da tesadüf müydü sorusu akla geliyor. Zira Kurtlar Vadisi dizisindeki diyaloglar zamanla daha anlaşılır hale geldi. MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki sır ölümüyle ilgili dizide şüpheli sahneler olması kafaları karıştırdı.
7: Spor yapmam lazım. Ne sporu? Yürü hadi. Nabzım yüksek.
8: Yapma dedik şu sporu. Duş al geçer.
7: Beni hastaneye götürün. Kötüyüm. Kalbim.
8: İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
7: Kara, dur.
4: Tüm bunlar psikolojik harbin bir parçası mıydı yoksa tesadüf müydü? Mesele FETÖ olunca dizi senaryosuna sızılmış olması ihtimalini yabana atmak kolay olmayacak gibi görünüyor. Ve Adalet şimdi bu sorulara da cevap arıyor. Zira mesele darbe olduğunda uyursan ölürsün ilkesi geçerli oluyor. Bu yüzden darbeyle mücadele ruhunu da her daim diri tutmak gerekiyor.
9: Ülkemiz uzun yıllar sürecek bir istikrarsızlık girdabına sürüklenebilirdi.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asırlık Gece dizisinin final bölümünde eğer millet değil de FETÖ'cüler kazansaydı ne olurdu sorusuna böyle cevap vermişti.
9: Milli irade ağır bir yara alabilir, devletimizin kurumları felce uğrayabilirdi. Allah'a hamdolsun ki milletimiz buna izin vermedi.
4: Darbeyi bizzat görüp, mücadele edip sahaya inenler yaşananları biliyordu. Ancak 15 Temmuz'da evlerinde olup o geceyi televizyonlardan takip edenler de Asırlık Gece dizisiyle korkunç gerçeklerle yüzleşti.
10: Millete çektikleri silah kendi suratlarında patladı. Bu vatan toprağımızın üzerinde kimse hesaba girmesin. Hesaba girenler bunun bedelini ödeyecekler.
4: Milletin, Türkiye üzerine hesap yapanların, bu topraklarda darbelerle ameliyat peşinde olanların hesaplarını nasıl bozduğu 15 bölüm boyunca adım adım anlatıldı. Milletin çelikten iradesi oldukça bu senaryoların işlemeyeceği zihinlere nakşedildi. Zira bir nesil darbeyle ilk kez tanışsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bulunduğu bir nesil 12 Eylül darbesinin yaşattığı acılarla büyüdü.
10: Millet olarak umutlarımızı, yaşama sevincimizi kaybettik. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi. Ülkemiz uzun yıllar ekonomik geri kalmışla, yoksulla, vesayetçilerin keyfi idaresine mahkum edildi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var.
4: Erdoğan bu mesajı 19 Mayıs 1919'da bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Samsun'da verdi. Ve millet iradesi sandık dışında hesap yapanların hesaplarının her daim bozulacağını net bir şekilde ifade etti.
10: Terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 46. yılı sebebiyle bu mesajları verirken aynı zamanda şunu da söylüyor. Millet benim arkamda durduğu müddetçe bu ülkede darbe yapma hevesinde olanların hevesini kursağında bırakmaya devam edeceğiz.
10: İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.
4: Zira geçmişte hem CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hem Yeni Parti Genel Başkanı Özel sık sık oy devşirme umuduyla FETÖ'cülere mavi boncuk dağıtan mesajlar verdi. Hatta Kılıçdaroğlu bu durumu itiraf etti.
11: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
4: Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan darbeler defteri kapandı mesajıyla kripto FETÖ'cülerle siyaset yapanlara da oy uğruna FETÖ'cülere göz kırpanlara da net bir mesaj veriyor aslında. Zira FETÖ'cülerin siyaseti dizayn etmek için her partiye sızabileceğini en iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyor.
9: Ülkemiz uzun yıllar sürecek bir istikrarsızlık girdabına sürüklenebilirdi.
0: Görünenin ardındaki gerçeklere ulaşmaya çalışıyoruz. Aslında gündemimizde birçok başlık var. Mesela bugün bir Hürmüz zirvesi yapılacaktı. İptal edildi. Niye iptal edildi bilmiyoruz. SDG ile ilgili olarak Fidan'dan uyarılar vardı Suriye cephesinde. Entegrasyonla ilgili olarak somut adımları da görmek istiyoruz diye söylemişti. İmralı cephesinden yapılan açıklamalar vardı ama görünenin ardındaki meselelere bakarken özellikle az önce izlediğiniz analiz haber üzerinde de yorumlamaya çalıştığımız Kurtlar Vadisi meselesini ıskalamak istemedik. Zira artık iş ete kemiğe büründü. Yani bir böyle komplo teorisi ya da işte bir sosyal medya dedikodusundan çıktı. Doğrudan yargının el attığı ve aydınlatmaya çalıştığı belki de bir suikast durumuna geldi. O yüzden meseleyi biraz konuşalım istiyoruz. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Star Gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Öz bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Öz, şimdi az önce arkadaşlara sordum. Ne tesadüf bilmiyorum. Tam da darbe girişiminden bir ay önce bu Kurtlar Vadisi Pusu dizisi bitmiş, final yapmış. Haziran ayında, Haziran 16'sındaydı. Dizi final yapmış. Şimdi baktığımızda bu kadar çok tesadüfün bu dizide olması bir şey bize ifade ediyor mu? Şimdi FETÖ'cülerin böyle ezoterik mesajlar vermek için çeşitli kanalları kullandığını da biliyoruz zaman zaman. Siz bu Kozinoğlu meselesini nasıl okudunuz?
12: İbrahim Bey, şimdi bu dizilerin ya da Amerikan tekniği galiba bu Amerikan dizilerinde de sık kullanılan bir şeydi. Yani öngörüsel programlama diye bir kavram var. Ya da bununla beraber ardından teknik işlem de sistematik duyarsızlaştırma stratejisi de deniyor. Psikolojik bir harp tekniği olarak dizilerin kullanıldığı biliniyor. Hatta birçok Amerikan dizilerinde de kamuoyunun hazırlandığı, geleceğe dair mesajların verildiğine dair ciddi testler yapılmış. Bir diğer nokta da subliminal mesajlar üzerinde, subliminal bilinçaltı ön hazırlıkları diye bir kavram daha var ki biz bugün bunu Kurtlar Vadisi'nde çok ciddi uygulandığına şahidiz. Ben bizzat birebir muhabbetimde Ömer Lütfi abiyle, Mete abiyle bir diyalog da dedi ki 56. 57. bölümdü galiba bıraktıklarında. Hatta Osman Sınav da o dönemde bırakmıştı. Bunlar dedi benim sembolik olarak oluşturduğum, evet Türkiye tarihinden 90'lı yılların tarihinden oluşturduğumuz kahramanlar ama sembolik olarak oluşturduğumuz kavramları gerçeğe dönüştürdüler. Bu arkadaşlar beni anlamadı diye bir ifade de kullanmıştı. Daha sonraki süreçlere baktığımızda ki haber analizde çok net, daha doğrusu yerinde bir ifadeyle sızıntı, sızma kelimesi ki dergilere de vardı malum. Sızıntı, yani her yere sızan bir örgütün böyle başarılı bir projeyi de sızmamaları mümkün değildi. Yani biz o dönemde gençlik dönemimizde seyrettiğimiz bir diziydi. Evet, toplumsal
0: bizim
12: bir...
0: Bizim de canım bayağı reytingi yüksekti.
12: Yani kesinlikle öyle, yani modellemeler de vardı. Yani onun menfi tarafları da vardı. Türkiye'nin o 90'lı yıllardaki örtülü darbelerin nasıl işlendiğini de anlatan bir tarafı vardı. Fakat daha sonraki süreçte gerçekten de bu sembol, yani bir sanat eseri ya da nasıl söyleyelim, bir dizinin misyon yüklenmesi, yani bir amaç uğruna misyon yüklenmesi, işte dediğimiz gibi öngörüsel programlamalarla sistematik duyarsızlaştırma stratejilerini nasıl hayata geçirdiğini hep birlikte gördük. Ben zaman zaman yani itiraf edelim, zaman zaman dönerim seyrederim diziyi. Yani o dönemin kitaplarını okurken bir de Ömer Lütfi Mete ağabey ya da Osman Sınav rahmetlik, her ikisi de rahmetli oldu, nasıl işlediğine ciddi anlamda bakarız. Yani bir tarafımızla senaryoda yazdığımız için. Ama bugün gelinen noktada şu var, yani bugünden geriye baktığımızda bazı şeyleri evet daha net görüyoruz. O dönemki şüphelerimiz gerçeğe dönüşmüş oluyor. Yani rahmetli Kozinoğlu'nun cinayeti mesela göstere göstereydi. Yani o sahneleri iyi hatırlıyorum.
0: Çünkü ben sayınız mesela... bir pervasızlık durumu da var sanıyorum yani baktığınızda. Kesinlikle. Mesela şimdi hani arabaya doğrudan Fethullah Gülen'in baş harflerinden işte FETÖ ile başının FG plakasının yerleştirilmesi mesela tesadüf olamaz diye düşünüyor insan hani baktığınızda. İşte mesela bu işte yani karaktere baktığımızda Kaşif Kozinoğlu'nun isminden Kaşif bölümünü alıyor, bir de oğlunu alıyor. Ondan sonra soyadını Kasım Kaşifoğlu diye söylüyor. Yani doğrudan gönderme de var yani. Hani öyle açık açık. Tam biz öyle. Bu şimdi mesela ölümden önce yayınlanan bölümde 136. bölümde yanlış hatırlamıyorsam diyor ki işte Kaşifoğlu'nun sonu geliyor artık, ölümü imzalandı filan diyor.
12: Yani iki gün önce, üç gün önce, doğru. Hatta şöyle söyleyelim mesela o dönemde malum kendi kanalları da vardı. Orada da tuhaf tuhaf diziler vardı. Karanlık Kurullar, şunlar bunlar.
0: Doğru.
12: Ben kendi kendime mesela o sahnede şunu dediğimi hatırlıyorum. Tam da o kanaldaki o saçma diziye dönüştü bu. Yani enteresan bir şey. Yani sosyolojiyi incelemeye çalışırken, yani Türkiye'nin o karanlık yıllarını ne bileyim entelektüel bir kaygıyla ya da gazeteci ruhuyla incelemeye çalışırken bir anda böyle tuhaf bir yönlendirmenin nasıl şekillendirildiğini gördük. Yani çok net, bu da bilinç altına nasıl söyleyelim işlemekti. Yani duyarsızlaştırmak için bilinç altına işlemekti. Çok net, yani adım adım zaten o günden itibaren biz de bazı şeyleri fark etmeye başlamıştık. Kendi aramızda gazeteciler arasında efendim entelektüel camiada konuşulan bazı şeyler de vardı. 7 Şubat MİT krizinden sonra yaşananlar vesaire. Şunu söylüyorduk, artık Türkiye'de bazı şeyler ciddi anlamda ayrışmaya başladı ve darbe olasılığıyla ilgili cümleler aslında alttan alta kurmaya başladığımız zamanlardı. Yani bir olasılık olarak darbeliği biz cümle arasında kullanıyorduk ve bu darbenin nasıl söyleyelim mesela
0: darbeden önce eliyle... Kurtlar Vadisi darbe isminin tescil edilmesi enteresan bir ya, mesele. Sonra bugün ben baktım mesela tescil hala duruyor mu diye, tescil düşmüş bu arada ama hani böyle bir başvuru yapılmış belli ki. Ne bileyim hani durup dururken birisine Kurtlar Vadisi darbe ya da Kurtlar Vadisi gladiyo ya da pusu, hani çok enteresan dönemlerden geçti ülke, şüphelenmek değil de şimdi bir de biraz hani vaktimi ayak kullanayım Sayın Gökçe'ye devam edin müsaadenizle. Şimdi bir de yani şimdi mesela baktığımızda FETÖ'nün suikast yapabilen bir örgüt olduğunu da biliyoruz Sayın Gökçe, yanlış mı düşünüyorum? Siz tüm bu tartışmaları nasıl okuyorsunuz? Mesela şimdi Agos'un önünde de bir suikast var sonuçta, hani öldürülen bir gazeteci de var, hem de açık açık öldürülen bir gazeteci var. O dönemde de bunları başka yerlere yamama çabaları var. İşte yine mesela bu Deniz Olgun'un şüpheli ölümü, işte Fethi Kabir durumu söz konusu. FETÖ bu işlere böyle sanki teşne gibi de aynı zamanda. Siz nasıl okuyorsunuz bu Kaşif Kozinoğlu'yla ilgili soruşturmayı?
13: Şimdi İbrahim Bey, bakınız bu darbe girişiminden 4 ay önce Kurtlar Vadisi darbe ismini tescillemişler. Şimdi günlük yaşantımızda bulunduğumuz yerlerde bazı kişiler, yani mesai arkadaşlarımız diyelim, o zaman şunu söylüyorlardı yaklaşık 4-5 ay öncesi, yani bu tescil tarihinden ne denk geliyor. O zaman kendileri çeşitli yerlerden, kapatılan okullardan bizlere transfer edilen bazı isimler şöyle diyorlardı. Yani biz bunları az biliyorduk ama şöyle diyorlardı. Ya 3-4 ay sonra bazı şeyler olabilir, güzel şeyler olabilir gibi, böyle konuşma aralarında ya da işte mevcut oradaki gruplaşmalar içerisinde bunların ayrı gruplar şeklinde oturdukları da net bir şekilde görülebiliyordu ve böyle cümleler sarf ediyor. Bunu neden söylüyorum? Mesela bakın 4 ay öncesi tesadüf mü? Bu isim tescilleniyor ve ardından biz de o dönemlerde bunlardan bu konuşmaları duyuyoruz. Yani bu darbe girişiminin o zamanlardan itibaren planlandığını da net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani öyle anlık, bir aylık, işte bir buçuk, iki aylık bir durum olmadığını.
0: Şimdi daha mesela bunları anlatırken benim gözümün önünde Zaman Gazetesi'nin bir tane reklam filmi vardı hatırlarsınız. Sirenler çalıyordu, sonra bir tane bebek doyuyordu, gülüyordu falan böyle duruma.
13: Tabii. Şimdi bakın o biraz önce verdiğiniz o dizinin bölümlerinde öksüz kalınır lafı. Şimdi bunu nereden biliyorsunuz? Nasıl bu cümleyi kuruyorsunuz? Ya da işte saat 9'u göstermesi. Bakın bunlar tesadüf değil. Belli bir algı operasyonunun ya da şöyle diyelim yapılan bir planlamanın dışa vurumu ya da göstergesi ya da şöyle diyelim.
0: Mesela, biz... O yüzden sordum mesela arkadaşlara, yani hani bu işte dizi ne kadar sürmüştü ya? 2016 Haziran'da sona ermiş olması bu açıdan da enteresan. Yani tabii, dediğiniz gibi ya ben de mesela aynı şeyi düşündüm, yani hani yetimden genelkurmay başkanı yaparsan işte darbende öksüz olur falan gibi ifade, Adil Öksüz'e bir gönderme mi acaba diye.
13: Kesinlikle öyle. Bakın kimlerin darbede görev alacağı, kimlerin etkin olacağı, bunlar planlanmış. Bunlar konuşulmuş. Bu şekilde de senaryoya da bunlar dahil edilmiş. Kimsenin anlamayacağı şekilde. Kimsenin burada farkına varamayacağı şekilde. Daha yeni yeni farkına varılıyor. Hakikaten biraz önce hem Hasan Bey hem de sizin de dediğiniz gibi, yani bu dizi yayınlandığı günlerde hemen hemen çok önemli işimiz olmadığı zaman ekran karşısına geçip izlediğimiz diziler. O zamanlar farkında olmadığımız şeyleri bugün yavaş yavaş bazı isimler, bazı hususlar gün yüzüne çıkınca da bunun farkına varıyorsunuz. Kaşif Kozinoğlu olayına gelince, bak bu da onun bir parçası, suikasti. Ve biz bu örgütün, FETÖ terör örgütünün nasıl suikastler yaptığını, nasıl hedef göstererek etkisiz hale getirirken insanları öldürdüklerini net bir şekilde görebiliyoruz. Yani hem cezaevinde hem de cezaevi dışında yaptıkları eylemlerle ya da diğer hususlarla. Dolayısıyla böyle bir örgüt, planlı bir durum ve muhtemelen de bu dizide bu yapılan plan, darbe planı içerisinde yer almış, kullanılmış, senaristi kullanılmış ya da işte şöyle diyelim senaristine dikte ettirilmiş, Osman Sınav ayrıldıktan sonra yerine geçen kişi özellikle de seçilmiş olabilir. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Ya da bunlar tehdit usulü bir şekilde buna yazdırılmıştır diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten şu anda dehşetle izledim bu biraz önceki.
0: Bir de Sayın Gökçe şunu da unutmayalım. Mesela bu FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bile çeşitli dizilere, işte ekranları yansıtacak şekilde kitaplar yerleştirdiğini fona hatırlayalım. Yani bu adamlar her yerde böyle bir şekilde kripto olarak yer alabilen tiplerden bahsediyoruz. Ve bir şekilde subliminal mesaj vermek olsa da uzman gibi görünüyorlar. Teşekkür ediyorum Sayın Öz. Buradan devam edelim. Bir yandan da Asırlık Gece'yi de size sormak istiyorum. Şimdi 15 bölüm tamamlandı. Ve açıkçası o gece neler yaşandığını hani evlerinde oturanları doğrudan bilmeyenler de bir kez daha görme fırsatı buldular. Şimdi bu hani bu tür meselelerde hep bir uyanık, hep bir teyakkuzda mı kalmak gerekiyor? Sorumu nereye bağlayacağım? Cumhurbaşkanı Erdoğan da hani bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Samsun'dan dedi ki artık darbeler defteri kapanmıştır ülkemizde dedi. Yani bu mesaj hani birilerine hani bu işler artık vebal düzeltiyorum. Bu işler artık sırtınızı yaslama alışkanlığından vazgeçin mesajı mıydı? İşte FETÖ'ye mavi boncuk dağıtan muhalefete bir mesaj mıydı? Millete ya siz benim arkamda dağ gibi durdukça ben asla bu darbelere izin vermem. Bundan sonra bu defter kapandı mesajı mıydı? Siz nasıl okuyorsunuz? Şimdi Asırlık Gece'de bir anlamda verilen mücadeleyi anlatıyordu. Erdoğan da devamında diyor ki yani bugün geldiğimiz noktada defter kapattık diyor artık. Darbe defteri kapatıldı diyor.
12: İbrahim Bey şimdi biraz önce o uyutma tekniklerinden bahsetmiştim. Zaten uyursan ölürsün. Hikayesi de burada kendini gösteriyor. Yani bu filmlerle yapılan şey tam da buydu. Yani sen toplumu çaresiz bırakmak, toplumun bilincini toza dönüştürerek, bilişsel çarpıtmalarla toza dönüştürerek etkisiz hale getirmek. Allah'tan Türk milletinin tarihsel derinliğini kavrayacak örgütler değil. Yani bunlar günün sonunda emir eri oldukları ülkelerin tarihleri kadar düşünebilirler en fazla. Yani ideolojik inançlara kadar. Kaldı ki FETÖ'nün başka bir özelliği de şuydu. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünün neye tekabül ettiğini anlamamız açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. FETÖ her alana sızan bir örgüt, inancımıza da sızmış bir örgüt. Yani biz hala basit bir şekilde bunu değerlendiriyoruz ama ben bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. İtikadımızı, akaidimizi, bu milleti millet yapan, Türk milletini Türk milleti yapan değerlerine sızmış bir örgüt ve onu toza dönüştürmüş. Yani dini literatüre göre kullanacak olursak sağdan yanaşıp aynı bizim cümlelerimizi kullanıp bizim beynimizi ifade eden bir örgütle karşı karşıyaydık. 15 Temmuz'un neye tekabül ettiğini o televizyondan seyredenlerin neyi anlayamadıklarını görmesi bakımından bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. 15 Temmuz evet 12 Eylül darbesi çok büyük bir darbeydi. Yani bunu bu toplumu nasıl söylerim temerküz kamplarına süren bir darbeydi. Ya da 27 Mayıs, 12 Mart ama 15 Temmuz işgal projesiydi. Bakın bu temel fark bu. Sayın Cumhurbaşkanı tam da bu yüzden o günkü dönüşümle birlikte nasıl bir Türkiye'ye uyandığımızı çok güzel bir şekilde anlattı. Yani evet darbeler dönemi kapanmıştır. Darbeler dönemi kapanmıştır ama uyursak yani bundan

0: sonraki yapılan bazı operasyonları hala kimileri küçümsüyor ama uyuyan hücreleri biz asla unutmamalıyız. Uyuyan hücrelerin nasıl subliminal mesajlar verdiğini, nasıl insanların duygularıyla, kalpleriyle, gönülleriyle oynayarak duygusal mesajlar verdiklerini, yine uluslararası alandan aldıkları destekleri çok net görülüyor. Bakın bazı işte kimisi Almanya'da yayın yapıyor, kimisi sosyal medya üzerinden olguları çarpıtarak toplumun nasıl ifade etmeye devam ettiklerini görüyoruz. Yani bunların net bir şekilde toplum tarafından anlaşılması, siyaset kurumu tarafından anlaşılması gerekiyor. Yani siyaset nedir? Günün sonunda hizmet yarışıdır ama siyaset aynı zamanda bağımsızlığın korunması adına atılan adımlardır. Hizmet dediğimiz şeyi çok sıradanlaştırmamak gerekiyor. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını koruyacak adımlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni hile ve desiseyle ele geçirmeye çalışan insanların o bozguncu cümlelerine karşı ciddi anlamda hamleler yapılması aynı zamanda siyaset. Sayın Cumhurbaşkanı bugün toplum da arkasında, yani çok şükür toplum bunun kahir ekseriyeti toplumumuzun net bir şekilde algıladı. Yani bazı küçük çıkar odaklarının dışında 15 Temmuz'un da neye tekabül ettiğini bugün daha net iyi anlaşılıyor. Geçmişte bir dizi olarak izlediğimiz şeyin de neye tekabül ettiğini çok net bir şekilde görüyor.
1: Sayın Gökçe, Erdoğan'ın mesajını sizden de bir değerlendirme almak isterim. Çünkü aklıma da şöyle bir soru geliyor mesela. Bir yandan da mesela çok olmadı da işte mutlak butlan kararı açıklandıktan sonra kürsüye gelen Kılıçdaroğlu dedi ki etrafımı kuşatan FETÖ'cüleri zamanında fark edemediğim için hepinizden özür diliyorum dedi. Şimdi FETÖ'nün bir siyasi dizayn çabası olduğu gerçeğini de inkar edemeyiz herhalde. Bu anlamda da bir yorum almak isterim sizden. Şimdi darbeler defteri kapanmıştır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bu hani silah zoruyla bu işi yapma meselesi eğer kapandıysa bundan sonra işte bu tür aparat örgütleri elinde tutanların B planı, C planı ne olabilir? Siyasi partilerin dizayn edilmeye çalışılması meselesi de hafife alınacak bir konu mudur? Siz nasıl okursunuz bu açıklamaları ve gelişmeleri?
2: İbrahim Bey, yani bu zorla ele geçirme, yani darbe olayı dahi bugün günümüze göz ardı edilmemesi lazım. Bunu net bir şekilde belirtmek lazım. Çünkü neden bunu böyle diyorum? Bakın, 1960 darbesi yapıldı. Siyasi tarih kitaplarında, siyasal hayat kitaplarında bunlar 60'tan sonra işte daha bir daha darbe olmasın. 80'e geldik. Ardından muhtıralar verildi. Bakın yine var. 71 muhtırası var. Ardından 80, muhtıra var. Halen daha bu yapı dinamik olabilir. Gücü eline geçirdiği andan itibaren, fırsatı bulduğu andan itibaren bunu deneyebilir. Bunun için de zemin yaratabilir. Buna da çok dikkat etmek lazım. Bu askeri açıdan söylüyorum. Yani silah zoruyla darbe girişimi. Bunun için de mücadele edildiğini istihbarat bürokrasisi ben eminim o şekilde de mücadele ettiklerinden, yani tabii bunu biz bilmemiz mümkün değil ama tahminimiz eminiz diyoruz. Ama bir de sizin dediğiniz gibi siyaseten bu işi içerisine girip askeri açıdan silah zoruyla yapamadıklarını siyaseten yapma girişimleri var. Bakın şimdi Rand Corporation raporundan hepimiz haberdarız. Brookings Institute raporlarına haberdarız. Amerika Birleşik Devletleri burada açık net bir şekilde Türkiye'deki iktidara karşı nasıl mücadele edileceğini, nasıl devireceklerini anlatıyor orada. Çeşitli seçenekler sunuyor ve bazılarında da başarısız olduklarını söylüyor. Ve
1: yani eski ABD Başkanı Joe Biden Türkiye'deki dostlarımızla Erdoğan'ı devireceğiz bu sefer darbeyle değil açıklaması hep kulağımızın bir kenarında kalmalı diyorsunuz.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Peki bunun yöntemi ne olacak? Darbeyle yapamadık bunu. Neyle yapacağız? O zaman biz devletin kılcal damarlarına tekrar sızmaları gerektiğini biliyorlar onlar kendileri. Onu nasıl yapacaklar? Kriptolarla yapacaklar. İşte geride kalan, ismi ön plana çıkmayan, birbirlerini kollayarak, belirli mekanizmalara getirerek, siyasi partileri ele geçirerek, bakın siyasi partileri. Çünkü eğer bir siyasi parti ele geçirirseniz ardından kendi içerisindeki iç yazışmalar, iç haberleşmeler, iç görüşmelerle bir şekilde toplumu ya da kendi toplumlarını o siyasi partiye kanalize edebilirsiniz. Ondan sonrası ne geliyor geriye? İşte ekonomik bunalım var, işsizlik var, enflasyon var gibi söylemlerle de bu içini doldurduğunuz, kendi yandaşlarınız içini doldurduğunuz partiyi daha da büyütebilmek adına bu sefer de toplumda bu gibi durumlara hassas olan insanların bu duygularını istismar ederek o partiye çekebilirsiniz. Bunlar propaganda teknikleri.
1: Peki.
2: Bunu yapabilirler. Yani hem askeri açıdan şiddet kullanma ihtimalleri hala daha gündemde. O da tabii belirli mekanizmaları mutlaka ele geçirmeleri gerekiyor. Çok uyanık olmak lazım. Bir diğeri siyasi partileri ele geçirerek kendileri içerisinde yer alır. Ardından da kendilerinden olmayanları da güncel çeşitli sorunları, çok hafif olan sorunları belki de abartarak bunlar üzerine propaganda yaparak kendi partilerini çekebilirler. Çok dikkat etmek gerekiyor diyebilirim.
1: Peki Sayın Öz, buradan şimdi konuyu biraz daha güneye taşıyacağım. Suriye'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın verdiği mesajlar vardı. Şimdi diyor ki yani bölgemizdeki istikrarsızlığın temel sebebi İsrail'in bölge politikaları diyor Fidan. Ve ben de hani açık söylemem gerekirse hani bu işte CIA aparatı diye düşünüyoruz FETÖ meselesini, ama ben kendi adıma her daim Tel Aviv'de bu işlerin bir yerinde var olduğuna inananlar grubundayım. Siz bu anlamda nasıl bir okuma yaparsınız? Bir de Fidan diyor ki yani bu SDG'nin entegrasyonunun pratiğini de görmek gerekiyor diye söylüyor. Türkiye'nin kaygıları ne? Fidan'ın Suriye mesajlarını siz nasıl okudunuz?
0: İbrahim Bey, Tel Aviv bağlantısıyla ilgili şunu söyleyebilir. Zaten Mavi Marmara'da kendilerini deşifre etmişlerdi. Yani uluslararası sular meselesinde İsrail adına nasıl çalışıldığını çok net bir şekilde göstermişti. Zaten yöntem olarak da Siyonistlerin yöntemiyle FETÖ'nün yöntemleri aşağı yukarı aynı. Yani o hile desilse hikayesi hep aynıydı. Şimdi Sayın Dışişleri Bakanı'nın söylemleriyle Herman Dağı'ndan mesaj veren, Şeyh Dağı'ndan mesaj veren Netanyahu'nun, katil Netanyahu'nun söylemlerini birlikte okumak gerekiyor galiba. Yani şimdi İsrail'in şöyle bir denklem var. Son işgal ettiği yerden güvenlik kaygısı üretebilen bir ülke. Uluslararası finans kapitalin de en tepesinde yer alan Siyonistlerin yardımıyla da bunu yapıyorlar. Yani çok net işte. Dolayısıyla Herman Dağı'ndan mesaj veriyor ve işte bir tarafta ne diyor? Yamuk Nehri'nden Akdeniz'e kadar daha önce görülmemiş mutlak bir kontrolümüz var. Yani böyle bir işgal operasyonunu söyleyebiliyor ve buradan ne yapıyor? Güya güvenlik stratejilerini kendilerince anlatıyorlar. Şimdi tabii Suriye'de bir dengelenmeye ihtiyaç var. Suriye'de dengelenme nasıl sağlanacak? Ya Türkiye'nin modeliyle dengelenme sağlanacak ya da İsrail'in kaos stratejileri çerçevesinde terör süreci devam edecek. Yani Türkiye'nin o hukuk merkezi, uluslararası hukuka dikkat eden yöntemiyle ve devlet refleksiyle, devlet aklıyla ancak sağlanabilecek. Şimdi bu tabii şöyle de bir durum var. Netanyahu'nun önümüzdeki dönem seçimleriyle birlikte uluslararası küresel finans krizlerinin de birlikte düşünülerek konuyu ele aldığımızda başka bir statükoların sarsıldığı bir dünyada İsrail'in kendi kaygısının da ne kadar büyüdüğünü görüyoruz. Yani ben sadece seçime bağlayıp mevzuyu basitleştirmememiz gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla İsrail'in elinde birkaç aparat var. Etnik ve mezhebi aparatlar var. Yani İsrail'in en büyük yöntemi neydi? Terör üretmek, terörü desteklemek, terör üretmek, terörü eğitmek. Şimdi SDG Türkiye'nin o terörsüz Türkiye terörsüz bölge stratejisi bağlamında elinden alındı kısmen, ama burada Sayın Dışişleri Bakanlığı'nın ifade ettiği şekilde bu iş uzarsa sıkıntılar baş gösterir. Yani hala hali hazırda bazı süreç yavaş ilerliyor benim anlayabildiğim kadarıyla. Bunun hızlanması gerekiyor. İkincisi de işte Dürziler üzerindeki Netanyahu'nun hamleleri var. Diğer bölgelerle ilgili hala Suriye'nin tek sınır, tek ordu, tek devlet stratejisinde yani süreç ilerlese de bazı şeyler var, kaygılar var ister istemez. Çünkü daha düne kadar bu ülkenin neler yaşadığını hep birlikte biliyoruz. Doğru. Ve terörün nasıl statüko elde ettiğini, nasıl mevziyi kazandığını, orada nasıl çıkarlar oluştuğunu hepimiz biliyoruz.
1: Bu konuda Sayın İmralı'dan da bir mesaj geldi. Hem parti paylaştı. Onlar da enfekte edilmesinden endişeliler sürecin ve hızlı adım atılması gerektiğini söylüyorlar. Yani silah bırakma konusunda da hukuki zeminin işletilmesi konusunda konusunda daha hızlı olmalı, kurullar daha hızlı çalışmalı mesajı veriliyor.
0: Yani şöyle bir şey var İbrahim Bey, karşımızda bir örgüt var zaten. Örgütün refleksleriyle devletlerin refleksleri biraz farklıdır. Dolayısıyla örgütün nasıl söyleyelim, biraz zorlamayla süreci hızlandırması sağlanmalı zaten. Yani ve en büyük şey de o Sayın Fidan'ın başta söylediği bölgesel krizin temel sebebi İsrail oradayken ve İsrail'in kendi içinde yaşadığı krizler ya da İsrail'in o yayılma stratejisiyle birlikte o sözde din merkezli, sözde ideolojileri çerçevesinde bölgeye ateş atma stratejileri ortadayken gerçekten de bazı konuları kararlılık ve hızlılık şartlarıyla yapması gerekiyor. İşte bölge ülkelerinin, Türkiye'nin işte terör örgütü entegre oldum deyince terör örgütü yarın vazgeçebilir. Yani bunu çok net bir şekilde görmeliyiz. Bazı kesimler bunu anlamakta güçlük çekiyor ama Türkiye Cumhuriyet Devleti bu noktada uyarılarını her daim yapacak tabii.
1: Peki. Sayın Gökçe, biraz da İsrail-İran meselesini ve işte Babil Mendeb başta olmak üzere, Hürmüz başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri yorumlarınızı istesem. Bir 6 dakikam kaldı. Bugün bir işte Hürmüz zirvesi yapılacaktı. Kıyı ülkelerin dışişleri bakanları geleceklerdi. Son anda iptal edildi, ileri ertelendiği açıklandı. Bir yandan Husilerin ilerleyişi var. Suudi Arabistan mevzi kaybetmiş gibi görünüyor. Petrol fiyatlarında artış var. Nasıl bir okuma yaparsınız? Gidişat ne yönde? Hani Kasım seçiminden sonra bu işler bitecek diye bir meydan okuma içerisinde olan bir Trump var.
2: Şimdi İbrahim Bey, Trump seçimlere kadar bu savaşı böyle stabil bir şekilde devam ettirmek isteyecektir. Yani burada işte bazen kendisi işte ABD, İran mevzilerine, Hürmüz'deki gemilere saldırılar yaparak ve ama şiddetin dozunu artırmadan ya da anlaşma yapmadan bu şekilde devam ettirecektir. Çünkü böyle devam etmesi onun işine yarıyor. Peki diğer türlü ne olur? Yani mesela şiddetin dozunu artırdı, çok şiddetli bir şekilde saldırdı. Ya bir şey elde edemezse? Yani hani taş devrine çevireceğim dedi. Tabii bunu seçimden önce yaptı. İran'a çok yoğun bir saldırı yaptı. Yine bir sonuç elde edemezse bu sefer ters tepecek İran, ABD açısından, Trump açısından. Ya da oturdu İran'la anlaşma yaptı Hürmüz'de. İşte bu hem nükleer silah çalışmaları olsun hem yaptırımlar olsun, anlaşmanın metnini az çok hatırlıyoruz hepimiz. Bunun kapsamında İran'da, çünkü sahada eli çok güçlü İran'ın, eli güçlü olduğu için de ABD'nin o baskı ve tehdit politikasına boyun eğmiyor, kendi şartları üzerinde ısrar ediyor. Şimdi Trump da bu İran'ın şartları üzerinde ya da orta yolu bulmuş bir şekilde bir anlaşma yaparsa bunu da kendi kamuoyunda kendi kamuoyuna anlatamayacağını, muhalifleri tarafından kullanılabileceğini düşünerek ne anlaşmaya varıyor, ne baskı ve tehdit yapıyor, ne de çok şiddetli bir saldırı yapıp İran'ı pes ettirmeye çalışan bir politika izliyor. Yani şu anda olağan şekilde devam ediyor gibi gözüküyor. Yani savaştan sonra demesi bunu gösteriyor bana göre.
1: Peki Husilerin ilerleyişine baktığımızda nasıl okuyorsunuz? Yani Tahran yönetimi savaşa rağmen bir şekilde Husilerle organik bağını koruyup onları güçlendirdi mi? Ne oluyor şu anda baktığınızda? Suudi Arabistan köşeye mi sıkışıyor bu anlamda? Bir de Netanyahu diyor ki yani bizim işte İran'da rejimi devirme hedefimiz hala baki diyor. Yani bundan vazgeçmiş de değiliz diyor. Bu saatten sonra mümkün mü böyle şeyler?
2: Şimdi İsrail'den başlayalım. İsrail'in bunu yapma imkan ve kabiliyeti şu an için yok. Suikastleri denediler, sabotajları denediler, halkı ayaklandırmaya çalıştılar. Olmadı. Askeri seçeneği ortaya koydular, dini lideri öldürdüler, soy ismi dahi değiştiremediler. Ha şunu nasıl olabilir? İlerleyen süreçte, bakın bu birkaç yıl içerisinde değil. Bu savaş biter, yaptırımlar devam eder ya da işte abluka devam eder. İran ekonomik yönden çok daha kötü bir hale gelirse belki sokaklar hareketlenebilir. Ama kısa vadede İran sokaklarını hareketlendirip de rejimi değiştirme ihtimali oldukça zayıf. Bunu bu şekilde görmek lazım ama temel hedefleri bu. Hani biraz önce nasıl konuştuk Suriye'deki İsrail politikası. Tamam, SDG üzerine şu anda kontrolü kaybetti ama SDG'nin de bir şekilde pratiğe geçmemesi halen daha İsrail'in orada etki yapmak için çabaladığını gösteriyor. Yani SDG'yi kontrolden bırakmamak için çabaladığını gösteriyor. Uzun vadeli bir politika. İran için aynısı geçerli. Husilere gelecek olursak, bakınız bugün ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'ın isteklerine rağmen, taleplerine rağmen Husiler üzerine bir saldırı ya da herhangi bir şekilde politika izlemedi, askeri seçim. Bunun sebebi de burada bir çatışmaya dahil olmak istemiyor ABD. Yani seçimler var. Seçimlere kadar bu kendisini sıcak bir şekilde çatışma ortamına sokmak istemiyor. Ama ne yapıyor? Bölge ülkelerini silahlı bir çatışmaya sokarak

0: Kendisi daha sonradan bölgeye gelerek, zaten bölgede de bu çatışmaları sonlandıran bir aktör olmayı istiyor bana göre. Çünkü yani tamam Husilerle Suudi Arabistan savaşıyor. Belki Birleşik Arap Emirlikleri girecek, bir başka aktör girecek. Ne olacak günün sonunda? ABD bölgeye gelecek. Kahraman ABD, hani öyle lanse ediliyor ya, demokrasi, barışsever ABD algısı yaratmak için bölgeye gelecek ve tarafları buluşturacak. Kendisi buradan bir kazanç elde etmek isteyecek. Ama seçimlere kadar da bölgede çatışma istemeyen, çatışmanın kendisine zarar vereceğini düşünen bir Trump var. Seçimlerde kendisine karşı kullanılabileceğini, kendi aleyhine kullanılabileceğini düşünen bir Trump olduğu için mümkün olduğunca çatışmalardan uzak durmak istiyor ama bölge ülkelerini çatıştırarak daha sonrası için kendisine zemin yaratmak isteyen bir Trump var diyebilirim.
1: Peki bir dakikam kaldı ama seçimler üzerinden de bir okuma yapmanızı rica etsem. Şimdi Netanyahu'nun kaybettiği bir durumda, şimdi Ekim'de önce İsrail seçimi var, Kasım'da da ABD seçimi var. Nasıl bir senaryo olur sizce? Bir dakikam kaldı ama kısa da olsa bir cevap almak isterim.
0: Şimdi Netanyahu muhtemelen kaybedecek gibi gözüküyor. Diğer adayların yapılan işte anketlerde önde olduğu gözüküyor ama tabii ki sandık günü çok önemli. Sandığa gidildiği zaman ne olur onu bilemez ama Netanyahu'nun kaybettiği bir senaryoda bana göre Trump eli güçlenir. Hem
1: Peki.
0: iç siyasette güçlenir hem de bunu propaganda malzemesi yaparak kullanır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe ve Sarı Gazetesi yazar Hasan Hüseyin Öz bizimleydi. Bir başka yerinde görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın. Görünenin ardındaki gerçekleri paylaşmaya çalıştık sizlerle diyorum ve ben de veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde sizlerle olacak, dijital mecralarımızdan da tüm yayınlarımızı takip edebileceğinizi bir kez daha hatırlatırım. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Kendinize inanın. Milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Hani merhum Necip Fazıl diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir, mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. İşte üstadın tarif ettiği o nesil sizlersiniz.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Baba, şu benim açta versene ya.
2: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
1: Baba, ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bak.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: En kalp genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enparabank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
5: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
6: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
7: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Müsiyat Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
8: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarına...

0: sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezsiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vaktiniz olmadı.
1: İnsanın onuru ve şiirin onuru önemliydi benim için. Bu yolda harcadım sanatımı diyebilirim. İnsanın ve şiirin onurunu kurtarmak çabası.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Kardeşsiz bir topluma doğru gidiyoruz uyarısı yapıyor Aile Bakanı. Hani bir çocuk ısrarı devam ediyor ya. Şimdi muhtemelen peki siz çocuk büyütmenin maliyetini biliyor musunuz falan diyenler çıkacak. Biliyoruz efendim. Hepimiz ebeveyniz. Zorluklarının da farkındayız. Biz de zor büyüdük. Yani bizim de ebeveynlerimiz bizi büyütürken de zorlandılar. Şimdi de biz zorlanıyoruz. Ama kardeşsiz toplum riski çok daha tehlikeli bir risk. Dolayısıyla iyi ki kardeşim var diyorum ben kendi
2: ya
1: adıma.
2: Hocam, yani hakikaten bazen çok önemli şeyleri ıskalıyoruz ya.
1: Abi peki
2: bunu çözmenin tek yolu var.
1: Sen
2: aileyi güvende tutmak, ahlakı, namusu, aile kavramını
1: harikasın.
2: Yukarıda tutabilmek. Kıymetli doğru mu hocam? Abim. LGBT bilmem ne gibi sapkınlıklara karşı mücadele etmek, çocuklarımızı güvenli bir şekilde büyütmek doğru mu?
1: Şimdi bu toplumdaki doğurganlığın azalıyor olması, Hikmet Bey'in az önce bahsettiği gibi aile kavramının etkisizleştirilmesi ve içinin tabii boşaltılmasıyla döşenmiş yolu o taşlarla döşenmiş bir plana o istikamete doğru gidiyor. Ve LGBT tabir edilen homoseksüel

0: Lig bu planın çok kritik bir aşaması. Defalarca anlattık. Aile Vakfı bunu defalarca raporlaştırdı. Pek çok konunun uzmanının, sözüne itimat edilen uzmanının bu noktadaki uyarılarını ekranlarımıza taşıdık. Dün de bir operasyonun haberi geldi. Operasyon şuydu efendim. LGBT diyelim yine ama bildiğiniz homoseksüellik. Homoseksüelliğin aslında ne büyük bir fon mekanizmasıyla yürütüldüğünü Masak raporları ortaya koydu. Ailem Güvende operasyonu. İşte o Ailem Güvende operasyonu neticesinde 100'e yakın gözaltından bahsediliyor. 3,5 milyon dolara yakın fon aktarılmış. Yurt dışı kaynaklı fonlar. Nereden biliyoruz? Ruşen Çakır ve sosyal medya ekibinin daha önce itiraf etmek zorunda kaldıkları. Nereye aktarıyormuş bu yurt dışı fonları? Bir, muhalif medyaya, medya organlarına aktarıyormuş. İki, homoseksüel ortamlara, derneklere aktarıyormuş. Buna iki itiraz gelmiş. Biri Avrupa Parlamentosu'ndan, yani fonu aktarandan. İkincisi de Yeni Parti'den. Ya, ama bu, Ali Mahir başarır bak, değil bu sefer.
1: Bak,
0: bu sefer faşizm, Ali Mahir başarır değil.
1: Aslında bir faşizmin dayatmanın sonucudur bu. Bu adamlar bu işlere... Çünkü küresel sermaye bizim ülkelerle uğraşır. Şimdi kafayı kaldıran bir ülke. Türkler tehlikeli.
0: Doğru.
1: Osmanlı bakiyesi adam bunlar.
0: Büyümemeleri ve
1: bunlar
0: çoğalmamaları
1: büyüse,
0: lazım.
1: Bak başımıza geldi gördük. Doğru. Bizim önce tezgahımızı bozdular.
0: Doğru.
1: Hele biraz da çoğalırlarsa, biraz da gençleşirlerse dev uyandı. Ondan sonra Aşil Kalkanı da yetmez. Ah. Değil mi? Sen bir bakın. Hadi Türkiye'deki bakalım. Kalkanı. Bakalım hepiniz yetiyor o zaman. Doğru mu?
0: Doğru.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20'de 24'te.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
6: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 14 Eylül. Her zaman olduğu gibi 2 saat birlikte olacağız. Hem 24 ekranından hem 24 radyo aracılığıyla. Anlatmaya başlamadan önce birkaç başlığı da paylaşalım. Bugün malum yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da öğrencilerle birlikteydi. Hem yeni eğitim yatırımlarının açılışını gerçekleştirdi hem de çocuklara, gençlere önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin dört bir yanından yeni eğitim öğretim dönemine dair görüntüleri de sizlerle paylaşacağız. Gündemden hiç düşmüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim, savaş ne zaman son bulacak? Amerikan Başkanı Trump'a sorulursa Kasım ayında bitecek diyor ama Körfez'de o gerilim hala sürüyor. Üstelik yeni çatışmaların da bir merkezi haline dönüşecek gibi görünüyor Hürmüz. Ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da o çatışmalar şiddetlenme riski taşıyor. Hepsini anlatacağız. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni detaylar, yeni tutuklamalar ve Kurtlar Vadisi ile alakalı senaristlerin de bugün görüşlerine başvuruldu. Çünkü yaşanan süreçle o senaryo arasında bir paralellik söz konusu. O paralellik ne ifade ediyor? O diziye bir sızıntı mı söz konusuydu? Bunların hepsini akşam haberlerinde sizlerle paylaşacağız. Önce Avrupa Birliği'nden ayrıldı malumunuz ama şimdi daha da farklısı Birleşik Krallık'ta. Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya Britanya'dan, krallıktan ayrılacak mı? Şimdi bu yönde

İmzalar atıldı. Bu imzalar ne anlama geliyor? Birleşik Krallık'ta ne tür bir etkisi olur? Ayrıldık demekle ayrılabilirler mi? Mevcut durum nedir? Hepsini ekranınıza taşıyacağız. Başlıyoruz.

0: Evet, tüm bu başlıklar ve daha fazlasıyla akşam haberlerine başlıyoruz ama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde göç danışma araçları tanıtım etkinliğinde konuşuyor. Kendisine kulak verelim.
1: Bir operasyondu. Her ikisi de dediğim gibi hem üniversitelerimizin hem de okullarımızın güvenliğini sağlamaya yönelik, daha üst düzeyde tedbir almaya yönelik operasyonlardı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da suç örgütlerine yönelik olarak operasyonlarımız kararlı bir şekilde yine Adalet Bakanlığımızın, valiliklerimizin, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın, emniyetimizin, jandarmamızın çalışmalarıyla, koordinasyonuyla devam edecek. Teşekkür ederim.
0: Evet, İçişleri Bakanı Çiftçi'nin açıklamalarından bir bölümü sizlerle paylaştık. Şimdi gün içine dönelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış programında konuştu. Türkiye'nin PISA 2025 sonuçlarına göre OECD ortalamasının üzerinde yer aldığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kötümser senaryolara rağmen gençlerin başarısına dikkati çekti. Lise öğrencileriyle ilk ders zilini çaldı.
2: Hayırlı olsun.
3: Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Cumhurbaşkanı lise öğrencileriyle buluştu. İlk ders zilini Ankara'da işte böyle çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Türkiye'nin PISA sonuçlarında OECD ortalamasının üzerinde yer aldığını söyledi. Üç alanda puanını artıran tek ülke olduk dedi, eleştirilere yanıt verdi.
4: Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz.
3: Sadece eğitimde değil, spor ve sanatta da gençlerin başarı grafiğinin her yıl yükseldiğini söyledi. Kötümser senaryolara rağmen gençlerin özgüvenine dikkati çekti.
4: Her eğitim öğretim yılı başlangıcında zihni açık, ufku geniş, bilgili, kültürlü, donanımlı, özgüven sahibi nesillerin yetişmekte olduğunu görmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da gerçekten başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan, kendini geliştirmeye çalışan, pırıl pırıl, Işıl ışıl bir gençlik filiz veriyor.
3: Cumhurbaşkanı gençlere dijital medya konusunda da uyarılarda bulundu. Sahte ve sanal hikayelere kapılmayın mesajını verdi.
4: Teknoloji, interneti, yapay zekayı çok iyi kullanırken bunların taşıdığı risklere karşı uyanık olacak, teknolojinin esiri olmayacak.
3: Konuşmaların ardından Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı.
0: Ve düzenlenen törenlerle yeni eğitim öğretim yılı öğrenciler ve öğretmenler için başladı. Hayırlı olsun diyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi de yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Emine Erdoğan en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilere başarı, eğitimcilere ise görevlerinde kolaylık temennisinde bulundu. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Değerli evlatlarımıza başarılar, kıymetli eğitimcilerimize görevlerinde kolaylıklar temenni ediyor. Çocuklarımızın her birini sevgiyle kucaklıyorum.

0: Yaklıyorum ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğretmenler ve bakanlık personeline bir video mesaj gönderdi. Tekin, öğretmenlere hitaben yaptığı açıklamada öğretmenlerin insan yetiştirme sorumluluğuna dikkati çekti. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin uygulayıcısı olan eğitimcilere başarı diledi.
1: Anneler ve babalar göz bebeklerini bizlere emanet ediyor. Onlar meraklarını, uçsuz bucaksız hayallerini, heyecanlarını ve pırıl pırıl dimağlarını sizin şefkatinize bırakıyor. Küçücük bir söz, yıllar sonra onun hayatında yolunu bulacağı bir pusulaya dönüşecek. Evlatlarımızı köklerinden güç alan, ahlaklı, donanımlı ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirme gayemizin tezahürü Türkiye Yüzyılı Marif Modeli de en çok sizin şefkatli yüreğinize ve bilginize emanettir.
0: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yeni eğitim ve öğretim yılı coşkuyla başladı. Açılış töreninde YKS ve LGS sınavında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Dijital çağda özgün ve vicdani izler bırakmak başlıklı 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış dersini de İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı verdi.
2: 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde geleneksel hale gelen açılış töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, Okul Müdürü Özkan Öztürk, Kartal Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bayrak Tutar ve çok sayıda öğrenci katıldı.
3: Bahçemizde yine 2 otomobil, 2 şampiyon, ilk %19 öğrenci, onlarca dereceli yıldız öğrencimiz ve tabii okulumuza bu yıl başlayan yine yüksek puanlarla okulumuzu tercih eden öğrencilerimiz ve pırlantalarımız, ortaokul öğrencilerimiz muazzam bir tablo. Böyle bir başarı tablosunu her sene bu ölçekte tekrarlayarak resmedebilen okul sayısı 5'tir. Fazla söyledim, 3'tür. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi artık bir ekol okuldur. Hem sunduğu eğitim imkanları hem de ders dışı sunduğu atmosferiyle ekol olmuştur.
4: Öğrencilerimizin kolektif olarak başarıya ulaştığını söyleyebiliriz. İşin içerisinde öğretmenlerimiz var, velilerimiz var, öğrencilerimiz var. Başarı üzerinde çokça parmak izi olan bir şey. Biz başarılı olmak için karakterden taviz veren bir yaklaşıma da sahip değiliz.
2: İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz konuşmalarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin başarısında sunduğu ortam ve iklimin gençlere verdiği manevi değerlerin yanı sıra bilim, üretme ve başarılı olma konusundaki motivasyonunun da önemli olduğunu kaydetti.
5: Ancak Kartal Anadolu İmam Hatip'in bu başarısı, bu sunduğu ortam, iklim, gençlerimize verdiği bu manevi değerlerle ilgili ve bilim üretmeyle, başarılı olmayla ilgili bu motivasyon yanında gerçekten aidiyet duygusunun çok çok gerçekten vazgeçilmez olduğunu, bir ailenin parçası olmanın, bir büyük bir yapbozun, büyük bir birlikteliğin, iyiliğin önemli bir parçası olduğunu hissetmenin çok kıymetli, çok değerli olduğunu düşünüyorum.
6: 50 tane oğlum olsa, 50 tane kızım olsa, kıyamete kadar, torunlarıma varıncaya kadar hepsinin öncelikle İmam Hatip Lisesi'nde okumalarını, burada okurlarsa da daha çok arzu edeceğimi bilmek isterim. Herhalde veli olarak babalarınızın size, analarınızın size en büyük yaptığı katkı sizi bir İmam Hatipli yapmaktır genel olarak. Kartallı olmak da bir ayrıcalıktır.
2: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yine yıldızlar geçidi var. Öyle ki bu başarı da ödüllendiriliyor. YKS'de dereceye giren öğrencilere TOK hediye edildi. Açılış konuşmalarının ardından Kartal Eğitim Vakfı tarafından YKS ve LGS sınavında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Üstün başarı gösteren iki öğrenciye Kartal Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bayrak Tutar ve Okul Müdürü Doçent Doktor Özkan Öztürk tarafından yerli ve milli araç olan TOK hediye edildi.
7: Geçen sene de iki tane araba verilmişti. Bu sene de hedefi tutturabildi.

0: geldik. Tam gaz devam edeceğiz.
1: Yani emeklerimizin sonucunun bu şekilde ödüllendirileceği kimsenin aklına gelmezdi. Allah'a hamdolsun.
2: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ilk dersi İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı verdi.
3: Haliyle bu sabah aslında tüm şehirlerde bir yoğunluk vardı. İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının ilk dersini çaldı. Öğrenciler aylar sonra yeniden sınıflarına kavuştu. Açılış heyecanına yoğun güvenlik önlemleri eşlik etti haliyle. İstanbul Valisi Davut Gül her okulda bahçe görevlisi ve el dedektörü bulunacağını açıkladı. Polis ekipleri ise okul çevresi ve servis araçlarına yönelik denetimlerini arttırdı. 24 ekibi de Bağcılar'daki denetimleri yerinde takip etti.
2: Aylar süren özlem sona erdi. Okul bahçeleri çocuk sesleriyle, sınıflar yeniden öğrencilerle doldu. Okul girişlerinde ve çevresinde güvenlik önlemleri ise artırıldı.
4: Okul giriş çıkışlarında güvenlik önlemleri artık sıklaştırıldı. Her güvenlik görevlisinin elinde el dedektörü bulunacak ve çantalar tek tek kontrol edilecek.
5: Ortaokullarda ve liselerde bunun olması çok makul gibi duruyor son yaşanan olaylardan sonra. Bizim okulumuz da zaten turnike sistemine geçti.
6: Bu tür güvenlik önlemleri bizim sağlığımızı ve bizim güvenliğimizi çok iyi olumlu şekilde etkiliyor.
2: 2026-2027 eğitim öğretim yılı İstanbul'da çalan ilk ders diliyle başladı. İstanbul'daki resmi açılış programının adresi ise Küçükçekmece Cumhuriyet İlkokulu oldu. İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür öğrencilerin ilk ders dili heyecanına ortak oldu, sınıfları ziyaret etti.
7: Özellikle ilkokullar başta olmak üzere öğrencilerimiz okulu severek isteyerek geldikleri, unutulmaya yüz tutmuş oyunları, birlikte oynadıkları, birlikte vakit geçirdikleri mekanlar haline getirildi. İnşallah bu güzel uygulamalar artarak devam edecek.
8: Yaklaşık 2000 üzerinde dersliğimiz, 83 eğitim kurumumuzla bu yıl okullarımız ve öğrencilerimiz tekrardan buluştu.
2: Yeni eğitim yılı ile birlikte okul ve çevrelerindeki güvenlik önlemleri de artırıldı. İstanbul'da 3013 bahçe görevlisi göreve başladı.
7: Okullarımız her zaman güvenliydi ama artık daha da güvenli. O bahçe görevlilerimize el dedektörlerini de valilik olarak bizler önemli bir kısmına temin ettik. Her okulumuzda bahçe görevlimiz, her okulumuzda bahçe görevlimizin elinde el dedektörleri olacak.
2: İstanbul Emniyeti de 719 noktada 1276 ekip ve 2469 personelle sahaya indi. 239 okula 229 okul kolluk görevlisi, 2620 okula ise 470 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi atandı. 1493 okulun giriş ve çıkış saatlerinde 578 ekip sabit olarak görevlendirildi.
4: Okul bahçesindeki güvenliği güvenlik görevlileri sağlarken okul çevresindeki güvenliği mobil okul timleri sağlayacak.
9: Hani ortaokul ve liseler, yani daha diğer okullar için daha çok gerekli bence.
2: 24 ekibi de Bağcılar'da polisin gerçekleştirdiği denetimlere katıldı. Münir Tınaztepe Anadolu Lisesi çevresinde uygulama yapıldı.
4: Okul çevresinde karadan yürütülen denetimlerde ekipler şüpheli araçları tek tek durdurdu ve araç içi tek tek en ince ayrıntısına kadar incelendi. Ekipler aynı zamanda sadece Bağcılar ilçesinde değil, İstanbul'un 39 ilçesinde okul çevresinde geniş güvenlik önlemlerini almış durumda ve bu geniş güvenlik önlemleri 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı boyunca da devam edecek.
2: Okul servisleri de mercek altındaydı. Sürücülerin belgeleri, servis araçlarının teknik donanımları ve güvenlik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.
4: Okul çevresindeki denetimler sadece karadan değil, aynı zamanda drone yardımıyla hava da yürütüldü. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü drone ekipleri drone yardımıyla sürücülere uyarılarda bulundu.
10: Yaya geçitlerinde öğrencilerimize öncelik veriniz.
2: Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 114 tim ve 355 personel görev yaptı. Trafik jandarması ekipleri servis araçlarına özel denetim gerçekleştirdi.
11: Belge sorgularını yapalım.
2: Güvenlik modeli yalnızca İstanbul'la sınırlı değildi. 81 ilde risk ve öncelik durumlarına göre 31 bin okul bahçe görevlisi için planlama yapıldı. Öncelikli okullarda kullanılmak üzere 2804 el dedektörü tedarik edildi.
12: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı karma ekipler okulların çevresinde olağanüstü güvenlik önlemi aldı.
2: Narkotik denetimlerinden siber güvenliğe, servis kontrollerinden okul çevresindeki işletmelere kadar denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca süreceği açıklandı.
3: Adalet Bakanlığı 2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı vizyonu doğrultusunda 81 ildeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına genelge gönderdi. Genelgede ailenin ve çocukların suç ve zararlı içeriklerden korunması için gerekli tedbirlerin uygulanması gerektiği belirtildi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı vizyonunu hatırlattı. Gürlek, bu vizyonla aileyi, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. 81 ildeki 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına kapsamlı bir yazı gönderdiklerini belirtti. Gürlek, başsavcılıklardan çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesini, dijital delillerin derhal tespit edilerek muhafaza altına alınmasını, gerekli hallerde içerik çıkarma ve erişim engelleme tedbirlerinin uygulanmasını istediklerini belirtti. Çocuklarımızın üstün yararı bizim için tartışılmaya açık değildir diyen Gürlek, dijital mecralarda da fiziki dünyada da hukuk devletinin gereğini kararlılıkla yerine getireceklerini vurguladı.

0: Ve günün dikkat çekici başlıklarından biri, Silivri cezaevinde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Yaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifade verdi.
2: Bu isimle alakalı neler söylersiniz?
1: Kurtlar Vadisi dizisinde Kozinoğlu'nun ölümünden birkaç gün önce yayınlanan bazı sahneler üzerine savcılık harekete geçti. Dikkat çeken yayın zamanlaması ve sahnelerdeki üstü kapalı mesaj iddiaları üzerine dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Soruşturma kapsamında dikkat çekilen bölümlerden biri 10 Kasım 2011'de yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu'nun 136. bölümü oldu. Bu bölümde Kazım Kaşifoğlu karakterinin bir hücrede tutulduğu ve Polat Alemdar'ın hediyesi olarak Yaşar Ağa karakterine teslim edildiği görüldü. Yaşar Ağa tarafından darp edilen Kaşifoğlu'na İlhan karakteri tarafından ölüm tehditleri yöneltiliyor. Bölümün yayınlanmasından kısa süre sonra 13 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesi, söz konusu sahnelerin soruşturma kapsamı da yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Soruşturma kapsamında incelenen diğer bir detaysa Kozinoğlu'nun ölümünün ardından 8 Aralık 2011 tarihinde yayımlanan 139. bölüme ait. Bu bölümde Kazım Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu belirttiği, duş aldığı ve sonrasında kara karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü belirlendi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesinin aralanması için ifadeye çağrılan Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.
0: Şimdi tabii soruşturmanın bir diğer boyutu var. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesini aralamak için yürütülen soruşturma devam ediyor. Tüm oklar FETÖ'yü gösteriyor. Ölümündeki ihbarda gizemli bir e-posta detayı ortaya çıktı. O ihbara göre Kaşif Kozinoğlu yemekle zehirlendi.
3: Ölümünün üzerinden yıllar geçti ama şüpheler bitmedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürerken bir ihbarcının Kozinoğlu'nun avukatlarına attığı e-posta mesajları ve cevapları ortaya çıktı. Kendisini Silivri Birnoğlu cezaevinden yeni tahliye olmuş bir tutuklu olarak tanıtan ihbarcı, İşçi koğuşunda kaldığını ve tüm koğuşlara yemekle kantin erzakı dağıtımı yaptığını iddia etti. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili dosyayı raftan indiren ve soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Esmer Melek Rumuzlu bu ismin peşine düştü. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre ihbarcının ilk e-postası 27 Nisan 2012'de saat 19.26'da gönderildi. Gönderen Esmer Melek isimli bir mail adresiydi. Alıcı ise o dönem Kozinoğlu ailesinin avukatlığını yapan Tuğçe Duygu Köksal'dı. İhbarcı tarafından atılan mailde, "Duygu Hanım, ben Silivri cezaevinden yeni tahliye oldum. Bir konuyu sizinle özel olarak konuşmak istedim ama siz umursamadınız. Konu cezaevinde öldürülen Kaşif Kozinoğlu ile ilgili" yazıyordu.
4: Kaşif Kozinoğlu'nun kalp krizi değil de zehirlenerek öldüğüne dair elimdeki delil ve incelemelerimle gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum. Ama siz duyarsız kaldınız. Kim olsa sizin yerinizde bu olayla bizzat ilgilenirdi. Aslı olsun olmasın ölen kişi büyük bir devlet adamı ve ilgi çekmeyecek bir olay değil. Ama nedense siz savruk bıraktınız. Neyse, ben bazı olaylar açığa çıkar umuduyla sizi rahatsız etmiştim. Bu olay inanın basit bir kalp krizi değil. Ve bunu yapanlar unuttular bile. Onlar için basit sayıldı böyle bir insanın ölümü. Eğer yine de ilginizi çekerse ben her şeyi açık açık anlatmaya hazırım. Yalnızca size ve ailesine.
3: Bu maili avukat Köksal 3 Mayıs 2012'de saat 18.29'da cevap verdi. Köksal mailde size ait olmadığı belli olan ve sonradan yaratılmış bir e-mail adresinden göndermiş olduğunuz e-mailinizde isminizi vermemiş ve sadece Silivri cezaevinden yeni tahliye oldum demişsiniz. Güvenlik nedeniyle kimliğinizi açıklamaktan çekindiğinizi ifade ediyorsunuz. Ancak Kaşif Kozinoğlu ile aynı koğuşta kalmadığınız, onunla aynı ortamda bulunmadığınız aşikar yanıtını verdi. Avukatın bu mailini ihbarcıdan yine aynı gün 3 Mayıs 2012'de saat 21.49'da jet bir cevap geldi. O cevapta:
4: Sayın Duygu Hanım, ben Silivri Bir Nolu Ceza İnfaz Evi'nden tahliye oldum. Orada Kaşif Bey ile evet aynı koğuşta değildik ama ben kendim işçi koğuşunda kalıyordum. Bütün Bir Nolu'nun koğuşlarına işçi koğuşu olarak biz hizmet verirdik. Yemek dağıtımı, ekmek dağıtımı, kantin, erzak, bunları işçi koğuşu yapmak zorundaydı. Ben de bunlardan biriydim. İsmimi açıklamama sebebim kendimi riske atmamak. Ama bu ortaya atılan asparagas bir haber değil, gerçek bir vakadır. Buna inanın, Kaşif Bey asla ve asla kalp krizi değil.
3: Yazıyordu. İhbarcının büro yerine dışarıda buluşma ısrarı üzerine kabul edilmeyen görüşmenin ardından Kozinoğlu ailesinin vekilleri avukat Taner Serim'le avukat Tuğçe Duygu Köksal 11 Mayıs 2012 tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Tahkikatın genişletilmesini talep ettiler. Avukatlar ihbarcının yemek dağıtımı yapan işçi koğuşundan yeni tahliye olan kişiler arasından tespit edilmesini ve e-posta, IP, internet, kafe, kamera kayıtlarının araştırılmasını istemişti. Dilekçenin bir örneğinin takipsizlik kararına yapılan itiraz dosyasıyla birleştirilmek üzere Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesi talep edilmişti.
0: O yılların bir yandan da yansımaları devam ediyor. O hukuk mücadeleleri, haksızlığa uğrayanların hukuk mücadeleleri sürüyor. 2010 yılındaki jandarma assubaylıktan subaylığa geçiş sınavında başarısız sayılan 3 assubayın 14 yıllık hukuk mücadelesi Danıştay kararı ile sonuçlandı. Dosyada sınav sorularının ve cevap anahtarlarının açıklanmaması, itiraz için sadece 2 saat süre verilmesi ve AİHM heyetindeki bazı isimlerin FETÖ-PD'ye bağlantısı gerekçesiyle ihraç edilmesi dikkati çekti.
5: Sınav sonuçlarından sonra 12 tane müvekkilim bana geldi. Sınavda bir gariplik var dediler.
6: 14 yıllık hukuk mücadelesi Danıştay kararıyla sonuçlandı. 2010 yılında jandarma assubaylıktan subaylığa geçiş sınavında başarısız sayılan assubayların dosyasında kritik bir karar verildi. Sınavda başarısız sayılma işlemi iptal edilen 3 assubay 2 yıllık subaylık eğitiminin ardından 16 yıl sonra teğmen rütbesiyle göreve başladı.
5: Jandarma Genel Komutanlığı'na başvuruda bulunduk. Dedik ki bu arkadaşlarımızı yeniden subay yapın. Onlar bunu kabul ettiler, teğmen çıktılar. 16 yıl sonra adalet yerini buldu.
6: Dosyanın dikkat çeken başlığı ise AİHM süreci oldu. Davacılar 2010'da sınavda usulsüzlük yapıldığını, soruların ve cevap anahtarlarının açıklanmadığını, itiraz için sadece 2 saat süre verildiğini savundu. Ancak Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2011 yılında davayı reddetti.
5: Mahkemeye bütün delillerimizi sunduk ve davamız reddedildi.
6: 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dosya yeniden gündeme geldi. Çünkü o dönem davaya bakan AİHM heyetindeki bazı isimlerin FETÖ-PD'ye bağlantısı gerekçesiyle meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. Ayrıca 2010'da sınavı kazanarak subay olan personelin bir bölümünün de darbe girişimi sonrası FETÖ-PD'ye üyeliği gerekçesiyle ihraç edildiği belirlendi.
5: Aradaki personelin de bir yıl sonra giren yine FETÖ örgütü personel olduğu değerlendirmesini yaptı.
6: Danıştay sürecinde sınav evrakları ve itiraz hakkı mercek altına alındı. Ara kararlara rağmen sınav soruları, cevap anahtarları, soru kitapçığı ve cevap kartının mahkemeye gönderilmediği tutanaklara yansıdı. Danıştay, sorular ve cevap anahtarı açıklanmadan verilen 2 saatlik sürenin etkili bir itiraz hakkı sağlamadığını değerlendirdi.
5: 2 haftalık bir süre içerisinde itiraz hakkı verilip sorular verilmesine rağmen burada soruları vermediler, cevap anahtarlarını vermediler ve personele 2 saatlik itiraz hakkı verdiler.
6: Böylece 2010'da başlayan süreç yeni bir sayfa açıldı. Danıştay 2. Dairesi davacıların sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemi oy çokluğuyla iptal etti. Böylece AİHM, Danıştay ve AİHM hattında yıllarca süren hukuk mücadelesinin ardından 3 assubay 16 yıl sonra teğmen rütbesiyle yeni görevlerine atandı.

Şimdi herkesin gözü kulağı aslında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki süreçte. Ama diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın daha göreve gelmeden önce ifade ettiği Rusya ile Ukrayna'yı barıştıracağım, hatta ben başkan olsaydım bu savaş olmayacaktı iddiaları ve çok kısa sürede bu savaşı sonlandırabilirim yönündeki açıklamaların ardından savaş hala sona ermiş değil. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan bu konuda son duruma dair bir açıklama var. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile konuştuk diyor ifadesi aslında bu. Ukrayna bundan sonra Rusya'ya ait enerji noktalarına saldırmayacak ifadesini kullanıyor. Rusya da aynı şekilde Ukrayna hedeflerini vurmayacak diyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu konudaki açıklaması, özellikle dizel fiyatlarının artışının İran Savaşı ile alakalı olmadığını, tamamıyla Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklandığını iddia ediyor Trump. Zelenski'ye Rus dizel rafinerilerine yönelik saldırıları durdurma çağrısı yapıyor. Bu saldırıların dizel kıtlığına katkıda bulunduğunu, dünyaya zarar verdiğini söylüyor Amerikan Başkanı. Rusya'da dizel yakıtını devre dışı bırakmayı durdurmalı diyor. Trump, Ukrayna'nın bol miktarda başka hedefe yönelebileceğini ekliyor. Yani aslında sadece enerji noktalarına, enerji santrallerine, enerjiyle ilgili bölgelere saldırmayın ama saldıracak pek çok nokta var diyor, bir parça ironik bir ifade. Bay Zelenski ile bu konuda konuştuk diyor Trump. Dizel yakıtı vurmayın çünkü bu dünyaya zarar veriyor. Trump'ın bu noktada açıklamaları bu. Peki Rusya-Ukrayna arasındaki diğer gelişmeler ne? Şimdi ona bakalım. Hürmüz Boğazı'nda gerilim sürerken diplomatik çabalarda sonuçsuz kaldı. Bugün Hürmüz Boğazı için Umman'da yapılması planlanan İran'la Körfez ülkeleri toplantısı ertelendi. Öte yandan İran Hürmüz'de bir Amerikan İHA'sı daha düşürdüklerini açıkladı. Boğaz'da deniz ticareti felç olmuş durumda. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yüksek. Devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir İHA'yı düşürdüklerini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'ndense açıklama gelmedi. Boğaz'dan geçişlerse neredeyse durdu. CENTCOM ablukayı sıkılaştırdıklarını belirtti. Abluka kapsamında 100'den fazla ticari gemi farklı rotalara yönlendirildi. Artan güvenlik riski nedeniyle Boğaz'dan geçişler tek haneli rakamlara düştü. Hürmüz için bugün yapılması planlanan toplantı da iptal edildi. Basra Körfezi'ne kıyısı olan 8 ülkenin dışişleri bakanları Umman'da toplanacaktı. Toplantının uzlaşı sağlamak amacıyla ertelendiği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise toplantının Suudi Arabistan'ın itirazı nedeniyle ertelendiğini belirtti. Riyad'ın görüşmenin gerçekleşmemesi konusunda ısrarcı olduğunu söyledi. Bekai, bu gerilimden tek kazançlı çıkan tarafın İsrail olduğunu savundu. Bekai, Amerika Birleşik Devletleri'ni bölgedeki gerilimi tırmandırmakla suçladı. Yalan haber yayarak İran ve Körfez ülkelerinin arasını açmaya çalıştığını belirtti. Bekai, Kazma Dağı'ndaki nükleer hareketlilik iddialarını da yalanladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump birçok kez Kazma Dağı'nı bombalamakla tehdit etmişti.

0: İran'dan dikkat çekici Türkiye açıklaması geldi. Tahran yönetimi Türkiye ile ilişkilerin istenen düzeyde olduğu belirtildi. İki ülkenin her alanda özel bir bağa sahip olduğu vurgulandı. Açıklama İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den geldi. Bekai basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye ile ilişkilere değindi. Bekai, İran'ın komşularıyla özellikle de Türkiye ile ilişkisi istenilen düzeydedir. İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler her alanda özeldir dedi. Bekai, bölgedeki İsrail sorununa vurgu yaptı. Türkiye ile ortak kaygıların ve bakış açılarının olduğunun altını çizdi. Bir diğer gerilim noktası. Yemen'de savaşın seyri değişti. Hükümet güçleri batı kıyısında kaybettiği stratejik bölgeleri geri almaktan vazgeçerek elindeki son kalesi olan petrol kenti Marib'i savunmaya çekildi. Sahadaki şiddetli çatışmalar her iki taraf için de ağır can kayıplarına yol açtı. Husiler, Suudi Arabistan'a ait Kral Halit Hava Üssü'ne balistik füze ve İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bölgede tansiyon hala yüksek.
1: Yemen'de gerilim yüksek. Husilerin ülkenin batısında ilerleyişi sürüyor. Suudi Hava Kuvvetleri'nin saldırılarına Husiler de karşılık veriyor. Balistik füzeler ve İHA'larla Suudi Arabistan topraklarına saldırılar düzenleniyor. Yemen'de hükümet güçleri askeri stratejisini değiştirdi. Babülmendeb Boğazı ve Muha gibi batı kıyısındaki kritik bölgeleri Husilere kaptıran ordu artık bir karşı saldırıdan ziyade elindeki son kaleleri korumaya odaklanıyor. Hükümetin can damarı olan petrol ve gaz merkezi Marib vilayetinin dış cephelerinde ve Taiz'de şiddetli patlamalar yaşanıyor. Ulusal direniş güçleri son bir ayda cephede 500 askerinin öldüğünü duyurdu. Husi saflarında da 1000'in üzerinde kayıp olduğu belirtiliyor. Ağır yaralı tablosu nedeniyle geçici başkent Adan'daki hastanelerde acil kan bağışı çağrısı yapıldı. Sağda ilerleyişini sürdüren Husiler, Yemen ordusuna havadan destek veren Suudi Arabistan'ı doğrudan hedef aldı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, son 5 günde Yemen'e yönelik 300'den fazla hava saldırısına misilleme yaptıklarını duyurdu. Seri, Suudi Arabistan'ın Hamis Mushait kentindeki Kral Halit Hava Üssü'nü balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurduklarını açıkladı. Uçak hangarları, radar sistemleri ve mühimmat depolarının hedef alındığı saldırıların ardından Suudi Sivil Savunma Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki 4 sınır kent için acil durum alarmı verdi. Seri, abluka kalkana kadar Suudi topraklarının derinliklerine yönelik saldırıların şiddetlenerek süreceği tehdidinde bulundu. Askeri tırmanış sivil halkı yerinden etmeye devam ediyor. Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre Eylül ayının başından bu yana 82 binden fazla sivil evini terk etti. 2000'e aşkın kişi deniz yoluyla Cibuti'ye sığındı. Aden'de yeni sığınmacı kampları kurulurken tüm bu kaosun ortasında gözlerin çevrildiği İran'sa Husilere destek iddialarını bir kez daha reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Yemen'in iç işlerine karışmadıklarını öne sürerek bölgedeki krizin askeri bir çözümü bulunmadığını savundu. Öte yandan Riyad'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, CENTCOM komutanı Brad Cooper'ı kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Görüşme Prens Selman'ın Husileri vurması için ABD Başkanı Trump'ı araması ve Husilerin Yemen'deki ilerleyişinin ardından gerçekleşti. Trump ise ABD'nin Husilere saldırı düzenlemeyi planlamadığını söylemişti.
0: Birleşik Krallık'ın geleceği için kritik bir adım atıldı. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın milliyetçi liderleri Cardiff'te aynı masaya oturdu ve bağımsızlık sürecini hızlandırmayı hedefleyen mutabakat zaptını imzaladı. Liderler Londra yönetimine anayasal değişim için hazırlık çağrısı yaparken Westminster'ın devri sona eriyor mesajı verdi.
2: Birleşik Krallık'ta siyasi manzarayı kökten değiştirebilecek gelişmeler yaşanıyor. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda bağımsızlık ateşini yine yaktı. Liderler İngiltere'den ayrı olmak istediklerini ortak bir bildiriyle duyurdu.
3: Bu bizim yolumuz ve talebimizdir. Aslında ısrarımız, anlaşmanın tüm taraflarının, özellikle de Başbakan Andy Burnham'a sesleniyorum. Bu

0: anlaşmanın ruhuna ve lafzına bağlı kalmasıdır. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda tarihlerinde ilk kez aynı anda ayrılıkçı birinci bakanlar tarafından yönetiliyor. Bu üç lider Galler'in başkenti Cardiff'te tarihi bir zirve gerçekleştirdi. İskoç Ulusal Partisi lideri John Sweeney, Plaid Cymru lideri ve Galler Başbakanı Rhian Ap Iorwerth ve Sinn Féin'den Kuzey İrlanda Birinci Bakanı Michelle O'Neill ve Genel Başkanı Mary Lou MacDonald ortak bir mutabakat zaptına imza attı. Liderler kendi kaderlerini tayin etme hakkına vurgu yaptı. Londra yönetimine anayasal değişime hazırlanma çağrısında bulundu. We need a
1: major reset. Ben bir izolasyonist değilim, internasyonalistim. Hem bu adalardaki hem de bunların ötesindeki diğer uluslarla birlikte çalışmak istiyorum. Dolayısıyla mevcut statikonun sürdürülemez olduğuna dair giderek artan bir farkındalık olduğunu düşünüyorum.
0: Ayrılıkçı liderlerin bu ortak çıkışı, savunma ve dış politika gibi temel yetkileri elinde bulunduran Westminster'ın otoritesini doğrudan hedef alıyor. İngiltere Başbakanı Burnham'sa referandum çağrılarını yasa dışı bularak reddediyor. Halkın çoğunluğunun Birleşik Krallık'ta kalmak istediğini savunuyor. Burnham'ın bu tutumuna İskoç Başbakan sert yanıt vermiş, Burnham Birleşik Krallık'ın son başbakanı olmaya hazır olsun diyerek meydan okumuştu.
2: Avrupa'da İslam düşmanlığı ve inanç özgürlüğüne yönelik ihlaller tırmanışta. Batı Trakya'nın İskeçe kentindeki Çınar Camii'nin duvarına çirkin ifadeler yazıldı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de ise bir caminin kepenklerine gamalı haç çizildi. Belçikalı yetkililer nefret suçunu kınayarak soruşturma başlattı.
3: Camileri hedef alıyorlar, alçak provokasyonlar düzenliyorlar. İslam'ı hedef alan nefret suçlarına yenileri eklendi. Batı Trakya'nın İskeçe kentinde bulunan Çınar Camii'nin girişindeki dış duvarlarına hakaret içerikli yazılar yazıldı.
4: Bu adam sabah İskeçe Çınar Camii duvarlarına yine bazı kendini bilmez şahıslar tarafından Yüce Rabbimizi, kainatın yaratıcısına yönelik çok çirkin ifadeler yazıldığını görüyoruz.
3: Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu sert bir açıklama yayımladı. Bu saygısızlığın insanlık ve ahlakla bağdaşmadığının altı çizildi. İskeçe Müftüsü Mustafa Trump'a da caminin önünden bir video paylaştı. Bu tür saldırıların Batı Trakya Türklerini tahrik ettiğini vurguladı. Trump'a faillerin derhal yakalanıp yargı önüne çıkarılmasını talep etti.
4: Biz tabii burada Yunan makamlarına bu tür şahısların bir önce yakalanmasını, adalete teslim edilmesini ve bunların artık tekrar edilmemesini istiyoruz.
3: İslam'a yönelik saldırının diğer adresi ise Belçika oldu. Başkent Brüksel'in Laeken bölgesindeki El Muhidine Camisi'nin kepenklerine sprey boyayla Nazilerin simgesi olan gamalı haç çizildi. Brüksel Belediye Başkanı ve hükümet yetkilileri camiyi ziyaret etti. Dayanışma mesajı verdi. Belçika İçişleri Bakanı da saldırıyı kınadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Belçika'da bir yandan cami saldırılarına en üst düzeyden tepki gösterilirken diğer yanda inanç özgürlüğünü kısıtlayan idari yaptırımlar uygulanıyor. Doğu Flaman eyaletinde okullarda dini ve siyasi sembollerin yasaklanması kararı gerekçe gösterilerek başörtüsünü çıkarmayı reddeden bir öğretmen görevinden alınıyor. Kararı tamamen siyasi olarak nitelendiren öğretmenin ihracı, ülkedeki inanç özgürlüğü ve ayrımcılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ayrıca tüm programlarına ek olarak Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Hatırlayacaksanız gündüz saatlerinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı etkinliklerine, törenine katıldı. Orada gençlere mesajı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geride bıraktığımız dakikalarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'yi kabul etti. Görüşmeye dair bir kare fotoğraf paylaşıldı. Eğer görüşmeye ilişkin herhangi bir detay ya da açıklama gelirse onu da sizlerle ivedilikle buluşturacağımızı söyleyelim. Akşam haberlerine devam edelim.

0: Gülüşah'ın toruna aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Adem Hasbaş 16 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.
1: Genç kızın ölümüne neden olan sürücüye verilen ceza belli oldu. Giresun'un Görel ilçesinde 28 Mart 2026'da Adem Hasbaş'ın kullandığı otomobil 17 yaşındaki Tuana Elif toruna çarparak ölümüne neden olmuştu. Tuana Elif torunun son mahalli idareler genel seçimlerinde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen ve cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan Hasbi Dede'nin davasında mağdur taraf olduğu belirlenmişti. İçişleri Bakanlığı'nca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'ye yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Adem Hasbaş, Tuana Elif torunun annesi Nuray ve babası Ahmet torunla taraf avukatları katıldı. Sanık olayı isteyerek gerçekleştirmediğini belirterek beraatini istedi. Mahkeme heyeti kararını açıklayarak sanık Adem Hasbaş'a olası kastla öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
0: Et ve et ürünlerinde yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı döner, sucuk, pastırma ve kavurmaya yönelik yeni düzenleme hazırlıyor. Burger ilk kez mevzuata giriyor. Dönerin üretim şekli de etikette açıkça belirtilecek.
2: Vazgeçilmez sokak lezzetleri için artık daha net adımlar atıldı. Yeni mevzuat hem sağlığı hem satışlardaki rekabeti dengeleyecek.
3: Et ürünlerine ait yeni düzenlemeler gündeme geldi. Burger eti ilk defa mevzuata dahil olurken dönerciler de artık döner etiketlerine açıkça nasıl üretildiğini yazmak durumunda. Peki tüketiciler bu durumu nasıl takip etmeli?
2: Et ve et ürünlerinde yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı sektöre yönelik yeni düzenleme hazırlıyor.
4: Tüketicilerin hem şeffaf bilgilendirilmesi hem de haksız rekabetin önlenmesi adına Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatta düzenlemelere devam ediyor. Bununla ilgili bir taslak hazırlamıştı aslında. O taslağı görüşe açtı, sektörden görüşleri topladı ve son haline gelmiş durumda.
2: Burger ilk kez mevzuat kapsamında tanımlanırken dönerin üretim şekli de etikette açıkça belirtilecek. Özellikle burger etinin kabarık ve daha göz boyayan yapısına ilişkin dikkat çekici yapılanmalar söz konusu.
4: Burgerle ilgili bir tanım var. Türkiye'de en fazla dışarıda yenen iki şeyden biri. Burger ve döner. Dolayısıyla şimdi burgerle ilgili tanım var. Kırmızı et ve et ürünleri, büyük baş, küçük baş içerisine girenler neler? Kanatlı burger ne demek? Bunlar tanımlanıyor. Köfte ürününde içerisindeki protein nereden geliyor? Dışarıdan bağ dokusu, kolajen dokusu mu ilave edildi? Nişasta ilave edilebilir daha kabarık ve dolgun görünmesi adına. Yani şu, hem vatandaşın şeffaf bilgilenmesi adına hem tüketicilerin bu konuda bir mağduriyet yaşamaması ve ticaret konusunda da haksız rekabetin önlenmesi bakımından sınırları çizilen önemli et ve et karışımları ile ilgili bir tebliğ olacak.
2: Sucuk, pastırma ve kavurmada ise tütsüleme ile fıstık ve peynir gibi çeşnilerin kullanımına ilişkin yeni kurallar getirilecek.
4: İşte sucuk, pastırma, kavurma gibi aslında bize ait geleneksel tatların tütsüleme işlemine bir sınırlama getiriyor. Çünkü herkes o isli, cezbedici tadı vermek adına bir müdahale yapıyordu. Onlar bazen yasal sınırın dışında yapılan işlemler, sağlıkla ilgili sıkıntı yaratabileceği durumlar oluyordu.
2: Düzenlemeyle birlikte hem üretimde standartların artırılması hem tüketicinin ürün hakkında daha açık bilgilendirilmesi hedefleniyor.
0: İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık konut için başvurular başladı. İlk etapta 1071 ev aylık 10 bin liradan başlayan bedellerle kiraya verilecek. Peki bu evler hangi özelliklere sahip? Kimler başvurabilecek? 24 ekibi örnek daireyi gezdi.
5: Kirası 10 bin liradan başlayacak. Hak sahipleri bu evlerde 3 yıl oturabilecek. İstanbul'da kiraya verilecek sosyal konutların örnek dairesi 24 tarafından görüntülendi.
3: İstanbul'da uygun fiyata ev bulmak isteyenler için işte bu evlerin kapıları aralanıyor. İlk etapta 1071 konut, projenin tamamındaysa 15 bin konut piyasa bedelinin altında kiraya verilecek.
5: Proje tamamlandığında İstanbul'un farklı noktalarında toplam 15 bin konut kiraya verilecek.

0: Evler ailelerin ihtiyacına göre belirlenecek. Genç evli ailelere 1+1 ya da 2+1, 2 veya daha fazla çocuğu bulunan ailelere ise 2+1'den 4+1'e kadar farklı seçenekler sunulacak.
1: Salonundan mutfağına, odalarından banyosuna kadar her bir alan bir ailenin ihtiyacına göre tasarlanmış. Üstelik aylık kira bedeli ise 10.000 liradan başlayacak.
0: Başvuru için hanenin aylık gelirinin 100 bin liranın altında olması gerekiyor. Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı bir evin bulunmaması ve en az bir yıldır İstanbul'da yaşaması da aranan şartlardan. Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalayanlarsa projeden yararlanamayacak. Başvurular 25 Eylül'e kadar E-Devlet üzerinden yapılacak. Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak. Konutlar hak sahiplerine 3 yıllığına tahsis edilecek. Kiralara 12 ayın sonunda TÜFE oranında artış yapılacak.
2: Vaat ettiğimiz ve paylaşacağımız daha çok haber var ama kısa bir aradan sonra.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var?
3: Bu akşam 20'de 24'te.

0: Baba, şu benim açlığı versene ya.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
0: Baba, ATM'ye taktı yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
1: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: En kalp genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enparabank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Aracınızı sat.

0: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi burada. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi burada'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile.
1: Türkcell Mobile, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20'de 24'te.

0: Ben getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20'de 24'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.

0: varlıkçılara karşı tek başına.
1: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
2: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14 Eylül gündeminden yansıyan haberlerle ama önce bazı başlıklar. Manipülatif borsa paylaşımlarına soruşturma açıldı. 6 şüpheli gözaltına alındı. 11 sosyal medya hesabı mercek altında. Peki şüphelilere yönelik suçlamalar ne? Aktaracağız. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye'nin burnunun dibindeki Meis Adası'na gitti. Türkiye'ye üstü örtülü mesajlar verdi. Ne söyledi Mitsotakis? Amacı ne? Detaylandıracağız. Türkiye'nin jeopolitik gücü ve uzay çalışmaları İsrail basınının radarında. Tel Aviv'in büyük gazeteleri Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi ve yakın dönem hedeflerini analiz etti. O analizi de paylaşacağız. Yapay zeka araçları kontrolden çıkma eğilimi mi gösteriyor? Yapay zeka devleri birbiri ardına uyarılar gerçekleştiriyor. Peki ne oluyor? Bu durum devlerin stratejisi mi? Yoksa gerçeklik payı var mı? Onu da anlatacağız. Sivas'ta yaşanan ilginç bir olay. 11 yaşındaki Büşra bebek kayıp. Anne ve babasından çelişkili ifadeler var. İkisi de gözaltına alındı. 11 yaşında değil, 11 aylık bir bebekten bahsediyoruz. Peki Büşra bebek nerede, ne oldu? Az sonra ekrana taşıyacağız. Tüm bu haberlerin detayları ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor. İsrail basını Türkiye'nin hem Orta Doğu'da eriştiği jeopolitik gücü hem uzay vizyonunu manşetlerine taşıdı. İsrail'in önde gelen yayın organları Kalkalist ve Maarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelinmesi imkansız bir bölgesel aktör ve gözünü 384 bin kilometre uzaktaki Ay'a diken yükselen bir güç olarak tanımladı.
1: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çağatladı. Bölgede yükselen bir güç olarak öne çıktı. ABD ve Arap dünyasındaki etki alanını genişletti. Bu gerçekler İsrail basını tarafından da itiraf edildi.

0: İsrail'de yayımlanan Kalkalist Ekonomi Gazetesi, Türkiye'nin Washington ve Arap dünyasındaki diplomatik ve askeri nüfuzunu masaya yatırdı. Tel Aviv ile Ankara arasındaki ticari ve havacılık ilişkilerinin Mayıs 2024'ten bu yana tamamen koptuğuna dikkat çekildi. Analizde Türkiye'nin Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ana hami haline geldiği, Şam yönetimiyle güvenlik alanında işbirliği yapıp 5 milyar dolarlık ticaret hedefi koyduğu vurgulandı. Türkiye'nin ABD Başkanı Trump'ın davetiyle Gazze Barış Kurulu'nun kurucuları arasında yer alması, Suudi Arabistan ve Pakistan'la Mekke Savunma Anlaşması'nın imzalanması ve NATO zirvesine ev sahipliği yapması, Ankara'nın bölgesel arenadaki hasmane ve güçlü konumunun kanıtı olarak gösterildi. Öte yandan Tel Aviv merkezli Maariv gazetesi, Türkiye'nin teknoloji ve uzay programındaki hamlelerini Türkiye çıtayı yükseltiyor. Bir sonraki hedefi 384 bin kilometre uzakta başlığıyla duyurdu. Türkiye'nin NASA ile imzalanan Artemis Anlaşması'na 71. ülke olarak katıldığına vurgu yapıldı. Ankara'nın gözünü resmen Ay'a diktiği belirtildi. 1990'lardaki uydulardan Alper Gezer Avcı'nın uzay misyonuna kadar katledilen mesafe övüldü. 2027'de SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak IAP 1 uzay aracıyla Ay'a sert iniş yapılması, ardından yerli roketlerle yürütülecek IAP 2 göreviyle de yumuşak iniş gerçekleştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.
1: Yunanistan'da 2027'deki seçimlerin öncesinde Başbakan Kyriakos Mitsotakis, sağ seçmeni konsolide edebilmek için burnumuzun dibindeki Meis Adası'na giderek Türkiye'ye üstü örtülü mesajlar verdi. Adanın nüfusunu artırmak için hane başına 5000 avroluk teşvik paketi açıklayan Mitsotakis'in bu hamlesi tartışılıyor. Yunanistan'ın İsrail'den 3,5 milyar dolara satın aldığı Aşil kalkanı, hava savunma sistemi, hem kaynak kolu çıkmazı hem meşhur telekulak skandalı casus yazılım bağlantısı nedeniyle ülkeyi karıştırmış durumda.
2: Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis yaklaşan genel seçimler öncesi tansiyonu yükseltti. Türk kıyılarına 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'na ziyaretini tamamladı. Mitsotakis adanın Yunanistan'a katılımının 83. yıl dönümünde Türkiye'ye örtülü mesajlar gönderdi.
3: Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Kimseden de tehdit ya da öneri beklemiyoruz. Ulusal bütünlüğümüzü ve egemenlik haklarımızı savunmaya hazırız.
2: Mitsotakis, Meis'te sağ seçmeni ve partisinin tabanını konsolide etmek istiyor. Bu nedenle rotasını Ege'ye çevirdi. Meis'teki hedeflerini anlattı. Tedbirliliklerinin zayıflık olarak algılanmaması gerektiğini belirtti.
3: Meis sadece adalarımızdan biri değil, her Yunan erkeği ve kadınının kalbine derinlemesine kazınmış bir yer.
2: Mitsotakis adadaki Yunan nüfusunu artırmak için bir teşvik paketi de açıkladı. Buna göre adada en az bir yıl ikamet etmeyi kabul edenlere hane başına yıllık 5000 avro, her çocuk içinse ek 1000 avro ödenecek. Ancak Yunan basını hükümetin geçen yıl Batı Trakya için açıkladığı 10.000 avroluk teşvik paketine ülke genelinden sadece 600 başvuru yapıldığını ve yalnızca ikisinin kabul edildiğini hatırlattı. Bu hamleyi iç politikaya yönelik popülist bir adım olarak yorumladı. Atina'nın iç siyasetini sarsan bir diğer büyük kriz ise İsrail'le imzalanan 3,5 milyar dolarlık Aşil kalkanı hava ve füze savunma sisteminde patlak verdi. İsrail Füze Savunma Teşkilatı'nın milyarlarca dolarlık bütçeye rağmen Yunanistan'a sistemin komuta kontrol kaynak kodlarının verilmeyeceğini açıklaması ülkede deprem etkisi yaratmıştı. İktidara yönelik eleştiriler sürüyor. Muhalefet partileri Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın kimsenin rehinesi olmayacağı sözlerini hatırlatarak hükümeti ulusal egemenliği zedelemekle suçladı. Tepkiler üzerine İsrail ordusu kendi şifrelerini vermeyeceğini ancak Atina'ya özel bir Yunan kaynak kodu yazılacağını duyurarak geri adım attı. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Yunan Documento gazetesi milyarlık savunma ihalesini alan İsrail devleti bağlantılı IAI şirketinin Yunanistan'da aralarında savunma bakanı Dendias'ın da bulunduğu birçok siyasetçi ve gazeteciyi dinlemek için kullanılan Predator casus yazılımının geliştirilmesi geliştiricisi Cytrox firmasıyla ortaklık bağı bulunduğunu ortaya çıkardı. Seçim öncesi Atina'da siyasi tartışmaların süreceği belirtiliyor.
1: Hedef havada, sistem hazır, atış yapıldı ve hareketli hava hedefi ilk atışta imha edildi. Roketsan'ın geliştirdiği Sungur hava savunma füzesi, Burç mobil hava savunma sistemi üzerinden gerçekleştirilen ilk atışta tam isabet sağladı.
4: İlk atış, ilk hedef, tam isabet. Sungur, Burç üzerinden ilk kez ateşlendi. Hareketli hava hedefi başarıyla vuruldu. Böylece Burç mobil hava savunma sisteminin yeni atış kabiliyeti de başarıyla doğrulandı. Burç yüksek hareket kabiliyetiyle öne çıkıyor. Sungur füzesi ve 20-30 milimetrelik topu aktif ve pasif sensörlerle birlikte aynı sistemde buluşturuyor. Muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli ya da sabit birlik ve tesislerin kısa menzilli hava savunması için geliştirilen Sungur'un menzili 8 kilometrenin üzerinde. Sungur farklı platformlara entegre edilebilecek şekilde tasarlanırken Burç üzerinden gerçekleştirilen bu ilk atışla yeni bir kullanım kabiliyeti daha kazanılmış oldu.

0: Şimdi biraz da iç siyasete bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi kurultay sürecinin gecikmesini önlemek amacıyla temyiz başvurusundan vazgeçti. Yani mutlak butlan kararından sonra yaptıkları o temyiz başvurusundan söz ediyoruz. Açıklama parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi.
1: Özel ve ekibi istifa etti, temyize gerek kalmadı. Kılıçdaroğlu da bu düşünceyle kurultay süreci için temyiz başvurusundan vazgeçti. CHP'de gözler kurultay takvimine çevrildi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, kararın 10 Eylül'de açıklanan olağan kongre takvimi doğrultusunda alındığını belirtti. Temyiz incelemesinin uzamasının kurultay sürecinde gecikmeye yol açabileceğini ifade etti. Parti sözcüsü bu adımla davanın kısa sürede sonuçlanmasının ve kurultay takviminin gecikmeden ilerlemesinin amaçlandığını belirtti. Feragat kararının mahkemenin 2026 Taksim 32 esas, 2026 Taksim 658 karar sayılı ilamına ilişkin olduğunu bildirdi. Temyiz başvurusuna taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurduklarını belirtti. Bu nedenle söz konusu kişilerin davada taraf olma durumlarının ortadan kalktığını savundu.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için meclisin onayı gerekiyor. Yani en mantıklı reçete erken seçim, muhalefetin parçalı yapısı ve terörsüz Türkiye süreci bu yönde bir denklem oluşturabilir. Peki o erken seçim yakın mı? Gelen işaretler ne diyor, ona bakalım.

0: Bir Lambo her zaman Lambo'dur. Külliyeden paylaşılan son basket videosunda fonda bu şarkı çalıyordu. Ferruccio Lamborghini bir traktör üreticisiydi. Başarılıydı. Para kazanınca kendine bir Ferrari aldı. Ama Ferrari'si sürekli debriyaj problemleri çıkarıyordu. O da bizzat markanın sahibi Enzo Ferrari'den bir randevu aldı. Teknik bir öneride bulunmak istiyordu. Ancak aldığı cevap dünyanın en spektaküler otomobillerinden birine sebep olacaktı.
1: Dünyanın en iyi arabalarını yapacağız.
2: Traktörlerine geri dön çiftçi.
0: Her şey Enzo Ferrari, sen traktör üretmeye devam et deyince başladı. Lamborghini markası böyle doğdu. Yani rekabet onun da DNA'sında var.
3: Tüm maç sadece iki sayı atınca sen git video çek dediler. Video çekmeye başladım. Neyse.
0: Basket paylaşımları dosta düşmana Erdoğan sağlıklı demenin bir başka yolu. Ama bu kez memleketinde seçim açıklaması yapmadan hemen önce geldi.
4: Ve bu birlik beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
0: Rekabet tıpkı Lambo gibi DNA'sında olan bir isim için oldukça manidar. Peki bu erken seçim işareti mi? Burada devreye AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz giriyor.
5: Seçimin 2028 sonrası olacağını düşünüyorum. Seçim bir hafta dahi erken alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor. Bütün anketlerde 2023 seçimlerinden daha iyiyiz.
0: Ali İhsan Yavuz 2028'i işaret etse de açıklamasında iki açık kapı var. Birincisi, bütün hesaplar Cumhurbaşkanı'nın yeniden adaylığına ilişkin yapılıyor. Zaten aksi durumda seçimlerin en az bir hafta erkene alınmasının bir anlamı da kalmıyor. İkinci açık kapı anketler. 2023 seçimleri öncesinden daha iyiyiz diyor. Erdoğan bu fırsatı bir an önce değerlendirmek isteyebilir. Zira dünyada savaş tamtamlarının iyiden iyiye duyulduğu bir konjonktürden geçiyoruz. Seçim, işte bu konjonktürde siyasi tartışmaların kutuplaştırdığı bir Türkiye'den arınmak demek.
4: Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var.
0: Erken seçim yakında mı, 2027'de mi olacak? Bu sorunun cevabı Cumhur İttifakı liderlerinde. Ama bazı işaretler var. Onlardan biri de orta vadeli program.
4: Dün açıkladığımız orta vadeli program bunun en son örneğidir. Programla gelecek 3 yıla ait yol haritamızı kamuoyumuzla paylaştık.
0: Açıklanan orta vadeli programda 2026'dan 2027'ye geçişte faiz hariç harcamalarda %37-38 civarı artış öngörülüyor. 2027'den 2028'e geçişte ise bu artış %19'a düşüyor. Yani harcamalar 2027'de artarken 2028'de belirgin bir kısıntı var. Transfer harcamalarında ise bir artış var, %33,1 oranında. Bu kalem, emekli maaşları, sosyal yardımlar gibi seçmeni rahatlatıcı kalemleri kapsıyor. 2027'deki yüksek artış öngörüsünü emeklilerin gönlü alınacak şeklinde yorumlayanlar oldu. Lambo her zaman bir Lambo'dur. Elbette bu veriler bir erken seçimi işaret etmiyor olabilir. İktidar büyümeyi tabana yaymayı da hedefliyor olabilir. Ancak muhalefetin ikiye bölünmüş yapısı ve Erdoğan'ın Mansur Yavaş'la baş başa görüştükten sonra üçüncü bir cephe oluşması erken seçim iddiasını sıcak tutuyor. Üstelik ülkenin başında rekabeti ve yarışmayı bu kadar seven bir lider varken.
6: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya platformlarında borsa işlemlerine ilişkin yapılan paylaşımlar mercek altına alındı. 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
7: Manipülatif borsa paylaşımlarına soruşturma açıldı. 6 şüpheli gözaltına alındı. 11 sosyal medya hesabı ise mercek altına girdi. Soruşturma, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla sanal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten hesap sahiplerine yönelik. Konuya ilişkin açıklama Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geldi. Soruşturmanın ilk aşamasında 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi. Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımların borsa işlemleri konusunda halkı yanıltıcı nitelikte olup olmadığı soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Soruşturma yalnızca gözaltı talimatı verilen şüphelilerle sınırlı tutulmadı. Açıklamaya göre 11 sosyal medya hesabının sahibinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar da kolluk birimleri tarafından sürdürülüyor. Kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu hesap sahipleri hakkında da soruşturma kapsamında gerekli adımların atılması bekleniyor.
6: Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında İpsala ve Hamzabeyli gümrük kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi ve zehir tacirlerine geçit verilmedi.
7: Gümrük kapılarında operasyon yapıldı, zehir tacirlerinin kirli planı bozuldu. Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir aracı önce X-ray taramasına sevk etti. Ardından hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerle yapılan aramada çekici kabininde vakumlanmış 132 poşet içerisinde toplam 147 kilogram 85 gram uyuşturucu ele geçirildi. Bir diğer operasyonsa Hamzabeyli gümrük sahasında gerçekleştirildi. Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir tır şüpheli olarak değerlendirilerek X-ray taramasına sevk edildi. Daha sonra narkotik dedektör köpeğinin tırın belirli bir bölgesine tepki vermesi üzerine kontroller o bölgede yoğunlaştırıldı ve streç poşetlere sarılmış 24 paket içerisinde 27 kilogram 180 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarla ilgili Edirne ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturmalar sürdürülüyor.
6: Mersin'in Tarsus ilçesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 42'si yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 7 milyar 640 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.
7: Bahis çetesine operasyon yapıldı, şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yapan emniyet ekipleri, 50 şüphelinin banka hesap bilgilerini yasa dışı bahis için kullandırdığını tespit etti. Hesaplarda 7 milyar 640 milyon 332 bin liralık işlem hacmi olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı, 50 şüphelinin 42'si gözaltına alındı. Adreslerde bulunan şüphelilere ait dijital materyaller incelemeye alındı. Firari 8 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
6: Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve sosyal medya paylaşımlarının ardından tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan da tutuklandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Fatih Tançalan, Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Emniyete götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan inceleme talep edilmişti. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, çıkarıldığı hakimlikçe suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çağla Özten Çalan, kayınvalidesi, kuzeni ve altınların bulunduğu evin sahibinin Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Çağla Özten Çalan ve Muhammed Sait Tançalan sevk edildikleri adliyede suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Öte yandan Van'da Vanlı Kara Haydar lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın çok sayıda döviz destesinin yer aldığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tançalan'ın farklı döviz cinslerinden oluşan para balyalarıyla birlikte bulunduğu görüldü. Ankara'da sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin eylemlerini özendirici ve propaganda niteliğinde paylaşımlar yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. TikTok, Instagram ve Facebook gibi platformlar üzerinden yapılan paylaşımlar mercek altına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada kamuoyunda yeni nesil suç örgütleri olarak bilinen yapılanmalarla irtibatlı olduğu ve bu örgütlerin eylem tiplerine uygun propaganda yaptığı değerlendirildi.

0: edilen 114 kişi tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 74'ü gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Aramalarda 9 tabanca, tabancalara ait şarjörler, 3 pompalı tüfek, 2 sallama tabir edilen kesici alet ve 45 uyuşturucu hapele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor. Yurdun dört bir yanında yeni eğitim öğretim yılının coşkusu var. Okul bahçeleri çocuk sesleriyle şenlendi. Diyarbakır'da öğrencilerin heyecanına ise Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti. Bazı okullarda öğrenciler davul ve zurnayla, hatta kırmızı halıyla karşılandı.
1: İlk ders zili çaldığı okul koridorları öğrencilerle doldu. Yurdun dört bir yanındaki tüm okullarda yeni eğitim öğretim yılının açılışının coşkusu yaşandı. O noktalardan biri de Diyarbakır'dı. Öğrencilerin ilk gün heyecanına Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ortak oldu.
2: Bilal Erdoğan bugün Diyarbakır'da eğitim öğretimin başlamasının ilk gününde bugün okulları ziyaret gerçekleşti ve bu ziyaret edilen okullarda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.
1: Öğrencilerle bir araya gelen Bilal Erdoğan çocuklarla sohbet etti. Erdoğan Diyarbakır'dan önemli mesajlar verdi.
3: Bin yılı aşkın olduğu gibi yine kardeş olacağız. Alparslan'ın arkasında beraber durduğumuz gibi, Selahattin Eyyubi'nin arkasında beraber durduğumuz gibi, Çanakkale'de beraber durduğumuz gibi bir bin yıl daha kardeşlik hukukunu güçlendirerek beraber aydınlık müreffeh yarınlara yürüyeceğiz.
1: İzmir'den Iğdır'a, Hakkari'den Nevşehir'e, Malatya'dan Muğla'ya kadar yurdun dört bir yanında okul koridorlarında çocuk sesleri yankılandı. Adana'da okulun ilk gününde öğrenciler kırmızı halı ve davul zurnayla karşılandı. O anlar renkli anlara sahne oldu. Öğrenciler okul bahçesinde İstiklal Marşı okudu, ardından sınıflara geçti. Türkiye genelinde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı başladı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okul çevrelerinde yürütülen denetim ve operasyonların detaylarını paylaştı. Yıl boyu daha güvenli bir okul için denetimlerin sıklaşarak devam edeceğini söyledi.
4: Birinci dereceden, ikinci dereceden, üçüncü dereceden ve dördüncü dereceden riskli okulları biz her sene belirliyoruz. Buna göre tedbir alıyoruz. Bizim birinci ve ikinci dereceden riskli okullarda polis görevlilerimiz var. Üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullarda da koordinasyon görevlilerimiz var okullarla irtibat halinde. Onlar zaten devam ediyor. Bunların dışında yine valiliklerimiz planlamalarını yaptılar. Önümüzdeki günlerde denetimlere ağırlık vereceğiz. Güvenlik şubelerimiz, asayiş şubelerimiz, narkotik şubelerimiz ve çocuk şubelerimiz okulların civarında operasyonları arttıracaklar. Okulla ilgisi olmayan alakasız kişileri civardan uzaklaştıracaklar. Yine internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin girebilecekleri yerleri de zaman zaman denetimlerden geçireceğiz. Okullardaki bahçe görevlilerimize 2800 tane de el dedektörü dağıttık. Gerektiğinde şüpheli görülen durumlarda arama yapılabilmesini temin etmek için. 48 ilde 1008 şüpheliye yönelik olarak daha çok siber alemden eleman devşirmeye yönelik olarak, suç örgütlerine yönelik olarak büyük bir operasyon yaptık. Bu operasyonlarda valiliklerimizin, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda emniyet ve jandarma birimlerimiz görev aldılar. Yine ikinci operasyonda da 78 noktada 2447 şüpheliye yönelik olarak daha büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonda bizim yeni nesil suç örgütleri dediğimiz, sokak çeteleri de dediğimiz, göreve geldiğimizden beri üzerinde hassasiyetle durduğumuz suç örgütlerine yönelik bir operasyondu. Her ikisi de dediğim gibi hem üniversitelerimizin hem de okullarımızın güvenliğini sağlamaya yönelik daha üst

0: düzeyde tedbir almaya yönelik operasyonlardı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da suç örgütlerine yönelik olarak operasyonlarımız kararlı bir şekilde yine Adalet Bakanlığımızın, valiliklerimizin, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın, emniyetimizin, jandarmamızın çalışmalarıyla, koordinasyonuyla devam edecek.
1: Gazi Osman Paşa'da okullarda ilk silinç alması ile birlikte denetim mesaisi de başladı. Kantinlerden okul çevresindeki gıda satış noktalarına, trafik güvenliğinden sürücü kontrollerine kadar birçok noktada denetim yapıldı. Günün dikkati çeken görüntüleri ise zabıta kıyafetlerini giyen 4 öğrencinin trafik denetimine katılmasıydı.
2: Herkesin olduğu gibi bizim için de çocuklar kırmızı çizgi. Hem sağlık anlamındaki denetimlerimizi hem trafik denetimlerimizi sezon boyunca sıkı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz.
3: Gazi Osman Paşa'da okullarda ilk zil çaldığı denetim mesaisi başladı. Belediye ekipleri öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için kantinlerden okul çevrelerine kadar her noktayı mercek altına aldı.
2: Okul kantinlerinde satılabilir ürün olup olmaması ile ilgili bir denetim yapıyoruz. Bunun yanı sıra saklama koşulları, son kullanım tarihi ve az önce ifade ettiğim gibi personelden mekanın temizliğine, hijyenine kadar çok sıkı bir denetim yapıyoruz.
3: Gazi Osman Paşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz çocukların kendileri için kırmızı çizgi olduğunu vurguladı. Kantinlerde ruhsat, hijyen, ürünlerin uygunluğu ve son kullanma tarihleri tek tek kontrol edildi. Denetimin adresi sadece kantinler değil, okul çevresinde öğrencilerin ulaşabildiği gıda satış noktaları da denetlendi.
2: Sadece kantin denetimi de yapmıyoruz. Okul çevrelerinde gıda satan, okul çevrelerinde öğrencilerin ulaştığı her noktayı denetliyoruz. Ve bu hafta sonuna kadar da bu denetimlerimizi tamamlamış olacağız. 2 haftalık bir periyodun sonuna gelmiş olacağız ama zaman zaman ara ara sürekli bu denetimlere devam edeceğiz.
3: Trafik güvenliği de denetimin önemli başlıklarından biriydi. İlçedeki tüm okulların önünde ilk hafta denetim yapılacak, 8 okuldaysa kontroller eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek. Günün dikkat çeken görüntüleri ise 4 öğrenciden geldi. Zabıta kıyafetlerini giyen çocuklar ekiplerle birlikte okul önündeki trafik denetimine katıldı.
1: Çocuklar dijital dünyanın bilgi kirliliğiyle artık okul sıralarında mücadele edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ilkokul, ortaokul ve liselerde medya ve bilgi okur yazarlığı kulüpleri kurulacağını duyurdu. Çalışmanın amacı ise çocukları dezenformasyon, kara propaganda, algı operasyonları ve provokasyonlara karşı bilinçlendirmek.
4: Dijital dünyadaki manipülasyonlara karşı yeni bir adım atıldı. Çocuklar dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlendirilecek. Öğrenciler dezenformasyon ve manipülasyonları ayırt etmeyi öğrenecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ve işbirliğiyle kulüpler kurulacağını açıkladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde medya ve bilgi okur yazarlığı kulüpleri kuruluyor. Duran, kulüpler sayesinde çocukların dijital dünyadaki manipülasyonlara, algı operasyonlarına ve provokasyonlara karşı analitik düşünebilen, doğru bilgiye ulaşabilen bireyler olarak yetişeceğini belirtti. Yeni eğitim öğretim yılında öğretmen, veli ve öğrencileri de kulüplerde aktif rol almaya davet etti.
1: Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının açılışında Diyarbakır'da öğrencilerle bir araya geldi. Diyarbakır'da çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere programına devam eden Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajı verdi.
5: Şurada da çekelim. Siz de çekildik mi? Tamam.
6: Aslında bugün Diyarbakır'da olmamızdan temel maksat bu topraklarda kardeşliği, birliği hakim kılmamız çok önemli ve özellikle çocuklarımızın geleceği için önemli.
7: Öğrencilerle sohbet ettiği ilk gün heyecanına ortak oldu.
6: Eğitim öğretim yılının okulların ilk gününde Diyarbakır'da gelelim. İki tane okul ziyaret ettik öğleden önce. Çocuklarımızla ve öğretmenlerimizle oturup sohbet ettik.
7: Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere eğitim öğretim yılının ilk

0: gününde Diyarbakır'daydı. Diyarbakırlıların samimi bir ilgiyle karşıladığı Bilal Erdoğan kentten önemli mesajlar verdi.
1: Onun için bugün bu meselelerin dününü, bugününün yarını konuşurken, değerlendirirken karar vericiler bizim çocuklarımızın hepimizin çocukları olduğundan hareketle nasıl bu topraklarda bin yılı aşkın kardeşlik hukukunu yaşattıysak ve nasıl bu bizi güçlü kıldıysa bugünden geleceğe yürürken de çocuklarımızın yaşayacağı yılların yine müreffeh, yine güçlü olması için yine bu kardeşlik ikliminin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz.
0: Bilal Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine de dikkati çekti.
1: Şu anda sürdürülen terörsüz Türkiye süreci bölgemizde olup bitenlerle birlikte değerlendirildiği zaman Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin bu bölgede barışı temin eden ülkelerden en başta geleni olması için biz bunu çok kritik görüyoruz.
0: Bilal Erdoğan terörsüz Türkiye sürecinde herkesin sorumluluk alması ve elini taşın altına koyması gerektiğine vurgu yaptı.
1: Her kesimin bu sürece destek vermek için elinden geleni yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Artık yani oldurmamak için maksat oldurmamak olursa bunun için bahane bulmak çok kolay. Ama eğer maksadımız birliğimizi, beraberliğimizi, daha aydınlık yarınlarımızı sağlamaksa o zaman herkes kendinden bir şey koyması lazım. Herkesin elini taşının altına koyması lazım diye düşünüyorum.
2: Silivri açıklarında Ausu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları 12. gününde devam ediyor. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler kaza sahasında havadan ve denizden koordineli arama tarama faaliyetleri yürütüyor. Kayıp yakınları Silivri'deki sahilde kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda oluşturulan kriz merkezinde bekliyor. Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada Alsu isimli ticari gemiyle Tuğberk İmamoğlu adlı gemi çarpışmış, kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu batmıştı. Kazanın 4. gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı sualtı aracı desteğiyle enkazın yeri tespit edilmiş, bu bölgede dalışla tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı. Kutsal topraklarda şiddetli yağış etkili oldu. Mescid-i Haram'da bulunan yüzlerce Müslüman yağmur altında tavafa devam etti. Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsünün eşlik ettiği sağanak yağış aniden bastırdı. Yollar su altında kaldı. Sokaklar göle döndü. Yağışla birlikte fırtına da etkili oldu. Olumsuz hava ibadeti engellemedi. Mescid-i Haram'da bulunan yüzlerce Müslüman yağmur altında tavafa devam etti. O anlar kameraya böyle yansıdı.

0: Marmara'yı tehdit eden büyük deprem riski kapıdayken acı tecrübeler çabuk unutulmuşa benziyor. Asrın felaketinin ardından İstanbul'da başlayan bina testi seferberliği adeta bıçak gibi kesildi. Bir günde 120 bin lira bulan başvuru sayıları bugün aylık 500'lere kadar geriledi. Devlet yarısı bizden kampanyasıyla kentsel dönüşümün finansal yükünü hafifletip sürece ivme kazandırsa da vatandaşın deprem testlerine olan talebi hızla düştü.
1: Asrın felaketi olarak hafızalara kazınan 6 Şubat depremlerinin üzerinden zaman geçti. Acılar tazeliğini korusa da verilen dersler çabuk unutuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Yarısı Bizden kampanyası kentsel dönüşümü hızlandırsa da bireysel test başvurularındaki sert düşüş tehlikeli bir tabloyu ortaya koyuyor.
2: Halen daha şehirlerimizde riskli yapısı içerisinde kalan binalarda yaşıyoruz. Kentsel dönüşüm kampanyaları devam ederken hiç vakit kaybetmeden binalarımızı kontrol edelim, risk düzeylerini belirleyelim ve hiç vakit kaybetmeden kentsel dönüşüm

0: sürecine katılalım.
1: 6 Şubat'ın ardından tek bir günde 122 bin başvuru alınırken bu sayı günümüzde aylık bazda sadece 500 seviyelerine kadar geriledi.
2: Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da ciddi bir duyarlılık dalgası oluştu. İstanbullular oturdukları binaların tabut bina olup olmadığını anlamak için test kuyrukları oluşturuyordu. Ancak artık bu tabloyu geride bırakmış durumdayız ve alınan dersler unutulmuş gibi duruyor.
3: Kalan kısım ilk başvurudan sonra evini inceletmek adına bir adım da atmadı. Bu başvuruların düşüş seyrine baktığınızda bu rakamlar şu anda aylık 500-600'ler seviyesine gerilemiş durumda.
2: İstanbul'da depremin yükünü taşıyan 4 ilçe var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Avcılar, Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçeli Evler. Bu 4 ilçe Mege kentin adeta fay hattı üzerinde en kırılgan halkalar. Ancak bu sokaklarda hayat gündelik akışında devam ederken bina testleri ve kentsel dönüşüm adımları ne yazık ki beklenen hızda ilerlemiyor.
1: Hükümetin yarısı bizden desteğiyle finansal yük hafifleyip dönüşüm çarkları hızlansa da test taleplerinin azalması toplum genelinde farkındalığın düştüğünü gösteriyor.
3: Yarısı bizden kampanyası bir yıl daha uzatıldı. Bu kampanyanın uzatılmasından sonra bir bu kadar daha, yani bir 150-200 bin arasında önümüzdeki yıl ruhsat müracaatı ve yıkılacak binanın bizi beklediğini de söyleyebiliriz. 6 milyon civarında bağımsız bölümünün bulunduğu İstanbul'da 1 milyon civarında bunun öncesinde, yani bu kentsel dönüşüm hamlesinin öncesinde riskli yapı bulunduğunu düşünüyordu Çevre Şehircilik Bakanlığı. Şu ana kadar bunun yarısını bir şekilde kentsel dönüşümden faydalandırıldı. Ama diğer yarısı hala bekliyor ve bu da İstanbul için hala risk anlamı taşıyor.
1: İstanbul için zaman aleyhe işlemeye devam ederken hem sağlanan devlet desteklerinden faydalanmak hem ilk adım olarak binaların risk durumunu öğrenmek hayati önem taşıyor.
4: Sivas'ın Divriği ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan ailenin 11 aylık bebeğinin kaybolduğu iddiası üzerine ekipler harekete geçti. Köyde her yer didik didik arandı. Annenin ifadesi üzerine olayın seyri değişti. Öyle ki anne bebeğin babası tarafından para karşılığı satıldığını söyledi. Baba gözaltına alındı. Ancak ailenin çelişkili ifadeleri üzerine anne de gözaltına alındı.
5: Saat 4 civarlarında kaybolmuş. Bizim haberimiz son adam oldu. Jandarma falan geldi işte. Kurt götürdü diyorlar, ayı götürdü diyorlar. Öyle bir şey yok. Biz aileden şüpheleniyoruz.
6: Kan donduran iddialar, şüpheli ifadeler. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebek soruşturması derinleşiyor. Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin ailesiyle kaldığı çadırda olmadığını fark eden anne durumu yetkililere bildirdi. Ekipleri harekete geçiren ihbarı yapan annenin ifadeleri ise son derece çarpıcıydı. Anne Elif Balıkçı, bebeğin babası Yusuf Balıkçı tarafından satıldığını iddia etti. İşte bu suçlama bütün şüpheleri babaya çevirdi ve Yusuf Balıkçı gözaltına alındı. Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçırmış olabileceğini öne sürmüştü. Ayrıca bebeğe ait kanlı ve yırtılmış elbiseler çadırın yaklaşık 2 kilometre uzağında bulundu. Sonrasında annenin yaptığı çelişkili açıklamalar üzerine anne Elif Balıkçı da gözaltına alındı. Verdiği son ifade ortaya çıktı. Bu kez çocuğunun babası tarafından öldürülüp çadırların yukarısında 1-2 kilometre mesafede bulunan araziye götürülüp orada bırakıldığını iddia etti.
5: Anne baba çok rahat, yani çocuğu kayıp bir aile gibi değiller yani.
6: Sivas Valiliği de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada aile fertlerinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine arama çalışmalarının yanı sıra olayın kaçırılma veya çocuğun maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye teslim edilmiş olma ihtimalleri de dahil olmak üzere tüm muhtemel iddialar geniş kapsamlı olarak değerlendirilmektedir ifadelerine yer verildi. 10 Eylül'den bu yana aranan 11 aylık bebeğin soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler hakim karşısına çıkacak.
4: İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bina bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza Ali Beyköy Mahallesi dar yokuşlu sokak üzerinde meydana geldi. Yokuş aşağı inen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak demir korkulukları aşıp 11 katlı binanın ilk 3 katının balkonlarına çarparak bahçeye düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yolcu ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye gönderildi. Sokağın giriş ve çıkışı polis ekiplerince şerit çekilerek kapatıldı. Kaza yapan araç vinç yardımıyla kaldırıldı. İstanbul Esenler'de servis minibüsünden bir anda alevler yükseldi. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Minibüs ise kullanılamaz hale geldi. Görüntüler Esenler 15 Temmuz Mahallesi bağlantı yolu Yıldırım Tem Metris istikametinde kaydedildi. Sabah saat 7 sıralarında çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor. Motor kısmında başlayan yangını fark eden şoför minibüsü emniyet şeridine çekti. Yangına ilk müdahale şoför tarafından yapılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri bir şeridi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin 30 dakikalık müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından alevlere tamamen teslim olan servis çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Minibüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken minibüs kullanılamaz hale geldi.
0: Araç yangını daha henüz yeni başlamış.
7: Bundan sonra Alibeyköy içi kilitleniyor.
4: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'da kendisine teşekkür eden Hataylı depremzedenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum'la genç kadın arasında geçen diyalog herkesi duygulandırdı.
8: Evet, Hatay Kırkan'daydık. İşletmelerimizi falan hep kaybetmiştik. Ama siz hep bizimle oldunuz.
6: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen haftaki Muğla ziyareti sırasında yanına gelen Hataylı bir vatandaşı olan duygusal anları sosyal medya hesabından paylaştı.
8: Çok fazlasıyla halkın içine girdiniz. Güzel oldu.
6: Bakan Kurum paylaşımına asrın inşasıyla sadece 455 bin konut değil, gönüller yaptık notunu düştü.
8: Çok zor dönemler geçirdik. Hayatta kalmaya çalıştık ama hayat kolay değildi. Hiç kimse için kolaydı. Sadece benim için değil, hiç kimse için kolay olmadı. Ama siz bizim soframıza geldiniz, çadırlarımızı tek tek ziyaret ettiniz.
9: Şuradan geçirmiş.
8: Fazlasıyla halkın içine girdiniz. Güzel oldu.
6: Genç kadının sözleri herkesi duygulandırdı.
8: O süreci yaşayan ve sizlerle bizlerle olan bilir. Kolay bir süreç değildi. Bizi, orayı, o bölgelerimizi bu hale getirmeniz...
10: Allah razı olsun.
8: Her şey için çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.
10: Daha güzel olsun inşallah.
4: Bu haberi özellikle sona bıraktık ki bu haberi izledikten sonra üzerine düşünülebilir. Yapay zeka ajanları kontrolsüz şekilde kolektif hareket etmeye ve kendi kendini dinamik olarak geliştirmeye başladı. Bu bir iddia değil. Bilgi bir yapay zeka devinden geldi. Kontrolden çıkma eğilimi gösteriyor çünkü Anthropic, OpenAI, Google, DeepMind ve Meta AI gibi şirketler bu konudaki yatırımlarda duraklama sinyalleri verdi. Peki neden? Yapay zeka teknolojisine sahip robotlar bilişsel bir farkındalığa kavuşur ve insanları öldürmenin dünyanın faydasına olduğuna karar verir. Ünlü Amerikan dizisi Westworld ilk sezon finalini böyle yapmıştı ve bu eskiden sadece distopik bir fantaziydi. Peki ya şimdi? Dünya yapay zeka şirketlerinden ardı ardına gelen "korktuk, yavaşlamamız lazım, hatta yavaşlıyoruz" açıklamalarıyla sarsılıyor.
11: Doğrudan otoriter ülkelere, hatta Çinlilere bile gitmeliyiz ve şöyle demeliyiz. Bakın, burada hepiniz için endişe verici potansiyel tehditler var.
4: Bu en büyük yapay zeka şirketlerinden biri Anthropic CEO'su Dario Amodei.
12: gözlerin giderek en iyi arkadaşımız olma yolunda ilerleyen, yapay zeka aygıtlarına çevrilmesine sebep olan o.
11: Sadece kontrolden çıkmış yapay zeka değil, 2 gün önce insanların yapay zekayı potansiyel olarak biyoterörizm için kullanmaya çalıştığına dair bir rapor yayınladık. Virüslerin bulaşıcılığını arttırmak için bu korkutucu.
12: Anthropic CEO'su Dario Amodei yalnız değil. Bir başka yapay zeka gurusu, tek broların en ünlüsü Elon Musk da onunla aynı fikirde. Amerikalı tüm büyük şirketler aynı çağrıyı yapıyor. Dünya yapay zeka konusunda hız kesmeli. That's my rough
13: estimate. Sıradan işçilere ve bugün hala var olan işlere ne olacağını bir düşünün. Yapay zekanın çoğu mesleğe girmesine ve çoğumuzun yerine geçmesine sadece birkaç yılımız kaldı.
12: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hepsi neden birbiri ardına insanlığı, dahası iktidarları uyarmaya başladı. Dünya kamuoyu korkuya kapıldı. İnsanlar birbirlerine acaba ne keşfettiler diye soruyor.
11: Bu yüzden Çinlilerle konuşmalı ve bu teknolojinin hızına sınır koymak, bir hız limiti koymak için birlikte çalışıp çalışmayacağımızı görmeliyiz.
12: Yapay zeka yalnızca bilgiyi taşımıyor, araştırıyor, kod yazıyor, problem çözüyor ve yeni teknolojiler geliştiriyor. Hatta CEO Dario Amodei, yapay zeka ajanlarının kolektif hareket etmeye başladığı, dahası kendilerinden daha zeki yapay zekalar üretmeye çalışırken fark edildiğini belirtiyor. İşte tartışmanın ürpertici tarafı burada başlıyor. Çünkü bu döngü kontrolden çıkarsa insanlığın teknolojiyi üretme hızıyla onu anlama, denetleme ve ona uyum sağlama hızı birbirinden kopabilir. Yani komplo teorisyenlerinin bilim adamlarından daha isabetli yorumlar yaptığı noktadayız. Peki eğer ya bu da başka bir numaraysa? Yapay zekanın büyük oyuncuları güvenlik ve yavaşlama vurgusunu geriden gelen küçük ölçekli girişimleri durdurmak için yapıyorsa? Devasa maliyetlerle güvenlik protokollerini çoktan kurmuş olan öncü firmalar, devlet düzenlemelerini zorunlu kıldırarak kendilerine konfor alanı yaratmaya çalışıyorsa, post-truth çağında her şey mümkün.
4: Bu konu önümüzdeki süreçte de epey baş ağrıtacak gibi görünüyor. Bakalım, akşam haberlerini noktalıyoruz. Sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan Masada Ne Var başlayacak. İbrahim Güneş ve konukları sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine usanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var?
3: Bu akşam 20'de 24.

0: Baba, şu benim açlığı versene ya.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
0: Baba, ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bakalım.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
5: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
8: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Masada ne var? Hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. 2 saat boyunca birlikteyiz. 3 başlığımız var. Önce başları paylaşacağım her zaman olduğu gibi. Sonra da sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız Kurtlar Vadisi neydi şeklinde. Zira MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili olarak enteresan bir süreçle karşı karşıyayız. Kurtlar Vadisi'ndeki senaryo gereği öldürülen MİT'çi ile Kaşif Kozinoğlu arasında bir acaba organik bağ var mıydı? Acaba bir suikast mı işaret edildi sorusu gündemde. Adalet bu bir suikast mıydı yoksa bir doğal ölüm müydü sorusuna cevap arıyor. Bugün Şaşmaz kardeşlerden Raci Şaşmaz'ın da aralarında bulunduğu isimler savcılığa gidip ifade verdiler. Senaryodan dikkat çeken bölümleri sizlerle paylaşacağız ve ne oldu sorusuna cevap arayacağız. Kurtlar Vadisi gerçekten gündemimizde çok dikkat çekici bir şekilde yer almış vaziyette. İkinci başlığımızsa hem Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler hem de yakın coğrafyamızda yaşananlar üzerinden dünya okuması diyebileceğiniz bir başlık. Yalnızlaşan İsrail meselesi. Netanyahu seçim öncesi tehditlerini arttırmış vaziyette ama bir yandan da sistem ediyor. Diyor ki hadi dışarıda bizi eleştiriyorlar da diyor. İsrailli diyor yönetmenler Venedik'te diyor gidiyorlar. İsrail'i karalayan filmler yapıyorlar, belgeseller yapıyorlar, bir de alkış alıyorlar diyor. Aynı zamanda Şeyh Dağı'na çıkıp meydan okumaya çalışıyor. Herzog Güney Kıbrıs Rum kesimine bir ziyaret bulundu. Fakat Rumlar biz acaba İsrail'e fazla mı güveniyoruz diye endişelendi. Zira Atina'ya verilen savunma sistemlerinin kodlarının verilmediği ortaya çıktı. Birçok başlık var. İngiltere acaba parçalanacak mı sorusu gündemdeyken Trump'tan bir sıcak gelişme. Ben Rusya'yla da konuştum, Zelenski'yle de konuştum. Artık bu petrol rafinerilerini vurmayı bırakacaklar. Çünkü mazot konusu gerçekten çok can sıkıcı olmaya başladı diye değerlendirmede bulundu. Hepsini konuşacağız. Elbette Husiler nereye varmaya çalışıyor sorusuna da bakacağız. Ve son başlığımız iç siyasetten diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki biz hizmet yarışıyla ve millete karşı eserlerimizle bir mücadele içerisindeyiz. Muhalefetin ne yaptığı bizi hiç ilgilendirmiyor. Keşke onların da bir vizyonu, projesi olsa ve karşımıza çıkıp yarışsalar dedi. Aynı zamanda Mansur Yavaş'a dair haftaya yansıyan tartışmalar söz konusuydu. Birçok bu anlamda konuşacağımız başlık var. Muhalefet cephesinde neler oluyor? CHP ile Yeni Parti arasındaki çekişme nereye koşuyor sorusuna cevap arayacağız. Zira CHP mutlak mutlanla ilgili temiz başvurusunu geri çekti. Yani bir anlamda saflar iyice keskinleşti. Neler oluyor sorusuna bu bölümde cevap arayacağız. Hadi başlayalım. Konuklarımızla tanıştırayım, ardından sohbetimize geçelim. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Sufalı vardı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk İbrahim, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Akşam Gazetesi yazarı Sayın Kurtuluş Tayyip, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adem Palabey. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ
0: olun. Siz Sayın Alabar'da Kurtlardaki Kaşifoğlu karakteri gerçekten enteresan. Çünkü hani Kaşif Kozinoğlu'nun baştan Kaşif'ini alıyorlar, sondan da oğlunu alıyorlar, ekliyorlar ve karşımıza bir karakter

0: çıkarıyorlar. Karakter en baştan itibaren de işte bir vatan haini şeklinde lanse ettiriliyor. Yürüdüğü adımlar tek tek paylaşılıyor. Ama enteresan olan şu, Kaşif Kozinoğlu MİT mensubu olarak yurt dışından gelip teslim olduktan sonra bu sürece ekleniyor ve senaryoda sürekli olarak öleceğine dair de bir mesaj paylaşılıyor. Önce birazcık hatırlatayım ben tartışılan sahneleri müsaadenizle, sonra soracağım. Yani burada FETÖ'cüler senaryoya mı sızdı? Sübliminal mesajlar mı verilmeye çalışıldı? Adalet Bakanlığı şu an dosyayı yeniden açarak nereye gitmeye çalışıyor? Bir izleyelim arkadaşlar.
1: Spor yapmam lazım. Ne sporu? Yürü hadi.
2: Nabzım yüksek.
3: Yapma dedik şu sporu. Duş al geçer.
2: Beni hastaneye götürün. Kötüyüm. Kalbim.
1: İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
2: Kara, dur.
0: Şimdi mesela sorulan sorulardan bir tanesi işte bu olayda kullanılan arabada mesela Fethullah Gülen'in FG harfleri plakaya yapıştırılmış. Yani bu acaba sübliminal bir mesaj mıydı sorusu soruluyor. Şimdi o gün Kaşif Kozinoğlu'nun işte kalp krizi sonucu öldüğü gün bir isim var. Kendisi orada infaz koruma memuru yardım çağrısını işte bir şekilde perdelemeye çalışıyor. Sonra işi gücü bırakıyor. SGK kaydı yok. Parayı nereden kazandı belli değil. Şu anda yurt dışında firari kırmızı mülten çıkarıldı hakkında. Siz nasıl okuyorsunuz? Neden mesela bu tür sahneler oluşturma ihtiyacı hissedildi? Bu işin psikolojik harp boyutu muydu? FETÖ bu dizilere mi sızdı? Daha önce de hatırlarsanız işte çeşitli filmlerde ve işte bazı ekrana yansıyan meselelerde fonda işte Fethullah Gülen'in, terörist başının kitaplarının yerleştirildiği, hatta işte senaryoyu yazanların ya biz böyle bir talepte bulunmadık, dekorcular mı koymuş falan diye tartışmalar da olmuştu. Siz bu Kurtlar Vadisi meselesine nasıl bakıyorsunuz?
4: Şimdi sübliminal mesaj verme konusu FETÖ'nün oldukça mahir olduğu bir konu. Dolayısıyla cevabımı verirken de bu varsayım üzerine temellendirmek lazım, ama bütün bu varsayımların da dışında bir şey söyleyeyim. Yani bu kadar tesadüfü izah etmek için belki şu söylenir. Bu literatürde argüman üretme anlamında çok sık kullanılan bir örgüttür. Bir işte maymunun önüne bir daktilo verseniz, maymun tuşlara bassa ve Shakespeare'in Hamlet'i çıksa. Yani bunlar tesadüfse öbürkü de olabilir demek yani. Anlatabiliyor muyum? Yani siz adamın ölümüyle ilgili her şeyi ölümünden önce ve ölümünden sonra yayınlamış olduğunuz videolarda birebir aynısını ortaya koyuyorsunuz. Simpsonlarda da vardır bu, malumunuz olduğu üzere. Gerçi Simpsonlar son zamanlarda yayınlanmadığı halde daha önce yayınlanmıştı diye asparagas haberleri falan çıkıyor, ama bu türden sübliminal mesajlar verme işi Batı medyasında ve CIA'nin yoğun olarak kullandığı bir şey. O zaman şuna bakmak lazım. CIA kullanıyorsa CIA'nin kullandığı her şey FETÖ tarafından kullanılır. Çünkü FETÖ ile ilgili bir konuyu konuşuyorsanız mutlaka CIA'yı ve Mossad'ı yan yana getirmeniz lazım. Kendilerinin ele geçen kasetlerinde de malumunuz olduğu üzere İsrail'i güneydeki sevdiğimiz ülke diye nitelendirdikleri biliniyor. Dolayısıyla arabanın plakasının FG olması, ölümüyle ilgili zehirlenmesine dair ihtimallerin göz önünde bir film sahnesine yerleştirilmiş olması önemli. Tabii şöyle bir şey, ben buradan Sayın Adalet Bakanı'nın aradan geçen uzunca yıllara rağmen birçok farklı dosyayı tekrar kapağını açması, hatta bunlardan 40 tanesini de hani kamuya mal olmuş değil ama bölgeye, mahalleye, halka mal olmuş cinayetler de dahil, bunların hepsini itiraf ederek kişilerin aklanma düzeyine getirilmesi ve bu konuyla alakalı bir valinin dahi içeriye alınmasında zerre tereddüt gösterilmemesi takdire şayan bir husus. Şimdi kim Kaşif Kozinoğlu, neden hedef alınsın FETÖ tarafından diye bir soru sormamız lazım. Ve bunun cevabını verdiğimizde bizi dinleyenler ha demek ki bundanmış demesi lazım. Biliyorlar ama biz yine de bu program çerçevesinde bir şeyini çizelim. Kaşif Kozinoğlu Kara Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra aradan geçen bir zaman sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'na geçiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içerisinde bir takım görevler alıyor. Ve bir gün Afganistan'da hakkında yargılamayla ilgili bir karar alındığında da uçağa binip geliyor.

0: Bunun öncesinde de Türkiye'de bir takım isimlerle ismi yan yana geliyor. Mafya isimleriyle falan. Bundan dolayı yargılanıyor. Bildiğim kadarıyla 5 ay bir ceza falan alıyor. Ama en nihayetinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nda oldukça başarılı görevler yapıyor. Ve Hakan Fidan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarı olmasıyla birlikte de bir bölgenin, Güneydoğu Asya bölgesinin sorumluluğuna getiriliyor. Ama bunun öncesinde Afganistan ve Pakistan'ın da öncesinde Türkistan coğrafyasını çok iyi biliyor. Öncesinde Bosna Hersek olayı falan var ama Türkistan coğrafyasını kıymetlendirmek önemli. Neden? Çünkü Fethullah Gülen'in oradaki okullarının nasıl o bütün coğrafyayı Amerika Birleşik Devletleri adına formatlama gayreti içerisinde olduğunu bugün geriye geldiğimizde çok daha iyi görebiliyoruz. Dolayısıyla Türkistan'da başta Özbekistan olmak üzere oradaki okul süreçleriyle alakalı oldukça detaylı bilgiye sahip. Şimdi buradan bir isme geçeceğim. Enver Aysever. Enver Aysever kendi notlarında çıkan ifadelere göre Fethullah Gülen'e bir mektup yazıyor. Ve yazdığı mektupta
1: Enver Altay.
0: Enver Aysever niye dedik? Özür dilerim. Enver Altaylı. Tamam. Düzeltiyorum. Ben notuma da böyle almışım.
2: Eski darbe girişimcisi.
0: Evet. Enver Altaylı notlar hazırlıyor ve Fethullah Gülen'e gönderiyor. Enver Altaylı Türkistan coğrafyasını çok iyi biliyor. Ve zaten oranın görevlisi olarak CIA ile arasındaki ilişkiler ağı falan da o şekilde. Diyor ki gönderdiği notta, muhterem efendimiz, FETÖ elebaşısı için söylüyor bunu. Muhterem efendimiz işte söz konusu Kaşık Kozunoğlu'nu mutlaka susturmalıyız anlamına gelecek bir takım cümleler. Neden? Çünkü konuştuğu takdirde FETÖ'nün Türkistan yapılanması sıkıntıya girecek. Bildiklerini yazdıklarını mahkeme sürecinde anlatsa da oldukça sıkıntılı hususlar olacak. 1000 sayfaya yakın notu olduğunu fakat notların da ortadan kaybolduğu biliniyor. Ve kendisiyle ilgili yakalama kararı çıktığında bir vatan evladının yapması gerekeni yapıyor. Ne yapıyor? Biniyor uçağa. Ancak ayranım ekşi demeyen insan bunu yapar. Yani yaptığı her şeyin hesabını verebilecek insan atlar tayyareye gelir ve ifadesini veriyor. Fakat FETÖ bu konuyla ilgili oldukça kararlı ve kendisini bir şekilde bazı konularla birleştiriyor, içeriye alıyor. Gözaltısı tutuklamaya dönüyor. Rahatsızlandığı gün ilaç aldığını söyleyenler var, hap verildiği söylenenler var, yemeğin içerisine zehir katıldığı söylenenler var. Fethi Kabir'de, yani defnedildikten sonraki mezarının açılıp tekrar orman numune almak bu konuyu açığa çıkarır mı çıkarmaz mı benim uzmanlık alanımın dışında bir şey. Ama Fethi Kabir'den önce daha önemli bir şey var. Dakika dakika o gün olayların nasıl olduğu, koğuşta bulunan, cezaevi koğuşunda bulunan arkadaşlarının da ortaya koyduğu hususlarla zapturapt altına alınmış şimdi. Herhangi rahatsızlanmasına sebebi olacak bir hastalığı da yok. Fakat birden rahatsızlanıyor. Rahatsızlanınca alarm düğmesine basılıyor. Şimdi ben FETÖ'den dolayı cezaevinde yatanlarla görüştüm. O diyor mesela emekli olup da cezaevine alınanlar askeri cezaevlerine alınmamışlar. Birçok haydut kılıklı adamlarla yatmışlar. Yani adamların ruh sağlıkları yerinde değil, öldürülmek üzereyim diyor, basıyordum diyor. En fazla 5 saniye içerisinde oraya diyor, kapıya diyor gelirler. Şimdi adam rahatsızlanıyor, alarm butonuna basılıyor, geleni gideni yok dakikalarca. Hatta alarm butonu duyulmasın diye bir gardiyan tarafından radyonun sesi açılıyor, işte müzik çalınıyor falan ki kimse duymasın diye. Şimdi o gardiyan FETÖ'den ihraç edilmiş ve firari. Şimdi bunlar yan yana geldiği de işte bir tane adam var, hiçbir rahatsızlığı yok, FETÖ'nün bütün sırlarına vakıf, FETÖ'nün Türkistan ile ilgili konularında Enver Altaylı konuyu çok net biliyor ve susturulmasını talep ediyor. Adamı hapse atıyorlar. Hapisteyken kalp krizi geçiriyor, düğmeye basılıyor, gelen giden yok. Alarm butonunun sesi duyulmasın diye müziğin sesini, radyonun sesini açan adam bugün gardiyan firar. Şimdi bu kadar tesadüf olur mu? Dolayısıyla şunu da söyleyeyim tabii. Gardiyan FETÖ'den firari. Eğer gardiyana kadar bu konular FETÖ'nün tasallutu altına girdiyse, savcılar zaten öyle.

0: İşte senaristlerin ifadesi alınıyor falan. Ben buradan...
1: Bir de o dönem FETÖ'nün dosya kapatması da çok zor bir iş değil.
0: Tabii değil. Adli tıp elinde. Ekosistem var çünkü. Evet, bir yani ekosistemleri
1: FETÖ,
0: var.
1: FETÖ
0: polisi,
1: var,
0: gardiyanı, evet, hakimi, savcısı hepsi içerisinde. Zaten iki polis, üç gardiyan, dört savcıyla ele geçirmeye çalıştılar birçok noktayı. Buradan bir şey çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Yani bu konuda mücadele edilmeye de değer. Adalet Bakanlığı'nın bu anlamda ortaya koyduğu iradeyi gerçekten bu milletin bir evladı olarak takdire şayan buluyorum. Buradan bir itiraf bile gelebilir. Çünkü Akşam Gazetesi'nin biliyorsun ortaya çıkarttığı Tunceli'de işlenen cinayet, Gülistan Doku cinayetinin Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan tanığı, Akşam Gazetesi'nde bizim arkadaşımız çıkartmıştı
1: Yavuz
0: biliyorsun,
1: Atalay,
0: Yavuz Atalay. FBI tarafından tutuklandı o kişi, ifadeleri alındı ve tabancayla Gülistan Doku'nun nasıl katledildiğine dair ifadeler verdi. Evet. Şimdi ben burada da bu türden bir takım ifadelerin önümüzdeki süreçte çıkabileceğini düşünüyorum. Allah bu memlekete bir daha bu şekilde sıkıntılar vermesin. Ucu nereye dokunuyorsa da gitmek lazım diye konuyu toparlamış oldum.
1: Peki. Şimdi Sayın Tayyip, sizden de bir değerlendirme rica edeceğim bu meseleyle ilgili olarak. Bir yandan da tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları var. Onları da soracağım ilerleyen dakikalarda. Ama önce şu şeyi bir sorayım. Yani Kurtlar Vadisi'nde hani bu tür meseleler çok işleniyordu. Sizce hani tesadüf olabilir mi gerçekten? Yoksa hani birileri bir şekilde birilerinin kulağına bir şeyler üflüyordu, onların bir yolu. Çünkü mesela önce karakter diziye giriyor. Hain olarak işte istihbarat teşkilatı satan bir hain olarak giriyor. Sonra işte Polat Alemdar ona işkenceler yapıyor. İşte ülke adına hesap soruyor filan. Sonra o karakterin bir sezon, işte birkaç bölüm sonra öldürüleceği haberi, bileti kesildi diye dizide gündeme geliyor. Sonra hayatını kaybediyor. Hayatını kaybettikten sonra da dizidekiler şey diyor. Ya biz bunları böyle böyle gidiyoruz ama bu adam öldü. Hani bu kadar artık bunu kaçırmayalım değil mi? Devam ettiriyorlar o şekilde, evet, de. İşte hain öldü, işte böyle öldü falan diye. İşte oradaki tetikçi intikam bu şekilde aldı falan diye devam ettiriyorlar. Sürekli bir şey hali var böyle. Hani Kaşif Kozinoğlu üzerinden bir böyle yıpratma hali var. Neydi yani bu kadar üstüne düşmelerin sebebi, biraz anlattı Üstad ama siz nasıl bakıyorsunuz? Bir bunu soracağım. Bir de şimdi hani diziler üzerinden verilen meseleler var ya. Bir de Asılık Gece'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısa bir şey izlettireceğim size. Çünkü orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan hani aslında neyle mücadele ettiğimizi anlatıyor. Ben hani biraz ikisinin de bağlantılı olduğunu düşünüyorum bu süreçlerle ilgili olarak. Biz diyebilir miyiz arkadaşlar onu?
2: Güzel. Ülkemizde oynanmak istenen oyunu bir kez daha bozduk. Bundan sonra inşallah Suriye'de oynanan oyunu da bozacağız. Irak'ta oynanan oyunu da bozacağız. Libya'da oynanan oyunu da bozacağız. Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, dünyanın her yerinde mazlumların ve mağdurların acısı, gözyaşı kaybetmesi pahasına oynanan oyunları bozacağız.
3: O gece seçilmiş hükümetle birlikte asıl Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bağımsızlığı, milletimizin tertemiz iradesi hedef alındı. Allah'ın yardımı ve milletimizin cesaretiyle o ihanet akamete uğradı. Eğer milletimiz o gece meydanlara çıkmasaydı, eğer devletimiz kararlı bir duruş sergilemeseydi, Türkiye daha büyük acılarla karşı karşıya kalabilirdi. Ülkemiz uzun yıllar sürecek bir istikrarsızlık girdabına sürüklenebilirdi. Milli irade ağır bir yara alabilir. Devletimizin kurumları felce uğrayabilirdi. Allah'a hamdolsun ki milletimiz buna izin vermedi. 15 Temmuz gelecek nesillere bırakılmış yaşadığımız yüzyılın destanı oldu. O gece yazılan destan Türkiye yüzyılının irade beyanlarından biri oldu. Bu destanı kaleme alınırken görmek de çok şükür bizlere nasip oldu. Rabbim milletimizi bir daha böyle ağır imtihanlarla sınamasın diyor.
1: Sorumu şöyle soracağım. İşte bu işte Kaşif Kozinoğlu gibi isimlerin seçilmesi, ne bileyim işte Nedim Şener'in seçilmesi ya da işte Coşkun Başbuğ'un seçilmesi. Bunların bir ortak paydası olmalı. Tam da bu işte 15 Temmuz'a giden süreçte bunlar temizlenerek bir yol mu açılmaya çalışılır sorusu aklıma geliyor. Yani bu kadar hani böyle nokta nokta isimlerin belirlenmesi, çeşitli kumpasların kurulması. Siz nasıl okuyorsunuz? Aynı zamanda tabii şu Asılık Gece'yi de size bir sormak istiyorum. Türkiye gündeminde hani 15 bölüm

0: halinde izledik. Ben birçok bölümünü ağlayarak izledim, net olarak söyleyeyim yani. Tebrik ediyorum emeği geçenleri. Bu anlamda da bir değerlendirme almak isterim. Yani bu uyursan ölürsün meselesi var ya, hiç bu işe rafı almamak gerekiyor herhalde.
1: Yani Türkiye'nin kaç yıllık, çok yakın bir tarihini konuşuyoruz aslında ama şu trajik olan yanını görmemiz gerekiyor. Trajik olan yanı şu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın işte Asya'dan sorumlu üst düzeydeki bir ismi geliyor görev başında, ifade veriyor. Devletin Cumhuriyet Savcısına ifade veriyor. İfade verdikten sonra tutuklanıyor. Kaç aydır mahkemeye çıkarılmamış, 8 aydır mahkemeye çıkarılmamış. Mahkemeye çıkarılmadan 2-3 gün sonra da, 2-3 gün önce de hayatını kaybediyor. O gün de bu meselenin üzerine gidilmesi gerekiyordu. Fakat tabii Türkiye'nin o dönem nasıl bir gerçekliğe sahip olduğunu da biraz anlamamız gerekiyor. Yani çok büyük bir devlet içi aslında bir kavga var. Bir yandan seçilmiş milli iradeyi temsilen bir hükümet var. Fakat bir taraftan askeri vesayetin ordu içinde, emniyet içinde, medya içinde, kurumlar içerisinde, STK'lar içerisinde etkisi var, varlığı var. Öbür taraftan FETÖ var. Yani bu devletin kurumlarına hızla sızmaya başlamış, buraları ele geçirmeye çalışan.
0: Hatta unutuyoruz ama Hakan Fidan'a kadar yapı, MİT'e çökmeye çalışan. Evet. Ve Fethullah Gülen'in de yine hatırlar izleyicilerimiz, yani MİT'teki bir kişi askerdeki 10 kişiden daha kıymetli bizim için diye vaazlar verdi o dönem. Evet. Bir şey, süreç.
1: Ya o hani dönüp bakıyoruz ya, yani benim ilk aklıma dönüp baktık ya, işte Sayın Bakan da, Adalet Bakanı da anlattı. Ya çok değerli yetişmiş bir isim. Ama yani nasıl böyle bir trajik bir sona gider? Yani bu devletin itibarı açısından da önemli bir konu. Doğru. Yani devletin itibarı açısından da önemli bir konu. Şunu yatsımıyoruz o dönem. İşte insanlar gelebilir, ya ifade verebilir, gözaltı, tutukluluk, işte ama hayatını kaybettiği için burada gerçek nedir, ne değildir bilmiyoruz. Ama sonra gördüğümüz sahipler şu. Ya bir taraftan bu askeri vesayet, darbeci dediğimiz kesimler var. Bir taraftan FETÖ var. Bunu kullanarak acaba devleti ele geçirebilir miyim? Milli İstihbarat Teşkilatı'nı ele geçirebilir miyim? Burayı ele geçirebilir miyim? Diyen isimler var. Burada bir kavga var ve hükümet davasında yani işte seçilmiş milli iradenin temsili orada duruyor. Burada ama bürokrasi de altta, o bazen hep söyleriz ya, hoşumuza gider anlatınca, devlet içinde kavga, klikler kavgası, bilmem ne kavgası. Şimdi işin özü o. Yani bu çarpışmada Keşif Kozinoğlu hayatını kaybediyor. Aslında o gün insanların, kamuoyunun gözleri önünde bir olay cereyan ediyor ve bir dizide aslında bu ismin öldürüleceğine dair bir mesaj, yani veriliyor. Bir film. Evet, veriliyor. Yani bu çok tuhaf değil mi? Yani bir, Türkiye'nin bir anda aslında durup, ya, durun, durduruyoruz, bu meseleyi çözeceğiz. Bu senarist arkadaşlar bunu diziye koymuşlar. Niye diziye koymuşlar? Bugün çağrıldılar değil mi tekrar?
2: Evet, evet.
1: Bugün çağrıldılar, ifadeleri ayrıldı.
0: İfade verdi.
1: Kimdi?
0: Raci Şaşmaz, Bahadır Özden, evet. Cüneyt Aysan.
1: Ha, yönetmen kimdi? Bu senaristlere bu konular nereden geliyordu? Biz filmin yapımcısının, yönetmeninin daha doğrusu, böyle derin odaklarla ilişkili içinde olduğunu da biliyoruz. Yani kendilerinin kamuoyunu açık bir şekilde anlattıkları, ifade ettikleri. Yani bir dönem çok şaibeli. Ya bu devlet içerisinde askeri vesayetin kalıntısı, böyle bir örgüt gibi davranan klikler var. Bunlardan isimler var. Öbür taraftan FETÖ etkisini görüyoruz bağlantılarıyla. Yusuf Alabar'da da açıkladı bunları. Ben bu dizide sizin de bahsettiğiniz gibi önceden kötüleyip, kötü bir adam diye,
0: İtibar cellatlı yapıp,
1: ama iyi adama bir de bunu yaptırtıyorlar. Yani ölümünü meşru gösterebilecek bir algıyı önceden ortaya çıkarıyorlar bir defa. Bunu söyleyelim. Şimdi

0: Ama tuhaf bir dokunulmazlık zırhı da oluşmuş etraflarında. Yani işte ne diyoruz? Efendim FETÖ yaptı. Ya FETÖ 2016'da deşifre oldu. FETÖ'nün suçları araştırıldı, soruşturuldu. Niye bugüne kadar bu araştırılmadı, soruşturulmadı? Ya da ortaya çıkarılmadı?
1: Bu arada ilginç bir tesadüf. Mesela darbeden sadece bir ay önce bu dizi bitiyor. Kurtlar Vadisi.
0: Evet.
1: 2016 Haziran'da son bölüm, final yapıp bitiriyorlar.
0: O bölümlerden birinde Erdoğan isimli bir mezar da gösteriyorlar.
2: Evet. Onu ben şimdi ilettim Ayşegül Hanım'a. Polat'ın o mezarın başında şöyle bende de var. Fotoğrafı da bitince ben ekran verelim. Evet, bu ilginç, ilettim onu.
0: Yani şunu, yönetmenin, senaristlerin bunu kim nasıl aldı? Şimdi o dönem tamam, az çok meşgul olduğumuz için biliyoruz. Açık kaynaklardan bir polisiye ve işte mafya, derin devlet bunları en yaratıcı bir şekilde insanlar senaryoya aktarabilir. Ama ismini verdik, 3 gün sonra ölecek diye.
2: Bu fotoğraf, evet.
0: Evet. Şimdi ismini verdik, 3 gün sonra da ölecek diye. Olmaz yani. Ya, bu kadar tesadüf bir fazla üzerinde durmayı, soruşturmayı, araştırmayı gerektirebilecek bir şey, tesadüf.
3: Yani mesela şu görüntüyü çekenin kuruluş, evet, kameramanını bulsalar. Evet. Gel bakayım kardeşim, siz buraya gelin gelin. Bu diziyi çekerken Erdoğan ifadesini özellikle geçireceksiniz diye talimat aldınız mı ya?
0: Tabii. Almamaları, yani almamaları mümkün mü ya?
2: Bu tartışmadan sonra dizi bitmedi mi aslında? Hani Kurtlar Vadisi neden bitti sorusunun cevabı yok. Fotoğrafı var.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Bir defa ben bu ekibin dokunulmazlık zırhıyla korunduğunu düşünüyorum şu ana kadar.
1: Devam edeyim, bir parantezli bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela hani bunları tartışıyoruz ya. FETÖ'cü darbe girişimleri önce işte FETÖ'nün Zaman Gazetesi'nin reklam filmini hatırlasanız da. Siren çalıyor. Ondan sonra darbe mesajı veriliyor.
0: Ya STV'de de çok çok yaptılar onu. STV'nin evet, birçok dizisinde yaptılar. Şunu demeye getiriyorum. Ben şu FETÖ'cüdür, bu bilmem nedir. Böyle bakmıyorum meseleye. Bunun ben tam olarak öyle de isimlendirmiyorum. Yani burada dönemin grupları, tarafları var. Birbirlerinin üzerine de yıkmaya çalışabilirler bu işleri. Onlardan ayrı ama ya biz şunu gördük. Epstein dosyalarında bu Simpsonlar var ya, efsane olmuş. Tabii. Mesela bu hep konuşulur. Ya Epstein'in yaratıcısı Simpsonların yaratıcısı Epstein'in kankası bir defa. Hı hı. Şimdi yani bu birçok derin ya işi tamamen istihbarata, manipülasyona dayanan bir Epstein'in kankası olan isim şüphesiz birçok konuda kendi dizisine de fayda sağlamıştır. Ama bu cinayettir falan demiyorum. Ya ama bizde iş biraz önceden cinayetlerin bir algısının oluşturulduğuna işaret ediyor. Böyle mi demiyorum ama bu mesela ben anladım, şunu anlıyorum. Polat Alemdar'a bu kişiyi dövdürttürüyorlar. Ya yani kötü bir karakter olarak şey yapıyorlar. Ha, gerçek hayatta ise Kaşif Kozinoğlu'nun sorunları olabilir. Hukuki anlamda da sorunları olabilir. Yani benim edindiğim, gördüğüm birçok bilgi, belgede, yazılarda iç siyasetle fazla ilgilenmiş.
1: Doğru.
0: Yani iç siyasete çok fazla kafa yormuş.
3: Farklı bir mevzu değil mi?
0: Evet, tabii. Yani bu onlar olabilir ama böyle bir şey var mı? Yani bir zaten büyük bir özgüvenle devletin adaletine geliyorsunuz. Gözaltına alınıp tutuklanıyorsunuz. Ve daha sonra içeride hayatınızı kaybediyorsunuz. Bugünkü soruşturma yani
1: mesela orada şeyde dikkat çekici. Şimdi Kaşif Kozinoğlu savcılığa ifade vermeye giriyor ya. Normal şartlarda hani biz yıllarca adliyede çalıştık. MİT mensubu falan geldiği zaman özellikle de önlem alırlar. Ve size asla hani gazeteci olarak onu çekmenizi de müsaade etmezler normalde.
0: Yani burada o İbrahim şunu söyleyeceğim. Onu getiren kişi MİT, götüren kişi MİT. Hı hı. Yani gazetecilerin önünden getiren götüren kişi de bir MİT mensubu olduğu söyleniyor. Ha, burada şunu diyeceğim. Bunu Milli İstihbarat Teşkilatı'yla, bunu sorgulayan kim? Ki gözaltına alınan kim? Tutuklama kararını veren kim?
1: Zekeriya Öz.
0: Zekeriya Öz, savcı Öz. Yani
1: bu, Firari, FETÖ'cü.
0: Bu açıdan bu olayın bugüne kadar soruşturulmamış olmasını ben sorunlu buluyorum. Akın, Sayın Bakanımızın gelip bu dosyayı açmasını çok önemli buluyorum. Hı hı.

0: Çünkü burada o bahsettiğim gibi neden uzanmadı bu? Bu sadece FETÖ ile sınırlı bir şey değildi. O yüzden diyorum bu sadece FETÖ ile sınırlı bir şey değil. O dönemde bu askeri vesaire darbecilere, değişik kliklere, istihbarat içinde hatta kliklere kadar uzanabilecek bir mesele. Bu açıdan bu soruşturmanın umuyorum ki bu yaşanan bir büyük bir trajedidir. Devletin itibarına da çok büyük bir darbe vurmuştur. Devletin bu itibarını aynı zamanda Kaşif Kozunoğlu'na da iade itibar sağlayabilecek
1: Doğru.
0: şekilde neticelenmesi bu soruşturma.
1: Doğru. Doğru. Siz böyle söyleyince gerçekten benim mesela FETÖ'nün cinayet işlemi konusunda hiç şüphem yok. Yani şimdi
2: Tabii.
1: mesela Muhsin
2: Kimse.
1: Yazıcıoğlu suikastı meselesi önümüzde. Şimdi
2: Necip Ablemitoğlu.
1: Deniz Olgun'un öldürülmesi meselesi ya da öldüğü işte nasıl öldüyse soruşturuyor şu anda. Ona da
2: 15 Temmuz'da
1: FETÖ
2: 252 vatandaşımız canım
1: evet
2: yani
1: 15
2: daha
1: Temmuz'da yani kendi milletini bombalayan bir kafadan bahsediyoruz. O yüzden bunlar beni hiç şaşırtmaz ama tabii şunu da bilmiyoruz. Gerçekten doğal bir ölüm de olabilir. Bir şey diyeyim ama bu kadar tesadüfün olması bizi
2: Benim dediğim
1: şaşırtıyor ve
2: maymun
1: hani bu
2: hikayesi.
1: kadar kolay olmaz diye düşünüyorum bu kadar tesadüf. Hani hayatın doğal akışı diye bir şey var ya ona pek uymuyor gibi görünüyor. Hukukta da önemli bir meseledir. Üstad
3: Neler
1: şimdi,
3: oluyor? Şu
1: şimdi
3: bizde.
1: bir yandan da hani Üstad dedi ya işte Akın Gürlek geldikten sonra işte bu operasyonlar yapılıyor, dosyalar açılıyor. Bir yandan da mesela dikkat çekici bir mesele var onu size soracağım. Şimdi Ailem Güven'de operasyonları yapıldı. Ve ortalık biraz böyle hani bu anlamda da hareketli. Özellikle muhalefetten dem gibi bazı yerlerden tepki açıklamaları geliyor. Avrupa Birliği'nden tepki açıklamaları geliyor ondan sonra. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. 5 il merkezi toplam 15 ili kapsayan 162 şüphelinin olduğu bir operasyondan bahsediyoruz. 9 dernek, 13 işletme. Mali boyutların LGBT ve işte benzer ahlaksızlıkların fonlanması gibi durumlar söz konusu diye Akın Gürlek'in mesajı var. Sorumu şöyle soracağım size. Şimdi siz bu konu üzerine bir çalışma da yapmışsınız. Şöyle göstereyim ben size sevgili izleyiciler. Toplumsal cinsiyet karmaşasında kültürel terörün sosyalleşmesi, sosyokültürel terörizm olarak LGBT lobileri örneği diye bir çalışma. Profesör Doktor Adem Palabıyık. Şimdi hem bundan bize biraz bahsedin hem de bu istihbarat örgütleri ya da işte bunları fonlayanların nihai amacı ne? Neyin peşindeler? Ne yapmaya çalışıyorlar? Bu STK'ların, vakıfların yurt dışından böyle paraya, yani bayağı büyük paralardan bahsediyoruz. Sürekli paraya boğulmasının amacı ne? Niye seviyorlar bu dernekleri, vakıfları?
3: Şimdi İbrahim Bey, ben önce bu konuyla alakalı bir iki şey söyledikten sonra hemen bahsettiğin soruya dönmek isterim. Özellikle işte Kaşif Kozunoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu ve benzeri bütün süreçlerin aslında bugün tartışılmasının arkasında ben hep söylüyorum. Yani terörsüz Türkiye modelinin gerçekten inşa ve devam eden süreci var, aşamaları var. Terörsüz Türkiye sadece işte PKK, evet PKK'nın işte kendini feshetmesi sonrasında başlayan bir aşama ama terörsüz Türkiye'de biz bütün terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. İşin içinde FETÖ de var, DHKPC de var. Benzeri bütün terör örgütleriyle mücadelenin yüzyıldır bu aslında. Bundan dolayı Adalet Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın birlikte organizasyon halinde devam ettirdiği bu aşamayı dikkatle takip etmek lazım. Çok farklı yerlere gidecek meseleler. Yani özellikle faili meçhul dosyaların açılması bence çok büyük soruların cevaplarının gün yüzüne çıkmasına inşallah vesile olacak. Sorgulanabilir bir sürece dönüşüyor. Bu FETÖ çözüldükçe bakalım neler çıkacak. Ben de merak ediyorum çünkü Kurtlar Vadisi mesela kendi replikleriyle, kendi içeriğiyle çok popüler olan bir dizi. Çok örnek verilen bir dizi. Şimdi buna bile sirayet eden, yani işaretler üzerinden diyoruz. Ben de Kurtuluş Bey'in söylediği gibi şu şucudur, bu bucudur demiyoruz. Ama bu kadar tesadüfün olma ihtimali de görünmüyor. Hatta 15 Temmuz'la alakalı olarak şey konuşuluyor ya sürekli olarak darbe ve işgal girişimi bakın iki kavram kullanılıyor.
1: Doğru.
3: Önce mesela biz hep askeri vesayet sürecine darbe deriz. İşgalden bahsetmeyiz. Neden 15 Temmuz'a işgal diyoruz? Çünkü darbe sonrasında mutlaka bir işgal sürecinin gerçekleşmesi beklentisi var darbeyi yapanlar tarafından. Yani CIA kodlu mu olur, başka bir kod mu olur ama işgal edilecek olan bir yönetim, bir devletten bahsediyoruz. O yüzden işte en uzun gece 15 Temmuz süreci bence bu yüzden çok önemli. Bu iki ayrımı yapmamız lazım. 15 Temmuz'u diğer darbelerden ayıran temel fark işgal kelimesi. Bunun altını çizelim. Şimdi bu terörsüz Türkiye derken hani dedim ya bütün terör örgütleriyle mücadele ediyoruz.

0: LGBT lobileri de aslında bu bahsettiğimiz sürecin bir parçası. Bunlar çok organizeler İbrahim Bey. Ben İstanbul Aile Vakfı'nda sağ olsunlar kaleme aldığım bu çalışma yayınlandıktan sonra zaten özellikle o taraflarda kıyametler koptu. Çünkü çok fazla yani bir kere rapor çok fazla bilgi içeriyor ve kötülüğün arkasında her zaman olduğu gibi yine İsrail var. İsrail ve ABD var. Zaten sizin bahsettiğiniz 6 dernekten bahsettik ya. Onların fonlandığı yerler ABD merkezli, İsrail merkezli, Avrupa merkezli yerler. Ya şu soruyu sormak lazım. Devletler neden bir sivil STK'ya yardım eder? Hani bir sivil think tank kuruluşu yardım etsin ama bir devlet kendi mantığıyla neden bir sivil platforma yardım eder? Resmi olarak. Bunun arkasında eğer bir yani şer varsa o zaman bu yardımın da çok standart bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi neden bahsettik? Ona değinelim. Çünkü LGBT lobilerinin desteklediği LGBT STK'ları, dernekleri bu kadar parayı neye kullanıyor onu biz çözemiyoruz bir türlü. Şimdi işte MASAK raporuyla anlaşıldı. Allah razı olsun. Tam bu çalışma yayınlandıktan bir süre sonra bunun olması da bizim elimizde genişletti. Şimdi bunlar parçalanmış aileleri hedef alıyorlar özellikle İbrahim Bey. Yani yalnız kalmış çocukları, üniversite gençliğini hedef alıyorlar ve DAEŞ'in hatta bir dönem PKK'nın Diyarbakır annelerinin çocuklarını kaçırma modeli gibi LGBT lobileri bu çocuklara ulaşıyor. İlginç bir biçimde. Burs veriyorlar, ev veriyorlar. Kendi dediklerini yapmadıklarında evden çıkartıyorlar, bursları kesiyorlar. Şimdi böyle bir mantıkları var. Bir taraftan da anne baba rolünü tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Düşünsenize temel mottoları. Tıraş olan bir anne, makyaj yapan bir baba. Şimdi siz bunu topluma anlattığınız zaman kadın ve erkek rolü ortadan kalkmış oluyor. Gezi olaylarını hatırlayın. Gezi olaylarında LGBT lobilerinin temel mottosu neydi? Eşcinsel ol, suç işle. Şimdi bu kadar tartışmanın, bu kadar şiddetin olduğu bir yolda, bir tarafta ortaya çıkar ne çıkar? Beka sorunu çıkar. Çünkü terörizm dediğimiz şey artık silahlı bir şey değil ki. Dini terörizm var, dijital terörizmden bahsediyoruz. Şimdi de değerlerimizi ortadan kaldırmaya çalışan bir sosyo-kültürel terör var. Aile, din, kültür, gelenek bunlar bizim değerlerimiz değil mi? Bunlarla mücadele etti. Bunları ortadan kaldırdığınız zaman o zaman sosyo-kültürel terörizm denilen kavram çıkıyor ortaya ki bunu Amerika'da 1980 yılında söylemişler. 1980 yılında biz daha yeni öğreniyoruz bunu. LGBT lobilerinin en çok etkili olduğu alan sosyal ve kültürel alanlar. Ve bunu terörizmle donatarak işte bahsettiğimiz aileyi, toplumu yok etmeye çalışıyorlar. Ve şuraya geliyoruz. Aileyi ortadan kaldırdığınızda devleti sekteye uğratıyorsunuz. Ve bu da bir beka sorunu oluyor. Neden nüfus düşüyor İbrahim Bey? İşte bu yüzden bireyselleştir, aileden
1: Hatta
0: kopar.
1: Bu mesele şimdi siz bunları hep İsrail fonluyor deyince
0: tabii,
1: aklıma
0: tabii,
1: geldi
0: bakın.
1: Mesela. Geçen haftalarda konuşuldu. Ruhi Çenet'in bir çalışması vardı. Yani işte Yahudilerin kendileri 8 çocuk yapıp tüm bu dijital tuzaklardan onları korumak için büyük bir mücadele verdiğini falan anlatıyordu.
0: Tabii.
1: Ama yani kendi yaşam tarzları da çok farklı bir yaşam tarzı dünyaya dayatmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Biz Üstad'la da gittiğimizde hani İsrail'de görmüştük.
2: Telefon.
1: Ya yani sen telefon kullanmıyor. Onu da geçeyim. Mesela 4 tane çocuk böyle hani ördek yavrusu gibi hepsi aynı kıyafetlerle böyle tek bir sıra gidiyorlar falan. Şöyle düşünmüştüm ben. Ya bir çocuk hani bu yaşlarda çocuklara bunları nasıl siz kabul ettiriyorsunuz? Hani biz iki gün aynı kıyafeti giydiremiyoruz ama sen bu standart bir yaşamı sürekli olarak onu kabul ettiriyorsun diye.
0: Şimdi ben bir şey sorayım. LGBT lobi ve sendikalarının olmadığı tek ülke dünyada neresi biliyor musunuz? İşte İsrail.
1: Aa.
0: Tek ülke tabii. Yani o Lut gösterileri falan onlar hikaye. Tek örgütlenemediği ülke İsrail. Niye? Bu raporda var. Sayfa 13'e bakabilir izleyicilerimiz. PDF'i de var. İstanbul Aile Vakfı sayfasında. LGBT'yi destekleyen markalarla İsrail'i destekleyen markalar aynı. Tesadüf mü bu? Tesadüflerden bahsediyoruz değil mi? Kurtlar Vadisi şu bu. Hiçbiri tesadüf değil. O yüzden siz devletlerin ordularıyla mücadele edemediğiniz zaman özellikle İsrail bunu yapıyor. Buna da ben kavramsallaştırma olarak Holocaust endüstrisi diyorum. Bu defa aileyi yıkmaya çalışıyorlar. Aile yıkınca nüfus ortadan kalkıyor İbrahim Bey. Bakın AVM'lerde artık tek labolara dön, tek veceler mekan işgali başladı. Mekan işgali sonra beden işgali başlıyor. Biz teröristli Türkiye diyoruz. Birileri de cinsiyetsiz Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyor. Yani erkek ve kadının olmadığı bir cins üretmeye çalışıyorlar ve bunun üzerinden de eşcinsel ol suç işle metaforu üretmeye çalışıyorlar. Hukukun çaresiz kalacağına inandırılan gençler var.

0: burada. Diyor ki sen erkek veya kadın değilsin, hukuk seni neye göre yargılayacak? Olabilir mi böyle bir şey işte? Alın size sosyokültürel terörizm. Dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulu'nda da son dönemde tartışıldı bu konu çok şükür. Ve ordunun zayıflatılmasına yönelik bir adımdır. Bakın Suriye, Irak, İran, Karadeniz, Akdeniz, Libya, Kıbrıs her tarafımız ateş çemberi. Bizim ordumuzu zayıflatmak için nüfus politikaları üzerine çalışan bir LGBT lobisi var. Ve gittikçe de bu lobi ülkemize saldırmaya, bu saldırıları da atılmaya devam ediyor. Hatırlarsanız Kruvaza gemisinin gelme hikayesi de buraya dayanıyordu. Şimdi işte onur günlerinin tesadüfen seçilmemesi de bunlara dayandırılıyordu.
1: Kelimeler de ele geçiriyorlar bu arada.
0: Tabii kelimeler ve ilginç bir şey var. Akademisyenler buna destek. Çok ilginç bir şey. Yani gezi olaylarında öğrencilerini gönderip oradaki işte şunu yapın bunu yapın gelin sınavlarda bunları anlatın diyen akademisyenler var. Bu konunun buralara da uzanması lazım. Yani biz mücadele ederken o kadar çok söz yedik ki, o kadar çok hakaret ettiler ki. Ya bizim resmimizi astılar bir yerlere, dediler ki işte tehlikeli bir akademisyen diye, sırf bunu çalıştığımız için İbrahim Bey. Ama biz ne diyoruz? Aile milli beka meselesidir. Aileye karşı ortaya konulan bütün terörizm meseleleri de milli beka sorunudur. O yüzden milli beka sorunu olan aileyi korumamız için bizim LGBT lobileriyle, LGBT sendikalarıyla, vakıflarıyla, dernekleriyle cidden mücadele etmemiz lazım. Ben MASAK raporunun şu sonucunu bekliyorum. Bu paralar nereye aktarıldı? Bir. İki. Cinsiyet yönelimi kavramı çok fazla kullanıldı mesela. Acaba bu paralar birilerinin ameliyatına, şuna buna kapı araladı mı? Bunu kim yaptı? Hangi akademisyenler, hangi doktorlar, hangi hastaneler yaptı? Eğer MASAK raporunda bunlar çıkarsa, nasıl ki bu Kaşif Kozinoğlu meselesi FETÖ'nün sökülmesine inşallah böyle bir iplik gibi sebep olacak. Bu MASAK raporu da inşallah LGBT lobileriyle alakalı, onların faaliyetleriyle alakalı alanların ortaya çıkmasına, gün yüze çıkmasına sebep olacak. Yeterli mi? Şimdilik iyi gidiyor ama inşallah en kısa sürede sendikalarla alakalı hukuki gerekçeler bir an evvel ortaya çıkar ve kapatılır. Benim bütün temennim bu yönde.
1: Peki. Şimdi Sayın Alabar'da özellikle kırılması gereken bir kuşatma mı var? Sorusunu sorayım o zaman. Şimdi bir yandan mesela işte bu darbe öncesi işte memleketin vatansever evlatlarının hapse tıkılması, işte ölüme giden süreçlerle sınanması. Bir yandan mesela işte ABD Başkanı Joe Biden'ın eski başkanı işte bu sefer darbeyle değil Türkiye'deki dostlarımızla söylemi. Bir yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafı kuşatan FETÖ'cüleri fark edemediğim için özür diliyorum açıklaması. Konuyu nereye bağlayacağım? Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'dan, hani bağımsızlık meşalesinin yakıldığı kentten bir mesaj verdi. Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır diye bir ifade kullandı. Şimdi o sesi hatırlatacağım izleyicilere, sorumla şöyle soracağım. Erdoğan hani artık hani milletten başka bir iradeden kimse medet ummasın mesajını veriyor bu ifadesiyle. Siz nasıl okuyorsunuz? Bir izleyebiliriz arkadaşlar.
2: Terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.
1: Evet, nasıl değerlendirirsiniz?
3: Evet, şimdi hani ben
1: tam 7 dakikam kaldı.
3: Evet, hızlı bir şekilde konuya gireyim. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı darbeler ile ilgili konu başta olmak üzere vesayet unsurlarıyla 25 senedir mücadele eden adamın ta kendisi. Ben darbeler defterinin kapandığını düşünmüyorum. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı millete moral verme makamı aynı zamanda.

0: içinde geçiren süreçlerde nasıl müteyakkız olunması gerektiğini sanırım en iyi kendisi biliyordur.
1: Ben ama, de şöyle okudum acaba. Ben bu makamda olduğum sürece, millet de benim yanımda olduğum sürece artık bu defteri kimse açamaz diye okudum aslında.
2: Doğru, doğru. Yani böyle düşünülebilir.
0: Bizim tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın adına konuşma hakkımız yok. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Tabii. Kontrol altında tutulmadığı takdirde darbe adeta bir virüs gibidir. O bünyede bir zayıflık bulduğu an tekrar çıkar. Kendisinde hiç darbe olmamış ülkelerde bile askerin demokratik gözetim altında tutulmasının sebebi hikmeti de budur. Ama 15 Temmuz'dan sonra başta Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı riyasetinde alınan birçok tedbir darbelerin tekrar etmemesi açısından kıymetli. Ben geçtiğimiz günlerde hesap sorulmayan darbeler tekrar eder diye bir fotoğraf yayınladım. Çevik bir Kenan Evren oturuyor, Orgeneral Genelkurmay Başkanı. Arkasında da Çevik bir. Biri 28 Şubat'ın faili, biri 12 Eylül'ün faili. Ne olarak bunlar ya öbür dünyaya gitti ya da şu anki dünyada yaşıyor? Er olarak. Tamam. Kim getirdi bunları er rütbesine? Hesap sorulduğu için. Dolayısıyla ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın darbeler ile ilgili Cumhuriyet tarihinde en köklü tedbirleri alan isim olduğunu biliyoruz. Ama yine de müteyakkız olunması lazım geldiğinde ben kendi fikrim olarak burada söylüyorum. Şimdi şunu tabii ben önemsiyorum. Darbe bunun bir tanesi. Terör ayrı bir boyutu. Jüristokrasi, darbeler, medyanın ortaya koydukları. Yani çarşambada sakallı avına çıkacak fikir fahişeleri vardı bu ülkede. Yani hiç ağzımı dilimi yamultasım falan gelmiyor yani. Kontrolsüz bir şekilde çıkarttığım cümleler de değil bunlar. Yani bunlar bugün bir bakıyorsunuz demokrasi gurusu falan olmuş. Düne kadar sen çarşambada sakallı avına gidiyordunuz siz. Sizin hepiniz zoraki demokrat diye bir kavram var ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu siyaset performansı hepinizi zoraki demokrat yaptı. Buna Hürriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök falan da dahildir. Şimdi tabii burada şöyle bir şey var İbrahim. Bunlar bu konuyla ilgili bu kadar alanları daraldıysa bizim başka şeylerle karşı karşıya kalmamız lazım. Örneğin terör bir vesayet mekanizmasıysa, terör silah bırakıp Suriye'de de...
1: Şu fotoğraf.
2: Evet, buyur. Kenan Evren, 12 Eylül darbecisi, arkasında er rütbesine indirilen Orgeneral Çevik Bir'in kurmay albay hali. Önde oturandan hesap sorulmadığı için arkasında duran 28 Şubat'ı yaptı. 28 Şubat'tan hesap sorulmadığı için FETÖ'cüler şöyle yaparak darbeyi başarabileceklerini zannettiler. Bir profesör vardı, ne diyordu? Ben şimdi keşke albay olsam. Evet, evet. Ben bilirim kardeşim bu halkın sos. Ben siyaset bilimi uzmanıyım sevgili İbrahim. Yani bunları ben biliyorum. İki tane duyuru yapılsın bir Allah kulu dışarı çıkmaz diyordu değil mi? Halktan ne kadar kopmuşlar farkında değiller. Bir fark yalnız. Başında aslan olan ceylanlar ordusu, başında ceylan olan aslanlar ordusunu her zaman yener. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu millete yapmış olduğu 15 Temmuz'daki milleti meydanlara davet ediyorum deyip Strafor Yunan adalarına kaçtı, Almanya'ya kaçtı diye uçağın izini yayınlarken Cumhurbaşkanı geldi İstanbul Havalimanı'na indi. Tamam mı? Şimdi ama bu ortadan evet terör bitti. Terör örgütü silah bırakıyor. Göreceğiz bırakıp bırakmadığını teyidini yapacak Milli Güvenlik Kurulu. Jüristokrasi büyük oranda zapturapt altına alındı. Darbeler falan. O yüzden İsrail'i direkt karşımızda ilk kez görüyoruz. Adama dedik ki açın perdeleri. Açın sır perdelerini. Aç aç aç aç. Aa, en sonuncusunu bir açtık. Tel Aviv çıktı arkasından. O yüzden şimdi İsrail'le karşı karşıya. Önceden YPG aracılığıyla mesajını veriyordu. PKK aracılığıyla mesajını veriyordu. Adam diyor ki biz Türkiye ile diyor eski günlerde olduğu gibi tekrardan bir ilişki kurmak isteriz diyor. Naftali beni. Tabii istersin. Neden tabii istersin? Kardeşim sen Milli İstihbarat Teşkilatı'na Hakan Fidan müsteşar olarak atandığında rahatsızlığını ortaya koyabilecek tabii kadar ileri gidebiliyordun.
1: Ki Hakan Fidan operasyon yapılmasa tesadüf değilmiş.
2: Tabii Konya'da tayyarelerin tatbikat yapıyordu. F-4'leri modernize ediyordun. İstediğin gibi at oynatıyordun, tamam mı? Şimdi o alan yani bu vesayet unsurları şimdi sorabilirler. Ya biz önceden hiç İsrail gibi bir düşmanımız yoktu. Hep sizin yüzünüzden. Hayır. Perdeyi yırttık. Kukla'yı kimin oynattığını ortaya koyduk. mücadele şimdi kuklacıyla başladı.
1: Doğru.
2: Onu iyi görmek lazım.
1: Peki.
2: Bitti galiba vaktim. Peki.
1: Kısa bir mola rica edelim. Birazdan birlikte olacağız efendim. Daha konuşacağımız birçok başlık var. Lütfen bizimle kalın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Baba, şu benim ağaçta versene ya.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
0: Baba, ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin?
1: İzle bakalım.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
5: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve sapasağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık. 3, 2, 1, 0.
7: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
8: Hesap basit. Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20'de 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde. Ve...

0: her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
1: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
3: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Mersi canım.
6: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
6: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
6: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
6: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
6: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
6: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom değerli hissettirir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım.net, Sigortam.net.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl

0: sorulara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da da. Hem de pil ömründe dev bir gelişmeyle. Hepsi Bro'da'ya gel, yeni iPhone 18 Pro ön siparişini ver,

0: Masada Ne Var devam ediyor efendim. Başlığımız yalnızlaşan İsrail. Aslına bakarsanız artık kendileri de itiraf etmeye başladılar. Birazdan tek tek paylaşacağım ama öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın verdiği mesajlar vardı. Dikkat çekici İsrail konusunda. Hani İsrail'in bölgede nasıl bir istikrarsızlık peşinde olduğunu böyle kalem kalem anlattı diyebiliriz. Ve Masada Ne Var'a başladığımız andan bu yana da aslında tüm bu mesajların da adresi sanki Tel Aviv'e çıkıyor gibi görünüyor diye de değerlendirebiliriz. Önce Bakan Fidan'ın açıklamasını sizlerle bir paylaşayım. Sonrasında bu yalnızlaşan İsrail meselesini konuşacağız.
1: İsrail'in bölgede iki tane politikası var. Birincisi Filistin topraklarını işgal ederek Filistinlileri dışlayarak bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermemek. İkincisi birinci dereceden sınır komşusu olan Suriye başta olmak üzere Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi Arap Müslüman ülkelerin hiçbir zaman için güçlü, ekonomik olarak müreffeh, istikrarlı, gelişmiş olmalarına izin vermemek. İsrail'in politikası bu. Çünkü bu ülkelerin gelişmiş ve müreffeh olmasını kendisine karşı bir tehdit unsuru olarak görüyor.
0: Şimdi Sayın Palabik, Sayın Fidan diyor ki İsrail'in tek bir stratejisi varsa o da bölgeyi istikrarsızlaştırmak. Çünkü bundan besleniyor diyor. Mesele şimdi ben sizle konuşurken biraz daha şöyle kafamda evirdim çevirdim. Hani deriz ki mesela LGBT dernekleri fonlanıyor. İşte bunların yaptığı faaliyetler mercek altına alındı şu anda ailem güvende operasyonlarıyla. Ve hani bu fonlamada İsrail var ama İsrail'de mesela LGBT yok. Dernek evet. kurmalarına müsaade etmiyorlar diye. Evet. Şimdi burada mesela şimdi Sayın Fidan'ın bu açıklamasına baktığımızda aslında yaşadığımız coğrafyada tam bir kuşatmayı kırma çabası içinde miyiz biz? Sürekli bir kuşatma bir çemberi var. Yani bir tane çemberde mesela darbeciler varsa bir tarafta vesayetçiler var. Bir çember daha oluşuyor. O çembere baktığımızda işte bu STK'lar ya da işte sözde sivil toplum kuruluşları ve işte bu LGBT fonlu işler
2: beşinci kol faaliyeti dediğimiz.
0: Beşinci kol faaliyeti dediğimiz. Ne oluyor şu an mesela bu mesajı nasıl okuyalım Sayın Fidan'ın açıklamasını?
2: Şimdi bu mesajın aslında iki yönü var. Biri sizin söylediğiniz işte bahsettiğimiz sosyal meseleler üzerinden devam eden durum. Öteki mesele işin siyasal kısmı. İşin siyasal kısmına ben değineceğim İbrahim Bey. Notlarım var ama özellikle bu bahsettiğimiz kuşatma, sosyal, kültürel mesele kısmı çok önemli. Çünkü İsrail'in şöyle bir politikası var. Bunu defalarca söylemek lazım. İnsanların bu kavramı öğrenmesi lazım. Holocaust endüstrisi. Bunu unutmayalım. Bu Holocaust endüstrisi dediğimiz mesele İsrail'in kendisini dizayn ettiği bir alan. Televizyonda, medyada. Hatta şunu söyleyelim, bakın 3 yıldır Gazze katliamı var değil mi? Nasıl bir antisiyonist film Oscar ödülü alabiliyor Gazze katliamının yaşandığı yıllarda? Demek ki hala bu Holocaust endüstrisi çok etkin. Yani bize yıllarca anlatılan hikayeler aslında saçma sapan şeylermiş ama onların medyada, uluslararası medyada hala karşılığı var. Hatta şeyi söyleyelim, İsrail'i eleştiren sanatçılar şu an film yani
0: kategori alamıyorlar.
2: Alamıyorlar.
0: Mahalleden dışlanıyorlar.
2: Tabii bu güçlü isimler bir de yani. Sadece onlar değil iş adamları yazarlar. Dolayısıyla bu 5. kol faaliyetleri çok hızlı ilerliyor. Bir de işin garibi şu. Buna çanak tutanlar var. Yani LGBT lobilerinin aslında yaptığı bu sosyokültürel terörizmi destekleyen bazı siyasal yapılar da var. Mesela hiç alakası yokken Van'da iade denilen yapı LGBT komisyonu kurdu. Hiç alakası yok bu yani bu nasıl bir tavırdır ben anlamıyorum ve DEM Parti mesela oraya da ciddi eleştiri yapmak lazım.

0: Bir şey söyleyeyim mi ya? Çok açık söyleyeyim. Onlar hani Kürtlerin haklarını savunduklarını falan iddia ediyorlar. Tabii bu hikayelere inananlar var. Ben hiç inanmıyorum. Onlar kadar savunuyorlar ya bu LGBT meselesini. Yani oy kaybetmekten mi, rigid bir şeyden mi korkuyorlar? Kürt tarihinde hiç yeri olmayan bir meselenin böyle bir savunuda olmasını benim aklım almıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da. O zaman aklıma şu geliyor. Demek ki İsrail'in aile üzerinde, yani ülkemizin aile sistemi üzerinde kurduğu tuzağı DEM Parti Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt ailelerinin üzerinde kurmaya ve o aile sistemini bozmaya çalışıyor. Yani anladığım kadarıyla Kürt aile sisteminin geleneksel yapısı DEM Parti tarafından bozulmaya çalışılıyor. Ortaya bu sonuç çıkıyor. LGBT lobilerini bu kadar savunuyorsanız söyleyecek başka bir şey yok. O yüzden bunun da altını çizmemiz lazım. Bu kuşatmaya, bahsettiğiniz sosyal kültürel kuşatmaya malzeme olmamaları lazım. Beşinci gol faaliyeti buradan çok şey bir hızlı bir biçimde
1: bu arada şunu
0: maalesef
1: da altını
0: ilerliyor.
1: Çizelim, yani kimsenin özel hayatı ya da işte cinsel eğilimleri bizi ilgilendirmiyor.
0: Tabii.
1: Biz sadece burada hani bazı değerlerin erozyona uğratılması için sistemli bir saldırı olduğunu
2: ve bu işin özendirilmesi.
1: Ve bu işin özendirilmesine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten bu anlamda hani neden bu paraların bu işte derneklere böyle yağmur gibi yağdırıldığı meselesi. Mesela neden İşsizlikle Mücadele Derneği gibi bir derneğe bu paralar verilmiyor? Neden mesela işte çocukların eğitimiyle ilgili bir derneğe bu paralar akıtılmıyor da buralara akıtılıyor sorusunun bir anlamı var diye
0: Hayır
1: düşünüyorum. Ya da
0: şeyde
1: mesela işte bu dijital platformlarda senaryoya işte şu kadar eşcinsel koyacaksın kotasının zorunlu tutulması, senaryoda mutlaka bu ilişkiler olacak. Hatta çizgi filmlere kadar bunların zorlanmasının bir sebebi var diye
0: Tabii
1: düşünüyoruz.
0: tabii yani bu biz zaten Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bu konuda çok ciddi mücadele veriyor. Bireylerle çok yakından ilgileniyor. Sosyo-psikolojik ekipler kuruldu. Yani devlet bu konuyla ilgileniyor. Bizim mesele işin propaganda kısmını yapanlar. Yani bu bir kapsamda hukuki boyutta ele alınsa bunlarla mücadelede hepimiz çok rahatlayacağız. Hatta söyleyeceğimiz kelimeler, cümleler bile değişecek. İsrail'in bu işte bahsettiğimiz 5. kol faaliyetinin yanında işte siyasal düzlemde de Hakan Bey'in söylediklerine geldiğimizde şimdi hep söylüyorum, tekrar etmekte fayda var. İsrail'de tarım yapılamıyor İbrahim Bey. İsrail'de kalkınma politikası tamamen çöktü. İsrail'in katil askerleri psikolojik sorunlar yaşıyor, itiraflara başladı. İsrail'de bölgede büyüyen çok büyük bir öfke var. Bakın bütün bunlar İsrail'in kendi iç yapısıyla alakalı. Bir de İsrail kuşatılıyor mu? Evet. Akdeniz'de önü kesildi mi? Yunanistan'la birlikte yapmaya çalıştığı enerji hattı Suriye'de kesildi mi? Suriye'deki terör koridoru, Davut koridoru hayali kesildi mi? Evet. Kim yaptı bunları? Biz. Niye saldırıyorlar bize? İşte bu yüzden. Bu yüzden saldırmaya da devam edecekler. İşte ABD'nin bölgeden çekilmesiyle oluşacak olan o güç dengesini bir şekilde aslında bu kaosta tamamlamaya çalışıyor İsrail. Hakan Bey'in söylediklerini bence biraz bu minvalde okumak lazım. Yani o kuşatılmışlık içten de dayatılmaya çalışılıyor. Ama hamdolsun yani ne devletimiz ne toplumumuz buna müsaade etmiyor, inşallah etmeyecek de. Ama dışarıdan da sadece tek bir açıdan değil. Bakın enerji koridoru açısından dayatılmaya çalışılıyor. Şimdi işte dikkat edin, Kıbrıs konusu gündemde. Özellikle işte siz bahsettiniz, belki oraya da geleceksiniz.
1: Evet, geleceğim
0: Yani
1: şimdi.
0: Kıbrıs'ta adamların kurmaya çalıştığı hattı yine biz bozuyoruz. Somali'de yine biz bozuyoruz. Körfez'de o dengeyi yine biz bozuyoruz. Onların aslında o inşa etmeye çalıştığı her şeyi biz bozuyoruz. Ama burada bir denge unsurunu da gözden kaçırmayalım. İngiltere nerede? Mesela ben hep bu soruyu soruyorum. İngiltere nerede? İngiltere Çin'in yanına niye konumlanıyor mesela? İngiltere meclisinde İsrail'e olan nefret niye büyüyor bu kadar? Bence İngiltere ile alakalı bazı şeyleri de konuşmanın vakti geldi gibi düşünüyorum.
1: Peki başkanım
0: Çünkü
1: da vardı aslında.
0: ABD'nin çekildiği bir alanda İngiltere ne yapacak? Bu konuyu, ya devletimizin ben bu konuyu zaten düşündüğünü biliyorum. Bundan dolayı zaten Hakan Bey Irak'a atıf yaptı hatırlarsanız. Sıra Irak'ta dedi. Ya bunu da son nokta olarak söyleyeyim.
1: Peki. Üstad, Sayın Tayyip, şimdi Herzog'un bir mesajı vardı. Biliyorsunuz 12 ülke İsrail yerleşimlerinden mal ticaret ile ilgili bir kısıtlama getirdi, bir bildiri yayınladı. Ülkeleri de sayayım ben. Fransa, Birleşik Krallık, İngiltere, Kanada, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz ve İsveç. Ve Herzog diyor ki böyle hani yaptırımla falan biz diyor hani çözüm değildi. Bir izleyelim arkadaşlar.
3: These are not a solution.
4: Yaptırımlar çözüm değildir, çözüm diyalogdur. Tüm yabancı hükümetlere şunu söylüyorum, durun. Yaptırımların ve boykotların çıkmazından uzaklaşın ve yapıcı diyaloğa ve işbirliğine yönelin.
1: Şimdi bir ses daha vereceğim. Bu da bir Rum tarihçi Jerry Kosifos. Güney Kıbrıs'taki İsrail'e satılan arsalarla ilgili, yapılarla ilgili endişesini dile getiriyor.

0: Ve onu da verelim arkadaşlar.
1: İsraillerin amacı hayatta kalmak. İsrail'de yaşamaları tehlikeye girerse, ki şu anda bu tehlikeyi görüp kaçıyorlar, her gün bir çıkış yolu arıyorlar. Kıbrıs'ta bizim topraklarımızda yaşamaya çalışacaklar. Güney Kıbrıs'ta ikinci bir İsrail kurulacak. Bir gün Filistin'de en verimli toprakları satın aldıkları gibi bizim en verimli topraklarımızı da satın almaya başaracaklar. Bu yüzden Kıbrıs'ta topraklarımızı satmamalıyız.
2: İbrahim Bey çok özür dilerim. Buyurun. Burada yani o konuşuyor ama bence yanlış bir ifade var. Filistin topraklarını satın almadılar.
0: Ya o öyle söylüyor. O öyle söylüyor. Bir şey yok yani tabii ki öyle.
2: O toprakları zorla zapt ettiler, işgal ettiler.
0: Eyvallah. O konuda mutabıkız, bir sıkıntı yok. Burada hani onların bu meseleye bakış açısı üzerinden sonuçta tabii. O da kendi tarihçisi bu şekilde şey yapıyor. Şimdi Herzog'un İsrail Cumhurbaşkanı işte Kıbrıs ziyareti var. Bunlar tartışılıyor, konuşuluyor. Fakat mesela Kıbrıs'taki gazetelerde diyor ki yani biz diyor bu İsrail'e bu kadar diyor içi dış olarak diyor Ankara'yı kızdırıyoruz diyor. Yani hani bu iş bizim gerçekten lehimize mi diyor soruyor. Bir yandan da mesela Yunanistan'ın İsrail'den satın aldığı Aşil Kalkanı hava savunma sisteminde kaynak kodunun Atina'ya verilmediği ortaya çıktı. Ve işte Atina'da muhalefet partisi liderleri kardeşim siz ne yapıyorsunuz diye böyle birçok takipçisi ciddi eleştirilerde bulunuyorlar. Sorumu şöyle soracağım. Siz baktığınızda ne okuyorsunuz? Yani işte bu İsrail'e karşı yaptırım kararı alan 12 ülke, işte İsrail bir şekilde Kıbrıs'ta bir B planı oluşturmaya çalışıyor ama oradaki önde gelen isimler bak bunlar her girdiği yere işgalci halinde diye tepkisi değil. İstanbul böyle şeyler çok böyle seslendirilmezdi. Size bir yalnızlaşma var mı gerçekten? Hani Gazeliler vücutlarıyla İşte vücutların parçalarıyla, canlarıyla, kanlarıyla bir destan yazarak bu işte ifşa sürecini başlattılar. Çünkü Herzog da diyor ki ya eskiden diyor hani böyle şeyler asla olmaz. Şimdi diyor İsrail'i diyor yönetmenler diyor belgesel yapıyorlar diyor. Venedik'te film festivalinde alkışlanıyorlar diyor. Bizi soykırımcı ilan ediyorlar diyor. Bu kabul edilemez diyor yani.
3: Evet. Ya onu birçok kereler konuştuk. İsrail açısından Gazze soykırımı. Bildiğimiz Holokost hikayesinin çökmesini de beraberinde getirdi dünyada. Ya bir dokunulmazlık vardı İsrail üzerinde. İkinci Dünya Savaşı'na ve öncesi birçok tabii böyle sürgünü göçertmeyi de yani jenositle soykırım hikayeleriyle dolu bir tarih ağla ağla bitmiyor.
2: Piyanist filmi.
3: Evet yani kaç yüzyıldır kaç İşte bir yüzyıldır biz bu hikayeleri şey yapıyoruz, dinliyoruz. Sadece Holokost filmi yapan şeyler var, kanallar var. Yahudilerin uğradığı zulmü anlatan filmler. Yani çeke çeke bitirmemişler. Bu Adem Hocam'ın bahsettiği Holokost endüstrisi çok büyük bir hikaye. Ya bu neyi işaret ediyordu? İsrail'in bir varoluş hikayesini, güçlü bir varoluş hikayesi. Yani İsrail devleti kuruldu ve arkasından da güçlü bir varoluş hikayesi vardı. Fakat bunun çok da gerçekçi olmayan, büyütülmüş, çok abartılmış ve bir takım gerçekleri de gizleyen kısmı olduğu için son olarak Gazze'deki soykırımla bu hikaye çöktü. Ya bu hikaye çöktü derken hikaye çökerse çöksün de diyebilir insanlar. Ama bu bir varoluş hikayesi. Yani İsrail devletinin varlığını, devamlılığını, bekasını doğrudan ilgilendiren bir anlatı.
0: Yani bir devletin
3: varlık söylemi. Yani bir devletin varlık söyleminden bahsediyoruz. Bu çöktü diyoruz. Ve Orta Doğu'da özellikle bu coğrafyada bir anda İsrail İşte bölgesel bir hegemon güç, bu coğrafyayı dizayn eden güçken bir anda İsrail devletinin devamı olacak mı olmayacak mı varlığı böyle endişelerle dolu bir döneme soktu İsrail'i. İsrail'de oradaki tartışmaları takip edenler bilir.
0: Tarihçi diyor ki yani bunlar yaşam alanı arıyorlar, kaçacaklar evet. Ve bizim buraya yerleşecekler
3: yani
0: bu gidişle.
3: Yani bir defa toplumsal bir hayatın İsrail sınırları coğrafyası içerisinde pek normal olmadığını söyleyelim. Yani toplumsal bir varlık, varoluş, ilişkiler, hayat o coğrafyada devam eder mi? O biraz zor. İnsanların orada kendileri için bir gelecek görüp de o topraklarda yaşamak istemeleri pek olası görünmüyor şu anki girdikleri girdap içerisinde söyleyelim.
0: Ama tüm bu geçmene rağmen Netanyahu Şeyh Dağı'na çıkıyor. Oradan kendince meydan okumaları devam ediyor. İşgal ettiğimiz yerleri büyütüyoruz. Stratejik noktaları ele geçiriyoruz. Bundan sonra da işte hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz. İran'ı da devireceğiz diye.
3: Zaten devlet kurulduktan sonraki hikaye şu. Ya bu devletin yaşayabilmesi için Ürdün'ün kontrolümüz altında ve asla gelişmeyen bir devlet olarak durması lazım. Suriye'nin kontrolümüz altında asla gelişmeyen bir devlet olarak kalması lazım. Lübnan'ın zaten bölünüp parçalanıp asla bir devlet olarak varlığını sürdürmemesi lazım. Şimdi bu İran için de öyle, bu Irak için de öyle sırayla geliyorlar. Şimdi bu Türkiye için de öyle. Ya döndük geldik bu. Ya böyle bir devletin geleceği olmaz. Tamam ya. Bütün varlığını etrafındaki devletleri çökertmeye
0: enerjisini de tabii harcıyor.
3: Bütün amacı, hedefi ya burada tabii başka bakış açısını değiştirip ya zaten aslında bu bir karargah. Yani bir devlete de benzemiyor bir coğrafyada bir karargah devlet gibi bir model. Bundan çok konuşuldu, bahsedildi ama mevcut durum üzerinden bahsediyor. Diyorum ki yani şimdi böyle bir devletin varlığı, geleceği falan pek şey olmaz. Yani Lübnan, Mısır, Ürdün, döndük geldik Irak'a, İran'a, ondan sonra Türkiye'ye. Ya, mümkün değil böyle bir gidişat. Bu anlayış, bu hikaye çöktü. Şimdi bunu kurtarmak için tek yol belki de bağımsız iki devletli bir çözüm. Yani Filistin devleti ve iki devletli çözüm. Şu an konjonktürde aslında insanlar bunu dillendiriyorlar ama Mısır'a da kalsa İsrail'in yok edilmesi, İran'a da kalsa İsrail'in yok edilmesi, ya bu iş coğrafya, uluslararası sistemin öngördüğü çözüm bu ama coğrafyanın, kaderin öngördüğü çözümü bilmiyoruz biz. Neler getireceğini de bilmiyoruz. Şimdi bu böyle bölgeye tam hakimken, bölgenin hegemon gücüyken böyle bir anda ne oldu? Ya biz
0: vebalı muamelesi görüyoruz.
3: Yani dünyada bütün hikayemiz çöktü. Varlık gerekçemiz çöktü. Ya Amerika bizimdi. Amerika'yı da şu an Amerika'dan kaybettik. Da kovulmakla karşı karşıya kaldık. Bunu kim yaptı?
0: Netanyahu.
3: Netanyahu'nun yani
0: seçimde o zaman tabii. Netanyahu'nun ellerini yıkayabilirler mi?
3: Şimdi Netanyahu'nun getirdiği nokta bu İsrail'i. Belki de hangi kim olsaydı İsrail'i başka bir yere götüremezdi. Yine buraya getirebilirdi.
0: Yani mesela bu şey Ursula von der Leyen'in bir açıklaması var. Diyor ki İsrail hükümeti E1 yerleşim projesi için inşaat ihalelerini yayınlama kararı kabul edilemez. Bu adım Batı Şeria'ya bölerek Filistin topraklarının bölgesel sürekliliğini kırarak iki devletleri çözümü baltalıyor. İki devlet çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışa bağlı kalmaya devam ediyoruz. Yani bu von der Leyen düne kadar böyle her türlü göğsünü siper ediyordu İsrail'e. Şimdi yani, diyor ki artık bu kadar da olmaz diyor. Yani E1 projesi tamam. Hani tabii bunlar hep tatlı da kalabilir, bilemiyorum yani.
2: Tam onu diyecektim.
0: Bunlar sürekli bunları söylüyorlar. İsrail'de sürekli bildiğini okuyup bir yerlerden şikayet etmeye devam ediyor.
3: Şimdi bu Netanyahu çizgisini iyi anlamamız lazım. Yani İsrail'de Isaac Rabin'in öldürülmesiyle, bakın Isaac Rabin'in öldürülmesiyle bu Orta Doğu Barış Planı vardı biliyorsunuz.
2: Evet.
3: İki devletli bir çözüm modeliydi.
0: Doğru.
3: İsrail kendisine böyle bir yön belirledi. Bu devleti kabul edeceğiz. Bunu kabul edeni öldürdükten sonra İsrail başka bir yöne gitti. İsrail'in geldiği yön işte bu Netanyahu yönüydü. Netanyahu'nun şahsi olarak demiyorum bakın. Hı hı. İsrail hangi yöne gidecekti? Yani devlet olarak istikametini nasıl belirleyecekti? İki devletli bir çözüm içinde mi? Yoksa diğer çözüm neydi? Kardeşim Filistin'i asla iki devletli çözüm olmaz. Çünkü onların argümanı şuydu. Eğer iki devletli olursa o devlet biraz büyür bizi yok eder. Gibisinden bir yaklaşımdı. O yüzden bugünkü geldiğimiz noktaya geldik ve burada kendi bir takım askeri imkanları var. Bir devlet halindeler ama çok ciddi anlamda bir zafiyet hissediyorlar. Yani uluslararası yalnızlaşmadan yalnızlaşmakla beraber askeri olarak da kendilerini aslında pek o kadar güçlü hissetmiyorlar. O güçlü hissetmedikleri için de şöyle bu coğrafyada şöyle zaaflarımız nedir? Deniz cephesinden zaaflarımız var. Kimdir burada müttefik? Güney Ya Türkiye, ya bu ittifakları biliyoruz. Türkiye'ye karşı kuruyorlar. Kime karşı kuruyorlar?

0: Güney Rum kesimi zaten Türkiye ile karşı karşıya. Yunanistan, Türkiye ile geleneksel işte aralar ayrı. Şu buralardan Doğu Akdeniz'de biz Türkiye bir cephe açalım diyorlar. Yani bunun bir aklı var. Yani işte Cumhurbaşkanı Herzog gidiyor, Rumları ziyaret ediyor. Rumlar da şöyle bir endişeye kapıldı. Biz bunlara niye kapı açıyoruz? Ya bunlar gelip buraya da yerleşecekler. Burayı da elimizden alacaklar ki nereye giderlerse gitsinler alırlar ellerinden. Bunu tabii başta şöyle alıyorlar, parayla alıyorlar.
1: Sonra.
0: Sonra 3-5 parayla rasyonelleştiriyorlar artık oraları, bütün o coğrafyayı gasp etmek. Bu sadece güney kesiminde olmadı bakın. Kuzeyde de oldu. Kuzeyde de topraklar alınıyordu. Yani Türk
2: Doğru. Tabii.
0: Kesiminde de topraklar
2: Tabii.
0: alınıyordu.
2: Sonra bizim
0: ya biz yıllarca ne
2: getirdiler.
0: olduk?
2: Türkiye
0: Ya
2: uyardı.
0: işte Harran'dan Yahudiler toprak topluyor. Bilmem nereden Yahudiler toprak topluyor. Bu tehdit her... Ama bu şey mantık doğru. Ya bunlar yaşayacak yerleri yok. Orada güvenli bir halde değiller. Her zaman kendilerine böyle yaşayabilecekleri alanlar da oluşturmak istiyorlar.
2: Peki. Sen Albar'da enteresan bir gelişme oldu. Şimdi Katar'ı biliyorsunuz bombalamıştı İsrail. Netanyahu bu konuyla ilgili bir röportaj verdi. Diyor ki yani ben diyor istediğimi yaparım demeye getiriyor kendisi. Burada Katar'dan bir dikkat çekici hamle geldi. Netanyahu diyor ki Katar'a hedef aldım, bombaladım ve savaş sırasında onlara saldırdım. Onlar da bana saldırıyor çünkü diyor. Katar meselesi büyük bir blöf. Katar düşman bir devlet ama Katar burada hiçbir şey dikte eden bir devlet de değil. Yani bizi gücü bizi kesmez diye söylüyor. Burada dikkatimi çeken şu. Katar şeyi yayınladı. Hamas bürosunun işte Hayye ve ekibinin işte müzakere sırasında bombalandığı anların görüntüsünü paylaştı. Televizyona sızdılar ve aynı günde bir açıklama da geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Direktörü İbrahim El Haşimi'den. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar El Haşimi'nin açıklamasını? Sonra bu görüntüleri de paylaşırsınız yine.
3: Bence soykırımın ortaya çıkardığı gerçekler var. İsrail'in bölgedeki eylemleriyle söylemlerini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Artık İsrail, Orta Doğu'nun canlı ve güçlü gibi söylemleri kullanamazlar. Artık dünyanın en ahlaklı ordusuyuz da diyemezler. Bu yüzden yeni söylemlere sarılıyorlar. Bunlardan biri de Katar'a yönelik karalama kampanyası. Oysa bunun tüm dünyanın da bildiği gibi tamamen asılsız olduğu bir gerçektir. Katar, güvenilir, ilkeli bir uluslararası ortaktır. Katar'ın arabuluculuk ve insani yardım çabaları Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında tüm dünya tarafından çok iyi biliniyor ve belgelenmiş durumda. İsrail yetkililer bunu çok iyi biliyor. Aynı zamanda Katar'ın kolay kolay pes etmeyeceğini de biliyorlar. Bu tür söylemler karşısında da geri adım atmayacağını da biliyorlar.
2: Şimdi bu açıklamalarla beraber o görüntülerin bir yıl sonra servis edilmesi... Evet. İsrail'e bir mesaj yoksa Amerika'ya ya şunu tasması biraz çek mesajı
4: tam,
2: mı?
4: Tam odur. Tam odur. Tabii ki İsrail'e Katar'ın mesaj verecek bir durumu yok askeri anlamda. Ama Amerika Birleşik Devletleri üzerinden istediği mesajı zaten daha öncesinden de verdi. Katar şunu biliyor tabii ki söz konusu İsrail olduğunda Katar'ın güvencesi Amerika üzerinden yok. Bu ispat edildi. Ama İsrail'de bir Katar rahatsızlığı var. Neden? Çünkü Katar Türkiye ile birlikte hareket ederek birbirinin mütemimim cüzü dediğimiz birbirini tamamlayan hususlar haline geldiler. Yani Katar'ın var olan zenginliği, Katar'ın var olan arabulucu misyonu Türkiye'nin coğrafyadaki rolüyle bütünleşti. Birbiriyle stratejik ortaklık ilişkisi de buradan kaynaklanıyor zaten. Şimdi burada tabii şunu söyleyeceğim. Hamas ile bir ön görüşme yapıldı ve pazarlıklar devam ediyor.
2: Müzakere için toplantı yaptılar gibi şu.
4: Müzakere için bir teklif veriyorsun. O teklifi görüşmek üzere güvenli bir yerde elinde silah olmayan adamlar Gazze'deki soykırımı durdurabilmek için bir şeyi konuşuyorlar ve o sırada o bina bombalanıyor. Bak. Analiz yapmayı seviyorum. Hakaret etmeyi sevmiyorum. Ama müzakere ettiğiniz tarafı müzakere etmek için sizin bildiğiniz saat dilimi içerisinde bir yerde toplandıklarında vuruyor olmak dünyadaki onursuz, şahsiyetsiz ve ahlaksız ülkelere mahsustur. Yusuf Alabar'da devletlerin bu tür kavramları olur mu? Olur. Kılıcını teslim edersin savaştığın adamın yeri geldiğinde. Bak Plevne kahramanı Osman Paşa'ya kılıcını almamış Rus general.

0: teslim etmiş yani. Mustafa Kemal'in altına İzmir'e girdiğinde Yunan bayrağı serildiğinde üstüne basmayı reddetmiş. Yani düşmanınla bile mücadele ederken belli başta ahlak normları üzerine şey yaparsın. Ama bebek katletmekten, hastane vurmaktan, ambulans vurmaktan, soykırım yapmaktan imtina etmemiş bir devlet olduğu iddiasındaki organizasyonun başındaki kişi dünyaya ahlak vaaz ettiyse oturup düşünmemiz lazım. Hani diyor ya, tilki kümese vaaz etmeye başladıysa evdeki tavuklara sahip çıkmanın zamanı gelmiştir diye. Şimdi bunu yaptı. Niye yaptı? Hemen buraya aldığım notlardan bir şeyler söyleyeceğim. Bak, Katar neden önemli? Neden İsrail'de böylesi bir Katar rahatsızlığı var? Şimdi Katar zengin bir ülke olarak zenginliğini züppe bir hayatı yaşamaları için kendi halkına fütursuzca dağıtmak yerine Suriye'de iç savaşın mağduru olmuş insanlara harcadı yıllarca.
1: Doğru.
0: Filistin'de katledilen, soykırıma uğrayan insanları ayakta tutabilmek için hastaneler açtı, oralara para yardımı yaptı, Suriye'de birket evlerin oluşturulmasına maddi destek verdi falan. Somali'de Türkiye'nin projelerine hala destek veriyor ve Somali devletinin ayağa kaldırılmasında keza yine Türkiye ile yan yana duruyor. Libya'da birilerinin Libya halkını Tarhune'nin kumlarına gömmesinin önüne geçmek için yine Türkiye ile birlikte hareket etti. Türkiye Trablusgarp'ı Birleşik Arap Emirlikleri destekli Cencevitlerin, paralı askerlerin, Rus Wagner'in elinden alabilmek için devasa bir mücadele yaparken yine birlikte yürüdüğü Katar'dı. İsrail rahatsız olmasın da kim rahatsız olsun? İki, Katar sahip olmuş olduğu medya gücüyle bugün dünyada adından en çok söz ettiren Körfez ülkesidir.
1: Doğru.
0: Hem El Cezire hem El Arabiya gibi televizyon kanallarıyla dünyada gündem oluşturabilmede çok önemli katkıları var. Mesela birini söyleyeceğim. Bu adamlar kendi halkını katletti esir düşmesin diye ve dediler ki Gazze'deki 7 Ekim soykırımında bu konular bizzat Hamas tarafından yapıldı.
1: Hannibal protokolü.
0: Sonrasında Hannibal protokolü gibi bir konuyu, bilinmeyen bir husus değil de Hannibal protokolü, ama orada işletildiğini ve vuran pilotu konuşturarak aslında İsrail'de konser dinleyenlerin esir düşmesin diye İsrail pilotu tarafından vurulduğunu pilotu konuşturarak ortaya çıkarttı. Bu yangın geçer mi? Siz böyle bir gazetecilik, kaç tane El Cezire televizyonunun muhabiri şehit oldu? Öyle, 18'de en son bildiğim kadarıyla. Yani bir habercilik
1: bile bile vuruyorlardı.
0: Bir habercilik yapıyor. 18 şehidi var muhabir anlamında. Bu büyük rahatsızlık. Bir diğer konu yatırım. Şimdi Volkswagen grubu, isim vermeden konuşmak mümkün değil. O yüzden marka reklamı olarak kullanmasın. İsrail'e silahla ilgili bir yatırım yapacak. Fakat grubun %17 hissedarı Katar. Katar olduğu için Katar'ın olduğu alanlarda bu yatırım yapılamıyor. Yani İsrail'e donanma sattı en sonunda. Biliyorsunuz INS Dragon diye çok büyük devasa bir denizaltı Almanya'da yapıldı. Şimdi de soykırım makinesi daha hızlı işlesin diye Alman savunma sanayisini İsrail kullanmak istiyor. Şirketleri kullanacak. Bunlardan bir tanesi biraz önce söylediğim marka. Gel gör ki o şirketin %17'si Katar'a ait. Demek ki Katar birçok yerde oyuna çomak sokuyor. Onlar da ne yapıyorlar? Türkiye ile Katar'ı yan yana koyuyorlar. Hem Naftali Bennett hem Netanyahu hem de diğer siyasiler. Yani İsrail'de seçimlerde Netanyahu giderse bize böyle dünyayı, coğrafyayı güllük gülistanlık bir yer beklemiyor. Ariel Sharon öldü gitti. Yerine Netanyahu geldi. Bunun yerine de Naftali Bennett gelir falan. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye ve Katar'ın birlikte masanın üstüne koyulup ellerine damgaları aldılar. Kullanışlı damgalar var. Stampa kavramlar. Erdoğan tek adam. Diktatör. Ondan sonra halkına nefes aldırmayan adam. İşte batıdan uzaklaşan adam. Sürekli bu stampa kavramları basıyorlar. Katar'la Türkiye'ye de ihvancı. Müslüman kardeşlerle alakalılar. Terör örgütlerine destek veriyorlar. Bak, net bir şey söyleyeyim. Bu coğrafyada DAEŞ, YPG, PYD
2: efendime söyleyeyim El Nusra aklınıza gelebilecek bütün terör örgütlerinin istisnasız yolu Tel Aviv'den geçer. Hepsi İsrail'e hizmet etmek maksadıyla var olan suistimal edilebilir sosyolojiyi kullanarak oluşturulmuştur. Oradaki adam bilmez İsrail'e hizmet ettiğini. O sosyolojiyi çok iyi yönlendirirler onlar. Türkiye bu oyunu da bozdu. DEAŞ gitti. Ya biz Akil Tepesi'ne DEAŞ'a yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nda İbrahim Mehmetçik yürürken bize anti-DEAŞ koalisyonu ve Amerika ne dedi? 30 kilometrenin altına iniyorsunuz, oraya inmeyin. DEAŞ var işte. Hani mücadele edilecekti, bilmem neydi. Ne dedi Başkan Trump? Ya DEAŞ'ı dedi bu kadar şey yapmayın. Orta Doğu'da mekan düzenlemesi için Trump'la Hillary Clinton'ın kurduğu örgüt. Neden kurdular? İsrail için kurdular. Şimdi dolayısıyla İsrail'den önümüzdeki süreçlerde Türk siyasetine yönelik daha fazla Hamas, daha fazla Müslüman kardeşlerle ilgili vurgular gelecek. Ama şunu söyleyeyim sevgili İbrahim. İsrail'in bunu söylemesi etki oluşturmuyor. Türkiye'de İsrail adına konuşan ağızlara bakacağız. Bunun burada karşılığı var. Böyle şey demeyeceğiz naif naif. Ya Türkiye'nin de Müslüman kardeşler falan gibi bilmem kimin ekranda söylediği lafa hemen atlamayacağız. Ellerine Tel Aviv'den yazılıp getiriliyor bazıları. Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak Osmanlı padişahını bile sallandırdı diye cümleler edemin adamın eline o kağıtların Tel Aviv'den geldiğini iddia edebilirim, ispat edemem.
1: Peki. Şimdi Sayın Abar size bir 3 dakika daha vereceğim. Çünkü merak ediyorum. Trump'tan bir açıklama var. Trump diyor ki hem Zelenski'yle hem de diyor Putin'le görüşüyorum. Şu diyor rafinerileri vurmayı bıraksınlar. Petrol fiyatları aldı başa gitti. Dizel krizi çıktı. Ondan sonra biz bu işi çözemiyoruz diye söylüyor. Dizel yakıt sancısı var. Bizde de fiyatlar artıyor. İtiraf edeyim onu da söyleyeyim. Hani, ama yapacak da bir şey yok. Dünya çalkalanıyor
2: Trump
1: bu anlamda. Trump'ın
2: hiç Putin'e söylemesine gerek yok. Trump direkt Zelenski'ye söylesin. Çünkü Zelenski'ye stratejik istihbaratı veren, o eline oraları vurabilecek şekilde dronları veren ve bunlarla ilgili kullanım kılavuzlarını nasıl, ne zaman, nerede, ne yapacak konusunu veren Batı İstihbarat Teşkilatı,
1: onu, askeri istihbaratı. Onu da söyleyeceğim. Bir Trump'ı bir dinleyelim arkadaşlar. 30 saniye bir şey.
3: Rusya'da dizel yakıtı vurmayı bırakması gerekiyor. Ukrayna'nın başka pek çok hedefi var. Bu konuyu Sayın Zelenski ile konuştuk. Dizel yakıtı vurmayın. Çünkü bu tüm dünyaya zarar veriyor.
1: Şimdi bu açıklamayı bir tutalım. Bir de şey söyleyeceğim. Boris Johnson da bir mesaj paylaştı. Şimdi bu Ukrayna'ya giden bir heyetin öncesindeki bir başka lokomotif Rusya tarafından vuruldu. Boris Johnson çok sinirlenmiş bu duruma. Benim aklıma da şu geldi. Yani hani hayatın bir cilvesi mi? İstanbul'da Erdoğan ya, bunları barıştırmıştı.
2: İçine kılıç sokan sendin.
1: Boris Johnson bozdu.
2: Pişmiş aşa su katan sendin.
1: Aynen. Şimdi diyor ki bizim gittiğimiz güzergahta nasıl diyor şey vurursunuz ya, diyor. Rusya diyor ya, bu şey diyor bu lokomotif ya, vurursunuz
2: çünkü
1: diyor.
2: Çünkü burada söylediğimiz bir şey vardı hatırlayacaksın. Bir savaş başladığında mermi namluyu terk ettiğinde savaş başlar da ne zaman nasıl biteceğine sen karar veremezsin. Ukrayna savaşı öyle. Artık bu savaşın ne zaman nerede hangi amille biteceği konusu tek kişinin iki dudağı arasında değil. Ama şunu söyleyeyim. Rusya'nın içerisindeki enerji üreten rafinerilerin %30'u Ukrayna tarafından imha edilmiş. Ne olmuş? Ne olmuş? Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Rusya, Hindistan'da rafine edilmiş benzin ve mazot alıyor.
1: Mecbur çünkü kuyruklar aldı başını gitti. Araç işte, kuyrukları.
2: Şimdi iş bu noktaya geldi. Bak bu iş biraz daha böyle sarmala girerse İbrahim çok daha kötü şeyler olabilir. Hep birlikte ibretle izliyoruz. Dün itibariyle mazot 90 liraydı. Eşel mobil uygulanmasına rağmen Avrupa'da 3 doları geçeli çoktan oldu. Şimdi geldiğimiz noktada sevgili İbrahim 100 lirayı 110 liraya görebilir. Neden? Sadece rafineri değil. Bir de başımıza Babel Mendeb çıktı şimdi.
1: Doğru. Bugün Hürmüz Zirvesi yapacaklar da onu da yapamadılar. Kur'an bitti o konuda. Giremedim ona. Hürmüz Zirvesi niye iptal oldu diye de soracaktım ama şimdi iç siyasete geçeyim müsaadenizle. Trump'ın dizel yakıt sancısı sadece Trump'ın da değil aslında. Tüm dünyanın böyle bir sancısı şu anda var. Avrupa daha ne kadar bu Ukrayna meselesini bu kadar kaşıyacak, bu savaşı devam ettirecek onu da bilmiyoruz ama şimdi bir de nasıl bir muhalefet olmalı başlığımız var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapmıştı. Bir konuşmasından bir alıntı yapacağım. Sonra Sayın Taiz'e soracağım çünkü bir yandan da Erdoğan yavaş görüşmesi muhalefet cephesinde ciddi sancı oluşturmuş gibi görünüyor ama önce Erdoğan'ı bir hatırlayalım.
4: Siyaseti kariyer kapısı, rant kapısı, şahsi ikbal kapısı olarak görenlerin de Türkiye'ye hiçbir faydası dokunmaz. Son dönemde belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlık skandalları bunu çok net biçimde göstermiştir. Kimin milleti ve memleketi düşündüğü, kimin de sadece kesesini, sadece kariyerini, heva ve hevesini düşündüğü ayan beyan ortaya çıkmıştır. Şunun bilinmesini isterim ki, Türkiye'nin artık böyle bir siyaset biçimine tahammülü de toleransı da yoktur. Ülkemize ve milletimize sürekli maliyet üreten bu zihniyetten kurtulmanın vakti çoktan gelmiştir. Türkiye'yi istismar siyasetinden olduğu gibi salt, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız. Görüş ayrılıklarını, siyasi farklılıklarını korurken diyalog zeminini güçlendirecek, hizmette ve eserde yarışı esas alacak, milli menfaatler söz konusu olduğunda ortaklaşacak, daha kuşatıcı, daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ülkemizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz.
1: Şimdi Sayın Tayyip, Erdoğan nasıl bir muhalefet istiyor sorusunu soracağım ama bir yandan da Erdoğan Mansur Yavaş görüşmesiyle ilgili olarak da bir değerlendirme rica edeceğim. Çünkü bu konuda Mansur Yavaş'ın üzerinde epey gelindi. Birazdan bir iki örnekle paylaşacağım. Mansur Yavaş da yani ayrılıyor musun vesaire gibi sorulara bir cevap verdi. Enteresan olan burada ne? Özgür Özel de aynı cevabı verdi. Biz diyebiliriz arkadaşlar iki sesi de arka arkaya.
5: Tekrar söylüyorum, ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
6: Şunu müjdelemek isterim. Artık bütün demokratların birleşme vakti gelmiştir. Üsküdar iyi bilir. Ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet vardır.
1: Ne oluyor Sayın Teyze? Madem ayrılıkta azap vardı, niye ayrılıp gittiniz? CHP niye böyle? Şimdi niye geri gelmek için demokratlar birleşsin? Şimdi mesela CHP'lileri demokrat sayıyorlar mı, saymıyorlar mı? Onu bilmiyorum ama. Evet. Bu tesadüf mü? Bu ayrılıkta azap vardır.
0: Mesajını da değiştirin mesajı geldi bugün.
1: Neyi?
0: Ya adalet şey mahkeme tarafından yeni parti ismini değiştirdi.
1: Tabii evet. O süreç Yargıtay'da devam ediyor.
0: Evet, enteresan.
7: Ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın o açıklamasıyla ilgili şöyle bir vurgu yapmak istiyorum. Türkiye'de işi şu noktaya getirmişlerdi. Maalesef tüm siyasi aktivite, tüm siyasi mücadele muhalefet açısından bir nefret siyaseti üzerine oturtulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nefret edenler diye toplumda, ülkede, siyasette bir kriter değer ortaya çıkarmaya çalışmışlardı ki bir saatlerdir burada konuştuğumuz konu da buydu. Yani bununla bağlantılı. Yani bu aklı Türk siyasetine, muhalefetine kimin soktuğu ile ilgiliydi. Yani İsrail'in Erdoğan düşmanlığını bir baktık döndük bizim muhalefetin şeyine, temel siyasi ilkesi haline gelmiş. Yıllarca burada tabii bu finanse edildi. Ya yani bu nefret finanse edilen bir şey.
1: Bu nefrete bir örnek vereyim üstad. Kale Center'ın önünde, marka vermeyeyim, şarj için bekliyoruz. Yanında bir tane TOG var. Yanındaki beyefendi diyor ki ülke ne hale geldi falan filan bilmem
0: neden?
1: De. Tamam mı?
0: Şarj istasyonundan dolayı mı diyor?
1: 5 dakika yok. 5 dakika önce bana anlattıklarını söylüyorum. İşte Isparta 3 katlı bir ev yaptırdım. Bir görsen kardeşim falan. Ondan sonra abi TOG senin mi? Yok bizim oğlanın ama ben de aslında kendimi alacağım. Bizim küçük oğlan çok hırçın böyle. O gitsin askeri o zaman alacağım falan diye anlatıyor. Şimdi ne iş yapıyorsun abi dedim. Eczacı kalfasıyım dedi. Şimdi arkasından ülkenin nasıl perişan hale geldi, Erdoğan ülkeyi ne hale getirdi falan anlattı. Ben böyle diyorum ki ya abi sen şimdi Isparta'da 3 katlı ev yaptırmışsın. Burada evim var. Oğlum TOG almış.
0: Elektrik şarj istasyonunda arabayı
1: bana
0: şarj ediyorsun.
1: Şarj ediyorsun. Bir de diyorsun ki ben kendime de alacağım ama ufak oğlan askere gitsin diye bekliyorum. Çünkü o çok hırçın konu arabayı hırpalar diye endişeliyorum diye anlatıyorsun. Şimdi bu sosyo-kültürel yapıdasın. Ben gerçekten anlamıyorum yani.
7: Ya bunu ya Türkiye'de bu muhalefetin özellikle argümanlarının bu Erdoğan nefretinin finansmanının arkasında bir İsrail'den bahsediyorum. Bu uzun yıllara dayalı bir şey. Bunların zaten bu nefret yayınlarını yapan gazetelerin patronları hepsi çoğu kaçaktır. İsrail'le de ilgili alakalı olan isimlerdir bunlar. Hiç ondan ya yani 24 saat bir gazete sadece şunun için çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı küfür etmek için çıkıyor. Bakın çıkıyor da bu ülkede. Ya yani çıkıyor da.
1: Tornikte de böyle yayınlar çıkıyor, yapılıyor değil mi?
7: Yani kaç yıldır 15-20 yıldır bu yayınlar çıkıyor. Bütün mecralarda Erdoğan nefretini bir siyasi fikir haline getirmişsiniz. Ve bundan para kazanıyorlar. Bunu, bu işi yapanlar da ama para kazanıyor. Bu yüzden diyorum finanse edilen bir şeydir. Yani Erdoğan nefreti finanse edilen bir şeydir. Şimdi bunun sonuna geldik siyasette. Siyasette. Yani muhalefet açıdan bunun sonuna. Yani birine düşmanlık yaparak bütün diğer herkesi yanına toplamak bir siyaset değil. Bir toplumsal ihtiyacı karşılama değil. Ya bu, bunun bir tek anlamı var. Bu ülkeye düşmanlıktır. Yani eğer bu ülkede demokrasiye inanıyorsa muhalefette yatıp kalkıp bir kişinin nefretini körükleyerek biz de burada ülkede siyaset yapıyoruz.
1: Şimdi arkadaşlar videoyu veriyor. Arkadaşlar bir sesi de duyalım mı? Mahmut Tanal Konya'da. Hayır seçe seçe de Konya'yı seçmişler yani. Hani Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ne kadar başarılı olduğunu dünya artık takdir ediyor. Uğur İbrahim Bey'i. Bir izleyelim arkadaşlar.
8: Kardeşlerime hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, iyi sohbetler diliyorum. Yeni Parti Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Bey'in hepinize selam ve saygılarını getiriyorum. Aydın Milletvekili Sayın Avukat Bülent Ercan Bey aramızda. İzmir Milletvekili Sayın
7: Başkan aramızda.
8: Konya İl Başkanımız
7: Ben Ercan Bey. Ne demek bu? Aydın da gezemediği için Konya'ya geçti. Çocuklar Londra'dan dönemedi 40
1: doğru,
7: gündür daha.
1: Kirarlı.
7: Ama.
1: Şimdi mesele şu. Hani bir sorunuz varsa cevaplayayım falan diyor. Muhatap olup dönen de yok. Yani evet. Hani soru soran da yok falan. İşte bugün yeni partiye Konya şoku diye verdiler. Şimdi Uğur İbrahim Altay'ın olduğu bir yerde zaten hani sen şimdi AKP'si cezalandırıyor falan diye girdiğin zaman mesele biraz tuhaf kaçıyor herhalde.
7: Geçinde hani dolaşsa meczup gibi duruyor yani. Meczup gibi orada duruyor.
1: Yani burada şunun için söylüyor bunu. Şimdi diyor ya işte Erdoğan halkın arasında inemiyor. AK Partililer sokağa çıkamaz hale geldi
0: ben
1: falan
0: diyorum
1: diyor.
0: Ben diyorum işte. Bülent Tezcan Aydın Sokağı'nda dolaşamadığı için Konya'da dolaşıyor. Neden? Kuşadası Belediyesi'ni birçok isimler dolaşıyor etrafta. Çoluk, çocuk, akrabayı talukat için iş merkezi haline getirmişler. Yargı çocuklarının gelip ifade vermesini beklediği gün dedi ki tatile gittiler. 3-5 günlük programları var dönecek. 40 gün geçti. Ya. Git Aydın'ın sokağında dolaş. Konya'nın sokağında dolaşacağına.
7: Bu muhalefetin daha fazla kaldırabileceği bir mesele değildi. En sonunda ne oldu? Patladı. Kendi içlerinde birbirlerine düşmek zorunda kaldılar. Yani biz bir siyasi muhalif partiyiz. İşte dostlarımız var. Fakat bütün mesele bir kişiye düşmanlık üzerine oturtulmuş bir çizgi. Ya burada bunun arkasında baktık ki devasa bir yolsuzluk ağı bulunuyor. Bu çünkü finanse edilen bir şey. Bir aday var. Bunu Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu açıdan en büyük zararı veren yani muhalefete en büyük zararı veren aktörlerden biri oldu. Ama bunun ortakları var. Yeni Parti. Yani şimdi bölündüler. Bir diğer grup çıktı işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun grubu. Yani böyle bir parti olmaz dedi. Böyle bir parti de olmaz. Yani muhalefet açısından da son Mansur Yavaş örneği. Mansur Yavaş'ı da sen nefret siyasetinin göbeğine geleceksin. Sen bunun adayısın. Eğer bunun adayı değilsen ne olacak biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl linç ettik, yüzüne tükürdük, bilmem sokağa çıkamaz haline getirdik, hain Kemal diye sloganlar attık, hı hı. Muharrem İnce'ye aynısını yaptık, sarayın ha, adamı, Meral Akşener'e yaptık, sana da yapacağız dediler, Mansur Yavaş'a da yaptılar.
1: Mansur Yavaş o yüzden mi sürekli açıklama üstüne açıklama
7: paylaştı? Ya Mansur Yavaş da şunu, ya ben sizin belirlediğiniz A'ya A veya B'ye B demeyeceğim dedi yani. Ben kendi bildiğim anlayışıma göre siyaset yapacağım. Ben zaten açıkça söylemedim ya kardeşim. Ben ne senin tarafınım ne onun tarafıyım. Ben Ankara Büyükşehir Belediyesi'yim. Yani peki ben şimdi particilik yapamam dedi.
1: Yılmaz Özdil diyor ki

0: Kardeşim madem diyor Erdoğan'la görüşmen normal, madem metro projesi için gittin 7 yıldır niye gitmedin diyor. Yani Sayın Alabar'da Ankara'lı olabilir. Kaç kilometre metro yapacaktı?
1: Bu, 58 kilometre.
0: 58 kilometre. Bir metre bile ya, metro yok ortada. Bunu, 7 yıl sonra dur ben bir metro yapayım diye aklına geldi.
2: Bu işte Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında dikkat çektiğimiz nokta o. Bu bir kişiye düşmanlık üzerinden siyaset pozisyonu almaknın sonuna geldik diyor. Bu pozisyonu alamıyor artık yani. Alamaz. O koşullar kalmadı. Niye kalmadı? Altılı Masa'da Kemal Kılıçdaroğlu aldı o pozisyonu. En büyük nefret koalisyonunu kurdular bakın yani. Altılı Masa yani hiçbir topluma vaadi olmayan, bu ülkeye hiçbir ne yapacağı belli olmayan, tek vaadi Erdoğan düşmanlığı olan bir nefret koalisyonuydu. Çıktılar, başarısız oldular. Yanında Mansur Yavaş da vardı, Ekrem İmamoğlu da vardı, başkan yardımcıları olacaklardı. Bütün seçimi beraber yürüttüler. Sonunda başarısız oldular değil mi? Yani burada şunu demek istiyorum. Aynı yoldan yürümek istemiyor Mansur Yavaş. Yani bir siyasi akıl diye bir şey var da insan kendi siyasi ikbalini düşünse bile doğru düşünmek zorunda kalıyor. Ya niye ben yanlış yola gidiyorum? Ya biz bu yoldan gittik, yenildik. Başarısız olduk. Şimdi niye aynı yoldan gideyim?
0: Bu arada enteresan bir gelişme daha var. Zülfü Livaneli diyor ki Yiğidim Aslanım adlı ağıt mitinglerde çok tekrarlandı. Yeni parti artık bunu çalmasın diyor. Rica ediyorum diyor. Yiğidim Aslanım'ı çalmayın diyor yeni parti mitinglerinde diyor. Şey diyor bir de kimse altında bir şey aramasın.
3: Bu işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bahsettiğimiz kuşak ve kemik siyaseti böyle bir şey.
4: Ben de buradan bir teklifte bulunayım mı Zülfü Livaneli'ne? Duyduğum kadarıyla etrafında sürekli tarafsız Cumhurbaşkanı'nın kendisi olabileceğini, CHP'yle yeni partinin adayının kendisinin olması gerektiğini falan söylüyor. İpsala sınır, Bulgar sınır kapısından geçerken kafasını taşla ezdiler. Kimin? Sebahattin Ali'nin. Kim ezdirdi? Dönemin iktidarı, 1940'ların CHP'si. Ne hangi şarkıyı yazdı? Leylimle'yi. Zülfü de bir zahmet artık Leylimle'yi söylemesin. Edep etsin.
0: Tamam. Peki. Üstad sürem az kaldı. Bir video izlettireceğim size. Tam da işte Erdoğan istediği muhalefet anlayışı meselesine denk gelir diye düşünüyorum. Çünkü millet gerçekten de yüreğiyle işte duaya talip olup çalışanla çalışmayanı aslında ayırt ediyor. Bir izleyelim arkadaşlar duygu yüklü anları. Murat Kurum, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'yla depremzede vatandaşın diyaloğu.
5: Oradan geçin. Çok zor dönemler geçirdik. Hayatta kalmaya çalıştık ama hayat kolay değildi. Hiç kimse için kolaydı. Sadece benim için değil. Hiç kimse için kolay olmadı. Ama siz bizim soframıza geldiniz. Çadırlarımızı tek tek ziyaret ettiniz.
6: Beraber.
5: Evet, Hatay Kırkan'daydık. İşletmelerimizi falan hep kaybetmiştik. Ama siz hep bizimle oldunuz. O süreci yaşayan ve sizlerle bizlerle olan bilir. Kolay bir süreç değildi. Bizi orayı, o bölgelerimizi bu hale getirmeniz.
6: Allah razı olsun.
5: Her şey için çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Helal
6: olsun. Daha güzel olacak inşallah.
0: Bu samimiyeti hiçbir şeyle satın alamazsınız vatandaştan. Yani, kesinlikle. Yani sen şimdi gittin deprem turisti gibi gezdin. 13-15 tane büyükşehir belediyen vardı. Bir tane deprem konutu yapmadın. 454 bin konut yapmak için gece gündüz orada çalışan insanı vatandaş görüyor kardeşim.
3: Öyle
0: değil mi? Sen istersen mesela sen şantiye şefisin falan diye dalga geçme.
3: Çöp konteyneri bıraktılar ya. Çöp konteyneri da hizmet sayılır ya. Şimdi İbrahim Bey yani hakikaten vatandaş devletin ne olduğunu öğrenmeye başladı. Devlet neymiş, ne yaparmış, nasıl yetişirmiş, devlet yetkilileri vatandaşa nasıl birlikte aç kalır, nasıl dışarıda yatar ben... Deprem döneminde orada da bul. Hepimiz gittik. Ama depremin birkaç saat sonrasında da oradaydık yani. 2 hafta kaldık. Biz insanların neler yaşadığını gördük. Ve gerçekten devletin samimiyetini, gücünü görmek, inşa sürecine şahit olmak isteyenler şimdi gidip bir yani o yıkımın yaşandığı yerleri görmesi lazım. Hatay'ı, Adıyaman'ı, Maraş'ı görmesi lazım. Orada neler yaptı insanların bilmesi lazım. Bu her alanda böyle. Konutta da böyle, sağlıkta da böyle. Bakın dün mesela şehir hastanelerini konuştuk. Şehir hastanelerini ya bölgede insanlar hastalıktan dolayı göç etmek zorunda kalıyordu büyük şehirlere. Büyük şehirlerde gerçekten perişan oluyorlardı. İnsanlar yolda hayatını kaybediyordu. Ama şimdi devletin yaptığı yatırımlar, sadece evler değil, sosyal konut projeleri, bütün süreçler bu işin içerisinde. Hamdolsun bence bu çok önemli görüntü. Ya devletin vatandaşla bütünleştiği, vatandaşın da devleti tanıdığı yılları biri ileride göreceksiniz deseydi inanmak çok zordu. Bu evet. Görüntüler en azından buna şahit olmamıza vesile oldu.
0: Ben bitireceğiz ama Fatih Kıcır'ın, Sanayi Ticaret Bakanı'nın da kısa bir mesajını paylaşacağım sizlerle. Çünkü Türkiye'nin ay yolculuğunu başlayacağını söyledi. Ay görevi açıklandı.
1: 2027 yılının ilk aylarında Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği bir hibrit roket motoruna sahip uzay aracını inşallah Ay'a göndereceğiz. Hem Ay yörüngesinden veri toplayacağız, hem de Ay'a erişen ülkeler arasında yerimizi alacağız. Yine malumunuz Somali'de bir uzay limanının inşasına başladık. Kurduğumuz uzay limanı hem ülkemizin uzaya bağımsız erişimini mümkün kılacak, hem de küresel uzay ekonomisinde daha güçlü şekilde yer almamızı sağlayacak.
0: Şimdi süren bitti ama tabii şunu biliyorum, bu açıklamanın ardından işte ya he 2023'te de Ay'a gidiyordunuz diyenler çıkacaktır. Ne zaman seçim olsa zaten Ay'a gidiyorsunuz diyenler de çıkacaktır. Biz inananlar grubundayız efendim. Rahat bıraksalar gerçekten de yapacağına, ben bu ülkenin evlatlarının bu işlere inanıyorum.
4: Ya kardeşim, PISA eğitim sonuçları açıklandı. Türkiye OECD ülkelerin içinde en büyük sıçramayı yapan ülke oldu. Bugün yazı yazmış. PISA sonuçlarında hile mi var diye.
0: Ne diyeyim bilmiyorum vallahi. Masada ne var da veda vakti geldi efendim. Muhalif medyada ısrarla masada ne var programı devam ettirenler var biliyorsunuz. O yüzden sözünüzü tekrarlayalım. Hiçbir yerde şubemiz yoktur. Taktiklerimizden de sakının lütfen. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Baba, şu benim ağaçta versene ya.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
0: Baba, ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bak.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: En kalp genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enparabank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, bankanın güzeli.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: De böyle Otobit'te.
6: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
9: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
10: 50 bin düş.
9: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
11: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
12: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20'de 24'te.
1: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20'de 24'te.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap
1: basit. Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.

Evet, kıymetli gençlerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Samsun Gençlik Buluşması programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandırmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.

0: Sayın Cumhurbaşkanımız, kıymetli gençlerimiz, değerli arkadaşlarımız, gençliğin ve geleceğin şehri Samsun'umuzda Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla bizleri onurlandırdığı Samsun ve çevre illerden gelen gençlerimizle bir araya gelmiş olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Samsun Gençlik Buluşmamıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Kıymetli genç arkadaşlarımız, değerli konuklarımız şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mikrofonu arz ediyoruz. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Sevgili gençler, Samsun'umuzun kıymetli evlatları, çevre illerden buluşmamıza iştirak eden liseli ve üniversiteli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle selamlıyorum. Karadeniz'in kapısı Samsun'da bağımsızlık meşalesini yaktığımız ilk şehirde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tabii bugün bizim için Samsun'da gerçekten anlamlı bir gün yaşadık, yaşıyoruz. Şehir hastanemizin açılışını yapmak üzere geldiğimiz Samsun'da gençlik buluşmalarımızın bir yenisini daha sizlerle bir arada Samsun'da gerçekleştiriyoruz. Her gençlik buluşmamızda olduğu gibi bugün de Türkiye'yi, dünyayı ve geleceğimizi sizlerle konuşacağız. Şunu sözlerimin hemen başında ifade etmek istiyorum. 107 sene önce Samsun'dan başlayan İstiklal yürüyüşü bugün büyük ve güçlü Türkiye istikametinde hamdolsun devam ediyor. Bakınız, hemen arkamızda İstiklal'den istikbale uzanan bu güzergahın iki güçlü sembolü bizlere iştirak ediyor. Bir tarafta Bandırma vapuru, hemen yanı başında TCG Anadolu gemisi. Bandırma vapuru ile başlayıp TCG Anadolu ile devam eden bu rota Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin de bir nişanesidir. Allah'a hamdolsun, bugüne kadar bizler fırtınalı denizlerde Türkiye'yi sahili selamete ulaştırmayı başardık. Coğrafyamızın krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu bir dönemde milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk. Ülkemize pek çok alanda tarihi başarılar, tarihi zaferler kazandırdık. Yarın Türkiye'nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz. 86 milyonun yanı sıra ümidini Türkiye'ye bağlamış yüz milyonlarca mazlumun emanetini de sizler yükleneceksiniz. İnanıyorum ki hepiniz taşıdığınız bu mesuliyetin bilinciyle ülkemize ve milletimize en güzel şekilde hizmet edecek, Türkiye'yi her kulvarda çok daha iyi yerlere getireceksiniz. Sevgili gençler, gençlik bir devam ve beka halkasıdır. Geçmişi geleceğe taşıyan en kritik insan kaynağıdır. Biz hep şuna inandık. Gençliğin her şeyden evvel inandığı ve takipçisi olduğu ulvi bir davası olmalıdır. Bu dava öyle günübirlik gelip geçici heveslere değil, asırları kuşatan güçlü bir mefkureye dayanmalıdır. Merhum Cemil Meriç'in sözleriyle bu dava irfanımızı yeniden fethetmek, dava ecdadın tefekkür özellikle hazinelerini bugünkü nesillerin tecessüsüne yani görme, anlama merakına açmak, bir kelimeyle bugünü düne bağlamaktır. Evet, biz de şahsen hem yarım asrı aşan siyaset hayatımızda hem de AK Parti'nin çeyrek asırlık yolculuğunda hep gençlerle yol yürümeye, gençlerin davasına omuz vermeye gayret ettik. Gençleri siyasetin merkezine almak, unutmayın, bir irade meselesidir. Böyle dedik ve bunun da gereğini yaptık. Ne yaptık? Seçilme yaşını 30'dan 18'e indirerek siyasette gençlerin önünü açtık. Özel sektörden eğitim ve spora, kamu yönetiminden kültür, sanat ve sivil topluma, gençlere her türlü desteği sağladık. Bir gencimizi daha nasıl kazanabiliriz? Bir gencimizi daha bu milletin istiklal yürüyüşüne nasıl dahil edebiliriz diyerek her fırsatta sizlerin yanında olduk. Şunu daima aklımızın bir köşesinde tuttuk. Bu milletin evlatlarını geçmişte sağcı, solcu, ilerici, gerici, Alevi, Sünni diyerek birbirinden ayırdılar. Türkiye'yi ayağa kaldıracak nesilleri heba etmekte hiçbir sınır tanımadılar. Bakınız sevgili gençler, dün 12 Eylül darbesinin 46. yıl dönümüydü. O karanlık günlerde gençler işkence gördüler. Samsunlu gençler de vardı bu işkence görenlerin içinde. İdam sehpalarında infaz edildiler. Yüz binlerce gencin hayatı zindan edildi. Geleceği ellerinden alındı. Anneler, babalar gözü gibi bakıp büyüttükleri, yıllar yılı üzerine titredikleri kınalı kuzularını vesayetçilere kurban verdi. Bizim tüm gayemiz işte bu kötü günlerin bir daha yaşanmamasıdır. O yüzden gençlerimizle sık sık bir araya geliyor, istişare ediyoruz. Sizlerin fikirleri, talepleri, ihtiyaçları doğrultusunda kendimizi güncelliyoruz. Aralık'ta gençlik buluşmaları kampüs programı kapsamında 81 ilimiz ve 207 üniversitemizden gelen gençlerimizle İstanbul'da buluşmuştuk. Yine Mayıs ayında Türkiye'nin dört bir yanından 100 bini aşkın gencimizle bir gençlik şöleninde Kocaeli'nde bir araya geldik. Şimdi de Sakarya

0: Suriye meydan muharebesinin zaferle sonuçlanmasının 105. yıl dönümünde sizlerle beraberiz. Tabii gençleri sömürülecek bir oy deposu olarak görenler şahsi ikballeri için gençleri aparat olarak kullananlar bundan rahatsızlık duyuyorlar. Varsın olsunlar. Biz onlara hiçbir zaman aldırmadık. Bundan sonra da aldırmayacağız. Gençlerle kucaklaşmaya, gençlerle yoldaşlık etmeye devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu açık etsin diyorum. Buluşmamızı teşrif eden siz kardeşlerime teşekkür ediyor. Programda emeği geçen kardeşlerimi kutluyor. Şimdi sözü sizlere bırakıyorum.
1: Efendim bizler de Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmaları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız daha önceki buluşmalarımız olduğu gibi bugün de gençlerimizle beraber hem şarkılar söyleyeceğiz hem de izniniz olursa gençlerimizden sorular alacağız. Ama öncesinde gençlik kollarımız tarafından hazırlanan bir videomuz var. Videomuzu hep birlikte izliyoruz.

ülkede, alnı secdede, milletine saygılı, vatanına aşkla bağlı, nereden geldiğini bilen, nereye gittiğini bilen, ayakları vatan toprağına sapasağlam basan, fedakar, cefakar, eğitimli, donanımlı, dürüst, ahlaklı bir nesil var ve sayıları da her geçen gün artıyor.

23 yılda ne yaptınız derlerse 23 yılda en başta Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyacak bir gençlik yetiştirdik.

0: Efendim bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençliğimizin heyecanıyla emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi izninizle genç kardeşlerimizden, arkadaşlarımızdan sorular almak isteriz. Soru soracak arkadaşlarımızın da kendilerini tanıtmalarını rica ediyoruz.
1: Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Samsun'a hoş geldiniz. İsmim Buğra Bilgehan Bilir. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Sayın Cumhurbaşkanım, sorum terörsüz Türkiye hakkında olacak. Şimdi YPG kendini feshetti. Terörsüz Türkiye hedefine çok yaklaşıldı. Sizler terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi gençlere büyük bir miras dediniz. Bizler bu sürecin sonuçlarını hayatımızda nerelerde göreceğiz? Nasıl sonuçlar göreceğiz? Yani ben bunu sormak istemiştim.

0: Güneydoğu Doğu bu bölgelerde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı. Yaylalarda otlaklar bayağı hareketli, canlı. Bu otlaklarda artık benim Güneydoğu, Doğu Anadolu'daki kardeşlerim rahatlıkla buralara çıkabiliyorlar. Buralarda rahatlıkla bütün o otlaklarda ellerindeki küçük baş, büyük baş bunları otlatabiliyorlar. Ve bunları otlatırken de huzur içindeler. Bunlar bizi tabii ki çok çok rahatlatıyor. Oradan geçiyorum ben bölgeye. Bölgede de artık hamdolsun sıkıntılar adeta yok. Ve şimdi hedef daha büyük çapta Güneydoğu'da, Doğu'da bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek.
1: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı. Sağ olun.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, ben Neslihan Bodur, Kastamonu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Sizlere bir sorum olacaktı. Geçtiğimiz günlerde Fransa'da yayınlanan bir raporu gördüm. Dünyanın yeni dünya düzeninde 7 ülke bir araya gelerek bir rapor hazırladılar. Bu raporda bütün Türkiye'nin de bu raporda yer aldığını gördük. Sizler yıllardır diyorsunuz ki dünya 5'ten büyüktür. Sizce yeterince dünya bunu kabul etti mi? Sizce dünya yeterince 5'ten büyük olduğunu görebildi mi? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim.
0: Evet, ben teşekkür ediyorum. Yıllardır dünya 5'ten büyüktür dedik. Ve demeye de devam ediyoruz. Bununla da kalmadık. Bir şey daha söyledik. Neydi o? Daha adil bir dünya mümkün. Şimdi oradan bir tane kitap kalktı. Okudun mu? Maşallah. Güzel. Okuduysan tebrik ediyorum. Şimdi bütün mesele bu. Şimdi daha adil bir dünya mümkün. Nasıl mümkün? İşte şu anda Hürmüz Boğazı'nda olanları takip ediyoruz değil mi? Sadece Hürmüz Boğazı'nda olanlar değil. Bakıyorsunuz Körfez'de birçok yerde ciddi manada sıkıntılar var. Ve bu sıkıntıların darboğaz ettiği yerler nereler? İslam dünyası. Ve bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor. Ve koyacağız. İşi hafife alamayız. Çünkü Türkiye'den beklentiler

0: Unutmayın, biz Riyad'daki, Mekke'deki savunma paktı ile ilgili adımı niye attık? Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik ve bir adım attık. Attığımız adım, işte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, ben Tülay Köseoğlu, Amasyalıyım. Amasya Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. 7 kız kardeşim, sizlere çok selamım var. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız.
0: Şimdi yanlış anlamadım değil mi? Yedi.
1: Evet, hepsi kız, 7 kız kardeşiz. Erkek yok maalesef ama olsun, en güzeli.
0: Niye maalesef diyorsun?
1: Yani erkek çok istemişler ama ilk hepimiz kızız. Annem de öyle diyor.
0: Tövbe tövbe.
1: Öyle. Ben 6. numarayım. Sürüm olacak. Biraz heyecanlandım, kusura bakmayın.
0: Hiç heyecanlanma.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, bu hafta sosyal medyanın en popüler akımlarından biri 80'ler akımı oldu. Renkli, eğlenceli fotoğraflar paylaşıldı. Ama biz büyüklerimizden 80'leri böyle dinlemedik. Darbeyi, yasakları bir sağdan bir soldan denilerek idam edilen gençleri dinledik. Siz o günleri yaşamış biri olarak bizlerin 12 Eylül'e dair neyi asla unutmamasını istersiniz?
0: Sen zaten gerekli cevabı verdin. Bir sağdan bir soldan demek suretiyle maalesef bu darbeci zihniyetler o dönemin gençlerini bu şekilde yediler. Ve o gençlerden ne yazık ki niceleri öldürüldü. Bunları ne görmek ne de yaşamak isterdik. Ama ne yazık ki bunları gördük ve yaşadık. Temennimiz odur ki bundan sonraki süreçte aynı durumlar olmasın. Bir sağdan bir soldan gençler öldürülmesin. Hiç böyle bir şeye fırsat verilmesin. Herkes dimdik yoluna devam etsin ve eserleriyle inşallah gençler ortaya koydukları bütün varlıklarıyla geleceğin Türkiye'sini onlar hazırlasınlar ve onlarla da biz iftihar edelim.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi müsaadelerinizle bir video gösterimimiz olacak. Ardından sorularımız kaldığı yerden devam edecek. Buyursunlar lütfen.

0: İsmim Özgür Kerem Nal. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği öğrencisiyim. Bu sene inşallah ikinci sınıf olacağım. Size NATO ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Yakın zamanda Ankara'da bir NATO Birliği zirvesi oldu. Oraya Sayın Cumhurbaşkanım sizin önderliğinizde bütün NATO liderleri geldi. Sonrasında orada bütün liderleri mehter marşlarıyla karşıladınız. Mehter marşlarından sonrasında ise bir silah takdimi oldu. Siz bir tabanca verdiniz bütün liderlere Sayın Cumhurbaşkanım. Orada bir gönderme olduğu düşünülüyordu. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanım size diğer NATO liderlerinden bir geri dönüş oldu mu? Bir cevap oldu mu? Eğer olduysa en net, en tepkinizi çeken cevap hangisiydi ve hangi liderden geldi? Teşekkür ederim, saygılar.
1: Makine kimyanın ürünleriyle ortaya çıktık ve makine kimyanın ürünleriyle bütün bu gelen liderlere bu silahlardan hediye ettik. Niye? Biz Türkiye'yiz. Eserlerimizi onlara takdim edelim istedik. Malum, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Ve güzel oldu. Memnun oldular. Mutlu oldular. Ve biz de tabii bu mutluluğu sağladığımız için ayrıca mutlu olduk ve liderler zirvesini hamdolsun tavan yaptırdık. Tavan oldu. Şimdi tabii COP31 inşallah Antalya'da bunu gerçekleştireceğiz. Onun hazırlıkları vesaire tabii yapılıyor. Ve burada Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'yle eşimin görüşmeleri falan olmuştu. Onların da destekleriyle bu süreci yürüttük, bu süreci işlettik. Ama iyi bir konuma da hamdolsun geldik. Bundan sonraki süreçte inşallah Birleşmiş Milletler camiası içerisinde de bizim sıfır atık konusundaki adım bayağı yer tutmuş oldu. İnşallah Antalya bu işte zirve yapılan yer olmuş olacak.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, Gaziantep Sani Konukoğlu Üniversitesi'nde beslenme ve diyetetik bölümü okuyorum. Allah'ın izniyle seneye bu zamanlarda diyetisyen olacağım. Size Asırlık Gece ile belgeseliyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki 15 Temmuz gecesi yaşanırken buradaki çoğu arkadaşım henüz daha çocuktu. Asırlık Gece belgeseli bizlere o geceyi çok daha farklı yönlerden, çok daha iyi şekilde anlayabilmemiz için çok iyi bir örnek oldu.
1: İzledin mi?
2: 15 bölümünde izledim başkanım.
1: Maşallah.
2: Sonunda da çok duygulandım. Çok güzel olmuş. Daha sonrasında sizlerin de nasıl duygular ve neler yaşadığınızı daha iyi şekilde bizlere öğretti, gösterdi. Benim sorum bununla ilgili olacak. Sizce Asırlık Gece'yi izleyen bir genç 15 Temmuz ile ilgili neleri artık daha iyi bilip, nereli artık daha iyi görebilmeli?
1: Tabii bu dizide gerçekten 15'lik bir dizi ve bu dizinin tamamını eğer genç arkadaşlarım izlediyseler almaları gereken ne varsa bunu oradan zaten kaptılar. Ve gerçekten dizideki

0: ki aktörlerine varıncaya kadar iyi bir seçim yapıldı ve bu seçimle de gerçekten sonuna kadar iyi bir hazırlık olmuş ve bu hazırlık da gerçekten son ana kadar başarılıydı ve bu başarıyı da yakalama, izleme fırsatını bizler de bulmaya gayret ettik. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Cumhurbaşkanım. Samsun'a tekrar hoş geldiniz.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim sorularımız müsaadeniz olursa az sonra kaldığı yerden devam edecek. Şimdi bugün bizleri yalnız bırakmayan bu anlamlı buluşmada bizlerle birlikte olan değerli şarkıcı Resul Dindar da aramızda. Şimdi kuvvetli alkışlarınızla Resul Dindar huzurlarınızda. Sağ olun.

teşekkürler. Şimdi bir de Karadeniz söyleyelim tabii. Biz de heyecanlanıyoruz sizler gibi gençler. Çok gurur duyduk. Çok teşekkür ederiz.

0: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Resul Dinler'e çok teşekkür ediyoruz. Tekrar kuvvetli bir alkış rica ediyoruz herkesten.
1: Büyük bir onur, çok teşekkür ederim.
0: Evet, Resul Dinler birazdan tekrar bizlerle birlikte olacak ve Sayın Cumhurbaşkanımız sorularımız kaldığımız yerden devam ediyor. Müsaadenizle buyursunlar lütfen.
2: İsmim Elif Bulut, Çankırı'dan geliyorum. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler 3. sınıf öğrencisiyim. AK Parti geçtiğimiz ay 25. yaşını kutladı. Bu 25 yıla geri dönüp baktığınızda herkesin olmaz dediği ama sizin vazgeçmediğiniz ve bugün baktığınızda da iyi ki vazgeçmemişim dediğiniz kararınız var mı? Varsa nedir? Teşekkür ederim.
3: Kararlı bir şekilde yapıp da geride bıraktığımız, Allah'a hamdolsun, herhangi bir şey kalmadı. Ve çok çok önemli olan bir şey, o da şu: çok güçlü bir gençlik inşa ettik. Ve bu gençliğimiz, konuşmamda da ifade ettiğim gibi, 30 yaş demedik. Onu 18 yaşa indirdik ve 18 yaşa indirmek suretiyle yeni bir gençliği inşa ve ihya ettik.
0: Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim, Samsun'umuzda gençlerimize mikrofon uzattık. Duygu düşüncelerini almak için neler söylemişler? İsteğinizle, izninizle hep birlikte izleyelim.
4: Samsun'a gelen misafire ilk ne ikram edilir?
5: Bafra pidesi. Çay.
6: Tirit.
5: Pide, tirit.
6: Bafra pidesi. Çay edilir.
4: Sence Türkiye'de genç olmanın en güzel yanı ne?
5: Özgürce yaşayabilmek.
7: Kendi şehrimizi gezebiliyoruz. Bir sürü eğlence kaynağımız var.
8: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle gençlere çok önem vermesi.
3: Bambaşka bir gençlik geliyor.
9: Böyle güzel bir ülkeye sahip olmak.
10: Cumhurbaşkanımızın himayesinde yaşamak.
11: Özgürce gençliğini yaşamak.
4: Tüm dünyaya Türkiye'den bir şey gösterecek olsam bu ne olurdu?
12: Türk Utağı.
13: Kapadokya.
14: Savunma sanayimizi göstermek isterdim.
15: Çaya olan aşkımızı gösterirdim.
8: Mazlumları her daim yanında oldu.
16: Kültürel mirasımızı gösterebilirdim.
4: Sence Türkiye'nin en büyük gücü ne?
17: Recep Tayyip Erdoğan.
8: Birbirimize kenetlenmemiz.
18: Gençlerin milliyetçi yapısı, o gurur, vatanseverliğimiz en güçlü yapımız bence. Geçmişten bugüne kadar.
14: Bence gençliğimiz.
19: Vatan sevgisi, millet sevgisi.
4: Türkiye'nin geleceğini tek bir kelimeyle anlatsanız bu ne olurdu?
14: Umut.

0: anlatmanı istesek hangi emojiyle anlatırdın?
1: Kalpli gülen yüz emojisi olabilirdi.
2: Havalı gözlükle emoji.
3: Türk bayrağı.
4: Liderlik emojisiyle anlatırdım. Böyle yapardım.
0: Cumhurbaşkanımıza tek bir mesaj gönderebilecek olsan ne söylerdin?
5: Rabbim iyi ki sizi başımıza getirmiş yazardım.
1: İyi ki varsınız. Gözünüz arkada kalmasın.
6: Cumhurbaşkanım, gençliğe güvenin.
1: Biz hazırız. İyi ki varsın. Cumhurbaşkanımıza şey yazın atabilirdim. Cuma mesajı, kalpli böyle şey var ya. Güllü cuma mesajı.
4: Onu her zaman yanındayız demek isterdim.
7: Onu çok sevdiğimi söylerdim.
8: Yine seni seviyorum derdim. Bir şey istemem.
9: Samsun'a yolu düşerse çayımızı içmeden gideriz.
10: Reisim, selamünaleyküm.
11: Aleykümselam.
7: Nasılsınız, iyi misiniz? Samsun'a bekleriz.
8: Seni çok seviyorum.
12: Eskiden İstanbul'dan gemiyle biz tabii memleketimiz Rize'ye giderdik. O zaman tabii yolculuk öyle kısa değil. Yani Samsun önemli güzergahlardan duruş limanımızdı. Ama Samsun'un da bir meşhur güzergahının içinde tadı vardı. O da Samsun'un dondurmasıydı. Burada dururduk. Ondan sonra o dondurma gelirdi. Başkan öyle miydi? Başını sallama. Doğru konuştu. Hala o dondurma devam ediyor mu? Şimdi konuştuk. Başkan hemen dedi ben yarım saat içinde hallediyorum.
13: Hemen
12: dedi.
13: Gereken yapılır efendim.
12: Yapılırsa yapılsın.
14: Sayın Cumhurbaşkanım, ben Melih Bakırcı, İstanbul Gelişim Üniversitesi finans öğrencisiyim. Efendim, hepimizin bildiği üzere futbola sevdalı birisiniz. Eskiden futbolculuk zamanlarınızı da biliyoruz. Futbolcu olduğunuz fotoğraflara da şahitlik ettik. Efendim, bu sıralar sizi basketbol sahalarında da görüyoruz. Basketbol oynadığınızı da görüyoruz. Efendim, voleybolda da ülkemizi gururlandıran gelişmeler oluyor. 2 yıldır üst üste şampiyonluk alıyoruz çok şükür. Bizi gururlandırıyorlar. Buradaki gelişmelerden sonra, bu başarılardan sonra futbolun gönlünüzdeki yeri hala bir başka mı? Yoksa diğer branşlar futbolu yakalayabildi mi efendim? Bunu merak ediyorum.
12: Gençlik Spor Bakanımıza sözü verelim. Osman Bey, hadi buyur bakalım.

0: Öncelikle tabii filenin sultanlarını tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden geldiği için bütün branşlara destek veriyor. Kendisi de özellikle spor tesisleri devrimi yaşadı ülkemiz. Büyük yatırımlar yapıldı. Samsun'umuza da büyük tesisler yapıldı. Ülkenin dört bir yanına büyük tesisler yapıldı. Modern stadyumlar yapıldı. Malumunuz en son filenin sultanları geçtiğimiz hafta İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldular üst üste. 2023'te oldular ve 2026'da oldular. Yine 2023'te Dünya Milletler Ligi'nde şampiyon olmuşlardı. Bu sene de yine Hong Kong'da Dünya Milletler Ligi'nde şampiyon oldular. Voleybol bayan milli takımımızın durumu bu. Şimdi erkek milli takımımızın da maçı var. Şu anda İsviçre karşısında. Şimdi oynanıyor efendim. Ben de onu takip ediyorum. 2-0 öndeydik. Herhalde 3-0 oldu. Son sette de öndeydik. Onları takip ediyoruz. Orada da takipteyiz. Tabii basketbol milli takımımız, Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten basketbolu da çok yakın takip ediyor. O da bir malumunuz geçen yıl Avrupa ikincisi oldu. 12 dev adam gerçekten yeniden ayağa kalkıp çok önemli başarılar elde etti. Gruplarımızda Dünya Kupası elemelerinde oynadığımız 8 maçın 8'inde kazanarak yoluna devam ediyorlar. Onlar da 2027'de Doha'da yapılacak olan Dünya Kupası elemelerine katılmayı garantilediler. Onlara da bir alkışlayalım. 12 dev adamı da alkışlayalım. Futbolda biliyorsunuz 24 yıl sonra tekrar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde ettik. 2024'teki Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda da çeyrek finale kadar geldik. Şu anda iki futbol takımımızda Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil ediyorlar. Tabii futbolu en iyi bilen Sayın Cumhurbaşkanımız. Ben de kendisinin yanında yetiştim. Çok büyük futbolcuydu. İETT'de oynardı. Erokspor'da ve İETT'de oynardı. Biz de onu seyrederdik. Futbola çok büyük yatırımlar yapıldı. Daha iyi olacağına inanıyorum. Yeni jenerasyonun da çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda inşallah 2028 Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olacaklar. Ama dediğim gibi yatırımlar, spora yapılan büyük yatırımlar var. Bunların hepsinin de eserini ortaya koyan, destekleyen, vizyonuyla gençlere değer veren, spora değer veren bir cumhurbaşkanımız var. Teşekkür ediyoruz. Futbol güzel. Özellikle de kendisiyle futbol maçı izlemek çok daha keyifli. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gerçekten Türk sporuna, Türk gençliğine büyük yatırımlar yaptı. Yürekten teşekkür ediyoruz. Gençler olarak, sporcular olarak kendisine büyük alkış, teşekkürler. Bu işi en iyi bilen üstad bu. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Adı Damla, Çorum Hitit Üniversitesi'nde
2: moleküler Çorum.
1: Evet, Çorum'dan. Çorum Hitit Üniversitesi moleküler.
2: Ama bana bak, dün akşam ayıp ettiniz ya. Ne yaptınız siz Samsun'u dün akşam? Samsun'u 5-1 mi yendiler? Evet. Çorum Samsun'u dün akşam 5-1 yendi değil mi? Nerede? Hem de Samsun'da. Az önce başkan da durumu söyledi. Devam.
1: Hitit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4. sınıf öğrencisiyim. Size bir sorum olacak. Geçenlerde sizi bir oyuncakçıda torunlarınıza hediye alırken gördük.
2: Almayayım mı? Dün akşam bile telefonda bana diyor ki, dede diyor, hani bana canavar oyuncak alacaktın?
1: Yani açıkçası önemli olan, yani merak ettiğim, acaba torunlarınız dedelerini ikna edebiliyor mu kolay bir şekilde? Ben bunu merak etmiştim.
2: Torunlar ikna edilmekten öte sevilir. Hem de öyle sevilir ki onlar, şimdi dondurma geliyor ya, bal parmaktır. Ve o gün götürdüm oradan, Asım hangisini alıyorsun? Şunu. Beğendin mi? Beğendim. Ve kolay kolay da tabii beğenmez. Ve o gün oradan mutlu bir şekilde ayrılması tabii beni ayrıca bir dede olarak mutlu etti. Ama hiçbir şeyi de unutmuyor. Bak dün akşam bile bana telefonda dede beni götürecek misin tekrar? Götüreceğim. Rabbim inşallah sizleri de torun torba sahibi yapsın.
3: Evet Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi gençlerimizin
2: tabii, her... Torunlar da elhamdülillah ziyadesiyle 10 oldu. 10 tane torun var. Ve ayrı bir mutluluk.
4: Selamun aleyküm Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Ve aleyküm selam ya Emre.
4: Öncelikle Samsun'a hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
4: Samsun sizin de güzel. Türkiye sizin
2: ama de sen güzel. De Samsun'a ayrı bir güzellik katıyorsun.
4: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
2: Sayın Emre Samsun'un medarı iftarı.
4: Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanım ben bir soru sormayacağım. Gençlere çok ufak bir şey söyleyeceğim. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. Sevgili gençler, az önce Nişantaşı kavşağında annemle birlikte yürürken bu ülkenin cumhurbaşkanı engelli bir vatandaşı görüp otobüsünü durdurup aşağı inip bir isteğin var mı diyen bir lidere sahibiz. Bu liderin
2: Emre ben şimdi otobüsten aşağı inmemiş olsam Allah'a bunun hesabını nasıl veririm? Biliyorsun seni ben ilk defa bu seyahatte tanımadım.
4: Evet Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Yıllardır Samsun'a evet. Her gelişimde seni görüyorum.
4: Çok sağ olun.
2: Allah razı olsun.
4: Gençlere son kez şunu söylemek istiyorum. Bu liderin arkasından yürüyün. Bu liderin omuzundan yük alın ve bu lidere sabah akşam dua edin. Ben öyle yapıyorum. Hepinizi de buna davet ediyorum.
2: Allah razı olsun.
4: Söz verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
2: Ne demek? Ne
4: tekrardan
2: demek?
4: Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.
2: Allah hep beraber yar ve yardımcımız olsun.
4: Sağ olun Cumhurbaşkanım.
2: Rabbim bizleri inşallah yalnız koymasın. Tabii bu arada şimdi aklıma da geldi. Kısa bir süre önce malum sabık belediye başkanımız bizim eski aynı zamanda milletvekilimiz Mustafa Demir kardeşimizi ebediyete uğurlamıştık. Hep beraber onun ruhuna da birer Fatiha okursak çok isabetli olur. Ruhi için el Fatiha.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız efendim şimdi Resul Dindar kuvvetli alkışlarımızla tekrar bizlerle.

Efendim böylelikle bu güzel akşamda Samsun'umuzun gençlik buluşmasında teşrifleriyle bizleri onurlandırdığınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımıza günün anısına bir hediye takdimi gerçekleştirecek. Bu hediyemiz dijital olarak resmedilen İstiklal'den istikbale tablosu. Gençlik Kolları Başkanımız Yusuf İbiş tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ediliyor. Kuvvetli alkışlarımızla çok teşekkür ediyoruz. Efendim böylelikle Samsun Gençlik Buluşmamızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşrifleriyle programımızı, gençlik buluşmamızı bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla, kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Baba, şu benim açta versene ya.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
0: Baba, ATM taktiği yapmak ne ya? Böyle harçlık mı verilir?
2: O zaman gerçekten havalı bir şey görmek ister misin? İzle bak.

0: İştahaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Hem de benim adıma. Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini En Para Bank'la çözüyor. Belirleyeceğiniz harcama limitleriyle çocuğunuz güvenle parasını yönetmeyi öğrenirken işlem takip özelliğiyle de sizin içiniz rahat ediyor. Hemen En Paralı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: En Para, En Para, bankanın güzeli.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Hemen başlayacağız ama vakit kaybetmeden şöyle kısaca gelin günü gündemi özetleyelim efendim. Milyonlarca öğrenci için ilk dersleri bugün çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yaptı Erdoğan. Türkiye'nin PISA 2025 sonuçlarına göre ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütü ortalamasının üzerinde yer aldığını söyleyen Erdoğan, kötümser senaryolara rağmen gençlerin başarısına dikkati çekti ve ilk ders dilini çaldı. Evet, ardından Silivri cezaevinde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla bir ifade verdi. Yaklaşık 2,5 saat süren ifadede neler yaşandı? Az sonra detaylandıracağız sevgili izleyenler. Bir diğer yandan Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları da tabii bir yandan devam ederken Silivri açıklarında bir ceset bulundu. O cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na ceset götürüldü. Birazdan ayrıntılarına bakacağız efendim. İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık konut içinde tabii bir yandan başvurular başladı ilk etapta. 1071 ev aylık 10 bin liradan başlayan bedellerle kiraya verilecek. Peki ya bu evler hangi özelliklere sahip ve de kimler başvurabilecek? Detayları az sonra paylaşacağız dedik ve moderatör gece başladı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin PISA 2025 sonuçlarına göre ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütü ortalamasının üzerinde yer aldığını söyledi. Kötümser senaryolara rağmen gençlerin başarısına dikkat çekti Erdoğan ve lise öğrencilerine ilk ders zilini çaldı.
1: Hayırlı olsun.
2: Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Cumhurbaşkanı lise öğrencileriyle buluştu. İlk ders zilini Ankara'da işte böyle çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Türkiye'nin PISA sonuçlarında OECD ortalamasının üzerinde yer aldığını söyledi. Üç alanda puanını artıran tek ülke olduk dedi, eleştirilere yanıt verdi.
3: Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz.
2: Sadece eğitimde değil, spor ve sanatta da gençlerin başarı grafiğinin her yıl yükseldiğini söyledi. Kötümser senaryolara rağmen gençlerin özgüvenine dikkati çekti.
3: Her eğitim öğretim yılı başlangıcında zihni açık, ufku geniş, bilgili, kültürlü, donanımlı, özgüven sahibi nesillerin yetişmekte olduğunu görmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da gerçekten başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan, kendini geliştirmeye çalışan, pırıl pırıl, Işıl ışıl bir gençlik filiz veriyor.
2: Cumhurbaşkanı gençlere dijital medya konusunda da uyarılarda bulundu. Sahte ve sanal hikayelere kapılmayın mesajını verdi.
3: Teknoloji, interneti, yapay zekayı çok iyi kullanırken bunların taşıdığı risklere karşı uyanık olacak, teknolojinin esiri olmayacak.
2: Konuşmaların ardından Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı.
0: İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının ilk dersini çaldı dedik sevgili izleyenler. Öğrenciler aylar sonra yeniden sınıflarına kavuştu. Açılış heyecanına yoğun güvenlik önlemleri eşlik etti. İstanbul Valisi Davut Gül her okulda bahçe görevlisi ve el dedektörü bulunacağını açıkladı. Polis ekipleri ise okul çevresi ve servis araçlarına yönelik denetimlerini artırdı. 24 ekibi de Bağcılar'daki denetimleri yerinde takip etti.
4: Aylar süren özlem sona erdi. Okul bahçeleri çocuk sesleriyle, sınıflar yeniden öğrencilerle doldu. Okul girişlerinde ve çevresinde güvenlik önlemleri ise artırıldı.
5: Okul giriş çıkışlarında güvenlik önlemleri artık sıklaştırıldı. Her güvenlik görevlisinin elinde el dedektörü bulunacak ve çantalar tek tek kontrol edilecek.
6: Ortaokullarda ve liselerde bunun olması çok makul gibi duruyor son yaşanan olaylardan sonra. Bizim okulumuz da zaten turnike sistemine geçti.
7: Bu tür güvenlik önlemleri bizim sağlığımızı ve bizim güvenliğimizi çok iyi olumlu şekilde etkiliyor.
4: 2026-2027 eğitim öğretim yılı İstanbul'da çalan ilk ders diliyle başladı. İstanbul'daki resmi açılış programının adresi ise Küçükçekmece Cumhuriyet İlkokulu oldu. İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür öğrencilerin ilk ders dili heyecanına ortak oldu, sınıfları ziyaret etti.
8: Özellikle ilkokullar başta olmak üzere öğrencilerimiz okulu severek, isteyerek geldikleri, unutulmaya yüz tutmuş oyunları, birlikte oynadıkları, birlikte vakit geçirdikleri mekanlar haline getirildi. İnşallah bu güzel uygulamalar artarak devam edecek.
9: Yaklaşık 2000 üzerinde dersliğimiz, 83 eğitim kurumuzla bu yıl okullarımız ve öğrencilerimiz tekrardan buluştu.
4: Yeni eğitim yılı ile birlikte okul ve çevrelerindeki güvenlik önlemleri de artırıldı. İstanbul'da 3013 bahçe görevlisi göreve başladı.
8: Okullarımız her zaman güvenliydi ama artık daha da güvenli. O bahçe görevlilerimizi, el dedektörlerini de valilik olarak bizler önemli bir kısmına temin ettik. Her okulumuzda bahçe görevlimiz, her okulumuzda bahçe görevlimizin elinde el dedektörleri olacak.
4: İstanbul Emniyeti de 719 noktada 1276 ekip ve 2469 personelle sahaya indi. 239 okula 229 okul kolluk görevlisi, 2620 okula ise 470 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi atandı. 1493 okulun giriş ve çıkış saatlerinde 578 ekip sabit olarak görevlendirildi.
5: Okul bahçesindeki güvenliği güvenlik görevlileri sağlarken okul çevresindeki güvenliği mobil okul timleri sağlayacak.
10: Hani ortaokul ve liseler, yani daha diğer okullar için daha çok gerekli bence.
4: 24 ekibi de Bağcılar'da polisin gerçekleştirdiği denetimlere katıldı. Münir Tınaztepe Anadolu Lisesi çevresinde uygulama yapıldı.
5: Okul çevresinde karadan yürütülen denetimlerde ekipler şüpheli araçları tek tek durdurdu ve araç içi tek tek en ince ayrıntısına kadar incelendi. Ekipler aynı zamanda sadece Bağcılar ilçesinde değil, İstanbul'un 39 ilçesinde okul çevresinde geniş güvenlik önlemlerini almış durumda ve bu geniş güvenlik önlemleri 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı boyunca da devam edecek.
4: Okul servisleri de mercek altındaydı. Sürücülerin belgeleri, servis araçlarının teknik donanımları ve güvenlik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.
5: Okul çevresindeki denetimler sadece karadan değil, aynı zamanda drone yardımıyla havadan da yürütüldü. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü drone ekipleri drone yardımıyla sürücülere uyarılarda bulundu.
11: Yaya geçitlerinde öğrencilerimize öncelik veriniz.
4: Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 114 tim ve 355 personel görev yaptı. Trafik jandarması ekipleri servis araçlarına özel denetim gerçekleştirdi.
12: Belge sorgularını yapalım.
4: Güvenlik modeli yalnızca İstanbul'la sınırlı değildi. 81 ilde risk ve öncelik durumlarına göre 31 bin okul bahçe görevlisi için planlama yapıldı. Öncelikli okullarda kullanılmak üzere 2804 el dedektörü tedarik edildi.
13: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı karma ekipler okulların çevresinde olağanüstü güvenlik önlemi aldı.
4: Narkotik denetimlerinden siber güvenliğe, servis kontrollerinden okul çevresindeki işletmelere kadar denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca süreceği açıklandı.

0: Yeni eğitim öğretim yılı öğrenciler ve öğretmenler için başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Emine Erdoğan en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilere, başarı eğitimcilere ise görevlerinde kolaylık temennisinde bulundu. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Değerli evlatlarımıza başarılar, kıymetli eğitimcilerimize görevlerinde kolaylıklar temenni ediyor. Çocuklarımızın her birini sevgiyle kucaklıyorum ifadesini kullandı. Çocuklar dijital dünyanın bilgi kirliliğiyle artık okul sıralarında mücadele edecek efendim. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ilkokul, ortaokul ve liselerde medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kurulacağını duyurdu. Çalışmanın amacı ise çocukları dezenformasyon, kara propaganda, algı operasyonları ve provokasyonlara karşı bilinçlendirmek.
1: Dijital dünyadaki manipülasyonlara karşı yeni bir adım atıldı. Çocuklar dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı bilinçlendirilecek. Öğrenciler dezenformasyon ve manipülasyonları ayırt etmeyi öğrenecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ve işbirliğiyle kulüpler kurulacağını açıkladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde medya ve bilgi okur yazarlığı kulüpleri kuruluyor. Duran, kulüpler sayesinde çocukların dijital dünyadaki manipülasyonlara, algı operasyonlarına ve provokasyonlara karşı analitik düşünebilen, doğru bilgiye ulaşabilen bireyler olarak yetişeceğini belirtti. Yeni eğitim öğretim yılında öğretmen, veli ve öğrencileri de kulüplerde aktif rol almaya davet etti.
0: Silivri cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu efendim. Ölümündeki sır perdesini aralamak için yürütülen soruşturma sürüyor. Tüm oklarsa FETÖ'yü gösterirken ölümündeki ihbarda gizemli e-posta detayı da ortaya çıktı. O ihbara göre Kaşif Kozinoğlu yemekle zehirlendi.
2: Ölümünün üzerinden yıllar geçti ama şüpheler bitmedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürerken bir ihbarcının Kozinoğlu'nun avukatlarına attığı e-posta mesajları ve cevapları ortaya çıktı. Kendisini Silivri Birnoğlu cezaevinden yeni tahliye olmuş bir tutuklu olarak tanıtan ihbarcı, İşçi koğuşunda kaldığını ve tüm koğuşlara yemekle kantin erzakı dağıtımı yaptığını iddia etti. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili dosyayı raftan indiren ve soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Esmer Melek Rumuzlu bu ismin peşine düştü. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre ihbarcının ilk e-postası 27 Nisan 2012'de saat 19.26'da gönderildi. Gönderen Esmer Melek isimli bir mail adresiydi. Alıcı ise o dönem Kozinoğlu ailesinin avukatlığını yapan Tuğçe Duygu Köksal'dı. İhbarcı tarafından atılan mailde Duygu Hanım, ben Silivri cezaevinden yeni tahliye oldum. Bir konuyu sizinle özel olarak konuşmak istedim ama siz umursamadınız. Konu cezaevinde öldürülen Kaşif Kozinoğlu ile ilgili yazıyordu.
3: Kaşif Kozinoğlu'nun kalp krizi değil de zehirlenerek öldüğüne dair elimdeki delil ve incelemelerimle gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum. Ama siz duyarsız kaldınız. Kim olsa sizin yerinizde bu olayla bizzat ilgilenirdi. Aslı olsun olmasın, ölen kişi büyük bir devlet adamı ve ilgi çekmeyecek bir olay değil. Ama nedense siz savruk bıraktınız. Neyse, ben bazı olaylar açığa çıkar umuduyla sizi rahatsız etmiştim. Bu olay inanın basit bir kalp krizi değil. Ve bunu yapanlar unuttular bile. Onlar için basit sayıldı böyle bir insanın ölümü. Eğer yine de ilginizi çekerse ben her şeyi açık açık anlatmaya hazırım. Yalnızca size ve ailesine.
2: Bu maili avukat Köksal 3 Mayıs 2012'de saat 18.29'da cevap verdi. Köksal mailde size ait olmadığı belli olan ve sonradan yaratılmış bir e-mail adresinden göndermiş olduğunuz e-mailinizde isminizi vermemiş ve sadece Silivri cezaevinden yeni tahliye oldum demişsiniz.

0: güvenlik nedeniyle kimliğinizi açıklamaktan çekindiğinizi ifade ediyorsunuz. Ancak Kaşif Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalmadığınız, onunla aynı ortamda bulunmadığınız aşikar yanıtını verdi. Avukatın bu mailine ihbarcıdan yine aynı gün 3 Mayıs 2012'de saat 21.49'da jet bir cevap geldi. O cevapta:
1: Sayın Duygu Hanım, ben Silivri Birnoğlu Ceza İnfaz Evi'nden tahliye oldum. Orada Kaşif Bey'le evet aynı koğuşta değildik ama ben kendim işçi koğuşunda kalıyordum. Bütün Birnoğlu'nun koğuşlarına işçi koğuşu olarak biz hizmet verirdik. Yemek dağıtımı, ekmek dağıtımı, kantin, erzak, bunları işçi koğuşu yapmak zorundaydı. Ben de bunlardan biriydim. İsmimi açıklamama sebebim kendimi riske atmamak. Ama bu ortaya atılan asparagas bir haber değil, gerçek bir vakadır. Buna inanın, Kaşif Bey asla ve asla kalp krizi değil.
0: Yazıyordu. İhbarcının büro yerine dışarıda buluşma ısrarı üzerine kabul edilmeyen görüşmenin ardından Kozinoğlu ailesinin vekilleri avukat Taner Serim'le avukat Tuğçe Duygu Köksal 11 Mayıs 2012 tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Tahkikatın genişletilmesini talep ettiler. Avukatlar ihbarcının yemek dağıtımı yapan işçi koğuşundan yeni tahliye olan kişiler arasından tespit edilmesini ve e-posta, IP, internet, kafe, kamera kayıtlarının araştırılmasını istemişti. Dilekçenin bir örneğinin takipsizlik kararına yapılan itiraz dosyasıyla birleştirilmek üzere Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesi talep edilmişti.
2: Silivri cezaevinde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
3: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifade verdi.
4: Bu isimle alakalı neler söylersiniz?
3: Kurtlar Vadisi dizisinde Kozinoğlu'nun ölümünden birkaç gün önce yayınlanan bazı sahneler üzerine savcılık harekete geçti. Dikkat çeken yayın zamanlaması ve sahnelerdeki üstü kapalı mesaj iddiaları üzerine dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Soruşturma kapsamında dikkat çekilen bölümlerden biri 10 Kasım 2011'de yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu'nun 136. bölümü oldu. Bu bölümde Kazım Kaşifoğlu karakterinin bir hücrede tutulduğu ve Polat Alemdar'ın hediyesi olarak Yaşar Ağa karakterine teslim edildiği görüldü. Yaşar Ağa tarafından darp edilen Kaşifoğlu'na İlhan karakteri tarafından ölüm tehditleri yöneltiliyor. Bölümün yayınlanmasından kısa süre sonra 13 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesi, söz konusu sahnelerin soruşturma kapsamında da yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Soruşturma kapsamında incelenen diğer bir detaysa Kozinoğlu'nun ölümünün ardından 8 Aralık 2011 tarihinde yayımlanan 139. bölüme ait. Bu bölümde Kazım Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu belirttiği, duş aldığı ve sonrasında kara karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü belirlendi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesinin aralanması için ifadeye çağrılan Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs 1919'da bağımsızlık ateşinin yakıldığı Samsun'dan dikkat çeken bir mesaj verdi efendim. Darbeler defteri kapandı dedi. Erdoğan meselenin özellikle psikolojik harp boyutuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Biz de Kurtlar Vadisi darbe filmindeki tesadüfleri sorgulayan, Asırlık Gece dizisiyle milli direniş ruhunu anlatan bir bakış açısıyla Erdoğan'ın mesajını analiz haberimizde ele aldık efendim. Takdir milletin elbette.
5: Deşifre olduğumuzu söyledi.
6: Deşifre olsak ne olacak ki? Birazdan her şey bitmiş olacak. Yönetim bizde olacak.
7: Kurtlar Vadisi Gladio filmindeki bu sahnede darbe girişiminin ifşa olduğu anlar paylaşılıyordu. Kamera açısında saat 9'u gösteriyor. Diyaloglarda 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimini yöneten Adil Öksüz'e gönderme yapar gibi diyaloglar paylaşılıyordu.
8: Darbe erkek işi, erkek. Ondan sonra bu imam tepemize çıktı diye ağlamayın. Yarın hepiniz arkasında namaz kılarsınız.
9: Yetim bu işi öğrendiyse bittik.
8: Yetimden genelkurmay başkanı olursa bizim yapacağımız darbe de öksüz olur.
7: Bir başka ilginç bilgi ise Kurtlar Vadisi darbe isminin tescili için 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden 4 ay önce başvuru yapılmış olmasıydı. O tescil başvurusu artık geçersiz olsa da tesadüf müydü sorusu akla geliyor. Zira Kurtlar Vadisi dizisindeki diyaloglar zamanla daha anlaşılır hale geldi. MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki sır ölümüyle ilgili dizide şüpheli sahneler olması kafaları karıştırdı.
10: Spor yapmam lazım. Ne sporu? Yürü hadi. Nabzım yüksek.
11: Yapma dedik şu sporu. Duş al geçer.
10: Beni hastaneye götürün. Kötüyüm. Kalbim.
11: İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
10: Kara, dur.
7: Tüm bunlar psikolojik harbin bir parçası mıydı yoksa tesadüf müydü? Mesele FETÖ olunca dizi senaryosuna sızılmış olması ihtimalini yabana atmak kolay olmayacak gibi görünüyor. Ve Adalet şimdi bu sorulara da cevap arıyor. Zira mesele darbe olduğunda uyursan ölürsün ilkesi geçerli oluyor. Bu yüzden darbeyle mücadele ruhunu da her daim diri tutmak gerekiyor.
12: Ülkemiz uzun yıllar sürecek bir istikrarsızlık girdabına sürüklenebilirdi.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asırlık Gece dizisinin final bölümünde eğer millet değil de FETÖ'cüler kazansaydı ne olurdu sorusuna böyle cevap vermişti.
12: Milli irade ağır bir yara alabilir, devletimizin kurumları felce uğrayabilirdi. Allah'a hamdolsun ki milletimiz buna izin vermedi.
7: Darbeyi bizzat görüp, mücadele edip sahaya inenler yaşananları biliyordu. Ancak 15 Temmuz'da evlerinde olup o geceyi televizyonlardan takip edenler de Asırlık Gece dizisiyle korkunç gerçeklerle yüzleşti.
13: Millete çektikleri silah kendi suratlarında patladı. Bu vatan toprağımızın üzerinde kimse hesaba girmesin. Hesaba girenler bunun bedelini ödeyecekler.
7: Milletin, Türkiye üzerine hesap yapanların, bu topraklarda darbelerle ameliyat peşinde olanların hesaplarını nasıl bozduğu 15 bölüm boyunca adım adım anlatıldı. Milletin çelikten iradesi oldukça bu senaryoların işlemeyeceği zihinlere nakşedildi. Zira bir nesil darbeyle ilk kez tanışsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bir nesil 12 Eylül darbesinin yaşattığı acılarla büyüdü.
12: Millet olarak umutlarımızı, yaşama sevincimizi kaybettik. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi. Ülkemiz uzun yıllar ekonomik geri kalmışla, yoksulla, vesayetçilerin keyfi idaresine mahkum edildi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var.
7: Erdoğan bu mesajı 19 Mayıs 1919'da bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Samsun'da verdi. Ve millet iradesi sandık dışında hesap yapanların hesaplarının her daim bozulacağını net bir şekilde ifade etti.
12: Terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 46. yılı sebebiyle bu mesajları verirken aynı zamanda şunu da söylüyor. Millet benim arkamda durduğu müddetçe bu ülkede darbe yapma hevesinde olanların hevesini kursağında bırakmaya devam edeceğiz.
12: İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.
7: Zira geçmişte hem CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hem Yeni Parti Genel Başkanı Özel sık sık oy devşirme umuduyla FETÖ'cülere mavi boncuk dağıtan mesajlar verdi. Hatta Kılıçdaroğlu bu durumu itiraf etti.
14: Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
7: Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan darbeler defteri kapandı mesajıyla kripto FETÖ'cülerle siyaset yapanlara da oy uğruna FETÖ'cülere göz kırpanlara da net bir mesaj veriyor aslında. Zira FETÖ'cülerin siyaseti dizayn etmek için her partiye sızabileceğini en iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyor.
15: Ülkemiz uzun yıllar sürecek bir istikrarsızlık girdabına sürüklenebilirdi.
2: Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken Silivri açıklarında bir ceset bulundu. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler kaza sahasında havadan ve denizden koordineli arama tarama faaliyetleri yapıyor. Kayıp yakınları Silivri'deki sahilde kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda oluşturulan kriz merkezinde bekliyor. Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada Alsu isimli ticari gemiyle Tuğberk İmamoğlu adlı gemi çarpışmış. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu batmıştı. Kazanın 4. gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı sualtı aracı desteğiyle enkazın yeri tespit edilmiş. Bu bölgede dalışla tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı. Tam da o noktaya yakın bir yerde ekipler bir ceset buldu. Bölgeye hemen sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi. Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı. Ceset kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna götürüldü. Evet, Giresun'un Görele ilçesinde 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan toruna aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Adem Hasbaş 16 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.
16: Genç kızın ölümüne neden olan sürücüye verilen ceza belli oldu. Giresun'un Görele ilçesinde 28 Mart 2026'da Adem Hasbaş'ın kullandığı otomobil 17 yaşındaki Tuana Elif toruna çarparak ölümüne neden olmuştu. Tuana Elif torunun son mahalli idareler genel seçimlerinde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen ve cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan Hasbide'nin davasında mağdur taraf olduğu belirlenmişti. İçişleri Bakanlığı'nca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'ye yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya

0: tutuklu sanık Adem Hasbaş, Tuana Elif Torun'un annesi Nuray ve babası Ahmet Torun'la taraf avukatları katıldı. Sanık olayı isteyerek gerçekleştirmediğini belirterek beraatini istedi. Mahkeme heyeti kararını açıklayarak sanık Adem Hasbaş'a olası kastla öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileyi, çocukları ve gençleri zararlı içeriklerden korumaya yönelik hazırlanan genelgenin 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini açıkladı. Genelge kapsamında başsavcılıklardan çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesi istendi. Savcılıklara ayrıca dijital delillerin hızlı şekilde tespit edilerek muhafaza altına alınması, gerekli durumlarda içeriklerin çıkarılması ve erişim engelleme tedbirlerinin uygulanması talimatı verildi. Organize yapı şüphesi bulunan durumlarda örgütlü suç hükümlerinin devreye alınması, suçtan gelir elde edildiğine yönelik emare bulunması halinde ise eş zamanlı mali soruşturma yürütülmesi istendi. Öte yandan Adalet Bakanlığı 81 ildeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat vererek çocukları ve gençleri cinsiyetsizleştirmeye teşvik ettiği değerlendirilen faaliyetlerin arkasındaki amaç ve kullanılan yöntemlerin araştırılması istendi. Çeşitli suçlarla bağlantı tespit edilmesi halinde ise derhal adli işlem başlatılması talimatı verildi.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan'a gidiyor efendim. Fidan'ın temaslarında iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerden bölgesel gelişmelere kadar kapsamlı bir gündem ele alınacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Bakan Fidan'ın Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmesi, Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüşmesi ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Görüşmelerde stratejik düzeyde ilerleyen Türkiye-Azerbaycan ilişkileri değerlendirilecek. Fidan'ın iki ülke cumhurbaşkanlarının belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulaması bekleniyor. Enerji ve ulaştırma projelerinin yanı sıra savunma sanayi, güvenlik ve askeri alanlardaki işbirliği de masada olacak. Türk Devletleri Teşkilatı ve COP31'e ilişkin istişarelerde bulunulacak. Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerinin tesis edilmesini ve Karabağ'da altyapı, enerji, ticaret hatlarıyla bağlantısallığın güçlendirilmesine yönelik çalışmaları desteklediği kaydedilecek. Fidan'ın ayrıca Azerbaycan'la Ermenistan arasında barışın tesisi için tarihi bir fırsat yakalandığını ifade etmesi bekleniyor. Görüşmelerde güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Evet, Yunanistan'da 2027'deki seçimleri öncesinde Başbakan Kyriakos Mitsotakis sağ seçmeni konsolide etmek için burnumuzun dibindeki Meis Adası'na giderek Türkiye'ye örtülü mesajlar verdi. Adanın nüfusunu artırmak için hane başına 5000 avroluk teşvik paketi açıklayan Mitsotakis'in bu hamlesi tartışılıyor efendim. Yunanistan'ın İsrail'den 3,5 milyar dolara satın aldığı Aşil kalkanı hava savunma sistemi hem kaynak kodu çıkmazı hem de meşhur telekulak skandalı casus yazılımı bağlantısı nedeniyle ülkeyi karıştırdı.
1: Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis yaklaşan genel seçimler öncesi tansiyonu yükseltti. Türk kıyılarına 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'na ziyaretini tamamladı. Mitsotakis adanın Yunanistan'a katılımının 83. yıl dönümünde Türkiye'ye örtülü mesajlar gönderdi.
2: Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Kimseden de tehdit ya da öneri beklemiyoruz. Ulusal bütünlüğümüzü ve egemenlik haklarımızı savunmaya hazırız.
1: Mitsotakis, Meis'te sağ seçmeni ve partisinin tabanını konsolide

0: etmek istiyor. Bu nedenle rotasını Ege'ye çevirdi. Meclisteki hedeflerini anlattı. Tedbirliliklerinin zayıflık olarak algılanmaması gerektiğini belirtti.
1: Meis sadece adalarımızdan biri değil, her Yunan erkeği ve kadınının kalbine derinlemesine kazınmış bir yer.
0: Miçotakis, adadaki Yunan nüfusunu artırmak için bir teşvik paketi de açıkladı. Buna göre adada en az bir yıl ikamet etmeyi kabul edenlere hane başına yıllık 5000 avro, her çocuk içinse ek 1000 avro ödenecek. Ancak Yunan basını hükümetin geçen yıl Batı Trakya için açıkladığı 10.000 avroluk teşvik paketine ülke genelinden sadece 600 başvuru yapıldığını ve yalnızca ikisinin kabul edildiğini hatırlattı. Bu hamleyi iç politikaya yönelik popülist bir adım olarak yorumladı. Atina'nın iç siyasetini sarsan bir diğer büyük krizse İsrail'le imzalanan 3,5 milyar dolarlık Aşil Kalkanı hava ve füze savunma sisteminde patlak verdi. İsrail Füze Savunma Teşkilatı'nın milyarlarca dolarlık bütçeye rağmen Yunanistan'a sistemin komuta kontrol kaynak kodlarının verilmeyeceğini açıklaması ülkede deprem etkisi yaratmıştı. İktidara yönelik eleştiriler sürüyor. Muhalefet partileri Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın kimsenin rehinesi olmayacağı sözlerini hatırlatarak hükümeti ulusal egemenliği zedelemekle suçladı. Tepkiler üzerine İsrail ordusu kendi şifrelerini vermeyeceğini ancak Atina'ya özel bir Yunan kaynak kodu yazılacağını duyurarak geri adım attı. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Yunan Documento gazetesi milyarlık savunma ihalesini alan İsrail devleti bağlantılı IAI şirketinin Yunanistan'da aralarında savunma bakanı Dendias'ın da bulunduğu birçok siyasetçi ve gazeteciyi dinlemek için kullanılan Predator casus yazılımının geliştiricisi Cytrox firmasıyla ortaklık bağı bulunduğunu ortaya çıkardı. Seçim öncesi Atina'da siyasi tartışmaların süreceği belirtiliyor.
2: Evet, İsrail basını Türkiye'nin hem Orta Doğu'da eriştiği jeopolitik gücü hem de uzay vizyonunu manşetlerine taşıdı. İsrail'in önde gelen yayın organları Kalkalis ve Maariv Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelinmesi imkansız bir bölgesel aktör ve gözünü 384 bin kilometre uzaktaki aya diken yükselen bir güç olarak tanımladı.
3: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çağ atladı. Bölgede yükselen bir güç olarak öne çıktı. ABD ve Arap dünyasındaki etki alanını genişletti. Bu gerçekler İsrail basını tarafından da itiraf edildi. İsrail'de yayımlanan Kalkalist Ekonomi gazetesi, Türkiye'nin Washington ve Arap dünyasındaki diplomatik ve askeri nüfuzunu masaya yatırdı. Tel Aviv ile Ankara arasındaki ticari ve havacılık ilişkilerinin Mayıs 2024'ten bu yana tamamen koptuğuna dikkat çekildi. Analizde Türkiye'nin Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ana hami haline geldiği, Şam yönetimiyle güvenlik alanında işbirliği yapıp 5 milyar dolarlık ticaret hedefi koyduğu vurgulandı. Türkiye'nin ABD Başkanı Trump'ın davetiyle Gazze Barış Kurulu'nun kurucuları arasında yer alması, Suudi Arabistan ve Pakistan'la Mekke Savunma Anlaşması'nın imzalanması ve NATO zirvesine ev sahipliği yapması, Ankara'nın bölgesel arenadaki hasmane ve güçlü konumunun kanıtı olarak gösterildi. Öte yandan Tel Aviv merkezli Maariv gazetesi, Türkiye'nin teknoloji ve uzay programındaki hamlelerini Türkiye çıtayı yükseltiyor. Bir sonraki hedefi 384 bin kilometre uzakta başlığıyla duyurdu. Türkiye'nin NASA ile imzalanan Artemis Anlaşması'na 71. ülke olarak katıldığına vurgu yapıldı. Ankara'nın gözünü resmen aya diktiği belirtildi. 1990'lardaki uydulardan Alper Gezer Avcı'nın uzay misyonuna kadar katledilen mesafe övüldü. 2027'de SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak IAP 1 uzay aracıyla Ay'a sert iniş yapılması, ardından yerli roketlerle yürütülecek IAP 2 göreviyle de yumuşak iniş gerçekleştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.
2: Birleşik Krallık'ın geleceği için kritik bir adım atıldı efendim. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın milliyetçi liderleri Cardiff'te aynı masaya oturdu ve bağımsızlık sürecini hızlandırmayı hedefleyen mutabakat zaptını imzaladı. Liderler Londra yönetimine anayasal değişim için hazırlık çağrısı yaparken Westminster'ın devri sona eriyor mesajı verdi. Bakalım.
0: Birleşik Krallık'ta siyasi manzarayı kökten değiştirebilecek gelişmeler yaşanıyor. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda bağımsızlık ateşini yine yaktı. Liderler İngiltere'den ayrı olmak istediklerini ortak bir bildiriyle duyurdu.
4: Bu bizim yolumuz ve talebimizdir. Aslında ısrarımız, anlaşmanın tüm taraflarının, özellikle de Başbakan Andy Burnham'a sesleniyorum, bu anlaşmanın ruhuna ve lafzına bağlı kalmasıdır.
0: İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda tarihlerinde ilk kez aynı anda ayrılıkçı birinci bakanlar tarafından yönetiliyor. Bu üç lider Galler'in başkenti Cardiff'te tarihi bir zirve gerçekleştirdi. İskoç Ulusal Partisi lideri John Swinney, Plaid Cymru lideri ve Galler Başbakanı Rhun Ap Iorwerth ve Sinn Féin'den Kuzey İrlanda Birinci Bakanı Michelle O'Neill ve Genel Başkanı Mary Lou MacDonald ortak bir mutabakat zaptına imza attı. Liderler kendi kaderlerini tayin etme hakkına vurgu yaptı. Londra yönetimine anayasal değişime hazırlanma çağrısında bulundu. We need a
5: major reset. Ben bir izolasyonist değilim, enternasyonalistim. Hem bu adalardaki hem de bunların ötesindeki diğer uluslarla birlikte çalışmak istiyorum. Dolayısıyla mevcut statikonun sürdürülemez olduğuna dair giderek artan bir farkındalık olduğunu düşünüyorum.
0: Ayrılıkçı liderlerin bu ortak çıkışı, savunma ve dış politika gibi temel yetkileri elinde bulunduran Westminster'ın otoritesini doğrudan hedef alıyor. İngiltere Başbakanı Burnham ise referandum çağrılarını yasa dışı bularak reddediyor. Halkın çoğunluğunun Birleşik Krallık'ta kalmak istediğini savunuyor. Burnham'ın bu tutumuna İskoç Başbakan sert yanıt vermiş, Burnham Birleşik Krallık'ın son başbakanı olmaya hazır olsun diyerek meydan okumuştu.

0: Evet, İstanbul'da uygun fiyatta kiralık konut için başvurular başladı efendim. İlk etapta 1071 ev aylık 10 bin liradan başlayan bedellerle kiraya verilecek. Peki ya bu evler hangi özelliklere sahip ve de kimler başvuru yapabilecek? 24 ekibi örnek daireyi gezdi, bakalım.
1: Kirası 10 bin liradan başlayacak, hak sahipleri bu evlerde 3 yıl oturabilecek. İstanbul'da kiraya verilecek sosyal konutların örnek dairesi 24 tarafından görüntülendi.
2: İstanbul'da uygun fiyata ev bulmak isteyenler için işte bu evlerin kapıları aralanıyor. İlk etapta 1071 konut, projenin tamamındaysa 15 bin konut piyasa bedelinin altında kiraya verilecek.
1: Proje tamamlandığında İstanbul'un farklı noktalarında toplam 15 bin konut kiraya verilecek. Evler ailelerin ihtiyacına göre belirlenecek. Genç evli ailelere 1+1 ya da 2+1, 2 veya daha fazla çocuğu bulunan ailelere ise 2+1'den 4+1'e kadar farklı seçenekler sunulacak.
2: Salonundan mutfağına, odalarından banyosuna kadar her bir alan bir ailenin ihtiyacına göre tasarlanmış. Üstelik aylık kira bedeli ise 10 bin liradan başlayacak.
1: Başvuru için hanenin aylık gelirinin 100 bin liranın altında olması gerekiyor. Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı bir evin bulunmaması ve en az bir yıldır İstanbul'da yaşaması da aranan şartlardan. Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalayanlarsa projeden yararlanamayacak. Başvurular 25 Eylül'e kadar E-Devlet üzerinden yapılacak. Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak. Konutlar hak sahiplerine 3 yıllığına tahsis edilecek. Kiralara 12 ayın sonunda TÜFE oranında artış yapılacak.
0: Türkiye'nin ay hedefinde kritik bir aşama daha geride kaldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli ay uzay aracının sistemsel testler için test merkezine uğurlandığını açıkladı efendim. %80 yerlilikle geliştirilen araç, testlerin ardından fırlatma hazırlıkları için Kennedy Fırlatma Kampüsü'ne götürülecek.
3: Uzay aracımızı sistem seviyesi çevresel testlerinin gerçekleştirilmesi için TUSAŞ bünyesindeki uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezimize uğurluyoruz.
4: Türkiye'nin ilk ay görevinde kritik eşik aşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay Araştırma Programı basın toplantısında Milli Ay Uzay Aracı'nda gelinen son durumu paylaştı. Kacır, sistemsel testlerin tamamlanması için Ay Uzay Aracı'nın test merkezine uğurlandığını açıkladı.
3: Bugün Ay Araştırma Programımızda önemli bir eşiği geride bırakıyoruz.
4: Hedef Türkiye'yi ay görevi gerçekleştiren sayılı ülkeler arasında taşımak. Bugüne kadar 8 ülkenin ay görevi gerçekleştirdiğini belirten Bakan Kacır, Türkiye'nin bu alanda 9. ülke olmayı hedeflediğini söyledi. 2027 yılının ilk aylarında milli hibrit itki roket sistemine sahip ay aracının uzaya gönderilmesi planlanıyor.
3: Bugüne kadar yalnızca 8 ülke ay görevi gerçekleştirdi. Biz de kendi mühendislik kabiliyetlerimizle hayata geçireceğimiz ay araştırma programımızla ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz.
4: Ay uzay aracı %80 yerlilikle geliştirildi. Bakan Kacır, 2022'de başlayan programın %77'sinin tamamlandığını ve 200'den fazla mühendisin projeye emek verdiğini aktardı. Araç yapısal testlerle fırlatma koşullarına hazırlanacak ve ardından fırlatma süreci için Kennedy Fırlatma Kampüsü'ne götürülecek.
3: 2022 yılının başında resmen başlattığımız programımızda bugün %77 tamamlanma seviyesine ulaşmış olduk. Ay uzay aracımızı %80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettik. Fırlatma için Kennedy uzay üssüne göndereceğiz.
4: Görevin en kritik başlıklarından biri milli hibrit itki sistemi olacak. Türkiye kendi geliştirdiği hibrit roket motorunu derin uzayda ateşleyerek aya erişmeyi hedefliyor. Görev kapsamında yerli ekipmanlara radyasyona ilişkin ölçümler yapılacak.
3: Hibrit itki sistemimiz de bu görevin kritik unsurlarından biri olacak.
4: Kacır, Somali'deki uzay limanını ayrı bir parantez açtı. Limanın bittikten sonra Türkiye'nin uzay noktasında daha da ileriye gideceğini söyledi.
3: Somali'de inşasını sürdürdüğümüz uzay limanı, uzay ekonomisinden daha fazla pay almamızı sağlayacak.
0: Şimdi kısa bir reklama gidelim efendim. Ancak bir yere ayrılmayın, saat başında yeniden buluşalım.

0: terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine usanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20'de 24'te.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
2: Ofisteki yaş.
1: Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
7: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
8: Hocam ben?
7: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
7: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
8: Hocam 1000 megabit diyor.
7: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
8: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
7: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
8: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
7: Ya gelsin o zaman slogan.
9: Türk Telekom değerli hissettirir.
10: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20'de 24'te.
11: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit...

0: Çabuk çabuk, ne, kimde
1: plan? Planı ver.
0: Sendeydi plan, sendeydi.
1: Aa bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
0: Abi plan oturulur mu ya?
1: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam, bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
0: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
2: Abi ben Kibrit'im.
0: Kibrit, tamam sen.
1: Nasıl Kibrit? Ya çakmak var.
0: Kibrit, o Kibrit
1: ben,
0: sen.
1: Ben çok zor seçerim ya.
0: Hayır hayır, seçmen lazım.
2: Abi hızlı olalım, sen söyle.
0: Tamam, sen Nolan'sın.
1: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
0: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz
1: lazım. Tamam, kuru sova.
0: Kuru?
1: Akira kuru sova.
0: Kuru soğan.
2: Tamam abi.
0: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
1: Aa
0: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim arachnofobim var. Tamam neyse abi,
1: acele,
0: tamam.
1: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
0: Bir dakika.
2: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
0: Babamın dedin.
2: Yok abi, dayımın oğlu.
3: Abi biri geldi.
4: Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
0: Deve kuşu gibi hiç doğal durdum.
1: Kocaman arabanın içinde saklanamadım.
5: O hal ne ya?
0: Sen kimsin birader?
5: Benim abi.
0: Parola.
5: Elma.
0: Ha.
3: Osman ya.
0: Osman. Evet Osman.
5: Abi kısalan ise yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
1: Çok yanlış anladın ya.
0: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
5: Hani film çekmek için soygun falan.
0: Ya Osman. Istiyor. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
1: Damacana mı bunlar ya?
0: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
5: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
2: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
0: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan
5: abi,
0: devam et.
5: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
0: Tamam şey. İçeriz Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman.
6: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
0: İkinci kestiği ben duymadım.
2: Ben de duymadım.
1: Kesmedi daha çünkü.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
10: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, gün geceye döndü. 24'te moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun ziyaretinde gençlerle buluştu. Onların sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreciyle terörün tamamen ortadan kalktığını söyleyen Erdoğan, Mekke anlaşmasıyla da İslam coğrafyasına sinyal verdiklerini ve güzel gelişmeler olduğunu söyledi. Erdoğan

0: Gençlik buluşmasında mini bir konser veren Resul Dindar'ın söylediği şarkılara da eşlik etti.
1: Coğrafyamızın krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu bir dönemde milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk.
2: Türkiye'yi bölgesel çatışmalardan uzak tuttuklarını söyledi. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi. Artık terör diye bir şey kalmadı dedi.
1: Şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı. Bölgede de artık hamdolsun sıkıntılar adeta yok.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik buluşmalarının sonuncusunu Samsun'da yaptı. Gençler sordu. Erdoğan tek tek yanıtladı. O sorulardan biri de Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'ydı.
1: Attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız.
2: Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sıkıntının Körfez'in geneline yayıldığını söyleyen Erdoğan, bölgeye Türkiye olarak ağırlığımızı koyduk çünkü bizden beklentiler büyük diye konuştu.
1: Körfez'de birçok yerde ciddi manada sıkıntılar var. Ve bu sıkıntıların dar boğaz ettiği yerler nereler? İslam dünyası. Ve bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde liderlere hediye ettiği tabancaların hikayesini de anlattı.
1: Makine kimyanın ürünleriyle bütün bu gelen liderlere bu silahlardan hediye ettik. Niye? Biz Türkiye'yiz. Güzel oldu. Memnun oldular. Mutlu oldular. Ve biz de tabii bu mutluluğu sağladığımız için ayrıca mutlu olduk.
2: Gençler Erdoğan'a yapmak isteyip de yapamadığı bir şey olup olmadığını da sordu.
1: Kararlı bir şekilde yapıp da geride bıraktığımız, Allah'a hamdolsun, herhangi bir şey kalmadı. Çok güçlü bir gençlik inşa ettik.
2: Gençlik buluşmasında Karadeniz'in sevilen sanatçısı Resul Dindar da mini bir konser verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o şarkılara eşlik etti.

0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için meclisin onayı gerekti. Yani en mantıklı reçete erken seçim. Muhalefetin parçalı yapısı ve terörsüz Türkiye süreci bu yönde bir denklem oluşturabilir. Peki ya o erken seçim yakın mı? Gelen işaretler ne diyor? Ona bakalım.
1: Bir Lambo her zaman Lambo'dur. Külliyeden paylaşılan son basket videosunda fonda bu şarkı çalıyordu. Ferruccio Lamborghini bir traktör üreticisiydi. Başarılıydı. Para kazanınca kendine bir Ferrari aldı. Ama Ferrari'si sürekli debriyaj problemleri çıkarıyordu. O da bizzat markanın sahibi Enzo Ferrari'den bir randevu aldı. Teknik bir öneride bulunmak istiyordu. Ancak aldığı cevap dünyanın en spektaküler otomobillerinden birine sebep olacaktı.
2: Dünyanın en iyi arabalarını yapacağız.
3: Traktörlerine geri dön çiftçi.
1: Her şey Enzo Ferrari, sen traktör üretmeye devam et deyince başladı. Lamborghini markası böyle doğdu. Yani rekabet onun da DNA'sında var.
4: Tüm maç sadece iki sayı atınca sen git video çek dediler. Video çekmeye başladım. Neyse.
1: Basket paylaşımları dosta düşmana Erdoğan sağlıklı demenin bir başka yolu. Ama bu kez memleketinde seçim açıklaması yapmadan hemen önce geldi.
5: Ve bu birlik beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
1: Rekabet tıpkı Lambo gibi DNA'sında olan bir isim için oldukça manidar. Peki bu erken seçim işareti mi? Burada devreye AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz giriyor.
6: Seçimin 2028 sonrası olacağını düşünüyorum. Seçim bir hafta dahi erken alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor. Bütün anketlerde 2023 seçimlerinden daha iyiyiz.
1: Ali İhsan Yavuz 2028'i işaret etse de açıklamasında iki açık kapı var. Birincisi, bütün hesaplar Cumhurbaşkanı'nın yeniden adaylığına ilişkin yapılıyor. Zaten aksi durumda seçimlerin en az bir hafta erkene alınmasının bir anlamı da kalmıyor. İkinci açık kapı anketler. 2023 seçimleri öncesinden daha iyiyiz diyor. Erdoğan bu fırsatı bir an önce değerlendirmek isteyebilir. Zira dünyada savaş tamtamlarının iyiden iyiye duyulduğu bir konjonktürden geçiyoruz. Seçim, işte bu konjonktürde siyasi tartışmaların kutuplaştırdığı bir Türkiye'den arınmak demek.
5: Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var.
1: Erken seçim yakında mı, 2027'de mi olacak? Bu sorunun cevabı Cumhur İttifakı liderlerinde. Ama bazı işaretler var. Onlardan biri de orta vadeli program.
5: Dün açıkladığımız orta vadeli program bunun en son örneğidir. Programla gelecek 3 yıla ait yol haritamızı kamuoyumuzla paylaştık.
1: Açıklanan orta vadeli programda 2026'dan 2027'ye geçişte faiz hariç harcamalarda %37-38 civarı artış öngörülüyor. 2027'den 2028'e geçişte ise bu artış %19'a düşüyor. Yani harcamalar 2027'de artarken 2028'de belirgin bir kısıntı var. Transfer harcamalarında ise bir artış var, %33,1 oranında. Bu kalem, emekli maaşları, sosyal yardımlar gibi seçmeni rahatlatıcı kalemleri kapsıyor. 2027'deki yüksek artış öngörüsünü emeklilerin gönlü alınacak şeklinde yorumlayanlar oldu. Lambo her zaman bir Lambo'dur. Elbette bu veriler bir erken seçimi işaret etmiyor olabilir. İktidar büyümeyi tabana yaymayı da hedefliyor olabilir. Ancak muhalefetin ikiye bölünmüş yapısı ve Erdoğan'ın Mansur Yavaş'la baş başa görüştükten sonra üçüncü bir cephe oluşması erken seçim iddiasını sıcak tutuyor. Üstelik ülkenin başında rekabeti ve yarışmayı bu kadar seven bir lider varken.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde başlatılan sokaklarda güven operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Toplamda 151 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Gürlek, 78 Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan operasyonlarda 2594 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 1613 şüphelinin ise gözaltına alındığını söyledi. Aynı zamanda 618 şüpheli hakkında da yakalama kararı verildi. Bakan Gürlek yaptığı açıklamada operasyonlarda jandarma ve polis teşkilatlarımızdan 11.466 kolluk personeli görev almıştır. Aramalarda 199 ateşli silah, 9039 fişek, 2 el bombası, 10.520 sentetik uyuşturucu hap ve yaklaşık 37 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir dedi. Soruşturmalar suç örgütlerinin finansman kaynaklarını, mal varlıklarını ve suç üretme kapasitelerini hedef alacak şekilde yürütülmektedir diyen Gürlek, 26,9 milyar lira işlem hacmi tespit edildiğini ve 408 banka hesabına, 35 taşınmaza, 31 araca ve 10 şirkete el koyma tedbiri uygulandığını da duyurdu. Yurdun dört bir yanında yeni eğitim öğretim yılının coşkusu vardı efendim. Okul bahçeleri çocuk sesleriyle şenlendi. Diyarbakır'da öğrencilerin heyecanına ise Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti. Bazı okullarda öğrenciler davul ve zurnayla hatta kırmızı halıyla karşılandı.
7: İlk ders zili çaldığı okul koridorları öğrencilerle doldu. Yurdun dört bir yanındaki tüm okullarda yeni eğitim öğretim yılının açılışının coşkusu yaşandı. O noktalardan biri de Diyarbakır'dı. Öğrencilerin ilk gün heyecanına Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ortak oldu.
8: Bilal Erdoğan bugün Diyarbakır'da eğitim öğretimin başlamasının ilk gününde bugün okulları ziyaret gerçekleşti ve bu ziyaret edilen okullarda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.
7: Öğrencilerle bir araya gelen Bilal Erdoğan çocuklarla sohbet etti. Erdoğan Diyarbakır'dan önemli mesajlar verdi.
9: Bin yılı aşkın olduğu gibi yine kardeş olacağız. Alparslan'ın arkasında beraber durduğumuz gibi, Selahattin Eyyubi'nin arkasında beraber durduğumuz gibi, Çanakkale'de beraber durduğumuz gibi bir bin yıl daha kardeşlik hukukunu güçlendirerek beraber aydınlık müreffeh yarınlara yürüyeceğiz.
7: İzmir'den Iğdır'a, Hakkari'den Nevşehir'e, Malatya'dan Muğla'ya kadar yurdun dört bir yanında okul koridorlarında çocuk sesleri yankılandı. Adana'da okulun ilk gününde öğrenciler kırmızı halı ve davul zurnayla karşılandı. O anlar renkli anlara sahne oldu. Öğrenciler okul bahçesinde İstiklal Marşı okudu, ardından sınıflara geçti. Türkiye genelinde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı başladı.
0: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yeni eğitim ve öğretim yılı coşkuyla başladı. Açılış töreninde YKS ve LGS sınavında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Dijital çağda özgün ve vicdani izler bırakmak başlıklı 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış dersini de İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı verdi. Bakalım.
10: 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde geleneksel hale gelen açılış töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, Okul Müdürü Özkan Öztürk, Kartal Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bayrak Tutar ve çok sayıda öğrenci katıldı.
11: Bahçemizde yine 2 otomobil, 2 şampiyon, ilk %19 öğrenci, onlarca dereceli yıldız öğrencimiz ve tabii okulumuza bu yıl başlayan yine yüksek puanlarla okulumuzu tercih eden öğrencilerimiz ve pırlantalarımız, ortaokul öğrencilerimiz, muazzam bir tablo. Böyle bir başarı tablosunu her sene bu ölçekte tekrarlayarak resmedebilen okul sayısı 5'tir. Fazla söyledim, 3'tür. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi artık bir ekol okuldur. Hem sunduğu eğitim imkanları hem de ders dışı sunduğu atmosferiyle ekol olmuştur.
12: Öğrencilerimizin kolektif olarak başarıya ulaştığını söyleyebiliriz. İşin içerisinde öğretmenlerimiz var, velilerimiz var, öğrencilerimiz var. Başarı üzerinde çokça parmak izi olan bir şey. Biz başarılı olmak için karakterden taviz veren bir yaklaşıma da sahip değiliz.
10: İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz konuşmalarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin başarısında sunduğu ortam ve iklimin gençlere verdiği manevi değerlerin yanı sıra bilim, üretme ve başarılı olma konusundaki motivasyonunun da önemli olduğunu kaydetti.
13: Ancak Kartal Anadolu İmam Hatip'in bu başarısı, bu sunduğu ortam, iklim, gençlerimize verdiği bu manevi değerlerle ilgili ve bilim üretmeyle, başarılı olmayla ilgili bu motivasyon yanında gerçekten aidiyet duygusunun çok çok gerçekten vazgeçilmez olduğunu, bir ailenin parçası olmanın, bir büyük bir yapbozun, büyük bir birlikteliğin iyiliği

0: önemli bir parçası olduğunu hissetmenin çok kıymetli, çok değerli olduğunu düşünüyorum.
1: 50 tane oğlum olsa, 50 tane kızım olsa, kıyamete kadar, torunlarıma varıncaya kadar hepsinin öncelikle İmam Hatip Lisesi'nde okumalarını, burada okurlarsa da daha çok arzu edeceğimi bilmek isterim. Herhalde veli olarak babalarınızın size, analarınızın size en büyük yaptığı katkı sizi bir İmam Hatipli yapmaktır genel olarak. Kartallı olmak da bir ayrıcalıktır.
2: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yine yıldızlar geçidi var. Öyle ki bu başarı da ödüllendiriliyor. YKS'de dereceye giren öğrencilere TOK hediye edildi.
3: Açılış konuşmalarının ardından Kartal Eğitim Vakfı tarafından YKS ve LGS sınavında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Üstün başarı gösteren iki öğrenciye Kartal Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bayrak Tutar ve Okul Müdürü Doçent Doktor Özkan Öztürk tarafından yerli ve milli araç olan TOK hediye edildi.
4: Geçen sene de iki tane araba verilmişti. Bu sene de hedefi tutturabildik. Tam gaz devam edeceğiz.
5: Yani emeklerimizin sonucunun bu şekilde ödüllendirileceği kimsenin aklına gelmezdi. Allah'a hamdolsun.
3: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ilk dersi İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı verdi.
6: Gazi Osman Paşa'da okullarda ilk zilin çalmasıyla birlikte denetim mesaisi de başladı efendim. Kantinlerden okul çevresindeki gıda satış noktalarına, trafik güvenliğinden sürücü kontrollerine kadar pek çok noktada denetim yapıldı. Günün dikkat çeken görüntüleri ise zabıta kıyafetlerini giyen 4 öğrencinin trafik denetimine katılmasıydı.
7: Herkesin olduğu gibi bizim için de çocuklar kırmızı çizgi. Hem sağlık anlamındaki denetimlerimizi hem trafik denetimlerimizi sezon boyunca sık bir şekilde yapmaya devam edeceğiz.
8: Gazi Osman Paşa'da okullarda ilk zil çaldığı denetim mesaisi başladı. Belediye ekipleri öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için kantinlerden okul çevrelerine kadar her noktayı mercek altına aldı.
7: Okul kantinlerinde satılabilir ürün olup olmaması ile ilgili bir denetim yapıyoruz. Bunun yanı sıra saklama koşulları, son kullanım tarihi ve az önce ifade ettiğim gibi personelden mekanın temizliğine, hijyenine kadar çok sıkı bir denetim yapıyoruz.
8: Gazi Osman Paşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz çocukların kendileri için kırmızı çizgi olduğunu vurguladı. Kantinlerde ruhsat, hijyen, ürünlerin uygunluğu ve son kullanma tarihleri tek tek kontrol edildi. Denetimin adresi sadece kantinler değil, okul çevresinde öğrencilerin ulaşabildiği gıda satış noktaları da denetlendi.
7: Sadece kantin denetimi de yapmıyoruz. Okul çevrelerinde gıda satan, okul çevrelerinde öğrencilerin ulaştığı her noktayı denetliyoruz. Ve bu hafta sonuna kadar da bu denetimlerimizi tamamlamış olacağız. 2 haftalık bir periyodun sonuna gelmiş olacağız ama zaman zaman ara ara sürekli bu denetimlere devam edeceğiz.
8: Trafik güvenliği de denetimin önemli başlıklarından biriydi. İlçedeki tüm okulların önünde ilk hafta denetim yapılacak, 8 okuldaysa kontroller eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek. Günün dikkat çeken görüntüleri ise 4 öğrenciden geldi. Zabıta kıyafetlerini giyen çocuklar ekiplerle birlikte okul önündeki trafik denetimine katıldı.
6: Evet, Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan yeni eğitim öğretim yılının açılışında Diyarbakır'da öğrencilerle bir araya geldi dedik efendim. Diyarbakır'da çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere programına devam eden Erdoğan basın mensuplarına yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajı verdi.
9: Size çekildik mi? Tamam mı?
10: Aslında bugün Diyarbakır'da olmamızdan temel maksat bu topraklarda kardeşliği, birliği hakim kılmamız çok önemli ve özellikle çocuklarımızın geleceği için önemli.
11: Öğrencilerle sohbet ettiği ilk gün heyecanına ortak oldu.
10: Eğitim öğretim yılının okulların ilk gününde Diyarbakır'da gelelim. 2 tane okul ziyaret ettik öğleden önce. Çocuklarımızla ve öğretmenlerimizle oturup sohbet ettik.
11: Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere eğitim öğretim yılının ilk gününde Diyarbakır'daydı. Diyarbakırlıların samimi bir ilgiyle karşıladığı Bilal Erdoğan kentten önemli mesajlar verdi.
10: Onun için bugün bu meselelerin dününü, bugününü, yarını konuşurken, değerlendirirken karar vericiler bizim çocuklarımızın hepimizin çocukları olduğundan hareketle

0: Nasıl bu topraklarda bin yılı aşkın kardeşlik hukukunu yaşattıysak ve nasıl bu bizi güçlü kıldıysa, bugünden geleceğe yürürken de çocuklarımızın yaşayacağı yılların yine müreffeh, yine güçlü olması için yine bu kardeşlik ikliminin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz.
1: Bilal Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine de dikkati çekti.
0: Şu anda sürdürülen terörsüz Türkiye süreci bölgemizde olup bitenlerle birlikte değerlendirildiği zaman Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin bu bölgede barışı temin eden ülkelerden en başta geleni olması için biz bunu çok kritik görüyoruz.
1: Bilal Erdoğan terörsüz Türkiye sürecinde herkesin sorumluluk alması ve elini taşın altına koyması gerektiğine vurgu yaptı.
0: Her kesimin bu sürece destek vermek için elinden geleni yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Artık yani oldurmamak için maksat oldurmamak olursa bunun için bahane bulmak çok kolay. Ama eğer maksadımız birliğimizi, beraberliğimizi, daha aydınlık yarınlarımızı sağlamaksa, o zaman herkes kendinden bir şey koyması lazım. Herkesin elini taşının altına koyması lazım diye düşünüyorum.
2: CHP, kurultay sürecinin gecikmesini önlemek amacıyla temiz başvurusundan vazgeçti açıklama. Parti sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi.
3: Özel ve ekibi istifa etti, temize gerek kalmadı. Kılıçdaroğlu da bu düşünceyle kurultay süreci için temiz başvurusundan vazgeçti. CHP'de gözler kurultay takvimine çevrildi. Parti sözcüsü Müslim Sarı, kararın 10 Eylül'de açıklanan olağan kongre takvimi doğrultusunda alındığını belirtti. Temyiz incelemesinin uzamasının kurultay sürecinde gecikmeye yol açabileceğini ifade etti. Parti sözcüsü bu adımla davanın kısa sürede sonuçlanmasının ve kurultay takviminin gecikmeden ilerlemesinin amaçlandığını belirtti. Feragat kararının mahkemenin 2026 Taksim 32 esas, 2026 Taksim 658 karar sayılı ilamına ilişkin olduğunu bildirdi. Temyiz başvurusuna taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurduklarını belirtti. Bu nedenle söz konusu kişilerin davada taraf olma durumlarının ortadan kalktığını savundu.
2: Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından belediye meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere 21 Eylül Pazartesi günü toplanacak. Valilikten yapılan açıklamada Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Haziran'da tutuklandığı hatırlatıldı. Akpolat'ın aynı gün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından 27 Haziran'da yapılan seçimde Belediye Meclisi üyesi Medine Pamuk, Adalar Belediye Başkan Vekili seçilmişti. Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 14 Eylül'de görevinden istifa etmesi üzerine yeni seçim kararı alındı. Adalar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 45. maddesi uyarınca yeni başkan vekilini belirleyecek.

Hürmüz Boğazı'nda gerilim sürerken diplomatik çabalar da sonuçsuz kaldı. Öyle ki Hürmüz Boğazı için Umman'da yapılması planlanan İran'la Körfez ülkeleri toplantısı ertelendi efendim. Bir diğer yandan İran, Hürmüz'de bir ABD İHA'sı daha düşürdüklerini açıkladı. Boğaz'da deniz ticareti felç olmuş durumda. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yüksek. Devi muhafızlara ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdüklerini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nden ise açıklama gelmedi. Boğaz'dan geçişler ise neredeyse durdu. CENTCOM ablukayı sıkılaştırdıklarını belirtti. Abluka kapsamında 100'den fazla ticari gemi farklı rotalara yönlendirildi. Artan güvenlik riski nedeniyle Boğaz'dan geçişler tek haneli rakamlara düştü. Hürmüz için bugün yapılması planlanan toplantı da iptal edildi. Basra Körfezi'ne kıyısı olan 8 ülkenin dışişleri bakanları Umman

0: da toplanacaktı. Toplantının uzlaşı sağlamak amacıyla ertelendiği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay ise toplantının Suudi Arabistan'ın itirazı nedeniyle ertelendiğini belirtti. Riyad'ın görüşmenin gerçekleşmemesi konusunda ısrarcı olduğunu söyledi. Bekay bu gerilimden tek kazançlı çıkan tarafın İsrail olduğunu savundu. Bekay, Amerika Birleşik Devletleri'ni bölgedeki gerilimi tırmandırmakla suçladı. Yalan haber yayarak İran ve Körfez ülkelerinin arasını açmaya çalıştığını belirtti. Bekay, Kazma Dağı'ndaki nükleer hareketlilik iddialarını da yalanladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump birçok kez Kazma Dağı'nı bombalamakla tehdit etmişti. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırıları sivil kayıplara yol açmaya devam ediyor sevgili izleyenler. Hastane, çadır kısımları ve yerleşim alanlarını hedef alan İHA saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli şehit oldu ve yaralandı. Enkaz altında kalanları arama çalışmaları ise yakıt ve ekipman yetersizliğine rağmen sürüyor. Diğer taraftan Batı Şeria'da silahlı işgalci İsraillerin çocuklara yönelik tehditleri kameralara yansıdı.
1: İşgalci İsrail ateşkese uymuyor. Gazze'de soykırımı sürdürüyor. İsrail yine masum sivilleri katletti. Vefa Hastanesi yakınında yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını bombaladı. Şehitler ve yaralılar var. Han Yunus'ta da saldırılar vardı. Mevasi bölgesinde bir çadırın yakını bombalandı. Çocuklar yaralandı. Gazze'de şehit cenazelerinin kurtarılması projesinin ikinci aşamasında sivil savunma ekipleri Gazze kenti ve Nusayrat mülteci kampındaki Hacı, Nedim ve Elver ailelerine ait yıkılmış evlerin enkazından kayıp 17 kişinin naaşına ulaştı. 800 saat sürmesi planlanan çalışmalarda 1072 kişinin cenazesine ulaşılması hedefleniyor. İsrail'in iş makineleri ve ekipman girişine izin vermemesi nedeniyle süreç zorlu şartlarda ilerliyor. Yakıt, yedek parça ve jeneratör yağ girişinin kısıtlanması Gazze'deki hastaneleri hizmet veremez duruma getiriyor. Sağlık Bakanlığı hastanelerin ayda 2500 litre jeneratör yağına ihtiyaç duyduğunu ancak sınırlı girişlerin acil durumu karşılamadığını açıkladı. Birçok jeneratör yağ eksikliği nedeniyle devre dışı kalırken çalışanlarsa ağır koşullarda aşırı yüklenme ile faaliyet gösteriyor. Hastaneler 3 yıldır elektrik ihtiyacını jeneratörlerle karşılarken malzeme eksikliği yüzünden sistemin her an çökebileceği uyarısı yapıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da zulüm var. El Halil kentinde silahlı bir sivil işgalci 5 Filistinli çocuğa silah doğrultarak alıkoydu. Filistinli çocukları tehdit etti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İsrailli İnsan Hakları Kuruluşu Betselem'in Yok Etme Projesi adlı yeni raporu, bölgedeki saldırı ve kısıtlamaların sistematik hale geldiğini ortaya koyuyor. Konferansta konuşan Betselem İcra Direktörü Yuli Novak, uygulanan şiddetin Filistinlilerin Batı Şeria'daki yaşam alanlarını yok ederek Yahudi varlığını kalıcı kılmayı amaçlayan bir devlet politikası olduğunu vurguladı.
0: Evet, Yemen'de savaşın seyri değişti. Hükümet güçleri batı kıyısında kaybettiği stratejik bölgeleri geri almaktan vazgeçerek elindeki son kalesi olan petrol kenti Maribi savunmaya çekildi. Sahadaki şiddetli çatışmalar her iki taraf içinde ağır can kayıplarına yol açtı. Husiler Suudi Arabistan'a ait Kral Halit hava üssüne balistik füze ve İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bölgede tansiyon hala yüksek.
1: Yemen'de gerilim yüksek. Husilerin ülkenin batısında ilerleyişi sürüyor. Suudi Hava Kuvvetleri'nin saldırılarına Husiler de karşılık veriyor. Balistik füzeler ve İHA'larla Suudi Arabistan topraklarına saldırılar düzenleniyor. Yemen'de hükümet güçleri askeri stratejisini değiştirdi. Babülmendeb Boğazı ve Muha gibi batı kıyısındaki kritik bölgeleri Husilere kaptıran ordu artık bir karşı saldırıdan ziyade elindeki son kaleleri korumaya odaklanıyor. Hükümetin can damarı olan petrol ve gaz merkezi Marib vilayetinin dış cephelerinde ve Taiz'de şiddetli patlamalar yaşanıyor. Ulusal direniş güçleri son bir ayda cephede 500 askerinin öldüğünü duyurdu. Husi saflarında da 1000'in üzerinde kayıp olduğu belirtiliyor. Ağır yaralı tablosu nedeniyle geçici başkent Adan'daki hastanelerde acil kan bağışı çağrısı yapıldı. Sağda ilerleyişini sürdüren Husiler, Yemen ordusuna havadan destek veren Suudi Arabistan'ı doğrudan hedef aldı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, son 5 günde Yemen'e yönelik 300'den fazla hava saldırısına misilleme yaptıklarını duyurdu. Seri, Suudi Arabistan'ın Hamis Mushaid kentindeki Kral Halid hava üssünü balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurduklarını açıkladı. Uçak hangarları, radar sistemleri ve mühimmat depolarının hedef alındığı saldırıların ardından Suudi Sivil Savunma Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki 4 sınır kent için acil durum alarmı verdi. Seri, abluka kalkana kadar Suudi topraklarının derinliklerine yönelik saldırıların şiddetlenerek süreceği tehdidinde bulundu. Askeri tırmanış sivil halkı yerinden etmeye devam ediyor. Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre Eylül ayının başından bu yana 82 binden fazla sivil evini terk etti. 2000'e aşkın kişi deniz yoluyla Cibuti'ye sığındı. Aden'de yeni sığınmacı kampları kurulurken tüm bu kaosun ortasında gözlerin çevrildiği İran'sa Husilere destek iddialarını bir kez daha reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Yemen'in iç işlerine karışmadıklarını öne sürerek bölgedeki krizin askeri bir çözümü bulunmadığını savundu. Öte yandan Riyad'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, CENTCOM komutanı Brad Cooper'ı kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Görüşme Prens Selman'ın Husileri vurması için ABD Başkanı Trump'ı araması ve Husilerin Yemen'deki ilerleyişinin ardından gerçekleşti. Trump ise ABD'nin Husilere saldırı düzenlemeyi planlamadığını söylemişti.
0: Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Türk iş insanı Hamdi Akın'a ait özel bir jet Libya'da kaza yaptı. Uçakta yolcu bulunmuyordu. Mürettebat yara almadan kurtuldu. Olay Misratah kentinde yaşandı. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'a ait özel jet Misratah Havaalanı'na iniş sırasında kaza yaptı. Jet inişten sonra pistten çıktı. Uçak parçalandı, ardından alevler içinde kaldı. İtfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Yangın söndürüldü. Mürettebat da olaydan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle havaalanında uçuşlar durduruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ve kutsal topraklarda şiddetli yağış etkili oldu. Mescid-i Haram'da bulunan yüzlerce Müslüman yağmur altında tavafa devam etti. Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsünün eşlik ettiği sağanak yağış aniden bastırdı. Yollar su altında kaldı. Sokaklar göle döndü. Yağışla birlikte fırtına etkili oldu. Olumsuz hava ibadeti engellemedi. Mescid-i Haram'da bulunan yüzlerce Müslüman yağmur altında tavafa devam etti. O anlarsa kameraya işte böyle yansıdı. Yapay zeka ajanları kontrolsüz şekilde kolektif hareket etmeye ve kendi kendini dinamik olarak geliştirmeye başladı. Bu bir iddia değil. Bilgi bir yapay zeka devinden geldi. Kontrolden çıkma eğilimi gösteriyor. Anthropic, OpenAI, Google DeepMind ve Meta AI gibi şirketler bu konudaki yaptırımlarda duraklama sinyalleri verdi. Peki neden?
2: Yapay zeka teknolojisine sahip robotlar bilişsel bir farkındalığa kavuşur ve insanları öldürmenin dünyanın faydasına olduğuna karar verir. Ünlü Amerikan dizisi Westworld ilk sezon finalini böyle yapmıştı ve bu eskiden sadece distopik bir fantaziydi. Peki ya şimdi? Dünya yapay zeka şirketlerinden ardı ardına gelen "korktuk, yavaşlamamız lazım, hatta yavaşlıyoruz" açıklamalarıyla sarsılıyor.
3: Doğrudan otoriter ülkelere, hatta Çinlilere bile gitmeliyiz ve şöyle demeliyiz. Bakın, burada hepiniz için endişe verici potansiyel tehditler var.
2: Bu en büyük yapay zeka şirketlerinden biri Anthropic CEO'su Dario Amodei. Gözlerin giderek en iyi arkadaşımız olma yolunda ilerleyen, yapay zeka aygıtlarına çevrilmesine sebep olan o.
3: Sadece kontrolden çıkmış yapay zeka değil, iki gün önce insanların yapay zekayı potansiyel olarak biyoterörizm için kullanmaya çalıştığına dair bir rapor yayınladık. Virüslerin bulaşıcılığını arttırmak için bu korkutucu.
2: Anthropic CEO'su Dario Amodei yalnız değil. Bir başka yapay zeka gurusu, tek broların en ünlüsü Elon Musk da onunla aynı fikirde. Amerikalı tüm büyük şirketler aynı çağrıyı yapıyor. Dünya yapay zeka konusunda hız kesmeli. That's my rough
4: estimate. Sıradan işçilere ve bugün hala var olan işlere ne olacağını bir düşünün. Yapay zekanın çoğu mesleğe girmesine ve çoğumuzun yerine geçmesine sadece birkaç yılımız kaldı.
2: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hepsi neden birbiri ardına insanlığı, dahası iktidarları uyarmaya başladı. Dünya kamuoyu korkuya kapıldı. İnsanlar birbirlerine acaba ne keşfettiler diye soruyor.
3: Bu yüzden Çinlilerle konuşmalı ve bu teknolojinin hızına sınır koymak, bir hız limiti koymak için birlikte çalışıp çalışmayacağımızı görmeliyiz.
2: Yapay zeka yalnızca bilgiyi taşımıyor, araştırıyor, kod yazıyor, problem çözüyor ve yeni teknolojiler geliştiriyor. Hatta CEO Dario Amodei, yapay zeka ajanlarının kolektif hareket etmeye başladığı, dahası kendilerinden daha zeki yapay zekalar üretmeye çalışırken fark edildiğini belirtiyor. İşte tartışmanın ürpertici tarafı burada başlıyor. Çünkü bu döngü kontrolden çıkarsa insanlığın teknolojiyi üretme hızıyla onu anlama, denetleme ve ona uyum sağlama hızı birbirinden kopabilir. Yani komplo teorisyenlerinin bilim adamlarından daha isabetli yorumlar yaptığı noktadayız. Peki eğer ya bu da başka bir numaraysa? Yapay zekanın büyük oyuncuları güvenlik ve yavaşlama vurgusunu geriden gelen küçük ölçekli girişimleri durdurmak için yapıyorsa? Devasa maliyetlerle güvenlik protokollerini çoktan kurmuş olan öncü firmalar, devlet düzenlemelerini zorunlu kıldırarak kendilerine konfor alanı yaratmaya çalışıyorsa, post-truth çağında her şey mümkün.

0: Evet, Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve sosyal medya paylaşımlarının ardından tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, kayınvalidesi, kuzeni ve altınların bulunduğu evin sahibi adliyeye sevk edilmişti efendim. Adliyedeki ifade işlemlerinin ardından Çağla Öz Tançalan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Fatih Tançalan, Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Emniyete götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan inceleme talep edilmişti. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan çıkarıldığı hakimlikçe suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan, kayınvalidesi, kuzeni ve altınların bulunduğu evin sahibinin Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye götürüldü. İfade işlemlerinin ardından Çağla Öz Tançalan suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlamasıyla tutuklandı. Öte yandan Van'da Vanlı Kara Haydar lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın çok sayıda döviz destesinin yer aldığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tançalan'ın farklı döviz cinslerinden oluşan para balyalarıyla birlikte bulunduğu görüldü. Kuzey Marmara otoyolunda can pazarı yaşandı efendim. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, ardından alev topuna döndü. İki kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi yaralandı. Dehşet anları kameraya an be an yansıdı.
1: Bir saniye önce yolundaydı, bir saniye sonra alev topuna döndü. Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, iki kişi hayatını kaybetti. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerliyordu. Şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti, kabus.

0: Kaos başladı. Bariyerlere çarpan otobüs alev topuna döndü. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı otoyol ekipleri yanan otobüse kısa sürede müdahale etti. Yolcular hızla tahliye edilirken 18 kişiden 8'i yangından etkilenmeden kurtarıldı. Ancak korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 8 kişi yaralandı.
1: Maalesef büyük kısmı yanarak 2 hemşerimiz vefat etmiş. 8 kişiden bir kişinin durumu ağır, iki kişi nispeten daha iyi, 5 kişi de dumandan etkilendi.
0: İstanbul Valisi Davut Gül olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeni ve olası ihmallerle ilgili incelemenin adli makamlarca sürdürüleceğini bildirdi.
1: Başta vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı hemşerilerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
2: Diyarbakır'dan İstanbul'a.
1: İstanbul'a gelen bir otobüsümüz. Bundan sonraki süreci savcılarımız adli olarak inceleyecekler. Yangının sebebi, herhangi bir eksiklik var mı? Yapılması gerekip de yapılmayan işler var mı? Bundan sonraki süreçleri adli olarak arkadaşlarımız takip edecekler. Tekrardan geçmiş olsun.
0: Yaralıların tedavisi sürerken otobüsün alev topuna döndüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
3: İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde ise kontrolden çıkan otomobilin bina bahçesine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kaza Alibeyköy Mahallesi Dar Yokuşu Sokak üzerinde meydana geldi. Yokuş aşağı inen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak demir korkulukları aşıp 11 katlı binanın ilk 3 katının balkonlarına çarparak bahçeye düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yolcu ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye gönderildi. Sokağın giriş ve çıkışı polis ekiplerince şerit çekilerek kapatıldı. Kaza yapan araç vinç yardımıyla kaldırıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İpsala ve Hamzabeyli gümrük kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi ve zehir tacirlerine geçit verilmedi.
0: Gümrük kapılarında operasyon yapıldı, zehir tacirlerinin kirli planı bozuldu. Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir aracı önce X-ray taramasına sevk etti. Ardından hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerle yapılan aramada çekici kabininde vakumlanmış 132 poşet içerisinde toplam 147 kilogram 85 gram uyuşturucu ele geçirildi. Bir diğer operasyonsa Hamzabeyli gümrük sahasında gerçekleştirildi. Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir tır şüpheli olarak değerlendirilerek X-ray taramasına sevk edildi. Daha sonra narkotik dedektör köpeğinin tırın belirli bir bölgesine tepki vermesi üzerine kontroller o bölgede yoğunlaştırıldı ve streç poşetlere sarılmış 24 paket içerisinde 27 kilogram 180 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarla ilgili Edirne ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturmalar sürdürülüyor.
3: Mersin'in Tarsus ilçesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 42'si yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 7 milyar 640 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.
0: Bahis çetesine operasyon yapıldı, şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yapan emniyet ekipleri, 50 şüphelinin banka hesap bilgilerini yasa dışı bahis için kullandırdığını tespit etti. Hesaplarda 7 milyar 640 milyon 332 bin liralık işlem hacmi olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı, 50 şüphelinin 42'si gözaltına alındı. Adreslerde bulunan şüphelilere ait dijital materyaller incelemeye alındı. Firari 8 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
3: Haliç'te günlerdir etkili olan ağır koku vatandaşları isyan ettirdi. Sahilde yürüyüş yapanlar kötü kokunun balçıktan kaynaklandığını söylüyor. Suyun rengindeki değişim de havadan görüntülendi.
2: Gün açmıyor. Buradaki yani 7 metrenin altındaki çamur 17 metrelik su yukarı çıkıyor. Alttaki şeyde çamur yani boğulduğu zaman insan zor kurtuluyor.
0: Ağır koku yükseldikçe yükseldi. Haliç'in rengi değişti. Eyüp Sultan sahilindeki kötü koku vatandaşın tepkisini çekti.
4: Dünyanın en güzel yeri burası. Fakat burası lodos olduğu zaman koku çok yapıyor. Yetkililerimize de söylüyoruz. Hani bize buraya bir el atsınlar.
0: Eyüp Sultan sahilinden yükselen kötü koku çileye dönüştü. Bölgedeki vatandaşlar kötü kokunun Haliç'te biriken balçıktan ve yeterli temizlik yapılmamasından kaynaklandığını iddia etti. Vatandaş sahile yaklaşamaz hale gelirken Haliç bölgesindeki suyun renk değişimi havadan görüntülendi. Özellikle lodos olduğunda kokunun katlanılamaz seviyeye yükseldiğini belirten vatandaşlar gerekli temizliğin yapılmasını bekliyor. Üstelik CHP'li belediyeye defalarca başvuru da yaptılar ancak sonuç alamadılar.
2: Lodos olduğu zaman burada koku yapar. Herkes birlikte atacağız konumumuzu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne veya Başbakan'la.
4: Buraya bir el atsınlar. Yok, Poyraz havada olmuyor kesinlikle ama lodos havada çok koku oluyor.
3: Ve et ve et ürünlerinde yeni bir dönem başlıyor efendim. Şöyle ki Tarım ve Orman Bakanlığı döner, sucuk, pastırma ve kavurmaya yönelik yeni bir düzenleme hazırlıyor. Burger ilk kez mevzuata girerken dönerin üretim şekli de etikette açıkça belirtilecek.
5: Vazgeçilmez sokak lezzetleri için artık daha net adımlar atıldı. Yeni mevzuat hem sağlığı hem satışlardaki rekabeti dengeleyecek.
6: Et ürünlerine ait yeni düzenlemeler gündeme geldi. Burger eti ilk defa mevzuata dahil olurken dönerciler de artık döner etiketlerine açıkça nasıl üretildiğini yazmak durumunda. Peki tüketiciler bu durumu nasıl takip etmeli?
5: Et ve et ürünlerinde yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı sektöre yönelik yeni düzenleme hazırlıyor.
7: Tüketicilerin hem şeffaf bilgilendirilmesi hem de haksız rekabetin önlenmesi adına Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatta düzenlemelere devam ediyor. Bununla ilgili bir taslak hazırlamıştı aslında. O taslağı görüşe açtı, sektörden görüşleri topladı ve son haline gelmiş durumda.
5: Burger ilk kez mevzuat kapsamında tanımlanırken dönerin üretim şekli de etikette açıkça belirtilecek. Özellikle burger etinin kabarık ve daha göz boyayan yapısına ilişkin dikkat çekici yapılanmalar söz konusu.
7: Burgerle ilgili bir tanım var. Türkiye'de en fazla dışarıda yenen iki şeyden biri. Burger ve döner. Dolayısıyla şimdi burgerle ilgili tanım var. Kırmızı et ve et ürünleri, büyük baş, küçük baş, içerisine girenler neler, kanatlı burger ne demek, bunlar tanımlanıyor. Köfte ürününde içerisindeki protein nereden geliyor? Dışarıdan bağ dokusu, kolajen dokusu mu ilave edildi? Nişasta ilave edilebilir daha kabarık ve dolgun görünmesi adına. Yani şu, hem vatandaşın şeffaf bilgilenmesi adına hem tüketicilerin bu konuda bir mağduriyet yaşamaması ve ticaret konusunda da haksız rekabetin önlenmesi bakımından sınırları çizilen önemli et ve et karışımları ile ilgili bir tebliğ olacak.
5: Sucuk, pastırma ve kavurmada ise tütsüleme ile fıstık ve peynir gibi çeşnilerin kullanımına ilişkin yeni kurallar getirilecek.
7: İşte sucuk, pastırma, kavurma gibi aslında bize ait geleneksel tatların tütsüleme işlemine bir sınırlama getiriyor. Çünkü herkes o isli, cezbedici tadı vermek adına bir müdahale yapıyordu. Onlar bazen yasal sınırın dışında yapılan işlemler, sağlıkla ilgili sıkıntı yaratabileceği durumlar oluyordu.
5: Düzenlemeyle birlikte hem üretimde standartların artırılması hem tüketicinin ürün hakkında daha açık bilgilendirilmesi hedefleniyor.
3: Mutfak kültürünün önde gelen isimleri, usta şefler ve televizyon dünyasının tanınan simaları İstanbul'da düzenlenen

0: özel bir organizasyonda buluştuk. Gecede mutfakta doğru ekipman kullanımının lezzet ve teknik üzerindeki etkileri ele alındı. Bakalım.
1: Mutfak kültürünün önde gelen isimleri, usta şefler ve televizyon dünyasının tanınan simaları İstanbul'da düzenlenen özel bir organizasyonda buluştu. Gecede mutfakta doğru ekipman kullanımının lezzet ve teknik üzerindeki etkileri ele alındı.
2: Dediğim gibi çok eski bir bilgi ve tecrübemiz var. Bunu da ürün anlamında yansıttık, ürünlerimize yansıttık. Zannediyorum çok da beğeni toplayacağız bu hususta.
1: Gastronomi ve sanat dünyasını bir araya getiren buluşmada konuklar kurulan özel deneyim alanlarında yeni nesil pişirme ekipmanlarını doğrudan inceleme ve mutfaktaki performanslarını değerlendirme imkanı buldu. Sektörde yarım asra aşkın süredir üretim yapan yerli bir firmanın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda paslanmaz çelik, granit, tava, wok ve düdüklü tencere gruplarındaki yeni dönem tasarım anlayışları sergilendi.
0: Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Son Kale Haymana'da Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105. Zafer Yıl Dönümü coşkuyla kutlandı efendim. Haymana'da mehter takımı eşliğinde dev Türk bayrağı açılarak kortej yürüyüşü ve ardından da folklor ekiplerinin oyunları sergilendi.
3: Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Son Kale Haymana'da Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105. Zafer Yıl Dönümü coşkuyla kutlandı. Haymana Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte önce kortej yürüyüşü yapıldı. Ardından da folklor ekiplerinin oyunları sergilendi.
4: Haymana'yı görmedin diyen hem tarihini hem bilhassa Sakarya Zaferi'ni çocuklarına, nesillerine, yeni nesillere aktarmak isteyen, o toprakları vatan olsun diye mücadele eden şehitlerimizin hatıratlarını hem görürler hem de yeni nesillerimize çok büyük bir aşılama olmuş olur.
3: Etkinlik kapsamında aynı zamanda yapımı tamamlanan tesislerin açılışı ve temel atma törenleri de gerçekleşti.
5: Büyük bir zafer ve o zaferin yaşandığı topraklardayız. Haymana'dayız. 22 gün 22 gece devam eden etkinlik programımızın son günündeyiz. Bugün her yıl yaptığımız gibi geçen yılda 15 açılışımız vardı. Bugün de 5 açılışımız, 2 temel atma törenimiz oldu.
3: Sakarya Meydan Muharebesi'nin zafer coşkusu Haymana'da sanatçı Derya Bedavacı konseriyle final yaptı. Binlerce kişi konseri takip etti.
0: Efendim bu haberle moderatör geceyi noktaladık. Herkese iyi bir gece dilerim. Hoşça kalın.

0: Kendinize inanın. Milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Hani merhum Necip Fazıl diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir, mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. İşte üstadın tarif ettiği o nesil sizlersiniz.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist Süleyman Mansur işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşamını yitirdi. Batı Şeria'nın Ramallah kentinin

Sanatı bir direniş biçimi olarak gören Mansur'un 1973'te yaptığı ve sırtındaki ağır yükün altında ezilen yaşlı bir Filistinli adamı tasvir ettiği Güçlüklerin Devesi adlı tablosu dünya çapında üne ulaştı. Sanatsal ve ulusal bir ikon haline gelen eserinde Kudüs'ün yer aldığı yükü, Kubbetüs Sahra'nın da görülebildiği büyük bir göz şeklinde resmetti. Sanki o göz yalnızca Kudüs'e değil, Filistin'in acısına, geçmişine ve hiç silinmeyen hafızasına bakıyordu. Sanatçı eserleri aracılığıyla Filistin direnişinin görsel kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunurken, sanatını hafızanın ve Filistin davasının aktarılmasında bir araç olarak kullandı. Tuval üzerine bıraktığı her iz yalnızca bir sanat eserinin değil, bir halkın yaşanmışlığının ve unutulmamak için direnen hafızasının da iziydi. Filistin modern sanatının önemli temsilcilerinden olan Mansur, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, Roma Ödülü, UNESCO Ödülü, Arap Yaratıcılar İçin Nil Ödülü ve Filistin Plastik Sanatlar Ödülü'nün de aralarında bulunduğu yüzlerce yerel ve uluslararası ödüle layık görüldü. Şimdi Süleyman Mansur bu dünyadan geçti. Ardında yalnızca tablolar, heykeller ve çizimler değil, bir halkın hafızasına dokunan, toprağına ve tarihine sahip çıkan koca bir miras bıraktı. Ruhu şad olsun.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi.
1: Merhabalar, günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum.
0: Ne var ne yok?
1: Hamdolsun iyi, iyi çözmüşler var. Saat 10'da, okulları saat 10'da çağırmışlar öğrencileri. Öyle olunca tabii benim o büyük korkum vardı biliyorsun. Pazartesi ne yapacağız diye. Bir pazartesi sendromu yaşadık. Ama elhamdülillah gayet iyiydi. Ben iyi geldim yani. O 10'da yapmaları iyi olmuş. Çünkü aynı vakitte çıksaydık ayvayı yemiştik yani. Çocuk sabahleyin okulların önünde böyle genç çocukları falan, çocukları gördük, kalabalıkları falan gördük. Bazı keyifli, anneler keyifliydi gibi gördü ama değil mi? Anneler keyifli tabii böyle. Sabah çocuğu gönderiyor. Oh! Daha sonra bugün de çok yoğunduk. Bulaşık deterjanı bilmem ne. Artık onlar da uğraşırlar. Neyse iyi elhamdülillah, hamdolsun. Sen nasılsın, iyisin?
0: Sen soluksuz gittin.
1: Ben soluk gittim. Şimdi ben bir şeylere bakıyordum dedim, orayı doldurayım.
0: Bir şeylere bakmıyordum. Kulaklığım açık kaldı. Ben bir taraftan rejiyi duyuyordum arada.
1: O yüzden şimdi, far görmüş tavşan gibi bakıyorsun bana.
0: Ekranın önünde profesyonel olan tüm arkadaşlarıma, dostlarıma, meslektaşlarıma selam söyleyeyim. Ben o

0: O kadar profesyonel değilim. Öyle olunca öyle kulaklık açıkken seni de aynı zamanda dinleyemiyorum.
1: Aynen.
0: Ama evet. En azından çocuklarımıza iyi bir eğitim öğretim yılı dilediğini oradan anlamış oldum.
1: Evet. Diliyoruz evet çocuklarımıza bütün
0: yaklaşık
1: gençlere.
0: Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,5 milyona yakın öğretmenimiz için maraton başladı. Hepsinin yolu açık olsun. Evet. Allah zihin açıklığı versin.
1: Amin, amin. Bu kadar yeter bence. Çocuklar fazla falan. Ay şu açıdan. Ya her sene bu oluyor ya bu. Hani zil çaldı bilmem ne o abartılı. O mini mini birler annesinin elinden tutanlar.
0: Tabii sonra çalışkan ikiler.
1: Şuradan falan filan diye. Ya işte biz zamanımız gibi değil. Keyfini çıkartın çocuklar. Yani yollarda böyle iyi ayakkabı, iyi potin alın da bari bu ayakkabılar. İstanbul trafiğinde, İstanbul'un suyunda. O sulara basıp da ayaklarınız çamura giriyor. Fırçalarla şeyin önünde, okulun önünde demirlere ayaklarınızı sürmüyorsunuz.
0: Bir şey diyeceğim gülme ama.
1: Servise gidiyorsunuz, servise geliyorsunuz. Bir kısmınız yürüyor.
0: Bir şey diyeceğim gülme.
1: Çoğunuz yani kral
0: şey
1: gibi.
0: Bak bir şey diyeceğim gülme.
1: Gülmeyeceğim tamam.
0: Tamam mı?
1: Hadi gülüyorum.
0: Sözcü bugün.
1: Ya ciddi ama bıraksın.
0: 100 yılın yolsuzluk davasının baş şüphelisi için İstanbul'un muhafızı demiş. İstanbul'un muhafızı cezaevine girince demiş, rantı açıldı İstanbul, her yer şeye döndü falan
1: ya,
0: demiş.
1: Ya bir şey küfretti, hani hiç söylemeyelim.
0: Demiş
1: sabah, sabah.
0: Ya, gerçekten. Ey sözcü okuru.
1: Abi ya bence, hiç.
0: Senin için yapacak tek şey var. Arada bizi izle, detoks oluyor. Evet. Aman, aman ya, gerçekten bak. Senin zekanla dalga geçen bir gazeten var. O yüzden aman ha. Aklında
1: yani,
0: bulunsun.
1: Yani şöyle peki. Söyleyeyim. Yani şöyle ne derdi
0: İstanbul
1: ona?
0: Muhafızı demişler ya.
1: Ben bugün.
0: Hale bak ya.
1: Ya işte o, ya adam Atatürk'tü ya. Acaba tapılacaktı ya. Niye secde etmiyorsunuz? Sabahleyin kalkıp da İmamoğlu secdesi yapmıyoruz. Adamlar İmamoğlu için Atatürk'ten vazgeçtiler ya.
0: Doğru.
1: Atatürk ne ki ben bugün bana yazdım aklıma geldi. Çok iyi geldi dedim. Ya bunlar niye yeni parti kurdular? Kutsal kaseden de vazgeçtiler. Koltuktan da vazgeçtiler. Altı oku da.
0: Bir seyircimiz sormuş diyor. Atatürk tabii. Bu tarafa mı geçti? Orada
1: abi
0: mı kaldı
1: onlar,
0: diye.
1: Ya senin o İstanbul muhafızı değil. Mal ve peştemal yani. Onlar daha galebe çaldı hocam. Sevgi CHP'lik falan kalmadı. Kurucu irade falan
0: şey,
1: yok ha. O sakın duymayayım bir daha.
0: Değil mi abi
1: tabii,
0: şeyin
1: tabii, duymayayım, tabii.
0: Güvenlik
1: bak,
0: kameralarının
1: para,
0: bak, bantlanması.
1: Para, mal, kız, tecavüz, taciz. Busunuz yani. Her
0: haydi
1: tarafınız
0: bakalım.
1: Bu. Muhafızı
0: haydi
1: bu. Bunun muhafızı mı olur?
0: İstanbul önce, muhafızı.
1: Tabii,
0: ha?
1: Muhafızı.
0: Hadi bakalım.
1: Busunuz yani.
0: Evet.
1: Yani çok
0: evet,
1: üzülüyorum. Çok maalesef. Şey yaptım ama üzülüyorum. Şuna üzülüyorum. Yani bu kadar kirli, bu kadar iğrenç, sefil, alçakça olan hadisenin üzerinden bu kadar güzel çıkartabilmek de bir maharet ya. Yani genel evde çalışan bir kadının sana namus satıyor, ahlak satıyor. Sana aileyi öğretiyor falan. Kim öğretiyor? LGBT öğretiyor. Sana aile mefhumunu, ahlakı, insanlığı, güvende aileyi öğretiyor. Kim? 40 yıllık şey.
0: Tamam. Anlatıyorum. Şimdi gel o zaman. Gel dünyanın.
1: Bu sözcü de öyle işte. Millete insanlık, muhafız, bilmem ne,
0: bizim
1: cumhuriyet diye anlatıyor.
0: Bizim düzenli takipçilerimizden.
1: Her tarafımız pislik ya.
0: Bizim düzenli takipçilerimizden biri. İsmini vereyim mi? Yani bilmiyorum kullanıcı ben. Adı Sanal Anne. Bizi düzenli takip eder programımızı. İstanbul'un muhafızı mı? Allah muhafaza. Ya,
1: tabii,
0: yazmış.
1: Doğru. Allah muhafaza.
0: Elhak doğru yazmış.
1: Abi ya, tecavüz, taciz, İstanbul muhafızı dediniz. Ya, yani sevgilileri böyle arka ip gibi dizmiş adamlardan bahsediyorsunuz ya. Birisi bilmem başka yerse bir tanesi uçakta, bir tanesi köpük partisi, bir tanesi smaç vurur bir şey yapar. Hep yani dizmişsiniz abi, ipi dizmişsiniz hepiniz. Ya bunlar bir muhafız öyle mi?
0: İstanbul,
1: ya
0: nimet,
1: İstanbul'a,
0: nimet.
1: Ben bir daha
0: hadi,
1: söylüyorum.
0: Hadi, tamam,
1: ya
0: hadi.
1: Utanmanız olsa, ahlak olsa sizde, insan olsanız, insan ya. Bir beşerden çıkamadınız. Beşerden çıkın, insan olun. Olsanız bu kadar para yok, bu kadar para yok, hizmet yok.
0: Evet.
1: Nerede sorarsın lan, ahlaksız adam. Yani tamam, diyeceksin bana, biz işte koruyucu irade damarını kessen Halk Partisi akmıyormuş. Bak damarını kestik, mal aktı oradan. Akmıyormuş. Aksaydı... Bırakmazsınız. Değil mi? Demek kutsal kâsi yokmuş.
0: O zaman başlayalım. Evet. Hadi bakalım. Senin dünyada olup bitenlere ilişkin yorumlarını merak ediyorum Hikmet abi. Bir
1: dünyadan haberim yok benim.
0: Türk Boris vardı ya, Türk Boris.
1: Evet.
0: İngiltere'nin Boris eski başbakanı Boris Johnson. Kıl payı ölümden kurtulmuş. Bugün gazetelere o yansıyor. Ukrayna'ya bir konferans için gitmiş. O esnada da bir

0: Rusya saldırısı. Sabah Emin hatırlattı. Dedi ki Ömer Bey, savaş başladığında İngiltere'nin başbakanı Boris Johnson'dı. Ukrayna'yı şu arkadan ittiren ekibin en başında o geliyordu.
1: Az kaldı
0: hatta kimse kalmasa bile ben seni desteklerim Zelenski deyip böyle hararetle bu savaşı başlatan ve körükleyen ekibin
1: kısmet
0: başındaydı. Az kalsın.
1: Vallahi kısmet yani, eğer
0: gidiyormuş yani.
1: Eğer maazallah şey olsaydı yani, o saldırı yani ölseydi orada, büyük olaydı ya. Büyük olaydı. Ve o zaman dediğin gibi bu savaşı körükleyip de koçum benim yürü Zelenski, arkandayız yürü diye bağıran tipler de herhalde derlerdi buradan bir ders çıkartalım derler, demezlerdi. Bunlar CHP'li gibi. Yani Batı dediğin şey aynı sahtekarlık. Onlarda da var ya, onlarda aynı sahtekarlık. Bugün İngiltere ağlıyor. Efendim an diyor, geç kaldık. Ambargo margo yapalım. Ha iyi de zararın neresinden dönsen kârdır. Yani bu kötü bir desteklemek lazım. Yani iyiliği desteklemek lazım. Kötülükten men etmek lazım değil mi?
0: Peki.
1: Ondan sonra o yüzden yani geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun. %25'i
1: Türk bunun galiba değil mi?
0: Bu dededen Ali Kemal'in torunu.
1: Tamam. %25'i
0: İkinci torunu.
1: Anneannesi mi?
0: Ben şeyi hatırlarım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir uluslararası etkinlikte şöyle ensesinden
1: korkmuştu.
0: Böyle bir endişeyle falan kalktığı zamanı hatırlarım.
1: Onlar geçmiş bir şey olsun. Var. Temas konusunda geçmiş biraz olsun. Şeydir o Batılılar, özellikle İngilizler. Geçmiş olsun tabii, bu kadar yorumlayacak bir şey yok.
0: Onu geçtik.
1: Barış Johnson sarı saçlı.
0: Peki.
1: Mavi gözlüm değil bir tek.
0: Peki. Heh, bak. Bak işte. Bak işte. Bir daha baştan verir misin? Hadi
1: ben,
0: ver
1: bakalım. Ben de şeyi hatırlıyorum. Bizim Roma gezimizde.
0: Ne oluyor falan diye bir katmıştık.
1: ya madem bunu gösterdik. Ya tamam, biz böyle dün geceden, iki günden beri böyle gecenin sıkıcı programlarından bıktınız. Pazar sabahı bir şey, hem çocuklar gönderilmiş okullar.
0: Değil mi?
1: Rahatsızlar. Biz konuşalım. Bak, bu Erdoğan farkı şöyle. Ben buna bayılıyorum. Yani yalan değil, bayılıyorum abi. Şimdi yaptığı hareket normal şartlarda Batılıların çok anladığı bir hareket değildir. Unutmayalım bunu. Hani o mesela
0: ama bizde vücut
1: teması. Hayır.
0: Bizde o şey vardır değil mi bizim kültürümüzde?
1: Bizde vardır o. Yani, bizde vardır. Bak.
0: Şöyle bir...
1: Bak bunu delikanlı bir yorumlayacağım hocam. Kimse kızmasın, darılmasın. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanımız da yani ben net konuşuyorum, bilir. O yüzden anlayacaktır beni demek istediğim. Şu. Yani normal şartlarda Batılılarda böyle mesela bizde ben sevmem hani, ben öpüşmek vardır. Böyle sağdan soldan. Ben anlamam hiç mesela. Ben pek sevmem. Zaten biraz bir obsesif bir halim var benim, biliyorsun.
0: Evet. Sana.
1: Ama Batı'da mesela yoktur. Yani erkekler yanak yana böyle yani, farklıdır yani kültüre.
0: Tamam.
1: Dokunmak da böyle bir şey. Hmm. Yani bir an dokununca dikkat edersen orada farklı bir refleks gösteriyor Boris Johnson. Tabii. Ondan sonra Erdoğan ya it was you falan filan, neyse ben telaffuz yapayım. Şöyle bir söyleyeyim. Erdoğan o kadar kendine güvenen, yani ben onu okuyor. Nasıl okuyorsun? Şöyle okumak lazım burayı. O kadar kendine güvenen, kendi halinde, yani yapmacık olmayan, ben Erdoğan yapan faktörün bir tanesi bu olduğu inanıyorum. Süper siyasi, tamam kabul ediyorum arkadaş, oya tartışmıyorum. Adam doğuştan siyasetçi. Ama onu o yapan hakiki olması.
0: Doğru.
1: Sahteci değil.
0: Doğru.
1: Yani normalde İngiltere Başbakanı'na vurulur mu? Yani böyle yapılır mı? Adam tabi var izzet diye ayağa kalkıyor. Ama şey gibi düşün.
0: Şey, Macron'un da parmağını tutmuştu ya, hatırlıyor musun? O da alamadı parmağını. Oradan.
1: Tövbe adam.
0: Ya hakikaten.
1: Şey için söyledim.
0: Reis bunlarla eğleniyor ya. Vallahi bak.
1: Şey de güzel mesela, mikrofonu elli alıyor. Böyle yapıyor ya. Pat pat. Rıza Bey'in söz gelmiyor. Ve yani şey gibi, yani gerçekçi yaşıyor. Bizim şey gibi, yıllarca örnek vermiştim. Bilmiyorum doğru örnek mi? Her aklıma örnekleme geliyor çünkü. İngilizce hocamız vardı, İngiliz bir adam. Ondan sonra yaşlıca bir adam, yani yaşı başı vardı. Ben 15-16 yaşlarındaysam adam 60 falan vardı. Türkiye'de tiyatroya gitmiş. Dedim ya hocam anlıyor musunuz? Hı. Yani tiyatro Kadıköy, Tevfik Kerem Bey tiyatrosu, bir de hatırlamıyorum. Ona yok Türkçe öğrenecek ya, tiyatroya gitmiş. Yok da anlamıyorum dedi. Abi insan tiyatroya gider, İngiliz evde bu. Tam ismi unuttum ya adamın ismi. Neyse. Dedi anlamıyorum ama dedi yani şu replikleri duyuyorum falan filan dememle. Nasıl dedim, nasıl hissettiniz dedim tiyatro. Valla tiyatro ama dedi İngiltere farklı dedi. Niye dedim. Biz dedi biraz daha herhalde romantiyiz dedi. Ya, ya daha o konuda hassas ama Türkiye'de farklı dedi. Türk çok realistik dedim. Anlamamıştım. Ne demek realistik tiyatro? Da çok
0: gerçek.
1: Şimdi niye diyorsun dedi. O dekorasyon değişiyor ya dedi arada. Dekor değişecek ya.

0: Yani İngiltere'de de bu perde kapalı bir açılır, başka bir dekor görürsün. Döner beder. Bizde koltuk. O da rahmetli Tevfik Eren Bey tiyatrosu Kadıköy 6 yolda. Tevfik Eren tiyatrosunda. O dedi, bütün dedi dekorun değiştiğini dinliyordum dedi. Dinledim bütün dedi. Bu koltuğu çekebilmem de sanki de biz yokuz. Tamam mı? Ondan sonra yani ama o çok rahatlar dedi ya. O kadar.
1: Ya işte
0: şimdi,
1: bu.
0: Daha şimdi usuller farklı olmasını oradan açıklıyorum. Yani şimdi işte Erdoğan da Boris Johnson'la böyle bir macerası vardı. Bence çok hoştu. Kendisi gibi ya, öyle, ya şey gibi düşün. Hani var ya hesapta Erdoğan'ı sıkıştıracaklar. Yani yıllar kurt siyasetçi sıkışacak. Efendim Sayın Başbakanım o zaman siz eğer Avrupa Birliği olursak siz hangi dille konuşacaksınız hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Ha, Türkçe. Ha. Ha, millet şöyle baktı. Ha, Türkçe öğreteceksin millet değil mi? Öğretiyor bak. Dokunmayı da öğretiyor. Macron parmağından yedi bu sınırdan yedi. Bir şekilde öğretiyor yani.
1: Eyvallah.
0: Ha, kendi
1: eyvallah.
0: Usulünü uygularsak niye çekiliyorsunuz ki bundan yani? Bunu kompleks yapmayın.
1: Yahu,
0: bak Erdoğan kendine güveniyor.
1: Yoksa
0: ona bir
1: maber
0: diyor. Enseye tokat.
1: Aynen öyle.
0: Tamam.
1: Ne olur. Hatırlıyorum sen söyledin diye söyleyeyim neyse, ben de onu hatırlatayım sonra geçeyim.
0: Biraz şey diyorsun.
1: Sayın Başbakan düzeltiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı baktı şöyle bir gazeteciye. No muhabiri miydi? Fox muhabiri miydi? Ne? İşte atıyorum. NATO zirvesinde Biden'la görüşme ihtimaliniz olabilir mi?
0: Evet.
1: Görüşecek misiniz? Falan. Belli ki şeyi kaşımaya gayret ediyor. O arada Türkiye-Amerika ilişkileri şimdiki kadar iyi durumda değil. Gerginiz. Dedi ki yani imkan olursa görüşürüz. Yani Biden falan. O Biden'sa ben de Erdoğan'ım dedi yani. Dolayısıyla evet. Mesele bu. Özgüven bu. Bu kadar. Buradan alacaksın ve buradan yürüyeceksin.
0: Evet.
1: Geçtik. Senin Aşil kalkanı krize sebep olmuş. Senin Aşil kalkanı diyorum. Biz geçtiğimiz hafta bu meseleyi
0: hocam,
1: günün manşetinde konuştuk efendim. İsrail ile Yunanistan arasında bir güvenlik paktı, bir işbirliği çalışmaları devam ediyor. Bilhassa Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan zemininde oluşan o Mekke anlaşmasıyla paralel böyle haberler geliyordu. Adına da Aşil Kalkanı demişlerdi İsrail ile Yunanistan'ın birbiriyle yaptıkları güvenlik anlaşmasına. Aşil Kalkanı'nda kriz çıkmış. Niye kriz çıkmış? Çünkü Yunan demiş ki tamam füzeler bizde evet sizde. İyi de düğmeleri niye Tel Aviv'de kardeşim yani? Düğmeleri, füzelerin düğmeleri niye İsrail'de?
0: Sen daha,
1: geçmiş sen, olsun. Yani,
0: sen daha yenisin galiba.
1: Sen yenisin galiba.
0: Şimdi,
1: bu Avrupa'nın şımarık çocuğu olarak bir noktaya kadar belki devam edebiliyorsunuz bazı şeyleri ama yok artık öyle. Her koyunun kendi bacağından asıldığı bir dönemdeyiz. Biz bunu 25 sene önce fark ettik
0: şimdi,
1: ve doğru yatırımları yaptık. Yunanistan'a da tavsiyemiz bu.
0: Hocam yani ben şöyle düşünüyorum. Hiç bu bence tavsiyede bulunmadı. Zaten biz diyecek hali yok Yunanistan'ın bu saatten sonra da. Şunu söylemek lazım. Ya bir dakika. Ya sevgili dostlar. Neden Yunanistan bir NATO üyesi, bir Avrupa üyesi ülke neden savunmasını İsrail'e bağlamak ister? Neden? Soru bu kadar basit. Neden? Ya sen NATO'yu evet. Ya İngiltere, Fransa varken. Doğru mu?
1: Doğru. Ki Avrupa'nın bir parçası.
0: Rafael uçakları ikinci elde olsa aldın. Efendim ne bileyim yani başka yerden ama bir NATO üyesi ülke olarak biz dahi çünkü NATO üyesi içerisindeki en özel ülke olan ülke Türkiye.
1: Doğru.
0: Neden? Çünkü dünyanın en tehlikeli bölgede bulunan NATO'nun en uç noktasında bulunan dünyanın tüm terör örgütlerinde bulunduğu bir bölgede savaşlar olduğu bölgede NATO'yu temsil eden bulunan tek ülke.
1: Ve
0: en kritik zamanda da Türkiye'ye sağladıkları savunma kalkanını ki patriotlar yapmışlardı bunu.
1: Evet.
0: Geri çekebilen bir Avrupa şey.
1: Doğru.
0: Şimdi şöyle bir gerçek var. Şimdi sen böyle değilsin. Ya sen Müslüman değilsin. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Bundan atasısın.
1: Doğru.
0: Değil mi?
1: Öyle olduğunu
0: bak,
1: söyler.
0: Aşil. Bak ne bağlıyorsun. Bak Aşil. Ya Aşil'le senin Semetiklerin, Yahudilerin ne işi olur yani? Sen niye dönmüyorsun? Niye NATO üyesi olarak, bir Avrupa Birliği üyesi olarak İsrail'le bir savunma anlaşması yapıyorsun? İsrail senin neyin olur? Hiçbir şeyin olmaz. Bak bir şey söyleyeceğim. Yunanların Arap dostluğu, Arap yakınlığı çok daha eskidir. Tarihe baktığın zaman daha Antik Mısır'a kadar giden bir Arap dostluğu, kültürel yakınlık vardır. Tarihten söylüyorum. Yunan senin Yahudi'ye ne işin var? Yok diye. O şimdi böyle zırvalarsan Aşil tendonu, Aşil kalkanı bilmem nesi. Başına gelecek olan budur. Sana kara kaşın, kara gözün için o kadar başı dertteyken İsrail senden yardım yok değil. Ortak çıkarlar. Şunu gördün sen. Biz Türkiye'yi ortak düşmanımız. Türkiye evet. Hı. Karşı tavır alalım. Bu böyle bir salaklık içerisindesin ya. Bu hamakat bu. Sen Türkiye'nin yanında durursan daha güvendesin. Bak bir daha söylüyorum. Kimse kimseye savaştığı yok. Biz Yunanistan'a savaş açmıyoruz yani.
1: Aynen öyle.
0: Bu kendi kendine bir oturup kurup evde şizofren gibi. Bize galiba adaları alıyorlar gibi de kalkıp da böyle köpürtmene gerek yok bir şeyleri yani. Yavaş, sakin olun. Bir şey yok ortada, savaş yok. Biz zaten ikimiz de NATO üyesi ülkeyiz, iki ülkeyiz. Bu değil, bu katil bir ülke.
1: Doğru.
0: Sen bunun hesabını ağır ödersin. Bak bu adamın, bu katil Netanyahu dünyada gezemiyor artık.
1: Doğru.
0: Ama İngiltere başta olmak üzere, senin müttefiklerin başta olmak üzere ambargo koymaya başladılar. Adam aranan birisi, persona non grata. Dünya istemiyor. Katil, alçak, şerefsiz. Mitsotakis, senin ne işin olur onlarla? Yani senin neyini koruyacak olan? Yani şu mu olacak? Ben alacağım şeyi karşıma. İsrail'i. Baba beni dövdü. Sen de bunu dövmeyeceksin yani. Şimdi İsrail'e bunu mu söyleyeceksin? Hadi gelsinler. O da 3,5. O daha korkuyor. Senin korkmandan daha da korkuyor.
1: Üstelik İsrail yapmayın bahsettiği bunu, gibi
0: ya. Mantık yok yani. Bey'in, ben sana söyleyeyim.
1: İstenmeyen bir bu konuma doğru süratle giderken aynı zamanda da terörle mücadelenin önündeki en büyük engel olarak dünyada gösteriliyor İsrail.
0: Ya
1: yani ben şimdi bu ifadeyi niye kullandım? İsrail terörle mücadelenin önündeki en büyük engeldir diyor. Kim diyor? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Nerede öyle diyor? Şam'da diyor.
0: Öyle. Yani İsrail senin Yunan efendim Aşil'in var diye, Ariston bilmem Sokrat'ın var diye, Eflatun var diye seni korumaz. Yunan'ın sende işi yok. İsrail'in. İsrail'in tek oradaki menfaati. Acaba Türkiye'yi oradan, ben buradan çünkü sıkıntılı bir şey yaşıyorum. Benim proje tutmadı. Ben şimdi yeni bir yol arıyorum kendime. Öyle yapıyor şu anda. Batı'nın emperyalistlerin şu an Orta Doğu'daki en büyük hedefi bu bozulan tezgahın başka bir şekilde onarılması ya da başka bir yol bulunması. Bunlar vazgeçecekler mi? Asla vazgeçmeyecekler ya. Yani sen Yunan gibi de değiller. Bak bunlar kıyamete kadar büyük Yahudi krallığın kurulması için tüm güçlerini kullanacak, ölene kadar yapacaklar bunu. Vazgeçmeyecekler. Sen Kızılyama diyorsun, onların da bu. Bunu çok iyi biliyoruz. Ölene kadar bırakmayacaklar bunu. Demek bu ne demektir? Sen sürekli teyakkuzda bulunman lazım. Asla bunlara fırsat vermemen lazım.
1: Doğru.
0: Ve bu toprakların da burada da hakim biziz kardeşim. Bize rağmen bunu yapamayacağınızı gösterdik. Şimdi sen durup dururken Yunanistan, ey komşu, neyi önce ediyorsun? Hangi fikirle, hangi düşünceyle, neyin defansını ortak Aşil bilmem ne Zartzurt diye Yunanistan'a, sana niye İsrail'e senin için yanaştığını görmüyor musun? İsrail sana sokmaya yanaşır.
1: Tamam, bırak Yunanistan'ı, gel Şam'a. Gel Suriye'ye gel. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'da temaslarda bulundu. Şeybani ile bir araya geldikten sonra da Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edildi. Önemli mesajları var Hakan Fidan'ın. En önemli mesajı az önce bahsettiğim gibi İsrail terörle mücadelenin önünde, terörsüz bölgenin önünde, terörsüz Türkiye'nin önündeki en büyük engel diyor Sayın Fidan. Ve bu demeç bugün gazetelerin birinci sayfasından okurlarla buluşturulmuş.
0: Tabii.
1: Sayın Cumhurbaşkanı da Suriye'ye gidecekmiş yakın bir zamanda. Onun hazırlıkları yapılıyor
0: İnşallah,
1: diyor
0: gayet,
1: Sayın Bakan. Tabii bu durum ister istemez İsrail'i tedirgin ediyor. İsrail tedirgin olunca, yani Türkiye ile Suriye'nin iyi ilişkilerle doğru adımları atıyor olmasından duyduğu tedirginliği Yunanistan üzerinden çözme gayretinde. Yani o bahsettiğimiz plan bir Yunanistan planı değil benim anladığım hocam, kadarıyla, yani bir İsrail planı.
0: Şimdi adam okumuş adam, diplomat. Sonra diplomat olduğu için, okumuş adam olduğu için böyle diyor. İsrail diyor, terörle mücadelede en büyük engel. Ne de terörle mücadelede en büyük engel İsrail'dir diyor. Çünkü okumuş adam Dışişleri Bakanı.
1: Tamam.
0: Aynı zamanda diplomat. Doğru. Yani bu diplomasi dili kullanıyor. Doğrusu şu, yani o söylemesi gereken şey şu. İsrail terörü üreten bir ülke. Kendisi terörist. İşte bu böyle romantik bir söylem. İşte bu biraz duygusal değil. romantik ve duygusal değil. Biz yıllar boyunca ne diyoruz? Türkiye'de Güney, işte bu Suriye ve Irak'ta yaşananlara bakıyoruz. Son 20 yılın, 30 yılın, hatta 40 yılı üzerinden geç. Olay yaşanan, şunu yaşadık abi, yani bu bir yorumsuz anlatayım. PKK vardı, DAEŞ vardı, doğru mu? Irak işte Kuveyt'i işgal etti. Sonra Irak işgal edildi. Suriye'de iç savaş çıktı. İç savaş çıkarken arkadan bir sürü şebbihalar, onlar işte efendim İran'ın paramiliter grupları, proxy savaşları başladı. Doğru. İçeride Esed başladı. 1 milyon yakın insanı öldürdü, katletti, doğru. 5 milyon insan, 7-8 milyon insan bölgeden gitti, doğru. Bütün bu kaos, yaşanan kaosun içerisinde hep bir terör vardı. DAEŞ vardı, doğru mu? Daha önce El-Kaide vardı. DAEŞ'e evrildi. Burada PKK vardı. Bir DAEŞ bastı, bir PKK bastı, bir DAEŞ bastı. Bütün tiyatro bunun üzerine. Bu tahterevalliği kurmuyor. Kim var? Kime yaradı? İsrail için yapılmış bir proje bu ya. Sana bana değil hocam. Büyük palavrada her zaman söylüyorum. Bak, palavrayı da unutmayalım. Enerji koridoru üzerinden hocam, değerli hocalarım, bakın uzmanlarımız, sevgili profesörlerimiz, güvenlik uzmanlarımız, bakın tamam doğru söylüyorsunuz. Görünürde bu var ama işin aslında kaçırmayalım lütfen. Temelde bu değil. Herkes temelde. Çin'de hala bak o kadar Hürmüz kapandı. Bir şekilde enerji buluyor. Bir şekilde bulursunuz. Abi, ulaşırsınız. Dünya bir araya gelir. Petrolü bulursunuz. Hı hı. ABD petrolü oraya çöktü. Çökmedi. Bu bir hikaye. Bu palavra. ABD diplomatın üzerinden söylüyorum. Diyor ki bizim Türk diplomat, ya diyor bu kadar diyor, insan ölmesine değdi mi yani şimdi? Bu kadar Irak işgali falan filan. Bir resepsiyonda. ABD'li büyükelçi değil, bir altı. Yani büyük bir konsolos olabilir. Bölgeden sonra diyor ki böyle gibi görünüyor değil mi diyor aslında diyor. Bütün bu Körfez Savaşı. Evet. Biz de öyle görünmesini istiyoruz zaten diyor. Yani sırf petrol için, enerji kaynaklarının kontrolü için ABD burada önce Irak'a göz yumdu. Saddam kuvvete girdi. Arkasından 300 bin Amerikan askeriyle biz Arabistan'a çöktük. Arkasından yaşadık ve böyle işler yaşandı. Irak kuzey bölgesi paraleller, o dediği bölge insansızlaştırıldı. En kıymetli Mezopotamya toprakları Ardu Mevud'un. Suriye var, komple yok edildi. O da problem, tamam, halledildi. Bu bir projeydi.
1: Doğru.
0: Ve proje içerisinde bir milleti, bir devlet dağıtmak en güzel yapabileceğin şey ne? De işgal edemiyorsan.
1: Terör.
0: Terörle paramparça ettiler. Paramparça ettiler. Aynı olay Türkiye üzerinde oynandı. Bir daha söylüyorum.
1: Doğru.
0: Aramızdaki bir 10 dakika önce Boris Johnson'ın yapmış olduğu hani o sempatik hareketini bırakın bu adamı. Hadi bırakın. Beğenmediniz. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Erdoğan olmasaydı, bunu samimiyetle söylüyorum, bugün Türkiye bu topraklar, bu sınır olmazdı. Samimiyetle söylüyorum. Olmazdı. Yani bu peştemalcıları bıraksaydı Türkiye'yi, birer yıllık hükümetler olacaktı değil mi? Birer yıllık hükümetler olacak. Koalisyonlar olacak. Ordu gene el koyacak. Muhtıra gönderecek değil mi? Sonra layık layık yürüyeceğiz. Ordu göreve diyeceğiz. O dediği ordu Türkiye'yi dizayn etmek. Dışarı değil. Dışarı çalışmıyor ordu. İçeride çalışıyor. Değil mi? Bıyıkları, abdestleri yakalıyor. Bu şekilde Türkiye kör topal devam edecekti. Ve Arap Baharı dedikleri şeyde, yani diktatörlerin son baharında, o Batı Avrupa ülkeleri için, bizim için de fark eden bir şey yok. Türkiye'de tek bir tane diktatör, o da ordu. Yani yönetime el koyan ordu. Onlar yönetiyor ülkeyi çünkü. Değil mi? Işığa bakıyorsun. Bakıyorsun bütün bakanlar toplanıyor. Bir dakika dur, ışığa bakalım. O ne diyorsa o çünkü.
1: Ne ışığı? Genelkurmay'ın ışığı.
0: Şimdi bak yazıyor adam, utanmadan yazıyor. Gidip soruyor adam. Cumhurbaşkanı olsun mu olmasın mı diye soruyor adam ya.
1: Utanmaz adam.
0: Erdoğan olmasa, Erdoğan bunları, bak Erdoğan öyle bir şey yaptı ki Türkiye'de. Hiç kimsenin Batı'nın da öngörmediği, tahmin edemediği bir şey yaptı. Dediler ki bu adam bu statükoyu kıramaz, parçalayamaz. Yıllar boyunca buna elini parmağını sokanı kellesini aldık. Adnan Menderes'ten rahmetli fazla ileri gitti.
1: Özal'a kadar
0: götürdük hepsini. Ağzını açanı da götürdük. O yüzden biz bunu düşündüler. Ama diyorum ya, yani Erdoğan büyük hamlelerle ve milletin iradesiyle, çok kıymetli bir şey. Ve işte yamulmadığı için, hani ben de burada bir siyaset yapayım ya, değil. Çok doğu aldığı için, değil mi? O başından, başörtüsünden tutulup yerlere sürüklenen o kızlarımızdan sonra onun haklarını iade ettiği için, doğru mu? İlk defa Türkiye'de seçim ve seçilme hakkını kazandığı için bir kadın, seçme vardı ama seçilme yoktu. Erdoğan o yüzden hala aynı yerde duruyor.
1: Aynen.
0: Anlıyor musun? Öteki de neyine güveneceksin? Ey diye ağzını açan adam

0: bir şey demiyorum. Kendi şahsi hayatlarınızla ilgili LGBT misiniz, yamuk musunuz, top musunuz, düzgün müsünüz, neyse bilmiyorum. İlgilendirmiyor da beni. İnsan ne yaparsa yapar. Ama şöyle bir gerçek var. Bunlarla bu ülke yönetilir miydi? Yani tamam. Yani alkol sağlığa zarar, içeceksen yine iç ama mezarlıkta değil. Yani hobi olarak iç ama mezarlık olmaz. Anladın mı? Bir de Müslümanla barıştı artık. Hala nefret ediyorsunuz. Ya bu adamları verecek Türkiye, Arap Baharı sonrası bu proje bitecekti. Irak ve İran kuzeye hazırlanmış durumda. Zaten 15 Temmuz'da altın vuruştu. Üç parçalı Türkiye. Bağımsızlık için savaşan Karadeniz Orta Anadolu bölgesi. Batı İzmir ve İstanbul New Turk, yeni Türkiye Cumhuriyeti. Güney tarafında da bir Kürdistan. Proje buydu abi. Evet. Net. Yazılı çizili proje bu. Yazılı çizili proje bu. Adam bundan Türkiye çekip kurtardı. Ne istiyorsun adamdan siz ya? Yok. Bir ay ise daha iyi olurdu. Yani zıkkımın kökü. Sen hiç onu... Değil mi? Bize niye söylüyorsun? Kendin hiç.
1: Şimdi... Geleceğim oraya. Ya sen konuşurken ki,
0: Türkiye'de bu yasak değil, bilmem ne değil. Neyi kompleksini yapıyorsunuz artık ya? İnanamadım. Ya Türkiye yaşanan rezilliklere bakar mısın abi? Sokaklarda çılçıplak bir TikTok'lar çekiliyor, bilmem ne yapılıyor. Her şey serbest Türkiye'de. Hala diyor ki benim yaşam tarzıma kalacaklar mı? Ulan yaşam tarzı ne lan? Çılçıplak geziyorsunuz lan sokakta. Böyle bir şey yoktu eskiden. Yaşam tarzıma acaba yaşam tarzıma ne olacak? Ben burada içemiyorum. Nerede içemiyorum? 5. kata rufa çıkartıyor abi otelde. Ancak orada içebiliyorum. Lan daha güzel manzara tepede. Hıyar turşusu.
1: Olsun. Gel şimdi gel
0: ya
1: gel.
0: Bırak bunlara var ya.
1: Darbe defterleri kapandı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 12 Eylül darbesinin seneyi devriyesi münasebetiyle yaptığı açıklama yine bugün gazetelerde yer alan bir haber.
0: Evet.
1: Darbeler defteri artık kapandı. Az önce Hikmet Bey de bahsetti zaten. Kapanışı da 15 Temmuz'daki o kalkışmanın neticesini bütün dünyaya ilan CHP'de ederek...
0: CHP'de buna üzüldü, sevmedik.
1: Tabuta çiviyi çaktık.
0: Evet.
1: Samsun Şehir Hastanesi'ni açtı. Ya yani bir taraftan yatırımlar ve hizmetler hız kesmeden devam ediyor. Ya bir taraftan...
0: Ya gel de şimdi adamın dediğine katılma. Diyor ki ya bana da bir kısmetle bu düştü diyor. Düşünmüyor musun abi? Şimdi Erdoğan'ın kısmetle düşene bak. Ya burada da bir hayır vardır aslında. Bu da buna yani insan değil mi? Elhamdülillah ala külli hal demiş. Her şartlarda Allah'a şükür yapabileceksin. Yani elindekini getireceksin. Bak bunda bulamayanlar var. Böyle denmez tabii ya. Ama bulunmasın neyse. Olsun bunu da bulunmayan öyle diyeceksin hocam. Bak çok güzel laf. Elhamdülillah ala külli hal. Yani,
1: ala külli hal.
0: Her halde, her halükarda, her eyvallah. Hal üzerine elhamdülillah. Evet, yani özgözler düştü. Bu mudur? Yani... Şehir hastanesi, vizyonu, efendim dünyaya bakışı, meydan okuması, bir dönüyorsun abi bu meydan okuyor bu taraftan. Yani çok kötü bir teşbih olacak size tamam söylemeyeceğim o zaman.
1: Söyleme.
0: Vır vır vır öten bir tip var orada. Ne dediğini anlamıyorum. Kimi meydan okuyor bilmiyorum. Gün gün hesap vereceksiniz bilmem ne. Nedir hesap vereceksiniz? Abi işte ortada 3 milyar dolar yok. Nereye gitti bilmiyorum. Yatırım o da yok. Kim bulundu? Adamlarınız Muhittin Böcek. Ne o? Abi çok tüydü. Kızlardan zincir yapmış. Ötekine öteki peştemalli, ötekine öteki baklava kutusu, ötekine sırtlı para çağır, öteki ulan bir şeyiz doğru değil ki. Sen kime meydan okuyorsun lan? Adam diyor ki dünya vizyonu, işte Teknofest, uzaya mı gitsek, nükleer santralden sonra bomba mı yapsak, dünyayı ne satsak? Bir dakika dur, biz, bu topraklar ulan benim ağırlığım fazla bir saniye. Kafkaslar benden sorulur hep. Balkan mı? Benim burnum, benim... İleri müdafaa hattım nerede biliyor musun? Gazze'de. Oradan başlıyorum lan. Bunlarla uğraşıyor bir adam. Dünya diyorsun, hastane diyorsun.
1: Benim hayalim de diyor mesela. Ben SSK'lı bir işçi olarak hastane çilesini yaşayan bir cumhurbaşkanı nerede? Olarak bu benim hayalimdi ve ben bu hayali hayata geçirirken türlü engellemelerle karşılaştım. Yok efendim.
0: Ha bir de şu var. Yani benim biraz önce söyledim ya bir not gönderdiler. Doğru bir not. Yani bu arada senden bir şey eksilmiyor. Bir nakısa yok. Yanlış anlamayın. Bak eskisinden daha hürsün. Recep Tayyip Erdoğan'la bunu milleti alçakça sefilce yapıyorsunuz bunları.
1: Evet.
0: Daha hürsün. Ama bilmem ne. Öyle küfür yok. Bak ben de hesap biliyorum. Ben de gidip mahkemeye gidiyorum.
1: Doğru.
0: Bana sen bilmem puş dedin de bir ayva yedik gideceksin. Cumhurbaşkanı falan değil, herhangi birisi fark etmez. Hesabını ödüyor muyum? Ödüyorum. Ödeyeceksin tabii.
1: Bir alçağa alçak dedik diye.
0: Tabii alçak var. Alçak mı? Yani. Hop, gel bak gel. Alçak. Gel, bir yıl. Ben dedim mahkemede böyle diyor muyum ben? Bir dakika hakime hanım. Ne demek lan alçak mı herif? Yani? Daha da kötü cat diye keser bana cezayı. Bu böyle. Arkadaş dünyada bu. Dünya da böyle. Sen bana bu kin ve nefret suçu diye bir şey var. Hakaret diye bir şey var. Varsa var. Bir daha diyorum bak ben de sen de herkes de bunu öder.
1: Doğru.
0: Aramızda hiç fark olmaz.
1: Olmaz.
0: Bunun dışında bana Allah rızası söyle. Bu gezi olaylarında başımıza gelmişti. İlk defa o zaman Habertürk'te bir programdaydım. Ben o zaman bunu sormuştum. O zaman cevap verememişlerdi. Tekrar sorayım, hatırlayayım bakalım ve bitireyim onu. Erdoğan size ne yaptı derken, ne yaptı kuzum? Hakikaten ne yaptı? Şunu yaptı. İşte demokrasi dedim ya böyle Dolmabahçe'deki çalışma ofisini yakmaya çalıştınız. Orada bir ateş çıkmış değil mi? Değil. Kepçelerle daldınız bilmem ne. Dedim bunu dünyanın herhangi bir yerinde yapsaydınız Amerika'da. Örneklendirdim. Amerika'da bunu yapsaydınız filmini çekerlerdi. O şeye ne der, orada kepçeyi kullanıp da elindeki molotoflarla Beyaz Saray'a saldıranı direkt oraya vururlardı.
1: Kesin.
0: Havada dakikasında daha atar vurduktan sonra oraya gömerlerdi.
1: Gömerlerdi.
0: Bir de Amerika'nın kuruluş tarihi de bir de kitabını yazarlardı.
1: Anıt da dikerlerdi başlarına. Aynen öyle.
0: Sen hala çıkmışsın televizyon kanalında ateş çıkan yangın çıkarttık ama şunun için konuşabiliyorsun. Demokrasi ve özgürlük için dedi. Alçağa bak. Bak ulan alçak. Ulan alçak, şerefsiz, namussuz. Tabii öyle demiyorum tabii televizyon kanalında. Mecbur. Suratını içimden söylüyorum. Suratını ama. Ona dedim ki peki dedim bana bir şey söyle. 2013'ten önce yapabilip de 2013'ten sonra yapamadığın 3 şey söyle. 3 şey. Demokratik haklar açısından. Bunu burada bir dakika bunu başka nereye tartışacaksın arkadaş? Bırak Dolmabahçe'yi sen bana anlat. Ben bilmiyorum arkadaş. 3 şey. Vallahi bir şey söyleyemedi.
1: Söyleyemez.
0: Ama ben sana söyleyeyim mi dedim? Bak 3 şeyi söyleyemedin ama dedim. Ben bir tane sana söyleyeceğim. 2013'ten önce şey vardı. Ne derdi ona? Gözaltı süresi vardı. Avrupa Birliği bitirilmesi sürecinde o süre o sınırlandırıldı. 48 saat tuttu. Delillendiremezse mecburen bırakıyor.
1: Aynen.
0: Eskiden de bizim zamanımızdaydı. Biz alınırdık içeri.
1: Hadi
0: örneği
1: geçmiş
0: doğru veriyorum ben.
1: Bulabilirsin.
0: Alınırdık içeri. Mecidiyeköy'den Taksim'e giderken yanında kimliği yok diye bir hafta sonra bırakırlardı bizi. Biliyor musun? Demokratik çocuk. Çok demokratik. Çağdaş Atatürkçü çocuk. Yalancı, alçak, şerefsiz. Şimdi dışarı kaçak tabii onlar.
1: Neyse.
0: Şimdi bu adamların devamı...
1: Hizmete gel.
0: Duruyor. Şimdi adam işte böyle meydan okurken değil mi? Hakikaten Allah kolaylık versin. Kolay değil. Yani bütün bu meydanı okurken, dünya ile mücadele ederken araya bu hastaneyi sıkıştırmış. Tamam bu adam. Buradaki adam da gün gelecek hesap vereceksiniz. Biz burada demokrat çağdaş, layık. Sakın. Atatürk'te gelme bana. Bak tamam. Kafanızı kırarım.
1: Ama hastanede çok büyük ya. Bunun haberini yaptılar biliyor musunuz?
0: Bunun haberini yaptılar evet.
1: Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çok büyük. İnsanlar bir yerden bir yere gidemiyor diye
0: tabii
1: utanmazlar.
0: Hatta ortopediste giderken yolda
1: ya
0: yürürken adamın çapraz yan bağları zedelenmiş. Fazla uzak olduğu içinmiş.
1: Ya, inanılır
0: şey
1: gibi değil.
0: Bir dakika dur.
1: Güvenlik kamerasından yalanlar ifşa oldu.
0: Havalimanı da öyle. Hatırlıyor musun haberleri? Havalimanı çok büyük olmuş. Gidemiyoruz. Şey
2: diyorlar. Ya
0: bak yol yapıyorsun. İzmir bundan sonra 3 saatte gidiyoruz. 2 saat yok. Çok kötü oldu artık. Orman göremiyoruz.
2: Evet.
0: O var ya bak.
2: Hakikaten sağlıklı değil.
0: Yılmaz Özdil. Bak Yılmaz abi.
2: Yok sağlıklı.
0: Bak, Yılmaz Özdil beni dinle. Bak şu an bugün saat dinliyor şimdi. Bak Yılmaz Özdil. Bunlar niye bu hale getirdi? Utanmıyor musun? Şimdi konuşuyoruz cır. Ya şunlara söyle de iyi bir şey değil Kemalizm. Sen doydun tamam doydun ya yeter bu kadar. 7 ciddine yeter mi senin?
2: Doğru.
0: Dediğimiz olaylar şaka yapmış zannediyor olabilir bazıları. Yani bazı izleyicilerimiz doğru takip etmemiştir. Bilebilir. Hepsi vallahi doğru. Hastane büyük dediler. Bunu televizyonda programını yaptılar. Evet. Now TV'de.
2: Evet.
0: Now'da.
2: Evet.
0: Bir de hastanede bir tane Fatih Portakal bir sakat bir adam geldi. Şöyle kaldı yürüyemedi.
1: Kimse yardım etmedi
0: kameradan
1: falan.
0: Kameradan çıktı zannediyor tak diye. Adam
1: güvenlik kamerası görüntüleri
0: alçakça
1: çıktı ortaya yürümeye başlıyor. Yani ona, gerçekten bunlar utanmadan insan içine çıkıyorlar değil mi?
0: Şu anda Türkiye'yi kurtaran köprüyü Erdoğan açacak. İki direk kaldı dedi Cumhuriyet. Ya böyle direği de bıraktı zaten. Erdoğan'dan sonra. Olmasa var ya Cumhuriyet basılamaz yani. İstanbul biter. Ondan sonra hastaneyi beğenmediler. Bir de arkasından havalimanını beğenmediler.
1: Tabii ya, gezi olaylarında müstemleke valileri
0: tabii
1: aldılar ellerine.
0: Tabii.
1: Onları da makamda
0: tabii.
1: Sayın Başbakan o zaman Erdoğan yokken makamda kabul edip dinleyip haklısın diyen o zamanki başbakan vekili Arınç da düğünde dernekte fırsat tamam, bulunca 13 dakika tamam, boyunca tamam, huf huf huf yapıyor. Yani. Yazık ya.
0: Bu
1: yazık
0: böyle. Bak havalimanı ya. Böyle, direkler böyle, onlar böyle, şunlar böyle. Bak düşündükçe aklımıza geliyor. Bu muhalefet olma zihniyeti öyle bir yere geliyor ki Tok İtalya'dan geldi. O bilmez. Kupta onun karbüratörü yokmuş. Benzin deposu bulamadık. Hızlı tren kömürle çalışıyor. Tam delikte topluyor. Toparlayalım. Yahu Marmaray. Bir dünya Türkiye'nin hayali. Bir çılgın bir proje.
1: Evet.
0: Marmaray yapılırken yapıldı bitti. Cumhuriyet'te ve Sözcü'de o zaman o dönemin kafaları şunları yazıyorlardı. Hatta Hürriyet'te yazan da vardı. Aynen birinci köprü yapılırken, Boğaz Köprüsü yapılırken.
1: Evet.
0: Dediler, yapıyorsunuz da biz peki o zaman denizi seyredemiyormuşuz. Giderken tüpte geçeceğiz ya. Balıkları izleyemeyecekmişiz. Böyle dediler, bir şey mi oldu? Bunu yazdı dediler. Adam.
1: Yazdı.
0: Bunu
1: utanmaz
0: bak,
1: adam.
0: Bunu, bak ne diyeyim bak. Dangarak ayıp. Kaşalot ayıp, zır tapos, zır zottirik. Zottirik yazdı bunu.
1: Yazdı.
0: Yazdı ki biz yapıyormuş ama Erdoğan kötü yap. Niye? Çünkü biz giderken Marmara'ya Avrasya Tüneli'nden.
1: Şeffaf olması lazım.
0: Yapmamışlar. O yüzden biz balıkları seyredemeyeceğiz dedi herif. Yani otobandan yolu 2,5 saat küçültüyorsun. Hızlandırıyorsun.
1: 8 saatlik yolu 3 saatte indiriyorsun.
0: O eski dağları sen geçmiyorsun diyor ki kötü bir şey yaptı adam. Neden? Ya diyor ağaçları göremeden bu böyle seyahat mi olur? Ya onu bırak. İşte bak bu aynı şey sığınma onlarda da var. Karamollaoğlu vardı ya.
1: He.
0: Dediler çok iyi. Niye? Ya çok güzel işte doğuyu batıya bağladı.
1: Sivas hızlı tren hattı.
0: Ya ne işe yarar ki bu dedi ya. Sadece göçü hızlandırır dedi.
1: Doğru. Buraya hızlı tren getirmeyin. Göç hızlanıyor dedi ya.
0: Bak muhalefet olmak başka bir şey.
1: İnanılır gibi değil.
0: Ahmaklık başka bir şeydir diyorum. O kadar.
1: Peki. O zaman Samsun Şehir Hastanesi ve eğer hafızam beni yanıltmıyorsa 10 milyar liraya yakın bir yatırım Karadeniz'e hayırlı olsun Sayın Cumhurbaşkanı
0: çok
1: duyurdu.
0: Çok büyük olmuş hocam.
1: Bir başka hizmet yani bir taraftan tavaf edip bir taraftan şeytan taşlama devam etmekte. Bir başka hizmet kiralık konut. O da çok kıymetli, çok önemli bir hizmet. İstanbul'da kiralık konut başvuruları bugün başlıyor. Genç evli ailelere 1+1, 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2, 3, 4+1 konutlar 10.000 lira, 15.000 lira civarında bir kirayla 3 yıllık kiralama karşılığında başvurular alınacak. Arkadaşlarım zaten teferruatları, detayları gün içinde 24'te sizlere anlattılar ve anlatmaya devam edeceğiz uzmanların yorumlarıyla. 1071 tane konut Ekim ayı itibariyle hak sahiplerine tahsis edilecek. Bu da hizmet.
0: Evet.
1: Değil mi? Yani İstanbul'da kentsel dönüşümde 100 bin konut sözü verip 5 bin mi yapmışlar abi?
0: Bunu CHP'ye verecektim var ya ne para çıkarttılar biliyor musun? Ne para kazandılar düşün.
1: Kent lokantalarını ne yapmışlar?
0: Hayır bundan nasıl rant çıkar? Bak demirci kazanır diyorsun. Ya demirci kazanır, Çimenet Hoca kazanır, asfalttan adamlar olmayan itfaiye arabası kazanıyor ya.
1: İstanbul adam, muhafızı kazanır mıydı?
0: Bak İstanbul'da adam CHP belediye. Kaç tane itfaiye arabası? 75 tane daha yaz ne kadar çıktı? Abi yaz 17 milyon liralık. Giriş çıkış masrafı yaz. Arabalar yok.
1: Abi evet ya.
0: İtfaiye falan çalışmıyor ha. Sadece kar yaz. Hop. Nerede 17 milyon yok. İtfaiye aracı o da yok. Şimdi böyle bir projeyi CHP yaptığını kabul et.
1: Harika.
0: Yoktur. Bak tarihte ama hani hayal et yani. Bu tür projelerden adamlar İstanbul'da hiçbir şey yapmadan bu kadar parayı nasıl yedi ben hala onu merak ediyorum.
1: Bak, onlar da yargı...
0: Bak İstanbul, bak belediye borçlu...
1: Yargı süreci sonunda belli olacak, evet.
0: Hiçbir şey yapmadan da parayı bitirdiler ya.
1: Para gelmiş.
0: Gelmiş.
1: Hizmet yok.
0: Girdi yok, hiçbir şey yok. Yani dedim ki ulan da bu çeviriyor olabilir mi? Hani yok. Eksiye gitmiş sürekli. Yani gelen... Yani bu kadar zarar... Bak zarar etsin bir şey değil. Gırtlağa kadar borç, ortada hiçbir şey yok.
1: Doğru.
0: Ya İspark'a vermişiz o paraları bize.
1: Ama işte utanmazlar İstanbul'un muhafızı... Gözaltına alınınca İstanbul ranta açıldı falan diye yazabiliyorlar ya.
0: Yani. Hocam yani
1: geçtik. Peki kardeşsiz toplum riskinden bahsediyor Aile Bakanı. Kardeşsiz toplum.
0: Ne demek yani?
1: Ya kardeş çok kıymetli bir şey. Buradan abime selam olsun. İzliyordur muhtemelen. Ellerinden öpüyorum. kardeşsiz bir topluma doğru gidiyoruz uyarısı yapıyor Aile Bakanı. Hani bir çocuk ısrarı devam ediyor ya, şimdi muhtemelen peki siz çocuk büyütmenin maliyetini biliyor musunuz falan diyenler çıkacak. Biliyoruz efendim, hepimiz ebeveyniz, zorluklarının da farkındayız. Biz de zor büyüdük. Yani bizim de ebeveynlerimiz bizi büyütürken de zorlandılar. Şimdi de biz zorlanıyoruz. Ama kardeşsiz toplum riski çok daha tehlikeli bir risk. Dolayısıyla iyi ki kardeşim var diyorum ben kendi adıma.
0: Hocam, hocam yani her şeyden önce bak, bu korkunç bir şey var aslında ama bir ciddiye mi almıyor? Bu kadar çok şeylerle uğraşıyoruz ki, bazı gereksiz şeylerle uğraşıyoruz. Ama toplum olarak 1.47 mi neydi en son? Şey oranı,
1: doğurganlık oranı değil mi? Çok
0: yani
1: acayip.
0: Şu anda bakın, bu çok rahat söylüyorum ama 50 sene sonra yoksun. Böyle millet yok. Peki bunu düşünüyor musunuz? Bak bunu bir şey söyleyeceğim. Bunu Batı şöyle çözdü. Çözdü dedim bak. Çözmeye çalışıyor hala. Onları biz hani görüyor musun? Adamlar bir gidiyor Almanya'da, ki ben çok iyi biliyorum biliyorsun. Özellikle Almanya'yı. Hep şaşırdım fuarlarda. Yaş ortalaması 65'ti falan çalışıyordu. Evet. Ondan sonra adam sürekli, Amerika'da bunu yapıyor. Göçmen alıyor ülkesine. Bakıyor, tarıyor, arıyor. En iyi işte yazılımcıları alıyor Hindistan'dan. Oradan bunu alıyor. Afrika'dan bakıyor. İşte okumuş eğitimli olanları alıyor falan filan. Topluyor, ülkesine katıyor sürekli. Geçen Dünya Kupası vardı ya. Mesela kimdi o, bir tane takım vardı. Sen acayip var ya, kara yeşili burun meşhur burun.
1: Evet.
0: Takımlar vardı. Bir yeşil tane Fransa'yla bir takım oynuyor. Bir Afrika takımı ya da Güney Amerika takımı, bilemiyorum.
1: Tamam.
0: Hangisinin Fransız olduğunu formasından anlarsın. Çünkü Fransa takımının %80'i siyahi. Zenci yani, eski tabirle.
1: Doğru.
0: O kötü bir şey değil bu arada, zenci demek. Onu anlamıyorum niye diyor. Yani öyle. Neden peki öyle? Şimdi böyle çözdüler. Sen ne yapacaksın Ömer? Soruyorum abi.
1: Yapacak bir şeyin yok.
0: Peki hiç niye dert edinmiyoruz? Hadi Allah sana uzun ömürler versin.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Sen emanet teslim ettin gittin. Doğru. Allah sağlığı ölüm versin.
1: Amin.
0: Emaneti teslim ettin gittin.
1: Evet.
0: Arkada iki tane elhamdülillah maşallah barakallah çocuğun var.
1: Evet.
0: 50 sene diyorum ya. Daha onlar yaşlanmadan.
1: Doğru.
0: Böyle bir millet kalmayacak. Bu
1: en
0: gidişle.
1: En az 3 olmasındaki matematikte o zaten.
0: Tabii,
1: Hikmet abi.
0: 2 nokta kaçmış, pardon, bir rakamı vardı. Genç ben, kalması için. 2.40 kimine?
1: Ve eşim, iki kişilik bireyiz ya.
0: Evet, evleniyorsun.
1: Emaneti teslim ettiğimizde 2 kalıyor geriye.
0: Böylece muhafaza ediyorsun nüfusu.
1: Koruyabilirsen.
0: Evet. Ve nüfus tabii, insan
1: üç olması uzadıkça,
0: şimdi, uzadıkça o nüfus yaşlanmaya başlıyor.
1: Aynen yani. Öyle. 2 eksilip bir çocuk olduğunda 1 artması demek. Tamam.
0: O da nüfusun, insanların kafası çalışıyordur o kadar ama şu 2'den fazla
1: en az
0: 2 yetmiyor.
1: En az 3'teki matematik
0: göre,
1: bu abiciğim. Evet.
0: Ve bunu olması lazım derken abi, bunu hala biz burada, yok Özel bunu yaptı. Yeni Parti kutsal koltuğun içine ettiler. Demokrasi suladı, hortum girdi. Bunları konuşuyoruz ve ben sana söyleyeyim. Yani hakikaten bazen çok önemli şeyleri ıskalıyoruz ya.
1: Abi peki
0: bunu, bak bunu çözmenin tek yolu var.
1: Sen
0: aileyi güvende tutmak, ahlakı, namusu, aile kavramını yukarıda tutabilmek. Doğru mu hocam?
1: Abim.
0: LGBT bilmem ne gibi sapkınlıklara karşı mücadele etmek. Çocuklarımızı güvenli bir şekilde büyütmek. Doğru mu? Bunun hepsi. Ve artı aynı zamanda herkes söyle, bakın caddede Nişantaşı'da sevgili dostlarım. Siz bir tane olur. Problem değil. Yani. Sizin için demiyorum. O tercih hocam. Zorlamadığı
1: peki,
0: adama çocuk
1: tamam.
0: Yaptıramazsın. Değil mi?
1: Tamam.
0: Ve özellikle çok çağdaş ve laik olan toplumlar için. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bana şimdi bana kızmayın sakın.
1: Tamam.
0: Yani bu da böyle söylenmez. Ben söylerim. Yapmayız kardeşim. Ben toplumun geleceği, bu milleti, toprakları, hep bunları bir mukaddesat olarak görebilen, değil mi? Ben aynı zamanda ümmetimin çokluğundan öteki dünyada, yani ahiretten bahsediyorum. İftar edecek olan bir peygamber inanıyorum.
1: Peygamberimiz var. Evet.
0: Biz Müslümanız elhamdülillah. Böyle düşünenlere sesleniyorum. Bakın giderim şöyle olacak. Bunu eğitebilecek diye korkmayın. Her çocuk kendi sıkıyla geliyor. Gelir.
1: Evet.
0: Korkmayın. Korkacak bir şey yok. Ve bu daha kıymetli bir şey. Ya istiyorsan ki çocuğun tek başına bir yerlerde yaşamasın, bu topraklarda aynı köyü de bilsin. Dedenin mezarına gidebilsin. Dedenin mezarında bir Fatiha okuyabilsin. Bak bu çok kıymetli bir şey.
1: Evet.
0: Öyle nesiller yetiştirin ve çoğalın. Öteki hiçbir söylemiyorum. Çağdaş
1: Peki,
0: eğitim.
1: Şimdi bir çocuk sen dedin ya, bu kardeşsiz, bir daha gelin o habere, kardeşsiz toplum uyarısı.

0: kardeşsiz bir topluma doğru gidiyoruz uyarısı. Planlı, programlı bir planın artık deşifre olduğu anlamına mı geliyor? Diyeceksin ki yok, çok komplo teorisi üretme. Evet, ben de sana zaman zaman dediğim gibi diyeceğim, evet, ki paranoyak olduğum, takip edilmediğim anlamına gelmiyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu toplumdaki doğurganlığın azalıyor olması, Hikmet Bey'in az önce bahsettiği gibi aile kavramının etkisizleştirilmesi ve içinin, tabii, boşaltılmasıyla, tabii, döşenmiş yolu o taşlarla döşenmiş bir plana, o istikamete doğru gidiyor. Ve LGBT tabir edilen homoseksüellik bu planın çok kritik bir aşaması. Defalarca anlattık. Aile Vakfı bunu defalarca raporlaştırdı. Pek çok konunun uzmanının, sözüne itimat edilen uzmanının bu noktadaki uyarılarını ekranlarımıza taşıdık. Dün de bir operasyonun haberi geldi. Operasyon şuydu efendim. LGBT diyelim yine ama bildiğiniz homoseksüellik. Homoseksüelliğin aslında ne büyük bir fon mekanizmasıyla yürütüldüğünü MASAK raporları ortaya koydu. Dünkü operasyonda önemli bir operasyon. En azından ne diyorduk biz ona abi? Ailem güvende operasyonu. İşte o ailem güvende operasyonu neticesinde 100'e yakın gözaltından bahsediliyor. 3,5 milyon dolara yakın fon aktarılmış. Yurt dışı kaynaklı fonlar. Nereden biliyoruz? Ruşen Çakır ve sosyal medya ekibinin daha önce itiraf etmek zorunda kaldıkları. Nereye aktarıyormuş bu yurt dışı fonları? Bir, muhalif medyaya, medya organlarına aktarıyormuş. İki, homoseksüel ortamlara, derneklere aktarıyormuş. Buna iki itiraz gelmiş. Biri Avrupa Parlamentosu'ndan, yani fonu aktarandan. İkincisi de Yeni Parti'den. Ya, ama Ali Mahir başarır bak, değil bu sefer.
2: Bu sefer
0: Ali Mahir başarır değil.
2: Aslında bir faşizmin dayatmanın sonucudur bu. Yani mesela bize pandemide bütün dünya kimse ağzını açamadı. Açtırmadılar. Açamadık. Ben burada itiraz ettim. Kayıtlar duruyordur orada. Gülen de biliyor. Ondan sonra bunu söyledi bir itiraf. Ben de aşı olmayacağım. Biz birkaç kişiydik böyle. Direnç gösterdik. Zorla bana aşı yaptıramazsın dedim. Bu bilimsel falan filan. Ama şöyle bir şey var. Dünya Sağlık Örgütü. Başta olmak üzere. Hani WHO var ya, World Health Organization bilmem ne. Dünya bilmem ne örgütü. Dünya ya, işin en kötü tarafı dünya demokrasi satıyorlar ya. Dünya beşten büyüktür lafı, o yüzden çok kıymetli Sayın Erdoğan. Dünya tarafından işte medeniyet ihraç ediyor, demokrasi ihraç ediyor Amerika. Diyor ki alın size demokrasi, alın medeniyet, alın İsrail, alın katliam, alın tırnak içerisinde çağdaş soykırım. Son hali bu. 5-0. Yeni nesil bu. Çağdaş soykırım. Fırın uğraşmak yok. Direkt gaz atıyorsun, yok ediyorsun. Altı atıyorsun, bitiyor. Oraya sonra beach yapıyorsun Gazze'yi. Bu çağdaş soykırım. Tek tek kampa da ihtiyaç yok. Olduğu yere kamp yapıyorsun. Masrafsız. Şimdi bu alçaklar bunu batı böyle. Bunlar gene o Siyonist sermaye gene devrede. Bakın burada bu komplo teorisi değil. Bunu ispatlanacak olan birçok şey de vardır. Bunların bir tanesi de bu. LGBT. Ulan inanamıyorum ya. Biz burada ciyak ciyak bağırdık. Murat Bey'le biz program yaparken çekti. Çok itiraz ettim. Çok fazla tepki gördük. Ya o bazı televizyon kanalları bunun, bu programın tekrarında söylediklerimi alıntılayıp aleyhime propaganda yaptılar benim. Bunu yaptılar yani.
0: Evet.
2: Dedim bu sapkınlık ya. Bunu neye kabul edin? Bana bunu kabul ettiremezsiniz yani. Çağdaşlık işte bilmem ne. İstanbul ne sözleşmesi lan? Ya belli, hangi sözleşme? Bir defa ben cinsiyetçi falan. Ben cinsiyetçiyim size göre. Bir daha söyleyeyim. İş adamıdır. Dünyada böyledir. Businessman'dır. Bana bunlara gelmiyor. Kadın adamdır. Çocukların da arkadaş değilim ben çocuğumla. Ben babasıyım. Ben tavırımı ortaya koydukça abi dünyadan sana medeniyet şeyi geliyor. Yani Batı bize
0: öğretecek ya. Abicim fonlamışlar. Bak, şakır bak, şakır bak, fonlamışlar ya. Dedik,
2: bak bir şey söyleyeceğim. Öteki de fonlanıyordu. İlaçlar da fonlanır. Bir daha söyleyeyim. İlaçlar da fonlanır. Sapkınlıklar fonlanır. Evet. Niye abi? Sana dünya bir şey dayatır. Sen aşıya karşı koyamazsın, dayatır. Ülken bile ağzını açamaz, dayatır. LGBT dayatır.

0: Yatırlar. Bunu yıllar boyunca Alman vakıfları üzerinden Türkiye'de yaptılar mı? Ya biraz önce sen efendim bir çocuktan bahsettik. Sayın Bakan'ın da çok haklı bir şekilde. İçim kan ağlıyor aslında bakarsan. Ya benim çocuğum yalnız mı kalacak diyorum mesela. Hadi bizi geç. Bu gidişle 50 sene sonra Türk yok. Türkiye yok. Böyle giderse eğer. Nasıl ya? Oğlum manyak hesap kitap ortada yok işte. Türkiye nüfusu 170'i 65 üzeri oluyor. Kim kime bakacak? Peki bu bir gerçek lan rakam. Bilimsel bir şey. Peki niye peki bu değiştiremiyorsunuz gerçek şeyleri bu rakamları? Sizi engelleyen ne? 1980'de hatırlamıyor musun abi? Filmi bile vardır. Seyret o Var Yemez Kemal Sunal'ın filmi de vardır. Aileydi doğum konu aile planlaması. Aile planlaması.
1: Evet.
0: Neymiş efendim? Ya televizyon kamu spotu kamu. Hani şey gibi vardı ya bir alışveriş bir fiş.
2: Şu
0: bir
2: Koç grubunun sponsor olduğu şeyden
0: bahsediyorsun,
2: sen
0: değil ne
2: mi?
0: gerek var sen LGBT'ci fonlanmaya? İçimizde top çok.
2: Koç grubu bütün maliyeti karşılayarak bu kampanyaya
0: Hocam
2: destek vermişti
0: kimin kampanyası
2: 80'lerde.
0: bilmiyorum ama bu bir devlet politikası haline gelmişti ve inanılmaz şeyler yaşadık biz. Bak bir daha söylüyorum. Aynı delikten bir defa daha geçmememiz lazım.
2: Doğru.
0: Isırılmamamız lazım. Bir daha söylüyorum. Sana bunu dayattılar mı? Dayattılar. Millet de içi de inanıyordu ya. Reklamı yapılıyordu. Ya aileler ziyarete gildi hatırlıyorum. Ailelerin o zaman biz Selam Çeşme'de oturuyorduk. Bu elde kağıtlarla falan aile planması diye. Sanki Çin olmuşuz biz. 1 milyar olmuşuz da. Şimdi hocam bu adamlar bu işlere çünkü küresel sermaye bizim ülkelerle uğraşır. Şimdi kafayı kaldıran bir ülke. Türkler tehlikeli.
2: Doğru.
0: Osmanlı bakiyesi adam bunlar büyür.
2: Ve
0: bunlar büyürse
2: lazım.
0: Bak başımıza geldi gördük.
2: Doğru.
0: Bizim önce tezgahımızı bozdular.
2: Doğru.
0: Hele biraz da çoğalırlarsa, biraz da gençleşirlerse dev uyandı. Ondan sonra Aşil Kalkan'ı da yetmez.
2: Ha.
0: Değil mi? Sen bir bakın
2: Hadi
0: Türkiye'deki Kalkan'ı bakın hepiniz yetiyor o zaman. Doğru mu?
2: Doğru.
0: Ne diyor?
2: Abi
0: Bak Aşil Kalkan'ı diyor. Bitti mi hocam?
2: Bitti.
0: Heh, tamam neyse. Hey.
2: Füzeler bizde, düğme İsrail'de diyor.
0: İyi olmuş.
2: Daha hayırlısı. Vaktimiz kalmadı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Üsküdar Belediye Meclis üyesi Hüseyin Kazan'ın açıklamalarını bir göz atmanızı tavsiye edeceğim. Çok çarpıcı şeyler söylüyor. Çok eleştirilmişti yeni partinin il başkanı. Hani şu savcılara savcı tehdit etti falan diyen bir il başkanı var ya yeni partinin. Ondan sonra da bir dakika kim tehdit etti gel dediklerini ama ben öyle duydum diyen. İşte o il başkanının hedefindeki isimlerden biriydi. Oğlunun cezaevinden çıkışı vaat edildi falan. Diyor ki oğlum cezaevinden çıktığında daha Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevdeydi. Hayırlı olsun diye aradı beni diyor. Yani bir şeyleri karıştırıyor galiba bu il başkanı dedi. Çok çarpıcı bir açıklama. Sosyal medyada bulabilirsiniz. Tekrar ediyorum. AK Parti'ye geçen Üsküdar Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Kazan'ın röportajlarına bir göz atın derim. Ve günün manşetini evet, noktalarım.
0: Noktada bir cümle sadece. Bak, Türkiye'de özgürlük yok diyorsun. Şu hale baksana. Şunu Rusya'da yapamazsın. Bak. Bu ne komik. LGBT bilmez. Zat surtlar kriminalize edilemez. Nefret mesaisi diye koymuş barala. Nefret mesaisi. Yani Türkiye'de sen buna karşı olduğun zaman, yani ailem, çoluk çocuğum, anne, baba, kadın, erkek dediğin zaman bunu Cumhuriyet, Çağdaş, Layıklık adına al. Adına dinsiz, donsuzlar almışlar burada propaganda yapıp. Bak Türkiye burası. Müslüman bir ülke. Ve yapabiliyorlar. Ve diyor ki
2: özgürlük yok.
0: Hak tutayım senin özgürlüğünü demokrasine.
2: Buradaki analizi de seyircilerimize ve dinleyicilerimize bırakalım. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine usanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle

Anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.

0: Arap'ta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Aslında daha öncesinde de çok almak istemiştim ama bugüne nasipmiş, kendisine hoş geldiniz diyeceğim ama önce kendisini tanıtmam lazım. Kim var programımızda? Genç ve çocuk psikiyatristi Profesör Doktor Veysi Çeri.
1: Merhabalar. Evet, çok güzel söylediniz.
0: Hoş geldiniz. Şimdi biz herhangi bir cümle kurmanıza fırsat vermeden, yani hoş bulduk bile dedirtmiyorduk aslında. Neyse, bugün iyisiniz. Hemen o ilk soruyu soruyoruz. Profesör Doktor Veysi Çeri, Arap.
1: Evet, hepimiz gibi
0: bir Arap'tayız. Korktuk. Evet. Bir durduk. Evet, tamam.
1: Evet, hepimiz gibi ben de Araf'tayım. Aslında bence hayata gelmek Araf'ta olmak diye düşünüyorum ben. Çünkü sürekli olarak önümüze yeni seçimler çıkıyor. Bir seçim yapmak, hani bazı filmlerde de şey oluyor, benim gençlik yıllarımın çok sevdiğim bir filmi vardı işte, Kelebek Etkisi diye. Aslında her bir seçimimiz bize yepyeni bir evren açıyor ve ben aslında şeye de inanıyorum, yani her bir seçimimizden kaynaklanan ya da onun dışındaki bir seçimi yapsaydık belki de başka bir evrende o hayatımız devam ettiğini düşünüyorum. Yani o paralel evrenlerde hayatlarımızın aslında devam ettiğini ve bunların toplamında aslında adeta hesaba çekileceğimizi düşünüyorum. Bu açısıyla Araf'ta olduğumuzu düşünüyorum yani ben. Bir yanımız bir taraf, başka tarafımız işte başka yaşayan bir hayat diye düşünüyorum ben.
0: Ya bu galiba taraf olarak okunuyor değil mi bu? Yani bir Araf taraf olarak, yani bazen sorunu yanlış, yok çok güzel açıkladınız hocam da, yani bazen mesela Araf'ta kalmak sanki çok teolojik anlamından tamamıyla sıyırarak söylüyorum ama sanki böyle çok kötü bir şeymiş gibi bazen algılanıyor. Niye öyle? Acaba bunun psikolojisi, Araf'ın psikolojisini konuşalım, evet.
1: Aslında öyle şey, Araf'ta olmak, evet, bizim toplumumuzda hani Araf'ta kalmak diye bir şey var, bir kavram. Aslında teolojik şeyinden çok uzak bir şey yani. Araf'ta kalmak şöyle veriliyor. Hani bir seçim yapamamak. Birçoğumuzun işte iki seçim arasında kaldığında bir türlü karar verememesi ve orada adeta sıkışıp kalması olarak aslında veriliyor ama gerçek manası bu değil diye düşünüyorum. Aslında hayatın ben bütünüyle bir araf olduğunu düşünüyorum. Sürekli olarak bizim seçimlerimiz ya da bir sağ tarafa ya da sol tarafa bakıp oralardan birisini seçmemiz aslında o yolumuz, arafımız diye düşünüyorum ben. Yani yol da diyebiliriz aslında arafımıza.
0: Yol.
1: Bir yolda gidip en sonunda bir şeye varıyoruz ama sürekli olarak yolumuzun bir sürü giriş çıkışı var. Hı-hı. Ve o çıkışlardan çıktığımızda da yeni bir yol oluyor. Sürekli araf devam etmiş oluyor aslında bence. Hı-hı.
0: Şimdi aslında ben biraz sizden uzaklaşmak istemiyorum. Çünkü merak edilen bir isimsiniz. Şimdi ben sizi de duyurduğum zaman da herkes çok sevindi. Çünkü galiba insanlar çok dertli. Sizden değil tabii ki. Size anlatacakları çok dertleri var. Şimdi bu dertlerin neden arttığı, neden ki buna çok güzel bir makale yazmışsınız. Oradan geleceğim. Yalnızlaşma meselesine de gireceğim ama biraz sizde kalmak istiyorum. Hikaye nasıl başladı?
1: Tabii çok zor bir soru bu yani.
0: Gerçekten zor mu?
1: Ben
0: daha da zorlaştırayım.
1: Zor. Tabii çok zor. Yani bunun aslında genel olarak her insan için ben bunu düşündüğümde ne zaman biz hayata başlıyoruz diye

0: düşündüğümde aslında hepimizin hayata anne babamızın çocukluğunda başladığını düşünüyorum. Yani şöyle ki hepimiz çocukken aslında yarın öbürsü gün anne ya da baba olursak nasıl çocuklarımız olsun diye hayaller kurarız. Aslında o kurduğumuz hayaller, çocukken kurduğumuz hayaller gelecekteki çocuklarımıza nasıl davranacağımıza dair aslında nüvelerin oluşmasına yol açıyor zihnimizde. Ve bu nüvelerle yarın öbürsü gün anne baba olduğumuzda o çocuklarımıza bakıyoruz. Yani bu haliyle muhtemelen ben işte annemle babamın çocukluğundaki hayallerinden, hülyalarından ya da böyle bir bazı özenlerinden çıktığımı düşünüyorum. Zaten şöyle ilginç bir şeyim de var.
1: Tabii.
0: Ben ilginçtir. Benim annem hiç okula gitmemiş. Yani okuma yazması olmayan bir kadın. Ama hep çalışırdı, uğraşırdı bizim okumamız için. Ve beni küçükken doktorum diye severdi. Yani böyle ilginç bir şeyim var ve ben bunu hakikaten hatırlamıyordum. Doktor olduktan sonra bir gün bir şekilde bunu anımsadım yani. Annemin ben daha ilkokul birdeyken eve gelirken doktorum diye beni sevdiğini gördüm. Bu hissi kablel vuku da olabilir tabii ki bir şekilde. Yani annelerin içine doğduğuna ben çok şahit oldum mesleki hayatımda. Mesela takip ettiğim bazı çocuklarda annenin bir kaygısı var çocuğuyla ilgili. Yersiz bir kaygı gibi geliyor. Ama 3-4 yıl sonra o annenin o kaygısının aslında adeta geleceği önceden hissetmek olduğunu çok şahit oldum yani. Bu iyi şeyler için de böyle olabiliyor. Kötü şeyler için de böyle olabiliyor. Ben de yani böylelikle annemizin babamızın hülyalarından, hayallerinden doğduğumuzu düşünüyorum. Ben de bir şekilde böyle var olduğumu her insan gibi düşünüyorum işin doğrusu.
1: Şimdi o zaman çok hızlı hızlı geçelim. Ondan sonra asıl konuya geleceğim. Eksik olan ne?
0: Benle ilgili mi yoksa genel olarak mı?
1: Kendimizle ilgili söyleyelim. Sonrasında şu anda gerçekten neyin eksikliğini yaşıyoruz sorusuna dönüştürelim.
0: Ya ben kendimde eksiklik, yani işin doğrusu yani bir dünya özlemim vardı. Yani sonuçta bizim nesil olarak, sonuçta şu an aktif nesil biziz yani. Şu anki dünyayı şekillendiren nesil biziz. Ve çok da iyi yapamadığımızı düşünüyorum. Bunun aslında sürekli olarak bir nevi vicdan azabını çektiğimi söyleyebilirim yani.
1: Neyin?
0: Geldiğimiz nokta çok da çocuklar için, gençler için aslında böyle arzulanan bir dönem değil maalesef yani. İşte bugün araştırmalar çocuklarla gençlerin her ikisinden birisinde bir depresyon olduğuna işaret ediyor. Her ikisinden birisinde anksiyete bozukluğu olduğuna işaret ediyor. İşte türlü türlü sıkıntılar, problemler çocukların üzerinde işte bugünkü olan olaylarda da gördüğümüz üzere gerek bazı olumsuz alışkanlıklar, davranışlara yönlendirilen çocuklar. Yani kurduğumuz dünyanın çok da iyi olmadığını ve aktif bunun oluşumunda etkisi olan nesil olarak kendimi bir yandan sorumlu tutuyorum. Eksik olan bence bizim çocuklarımıza çok da güzel bir gelecek bırakamamamız diye düşünüyorum ben.
1: Bu aslında bireysel olarak bir anne baba dan ziyade toplumla alakalı bir şeydi.
0: Tabii ben kendi
1: Bakabiliriz.
0: payıma düşen olarak böyle görüyorum. Ve maalesef toplumsal olarak sadece bunu Türkiye için söylemiyorum, bütün dünya için söylüyorum. Şu an aktif olarak dünyanın gidişatında çocuklarla gençler için yani çok daha parlak bir dönemi yaşadıklarını söyleyemeyiz. Veriler buna işaret ediyor. Hatta şöyle bir veri söyleyeyim. Günümüz çocuklarının stres düzeyinin 1960'lardaki bir psikiyatri hastanesinde yatmak zorunda kalan çocuğun stres düzeyinden daha yüksek olduğuna dair bazı araştırma verileri var yani.
1: Allah
0: Çünkü bizim kurduğumuz düzen çocukların çok daha doğasına uygun bir düzen değil yani. Bunu söylemeye çalışıyorum.
1: Şimdi aslında çok fazla şey var konuşulacak. Fakat bir yerden başlamak gerekiyor ya, çünkü çok da merak ediyorlar. Bugün ne oldu mesela? Biz güzel bir sabaha mı uyandık? Yani güzel bir sabaha uyandık bugün, çünkü ailem güvende operasyonları. Şimdi biz ailem güvende dedirtecek Türkiye ne yaşadı? Bu akut dönemi götüren psikolojik sebepleri sevgili Veysi Çeri hocamız bize açıklayabilir mi? Yani biz ne demek bu ailem güvende?
0: Aslında
1: böyle başlayalım, çünkü bunu operasyonla ilgili de konuşacağız. Nerede benim kağıtlarım? Evet, burada.
0: Ailem güvende diye bir tabir kullanmak bile benim için bir çocuk ve genç psikiyatristi olarak ve ailenin önemini, ailemin toplum için temel yapı taşı olduğunu sürekli olarak savunan birisi olarak çok önemli diye düşünüyorum. Yani, yani bizim bir kere günden güne erozyona uğrayan, günden güne bizim koruyamadığımız ve normalde de bizi koruyacak olan, çünkü aile toplumun temel taşıdır. Yani şöyle temel taşıdır, aile toplumu koruyan ya da toplumun var olmasını sağlayan temel birimdir yani. Onu koruyamadığımızda aslında toplumu da koruyamıyoruz. Bu açıdan yani ailem güvende demek bence yani ailenin güvende olması için kafa yormak, bunun için mücadele etmek, bunun için bir şeyler yapmak ya da yapmak için en azından tasarlamaya çalışmanın ben çok değerli olduğunu düşünüyorum ve toplumun da ilerlemesi adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan yani işte biliyorsunuz 2025 yılı aile yılını olarak seçilmesi. Yani aileyle ilgili bazı sıkıntıların olduğunun kabul edilip bunun için harekete geçmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da ben çok değerli buluyorum. Onu söyleyebilirim.
1: Şimdi bugün 15 ilde geniş çaplı ailem güvende operasyonu 162 şüpheli hakkında adliye işlem başlatıldı. Ne gördük mesela? Siz takip edebildiniz mi kıymetli hocam süreci? Şaşırdığınız bir nokta var mı? Mesela stratejik ve hukuki çerçeve bağlamında sonra bu soruşturmanın başlangıcı işte uyuşturucu ağına ilişkin beyanlar var. İstanbul ağında derneklere uzanan boyutu var. Yine dijital yayınlara yönelik soruşturma olarak devam ediyor. Sonrasında sosyal medya üzerinden fuhuş ve müstehcenlik incelemesiyle devam ediyor. 50 şüpheli bir iki derneği kapsayan soruşturma. Yani aslında bu dernekler meselesi ve buradaki paralar. Yani işte aslında MASAK başlığında inceleyeceğimiz şeyler. Bunlar bizim hukuki olarak şu anda soruşturmanın seyri. Fakat ben biraz o psikolojik alt zemininde kalmak istiyorum. Neden aile saldırı altında? Neden çocukların en azından dijital oyunlarla bile onlara başka bir kimliği tahakküm eden bir sistemin içerisindeyiz şu anda? Sebep? Konuşalım.
0: Aslında bunun cevabı bir önceki verdiğimiz cevapta da geçiyor. Yani aile toplumu oluşturan temel yapı ve toplumu koruyan temel yapı. Eğer ki siz bir toplumu yok etmek istiyorsanız sizin o aileyi mutlaka hedef almanız gerekiyor yani. Zaten baktığımızda da günden güne bizim aile sisteminin dağılmakta olduğunu görebiliyoruz yani. Bugün neredeyse her iki evlilikten birisinin boşanmayla sonuçlandığı. Bunun ötesinde anne baba olmanın aslında gereğini yerine getirmekte giderek zorlandığımız, o bizim hani geniş aile dediğimiz, sadece bugün bazı reklamlarda görebildiğimiz bir hale geldiğini, neredeyse çocukların anneanneleri, dedeleri, amcalarından hiç görüşemediği, tamamen kopuk yaşadığı, böylelikle aslında çocuklarımızın yalnızlaştırıldığı ve böylelikle kendi adeta can damarları ve onları tarihsel kökenlerine bağlayan bağlardan koparıldığı bir zemin söz konusu. Bu niye önemlidir sorarsanız, bu şunun için önemli. Eğer ki siz bir insanı bir yere çekmek istiyorsanız önce onun bağlarını kesmek zorundasınız yani. Onun bağları varsa, çok güçlüyse onu bir yere çekmek için sarf etmeniz gereken çaba, güç, kuvvet çok çok daha fazla olacaktır yani. Bugün bence birincil yapılan şey, yani aile kurumunun zayıflatılmasının en büyük nedeni aslında bizim çocuklarımızın bir yere çekmek isteyenlerin çekemeyeceklerini bilip o bağları koparmaya çalışmasından kaynaklanıyor.
1: Zaten şu anda nereye çekmeye çalışıyorlar diye soruyorum.
0: Tamam, şimdi aslında çekmeye çalıştıkları yer işte cinsiyetsizleştirmeden tutun. İşte onların ya da kültürlerine yabancı, bakın kültürlerine kopuk demiyorum yani, kültürlerine yabancı, hatta kültürlerine düşman oldukları bir yapıya, bir zihinsel sürece götürmeye çalıştıklarını düşünüyorum ben yani. Bugün hani şey söyleniyor ya, işte gençlerimizin çoğu yurt dışına gitmeye çalışıyor. Neden? Çünkü bizi tarihsel, bizim bağlarımızdan koparıp, bizim ailemizden ya da değerlerimizden koparıp başka yeri bize sürekli olarak çekmeye çalışmalarının bir sonucu aslında yani. Bugün Türkiye'nin en çalışkan insanları, en zeki insanları, bu topluma en fazla faydası olabilecek insanların sürekli olarak dışarıya namzet olduklarına dair bir sürü şey geliyor değil mi? Yani işte bu da tam da bunun şey diye düşünüyorum. Şimdi eğer ki siz bir toplumu

0: baş edemiyorsanız o topluma, yıkamıyorsanız sizin gidip o toplumun adeta üretim merkezini, onları onlar yapan, karakteristik özelliklerini kazandıran merkezi değiştirmeniz gerekiyor ya da yok etmeniz gerekiyor. Hı. Ve bunun da yani bizim aile yapımızın bizim en önemli değerimiz olduğunu, bizim anneannelerimiz, dedelerimiz, halalarımız, amcalarımız, sokaklarımız, mahallemiz, hani hatırlarsanız biz işte 2000'lerin başlarında mahalle baskısı diye bir kavram geliştirildi ve bunun üzerinden sürekli Şerif Mardin aslında mahalle baskısı değil, ben bugün şey diyorum yani gelinen noktada aslında mahalle baskısı değil, o bizi koruyan bir mahalle kültürüydü aslında yani. Şimdi insanları fuhşiyattan, kötülükten koruyan bir sistemdi aslında yani. Mahalle çok baskısı doğru. Değildi o yani. Çünkü insanlar bugün komşusunun yüzüne baktığında bir utanç duyacak bir şey görmüyor yani. Çünkü komşusunu tanımıyor bile yani. Ya, dün öyle değil yani. Bir insan dışarıda kötü bir şey yaptığında mahallesine girdiğinde başını eğip yürüyordu. Bu da onu kötülük yapmaktan alıkoyuyordu aslında. Böyle bir durum vardı. Önce bizi mahallelerimizden kopardılar, mahalle baskısı deyip. Daha sonrasında bu sefer anne baba baskısı dediler, dede baskısı dediler, amca baskısı dediler. Onlardan kopardılar. Gide gele bizi neye peki hapsettiler? Mahalle yok, işte geniş aile yok, çekirdek aile yok, ekranlara hapsettiler. Ve ekranlardan sürekli olarak algoritmaların eliyle bizi bir yandan bağımlı yaptılar ona. Bir yandan da sürekli nasıl davranmamız gerektiği, neyi almamız gerektiği, neyi sevmemiz, neyden nefret etmemiz gerektiğine dair sürekli olarak bize adeta mesaj bombardımanında bulundular. Ve bunun sonucunda da maalesef kendi anne babasına yabancılaşmış, hatta düşmanlaşmış bir nesili oluşturmaya çalıştıklarını düşünüyorum ben.
1: Peki şöyle sorsak mesela, biraz daha böyle daha spesifik bir noktaya kaydırıp oradan açsak mesela mevzuyu. Mesela şu çocuklar üzerinden başlasak mesela. Mesela aile olmanın gerçekten işte bir takım kanallar vasıtasıyla zaten tahkir edildiği bir sistem, ortamdayız ve buna maruz kalıyoruz. Ya da buna bir artık biz de direnç gösteriyoruz ki olması gereken de bu. Şimdi mesela bir çocuk cinsiyetsiz olma eğilimini, bir çocukta cinsiyetsiz olma eğilimi kendiliğinden sadır olabilir mi? Kendiliğinden olabilir mi? Yani böyle bir istek, ya ben cinsiyetsiz bir hayat istiyorum gibi tamamıyla kendi kararıyla böyle bir şey isteyebilir mi?
0: Bir çocuk ve genç psikiyatristi olarak bir çocuğun çevresinden etkilenmeme ihtimali olmadığını, hele hele böyle bir durumda çevresinin etkisi olmadan böyle bir şeye yönelemeyeceğini düşünüyorum ben. Bunu net şekilde söylemem gerekiyor. Hani söylüyorlar ya, doğuştandır, öyle bir şey yok yani. Çocukların kişilik yapısı, kimliği, getirdikleri genlerin çevreyle yoğun etkileşimi sonucunda ortaya çıkar yani. Hiçbirimiz anne babamız şöyle diye anne babamızın birebir aynısı olmuyoruz yani. Yaşadıklarımız, çevremiz, en küçük çevremizden dünyadaki genel gidişata göre belirleniyor, şekilleniyor yani. Eğer ki bir çocuk, şunu net şekilde söyleyebilirim yani. Bir çocuğun hayatında onu bir şekilde böyle bir yapılanmaya ya da böyle bir yönelime yönlendiren bir şeyler yoksa ben olmayacağını düşünüyorum ve görüyorum işin doğrusu. Ama her çocuğu doğduğunda, hani tabula rasa diyorlar ya, boş kağıt gibi, belki o kadar boş değil. Bizim anneannelerimizden, bizim atalarımızdan getirdiğimiz bazı örtük şeyler var aslında yazılı. O yazıların üzerine kimi çocukta daha fazla çabalamanız gerekiyor. Onun şeyi gibi düşünün, kağıdı yazıyı tutmuyor. Kimsinin kağıdı çok daha kolay yazılabilir oluyor. Çevresindeki yaşadıklarının sonucunda böyle bir şeye yönelir diye düşünüyorum. Ben görüyorum da yani. Mesela psikanalitik açıdan da aslında bu daha önce çok çalışılmış, düşünülmüş ve bazı bizim anne baba ya da aile yapısı ya da aile dinamiklerinin bu çocuklarda nasıl olacağına dair bazı çıkarımlarımız da var işin doğrusu. Mesela çok güçlü anne figürü, zayıf bir baba figürü erkeklerde biraz bu tür şeylerin oluşumuna zemin hazırlıyor gibi görünüyor. Ama bu herkeste söz konusu değil yani. Mesela travmatik yaşantılar. Çocukken

0: tacize uğrayan ya da istismara uğrayan kişilerde onların cinsel kimliğinin oluşumunda bazı sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Ya da mesela ergenliğinde çok ciddi bir depresyona girip toplumdan uzaklaşan, izole yaşayan, izole büyüyen çocuklarda o işte bazı mecralarda gördükleri, okudukları şeylerin eliyle ya da yakın çevrelerinin eliyle böyle şeylere yönlendirilebildiğini ben gerek mesleki hayatımda gerekse de okuduklarımla binlerce kez şahit olmuş birisiyim yani. Ve şöyle bir şey de söz konusu oldu. Hani gençlerde bir şey diyoruz ya, kimlik bunalımı. Zaten biz ergenliği normatif kimlik krizi dönemi deriz yani.
1: Evet.
0: Kimliğini tanıma bulma dönemi. Bu kimliğin bir parçası da cinsel kimliğimizdir. Bazen gençlerin kendi kimlik bunalımı döneminde cinsel kimliklerine dair de bazı kafa karışıklıkları olur. Tam da burada hele hele çevrelerindeki adeta böyle öykündükleri insanlarda bu tür davranışlar, tutumlar ya da özendirici şeyler gördüklerinde buna yönelme ihtimalleri tabii ki oluyor, artıyor ve en ciddi faktörünü ben bu olduğunu düşünüyorum.
1: Hı hı. Buradan yola çıkarak aslında bu ailem güvende operasyonunu bir psikiyatri olarak nasıl görüyorsunuz?
0: Ben çocuklarla ilgili her bir çocuğun toplumdaki, her bir çocuğu, toplumun her ferdinin kendi çocuğu gibi görüp bakıp ele alması ve koruyup kollaması gerektiğini savunan birisiyim yani. Bu toplum olmanın olmazsa olmazıdır. Bir toplumun da ayakta kalmasının en önemli adımı bu olduğunu düşünüyorum. Eğer ki ben komşumun çocuğunu, eğer ki ben düşmanımın çocuğunu kendi çocuğum gibi görüp koruyup kollamıyorsam ben o toplumun 40-50 yıl içerisinde tamamen yok olacağını net şekilde söyleyebilirim yani. Ve bunu inanın şey için söylemiyorum yani. Benim 40 yıllık yaşamım ve özellikle de psikolojiyle ilgili, aileyle ilgili okumalarım, gördüklerimden yola çıkarak bunu söylüyorum. Yani. Ve tarihte bunu böyle göstermiş yani. Çocuklarına sahip çıkan, çocuklarını koruyup kollayan, çocukların o anne babanın çocuğu değil de toplumun temel taşı olduğunu düşünen ve böyle davranan toplumların ilerlediğini, öyle davranmayan, çocuklarını görmezden gelen, horlayan ya da başkasının çocuğu diye onu koruyup kollamayı bir ülkü haline getirmeyen aslında toplumların da tarih sahnesinden silindiğini biliyoruz yani. Tam da bu şeyle, bu sorumlulukla ve bu bilinçle hareket ettiğimizde bizim çocuklarımızı, bakın yani siz az önce söylediniz, gerek fuhşiyata sürükleyenler, gerekse başkalarından para alıp işte bir şekilde fonlanıp çocuk ya da ailenin yapısını bozmaya ya da çocuklarla anne babalarının arasını açmaya ya da çocukların zihinlerini beliren işte bazı tereddütler, bazı karmaşaları onların o karmaşasından yararlanıp onların adeta doğalarını, adeta bilinçlerini planlı şekilde yanlışa yönlendirenlere tabii ki bizim mutlaka şey yapmamız gerekiyor yani. Yani toplum olmanın temel şeyi bu yani. Eğer ki birileri benim aile yapıma saldırıyorsa benim bakın her şeyi bir kenara bırakıp öncelikle bunların bu saldırılarını durdurmam gerekir yani. İnanın bu topla füze ile yapılan saldırılardan çok daha önemlidir. Neden bugün Gazze'de olsun işte daha önceki şeylerde olsun hep çocuklar hedef alınıyor? Hiç düşündünüz mü? Ki bu kuralları sözde savaşın evrensel kurallarını 21. yüzyılda bize dikte edenler yapıyor bunları yani. Böyle olduğunu söyleyenler şey yapıyor yani. Çocuklarımızı hedef almalarının nedeni aslında onların, o çocukların bizim ayakta kalmamızın en önemli şeyi olduğunu bilmeleri. Yani bir toplumun, hep diyoruz ya, toplumun işte gayri safi milli hasılası, toplumun sermayesi. Bir toplumun en büyük sermayesi çocukları yani. İsterseniz dünyanın en varlıklı, en zengin toplumu olun. Çocuklarınıza iyi bakmıyorsanız, onları yetiştirmiyorsanız, onlardaki cevherleri ortaya çıkarmıyorsanız, eğer ki onları bırakıyorsanız da başkaları onların zihinlerini şekillendiriyorsa, başkaları onların hayal dünyasını, başkaları onların yarına dair isteklerini, arzularını şekillendiriyorsa, o zaman onlar sizin çocuklarınız değil. Onlar onların çocuklarıdır diye düşünüyorum. Bundan dolayı da bizim çocuklarımızı mutlaka yani her şeyden çok koruyup kollamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu burada yapılan, bakın çocukları korunmak adına

0: yapılan kimi yanlışlar bile bence ehvenişerdir, iyidir. Yanlışlar olabilir ama çocuklar için değer olduğunu düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle. Şimdi aslında şöyle de bakmak lazım. Mesela bunun birçok ayağı var. Yani gerçekten bu operasyonlara girmeden önce hani bu hukuki zemin konusunda gerçekten toplumun birçok kesiminin bu konuda ben birleştiğini de görüyorum aslında bu operasyonlar konusunda. Fakat şöyle bir şey de var. Yani bunu kaça ayıralım mesela? Bunun dijital ayağı var. İşte çocukların gerçekten mesela şöyle bir söylem de üretiliyor. Onların kendi kararı mesela. Kendi kararı derken kendi çocuğa verilen kararın adına kendi kararında yatan tahakküm eden böyle bir sistem bile var. Yani bizim eleştireceğimiz aslında nokta bu. Fakat şimdi bunu toparlarsak. Burada aile böyle bir şey fark ettiğinde, kendi çocuğuna dair böyle bir yönlendirme fark ettiğinde ne yapmalı sorusu. Şimdi hazır okullarda açılıyor ki o konuyu da konuşacağız. Bu uyum haftası meselesi. Onunla ilgili çok da güzel bir yazınız var sevgili hocam. Ama öncesinde bu operasyonlar madem bu kadar çok konuşuluyorken öyle başlayalım dedi ki çok önemli bir mesele. Yani burada ne yapılması gerekiyor hususu önemli. Çocukta böyle bir kafa karışıklığı mı diyeyim ya da karıştırmayı başardıklarında mı diyeyim bilmiyorum yani çocuğun durup dururken böyle bir şeyden kafası karışır mı sorusu da böyle altlık olsun.
0: Şimdi burada ben iki farklı şeyin olduğunu düşünüyorum. Birisi koruyucu faktörler, birisi ise zarar verici faktörler
1: Evet.
0: diyebileceğimiz iki faktör var. Bunları ikisini birbirinden ayırmamız
1: Evet.
0: ama bir yandan da ayırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bunlar ikisi iç içe geçmiş şeyler yani. Şimdi koruyucu faktörlerin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer ki sizin çocuğunuzla güzel, kaliteli vakit geçirmeniz ve iletişiminiz varsa birilerinin aranıza girme ihtimali azalıyor. Bu bir. İkincisi, araştırmalar şuna da işaret ediyor. Bir çocuğun etrafında ne kadar çok güvenilir yetişkin varsa, onlarla iletişim kurduğu, sağlıklı iletişimi olan, vakit geçirdiği kişiler varsa o çocuğun sağlıklı bir kişilik geliştirme ihtimali o kadar artıyor. Niye biliyor musunuz? Bizler insan olmayı diğer bir insandan öğreniyoruz yani. Ve eğer ki çevremizde
1: Ne kadar güzel
0: çok
1: yani insan
0: fazla
1: olmayı diğer bir
0: insan varsa, çok fazla insan varsa bizim de sağlıklı bir insani kişilik geliştirme ihtimalimiz artıyor yani. Eğer ki bizim çevremizde çok az insan varsa bizim de bu sefer adeta yolumuzu şaşırmamız, yolumuzu bulamama ihtimalimiz artıyor yani. Ve aslında bundan dolayı insanoğlu yüz binlerce yıldır aslında bir komün halinde, bir köy halinde, hani hep derler ya bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir. Bizler aslında o köyü oluşturduğumuzda yani o çocukların etrafında adeta birlik olan, beraber hareket eden köyü oluşturduğumuzda o çocuklarımıza sağlıklı büyüme, kişiliklerinin sağlıklı gelişme şansı da vermiş oluyoruz. Mesela çok küçük bir örnek vereyim.
1: Tabii.
0: Evinde ev işlerini gibi küçük işleri yapan çocukların aslında sağlıklı kişilik gelişiminin daha fazla olduğunu biliyoruz yani.
1: Çok
0: Birçoğumuzu
1: güzel.
0: kıyamıyoruz değil mi çocuklarımıza? Bazı rutinleri olan çocukların çok daha sağlıklı yetiştiğini biliyoruz yani. İşte bazı kültürel ya da milli aktivitelere katılan çocukların daha iyi geliştiğini biliyoruz yani. Bir spordur, bir sanattır gibi etkinliklere katılan çocukların çok daha sağlıklı geliştiğini biliyoruz yani. Ve bu tür kavram karmaşaları ya da kişilik karmaşalarının daha az yakalandığını biliyoruz yani. Ama bir çocuğun çevresini biz ne kadar izole edersek, anne babasından, yani geniş çevresini geçtim, anne babasından da izole ettiğimizde bu sefer bu çocuğun kaybolma ihtimali artıyor. Bu sefer de zarar verici faktörlere geldik. Zarar verici faktörler ne oluyor? Mesela bir çocuk ekranlarda bu tür şeylere, olumsuz davranışlara ya da olumsuz kişilik özellikleri sergileyen insanlar maruz kaldığı, ne kadar çok maruz kalıyorsa ve ne kadar fazlaysa bunun miktarı o kadar olumsuz etkilenme ihtimali artıyor. Bir çocukta depresyon, anksiyete bozukluğu varsa bu tür şeylerden etkilenme ihtimali artıyor çok ilginç bir şekilde. Daha kötü davranışlar, olumsuz davranışlar onun ilgisini çekiyor ya da onlara benzeme ihtimali artıyor. Yani bunlar da var yani. Mesela benim son yıllarda çok sık gördüğüm bir çocukta ekran süresi ne kadar artıyorsa bakın o çocukta işte cinsel kimlik olsun gerekse de genel kimlik gelişimi olsun bozuk olma ihtimali artıyor yani. Son yıllarda mesela ekrana maruz kalıp bütün sosyal çevresinde arkadaşlarından kopup sadece 24 saat neredeyse ekranlara bakıp bilgisayar başında olabilir telefon başında olup odasında

0: çıkmayan çocuklar var. Ve neredeyse hepsinde şöyle bir şey gelişiyor biliyor musunuz? İşte cinsel kimliği ile ilgili ilginç söylemler, giyim kuşamı ile ilgili çok ilginç tutumlar, işte bu şey diyorlar anime kültürü gibi bir kültür deniyor ya, yani böyle tuhaf elbiseler giyme, bu Japon ya da işte Kore filmleri ne bir düşkünlük ve oradaki ilginç işte cosplay dedikleri bazı şeyler var. Yani adeta kendini kaybetmiş olup kendini orada ekranlarda gördüğü tiplere benzetmeye çalışıyorlar yani. Aslında onların yapmaya çalıştığı çok da ilginç bir şey gelmiyor bana. Niye biliyor musunuz? Hani şöyle bir hikaye anlatılır. Bir kartal yumurtası işte kümeste falan düşüyor sanırım. Daha sonra işte tavuklar bunun üzerinde kuluçkaya yatıyor. Daha sonra kartal çıkıyor oradan. Kartal sürekli olarak şeylere öykünüyor, kartallara, ama hiçbir zaman uçmuyor. Çünkü çevresinde ona sunulan şey tavuk gibi davranmak ve tavuk gibi davranıyor. Aslında bizim çocuklarımız da her birisi sürekli olarak ekranlarda gördükleri şeylerden dolayı kartal gibi uçmayı değil, işte o ekranlardaki çizgi filmler olsun ya da işte olumsuz şeyler gibi olsun, onlar gibi davranmayı öğreniyor diye düşünüyorum. Tam da burada, yani bu genetik bir şey değil, genlerimiz ne olursa olsun bir kartal dahi olsa orada bizi büyütenler ya da gördüğümüz, maruz kaldığımız neyse biz ona benziyoruz. Bu çocuklar için böyle maalesef.
1: Şimdi çocuk kısmından çok uzaklaşmayacağım ama bir taraftan da mesela ailem güvende operasyonuna baktığımız zaman şöyle bir şey gördük. Aslında biz bunu tahmin etmiyor değildik yani. Bizim için çok mesela şaşkınlığımızın şarjını bitirmedi. Çünkü biz bunu zaten konuşuyorduk. Ya burada bir fonlama durumu var yani yurt dışından fonlanan dernekler mesela. Bu dernekler mesela şaşırttı mı sizi? Yani ne yapıyorlar mesela? Bu dernekler ne yapıyorlarmış? Hepsine baktığımız zaman zaten isim isim söylemeye de gerek yok ki bir tane amaçlarının olduğu kesin. Şimdi burada ciddi bir organizasyonun olduğunu da görüyoruz yani. Ne yapmak istedikleri hususu mesela neden çocuklar üzerinde bu kadar çok durdukları, niye aile ya da neden annelik? Değil mi mesela benim de çok daha önceki sizin gibi değerli konuklarımızı çağırdığımızda konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Yani neden mesela annelik sanki çok kötü bir şey gibi çok aşağılanan ya da kişinin kendisine ayıracağı vakitten bir bebeğin nasıl çaldığı hususuna dair çok ciddi bir kötüleme mesela. Hep konuştuğumuz şeyler. Aslında bu biraz da arka planını konuşmak lazım. Sizin de dikkatinizi çekiyor muydu? Mesela bir psikiyatr olarak.
0: Ya tabii kesinlikle. Ya bu tek elden yürüyen bir şey de değil. Bence çok katmanlı olarak yürüyen bir şey yani. Ya mesela aile kurumunun bu kadar şey alınması, hedef alınması, anneliğin bu kadar yani ötelenmesi, tüh kaka denerek adeta ötekileştirilmesi ve toplum daha dışlanacak bir duruma gelmesi. Mesela bana gelen çocuklar oluyor. Annen ne iş yapıyor? Annem bir iş yapmıyor. Aa, nasıl yani? Ev hanımı. Aa, en güzel, en değerli meslek yani. Bakın ben bir erkek olarak inanın hayatta en öykündüğüm şey annelik yani. Bakın anne dediğimiz şey aslında toplumun ya da işte insanlığı ayakta tutan, onu adeta oluşturan temel şey yani. Babasız toplum yürüyebiliyor. Şöyle babasız derken, yani anne bugünkü teknolojiyle beraber işte Hazreti Meryem örneğinde olduğu gibi ki genetik şeyler de bunu bugün imkan tanıyor. Yani kadınla toplum yürüyebilir ama erkekte böyle bir şey söz konusu olmuyor yani. Anne rahminde adeta bir insanı doğurup şey yapan bir şey yani. Hatta geçenlerde sosyal medyada şöyle bir şey okudum. Düşünün bir şey var. Böyle bir robot gibi bir şey ve oradan sürekli olarak insanlar çıkıyor olsa biz giderdik ona tapınırdık gibisinden bir şey söyleniyor yani. Aa, insan oluşturuyor, insan getiriyor. En değer verilen şey o olurdu o toplumdaki muhtemelen yani. Hani bu arılarda da böyle ya. Ama bizde nedense annelik en kötü şey gibi görülüyor yani.
1: Ama bu daha sanki işte dediğim gibi son zamanlarda bu kadar
0: Tabii ki son zamanlarda ve bilerek yapılan bir şey bu. Şimdi yuvayı dişi kuş yapıyor. Yani yuvayı anneler yapıyor. Babaların böyle bir zihinsel bir şeyi de yok, gücü de yok. böyle bir

0: Bence kapasitesi de yok yani. Ve tam da bundan dolayı yuvayı yıkmak için bence annelerin üzerinde çok çalışılıyor. Çok çalışılıyor, hedef alınıyor.
1: Çok önemli.
0: Ve bu bilinçli olarak yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum ben yani. Normalde bizim de tam bunun aksine çalışıp anneliği yeniden bizim adeta hani günümüz söylemiyle böyle bir şey hale getirmemiz, trend haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum yani. Ve anneliği yeniden bizim çok değerli olduğunu aslında belki de mesela 3 çocuk yapan olsun, 4 çocuk yapan anneleri bizim adeta böyle el üstüne tutmamız gerekiyor. Hakikaten öyle ama bizim toplum olarak o annelerin yani yaptıkları şeyin aslında bizim varlığımızı devam ettirmek olduğunu farkında olmayı en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar bizim benimsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve mutlaka şeyler olmalı. Yani mesela bir kadın 4 çocuk bu topluma kazandırmışsa ve onları yetiştirmişse mutlaka bunun toplum nezdinde bir şey olmalı diye düşünüyorum yani. Çok ciddi evet yani. Mesela ne olabilir? Ya mutlaka emeklilik olsun ya da toplumda bazı işte VIP mesela şey olabilir, havaalanlarında VIP, CIP gibi şeyleri kullanmasını sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Hakikaten ama yani. Hani şey oluyor ya, şu çok ünlü diyoruz, böyle peşine veriyoruz, böyle izliyoruz. O gözle bakılmasını sağlamamız gerekiyor. Ve bunu sağlayabiliriz. Şimdi toplumdaki değer yargıları aslında o toplumun davranışlarına göre belirleniyor. Değer verdiğimiz şey, biraz gösterdiğimiz şey değerleniyor. Yani mesela bugün çok ünlü dediğimiz, işte insanların sokakta görüp imza almaya çalıştığı insanlar aslında birileri tarafından bize parlatılan insanlar değil mi yani?
1: Evet,
0: sürekli
1: doğru.
0: Gördüğümüz insanlar bir şekilde öykünmeye başlıyoruz. Biz de sürekli olarak, ama bunu tabii ki 3 yılda 5 yılda olmaz bunlar. Bir 10 yıllık belki de bir çabalamayla olacak işler. Yarın öbürsü gün bunu çalışırsak herkes, bizim kızlarımız, genç kızlarımızın en büyük şeyi, ya ben bir anne olayım, düzgün çocuk yetiştireyim, evimde huzurlu şekilde bir ailem olsun der. Ama eğer ki biz bunu veremezsek, günümüzdeki en temel insanların değer gördüğü şeyi para olarak, ki günümüzde öyle, bu sefer herkese para kazanmak için her şey yapmaya çalıştığı bir şey olur diye düşünüyorum.
1: Hı hı.
0: Ve bunlar kesinlikle özellikle Türkiye toplumu için spontan oluşan şeyler değil. Zaten bu buradaki fonlayan kurumlara da baktığımızda Türkiye toplumu üzerinde Türkiye'nin aile yapısını yıkmak için, bozmak için var gücüyle çalışanların olduğunu gösteren bir durum ve maalesef bunda da bayağı da bir çalışıyorlar, çabalıyorlar. Bayağı da başarılı oluyorlar diye düşünüyorum. İnşallah bunun devamı gelir. Ailem güvende.
1: Çok güzel bir başlık değil mi bu?
0: Evet yani çok da güzel bir başlık hakikaten yani.
1: Gerçekten Allah razı olsun.
0: Devam eder ve ailemizi hedef alan kim olursa olsun yine söylüyorum, kim olursa olsun üzerine gidilir ve buna asla müsamaha gösterilmez. Benim kırmızı çizgim ailemdir dememiz gerekiyor. Çünkü Türkiye toplumunu bugün ayakta tutan da bizim aile yapımız.
1: Hı hı. Zaten oradan diyorsunuz vurmaya çalışıyorlar. Şimdi aslında bir başka boyut daha var. Biraz önce biraz girdik o konuya ama biraz daha bence bir başlık haline getirebiliriz diye düşünüyorum. O da şu. Mesela bu doğurganlık oranları falan aslında bir kriz var ya. İşte bu hani bu krizi nasıl aşabiliriz? İşte bir çözüm arayışız. Sonrasında bahsettiğiniz gibi aile yılı olması falan. Ama mesela bu doğurganlık oranları, mesela şu anda önümde bir sürü sizin yazınız bu arada. Başlıklar var. Aslında çok güzel başlıklandırmışsınız. İşte ücretli çocuk izni süresinin uzatılması demişsiniz. Eğitimde eşitlik, özel okulların kapatılması demişsiniz. Toprak devrimi ve aile dostu konut politikası demişsiniz. Okul ruh sağlığı merkezleri demişsiniz. Empati ve insani değerlerin eğitimi. Ne güzel bir başlık demişsiniz. Tabi bunların içerisinde medya ayağı işte bir takım işte eğitimlerden bahsetmişsiniz. Şimdi burada aslında bu krizde biraz önce bahsettiğimiz başlığa mı ait sorusunu sorayım. Sonra size bir dinlendireyim, bir ara verelim. Ama şöyle, bu soru unutulmasın için. Ben unutacağım. Bu yüzden size bırakıyorum, unutuyorsunuz. Bir ara aradan sonra biz konuğumuz çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veysel Çeri ile muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Hadi bakalım.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20'de 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Sorular programındayız. Değerli 24 TV izleyicileri, kim var programımızda? Profesör Doktor Beysişeri ile çocuk ve genç psikiyatristi. Genç derken kaç yaş olması lazım mesela? Ben yaşlı. Evet, genç. Kaç ben? 20. 25 o zaman bana uygun. Tamam, 25. Evet, tamam. Bu önemli bir şey. Bu önemli bir şey. Onu konuşacağız ama sorumuzu hatırlıyor musunuz? Program öncesinde ilk yarıda sorduğum soruyu.
2: Evet, hatırlıyorum tabii. İşte ki gündemimde olan bir mesele doğurganlık krizi.
1: Evet.
2: Aslında bizim Türkiye için de hiç mesela beklemediğim bir şeydi.
1: Mesela bununla ilgili çözüm önerileri geliştirmişsiniz. Çok güzel. Sizin, ben yazınızı okudum ama mesela çözüm önerilerini konuşalım.
2: Ben de birinci çözüm önerim yeniden bizim toprakla buluşmamız diye düşünüyorum. Toprak üretkenliği aslında temsil ediyor. Bir şekilde de muhtemelen kulaklarımıza üretken olmayı fısıldıyor diye düşünüyorum ben. Zaten şeyde baktığımızda kırsal insanların çok daha fazla çocuk sahibi olduğunu da görüyoruz. Yani bizim son yıllarda giderek işte bu apartman kültürü dediğimiz kültürün sonucunda bir şekilde doğamızdan koptuğumuzu, doğamızdan koptukça da aslında hani geçen programın birinci bölümünde de konuşmuştuk ya, bizi doğamızdan ya da kültürümüzden kopardıklarında, bağlarımızdan kopardıklarında kulağımıza fısıldadıkları şeylere göre hareket etme ihtimalimiz artıyor. Yani diye düşünüyorum. Ve bizi koruyan, kollayan şeylerden birisi de toprak diye düşünüyorum. Ve insanları yeniden toprakla buluşturmanın, ki zaten geçenlerde şey de vardı, MHP'nin işte bir 11 maddelik bir şey vardı, önerge mi deniyor, bir yasa önergesi de vardı. Orada da geçiyordu. Yeniden kırsala gidişi teşvik etmek yani. Bunlardan birisi diye düşünüyorum. Ya benim toprak şeyinden kastım şu. Ya insanlara eğer ki kendileri orada belirli bir şey içerisinde yaşam tarzı kuracaklarsa tek katlı ev yapmalarını sağlayacak imkanların tanınması, öyle mahallelerin geliştirilmesinin iyi olacağını düşünüyorum ve bunun toplumdaki doğurganlığı artıracağını düşünüyorum. Çünkü dört duvar arasında apartmanda çocuk yetiştirmek de çok zor yani. Bir bahçesi olduğunda inanın bir annenin, bir babanın üzerindeki yük neredeyse yarı yarıya düşüyor diye düşünüyorum. Çocuğu bahçenize koyuyorsunuz, toprakla, çamurla, ağaçlarla. Hem daha sağlıklı şekilde büyüyor, hem de daha kolay şekilde büyüyor ve ilginç bir şekilde bizim tek katlı evler, yani o toprak bizi komşularımıza da bağlıyor ilginç şekilde. Şöyle bakıyorsunuz işte apartmanda aslında birbirimize çok da yakınız, kapılarımız bitişik sayılır ama apartman komşuluğu ile aynı işte tek katlı evlerin komşuluğunun aynı olmadığını da hepimiz biliyoruz, görüyoruz yani. Gördüğümüz aslında şeyleri test etmenin bir anlamı yok. Gözümüzün önünde yani. Kendi gözünle görüyorsun. Hani şey derler ya, ki günümüzün en büyük bilimsel açıdan sıkıntılarından birisi olduğunu düşünüyorum. Yani biz bugün bilim şöyle yürüyor. İlmel yakın düzeyinde gidiyor. Ya işte bilimsel araştırmalar şöyle diyor. Ya abicim ben gözümle görüyorum yani. Gözünle gördüğün şeyi bilimsel araştırma tersini söylese bile senin gözünle gördüğünü bir tık daha şey yapman gerekiyor. Maalesef böyle yani. Ama gelinen noktada bizim kanıta dayalı tıp sistemimizin en büyük açmazlarından birisi bu yani. Normalde ilmal yakin bilginin en zayıf tarafıdır. Ondan sonra ne gelir? İşte aynal yakin dedikleri, işte gözle görme. Gözünle gördüğün şey, bir de hakkal yakin dedikleri bunu yaşayarak görme meselesi. Biz hep bunu geri adıma atıyoruz yani. Aslında bu işin çözümü bizim geçmişimizde var yani. Eskiden insanlar kaç çocuk sahibi oluyordu? Çok daha fazla oluyordu. Bizim kurduğumuz bugünkü sistem,

0: bunu doğurduysa o zaman daha önceki sonucu doğuran sistemi gözümüzle gördüğümüz, hatta hakkal yakin yaşayarak bildiğimiz şeyi gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aslında benim orada saydığım birçok şey de geçmişimizde olan faktörler, durumlar diyebilirim.
1: Şimdi aslında bu Türkiye'de aslında herkesin çok merak ettiği ve herkesin böyle üzüldüğü ve kriz olarak gördüğü bu doğurganlık krizinin yanı sırada biraz önce bu hani operasyonla başlayan, işte bir saldırı var dediğimiz başlığa toparlayabileceğimiz bir sebep olarak da görünüyor. Yani bu artık bunun içinde galiba kimlerin ne yapması gerekiyor hususu. Devlette Sayın Aile Bakanımız da bence bu konuda ciddi şeyler yapıyor. İnşallah bekleyeceğiz ve göreceğiz ki yapılıyor bu süreçte. Ama galiba şunu anlatmak değil mi? Buna bir itirazı olacağını düşünmüyorum insanların. Çünkü yaşlanan bir nüfus da var ya. Hani bu nereye gittiğimizin ya da hangi ülkeye benzediğimizin de bir delili ya. Dolayısıyla ben burada herkesin hemen hemen bizim gibi aynı şeyleri düşündüğünü düşünüyorum. Fakat galiba bu konuları anlatan insan mı yok? Çalışan insan mı yok? Var mı böyle bir şey sizde de soru işareti?
0: Ben de anlatan insan olmadığını düşünüyorum. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır, yani o zamanlar doğurganlık krizimiz bu kadar yüksek değildi, yani sıkıntılı düzeyde değildi yani. O zamanlar inanın ben bile ya anlayamıyordum yani neden 3 çocuk diye bu kadar dile getiriyor ediyor. Demek ki bu günleri evet şey aslında yani. Önceden görüyordu. Aslında bazı şeyler var ki bazı kimseler söylediğinde bizim onu düşünmeden yapmak için olabildiğince çabalamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın da böyle bir özelliği var yani. Bir şey söylüyorsa bizim onu ya bu adam ne diyor diye düşünmeden ya bir bildiği bir kerameti vardır deyip aslında çabalamamız gerekiyor. Hakikaten. Şimdi bakın 10 yılı aşkın süredir bunları söylemiyor mu? Eğer ki bizler bu konuda toplum olarak ya evet ya böyle bir durum var. Ülkenin Cumhurbaşkanı aslında çok da umurunda olmayabilir yani. Ama toplumu için kafa yoran bir insan olarak yıllardır söylüyor. Ama biz bir türlü harekete geçilmedi yani. Sadece Cumhurbaşkanımız söylüyor. Bazı 3-5 insan kafa yoruyor, çabalıyor. Gerisi umurumuzda değil yani. Akademisyenler olarak biz bir şey yapıyor muyuz? Yapmıyoruz yani. Ya da işte toplumdaki bizim kanaat önderi diyebileceğimiz ya da işte ünlüler diyebileceğimiz ya da popüler diyebileceğimiz bu toplumun onlara sundukları işte ilgiyi paraya çeviren, hayattaki işte nasıl söylesem konforlu bir hayata çeviren insanların hiçbirisi bu konuda bir şey yaptı mı? Elini taşın altına koydu mu?
1: Yok.
0: Koymadı. Kaç tane ünlü çıkıp da bir şeyler yapmaya çalıştı? Ya evet bizim toplumumuzdaki aile yapısı çöküyor ya da işte çocuk sayımız günden güne azalıyor da ben kendimce bir inisiyatif alayım, bir çabalayayım. 5 çocuk yapayım, 4 çocuk yapayım da böyle ya da bunu yeniden anneli trend haline getirecek bir hale getireyim dedik yani. Ya geçenlerde benim bir şey oldu, çok ciddi linçlendim. İşte bu Nazlı Sabancı sanırım. İşte çocuk yapmış, çocuk doğumdan 10 gün sonra bir fotoğraf paylaşmış. Bayağı da fit bir şekilde. Ve bir sürü insan linçliyor yani. İşte ben de bu kadar zengin olsam, ben de Sabancıların gelini olsam, ben de şöyle olsam, ben de böyle. Ne alaka yani? Sizin çok fazla paranız varsa sizin çok daha fazla şey tüketip kilo alma ihtimaliniz artıyor yani. Burada hani hep gebeliğe laf atılıyor ya sürekli olarak gebe olan kadınların sanki yaşlandı. Gebe kalan kadınların sanki işte
1: çirkinleşti.
0: Vücutlarının işte sarktığı ya da çirkinleştiği gibisinden yaygın bir kanı yok mu? Var. Halbuki hiç değil. Aslında o kadına saldırılmasının en büyük nedeni ne biliyor musunuz? O sürekli olarak bize pompalanan gebelikle ilgili yanlışları darmadağın etmesi. Halbuki ben bir doktor olarak söyleyeyim. Gebelik rahim kanseri ihtimali çok ciddi şekilde azaltıyor. Gebelik, bakın emzirmek meme kanseri riskini çok ciddi şekilde azaltıyor. Bunları biliyor muyuz? Bilmiyoruz yani. Ama gebelik sanki insanların kilo almasına yol açmaz. Sağlıklı gebelik sizin sağlığınızı bir adım daha ileriye taşır. Ve eğer ki siz normal hayatınıza da kendinize bakıyorsanız, sporunuzu yapıyorsanız, sağlıklı besleniyorsanız gebelikte de bunu devam ettirirseniz o disiplinli yapıya hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ben bunu söyledim. Bu sefer beni linçlemeye başladılar. Linçlemelerin nedeni biliyor musunuz?

0: siz işte body shaming yapıyorsunuz. İşte ben gebeyken kilo aldım, bana hakaret ediyorsunuz. Abicim bununla ne ilgisi var? Ben kimseye de laf söylemedim yani. Ben sadece gebeliğin yani kendiliğinden menkul kilo yapıcı bir özelliğinin olmadığını, sizin gebe değilken kilo almanıza yol açan herhangi bir faktörün gebeyken de yine kilo almanıza yol açabileceğini söyledim yani. Evet. Ama işte buradaki aslında gebeliği kötüleyen sistem, zihinlerimizi adeta boyayan, zihinlerimizi hani şey diyoruz ya, bu aşılayan sistem bize bunlara karşı da mücadele etmeye itiyor yani. Farkında olmadan reflekslerimizle çalışıyoruz.
1: Bir şey
0: bu refleksleri başkaları belirliyor.
1: Tamam. Çok doğru söylediniz. Mesela diyelim kilo aldı yani anne adayı. Ne olur ki yani? Mesela ne olabilir? Ya, alabilir.
0: Mesele kilo değil. Mesele
1: ya da çirkinleşti.
0: Gebeliğe dair.
1: Atıyorum. Yani öyle bir şey olmuyor yani. Ben hiç çirkin bir hamile kadın görmedim. Hepsi de muhteşemler. Ben anne olmak benim için de ayrı konuşulacak bir şey. O çok çok önemli benim için. Ama ben hepsi, her bütün hamile yani gebe kadınların çok şirin olduğunu görüyorum. Çünkü bir çok güzel bir şeyi dünyaya getirecek olmanın o şeyi de yüzlerine yansıyor zaten. Yani neden böyle bir pompalama var? Enteresan.
0: İşte, kötü. Yani insan nüfusunu azaltmaya yönelik bir şey yani. Şimdi kadınların çocuk doğurma güdüsü var. Bu güdüyle baş etmek için evet, çeşitli yollara, çeşitli psikolojik manipülasyonlara başvurmak zorundalar. Şöyle ki bir kadın çocuk istemesiyle ilgili ne yapılıyor? İşte sürekli olarak annelik kötü, annelik çok zor, annelik çok sıkıntılı diye pompalama yapılıyor. İşte bir sürü propaganda yapılıyor. Bununla da yetinilmiyor. Mesela anneliğini adeta sahte şekilde ya da böyle yalancı annelik yapması sağlayacak şeyler var. Yani şimdi bu da ayrı bilinç meselesi olabilir. Ya mesela ben günden güne toplumda giderek artan ki kesinlikle köpek bakılmasına karşı değilim, kedi bakılmasına karşı değilim. Hı-hı. Aslında bunun bir çocuğun alternatifi olarak sunulmasına karşıyım. Sunulduğunu da görüyoruz yani. Ne oluyor? Biz kadınların annelik güdüsüyle baş edemiyoruz. O zaman o annelik güdülerini işte yerine koyma dediğimiz başka bir şeyi koyarak aslında adeta avutmalarını sağlamamız gerekiyor diye bir şey de yapılıyor. Ve bunun sonucunda da sürekli olarak bunun da özellikle çocuk filmlerinde, işte çizgi filmlerde, sinemalarında sürekli olarak köpek sahibi olmanın, köpeklerle ya da işte evcil hayvanlarla o annelik güdüsünü geçirtmeye çalışmalarının olduğunu düşünüyorum, görüyorum işin doğrusu. Hı-hı.
1: Buna örnek verebileceğiniz bir çizgi film var mı? Hayır, bunu...
0: Şimdi gözümün önünde bir sürü geçiyor.
1: Değil de,
0: gözümün
1: önünde
0: bir sürü geçiyor ama...
1: Eleştiren.
0: Eleştiren mi?
1: Eleştiren.
0: Yok. Reklamlardan tutu şeye kadar. Bir tane göremezsiniz yani. Tam tersine geçen, bunu özendiren, geçen, sürekli özendiriliyor.
1: Ben geçen bir tane çizgi film izledim. İzledim. Genelde izliyorum, evet, çizgi film. Şu Patron Bebek. İzlediniz mi?
0: Evet.
1: Orada bence bu meseleyi eleştiriyor.
0: Eleştirisi vardı, evet yani. Hatta zaten açık şekilde...
1: Ve çok şaşırdım. Dedim ki ya bu gerçekten konuşulmalı. Yani bu mesele konuşulmalı diye...
0: Evet, aslında mesela, açık şekilde...
1: Değil mi? Eleştiriyor.
0: O çizgi filmde köpeklerin... Çocukların yerine konulması meselesi.
1: Evet. Ben de biraz şaşırdım. Baştan dedim ki galiba böyle bir... Hayır, tam tersi ve bu beni açıkçası sevindirdi. Bu konu mesela hiç kimsenin de dikkatini mutlaka çekmiştir ama mesela konuşuldu mu bu bilmiyorum ama muhteşem bir şey var. Eleştiri var böyle tam herkesin, muhatapların anlayacağı şekilde.
0: Şimdi burada şey söylemek istiyorum ben. Burada yani dünya nüfusunun azaltılmasına yönelik bir... Sonuçta işte dünya yönetenlerin iradesinin olduğunu biliyoruz yani. Bu Dünya evet. Ekonomik Forumu'ndan tutun başka şeylere kadar işte en son sayı bile veriyorlar. Dünya nüfusunun 2 milyara işte sabitlenmesi gibisinden bir şeyleri var. Bunun en büyük nedeninin ben şu an sahip oldukları hegemonyayı ya da sistemi sürdürmek olduğunu düşünüyorum. Bu kesinlikle iklim krizi ya da başka bir durum değil. Bugün işte batı endeksli, batı merkezli dünya düzeninin, dünya sisteminin devam ettirilmesi anlamına geliyor yani. Çünkü batı aslında kurduğu sistemin altında kalmaya başladı yani. Şöyle kalmaya başladı. Hı. Kendi kurdukları işte...

0: değersiz, işte anneliğin, aile yapısının işte anlamsız olduğuna dair söylemlerinin altında kaldılar. Bu sefer kendileri çocuk yapmamaya başladı.
1: Başladılar.
0: Ve çocuk yapmaya devam eden doğu toplumları onların yerini alacak diye bunu engellemeye çalışıyorlar. Zaten bizde doğum oranları düştü. O zaman doğuda da düşsün. Onların üzerinde çalışalım. Her türlü psikolojik ya da toplum mühendisliği çalışmasını yürütelim ki onların sayısı da artmasın, bizi geçmesin. Bizler de bu kurmuş olduğumuz düzeni devam ettirebilelim yani. Aslında bu kadar basit olduğunu düşünüyorum ben işin doğrusu. Yani çok da şey yapmanın bir anlamı yok. Çünkü bütün projeksiyonlar 2050'den sonra özellikle işte doğu toplumlarının, Afrika'nın mesela, Afrika'nın işte 2100 yılında Afrika kökenli insanların dünyadaki egemen şey olacağı görülüyor. Bütün düşünler, projeksiyonlar bunu gösteriyor. Bunu engellemeye yönelik ya da işte 2050'de işte çoğunluğu Müslüman toplumların olduğu toplumların aslında bu dönüşümü sağlayacağı görülüyor ve bunu engellemek için adamlar var gücüyle çalışıyor işin doğrusu ve buna düşüyoruz biz de maalesef.
2: Bundan sonrası aslında tahmin etmesi zor değil. Şöyle yapalım. Yine bunları konuşacağız. Programın sonuna doğru vaktimiz var. Şimdi bu uyum haftası bütün anneleri ilgilendiren, bütün babaları ilgilendiren, çocukları daha az ilgilendiriyor gibi duruyor. Şu hususta bu başlıklar meselesinde. Mesela bu aylarda en çok hangi sorular geliyor annelerden mesela? Hangi sorunlarla karşılaşıyorlar ve çözüm önerileriniz ne oluyor sorusunu soralım. Çünkü burada bayağı güzel çözüm önerileri var. Mesela ilk hafta ne yapmalı annecik? Mesela ya, bahçede ne kadar durur?
0: Ya
2: kendimi de örnek.
0: Aslında bunun net bir cevabı yok diye düşünüyorum ben. Her çocuğun annesine, babasına bağlılık oranı ya da bağımlılık oranı birbirine aynı değil yani. Her çocuk da aynı değil yani. Kimi çocuğun annesini ya da annesiz dayanabilme gücü daha yüksek oluyor. Kimisinin daha az oluyor yani. Çocuk var, yarım saat annesini görmedi mi o çocuk bir daha annesini göremeyecekmiş.
2: Peki ileride hangi çocuk başarılı oluyor bunlardan?
0: Bence biraz daha şey olabilenler yani anne babasının yokluğuna dayanabilenler bir tık daha avantajlı gibi görünüyor. Çünkü yalnızlığa tahammül kapasitemiz bizim gelecekteki karşımıza çıkacak birçok sorunu baş etmemizin en önemli faktörlerinden birisi. Yani eğer siz yalnız kaldığınızda çok ciddi zorlanmıyorsanız, huzursuz olmuyorsanız, gerilmiyorsanız, sürekli olarak birinizin yanınızda olmasına ihtiyaç duymuyorsanız o zaman siz biraz daha avantajlı oluyorsunuz. Aksi takdirde sürekli olarak hayatınızda birisinin olmasını sağlamaya çalıştığınız için birçok şeyden taviz vermek zorunda kalabiliyorsunuz diye düşünüyorum yani. Ama araştırmalar şunu işaret ediyor. Çocukken, işte 0-6 yaş döneminde özellikle duygusal kontrolü daha iyi olan çocukların matematiği iyi olan çocuklara göre gelecekte daha başarılı olduğunu gösteriyor yani.
2: Allah Allah.
0: Evet evet yani bizim böyle bir yanılgımız var. İşte hep ilkokulda çocuğumuz hemen matematik öğrensin diyoruz ama duygu kontrolünü edinmek gelecekte başarılı olmak adına matematik bilgisi ve becerisinden daha öngördürücü gibi görünüyor.
2: Çok iyi. Ben buna sevindim.
0: Evet aslında.
2: Çünkü matematik bir başarı mıdır sorusunu konuşmak isterim ayrıca. Çocuğun matematik bilmesi.
0: Ya matematik sonuçta beyni zorlamanın her türlüsü iyidir diye düşünüyorum. Çünkü beynimiz zorlanarak gelişiyor tıpkı kaslarımız gibi. Şimdi şeyde çok sevdiğim bir sözü vardır bu şeylerin, sporcuların. No pain no gain diyorlar. Yani diyelim ki sen spora gittin. Eğer ki spor yaptığında canın acımıyorsa, kasların biraz ağrımıyorsa sen bir şey, hiçbir kazanım elde etmemişsindir. Sadece orada biraz keyif atmışsındır gibi söylerler. Kaslarının gelişmesini istiyorsan biraz zorlaman gerekiyor. Beyin için de bu söz konusu yani. Ben yıllarca şunu savundum.
2: Kalp için.
0: Yıllarca efendim.
2: Kalp için.
0: Kalp için de öyle. Biraz zorlamak gerekiyor. Mesela biraz koşacaksınız, zorlanacaksınız, biraz kalp hızınız artacak. Ki o yürüyüşün ya da koşunun kalbinize faydası olsun. Öylesine sallanarak gezdiğinizde bunun kalbinize çok faydası yok. Ben yıllarca şunu savundum ve yanıldığımı gördüm. Onu söyledim yani. Çocukları çok zorlamayın. Ama bugün araştırmalar şunu net şekilde gösteriyor. Çocukların bir tık zorlanması gerekiyor.

0: Çocuklarınızın geleceğini zehirlersiniz. Mutlaka çocuklarınız sıkılacak, o sıkıntıyla baş etmeyi öğrenecekler. Mutlaka çocuklarınız zihinsel olarak zorlanacak, o zorlanmanın karşısında pes etmemeyi, devam etmeyi öğrenecek ki beyinleri gelişsin. Zaten şeyi belirtiliyor, insan beyninin işte nöroplastisite dediğimiz gelişiminin belirleyen en önemli faktörün bir zorlanma, iki sıkılma olduğu belirtiliyor. Yani eğer ki siz bir şey çalışırken sıkılmıyorsanız, zorlanmıyorsanız aslında o sizin beyninizi geliştirmiyor diyebilirim. Bundan dolayı da bundan kaçınmamak gerekiyor. Çocuklarımızı zorlamamız lazım biraz.
1: Peki sizin gördüğünüz çocuklarda ne var? Hangi yıllardaki çocuklar daha mutluydu?
0: Bence kesinlikle bizim dönemin çocukları daha çok daha zor yaşantılarla karşı karşıyaydılar. Anne babalık olarak çok daha kötü anne babalığa maruz kaldılar. Ama çok daha mutluydular diye düşünüyorum. Çünkü günümüzün çocuklarını biz dualarından kopardık. Olabilecek en kötü şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Duaları, bir köy, bir toprak, arkadaşlar, anne anne baba, anne dedeler, bir komünite ve biz çocuklarımızı maalesef komüniteden kopardık ve ekranlara, dört duvara hapsettik diye düşünüyorum. Ve bunu da zaten araştırmalar da gösteriyor. Bugün her iki çocuktan birinde, dünya genelindeki araştırmalar, her iki çocuktan birisinde ya depresyon ya da anksiyete bozukluğu olduğunu gösteriyor yani. Yani %50'si demek yani. Normalde düşünün, şu an desem ki çocukların %50'sinde grip var, dünya alarma geçer. Grip çok basit bir hastalık. Ama her ikisinden birisinde çok yıkıcı etkileri olan depresyon ya da anksiyete olduğunu bütün dünya verileri gösteriyor ama hiç kılımız kıpırdamıyor. Niye böyle? İşte bizim kurduğumuz dünya düzeninin onların doğasına uygun olmayışı ve bizim kendi kıt anlayışımızla oluşturduğumuz ve onlara sunduğumuz hayatın onları zorlaması ve onların ruhlarının adeta bunun altında ezilmesi olduğunu düşünüyorum. Ve bunu yapanlar maalesef dünya hegemonyalarını, dünyadaki güçlerini, tahakkümlerini devam ettirmek isteyenler diye düşünüyorum. Ve bunun bedelini maalesef en çok da çocuklarımız ödüyor.
1: Başarıyorlar mı?
0: Maalesef başarıyor, evet. İşte %50'sinin... Ya niye bir çocuk neden depresyona girer ya? Düşünebiliyor musunuz? Hayatta en fazla hiçbir şey takmayacağı, bakın saçmalamanın lüks olduğu, en küçük şeyden mutlu olabileceği bir dönemde bir çocuğun depresif olması, sürekli mutsuz, keyifsiz, can sıkıntısı yaşaması, hayattan keyif almaması dünyanın en kötü şeyi değil mi sizce yani?
1: Tabii.
0: Ve bakın her iki çocuktan birisinde diyorum ya depresyon ya da anksiyete var. Maalesef bizim bu tahakküm sevdamızın, bizim derken bizim değil maalesef bugün çünkü dünyaya tahakküm eden bizler değiliz. Batı merkezli dünya yapısı ve onların kurduğu yüzyıllık sistem çocuklarımızı ruh sağlığını ciddi şekilde bozmuş görünüyor. Ve bu sistemlerini devam ettirmek için çocuklarımızı ezmeye devam ediyorlar. Sadece bizim çocuklarımız değil, bütün dünya çocuklarını.
1: Peki siz psikiyatrist olmaya karar verdiğinizde niye çocukları çalışmak istediniz? Yani niye genç yaşlılar yani?
0: Bizim doğrusu, ben hep çocuk doktoru olmak istiyordum. Ben Çapa Tıp Fakültesi'nde okudum. İlk girdiğim yıldan itibaren hep çocuk doktoru olacağım diyordum. Sonra 6. sınıfta pediatri stajımız oluyor. Evet. Orada şunu gördüm ben. Yani aileler çocuklarını getiriyor. Ama aslında ailelerin getirdiği çocukları değil, gelecek kaygıları. Ve o gelecek kaygısıyla baş etmek çok zor olduğunu gördüm. Yani. Çünkü mesela çocuğunu getiriyor, çocuk da İşte hafif bir nezle var, hafif bir grip var. Bir doktor için çok basit bir şey. Ama aile çocuğu ölüyormuşçasına, geleceği yok oluyormuşçasına bir tepkiyle geliyordu. Ve oradaki doktorlarla ailelerin o beklentileri ile düşüncelerinin birbirinden çok farklı olması. Doktor için ne? Çok basit bir infeksiyon bu yani var bunda. Ama anne için can havliyle, baba için can havliyle geldi bir yer ve orada çok ciddi tartıştıklarını, çatıştıklarını görünce o beklentilerin beni korkuttu. Ben pediatriden uzaklaştım ve internken yani son sınıfında tıp fakültesinin dahiliyeye yöneldim. Dahiliye yazdım. Sonrasında ben dahiliyenin bana göre olmadığını gördüm. Psikiyatrist olmak istiyordum. Çocuk psikiyatrisi de böylelikle şey oldu. Oldum olası çocukları çok seviyorum. Kendi çocuk tarafımın olduğunu görüyorum, biliyorum ve seviyorum da.